0: de inkar etmemek lazım takımın içinde Zeki abi.
1: Evet.
0: Şimdi tekrar oralara dönmeyelim ama şu anda gelişi de Hüseyin Hoca'nın yani bir haftada takıma ne yapabilirim aslında hiç konuşmadı. 4-5 günde.
1: Doğru.
0: Zaten ana 11'de bir gün taktik çalışabildi.
1: Tabii.
0: Ve takıma çıkın oynayın dedi. Bugün de aynı 11'le takıma çıkın oynayın diyemezsin yani. Bugünkü 11 ona müsaade etmezdi.
1: O da bozmadı ama.
0: İşte bozması gerekiyordu.
2: Peki bir İlhan Palut'un açıklamalarına da bakalım. İlhan Hoca biliyorsun maç sonrası ağladı.
0: Niye?
2: Galibiyetten sonra haftalardır tabii kazanamıyor takım. İşte.
1: Çok baskı geçen vardı üzerinde katarsan, belki de gönderilecekti bu maçı.
2: 7 maçtır kazanamayan takımı tabii büyük bir takıma karşı kazandı. Hoca da duygulandı. Neler söylemiş paylaşalım. 4 mağlubiyetimiz vardı ve son derece kötü bir başlangıç yapmıştık. Bugün aslında beklediğimiz reaksiyonu gösterdik. Top bizdeyken oynayabileceğimizi, rakibin geri dönüşlerde eksik kalabildiğini ve hızlı ataklarla rakip sahada sayısal üstünlük yakalayabileceğimizi düşündük.
0: Bak, gördün mü?
2: Evet.
0: Seni o kadar iyi analiz etmiş ki İlhan Palut, bütün zayıf noktalarına hücum etti bugün.
1: Evet.
0: Devamı var mı?
2: Var mı? Önde baskı yapma isteğimiz zaman zaman düştü ancak bunu dönem dönem uyguladık. İlk yarıda farkı arttırabileceğimiz ve maçı daha erken bitirebileceğimiz pozisyonlarda yakaladık. Sonuç olarak ortaya koyduğumuz oyundan son derece memnunum diyor İlhan Palut.
0: Vallahi İlhan Hoca'yı tebrik ederim.
1: Onana'nın kurtarışı olmasa ilk yarıda
0: tebrik ederim.
2: İyi başladı bir kere maç. Zaten golü de buldu.
0: Çünkü bak şöyle geçen hafta Gençler Birliği oyununu izleyen bir teknik adam şunu söyler çok rahatlıkla. Ya Gençler Birliği yayının başında söyledim çok alan bıraktı Trabzonspor'a.
1: Evet.
0: Ve Trabzonspor da o alanları çok iyi değerlendirdi. Şimdi bu maçta sana bu alanları bırakmayacaktı Konya. Burayı iyi analiz etmen lazımdı.
1: Daha dirençli takım, daha sert takım.
0: Evet, yani senin orada farklı çözümler üreteceksin. Farklı bir oyun oynaman lazımdı. Aynı 11'li olmazdı, o iş olmadı da. Ve ikinci yarıya da yine aynı 11'le çıktın Hüseyin Hocam ya.
1: Son değişiklikleri yaptı ama geç kaldı sanki, değil mi?
0: Yapsan olacak sahaya.
1: Aynen.
0: Dünya kadar hücumcuyu attın dedim ya az önce.
1: Evet.
0: Ya kapı kilitli, anahtarın yok. Açamıyorsun kapıyı, atıyorsun dünya kadar hücumcuyu oraya, kapının önüne yığıyorsun adamları yine açamıyorsun. Ya kapının anahtarı yok.
1: Evet. Sakin kalamadı Trabzon.
3: Kilit kırılmış içinde kalmış.
0: Ya yok da yok hocam yani görmüyor musun anahtar yok. Sen o kadar şey atıyorsun sahaya da onları birbirine bağlayacak da bir oyun tabii ortaya tabii koyamadın.
1: Ekip BCD planları yoktu. Bir de şunu söyleyeyim. Arda Turan'ı çok soruyorlar. Hani Trabzonspor Arda Turan'ı mı getirir falan diye. Arda Turan kabul etmemiş. Çünkü Şampiyonlar Ligi var. Yani nasıl kabul? Değil Trabzonspor Türkiye'den hangi takım olursa olsun şu anda kabul
0: ben
1: etmez.
0: Ben Arda işini
2: Galatasaray ederse.
1: Ha onu bile.
0: Bak işte asıl şey
2: şimdi kızacak Galatasaraylılar.
0: Hayır
2: Hoca var ve görevinin başında.
0: Ben sadece gerek yok canım. Atıyorum
2: bana. Oynadığı takım, aldın kaptanlık yaptığı takım.
0: Aldın Arda Turan'ı. Yarın Galatasaray ya olmasını istediğimizden dolayı değil de gönderdi diyelim evet. Okan Buruk'u. Döndü Arda Turan'a teklif yaptı. Ne yapacak Arda? Hadi cevap versinler.
1: Yani zaten Şampiyonlar Ligi'nde o da bir yani puanla başladı.
2: Altyapısından yetiştiği, kaptanlık yaptığı takım
1: teklif tabii en büyük yaparsa, hayali Galatasaray'a gelmek sonuçta.
2: Tabii bir karar olur onun
0: için. Ya biliyorsun da şey yazıyordu ya her zaman Galatasaray mı? Evet. Şaktar'a gitmeden tabii önce.
2: Ya, bu da normal değil mi ya?
0: Ya normal işte. Ben bir şey demiyorum. Takım, ben o yüzden bir eleştiri yapmıyorum. Tabii. Bu doğal. Evet. Yani sonuçta baktığı pencere evet o. Büyüdüğü pencere. Büyüdüğü yer orası.
1: İş o kadar abartılı. Guardiola'yı bile Trabzonspor'a yazmaya başladılar. Bu sosyal medya var ya bazen evet acayip derecede.
2: Orada bir kez daha altını çizelim de hani Aspor'da bir şey söylenince böyle linç etmek için özel gayret gösterenler var hani Okan Hoca
0: yo
2: görevinin başında tabii, tabii, bence yani son bak, 4 yılın şampiyon teknik tabii, direktörü hani olarak bak, da başarılı. Hani buna ne denir? Fikir yürütme.
1: Tabii.
0: Tahmin.
2: Tahmin.
0: Ben
2: yani şey, olsun diye veya olmalı diye söylenmiş
0: bak,
2: bir şey
0: bu
2: değil.
0: Bu linç kültürü var ya bunu açtım kısa bir şey yapayım. Söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar hepimizin ailesi var. Anası, babası, eşi, çocuğu var. Kim olduğunuz belli değil. Açmışsınız fake hesaplarla, isimlerle ve çok galis küfürler ediyorsunuz. Yani bunu tabii

0: bakın arkasından çok karanlık bir yapı çıkacak ve bu yapının ortaya çıkmasıyla beraber aslında Türk futbolunda bir anlamda bu sosyal medyadan linç kültürünün ortadan kalkmasıyla aydınlığa da kavuşacak. Bu organize işi yapanlar belli. Ben şimdi bazılarını biliyorum, isim vermeyeceğim ama devletimizin elinde yeterince zaten bu istihbarat kaynakları var. Evet. Bunlara da bir el atarlarsa bu organize işleri yapan, bu troll ağlarını kuran ve bazı kulüplerin bünyesi altında yürütülen bu kirli operasyonları da bence ortaya çıkartılırsa ya, daha da temiz bir hale gelir.
1: Bizler değil artık bu futbol ailesinin tüm aktörleri etkileniyor.
2: Asıl yani, perde arkasında kim var onların yaşadıklarında
0: da kimler? Ben birkaçını biliyorum.
1: Sosyal medyadan oldu.
0: Ben birkaçını biliyorum. Ama yazık, günah yapmayın.
1: Güçlü bir devletimiz var.
0: Var var var, çözerler ya. Gerekten bir el atsın var ya.
1: Yapılır.
0: Şey gibi çözülür böyle. Çorap söküğü gibi hepsi dökülür ortaya.
1: Peki.
0: O zaman göreceğim size.
1: Şimdi pozisyonları tamamlayalım. Çünkü Konyaspor'un da penaltı beklediği pozisyon var. Az önce kırmızı kartı konuştuk.
2: Bakarız.
1: Oradan da gelen sorular var. Tüm pozisyonları hazırladık biz. Tek tek hepsine bakacağız. Bakalım. Hiçbir pozisyonu atlamıyoruz. Akıllarda hiçbir şey kalmasın. Tüm pozisyonlara bakıyoruz.
3: Bak şimdi burada
1: Muçi'nin pozisyonu bir elle oynama var mı? Onunla başlayalım.
3: İzin verirsen bir cümle dakika daha 24. söylemek istiyorum. Az önce de söyledik de bir daha bunu vurgulamakta fayda var. Şimdi yeni isimler, tabii ki kadro boşluğu, derinliği yok baktığınız zaman. Kalite konusunda da sıkıntılar var. Ama bir tane maçı iyi yönetti. Kocaeli maçını güzel yönetti bu Onur Coşkun Ses. Hı hı. İki hafta önce mi neydi? Hakikaten o maçta başarılı bir performans sergiledi. Sanırım Samsun Kocaeli maçıydı. Bir önceki haftaydı galiba. Başarılı bir performans sergiledi. Hemen bunu bulduk diye, bak hemen bulduk diye buraya atadığın zaman buradaki yıpranışı çok ağır oluyor. Bu ağırlık da onun rafı ömrünü kısaltıyor.
0: Güzel.
3: Doğru mu düşünüyorsun? Rafı ömrünü güzel kısaltıyor. Sonra hakem yok'a geliyoruz. Çabuk çabuk yıpratıyor. Halbuki bu Samsun Kocaeli maçından sonra bu 7. maçıydı o. Bu 8. maçı. Süper Lig'deki 8. maçı. Yakalamışsın bunu. İyi performans. Sezon da iyi başlamış.
1: Fiziği ya, de iyi hocam. Yakışıklı da bir hakem.
3: Biraz da Anadolu'da dolaştır bunu. Daha pişir. Ondan sonra zaten bu maçı vereceksen içeride yakala. Trabzon'un içerideki bir maçına ver. Hani bir tarafın daha ağır bastı, böyle yumuşak bir maç vardır. Oraya bir sal. Sonra bir tık daha yükselt heyecanı. Evet, bunların eskiden bizim dönemimizde raf ömrümüz 8 ila 10 yıldı. Şimdi düştü 2 yıla. 2 yılda hakemliği bitiyor. O kadar büyük eleştiri bombardımanı var ki. Bir de bu görsel medya, sosyal medya pat pat pat pat getiriyor bütün pozisyonları. Çok çabuk yıpranıyorlar. Çok çabuk hakem tüketiyoruz.
0: Hocam burada penaltı var mı?
1: Şimdi Muçi ceza sahasında engellemeye çalışıyor. Defans oyuncuları Muleka da orada defansta yardım ederken ayağından seken top eline geliyor hocam.
3: Ya,
1: bu bir elle oynama mı, penaltı? Yok.
2: Arkası dönük değil mi hocam? O yüzden ya, vermez.
3: Çok kısa mesafe beklemek, top vuruyor şimdi, vursun. Vurduralım Muçi'ye, vursun.
1: Ayağını koyuyor.
3: Bak. Takım arkadaşına seken bir top. Burada penaltıyı düşünmemeliyiz artık. Evet. Bu pozisyonları hiç kafayı karıştırmamalı bile. Geçip gitmedi. Burada penaltı.
1: Peki, biz de hemen geçelim o zaman. Burada devam kararı, evet, doğru diyorsunuz. 28. dakika. Yevtoviç'in yerde kaldığı pozisyon var. Bu defa da Konyasporlular penaltı bekliyor.
2: Burada Ozan Pinay'ı mı itiyordu? Ne oluyordu burada?
3: Şimdi şöyle var. Bakın, burada bir duralım, hareket, evet, etmeyelim. Sonra, evet, ikinci kademeye geçelim. Bir
1: Ozan'ın
3: duralım, bir duralım.
1: Ayağına bakmak lazım değil mi hocam burada?
3: Tamam, oraya bakmak lazım.
1: Ön direği kesilen bir top kornerde. Yevtoviç kafaya vururken acı içinde sıçrıyor.
3: Şimdi
1: havaya.
3: Elleri koyduğu anda öndeki oyuncu, bir kere yukarıya baktığımız zaman, hı-hı, elleri koyuyor ya. Öndeki oyuncu da topa çıkmak için gidiyor ya. Böyle yükseldiği zaman öne giderken o eller sanki itiyormuş gibi geliyor. El teması var. Eylem çok böyle onu bozacak eylemde değil bak. Eller uzun. Piston mu derler ona? İtme yok. Dikkat ediyor musun? Temas var.
2: Evet.
3: Öndeki oyuncu da yükseldiği için itiyormuş gibi geliyor.
1: Ozan'ın
3: İtme yok.
1: Pozisyonunu.
3: Ozan'ın, evet, Ozan'dan bahsediyorum. Yani eller arkada. İtme gibi gözüküyor ama bak öndeki Jevtoviç topa doğru yükseliyor bak. Gördünüz mü?
1: Asıl ayaklara bakmayacak biz.
3: Orada bir şey yok. Bak üstten hocam, bir şey yok.
1: Üstten yok. Şimdi Ozan, alttan.
3: Şimdi alta bakalım. Yani üstte bir şey yok. Onu anlatayım. İkinci bölüme gelelim.
1: Şimdi yerden, ayaktan bir müdahale var mı Ozan?
3: Bu 58 numara kapatıyor. Bir şey görülmüyor buradan.

0: Farklı açıları var hocam.
1: Ayaklara da bir bakalım.
0: Daha yakını var mı? Bakacağız. Yevtoviç de yerde kaldı. Bu kadar hocam açılar. Bu az açılar önce da... elden itmeye baktığımız yerden.
2: Buradan hiçbir şey gösteriyor ki bu. Ya itme değil, buna penaltı vermez. Aşağısına böyle buraya bak.
0: Buradan belki hocam. Evet, burayı geri alabiliriz.
2: Al geri.
0: Orada belli oluyor sanki hocam.
2: Bakalım.
0: Bir temas anı var mı?
2: Sol ayak yerde, öbür ayakta. Bak, o da dengesini kaybetmiş.
1: Evet, evet. Dengesini kaybetti.
3: Topuğa ayağı değip değmediğini çok anlayamıyoruz ama.
0: Bak, kramponun ucu kıvrılıyor Ozan'ın, değiyor.
2: Evet. Şöyle bir şey var.
0: Evet. Değiyor, krampon hareket ediyor yukarıya doğru çünkü.
2: Ayak şöyle bükülmesi var, evet. Ozan'ın basmasında.
0: Bastığı için kayarak bükülüyor.
2: Verse ne dersin buna?
1: Bir şey diyemez.
2: Bir şey diyemez.
1: Arkadan tabana basma var.
4: Hocam...
1: Verse güç transferi şey yok ama güç transferi yok ama verse
2: ya basıyor şey yani oraya arka topuğa bir tıklaması var. Ya ne olsun
0: UEFA böyle hafif temaslarda bak, ceza sahasında basit diyor, vermeyin diyor yani. Teamül öyle. Kural değil.
2: Şu. Bu burada bir tıklama var mı?
0: Var.
2: Bu tıklamaya çok easy penaltı dedikleri de çok basit temasa. Mesela Osimhen'in işine bir penaltı verildi ya geçen haftalarda. Osimhen Göztepe maçında mıydı?
0: Göztepe.
2: İşte o da aynı bunun benzeridir. İyice penaltı. Bu ondan daha da hafif gözüküyor.
0: Ya bu tamamen hakemin takdir yetkisinde ama UEFA diyor ki
2: buna vermeyin diyor.
0: Bu tarz pozisyonlarda vermeyin.
1: Hakem
0: vermeyin
1: görebiliyor mu hocam? Hakem baksana arkalarda kalmış.
2: Anlamadım.
1: Hakem görebiliyor mu? Çok arkalarda kalmış. Ya,
2: yukarı bakıyor. Top yukarıdan geldiği için bakış açısı
1: evet,
2: yukarıda.
1: Evet, topa bakıyor hakem.
2: Aşağıya
1: resmen
2: görme şansı yok. Buna da var girmiyor zaten.
1: Hocam, resmen topa yani bakıyor.
0: Temas var hocam.
3: Ozan'ın da topa baktığını düşünürsek hani evet, bilerek ve isteyerek yapmadığı gibi.
1: Tabii.
2: Öyle bir pozisyon zaten.
1: Evet, evet, evet.
2: O da diyor ki UEFA da bu tür pozisyonlara diyor girmeyin, vermeyin. Ya basit penaltı oluyor bunlar diyor.
1: Hepsi topa bakıyor biliyor musun? Üçü birden.
2: Aynı işte.
1: Karıştı orası.
3: Hakem de topa bakıyor.
2: Osimhen'in pozisyonu var ya. Göztepe maçındaki pozisyon. Bir temas var mı var? Verdi. Ne diyeceksin ona?
0: O zaman burada verirse de kızmazsınız, vermezse
2: orada
0: de kızmazsınız.
2: Orada var girmesine karşılar. Orada var girmez diyor.
1: Bak penaltı olsa 66 numaralı Konya Sporlu o oyuncu Tot muydu? Gol atan galiba. Evet. İtiraz ederdi penaltı var diye. Hiç itiraz etmiyor. O ya en kimse, iyi o görüyor
2: kimse
1: pozisyonu.
2: Kimse fark etmedi o elde.
1: O görüyor.
2: Bak yukarıdaki bak, elde bir şey yok. Aşağısı iki Trabzonlu bir Konyalı çarpıştığı için böyle bir pozisyon. Bu nedir biliyor musun? İğneyle kuyu kazıp bulmaya gelir bu. Bunu istemiyor işte. Roberto Rossetti öyle diyor.
1: Arkadaki gol atan Tot da topa bakıyor. Herkes topa bakıyor. Pozisyona kimse bakmıyor ki. Ne oldu orada kimse bilmiyor. Hakem de dahil. Hepsi bak. Herkes topa bakıyor.
2: Peki oyuncunun vurmasına engel oldu mu olamadı? Oyuncu çıktı vurdu mu?
3: Vurdu. Biraz dengesini bozdu.
2: Biraz kalitesini düşürdü.
1: İyi vurdu biliyor musun? Vuruş dengesini bozmasa daha kötü vururdu bence. Düşerken vurunca orada, daha iyi gitti top bence.
0: İstemiyor yani. Sporlu oyuncu da topuğunu tutuyor ama bir darbe.
2: Nasıl?
0: Topuğunu tutuyor, bir darbe almış.
2: Evet,
0: bir temas
2: ondan sonra
0: almış.
2: Topuğunu tutuyor. Orada bir temas var canım, bunu kabul ediyoruz.
0: Biz
2: verse bir şey
0: zaten
2: diyemezsin. Ama UEFA'nın da prensibi bu ya. Vermeyin.
1: Vuramasaydı penaltı verir miydi hocam?
2: Nasıl?
1: Topa vuramasaydı. Gördüm. Ne nedeniyle vuramadı değil.
2: Gördüm acaba.
1: Ona hiç şey görmedi. O hep stopa bakıyor.
2: Bir sonraki hamlesini engelledi.
1: Bence,
2: boyutuna girersek olay farklı
1: bence
2: olur.
1: Bence o arkadaki 66 numaralı oyuncu da topa. Herkes topa baktığı için pozisyonu göremediler.
2: Evet. Peki. Ama o UEFA'da vermeyin diyor işte bunlara. Bunu iğneyle arayıp kuyu kazıyorsun. Bunu buluyorsun.
1: Pina'da bakıyor ne oldu sana diye.
0: O zaman bu karar doğru diyoruz.
1: Çok ilginç pozisyon.
2: Yani UEFA'nın...
0: Yani takdir hakkında olduğu için.
2: Takdir hakkında olduğu için. Mesela Osimhen'inkine de ne dedi Anthony Taylor? Eğitmen. Osimhen'in o Göztepe maçına verilen penaltısı bu penaltı değil girmez dedi. Var girmeyin bunlara dedi. Bu da aynı onun benzeri işte.
1: Ya
2: ben de şimdi onların ki o prensipleri var ya, uygulama prensipleri, metotları, biz de onları baz alacağız.
1: Ozan Tufan'ın sakarlığı pozisyonda biliyor
2: kesinlikle
1: musun? Dengesini kaybedip Pina'ya da çarpıyor. Böyle garip bir şekilde düşüyor pozisyonda.
2: Buna şimdi hakem sahada görüp penaltı verse itiraz edemeyiz. Sadece şunu deriz. Ya kolay bir penaltı oldu. Doğru mu? Böyle bakarsın. Var mı bir temas? Var. Topa bir tıklama var mı? Var. Verse hayır diyemezsin. Örnek gösterecek kim Konya'da? Diyecek ki Osimhen'e verildi. Bize niye verilmiyor? O da onlara bakıyor.
1: Bu pozisyonda ceza sahasında tam 8 Trabzonsporlu oyuncu var. 2 tanesi orada. 2, 4, 6, 8 oyuncu. Ve şuraya bak. Konya Sporlu kaç var? Bütün oyuncular ceza sahasında şu pozisyonda.
0: Peki devam edelim.
1: Çok normal yani.
0: Pozisyona geçelim. İzleyicilerimiz görmüyor tabii.
2: Anlatabildik mi yani? Olayı anlatabildik
0: herhalde. Net anladım.
2: Prensipleri de koyduk.
0: Aynen hocam.
2: Bunu verse sahada kimse hayır diyemez. Bir tıklama evet. var mı? Var. Var. Aynı öbür örnek verdim diğer Osimhen pozisyonu gibi. Buna itiraz edemezsin. Ama buna da diyor ki UEFA bu kadar kolay basit penaltı vermeyin. Anthony Taylor'da eğitmen aynı şekilde onu örnekleyerek o pozisyon örneği ekleyerek bu da geldiği zaman birbirinin aynı oluyor. Verilmemesini doğru karşılıyorlar. Onların çizgisi de o. Ben de o çizgi üzerinden konuşuyorum.
0: Anladım hocam. Devam ediyoruz.
2: Şimdi sadece burada bir kriz var.
0: Gerginliklerin yaşandığı bir andayız.
2: Bir kriz var burada. Buradaki Adil'in hareketine bakacağız. Sözlü karşılıklı bir diyalog var.
0: Hakem pozisyonunun içinde.
2: Sözlü diyalogu var karşılıklı. Bakın geldi.
0: Adil kaptan.
2: Adil'in bu itmesi
0: yüzüne bir darbe geliyor.
2: Bu itmesi net sarı karttır bu.
1: Evet.
2: Buradaki krizde kartsız bunu geçemezsin. Yönetmeye çalışıyor hakem.
1: Doğru yönetmeye
2: anlayabiliyorum. Çalışıyor. Evet. Onu da anlayabiliyorum.
1: Kart göstermeden.
2: Kart göstermeden yönetebilmenin peşinde. Ama bak bu fazla kaçıyor görüyor musun?
1: Evet. Temas var yüze.
2: Ha bir de şunu söyleyelim buradan. Adil Bey.
0: Kırmızı olmaz mı?
2: Yok tokat yok.
1: Evet.
0: Yüze gelen bir darbe var. İtme, o yüzden soruyorum. Hani akıllara gelecektir.
2: Kırmızıyı çağrıştıracak bir darbe yok. Hı. İtme var.
0: Tamam.
2: Temas var. Temas itmeye dönmüş. Bunu da yapamazsın. Hakkın yok buna.
0: Ama sarı mutlaka olmalı.
2: Sarı kesin. Şimdi şöyle söyleyelim. Adil bu maçta şunu da yaptı. Hakeme geldi dedi ki her pozisyon veya birkaç pozisyon sonra böyle yaptı. Kaptan pazubantını gösteriyor. Kaptanım ben evet. diyor. Şunu unutmasın kaptanlar. Hakemin maçın içerisindeki bazı anlarda kaptanları baz alarak çağırır ve açıklama yapar. Ama sen her pozisyonu takım kaptanıyım diye hakeme gidip sorgulayamazsın. Böyle bir hakkın da yok. Ben takım kaptanıyım gelip sorarım. Öyle bir hakkın yok. Seninle iletişim kuracak olan hakem, kararı verecek olan da hakem. İletişimin seviyesini ayarlayacak, dozajını ayarlayacak da olan hakem. Sen gelip hakemi bu şekilde mobbing yapamazsın. Ben kaptanım diye her kararını sorgulayamazsın. Birden fazla bu eyleme devam ettiği zaman hakem sarıyı alnına yapıştırırsa o zaman hiç itiraz tamam. etme. Peki yapmayın bunu.
0: Bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Maçtan seçtiğimiz pozisyonları değerlendiriyoruz. Mustafa ile Uğurcan'ın mücadelesinde iki oyuncu da yerde kalmıştı. Bu arada hani bu pozisyon bu yerdeki son pozisyon oldu. 45'teki o 45 artıdaki Deniz Türcü'nün pozisyonu ilk bölümde konuşmuştuk.
2: Hadi oydum, bir daha
0: kırmızı olmalı demiştik evet. ama hani belirtelim şu anda pozisyon gittiğimiz için niye o konuşulmadı gibi algılanmasın yeni
2: açıdan. French Barış maçıyla Matej Jouk'u karşılaştık. Evet. Daha da güzel oldu. Kamuoyunun aydınlanması için orada çağırdım Matej. Burada çağırmadım Matej. Aynı Matej. Soyadları da aynı Jouk.
0: Evet.
2: Değil mi?
0: Ya birebir aynı hakemiz. Deniz Türcü Muçi'ye mücadelesi kırmızı kart demişti Mustafa evet. hocam.
2: Ben sahada olsam tak diye kırmızıyım. Çünkü gelişi sarı gidişi kırmızı.
0: Evet.
2: Ama dizden bükük olmasından dolayı Matej dedi Hı-hı. ki işte evrensel uygulamalarda var uygulamalarına dizden kırık girme.
0: Ferençvaros Trabzonspor maçı demedi ama hocam.
2: Çok yakın zamanda girdin.
0: Hayır hakem sarı verecekti elinde dolaştırdı adamcağız o sarı yani, kartı. Ben anlatırken üzüldüm yani taşıdı onu.
2: Rade'yi çağırdı.
0: Aşağı indirdi yukarıya kaldırdı sonra saklamaya çalıştı onu koyduk kırmızıya
2: çıkardı. Ama Rade Obrunovic de yani Slovenya bunlar çok büyük destek görüyorlar ya baktığın zaman.
0: E tabi.
2: Şeyden Ceferi'nin hemşerisi bunlar. Yani Vinç için yerini dolduracağız diye. Yetenekleri kısıtlı mı diyeyim? Futbol bilgisi mi kısıtlı? Hakemlik yeteneği kısıtlı diyeyim. En güzel kelime bu. Zorlamayın. Takımlara yazık oluyor.
0: Bu sezon 6 kariyerinde 46 maçı var Matej'in ama hocam.
2: Matej'in.
0: Evet.
2: Varda.
0: Evet. Nasıl olacak hocam? Biz Matej'i yetiştirme yurdu muyuz?
2: Senin de amcan Cefer'in olursa oluyor bu işler abi.
0: Az değil mi hocam yani?
2: Ha?
0: Toplamda 46 var tecrübesi olan hakem. Bizim ligimize tırnak içerisinde kurtarıcı olarak gelmiyor mu hocam? Bir hata olmasın.
2: Yok bize şöyle geliyor. Bunlar üst düzey varlar. Türk hakemliğinde görev alacak varlara eğitmen olarak metot, yöntem öğretsin, deneyim aktarsın diye geliyor. Ama biz onları burada yetiştiriyoruz.
1: Almasınlar, yetiştirmeyelim. İyisini alalım. Alamıyorsak da Türk varlar.
2: Türkiye'de.
1: Türk varlar daha iyi onlardan.
2: Bak Türkiye'de seversiniz, sevmezsiniz. Kızarsınız, kızmazsınız. Kızmayabilirsiniz. Veya geçmiş maçlarıyla ilgili yargılayabilirsin. Murat Ilgaz diye bu var başladığından bu yana Yusuf Namoğlu ile birlikte o dönemde girdi. Varın daha ilk gününden bugüne devamlı var konusunda bulunan kişi evet.

0: keyifli oldu. Deneyim kazandı. İşte UEFA'da Avrupa Şampiyonası'na gözlemci olarak da gitti. Kariyerine baktığınız zaman donanımlı, bilgili ve tecrübeli birisi. Doğru. Biz bunu ondan bundan, o seviyor bu sevmiyor, attılar. Dışarıya tuttular. Yani sistemin dışına bıraktılar. Nerede şimdi? Azerbaycan'da VAR eğitmeni. Azerbaycan kaptı.
1: Vay be.
0: Şimdi Mete Kalkavar'ı seversin sevmezsin. Bu adam Şampiyonlar Ligi'ne ismen çağrılıyordu.
1: Doğru.
0: Yani Türk hakemliğinden bağımsız olarak gidiyordu. Maç hakemi olmasa da onu çağırıyorlardı. Nerede şimdi? Evinde oturuyor. Eğitimi, birikimi, kalitesi, sosyal yaşamı saygı duyulacak bir insan.
1: Bir karizması var.
0: Evet. Her şey var. Dönüyorsun Abdülkadir Bitiken, kızıyorlar şu pozisyon bu pozisyon üst üste koyuyorlar. Olimpiyatlara gitti VAR hakemi olarak. VAR olarak olimpiyatlara gitti. Bakın bizim içimizde geçmişe dayalı tabi bunları sevgiyle bir duygusal bakıldığı için attık bunları. Dışarıya attık. Hataları var dedik falan falan falan. Ama bunları dışarısı kapıyor. Alper Ulusoy yurt dışında. Mustafa Emre İyisoy yurt dışında alan buldular kendilerine. Kendi konularında ihtisas sahibi oldukları için profesyonel nasıl bize geliyor ya bu Portekizler geldi şimdi Anthony Taylor geldi. Onlar da dışarıda kendilerine alan buluyorlar. Evet. Kapış kapış kapışıyor ülkeler bu insanları. Evet. Bizim değerlerimiz var. Ama bizde duygu çatışması var. Onun adamı bunun adamı. O bu maçta bunu yaptı, bu maçta bunu yaptı. Hadi gönderiyoruz. Biz tuğla üstüne tuğla koyamadığımız sürece Matejuklar da geliyor buraya. Ha doğru. İbrahim Bey de ne yapıyor? Bu işi kotarabilmek, kurtarabilmek için ben dışarıdan iyilerini getirmeye çalışıyorum dedi. Feda İhsan da geldi. Andrei Dallas geldi. Kivaskovski geldi hatırlayın. Hı hı. Kivaskovski de çok kalitedir. Feda İhsan, Andrei Dallas Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. Matejuk.
1: Evet.
0: O da isimli kariyerli baktığın zaman son dönemlerde görev oluyor Avrupa Kupalarında. Ama performansı ne fark ediyor? Ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor. Doğru mu?
2: Doğru. Devam edelim pozisyona maçta.
0: Galiba biz burada güven ve saygı eksikliği var ya. Evet. Buradan sorun yaşıyoruz biz. Güven ve saygı eksikliği var.
3: Burada faulü kime verdi Cüneyt?
0: Ya burada sarı kart, mor kart yok. Bu uydurma bir sarı kart. Neyin sarısı? Mustafa Eskelilaç'a gösterdi burada tabii. Bu sarı olur mu?
1: Evet.
0: O. Böyle bir sarı olur mu?
3: Hayır yani evet. İşte bak hocam şu pozisyona baktığın
2: Mustafa
3: zaman.
2: Mustafa topa basıyor sonra da çarpışıyor.
3: Hayır böyle. Bu pozisyona baktığın zaman mesela dersin
2: bak, topa
3: ki,
2: basıyor.
3: Faulü Konyalı oyuncu kart yapıyor.
0: Yapıyor son yapıyor abi.
3: Neyin sarısı? Hani faul verilmesi lazım.
0: Sadece faul.
3: İşte o yüzden sordum. İşin şey tarafı hocam şey var ya şaka değil bu.
2: Aynıyla baki. Burada faal verdi hocam kart vermedi.
0: Kart verdi Mustafa Eskelilaş kart gördü burada abi.
2: Ben vermedi diye.
0: Dakika 58 mi neydi bu kartı gördüğünde?
3: Bak Uğurcan
2: bu 46. dakikada.
0: 46 mı bu da tık sarı görüyor abi. Yazdım ben oraya da nereye yazdım hatırlamıyorum 46 mı?
1: Burada sarı kart gördüyse gerçekten enteresan ha. Faulü zeka, Uğurcan bak, yapıyor faulü.
3: Faulü Uğurcan yapıyor.
2: Çünkü Mustafa topun üstüne basıyor. Bak evet, ona dikkat evet, edin. Bak bastı. Evet. Toptan kaydı ayağı.
1: Rakibe hiç müdahalesi yok.
2: Çime değiyor ayağı.
3: Hiçbir müdahalesi yok.
1: Evet.
3: Sonra Uğurcan Mustafa'nın ayağına vuruyor. Uğurcan yere yatıyor. Bence hocam bu ne biliyor musun? Hı. Şimdi şey oluyor ya mesela castingler. Çağırıyorlar mesela seçiyorlar. Sen gel sen gel diye. Geliyorlar. En iyi oynayana veriyorlar ya rolü. Hocam. Ya
2: demo çekiyorlar.
3: Burada da en iyi oynayan Uğurcan. Mustafa'nın hiç günahı yok. Ama Uğurcan o kadar iyi
1: Mustafa
3: oynuyor ki.
1: Mustafa kart görmüş evet ya.
3: Hakem bakıyor ki şey.
2: O pozisyon bu pozisyon değil. Burada öyle. Sarı kart yok. Trabzonspor lehine de faal var. Bir bak o zaman, pozisyon hocam.
3: O zaman niye konuşuyoruz abi biz?
2: O zaman geçelim.
0: Doğru
2: karar yani. O zaman.
3: Doğru karar.
0: Mustafa yani faul varsa Mustafa Eskelilaç'a şey yapılıyor.
2: Kart çıkar mıydı diye aldık biz bunu.
0: Nasıl? Ha. Ne diye?
2: Kart çıkar mıydı?
0: Kart çıkmaz. Peki, sadece doğru. Bir faul.
2: Faul doğru o zaman. Tamam. Trabzonspor değil.
0: Ya Mustafa Eskelilaç'a çıkan kartı getirir misiniz abi?
2: Onu da getireceğiz
1: hocam. Kart gördüğü pozisyon vardı.
3: Tamam biz devam pozisyonları edelim. Karıştırdık hocam.
0: Ya o kadar çok şey var ki abi.
2: Çok
0: ya.
2: Pozisyon var. Ha. Şimdi dakika 58. Evet.
3: Burada ya işte ha.
2: Burada
3: tamam,
2: kart
3: tamam.
2: Gördü Mustafa.
3: Bak. Kim bu oyuncu kim?
2: Melih.
3: Melih İbrahimoğlu.
2: Evet. Topu dürtüyor Melih.
3: Tamam topu dürtüyor ama Mustafa'nın hiçbir teması yok ona.
2: Var.
1: Baldırı mı geliyor? Bakalım. Dizi mi geliyor?
2: Bak şu anda sürtüyor olabilir bak. Ucuna basıyor olabilir ayağını. Görüntü çok net değil tabii.
3: Yok abi, hiç basma yok.
2: Zemine de basıyor.

0: olabilir.
1: Ya bir şimdi bu gözlemcilikte de UEFA'da esinlenerek söylüyorum. Bazı şeyler var, böyle diyorlar. Hakemin kararına saygı duyarız.
2: Basmamış sanki, basmış mı?
3: Ya ondan yok bu abi, iyi. Bir basma yok ya.
2: Bu açı iyi.
3: Basmadan ziyade Melih sanki Mustafa'nın koyduğu ayağa takılıyor. Mustafa topa müdahale etmek istiyor. Hatta topa da dokunuyor.
2: He, şurada basmış.
1: Ayağının altıyla topa dokunuyor mu? Dokunuyor.
2: Sanki basmış gibi.
1: Bitti abi.
3: Ve burada sarı veriyorsun ona.
1: Sarı. Hadi. Var ya bu UEFA'nın lafı. Sinir oluyorum o lafı. Saygı duyalım. Saygı duyalım.
3: Respect.
2: Şurada kayıyor mu?
1: Kaymıyor. Ya topla oynamak istiyor. Dizinin üzerinde.
2: Yok, basmıyor. Yok yok.
3: Basma yok.
2: Yok doğru.
3: Mustafa zaten topa da dokunuyor.
2: Basmamış.
3: Melih Mustafa'nın koyduğu ayağa takılıyor bak.
2: Evet basma yok bak.
3: Bak.
1: Ya hadi faulü anlarım. Faul verdim faul, de sarın, evet. sarının neyin sarısı?
2: Dengesini bozuyor kayarak. Olmuş.
4: Peki hızlanıyoruz.
3: Hızlanalım abi.
4: Hızlanalım.
3: 1.5 mu? 2 mi?
4: X mi?
3: He.
4: 1.5 yeter. Dakika 85'e geldik. Bak çok hızlandık şimdi.
3: Vay.
4: 85. dakika.
3: Bu net sarı değil mi hocam?
4: Melih İbrahimoğlu Vivio'ya yaptığı hareket sonucunda sarı kart demin gördü.
1: Buna ne yaptı?
3: Hiçbir şey vermedi.
1: Faul verdi misin? Mi? Sarı verdi mi?
4: Sarı verdim.
1: Sarı bu.
4: Sarı buçuk olur mu hocam?
1: Yok sarı da kalır. Yok. Sarı da kalır bu.
2: Güç transferi var mı?
1: Sarı da kalır. Sarı da.
2: Evet bak.
4: Sarı da kaldı. Devam ettik o zaman.
1: Sarı ya, bu.
3: Bir şey de vardı abi. Vivu bu maçta sarı görseydi Zeki abi. Haftaya Galatasaray maçında oynayamayacak.
2: Evet.
4: Son bölümden pozisyonlar. Dakika 87.
2: Salah'a yapılan Not bir var sonra.
4: Kabral arası da yaşananlar. Penaltı bekledi hocam burada Konyaspor.
1: Anladım da omuzun üzerine koyan 66 numara Kabral'ın omzuna koyuyor. Dengesini bozuyor zaten.
4: Golü atan Tot.
1: Ondan sonra oyun devam ediyor. Karşılıklı bir bakalım kollara bak.
4: Oyuna devam diyorsunuz.
1: Bu devam sizde. Burada ne olur yani? Artık ne olmaya başladık biliyor musun? Her dokunuşta şey arıyoruz. Faul mü, sarı evet. kart mı? Ayağın gittiği yer, elin gittiği yer, bakışı, tutumu, davranışı.
4: Hocam işte bunları da konuşmayınca izleyici de bizde bir şey arıyor. Biz de
1: ama bu kadar olursa futbol oynanmaz hale geldi yani. Biz hakem kararları üzerinden didik didik ederek maç futbol konuşmaya çalışıyoruz.
4: Etmeyince de X takımı destekliyorsunuz, B takımının düşmanısınız diye.
1: Ama yok öyle bir dünya yok. Yapmayın bunu yani.
4: Şu pozisyonu konuşmaya gerek yok. Size %100 katılıyorum ama bu pozisyonu konuşmadığımız anda
1: niye getirmediniz?
4: Evet.
1: Yani
4: size de neler diyorlar hocam?
1: Buna biz oyna demezsek futbol oynanmaz ki.
4: Şimdi burada Konyaspor lehine penaltı beklentisi var. Konyaspor düşmanı olabilir, ilan edilebilirsiniz hocam.
1: Yok canım yapmayın. Yani o zaman hiç teması ortaya bir voleybol ağı koyalım. Hiç temas etmeden spor yapalım. Bunun gibi bir şey oluyor. Temaslı bir oyundur ve sezon başı mottomuz neydi? Basit futbolun doğasında olan basit evet. temaslara izin vereceğiz. Premier League lezzetinde maç ve futbol. Maç oynansın futbol seyretmek istiyoruz dedik. Öyle başladık değil mi? Ama ne oldu süreç? Çok kısa sürede her dokunuşta faul bekleyen, her dokunuşta sarı bekleyen, ona verdin buna vermedin, ona aldın bunu verdin. Bu kavgalarla futbolu bozmaya başladık. Bundan sonra doğal olarak sosyal medya insanlar bak onlara verdiniz bize vermediniz, bize verdiniz buna vermediniz. 5 sene önce şuna vermişsiniz bak buna vermiyorsunuz yahu.
4: Tabii tabii onlar da.
1: 5 seneyi bırakalım. Sezon içerisinde ilk yarıda ve ikinci yarıda IFAB'ın geçtiğimiz yıllarda da yaptı bunun. İlk yarı uygulamalarla ikinci yarı uygulama arasında değişkenlikler oldu. Tavsiyeler geldi. Uygulama farklılıkları tabii. geldi. O kadar hızlı değiştiriyorlar ki zaman zaman işin içinden böyle koparsan hani arada bir ay iki ay izin verip kendine bakmazsan kaybedersin. Doğru. O kadar hızlı değiştiriyorlar ki.
4: Biz söyledik işte doğruyu söyledik. Birçok televizyon kanalında hatırlayayım bir pozisyon vardı iz düşümü hocam. İçeride mi dışarıda mı? Trabzonspor'un penaltısıydı yine. Evet. Yani biz dedik ki artık o kural değişti.
1: En direkt
4: havadaki atış. İz düşümüne de bakılıyor dedik. Eski kuralda bakılmıyordu. Abi. Tam tersini söyleyenler oldu. Biz orada sizinle linçlendik hocam linçlendik.
1: İlk akşam burada bu pozisyon.
4: Kuralı da okudum ben işte hocam siz de desteklediniz.
1: Çünkü bu pozisyon erken girmedi.
4: Evet.
1: Erken girip topa hamle yapmıştır.
4: Ama işte kural yeni değiştiği için tam tersini söyleyenler olmuş hocam.
1: Gol yapmıştır.
4: Televizyonda
1: aleyhine
4: veya sosyal
1: kuruş.
4: Medyada.
1: Hücumcunun aleyhine en direkt vuruş dedi.
4: Doğru
1: söyleyeyim, anlattık.
4: Suçlu olduk ikimiz hocam. Ya, İki hemşeri, iki gönenli olarak.
1: Ya estağfurullah da.
4: Sonra doğru. Kuralı herkes okuyunca hak verdiler hocam.
1: Ayağın

0: Bastı başım. Bir adım atıyorsun ya, yukarıdaki ayak havada, arkadaki ayak, dışarıdaki ayak yerdeyse onun iz düşümü olsun. Evet. Öndeki ayak basıyorsa öndeki ayağın iz düşümü. İki ayak havada geldiysen onun iz düşümü olur.
1: Bu kadar basit.
0: Ya bu drone değil ki, içeriye sokuyorsun, temas etmeden geri çekiyorsun. Olacak iş mi?
2: Şu çok basit aslında. Bakalım.
0: Çünkü ne cümle yazıyor? İz düşümü alınır diyor. Bitti.
2: Son pozisyonu da bir bakalım. Salağa yapılan hareket. Hocam ben bunu ilk gördüğümde kırmızı dedim.
0: Yok ya, burada
2: yakında
0: bakalım, yakında da görelim.
2: Bakalım. Yani ya maçta işte, izlerken canlı yayında.
0: Bu sarı.
2: Ana sarı buçuk gibi geliyor hocam.
0: Sarı bu. Sarı doğru karar.
2: Kırmızı mı?
0: Sarı doğru karar.
3: Kırmızı olabilir mi hocam?
0: Yok, olmaz. Sarı da kalır bu. Bak. Deniz Türünç'ün yaptığı, hani sarı diyoruz o sınırları zorlayan sarı. Hı. Sahada ben onu gördüğüm anda ben kırmızı veririm. Bak şimdi bu ikisinin arasında ne kadar büyük bir fark var, fark ediyor musun? Onunla bunun arasında çok fark var. Bu sarıda kalır. Bak bunu hiç tartışmam. Bu sarı derim, geçer giderim. Ama Deniz türü için ki farklı.
3: Peki, bayağı bir basma var ama bilmiyorum.
0: Var ama bu sarı.
1: Evet. Bana sanki çift geldi basıyor.
2: Basma.
1: İki defa basıyor gibi. Bak. Bak.
3: Bak. Bayağı.
0: O da ayağını çekmeye çalışıyor, onun için
3: kurtarıyor, kayıyor. Kendini ustalıkla.
0: Kurtarıyor, ustalıkla kurtarıyor. Sarı bu.
3: Kırmızıyı evet alırdı ama sakatlanırdı. Onu düşünerek hemen hızla çekiyor, kaçıyor.
0: Ayağın oradan üstüne tam ne derler, zımbalama mı, basma tam şey gelmiş.
1: Ayak bir de basarken havada sanki hocam.
0: Şeyin de yarım havada. Bak hop.
2: Salon, evet,
0: o da kaldırmak havada üzere. Öyle bir pozisyon.
1: Bak yerde olsa hocam,
0: o zaman biraz daha da yukarı çıksa başka şeyler düşünürüz de bu sarı yeterli burada.
2: Peki son pozisyonumuz.
0: Kim bu? 15 numaralı oyuncu. Kimmiş o?
2: Bu.
0: Neyse. 15
2: Avaziyem. Faul yapan Avaziyem. Avaziyem.
0: Avaziyem, evet.
2: Pozisyonumuzu. Hocam dün akşam ben kaçırmış. Son çok kısa rica edeceğim. Oğun yaptığı hareket bugün de çok konuşuldu. O serbest vuruş sırasında dönüp kaleciyi şaşırtma çabası. Fikrinizi merak ediyorum.
0: Hangisi hocam, anlayamadım ben.
2: Beşiktaş serbest vuruş kullanırken dün akşam, evet, o döndü. Kalecinin dikkatini dağıtmak için hem seslendi hem el salladı hocam barajdayken.
0: Barajdayken?
2: Aha.
0: Rakip kaleciye mi?
2: Rakip kaleci.
0: Ne yaptı ki orada? Hiçbir şey yapmıyor.
2: Dikkatini dağıtmaya çalıştı hocam.
0: Benim dağılmasın dikkati. Ben...
2: tamam hocam. Merak ettim.
0: Ya bir de şöyle, kalecinin orada duramazsın burada. Ya nasıl, her oyuncu...
2: Bunu yasaklayan bir kural yok
0: yani. Her yerde durabilir. Yani ne yaptı ona yani? Önü perdeledi mi? Görüşü, top gelirken görüşünü mü kapattı?
2: Yok, o el salladı hocam belki.
0: Ya tamam, belki sevgisini gönderdi.
2: Tamam.
0: Ya nelerle uğraşıyoruz. Gündem mi oldu?
2: Uğraşıyor. Gündem oldu mi geldi hocam? Hala da konuşuluyor. O yüzden akıllarda kalmasın.
3: Ben Trabzon'la ilgili.
0: Barajı da bir cümle
2: Galatasaray'a geçeceğiz.
3: Hemen onu söyleyeyim.
0: Bir cümle baraj söyleyeyim. Bak o akşamki baraj çok gündem oldu ya. 9-15'in altında değil. Yani hakem kararı vermiş. Burası 9-15 değilse olay bitmiştir. Evet, evet, biraz fazla açtı. 9.5 açtı. Fazla açtığı için eleştiri geldi. Dar geldiğine de kısa tuttuğunda da 9-15'ten az olmayacaklar kural. Bu kadar.
2: 10 yard yani, değil mi hocam? Bu arada ya, 9-15'i merak edenler için bir de tabii, bilgi, genel kültür bilgisi. Yani niye 9, niye 10 değil, niye 11 değil, niye 9-15? Çünkü yardı metre cinsine çevirdiğinizde 9 metre 15 santim yaptığı için 9-15 olduğunu söyleyelim. Bu da bilgidir hocam, bir de bilgi
0: tabii
2: vermiş olalım.
0: Tabii ki.
2: Evet. Hani buçuklu rakam, çeyrekli rakam çok niye kullanılıyor diye merak eden olmalı bence bu arada. Bizim en kötü huyumuz hocam, sorgulamıyoruz bazı şeyleri. Hani kimse niye 9-15 diye niye düşünmüyor? Niye 9 değil de 9-15? O çeviriden dolayı yani. Şimdi çünkü onlar yard kullanıyor.
0: Önünde bir tane yarım yay var biliyorsun, penaltı vuruşlarında.
2: Evet, o ne işe
0: o yay mesela, sadece penaltı vuruşlarında 9-15'i evet belirleyebilmek için. Çünkü toptan 9-15 metre dışarıda olmanız aynen lazım. Öyle. Sırf yay o işe yarıyor.
2: 10 yard yani orası.
0: Yani aynen öyle.
2: Peki.
0: Pardon.
2: Evet,
0: sözünüzü kestim.
2: Galatasaray'a geçiyoruz. Söyleyebilirsin.
3: Ya şunu söyleyeceğim.
2: Süremiz az hani Galatasaray'da.
3: Tabii tabii ama dramatik olan şu. Trabzonspor bu akşam ikinci dakikada gol yedi. 88 dakika normal sürede. Konyaspor'a gol atamadı. Ve bu takımda Salah var, Onacho var, Muçi var.
2: Evet.
3: Ju geldi. Bu kadar potansiyelli oyuncular atamıyorsa ortada büyük sorun var demektir. Oyun sorunu bu. Hoca sorunu değil.
2: Güzel başlık oldu yalnız.
1: Nasıl
2: oyun
1: yani
2: sorunu bu, hoca
3: yok,
2: sorunu
3: yok, bizim
2: değil
3: başlığımız dertlasman.
2: O da güzelmiş. Zaten fotoğrafın tüm manşetleri güzel. Diyelim ve gelelim, evet, Galatasaray Kocaespor'u konuk edecek. Bir yandan Şampiyonlar Ligi maçı

0: sonrası yara sarmak istiyor Galatasaray. Evet. Diğer yandan derbi öncesi, Trabzon maçı öncesi kazanarak gitmek istiyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz Zeki Uzundurkan?
1: Ya şöyle, Galatasaray ile ilgili olarak Galatasaray sonuçta bir şekilde bu kadar olumsuzluğa rağmen kazanmasını biliyor. Şimdi önünde bir fırsat var tabii ki. Sporting maçının şokunu üzerinden atması lazım Galatasaray'ın. Ve bunu atabileceğini düşünüyorum. Ha şöyle, Okan Hoca şuradan eleştiriliyor ki muhtemel kadrolarda ilk 11'de görünmüyor ama hoca sürpriz yapacak. Şöyle, Leao'yu oynatacak ilk 11'de. En önde de bu kez
0: Barış Alper. Biz yazmadık muhtemelen.
1: Evet, bizde de yok. Ha. Ama ben öngörüm bu.
0: Çünkü Galatasaray'da yok. Ama bak, televizyonumuzda
1: tamam,
0: yok.
1: Galatasaray siz çünkü çok tepki alır bak. Bu maçı kaybederse geçen yıl hatırla evinde oynuyor ama Selçuk Yunan ekstra motivasyonla oynuyor Galatasaray'a karşı. Geçen yıl Kocaeli'deki maçı Galatasaray Osimhen olmasına rağmen yenilmişti hatırla. Top göstermemişlerdi Galatasaray'a. Ya o maçta Galatasaray'ın pozisyonu yok.
0: Bu maça da iddialı geliyor.
1: Tamam.
0: Hocam ne biliyorduk, taraftar organizasyon tamam yapmış.
1: Kocaeli Spor'un 9 puanı var zaten.
0: Tamam, ne bileyim. Tek renk tişörtle gelecek. Buyurun devam edin.
1: Hayır, Kocaeli Spor gerçekten zor. O yüzden Okan Hoca eğer Leao ile ilk 11'de başlamazsa, yine Barış Alper'i en uçta oynatırsa ve maçta beraberlik halinde bile Okan Hoca'yı Galatasaray taraftarı dar
0: ağacına... Bizim 11'imizde Barış değil, Deniz oynuyor.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Zaten onu da söyleyeceğim işte.
0: Zeki Uzundurkan, Leao yok, ben de Galatasaray'a koymadım diyorsunuz.
1: Şimdi şöyle.
0: Barış değil, Deniz oynayacak. Diyorum. Biz de öyle
1: Leao
0: yaptık.
1: Leao yok ama. Burada ilk 11'lerde Leao yok. Bize gelen bilgide de Leao yok. Hı. Ama
0: olmalı diyorsunuz siz.
1: O riske gireceğini ben düşünmüyorum. Son anda diyecek ki Leao ile başlayayım ben bu maça. Hı hı. Ne olursa olsun diyecek ve 10 numara pozisyonunda da bu kez Yunus'u oynatacak.
0: Bir de Leao varken oynattır, ben size katılıyorum bu arada. Yani doğru söylüyorsun.
1: Hayır, aynen sana gelen yani bilgi, senin 11'ine saygı duyuyorum. Bizde de öyle ama
0: aynı 11'de.
1: Ben ama riske girerse sıkıntı yaşar kötü sonuçta. Çünkü Leao'ya sen 39 milyon euro sırf bonservis verdin. Oyuncunun aldığı
0: tabii
1: 10 milyon oldu 49 vergisi falan derken ya taraftar yani bunu kabul etmez ve Okan Hoca o riske giremez diye düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray favori, kazanır, kazanmak zorunda. Galatasaray Sporting maçında da böyle çok hocamla biz onu konuştuk, hatta hakem Galatasaray'ı sonuçta yani Norveç kasabı demiştik.
0: Galatasaray
1: hatta
0: kazanırsa 13 yapıyor zaten. Tekrar
1: yani kazanır diye düşünüyorum.
0: Liderlik koltuğu
1: ama yapıyor. Galatasaray'ın iyi bir santrafora ihtiyacı var. Deniz Gül'den yarın ilk 11'de oynatıp verim alamazsa, hı-hı, Ocak ayında almak zorunda. Çünkü Osimhen her sezon sakatlanıyor.
0: Osimhen Trabzon'da da olmayacak herhalde.
1: Olmayacak. Yani. Olmayacak. Öyle görünüyor.
2: Sanki bugün Mehmet şey yazdı, Trabzonspor maçında oynayacak diye.
1: Osimhen belli olmaz ama bilmiyorum. Risk alırlar mı? Çünkü kasık olduğu için oraya ekstra, hı-hı, dikkat ediyorlar.
2: Ya ben burada Barış'tan ziyade Leao tercihinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: En önde değil mi? Olabilir.
0: Barış yani, değil zaten. Bizim omuzumuzda Deniz.
2: Yok şeyde, solda. Heh. Yani Leao
1: niye biliyor musun?
2: Şimdi Osimhen'in yokluğunda senin zaten santrafor özelliği taşıyan biriyle oynaman lazım maçlarda. Yani Barış'ı santrafora koyduğun zaman Barış mesela hani stoperleri geriye itecek bir özellik taşımıyor. Yok hiçbir zaman. Daha çok işte diyelim Barış'ın olduğu denklemde solda Leao oynuyorsa sürekli orada bir rol karmaşasına giriyor. Barış da
1: seni destekleyeyim mi? Bu foto maçta yaptık biz bunu. Leao kariyerinde 93 resmi maçta santrfor oynamış. 31 gol atmış, 8 asist yapmış. Ayrıca forvet arkası ve sağ kanatta da oynamış ama 93 maça çıkmış forvette. Yani santrfor olarak oynamış.
0: Güzel bir
2: ilgi. Yani Leao ile aynı koridoru paylaşması bence orada çok kötü bir görüntü verir Galatasaray için ama Deniz olursa hiç olmasa doğal bir santrafor.
1: Tabii canım, iyi bir dokuz numarası.
2: Orada stoperleri geriye doğru iter. Hani senin de hücum etme avantajın çoğalır. Bir de burada tabii Torreira faktörü çok önemli. Yani şimdi Torreira rakibin ataklarını mı kesecek? Hı. Takımı ileriye doğru mu taşıyacak? Orta sahadan ne bileyim işte ceza sahası içerisine mi girecek? Ya yani biraz burada Torreira'ya da yardımcı olacak ana aktörün Sara olduğunu ben düşünüyorum. Batragov zaten hani bir klasik on numara değil.

0: Değil.
1: Yani Galatasaray'ın aradığı
0: değil.
1: İşte o Mertens evet. tarzı bir oyuncu.
2: Sen Muçi nasıl Trabzonspor'da 10 numara oynuyor? Şu an Batrokov da o derece Galatasaray'da 10 numara çözemez yani.
1: Bunu Trabzonspor'da mesela hani ya arkadaş bu takıma bir oyun aklı lazım yok. Yani Muçi bir oyun aklı olmaz Trabzonspor'da. Dolayısıyla oraya senin bir adam alman lazım, almadın. Galatasaray sen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin.
2: Evet, doğru.
1: Yani Batrakov senin oyun aklın asla olamaz. Kötü bir oyuncu değil, iyi bir oyuncu. Ama o profilde bir adam değil. Daha çok ceza sahasının içerisinde ve yayın oralarda çok etkili olabilen bir oyuncu. Sané'yi de kesmesini ben doğru buluyorum. Hani orada Yunus'la oynayacak muhtemelen. Zor bir maç. Çünkü bir de Kocaelispor iyi de bir savunma yapıyor ve o arka tarafa top çok kaçırmıyor sevgili Cüneyt. Hı hı. Benim izlediğim maçlarda.
0: Evet, iyi yani 9 orada... puanı var zaten.
1: Evet.
0: Yok, iyi başladı. Yani
1: Selçuk inan da yolunda emin adımlarla devam ediyor. Abdülkerim'den biraz ben stoper hattında şüpheliyim, onu söyleyeyim yani.
2: Oynatacakmış öyle gelen
1: oynatacak
2: bilgi,
1: ama evet. Yani formda mı, hazır mı? Çok emin değilim ben hala Abdülkerim'den.
2: Ben Yunus'u 10 numara oynatacak diye bilgi geldi bana ama...
0: Ki yani geçen sezon oynattı ve verim almıştı
2: tabii,
0: değil mi?
2: Aynen.
1: O zaman Yunus'u 10 numara Sane oynatacaksa...
2: Ya. Sane, Barış diye kanatlarda. Leo'yu en önde oynatırsa... Yani
1: Barış'ı...
2: Ya da Deniz oynarsa bir tarafta Barış,
1: bak,
2: bir tarafta Leo.
1: Bu maç o kadar
2: Leo.
1: Önemli ki. Burada tabii, bir test olacak. Aynen. Biliyor musun? Haftaya Trabzon'a gidecek.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla Osimhen'siz bir denklemde acaba Deniz'le nasıl oynadı? Bunu bir görmek lazım. Bence... Tercihini o yönde yapacaktır Okan Hoca.
0: Hocam siz Kocaeli'de yaşıyorsunuz. Bir de Kocaeli tarafından bakalım.
3: Evet. Şimdi tabii Kocaeli son bu sezon özellikle Başkan Recep Durul, Sportif Direktörü Metin Özkan ve Selçuk İnan bir aile birlikteliği yarattılar. Takım içerisinde müthiş bir sevgi seli var. Birbiriyle kenetlenmiş vaziyetteler. Kolej havası oluşmuş takımda. Bu aile birlikteliği oyuna da yansıyor. O yüzden son 4 maçı 3 galibiyetle epey yol aldılar. Selçuk Hoca'ya tam kabullenildi. Büyük de saygı görüyor. İnanç da var. İnanmışlık da var. Sonra destek olarak da çok destekler de alıyorlar. Bir de Hodi Meydan diye bir grup da var. Bu grup da kemik bir grup. Yani Kocaeli Spor'u hiç bırakmıyor. Doğru. Geçen seneden bu yana hafızaya baktığımız zaman Kocaeli Spor içeride yendi. Deplasmanda berabere kaldı. Dirençli futbol oynadı. Galatasaray maçları bir farklı oynadılar geçen sene, hatırlayın. Dolayısıyla bu maça yine tribün dahil o Hodi Meydan grubuyla birlikte tam kenetlen.
0: Hocam tek renk tişört şu anda.
3: Aynen. Çok organize maça, oluyorlar.
0: Deplasmana gelecek tüm taraftarlar evet, tişörtte geliyor.
3: Grubun başkanı ve başkan yardımcısı futbol da biliyor. Beraber top da oynadık. Onlarla baktık. Oo. Kendi aramızda
0: selam
3: da...
0: olsun. Milli maç. Önemli bir sınav vereceğiz orada biz. Misafir
3: milli
0: olacağız.
3: Maçta da, milli maçta
0: Kocaeli'nin Hodri Meydan'dan da milli takıma büyük destek bekliyoruz.
3: Kesinlikle. Onlar da çok
2: geleceğiz. Sütlü Nuriye'mizi de yiyeceğiz.
3: Sütlü Nuriye için Metin Bey hazır. Konuştuk çünkü.
0: Ekip hazır. Alayım hocam. Yemek yiyince.
2: Bekliyor. Selam olsun.
3: Metin Güven Tatlı bekliyor. Tamam. Şey, kebap da Çetin Zeren bekliyor.
0: Hocam biz ilk orada önce oralara uğrayıp sonra maça geçeceğiz.
3: Geçen program bahsettiğinde dükkansın diyor Çetin Bey de. Buyurun diyor. O yüzden
0: hocam cüzdanımızı almadan misafirimiz
3: evet,
0: olarak
3: geliyorsunuz. Çok iyi. Gittiğiniz tamam. zaman bizim Mustafa Hoca'nın misafiriz deyin yeter.
0: Zaten beraber olacağız. Ama siz belki burada stüdyoda olacaksınız hocam.
3: Muhtemelen ben burada olacağım. Siz orada olacaksınız. Problem yok.
0: Hocam tamam, size. Bir selamınızı söyleyerek
3: çok keyifli hocam. Bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
3: Oyunu çirkinleştirmeden oynayan bir Kocaeli Spor var. Eminim buraya geldikçe Selçuk İnan da zaten Galatasaray'ın evladı olarak tamam. bilinen, büyük saygı gören bir teknik
2: çok
3: adam. Çok da mütevazi, son derece
0: çok
3: naif biri, beyefendi bir arkadaşımız. Dolayısıyla keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray'ın aksiyonları, farklı aksiyonlar, oyun içerisinde akışlar olacaktır. Çünkü Osimhen olmayınca farklı bir Galatasaray, Osimhen'li Galatasaray farklı bir Galatasaray oluyor. Onun boşluğu nasıl doldururlar bilemiyorum. Hatırlayın oradaki... İlk yarıdaki Kocaeli'deki maçta da geçen sene Osimhen'le Icardi yan yana oynamıştı. Sorun orada yaşanmıştı, hatırlar mısın?
0: Tabii. Hatta o konuca uzun sürede
3: eleştirildi bu konuda. Bakalım güzel bir maç bekliyoruz.
0: İnşallah. Diyelim.
3: Keyifli seyirler diyoruz.
0: Noktayı da koyalım. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Keyifli program için. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

0: Trendyol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak ikinci sahada attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 22'de Aspor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.
5: İlk düdük. Bundesliga'da yeni haftaya Stuttgart Köln maçıyla başlıyoruz. Elkanuz sol kanada geçti. Sağda başlamıştı. Fürih aradan oynadı. Pejinovic'e gelmedi. Deniz koşuyor karşılayan Mensah. Geldi kademeye. Bir orta içeriye. Arkada büyük boşluk. Direk inanılmaz. Fagnoman. Fagnoman bomboş kale. Direğe vuruyor. Prömel. Şimdi Fury. Sekti top. Pejinovic yine direkt. Yine direkt. 14 dakikada iki kez direğe takılıyor. Stuttgart. Şimdi savunmada bir anlık hata. Fürih. İçeride büyük boşluk. Fürih geç kaldı. Dışarı çıkardı. Vuruş. Kaleci Schwebe. İkinci pozisyon. Çevirdi o topu. Pejinovic ama kimse yok. Ardından faul. Elkanuz. Nefis gitti. Elkanuz. Tek başına attı. Gerçekten harika bir gol. Kendisi de farkında. Sonunda buldu golü Stuttgart. Elkanus'un yeteneğiyle. Deniz'in pası geçmedi. Kraus. Kraus'u noktaya. Ragnar Ahe. Solda boşluk var. Ahe ayakta kaldı. 3-2 oluştu. Mikey Moore gidiyor. Mikey Moore çaprazda. Moore vurdu kaleci. Ahe seken top. Orada da Fagnoman. İşte Mikey Moore çaprazdan böyle vurdu Bredlow. Şimdi Elkanuz. İçeriye doğru Mittelstedt. Çevirdi yerden kale boş. Vuruş ve gol. 2-0. Prömel atıyor. 2 oluyor. İkinci yarıda ilk şutu Stuttgart'ın. Köln çok etkiliydi ama işte atamazsanız, o kadar harcarsanız bir anda ikiyi de kalenizde görebiliyorsunuz. Baskı var. O baskı topu da getirdi. Şimdi Demirovic kazandı. Vuruş kaleci Schwebe. Pejinovic. Bunu atmalıydı. Maçı bitirmeliydi. O da farkında. Milli takıma seçilmedi. Hiç. Orta geldi. Kafa kaleci Schwebe. Çok yakın mesafeden çıkarttı. Şabon'un kafa vuruşunu. Evet, Emil Heskin'in oğlu oyunda. Yaşlanıyoruz. Sağ kanat Demirovic çok güzel geçti. Demirovic! Bitiriyor maçı. Ermedin Demirovic. Sağ kanattan müthiş gitti. Ve gol.

0: Kupası. 3-0. Johansson. Şimdi Heskey. Heskey Moore'a doğru. Moore önünde buldu. Moore çevirdi. Kale boş. Bülter sonunda o topu içeriye attı Köln. 3-1. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu. Heskey getirdi bıraktı. Mike Moore çevirdi. Bülter. Ya o da vuramadı o topu ama artık o kadar ağzına geldiler ki kalenin. Top yavaş yavaş içeriye girdi. Kullandı. Kafa savunmadan. Fagnon! Müthiş bir gol. Kale ağzından boş kaleye kaçırmıştı maçın başında. İnanılmaz bir gol attı Fagnon. Hull City'nin de bir ilgisi vardı ona. Takımda kaldı. İnanılmaz bir gol. Ve son düdük. Stuttgart 4, Köln 1 maçın sonucu değerli izleyenler.
1: Paderborn Freiburg'u konuk ediyor. Maça başlayan taraf kırmızı formasıyla Freiburg oluyor. Uzun top geldi kaleci Backhaus'tan. Beringer topu kaybetti. Beringer kritik noktada. Şimdi Matanovic şut şansı. Kaleye doğru. Nol dokundu. Kornel. Matanovic kaleyi yokladı. Nol kornere çeldi. Şerhant son çizgi. İkili baskı. Şerhant yerden çıkardı. Egeştayn vurdu. Takım arkadaşından döndü. Bir şut şansı daha. Engelhardt vurdu. Hansen'den döndü. İkinci pozisyon ve top ağlarda gol. Egeştayn. Egeştayn golü atıyor. Freiburg 1-0 önde. Arka arkaya şutlar. Savunmadan dönen toplar. Tamamlayan Egeştayn. Freiburg golü buluyor. Atak onunla başladı. Egeştayn'dan Şerhant'a. Şerhant iki oyuncu karşısındaydı. Yerden gönderdi. Burada ilk şut bloklandı Egeştayn'dan. Devamında Engelhardt. Bu da bloklanıyor ve Egeştayn önünde kalan topu değerlendiriyor. Beste. Onun pasıyla hareketlenen Troy. Troy içeriye. Matanovic. Nol çıkardı. Nol çıkardı Matanovic. Bir vole Egeştayn'dan yine. Makengo şimdi. Altındaki grafikle sizlere de ulaştı. Baskı sonuç verdi. Ceza sahası içi gol pozisyonu. Pieringer. Pieringer yerde kalıyor. Müdahale topa diyor hakem. Max burada. Müdahale topa dedi. Pieringer. Penaltı beklentisi. İkinci kez sonuçsuz kalıyor. Paderborn'da. Ulrich. Ulrich gidiyor. Ulrich vuruyor. Ulrich top dışarıda. Az farkla dışarıda Ulrich. İşte Ulrich böyle gitti. Ulrich direkt dibinden top dışarı gidiyor. Ceza sahası içi. Tigges. Tigges döndü vurdu dışarıya gönderdi. Tigges. Stefan Tigges. Son düdük geldi. Tek golle kazandı Freiburg.
2: İlk düdük geliyor Robin Brown'dan. Mücadele Bayer Leverkusen başladı. Keyifli seyirler. Malik Tilman. Baktı kaleye sağ kanada doğru pas. Quensa. Yeniden Tilman orta içeriye bir dokunuş, arkaya açıldı top, atak devam ediyor, bir dokunuş ve gol. İlk dakikadan golü buluyor Bayer Leverkusen. Ezequiel Fernandez. Union Berlin için kabus gibi bir başlangıç. Carles Martinez golü kutluyor. Garcia yaptı ortayı. Patrick Schick direkten döndü top. Kafa vuruşu Schick'ten geldi. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Aleix Garcia. Yerden pas Gutierrez. Baktı içeriye Gutierrez. Yeniden Aleix Garcia. Gutierrez bir orta daha geldi içeriye. Kafa ve gol bu kez oluyor. Patrick Schick'in topu direkten dönmüştü ama devamında sahnede Medina var. Leverkusen formasıyla ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı. Golünü atıyor Facundo Medina. Edmond Tapsoba hücuma destek veriyor. Pas trafiğine katıldı. Şimdi Quensa baktı içeriye. Quensa çevirdi. Patrick Schick. Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor. Patrick Schick dokunuyor. 3 oluyor. 38. dakika. Henüz ilk dakikada Fernandez golü kaydetmişti. 28'de Medina farkı 2'ye çıkartmıştı. İkinci yarının 3. dakikasında da Patrick Schick sahnede. Patrick Schick bıraktı İbrahim Maza. Açtı önünü İbrahim Maza. Maradona. 4-0 oluyor. İbrahim Maza lakabının hakkını vermeye devam ediyor 66. dakika. Leverkusen bugün her geldiğini atıyor adeta. Garcia yaptı ortayı arka bölümde. Şimdi Moreira kaleye de baktı yerden pas. Vazquez çevirdi bir dokunuş. Üstalarda 5. gole yaklaştı Bayer Leverkusen. Aleix Garcia sağ kanatta Diaby şimdi. Musa Diaby ceza sahasında. Diaby bıraktı. Aleix Garcia. Renault. Korner. Gözler yavaş yavaş karşılaşmanın hakemine dönecek. Ama öncesinde İbrahim Maza. Top kaybı geliyor. Udokay yerden. Ve son düdük geliyor. Bayer Leverkusen kusursuz bir performansla 3 puana uzanıyor.
0: İlk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Ozan Lemper'le şimdi ona doğru tekrar Lemper'le çekti. Bulamadı açıyı, iyi bıraktı Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel. Maçtaki en net şans. Çok güzel bir pas Lemper'le'den Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel son anda çeldi. İyi çıktı topla. Rod verdi pasını. Şimdi Dagim Lemper'le sıyrıldı. Lemper'le geriye döndü bir anda. Dagim vurdu, sekken top arkaya geldi. Çufal tek başına. Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Abdullah'u Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü, ama ne gol. Şimdi aradan pas Lemper'le, yanında bomboş Wimmer. Lemper'le kendi vurdu, Kobel'i geçemedi. Wimmer bana atsaydın diyor ama demin de dokunamayınca belki etkiledi bu durum. Orta geldi. Kale sahasına Anton. Şimdi arkaya Bellingham. Ozan dışarıya. Lemper'le koşuyor. Gadu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası. Saniyeler içinde Dortmund dağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Ozan.

0: ileride bir Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la, Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu. 5 oldu. Tabii Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli. Orta Rotondire'ye doğru kafa. Üst ağlar Ozan yine. Üçüncü kez pozisyona giriyor Ozan Kabak. Bir türlü olmadı bugün. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya iki dokunuş yetti gol için. 3'müş pardon. 44'ten sonra maç ismine yaraşır bir hale geldi. 2-0'dan 2-2. Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde. Haydari yaktı takımı. Çok üzgün. Çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2. Fabio Silva süper yedeği Niko Kovac'ın. Verdi pasını Nvaneri. Haydari dokundu kendi ağlarına. Dekat uzun gönderdi. Kafa savunmadan Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu.
1: İşaret geliyor ve mücadele başlıyor. Herkese keyifli dakikalar diliyorum. Bakayoko. Bakayoko. Oyuncular birer birer yerde kalıyor. Türkrük. Aradan derin pas, gol pozisyonu, şut, gol! Dördüncü dakika. Eren Dinkçi. İnanılmaz bir başlangıç. Werder Bremen savunması mesajını çok çok iyi vermişti. Geldi orta Marco Krul. Önce indirdi Marco Krul. Penaltı bekliyor Werder Bremen ile. Şut geldi Van der Voort. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Reddi Bakü çarpıyor top. Ama kol kapalı değerlendirmesi var. Geliyor Werder Bremen uzaklardan. Şut Van der Voort direkt. İnanılmaz bir an. Oraya giriyor Ester. Kimsenin beklemediği anda şapkadan tavşan çıkıyor ama yıllar sonra biten Kulaş Hanedanlığı'nın ardından kaleye geçen Van der Voort imza bir kurtarışa imza atıyor. İnanılmaz bir kurtarış. Orta, arka tarafa, kafa vuruşu, gol! Niklas Füllkrug! Hikayesi bugün Werder Bremen'de. Önce Eren, sonra Niklas Füllkrug. İnanılmaz bir hikaye doğuyor Bremen şehrinde. 2-0.

0: noktayı koyuyor maça. 3-0. Çok net bir galibiyet. Leipzig tarihinin en kötü günlerinden birini yaşarken Werder Bremen şahlanıyor. Redle Baku. Sekti top ceza sahası içi. Zayval çevirdi. Maksimovic ıskalıyor. Şut geldi. Samba konattı dışarıya. Maksimovic arkaya iyi orta kafa gol. Redle Baku. 250. Bundesliga maçında takımının gururunu kurtarıyor Redle Baku. Ve Werder Bremen sezonun ilk iç saha maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nin biletini alan Leipzig'i 3-1 mağlup ediyor. 4 gollü maçta 3-1'lik skorla kazanan Werder Bremen.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti. Pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına. Bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü. Doğru zamanda pası. Vuruş da iyi. Ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden. Brown döndürmedi savunma. Top boşta. Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović'ten çalım. Şimdi pas Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Loris Karius. Seken top. Gol şansı Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Jamal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıt'ın ta. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler. Maç bitti. Schalke 0. Bayern 0. Maçın sonucu. 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 60

0: 77 maçlık liderliğini bu seriyi bitirdi Schalke 04.
1: Fernandes, Remberg, Remberg aradan, top kaybı geliyor, karşı atak şansı şimdi yine Geraldo Becker çıktı savunma arasından, Becker gole gidiyor, Becker gol! Becker gol! 19. dakika, 5.sinde oluyor, maç başından bu yana, ısrarla kaleyi deneyen Becker, nihayet 2026-27 Bundesliga sezonunda Mainz'in ilk golünü atıyor. Fabio Vieira hamlesini bekliyor. Hamlokudan şüphesiz. Şimdi Becker getirdi topu yine. Geraldo Becker süratle girdi. İçeri çevirdi. Arkaya şut, gol! Geraldo Becker show! Evvene! Fark 2'yi çıkartıyor. Geraldo Becker parıl parıl parlıyor. Mainz 2, Hamburg 0. Geraldo Becker maçın önüne geçti. Ne adam ama. Becker. Becker çevirdi. Tiet. Şut geldi. Gol! 3-0. Belki de maça son noktayı koyan Tiet'in golü. 3-0. İkinci yarıya başlarken reaksiyon Hamburg'dan beklenmişti ama Mainz ipleri elinden bırakmıyor. Bu değişiklikleri gördü ve tempoyu artırdı Mainz. Yine bir geçiş hücumu. Yine Becker.
2: Hala sürenin dolmasını bekliyor. Hakem tutması oyunu atlayacak gibi.
1: Bir kişi eksik Mainz. Yüklenmeye devam ediyor. Tiet baktı kaleye. Şut, gol! 10 kişi Mainz. Golü bulmayı başarıyor yine. Kendisinin ikinci. Takımın dördüncü golü. İkinci yarıya. İki gol birden sığdırıyor Philipp Tiet. İnanamıyor kimse. Hamburg dağıldı. Hiç gol yemeden 4 gol birden sezona muhteşem başlıyor Mainz. Mbene. Sağ. Şimdi savunma arkasına. Königsdörfer girdi içeriye. Bastı frene, çekti soluna. Königsdörfer gol! Gol, gol, gol! Hikayeye bakın. Hamburg'un istenmeyen ismi. Serbest bırakılan ismi yeni takımıyla. İlk deplasman maçında. Burayı ilk ziyaretinde gol atıyor. O kadar bekledik ki bu golü. Oyuna girdiğinden bu yana her pozisyonu, her fırsatı kovaladı. Son sözü o söylüyor. Königsdörfer yeni yuvasında eski takımına karşı gol atmayı başarıyor. 5-0. Ve buraya kadar 5 gollü maç. Tam bir görsel şölen. Geraldo Becker diyet parladı ama bu adamın intikam yemini görülmeye değer. Takım arkadaşlarına o teselli ediyor. Ona bakmıyor kimse.
3: Hazır mısınız?
4: Harika bir gol!
3: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
4: Toplanarda gol!
3: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Turul Belediye Spor.
4: Vuruş topağlarda gol.
3: Ziraat Türkiye'nin.

0: salonda tansiyon yükselmiş durumda. Şov başladı değerli izleyiciler. Az sonra Andrei Rudenko ringe gelecek. Ardından Alexander Povetkin. Ve bu dev gece başlayacak. Hocam müthiş bir ışık gösterisi var Luzhniki'de şu anda. Ruslar bu işi biliyor.
1: Evet, özellikle Amerika'da görmediğimiz bir ambiyans var. Amerika'da farklı bir ambiyans ama boks gecelerinde Ruslar gerçekten bu işin son noktasını yapıyorlar.
0: Luzhniki ağzına kadar dolu şu anda değerli izleyiciler. Rusların ağır sikletteki kahramanı Alexander Povetkin'i izlemek için geldi hepsi. Geri sayım sürüyor. 9.
1: 12'den başta roundlardan.
0: 8. Yavaş yavaş heyecan artıyor Luzhniki'de. 7. Bakalım neler olacak. 6. 5. Can zirvede. 3 2 1 Ve şov başlıyor. Yavaş yavaş gelecekler.
2: Promotorская компания Мир бокса с гордостью представляет вам главное событие сегодняшнего вечера. 12 раундовый бой за вакантные титулы интернационального чемпиона WBO и интерконтинентального чемпиона WBA в супертяжелом весе. Ваше внимание на экран.
0: Русларын Майкл Баффера, Александр Загорский. Görüntüde Andrei Rudenko, Ukraynalı boksör. Dnipropetrovsklu Andrei Rudenko. 1.84 boyunda, 33 yaşında, 31 maç, 31 galibiyet, 19 nakavtu var ve 2 yenilgisi var değerli izleyiciler. O 2 yenilgi de peş peşe geldi. Bir tanesi Lucas Brown'a karşı, diğeri de Hergy Ferry'e karşı. Çok önemli iki maçı kaybetti Andrei Rudenko. Yani bu maçlar onun için belki de bir fırlama, bir zıplama müsabakaları olabilir de olmadı. Lucas Brown'a ve Hugh Jeffery'e mağlup oldu. Kariyerindeki iki yenilgi. Ve ortada işte kemerler. WBO kıtalar arası kemeri ve WBA yine kıtalar arası kemeri.
2: Встречайте, Андрей Руденко!
0: Ve Andrei Rudenko anons ediliyor değerli izleyiciler. Sizleri Andrei Rudenko'nun o ring yürüyüşüyle baş başa bırakıyorum.

0: romantik bir şekilde geliyor Rudenko. Aynı zamanda bir Ukrayna-Rusya çarpışması olacak birazdan Luzhniki'de.
1: Klitschko maçından sonra bir, ikinci bir Ukrayna-Rusya maçı olacak.
0: Tam da ilişkilerin böyle gergin olduğu bir dönemde deplasmana geliyor Andrei Rudenko.
1: Ama genelde sporcularda bu iş çok ön planda olmuyor. Sporcular her zaman, ki o doğanın insanın, mücadeleyi seviyor. Özellikle sportif faaliyetlerde böyle çok şeyleri ön plan, siyasi olayları ön planda tutuyor.

0: Yalnız bu maç gerçekten iki kemerin iki kıtalar zekeberin orada olması. Tekrar baktığımız zaman Ovetkin'in bir şekilde farklı bir organizasyon sistemi yakalaması için ciddi anlamda planlanmış ve bana göre iyi bir eşleşme olmuş.
1: Şu anda Ukrayna'da da Rusya'da da boks severler ekrana kilitlendi. Türkiye'de de az spor izleyicileri bu dev karşılaşmaya tanıklık edecekler. Ve Alexander Povetkin. Büyük ihtimalle Nikolay Emeli'nin Rus isimli eseriyle sahneye yürüyecek. Çünkü her zaman o müzikle yürür. Alexander Povetkin bugün de değişmeyecek diye tahmin ediyorum. Çok da güzeldir o şarkı.
0: Fiziksel olarak da rakibi kendisinden kısa. Bu onun için bir avantaj durumuna dönüşecektir. Çünkü daha kolay yakalama, istediği yumrukları daha doğru ortada vurabilme pozisyonunda tam fiziksel olarak ona uygun bir spor diyebiliriz. Ama Povetkin yani ilk roundlarda çok böyle hemen hızlı başlamamı bir düşünmeyecektir. Üçüncü, dördüncü roundlarda bana göre daha farklı bir kombinasyonla sağlayacaktır.
1: Ve sırada Alexander Povetkin var. Birazdan ringe yürüyecek.
2: Alexander Ruski Vites Povetkin!
1: Evet. Nikolay Emeli'nin Rus isimli eseriyle ring yürüyüşünü gerçekleştiriyor Alexander.

0: Yani Rusya'da da çok sevilen bir isim Povetkin, bir halk kahramanı adeta ve şu anda dik dik birbirlerine bakıyorlar. Bir tarafta Ukraynalı Rudenko, diğer tarafta Alexander Povetkin. Heyecanla beklenen karşılaşma az sonra başlayacak değerli izleyiciler. Gecenin ana maçında Alexander Povetkin Andrei Rudenko ile kozlarını paylaşacak. 107 kilo Andrei Rudenko, 103 kilo Alexander Povetkin. Bir sessizlik var şu anda ve gong çalıyor ve gecenin ana maçı başlıyor değerli izleyiciler. İkisi de siyah şortlu. Hadi ben siyah eldivenli Povetkin diyeyim, kırmızı eldivenli Rudenko. Şöyle kontrollü bir şekilde başlıyor sporcular. Yani boyu kısa olmasına rağmen Rudenko'nun daha size'lı gibi gözüküyor Birol Hocam.
1: Kesinlikle daha ondan daha uzun çıkıyor.
0: Povetkin şöyle tartıyor rakibini, ilk yumruğunu çıkarttı, boşa gitti. Şimdi önce gövdeye çıkarttı, ardından sağını çıkarttı. Rudenko karşılık vermeye çalışıyor ilk roundda.
2: Bravo, bravo, bravo.

0: Bakın baktığınız zaman özellikle gövdeye vuruşlarla rakibinin bakın sol direkleri gövdeye taktik edip özellikle solu düşürüp üzerinden sağ denemesi yapıyor. Bir önceki maçta Ukraynalı Rus sporcunun yapmış olduğu gibi sağ direkleri ve sağ kroçları çok kullanmaya çalışıyor.
1: Bir sol geliyor Povetkin'den. İpe doğru yaslandı Ukraynalı boksör. Ukraynalı bir anda hemen oradan kaçması lazım. Tehlikeli olabilir.
0: Evet, son kroşeleri bazen çok tehlikeli olabiliyor. Çift özellikle çift kroş.
1: Bakın güzel bir aparkat çıkartıyor orada. Bir anda kızışıyor karşılaşma. Povetkin'den Rudenko'ya bir aparkat. Hakem enseye vurma söz konusu dedi. Rudenko şu anda ensesini tutuyor. Köşesine gönderiyor hakem Povetkin'i. Bakın burada çok güzel iki aparkat gelmiş. Burada enseye vuruyor Povetkin.
0: Yani orada enseye vurdu evet ama hakem ondan sonra kızdıktan sonra o kadar da şey yapmaması lazım.
1: Yani çok da sert bir yumruk değildi sanki enseye ama biraz boynu incinmiş gibi. Rabinski de böyle dik dik bakıyor ringe neler oluyor orada diye. Ne oldu, boynu mu tutuldu acaba Rudenko'nun? İzleyicilerden de tepki var Rudenko'ya. Spazm geçiriyor galiba. Boyun spazmı geçiriyormuş.
0: Şimdi
1: yani spazm çok enteresan. Biz de spazm geçiriyoruz burada. Daha yeni başladı karşılaşma. Belki bu yumruklar esnasında da bir boyunda sıkıntı yaşamış olabilir ama...
0: Burada bir şey yok.
1: O sırada kafasını var. Şöyle sağ sol yaparken mi oldu acaba? Ha? Olabilir.
0: Şimdi şöyle yaparken...
1: Şöyle sağ sol yaparken orada herhalde.
0: Rabinski yine mi?
1: Evet, Rabinski öyle ters baktı ve Rudenko ringe, daha doğrusu maça dönünce de salonda bir alkış tufanı koptu. Bakalım neler olacak? Şimdi sağ sol geliyor Alexander Povetkin'den. Rudenko güzel bir sol çıkartıyor. Sol geliyor Povetkin.
0: Povetkin sol kroşeleri kullanmaya çalışıyor. Özellikle sol kroşeleri kilit yumrukları.
1: İlk raundun son anlarına doğru geliyoruz. Bir sol daha geliyor Povetkin. Ve ilk round sona eriyor.
0: Hemen orada bir masaj, bir ısıtma.
1: Nasıl müzik?
0: Rocky tam.
1: Yani buradan eve gidince bir Rocky seyrederiz diye tahmin ediyorum yani.
0: Gençlik yıllarım geldi aklıma. O zamanlar Süreyya sinemasında Rocky'yi seyrederdik. Salonumuz vardı. Hemen ileri çıkardık. Saatlerce boks tavası döverdik.
1: Ya ben Rocky'nin işte o en son serisinin Rocky Balboa diye değil mi? Artık onun rakamı yok. Onu seyrettim geçenlerde. Orada bile film bittikten sonra müzikleri açıp hani evin içinde 5-6 tur attığımı hatırlıyorum.
0: Hikayesini biliyor musun peki? Rocky filminin hikayesini. Sylvester Stallone senaryoyu yazıyor ve gidiyor bir yönetmene diyor ki benim böyle bir filmim var. Tamam diyor, ver diyor senaryoyu. Hayır diyor, ben oynayacağım diyor. Adam yok diyor. Vermiyor. Numarasını bırakıyor. Tekrar birkaç ay geçiyor, arıyor. Tekrar diyor ben oynayacağım diyor. Ya al şu parayı mı? Oyna.

0: diyor. En sonunda ikna ediyor ve oynuyor ve Oscar ödülünü kazanıyor.
1: Ve işte böyle.
0: Sonra o anda, o sırada sokaklarda yatıyor. Yani aç ve sefil bir şekilde sokaklarda yatıyor ve inancıyla Rocky Balboa oluyor.
1: Ve biz de ikinci rounda geliyoruz. Povetkin Rudenko mücadelesinde. Rudenko iyi gözüküyor. O spazm geçmiş gibi bir sol çıkartıyor Povetkin. Bir sağ geliyor Povetkin'den. Güzel bir eskiyle kaçtıktan sonra hemen yumruğu çıkarttı. Bir sol, bir sol daha Povetkin'den. Ardından bir sağ geliyor. Bir sol daha. Rakibini sıkıştırabilecek mi? O tehlikeli solunu çıkartabilecek mi bakalım Alexander Povetkin?
0: Povetkin güzel vuruşlar yaptı. Hem de gelen kontrollerden çok güzel çıkışlar yaptı.
1: Şu anda Povetkin maça ağırlığını koymuş durumda. Bir uppercut geliyor Alexander Povetkin'den. Bir sağ çıkartıyor Ukraynalı. Gövdeye bir deneme Povetkin. Bir sol daha Povetkin'den. O öldürücü solunu bakalım oturtturabilecek mi rakibinin suratına? Sağ sol uppercut geliyor. Ayrılın diyor hakem. Bir sağ daha geliyor Povetkin. Şu anda daha derli topu dövüşen isim Povetkin diyebiliriz. Bir kontra geliyor Rudenko. Aparkat Rudenko'dan, Povetkin'den.
0: Güzel, güzel.
1: Çok güzel değil mi?
0: Yani Arsiyet'e göre baktığımız zaman güzel iskiler, güzel çıkışlar. Boksun zenginliğini görebiliyoruz. Yani.
1: Seri yumruklar. Bir sağa.
0: Povetkin iyi çalışmış. Özellikle rakibine vurmuş olduğu sağlardan sonra gelecek sollardan sonra kroşelerden hemen alttan sıyrılıp koşu düşürmeyi çok iyi çalışmış.
1: Bu round'un da sonuna doğru yaklaşıyoruz değerli izleyiciler.
0: Bakın tekrar sağ geldi yukarıdan.
1: Güzel bir sağ geliyor. Aparkatla süsleyebilecek mi derken bir kontra çıkarttı Rudenko. Ve bu round'un da sonuna geldik değerli izleyiciler. Hocam nasıl değerlendireceksin bu round'u?
0: Ya tabii ki ilk round'da da tabii ki bir Povetkin üstünlüğü vardı. Bu round'da da Povetkin'in net vuruşları var. İyi içeri giriyor. Aparkatlar bazen çift el, sol elle gövdeye ve kafaya çift vuruşlar yapıyor. Bazen de sağ elle aparkatlar ve gövdeye vuruşlardan sonra mutlaka gelecek sağ kreşten sıyrılıp rakibini çok güzel boşalıyor ama işte o anda yakalaması lazım. O boşa çıktıktan sonra bakın burada çok güzel bir sol. Burada bakın bir sol kontra yemiş. Burada bakın hop. Bakın burada solu vurmayacaktı. Burada sağa vuracaktı. Çünkü sağa doğru gitti. Solun üzerinden çıktı. Tam orada sağa kur. Burada bakın çok güzel bir kontra sol yemiş yani.
1: Povetkin Rudenko mücadelesinde Round 3. Kontrollü giriyor her iki boksör de bu rounda. Povetkin gövdeye doğru bir yumruk çıkartıyor. O ani sol yumruklarından bir tanesi gelecek mi bakalım Povetkin'in? Bakın çok güzel bir sağ sol geldi. Sağ sol daha. Povetkin burada vitesi yükseltti. Bu round bir knockout gelebilir mi? Bir kontra denemesi yapıyor Rudenko. Durun diyor hakem. Bel altı. Boynunda hala bir problem var gibi gözüküyor Rudenko'nun. Böyle kafa yanda dövüşüyor. Bir sol geliyor Alexander Povetkin'den.

0: Yani yenilirse bahanesi hazır Rudenko'nun. Boynum tutulmuştu diyecek büyük ihtimalle. Bir sağ çok güzel Alexander Povetkin. Solla süslüyor o kombinesini. Bir direkt denemesi hemen ardından sol Rudenko'dan. Güzel bir yumruk denemesi geldi Ukraynalı boksörden. Şimdi Povetkin. Kontrol Povetkin'de gözüküyor. Bir aparkat, hemen kontra.
1: Ama bak, Rudenko sol kroşede sürekli yakalıyor. Bak yine.
0: Hemen kontrayı çıkartıyor hemen oradan.
1: Daha sağ gelmeden sol kroşeyi vuruyor. Bazen tehlikeli oluyor.
0: Bakın yine burada çıkarttı Rudenko. Yani bir şok yaşanır mı Lujniki'de?
1: Yani öyle çok net vuruşlar yapmıyor. Kontra yakalıyor rakibini. Ama istekli ve ayaklarının üzerine basarak giden Povetkin. Povetkin daha çok nakavt yumruğunu etmeyi düşünüyor. Rudenko ise kontradan savunmalar yapmaya çalışıyor. Bakın sol kroşede. Yani bunlar çok nakavt yumrukları değil. Biraz daha ayaklarının üzerine basarak daha gövdeyle vurması lazım. Bu tip yumruklar
0: işte. Evet. Bakın burada bir sol çıkartıyor. Hemen ardından aparkat. Alexander Povetkin. Ve bu raundun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten oldukça heyecanlı bir müsabaka.
1: Povetkin de köşeyi şaşırdı.
0: Povetkin köşeyi şaşırdı, evet.
1: Orada bak bir kırmızı. Şimdi. Ringin köşelerinin iki beyaz bir mavi köşe olması lazım. İki beyaz bir mavi bir kırmızı. Ama baktığımız zaman bütün köşeleri herhalde sponsordan dolayı kırmızıya boyamışlar. Ondan dolayı ki baktığımda Povetkin kendi köşesine gireceğine öbür köşeye gitti.
0: Biraz önceki o boyun tutulma olayında ring kenarından gelen konuşmalar ulaştı bana. Rudenko devam edemeyeceğim demiş ama antrenörü hayır devam etmek zorundasın ifadelerini kullanmış orada Rusça yansıyan konuşmalar. Birazcık da antrenörü Vladimir Zolotarev'in etkisi olduğu devam etmesinde buraya kadar geldik. Herhalde bırakamazsın maçı dedi Zolotarev. Dördüncü round'dayız değerli izleyiciler. Bir sol çok güzel Povetkin'den. Sıkıştırabilecek mi köşeye rakibini? Bir aparkat çıkartıyor. Kontrolarla cevap verip oradan kurtulmayı başardı Rudenko. Sağ sol sağ sol. Povetkin'den.
1: Povetkin biraz daha gövdeye çalışması lazım. Yani rakip zaten korkuyor yüzüne gelecek yumruklardan. Çok savunma yapıyor. Biraz gövdeye sert vuruşlar yapıp biraz hem kondisyonu hem de rakibinin ellerini aşağı çekmesi lazım.
0: Povetkin rakibinin boşluğunu arıyor. Sağ sol Povetkin'den çok güzel kontralar çıkartıyor Rudenko. Çok tehlikeli olabilir.
1: Tabii Rudenko özellikle bakın sağ geldiği an sol kroşe yapıyor. Çünkü tam o anda vücut önde ve savunmadan çıkıyorsun. Hata geçince kontrayı yakalamaya çalışıyor.
0: Yani bu kontralar zor anlar yaşatabilir Alexander Povetkin'e beklemediği anda. Çok fazla da yaklaşmıyor Povetkin rakibine.
1: Yani rakibi bazı noktalarda enteresan yumruklar vuruyor. Çünkü düz dövüşen bir sporcu değil. Bakın siz atak yaptığınız zaman o kontra atak geri giderken bir anda kontra çıkarıyor.
0: Sol Povetkin'den bir aparkat geliyor.
1: İşte devamını getirin o zaman. Çene altına vurdun, çektin, kroşe.

0: aslında gövdeye doğru aksiyon yapsa o body shotlar belki dediğin gibi hocam yorabilir rakibi, ama şu anda o boşlukları yakalayamadı Povetkin.
1: Ya ben Povetkin 5'imdi yani, bu bana göre bu maçın tam ortasından doğru farklı bir strateji izleyecektir. Çünkü Povetkin zaten normalde çok çabuk nakavt eden bir sporcu değil.
0: Maça yayıyor genelde.
1: Geldi,
0: evet. Geldi sağ sol, sağ sol Povetkin'den. Biraz sarsıldı. Bir sağ çıkartıyor Rudenko. Boşa gitti Povetkin. Yakalamışken bakalım yıkabilecek mi Ukraynalı rakibini. Hafifçe söyle bir sersemledi Rudenko. Oo, güzel bir kontra geliyor oradan Ukraynalı'dan. Ve bu raundunda sonuna geldik. Nasıl bir round izledik Birol hocam?
1: Yani yine Povetkin'in üstünlüğündeki bir roundu izledik. Yani Povetkin bana göre 5. 6. roundlarda farklı bir stratejiyle biraz daha şimdi rakibinin kondisyon ve fiziksel yapısını biraz hesapladı. Çünkü rakipte kondisyon ve fizik yoksa ona göre ilk roundda durup çok mücadeleyi kabul etmedi. Daha çok boşlukları yakalamaya çalıştı. Ama bana göre şimdi biraz vites arttıracaktır. Bu vites arttırmayla kondisyon ve fiziksel olarak rakibi eğer şeyse çok, bakın bu sol kroşeler.
0: Burada çok iyi, evet. Tam devamını getiremedi. İyi kapandı orada. Aslında burada gövdeye doğru çalışsa değil mi?
1: Burada biraz daha vites arttırıp rakibini biraz daha yüksek tempoda yakalayıp ona göre hazır değilse bana göre o tempoyla beraber yorulmasını sağlamayı düşünecektir.
0: 5. round'dayız değerli izleyiciler. Andrei Rudenko, Alexander Povetkin mücadelesinde. Bir direk geliyor Povetkin. Şimdi kroşeler. Her iki boksör kontrollü. Bir sol geliyor Povetkin. Her vurduğu yumruktan sonra, her vurduğu yumruktan sonra kontra mutlaka çıkartıyor Rudenko. Bakın şimdi Rudenko'dan sağ sol. Yani Rudenko dayak yemeye gelmemiş buraya.
1: Tabii tabii. Yani şöyle bir olay var. Zaten Rudenko, bakın Povetkin gibi sporcular hep atak dövüşmeyi severler. Rudenko geri giderse Povetkin istediğini yapacaktır. Ama ona cevap verip üzerine giderse bana göre Povetkin daha hazırlık durumu hep atak dövüşmeye doğru olduğu için biraz bocalama durumu olabilir.
0: Sağ çıkartıyor Povetkin. Gerçekten güzel bir karşılaşma izliyoruz. Çok tehlikeli bir Rudenko var şu anda ringde. Povetkin de bunun farkına varmış. Bir şekilde dövüşüyor. Bir aparkat geliyor. Alexander Povetkin solla süslemeye çalıştı, olmadı. Du pas maçında da biliyorsun 6. İşte, round'daydı. Şimdi gövdeye başladı.
1: Gövdeleri yapması lazım. Gövdeleri yapmazsa bu iş eksik olur. Çünkü sürekli kafaya çalıştı. Çözemedi oradan. Bana göre farklı bir stratejiyle gitmesi lazım.
0: Artık o B planı uygulamaya sokması gerekiyor Povetkin'in. Şimdi sağ sol geliyor. Bir sol daha. Her aldığı yumrukta Rudenko bir kontra çıkartıyor. Aparkat şimdi sol çıkarttı. Hemen aparkat yine Povetkin'den. Orada bir hafif dengesini kaybeder gibi oldu Povetkin. Bir ters yumruk alsaydı sıkıntı olabilirdi kendisi için. Yine sağ sol geliyor Povetkin'den. Round'un sonu. Hocam nasıl değerlendireceksin teknik olarak bu round'u?
1: Yani Povetkin tabii ki

0: saha avantajıyla ve isteği ve arzusuyla farklı bir organizasyonda ilk 15'e atmak için kendini elinden geleni yapıyor. İyi çalışmış. Ama Rudenko ise arada bazen çok uyanık hareketler yapıyor. Bazen kontralar vuruyor. Çok da geri gitmemişse aslında biraz böyle onun üzerine giderek o kendisi atak yapsa Povetkin karşısında daha farklı bir Rudenko'yu göreceğiz. Ama şu anda 6 raundun sonuna doğru bana göre Povetkin'i önerdi. Önde şu anda zaten.
1: Geldik 6. raunda değerli izleyiciler. Sağ sol geliyor Andrei. Rudenko orada hemen sarılarak yumrukları engelledi. Povetkin'in yumruklarını. Şimdi kendisi bakın boş değil. Boş değil Rudenko. Povetkin uzun kolunun da yardımıyla oradan uzaktan yumruk atmaya çalışıyor. Rakibine oranla daha fazla uzanma mesafesine sahip Povetkin. Rudenko'da biraz yorgunluk başladı. Direkt çıkartıyor Rudenko. Povetkin güzel bir sağ çıkartıyor. Bakalım devamını getirebilecek mi?
0: İşte tam pozisyonu yakaladığı andan itibaren Rudenko mesafeyi kapatıp sarılıyor. Pozisyon vermiyor Povetkin'e. Povetkin de bu tip işlerde 45 derecelik açılarla bana göre üzerine sarılmaya geldiğinden yanlara çıkıp vuruşlar yapması lazım. Ya da bir adam geri çekilip vurması lazım.
1: Şimdi boşluk arıyor Alexander Povetkin. Bir direk, bir sağ. Hani boynunda pek spazm kalmış gibi gözükmüyor Rudenko'nun. Şu anda oldukça sağlıklı gibi.
0: Zaten maçın başında o şekilde bir bırakma olsun gerçekten ben de çok üzüldüm.
1: Yani ben de herhalde burada televizyonu alır duvara fırlatabilirdim çok net söyleyeyim. Bir sol, bir sol Rudenko. Povetkin.
0: Povetkin sağ kroşeyi yukarıdan kovalıyor sürekli.
1: Bakın bir direk ardından bir aparkat geliyor. Şimdi güzel kombineler Povetkin'den. Sonuna doğru geliyoruz roundun. İki sol çıkartıyor Povetkin. Ve 6. roundda sona eriyor. Biraz diğer roundlara göre daha durgun geçti diyebiliriz.
0: Yani durgun geçti. Sonuçta sürekli kaçan bir Rudenko, sürekli kovalayan bir Povetkin var. Biraz daha mücadeleyi böyle kora kora mücadele etse Rudenko daha güzel bir maç olacak bence. Don King de yani ne boksörleri elinden geldi.
1: Ama yani o biliyorsun yetenek avcısıdır Don King o saçlarıyla beraber.
0: Mike Tyson'dan yanı çok çekti.
1: Yedinci rounddayız değerli izleyiciler. Alexander Povetkin, Andrei Rudenko karşılaşmasında WBO ve WBA kıtalar arası kemerleri ortada. Bir sol geliyor Povetkin'den. İplere doğru atıyor Rudenko'yu Povetkin. Bir sol, bir sol. Boşa gitti. Bir sağ geliyor Povetkin.

0: bekler Povetkin'den. Yani Povetkin'in performansını nasıl buldun Birol hocam? Yani WBO'da böyle zirveye gidecek, yaşı da ilerledi.
1: Povetkin'in ben bir önceki maçına göre performansı çok iyi görmedim. Yani kaçışlar güzel ama yumruklarının daha etkili olması lazım. Çünkü ağır skette indirici yumruklarınız olmazsa, yani bir olimpiyat şampiyonu.
0: Bakın burada, ters bir yumruk aldı burada.
1: Ya diyorum yani Rodenko cevap verse Povetkin'e bakın.
0: Bakın bir kez daha.
1: Evet. Kontraları vuracak. Ama Rodenko sürekli kaçıyor. Çok açık veriyor Povetkin çünkü bazı noktalarda.
0: Şimdi gövdeye doğru vurdu Rodenko.
1: Biraz aşağıya geldi.
0: Bir aparkat, bir aparkat. Alexander Povetkin'den. Bakın bir tane daha Rodenko'dan. Sağ sol, sağ sol. Povetkin. Gövdeye doğru vuruyor şu anda Povetkin. Hakem ayrılın dedi. Povetkin sol çıkartıyor.
1: Güzel.
0: Sağ sol Povetkin'den yıkabilir rakibini.
1: Bu round.
0: Povetkin çok iyi çalışmaya başladı Rudenko üzerinde. Bir sol daha. Rakibini açsa belki o öldürücü solunu çıkartabilecek. Biraz bel altı vuruyor Rudenko.
1: Bazı noktalarda bel altı vuruyor. Yani Povetkin'in ikili üçlü yumruklar vurması lazım. Yani tek yumruklarda kalmaması lazım.
0: Yine round'un son anlarında Povetkin bir iki yumruk çıkarttı ama bu round da bitti. Belki round'un ilk dakikalarında etkisizdi ama sonlara doğru kontrolü eline aldı sonlara Alexander Povetkin.
1: Biraz daha
0: yıkabilirdi de.
1: Evet, knockdown yumruğu gelebilirdi. Bu rakip çok yoruldu. Bana göre belki devam etmeyebilecek belki duruma göre. Bakın devam etmeyecek.
0: Bırakacak galiba.
1: Evet.
0: Hala ensesine orada press uyguluyorlar. Burada bakın oturmuş olsa orada tam tehlike olabilirdi.
1: Yani şöyle, bu tip sporcular çok tehlikelidir. Çünkü bazı noktalarda siz ona atak yaparken böyle kontra vuruşlarıyla size sürpriz teknikler yapabilirler.
0: Devam. 8. round'dayız.
1: Ya biraz üzerine gitsin ya. Artık zaten şurada 4 round kaldı. Ya bu maçı zaten bu şekilde devam edersen Rudenko kaybedeceksin. Ya 4 round çalışman lazım.
0: Kesinlikle. Yani ya hep ya hiç demesi lazım Rudenko'nun. Povetkin'de bir sağ.
1: Povetkin sürekli şimdi aynı yere çalışmaya başladı.
0: Bir sol geliyor Povetkin. Yine kontralarıyla arayış içerisinde Rudenko ama oldukça yorgun Ukraynalı boksör. Boşa giden bir yumruk Povetkin'den. Oo, köşeye doğru sıkıştırdı Povetkin. Sağ geliyor. Düşürebilirdi orada Ukraynalıyı. Bir sol. Ve hala ensesini tutuyor Rudenko. Bırakabilir.
1: Bırakabilir ben size. Yani bırakabilir. Canı acıyınca bir şekilde bırakmak için bir fırsat arıyor ki.
0: Bir taraftan da hakeme bakıyor.
1: Boynu bakın.
0: Boynu sürekli solda. Sol, sol, sol, sağ. Povetkin'den. Bir aparkat Povetkin. Sağ geliyor Povetkin'den.

0: bir orada sağ çıkarttı Rudenko. Sarılmalar var 8. round'un son anlarında. Ringin içerisinde boynu bükük bir şekilde dolaşıyor Rudenko. Kafa sürekli solda. Tabi ensede tutulma söz konusu. Sağ sol aparkat o kombineleri tamamlayabilse Povetkin belki bir sonuç alabilir. Sağ sol Povetkin'den. Hala ensesini gösteriyor Rudenko.
1: Rudenko yani süreyi oynuyor. Futbolda
0: burada kelime. Burada kendisi bırakmak istiyor ama köşe. Antrenörü ısrarla Rudenko'yu ringe gönderiyor.
1: Evet. Rudenko da süreyi oynuyor. Yani maç bir şekilde ben böyle devam edeyim. Nakavt olmadan maçı bitireyim diyor ama yani çok zevkli bir maç olmuyor bu şekilde. Biraz daha mücadele etsin. Bir sürü seyirci gelmiş oluyor. Para vermiş. Yani sonuçta ciddi paralar veriliyor yani bu biletler için. Sonuçta da bir iki tane kemerim var. Kıtalarası kemerim var. Yani bunu koruyabilecek bir mücadele yap. Çok vuruşlar yaptığın zaman vuruyorsun. Biraz daha yani çaba sarf etse çok güzel maç çıkaracak.
0: Daha yani seri
1: kumaş
0: ol.
1: Kumaş da var. Kumaş da var yani.
0: Ivan Kirpa daha seri ol diyor. Povetkin'e rakibinin düşünmesine izin verme, daha hızlı ol ifadelerini kullandı. Aynen. Köşede.
1: Zaten kontraları vuruyorsun. Ama bana göre Povetkin'in daha böyle flash bir knockout'la maçı götürmesi
0: evet.
1: lazım. Yoksa...
0: Yani ben de öyle bekliyordum açıkçası. 4. 5. round'da böyle sağlam bir knockout'la. Şimdi sağ sol ama bir şekilde sanki yıkacak gibi, en azından hani maçta erken bitmedi, bu da bizim bir mutluluğumuz olsun.
1: Evet, evet yani baştan bitse derken zaten çok mutlu olacaktım.
0: İzleyiciler de yüreklendiriyor Povetkin'i. Yalnız Rudenko da öyle boş değil. Sağlam bir boksör olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.
1: Ya kıtalarsız dünya şampiyonu olmak WBO'da, WBA'da kolay değil yani. Ki Rudenko'nun baktığımız zaman maç kariyeri de 30. Bayağı bir maç kariyerinde de galibiyetleri var yani. Bugün Rudenko'nun
0: 2 yenilgisi var.
1: 2 yenilgisi var ki 31 galibiyetinin 19'u nakavtla yani. Bu ciddi anlamda bir başarı yani. Ki ağır skette 11 tane Ukraynalı boksör içinde 2 numara.
0: Evet.
1: Ya ki Ukrayna'da biliyorsun çok önemli boksörler çıktı yani ağır skette.
0: Arayışta şu anda Povetkin. Bir sağ çıkartıyor Alexander Povetkin. Bir sol. Sağ sol Povetkin'den tam hedefi bulmayan yumruklar bunlar. Şimdi çok gövdeye doğru işte, güzel bir yumruk işte çıkarttı. Işte
1: bunlar
0: oldukça yorgun Rudenko. Bakalım o round sonlarında vites yükselten isimlerdendir Povetkin. Burada da yapabilecek mi? Dengesiz bir sol geldi Povetkin'den değil mi? Orada
1: çift sol kroşe yaptı. Rudenko buna iyi çalışmış biliyor muyum? Rakibinin bu şekilde geleceğine güzel geriye çıkışlar
0: kaçışları
1: yaptı.
0: Çok güzel geriye kaçışları. Görüntüde Evgenia Povetkin. Bu round da böylelikle bitmiş oldu. Yani Rudenko'nun bu maçı

0: kazanması için mutlaka rakibi üzerinde bir baskı kurması gerekiyor. Belki düşürmesi gerekiyor. Maç Povetkin'e doğru adım adım gidiyor ama Povetkin'in de flash bir galibiyete imza atacağını açıkçası ben tahmin ediyordum. Bir knockout gelir diye düşünüyordum ama o knockout acaba bu round mu gelecek? Bundan sonraki round mu gelecek? Bilemiyorum. Onuncu rounda gireceğiz birazdan. Round 10. Andrei Rudenko, Alexander Povetkin maçında heyecan devam ediyor. Sağ sol Povetkin'den. Rudenko şimdi rakibinin üzerine doğru gidiyor. Bir sol çıkarttı, ardından bir sağ. Enseye vurmayın dedi hakem. Şimdi Povetkin sollarıyla açmaya çalıştı. Ardından sağ kroşeyi gönderdi. Daha etkili vurması lazım Povetkin'in. Oldukça sağlam bir boksör Andrei Rudenko. Sağ sol, sağ sol. Povetkin düşürebilecek mi Rudenko'yu? Şöyle bir sarstı. Şöyle bir sarstı Andrei Rudenko'yu Povetkin ama devamını getiremiyor. Rudenko şimdi bir sol çıkarttı. Kısa kaldı o yumruk. Sol çıkartıyor Povetkin. Bir sol daha. O yumrukların devamını getirmesi lazım Povetkin'in nakavt etmek istiyorsa. Oldukça dikkatli Rudenko. İyi kapanıyor. Sağ çıkartıyor Povetkin. Bir sol.
1: Povetkin de çok yoruldu yani. Povetkin de sürekli kovalamaktan artık gına geldi ona.
0: Ama iyi kapandı Rudenko'da.
1: Ya Rudenko iyi kapandı ama Povetkin gövde aslında ne güzel vuruşlar yapıyor. Biraz gövdeye çalışsa.
0: Biraz aşağı çalışsa şöyle.
1: Hiç gövdeye çalışmıyor yani.
0: Karaciğer dalak.
1: Evet, birkaç kere çalıştı. Ama ondan sonra tekrar sürekli nakavt etmeyi hesaplıyor. Ama gövdeye biraz vursa bana göre rakibi çok iyi savunma yapmaya çalışıyor yukarıda. Sürekli kapanıyor. Daha iyi atacak gardını.
0: Onuncu raundun son anlarına giriyoruz. Güzel kaçtı orada Povetkin. Şimdi sollarla rakibini sarsmaya çalışıyor. Ve bu raundun da sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: kiliseye pres yapıyorlar hala.
1: Bu Denko'yu da ben Lin'le sona benzettim.
0: Benziyor biraz, doğru söylüyorsun. biraz kilolu hali gibi adeta. Bakın burada direk. Burada sağ tam oturtamamış yumrukları. Güzel bir atak yapmış burada aslında Povetkin ama
1: ya işte Povetkin
0: yakalayamadı rakibini.
1: Rakip kaçınca bakın sürekli kaçıyor. Yumrukları boşa geliyor. Rakip üzerine basıp devam etse nakavt yumrukları gelecek.
0: Tam aslında orada Dupas'ı sıkıştırdığı tarzda yumruklar. Aynı bu şekildeki yumruklarla o ani patlamasıyla düşürmüştü Dupas'ı da. Ama burada olmadı. 11. round'dayız. Neyse ki 11'e kadar geldik bir ara. Yani tepemizden kaynar sular döküldü adeta, ilk roundda bitiyor zannettim maçı.
1: Gerçekten ben

0: Adeta böyle bayılacakmış gibi Rudenko ama bakmayın siz ona, halen dipdiri. Şimdi sağ sol geldi Povetkin'den. Bir sol geliyor Povetkin. Bir aparkat çıkartıyor Povetkin. Sarılmalar var. Bırak diyor hakem, bırak. Şimdi bakın orada yumrukları çıkartan Ukraynalı Rudenko. Sol sol sol Povetkin'den. Sağ Povetkin. Aparkatla rakibini şu anda sarsmaya çalıştı. Hedefi bulmadı. Bir sol çıkartıyor Alexander Povetkin. Şöyle bir ayaklarını kesti rakibinin. Birazdan son rounda gireceğiz. Ya da girebileceğiz mi bilmiyorum. Knockout gelir mi bu roundda?
1: Yani ihtimal knockout her zaman vardı ama çok yüksek değil diye görüyorum.
0: Povetkin, sağ sol Povetkin. Çok inatçı Andrei Rudenko, oldukça inatçı bir boksör. Çok sağlam. Bakın burada vurmaya çalıştı. Güzel bir eskivle kaçıyor Alexander Povetkin. Çok iyi kapanıyor Rudenko. Oo, güzel bir aparkat geldi orada. Round'un son saniyelerinde güzel bir aparkat geliyor Alexander Povetkin'den. Şimdi sağ sol kombineler derken gong çalıyor. Böyle şüpheli gözlerle sağına soluna bakıyor Rabinski. Vursana diyor aparkatı herhalde.
1: Yok, güzel aparkat geldi diyor.
0: Ya ama çok memnun değil aslında.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani Povetkin gibi bir ismin daha böyle flash mücadele yapması lazım. Bazı yumrukları çok şey gelmiyor, yani amatör gibi dövüşüyor. Puan alıcı yumruklar böyle. Daha net ve indirici yumruklar yapması lazımdı. Bakın bu kroşelerini mesela tam şeyini sokamadı. Bazı yerlerde avuç içiyle geldi. Bakın burada da avuç içi geldi. Tam böyle şeyde vardır ya, boks tabirinde tarak kemikleri de İngilizce knuckle derler. Tam kemikler gelmedi yani. O kemikler Tyson gibi böyle o kroşeler dönse, ki bir önceki Dupas maçında yakalamıştı. Tam böyle kemiğini çevirerek o zaman yakalıyorsun. Ama böyle avuç gibi vurduğun zaman hani puan alıyorsun, hakem etkiliyorsun ama 12. rounda kadar uzuyor maç.
0: Ve işte 12. rounddayız değerli izleyiciler. Bakalım burada vites yükseltebilecek mi? Sağ çıkartıyor Rudenko. Oo, Povetkin. Sağ sol geliyor Povetkin'den. Bir sol daha Povetkin. Bakalım bu roundda yıkabilecek mi Rudenko'yu?
1: İşte Rudenko uyanık. Yani boksun uyanıklığını çok iyi biliyor. Net yumruklar geldiğinde sarılarak işi savuşturuyor.
0: Direkt denedi orada. Adeta bir güreş vardı o 3-4 saniye içerisinde. Povetkin şimdi sol sol. Sağ geliyor Povetkin. Sarılma var. Sarıldığı esnada vuruyor. Biraz da sinirlendi. Şimdi sağ sol geliyor Povetkin'den. Sürekli sarılıyor Rudenko şu anlarda. Povetkin o gövdeye yumrukları çıkartamadı daha. Sağ geliyor Povetkin'den. Şimdi sıkıştıracak mı rakibini? Seyirciler ayağa kalktı. Povetkin bir sağ, bir sol Povetkin. Bir türlü düşüremedi. Bir türlü düşüremedi Rudenko'yu. Sağ geliyor Povetkin. Sağ sol Povetkin.

0: sol yumruklar yine Povetkin'den ama sürekli sarılmalar var. Ensesini tutuyor yine Rudenko. Artık müsabakanın son saniyelerine doğru giriyoruz. Povetkin o sarılma anında bir aparkat çıkarttı. Bir sağ yolluyor.
1: Bakın
0: kontrayı gördün değil mi orada?
1: Povetkin kontra aldı. Bakın sağ kontra aldı.
0: Orada kontrayı yedi bir anda. Bir anda maç biterken yere düşse büyük şok olurdu Lujnik'de.
1: Dizleri bir aşağı doğru indi.
0: Ya,
1: şu Rudenko birazcık kontralarda cevap verseydi Povetkin'i belki düşürecekti ya.
0: Ne büyük şok olurdu, düşünsene orada bir anda Povetkin tak yere düşüyor. Maçın son anlarında bu karşılaşma burada sona eriyor. Ne diyorsun hocam? Hakemler kime verecek puanları?
1: Ya tabii ki. tabii ki Povetkin kazanacak da Povetkin de benim yani maçın başında güzel çıkışlar yaptı. Ben dedim bunların devamında kontrolü yakalar ama çıkışlar güzeldi. Vuruşlar devamı yoktu. Rakibinde asıl rakibi ters bir sporcu. Özellikle geri çıkarken birden Atakan'da kontra vuruşlar yapması, en son roundda gördüm ya, en son roundda bile bazen enteresan vuruşlar yapıyor. Tehlikeli bir sporcuydu, güçlüydü, çenesi de sağlam, kolay kolay düşen bir sporcu değil ama birazcık sanki sürenin üzerine oynadı. Ay, kemerleri vermeye gelmiş gibi geldi bana.
0: Ama o ilk roundda o boynundaki tutulma da belki etkilemiş olabilir Rudenko'yu. O tam performansını ringe koymasını engellemiş olabilir ama oldukça sağlam bir boksör. Bakın aldığı yumruklar var.
1: Tabii aldığı yumruklarda mesela sarsılmadı yani. Bakın mesela o son roundtaki yumruğu gösterirse Povetkin'e vurulan yumruğu. Povetkin orada bir sallandı bir. Dinleyelim bakalım.
0: Bakalım Alexander Zagorovski ne diyecek.
2: Ladies and gentlemen, after the end of the title bout, we go to the Georgia scorecards. Судья Милоевич, 120-109. George Milojevic scored this contest 120-109. И судьи Лагуна и Палома одинаково оценили этот бой 120-108. And Georges Laguna and Paloma are in agreement, scoring the same 120-108. Таким образом, единогласным решением судей.
0: Çok açık farkla. Povetkin karşılaşmadan galip ayrılıyor. WBO ve WBA kıtalar arası kemerlerinin sahibi oluyor Alexander Povetkin. WBO'da ve WBA'de yoluna devam edecek. Değerli izleyiciler, Alexander Povetkin.
3: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
4: Ceza var, Semih!
3: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
5: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
3: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz.

0: Yıldız Medya kanallarında.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Artık futbola hoş geldiniz. Mutlu geceler değerli izleyenler. Süper Lig'de 5. hafta oynanıyor. Trabzonspor Konyaspor deplasmanında 5. haftada 3. puan kaybını yaptı. Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiyi konuşacağız ki artık saatler itibariyle de yeni güne de giriş yaptık ki Galatasaray'da Kocaelispor'u konuk edecek ve tabii ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal devam ediyor görevine. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la Gaziantep deplasmanında olacak pazartesi günü ki hem Trabzonspor'un dediğimiz gibi Konyaspor deplasmanındaki mağlubiyetini, bunun sonuçlarını Galatasaray'ın Kocaelispor maçına ve Fenerbahçe'de yeniden İsmail Kartal'la olan birlikteliği konuşacağız artık futbolda. Yine fazlasıyla konumuz var. İbrahim Yavuz, Sayri Beşer ve Burçin Keskin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi geceler.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, teşekkürler. Mutlu geceler ve günler diyelim artık. Evet. Yeni güne dediğim gibi giriş yaptık. Trabzonspor maçını konuşacağız ama Galatasaray'la günün maçıyla başlamış olalım. Galatasaray Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Sevgili İbrahim, senden başlayalım. Dediğimiz gibi yoğun bir gündem var. Hemen günün maçıyla da girişi yapmış olalım artık futbola. Galatasaray Osimhen'siz Lisbon deplasmanında mağlubiyet aldı. Tabii hani tek oyuncuya her şeyi belki de bağlamamak lazım ama Galatasaray'da fazlasıyla Victor Osimhen'e bağlı bir takım. Yani Lisbon maçından da alabiliriz süreci ama ben şöyle pas atmış olayım sana. Geçen yıl Galatasaray'ın ligde belki de en çok zorlandığı takımların başında geliyor Kocaelispor. İki maçta sadece bir puan alabildi Galatasaray Kocaelispor'dan. O kadronun üzerine eklemeler geldi ki Kocaelispor'da lige oldukça etkili başladı diyebiliriz. Yani Selçuk Hoca ile birlikte en azından bir oyun yapılarının olduğunu söylemek mümkün. Ve geçen yıl ikinci yarıda Rams Park'taki maçta da Osimhen yoktu. Galatasaray berabere kalmıştı. Yarın Osimhen yok. Nasıl bir maç bekliyorsun? Galatasaray nasıl bir kurguyla Kocaelispor karşısına çıkması gerekir sence 3 puan için?
3: Yani aslında Galatasaray'ın bir önceki dönemlerde, yani evet Osimhen'e çok bağlı oyunu vardı ama 3 aşağı 5 yukarı kadro bütünlüğüyle alakalı hemen hemen herkesin öngördüğü ideal kadro vardı. Şimdi bu sene sanki Galatasaray'da biraz onun problemi gözüküyor gibi. Yani şimdi Galatasaray'da yarın stoperde Sanchez'in yanında kim oynayacak? Ben bilmiyorum. Yani normalde Abdülkerim'i söylersin hemen değil mi?
0: Çiğabı gibi görünüyor çünkü ama hatta muhtemel 11'i de ekrana az sonra taşıyabiliriz. Onun üzerinden de konuşuruz ama evet yani şey bir kadro istikrarından
3: ön tarafta Batrokov oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. İşte Leslie'nin durumu ne? Leo hangi durumda şu an? Yani geçtiğimiz sezonlar en fazla oyun tekrarı olan takım ve herhalde bunu da en sağlıklı idare edebilen takımdı Galatasaray. Evet, Osimhen'le oynama alışkanlığı Galatasaray'ı oynadığında problemi çözme konusunda ciddi işini kolaylaştırıyordu. Ama olmadığında tanınmaz hale getiriyordu. Aslında bence bir teknik direktörün itiraz etmesi gereken bir şey. Yani Okan Hoca bunu olumlu bir şey gibi sürekli anlatıyor. Yani Osimhen'in varlığı değerlidir, kabul ediyorum. Ama örnek verdikleri gibi değil. Mesela ülkenin genelinde şöyle bir örnek veriliyor. İşte Bayern'den Harry Kane'i çıkar. O yok, öyle bir şey yok. Yani oyun tanınmaz hale gelmiyor. Evet, onun bitiriciliği, onun oyunculuk özellikleri çok başka bir seviyeye getiriyor ama oyun tanınmaz hale gelmiyor. Galatasaray'daki en büyük problem o ki geçtiğimiz hafta stadyumda canlı izledim Ömer Galatasaray'ı. Ya gerçekten ya birçok konuda şeye şahit oldum. Yani savunmanın en gerisinden oyuncular da sıkıştığı anda rastgele uzun savunma arkasına, Osimhen'in olduğu bölgeye atıyor ve o hiç olmaması gerektiği yerden bir pozisyon çıkartıyor. Evet, bir takım için o varken kıymetli ama onun olmadığı organizasyonda bir şey hazır olman lazım. Şimdi mesela santrafor kim oynayacak Galatasaray'da? Yine
0: hocam,
3: kafamda soru işareti.
0: Hocam Kane'le Haaland örneğine bir ufak bir ekleme yapmak
3: tabii
0: istiyorum.
3: Ki.
0: Çünkü bu her yerde bu şekilde örnek veriliyor. Katılmakla birlikte ya Harry Kane çıktığında Bayern örnek veriyorum. Saibari ile aynı oyunu oynamıyor ki. Ya da Haaland olmadığı tabii zaman işte Marmuş gerçi şimdi ayrıldı ama varken geçen yıl aynı oyunu oynamıyordu ki.
2: En önemli yani, nokta bu zaten.
3: Tam oraya gelecektim.
0: Aynı oyun değil zaten yani.
3: Tam oraya yani Deniz Gül'den oraya gelecektim. Aslında senin Deniz Gül'e de bir oyun formasyonun olması gerekiyor. Ona tabii uygun. Yani Osimhen'le oynadığın oyunu Deniz'de oynayamazsın. Bir de öyle problem bekliyor Galatasaray'ı. Hep ona uygun oyun oynadın. Osimhen'e

0: uygun oyun oynadın.
1: Aslında Icardi de zaten ondan tukaka oldu. Yani müthiş bitirici.
0: Ya Icardi ile Galatasaray'ın şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum o dönem hocam. Icardi var olan oyunu bitiriciliğiyle çok başka bir seviyeye getiriyordu. Icardi olmadığında da Galatasaray'ın oyunun bütününde çok fazla bir şey değişmiyordu. Evet, bitiriciliğiyle ilgili Galatasaray onu arıyordu ama Osimhen de bambaşka bir şey. Osimhen biraz seni işte o tembelliğe alıştırdı dediğim hadise. Yani savunmanın arkasına attığı toplarda, uzun atılan toplarda evet işini görüyor ama senin böyle bir oyun hazırlığın yok, böyle bir planın yok. Yani bundan sonraki süreçte merak ediyorum. Deniz'in oynadığını düşünelim. Deniz'le Galatasaray nasıl bir hücum organizasyonu planlayacak? İşte Batrakov'u denedi Galatasaray değil mi? Şimdi Batrakov'la hiç hazır olmadığı bir şeye geldi. Şimdi evet Batrakov'un oyunculuğu üzerinden eksikleri okuyoruz ama biraz da oyuncuya şöyle hak veriyorum. O da bilmediği bir düzenin içerisine geldi. Olur. Ona birileri dedi ki gel bizim problemimizi çöz. Senden önce Mertens diye biri vardı. Burada bütün problemleri çözüyordu. Gel çöz. Çözemiyor oyuncular. Yani geçmişte birkaç oyuncunun yüksek verim alabilmek o oyunculardan Galatasaray için evet o dönem için kıymetliydi. Ama gelecek adına bunu inşa edememek bugün Galatasaray bence onun sıkıntılarını yaşıyor. Umarım Osimhen'den sonra bu diğer oyunculara yansımaz. Yani Abdülkerim'den yakaladığın maksimum verimi oraya yerine birini koyamazsan benzer sorun oralarda da devam edebilir diye düşünüyorum ama hala Galatasaray'ın ne olursa olsun ben son karşılaşmada da bunu söyleyebilirim. Direkt rakibi Fenerbahçe olduğu için Beşiktaş'ı şöyle teknik direktörden dolayı ayırıyorum ama yine oyunun bütününe baktığında Osimhen'in olmadığı oyunlarda da iyi kötü beraber oynama alışkanlığından da bir şey çıkıyor Galatasaray'da.
2: Hayır abi, Galatasaray Lisbon maçından önce, deplasmandan önce şöyle bir açıklaması vardı Okan Hoca'nın. Kendi 11'imizle başlıyoruz şeklinde. Ben o günde onun biraz bence hani üzerine konuşulması gereken bir açıklama olduğunu söylemiştim. Çünkü yeni transferlerden sadece Batrakov başlıyordu. Belki Galatasaray'ın sezon başı açılışına özellikle de Süper Lig'e baktığımız zaman şimdi 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik, işte kazanırsa yeni haftayı lider olarak tamamlayacak ama transfer döneminden sonra da gelen problemler olduğunu düşünüyor musun? Yani geçen yılın bitiren Galatasaray'ına göre bu sezonun açılışı yapan Galatasaray'ın daha sorunlu bir takım olduğunu düşünüyor musun?
3: Evet, daha geride bir takım olarak görüyorum. Şimdi Galatasaray'la ilgili eleştiriler hani lig başlayana kadar vaktinde transferlerin yapılamayışı ya da beklenen düzeyde transferlerin gerçekleştirilemeyişi yönündeydi. İşte hani dendi ki ofansif bir orta saha forvet arkası oynayacak. İşte Mertens örneği üzerinden simüle edilen bir profil. Ve onun ötesinde işte yani stoper pozisyonu olsun, bazı pozisyonlar olsun, o eksikliklerin ve forvet pozisyonu olsun. Şimdi o transferler yapıldı. Tatmin edici oldu olmadı ayrı bir konu ama aslında bence ele alınması gereken asıl konu İbrahim Hocam'ın da değerlendirmesini bütünleştirme babından şöyle bir şey. Şimdi Galatasaray'da bir devamlılık var aslında. Kadro devamlılığı var. Galatasaray'ın omurgası değişmiyor. Şimdi işte Lisbon maçına çıkan 11'e ele alsak ya da Kocaeli Spor maçını çıkan 11'i ele alsak buradaki oyuncuların büyük bir kısmı şu 4 yıllık şampiyonluk sürecinin belirli bölümlerinde 2 yılında ya da 3 yılında Galatasaray forması giyen oyuncular.
2: Doğru.
3: Şimdi aslında bu bir avantaj değil mi? Bu soruyu sormalıyız kendimize. Bu
1: en
3: bir
1: büyük
3: avantaj.
1: Kesinlikle.
3: Çok büyük avantaj. Yani kadro böyle gelişim gösterir. Daha önce işte o 2000 yılında gelen UEFA Kupası da 96-2000
0: süreci evet.
3: Öyle bir dönemin, öyle bir sürecin, öyle bir gelişimin ardından yakalanmıştı. Şimdi buradan hareketle Galatasaray oyunu, Galatasaray sistemi niçin daha ileriye gitmiyor, niçin daha efektif bir hale gelmiyor? Tartışılması gereken
2: avantaj
3: bu.
2: Avantaj kısmına şöyle minik bir karşıt yorum mu diyeyim ona bilemiyorum ama bir olumsuz nokta ekleyeyim ben.
3: Tabii.
2: %100 avantaj ama avantajı göremediğim noktalardan bir tanesi şu. Performansı düşen oyuncuların yerine
0: hazırlık,
2: ikame oyuncu ya da daha iyisini eklemediğin noktada ya ben hani bu oyuncuyla oynuyorum, bu oyuncuyla olan oyunumu biliyorum, ben bu oyuncuyla oynamaya devam edeyim dediğin noktada da yeni sezonda bir şeyler daha geriye gidebiliyor.
3: Şimdi bu oyuncu performansları üzerinden ele alırsak haklısın. Yani oyuncunun yaş alması var ya da performansı düşebilir. Sakatlık sürecinden çıkar, tamamen hazır hale gelmesi zaman alabilir. Ama öbür taraftan da formasyon çok önemli olmamakla birlikte sizin oynadığınız oyunun gelişmesi lazım. Ya da oyunların, yani Galatasaray'ın oyun repertuarının zenginleşmesi lazım. Biz ne konuşuyoruz? Osimhen üzerinden tekilleşmiş bir oyun.

0: anlayışı. Hatta tembel oyun diyoruz. Böyle mi olması lazım? Halbuki Galatasaray farklı forvet profilleriyle ve rakibe göre, rakibin gücüne göre, özelliğine göre, bazı rakiplere göre Galatasaray lig itibariyle oynadığı maçların %80'ini, %90'ını rakip sahaya yerleşerek set hücumu şeklinde oynamak durumunda. Bir de Şampiyonlar Ligi var, orada başka bir oyun oynamak durumunda. Şimdi set hücumu oynarken size yapılan savunmalara karşı oynayacağınız oyunlar var. Geçişi iyi yapan rakiplere karşı oynayacağınız oyunlar var. Ya da sizi baskı altına almaya çalışan, sizinle düelloya giren rakiplere karşı oynayacağınız oyunlar var. Şimdi Okan Buruk'un Galatasaray'a oynattığı futbolda biz bu zenginliği görebiliyoruz. Göremiyoruz. Bence temel eleştirinin buradan gelmesi lazım. Şimdi göremediğimiz için oyuncu performansları da zaten burada sıradanlaşıyor ya da geriye gidiyor. Yani siz sürekli kahvaltıda aynı şeyleri yediğiniz zaman bir noktadan sonra lezzet almazsınız gibi. Galatasaray'ın kendisini update etmesi gerekiyor. Bence güncellemesi gerekiyor. Oyununu güncellemesi gerekiyor. Yani sadece ön alan baskısı yapan, coşkulu oynayan, Osimhen'i arayan bir oyun tarzı Galatasaray'ı ileriye taşımıyor. Ve bu oyun heyecanını da kaybetti. Yani Galatasaray'ı izlerken biz heyecan duyamıyoruz. Galatasaray'ın oyununu sergileyen işin uygulayıcıları da aynı heyecanı ortaya koyamıyorlar. Ya ben Okan Buruk gibi Türk futbolunun önemli bir değeri olan ve Türkiye'de oynadı. İtalya'da oynadı. Yani oynadı ve bu işe de çok kafa yoran, çok çalışan teknik adam. Yani niye o limana şey yapıyor, gemiyi niye o limana çekiyor onu anlamıyorum. Burada bence repertuarın gelişmesi lazım. Öyle olduğu için şimdi Kocaeli Spor maçı öncesi, öngörümü hemen söyleyeyim uzatmadan. Yani Galatasaray'ın ne oynayacağı, nasıl oynayacağı konusunda çok hemfikir değiliz. Yani Galatasaray gümbür gümbür oynar, rakibi baskı altına alır, mutlak anlamda kazanır derken zorlanıyoruz. Ya da kazanırken gerçekten hani etkili oynayan, o kazanmayı limitlerine kadar zorlayarak hak eden bir Galatasaray göreceğiz mi? Onu söylemekte de zorlanıyoruz. Tabii ki sahasında oynayacak ve Galatasaray'ın gerçekten sahası çok ciddi bir avantaj oluyor. Oradan da bakınca, kadro kalitesine de bakınca yine de Galatasaray'ın avantajlı olduğu taraf olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Hocam öncelikle yeni imajınızı çok beğendim.
2: Teşekkürler.
1: Bunu söylemeden geçemeyeceğim.
2: Deniyorum böyle değişik.
1: İlhan Mansız Vol 2. 2000'lerin başındaki. Yakışmış. Onun dışında tabii hafta içi Lisbon'da bir Espanescas. Yani facia kelimesini ben bilmiyorum kullanmak lazım mı da, yani rahatsızlık veren bir yönetim diyeyim ben ona. Tatsız bir yönetim vardı. Bunu hakeme öne sürmek için söylemedim. Ama Galatasaray'ın da hani Lisbon'dan en azından puan ya da galibiyetle çok rahat aslında çıkabileceği bir akşamdı. Bunu Okan Hoca da maçtan sonra basın toplantısında söyledi. Yani hakem eleştirisinin dışında 3-0'da kazanabilirdik dedi. Gerçekten de Galatasaray'ın ya da bir deplasman takımının çok isteyeceği tempoda oynanan bir oyundu. Oradan moralsiz geliyor Galatasaray ama yani ligde de kazanılan, mesela Çorum maçında son dakikada gelen puan var. Başakşehir maçında son dakikada yine gelen bir artı 2 puan var. Evet, Galatasaray belki baktığımızda sonuçları alıyor gibi görünüyor. Ama geçen yılın Nisan ayından beri yaşanan da o oyun anlamında geriye gitme ya da sonuç alırken zorlanma da devam ediyor.
2: Şimdi çok farklı konulardan bahsettiğin için nasıl toparlasam diye düşündüm. Önce Espanescas'tan başlayalım. Bir kere Lisbon'da hakem skandalı yaşamadı Galatasaray. Hakem şanssızlığı yaşadı. Bunlar olabiliyor bu seviyelerde. Bu hakemlerin hiçbiri oraya kolay gelen hakemler değil. Ya şimdi Norveç'ten gelen bir hakem Espanescas. 2002 yılından beri Dünya Kupası'nda ilk defa Norveçli bir hakem var. O da Espanescas. Belli seviyenin üstünde bir hakem. Kırmızı kart verebilir miydi? Verebilirdi. Doğru. Ondan sonra kırmızı kart vermeyebilir miydi? Vermemek için de elinde kriterler vardı. Vermemeyi seçti. Penaltı vermeyebilir miydi? Vermeyebilirdi. Verebilir miydi? Verebilirdi. Top ayağını önüne koyuyor oyuncunun deyip verebilirdi. Onu seçti. Şimdi bu Açıkçası

0: hakem şanssızlığıyla nitelendirilebilen bir şey olmalı. Neden böyle diyorum? Çünkü biz hakem skandalı, hakem hakem hakem dediğimiz zaman gelişemiyoruz. Buradaki en önemli nokta bu. Ve ben mesela Okan Hoca'nın aslında en fazla geliştirmesi gereken noktalardan birinin de hakem iletişimi olduğunu düşünüyorum. Oraya çok fazla enerji harcıyor. Yani ben mesela Okan Hoca'nın ceza alabileceğini düşünüyorum bu maçtan sonra. Yani teknik alanda yaptığı hareketleri tasvip etmiyorum ve ben hakikaten ceza da alabileceğini düşünüyorum. O maçta kırmızı kart görmemesi de aslında Espanescas'ın hatalarından biridir. Çok aşırı çünkü itirazda bulundu ve tolere limitini aştı aslında. Şimdi ülkemize dönersek 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Müthiş bir başarı bu. Okan Buruk bence müthiş bir yöneticilik gösteriyor. Yani bu kadar büyük yıldızı bir arada tutabilen, bu yıldızlardan çok iyi bir verim almayı sağlayabilen bir bakış açısına sahip olmak çok önemli. Ve ben hakikaten ego yönetimi ve takım yönetimiyle ilgili kitap yazması gerektiğini falan düşünüyorum Okan Hoca'nın. Yani bir NBA'de Phil Jackson vardı. O Los Angeles Lakers dönemini anlatıyorlar hala.
1: Ancelotti de.
0: Evet. O, Chicago Bulls.
2: O kitabı yazarım yani.
1: Tete, Ziyech, Zaha, Ndombele. Evet. Onların da nasıl okuyacağını da merak ediyorum açıkçası.
0: Tabii
1: yıldızlar.
0: Ama yani.
1: Bir de
0: %100 atamazsın ki.
1: Yani merak ediyorum. Bir de işte o tarafın. Ha şöyle olursa çok doğru olur aslında. Ben aynı fikirdeyim hocam. Yani espri olsun diye söyledim. Yani hakikaten çok önemli oyuncuları idare etme ama diğer idare edilemeyen de bir sürü, mesela gelişemeyen de bir sürü oyuncu var. O kitapta mesela o bölümlere de yer verirse şahane olur yani.
0: Morata da var.
1: Aynen.
0: Ama velakin ya bu konuda yani Icardi'den bu kadar iyi bir verim çoğu antrenör alamadı.
1: Doğru.
0: Yani Mertens'ten bunu alamadılar. Osimhen böyle oynasaydı Napoli yollamazdı yani. Şimdi bir takım şeyleri çok farklı yapıyor Okan Hoca. O yüzden şimdi 4 senenin şampiyonluğu bir hoca, 4 sene şampiyon olmuş bir kadro, Galatasaray bir karar verdi sezon başı. Dedi ki biz bu kadroyu lağvetmiyoruz. Çünkü o başka bir yol. Çok farklı. Yani herkesi yollayalım. Davinson Sanchez'i yollayalım. Lemina'yı yollayalım. İşte Barış Alper Yılmaz'ı yollayalım. Yani başka bir kadroyla yola çıkalım demediler. Bunu biraz daha iyi bir iletişimle anlatabilirlerdi. Aslında yedekleme yoluna gittiler. Bu da anlaşılabilir bir şey. Destekliyorlar. Şimdi bu bir. İki, buradaki en büyük problem oyunculardaki mental yorgunluğu. Yani ben onu aslında gözlemlemek için İbrahim gibi maça gittim. Başakşehir maçına gittim ben de. Yani mesela o mental yorgunluğunu o kadar hissetmedim. Daha fazla hissedeceğimi düşünüyordum. Yani Galatasaray hakikaten istekli. Torreira mesela beni çok şaşırtıyor. Bunca sene, bunca başarının üstüne hala attığı gol müthiş bir gol yani Torreira'nın bence. O metal yorgunluğunu çözmek bence en büyük sıkıntısı olacak Galatasaray'ın. Bir de hep işte bu B planı. Yani Osimhen olmadığında ne yapıyorsunuz? Çünkü Osimhen olmuyor. Yani kaç maç kaçırdı geçen sene? 15-16 tane maç kaçırdı. Muhtemelen bu sezon da öyle olacak.
1: Çok fiziksel oynayan bir oyuncu.
0: Aynen.
1: Çok doğal yani.
0: Çünkü o kadar her yere ayağını sokuyor ki. Bak sadece oyun olarak değil. Penaltı alıyor. Konya Spor'la oynuyorsun. Mesela Adil'in önüne atlıyor. Orada ayağını koyuyor. Adil onun ayağına vuruyor. Penaltı oluyor. Veya Göztepe maçında. Tabii. Ayağını oraya sokuyor. Teması alıyor. Yani her şeyi zorluyor. O yüzden Osimhen'in olmayacağı birçok maç var.
3: Sonunu da düşünmüyor.
0: Sonunu düşünmüyor.
3: Evet.
0: Temasları da güzel gösteriyor bu arada.
1: Öyle aslında o gün var. Maçta da hocam yine stadyumda olduğun için görmüşsündür. Ben hatta videoya aldım. Telefonumda da duruyor. İlk kasığını tuttuğunda videoya aldım. Merak ettim. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı oyuncunun davranışını biliyoruz. Çıkmak istemeyecek.
0: Evet.
1: Kulübeye döndü. Kulübedekiler aslında çıkartalım mı nedir durum dedi. Bekleyin dedi. O ara top başka yerdeyken sürekli stretching yapıyordu. Yani aslında çok tehlikelidir. Yani kas sana bir uyarı veriyorsa onun daha üstüne gidemezsin yani.
0: Çok da
1: ağrı başka bir şey.
0: Mesela o topa
1: darbe
0: almaya çalıştı.
1: Tabii. Darbe yersin hocam çok canın yanar. O bir müddet sonra seni idare. Kas öyle bir şey değildir. Sana küçücük bir uyarı geldiği an bırakman lazım. Çünkü onun derecesi var işte. Grade 1, grade 2. Evet. O an grade 1 iken gittin grade 2 yaptın. İşte o duygularına bazen hani işte o çok sevmesi, çok istemesi başına iş açtı.
3: İkinci derece yırtık mı demek istedin hocam?
1: Evet, ikinci derece yırtık.

0: Yani birinci derece, evet, birinci derece zorlanma, işte ikinci de evet. biraz da.
1: Ama muhtemelen sen de demişsin, ben mesela minimum 2 hafta yok dedim. Yani çok belli tuttuğu yeri falan da gördüğünüz için biz sahada.
0: Ben çok kas sakatlı yaşadım hocam. O yüzden abimle beraber maçı izliyordum. Dedim ki bak şurada hemen alacaksın. Hatta o dese bile çıkmayacağım, hemen tabelayı kaldıracaksın. Çünkü adım gibi eminim o birinci derece zorlanma artacak. Hemen akabinde arkasına bir top attılar. O ayakla bir depar attı, üzerine vurdu, çıkarttım beni.
2: Duygu durumu demişken de Okan Hoca'nın Lisbon karşısında çıkarttığı 11 ve oyuncu değişiklikleri de bence yönetime ve yaz transfer dönemine karşı bazı duygu mesajları içeriyordu. Bunu düşünüyorum. Şimdi Jakobsen stoperde başlamasını şöyle yorumluyorum. Ya bana hazır oyuncu almadınız ya da zamanında almadınız. Şimdi bir şey bu kulübede ve maç boyu kullanılmıyor. İşte onun dışında baktığımızda Barış'ın santraforda başlaması mesela yine aynı. Yani ya bana yeterli, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başlayacak bir oyuncu almadınız, aldıysanız da hazır oyuncu almadınız. Çünkü yine kulübede ben ilk 11 atamıyorum. Bir tek Batrakov var. Oyuncu değişikliklerine baktığımızda da Leao 58'de giriyor. Ki hazır olan bir Leao'yu Okan Hoca'nın kullanacağını hepimiz biliyoruz. Burada da yine hani zamanında gelmeyen bir hamle var ama Leao noktasını anlarım. Onu ayırıyorum bir kenara. Ugo Çukwu 85'te. Oyun 3-1 olmuş. Yani yine bakın ben bir oyuncuyu neredeyse oyun sonlandıktan sonra sahaya atabiliyorum mesajı. Ve yine İlkay Gündoğan 2 yıldır performans alamıyorum. İlkay'ı ben ancak 5 dakika sahaya sürebilirim mesajı. Bana göre benim aldığım
0: ben
2: mesajlar.
0: Ben de idareciyim. Bunlar. Sen Okan Buruk olarak söyledin. Ben de idareci olarak cevap vereyim. Kariyerinde Jakobs üzerinden konuşalım. Jakobs neden stoper oynattı? Hepimizin ikna oldu. Çabukluğundan, geniş alandan Galatasaray'ın problem yaşama sıkıntısı vardı. Onu ortadan kaldırayım. Ama Jakobs dediğin milli takımda da Monaco'da da böyle bir deneyim olan bir oyuncu değil. Şimdi bunu siz icat ettiniz, kafanızda hayal ettiniz, düşündünüz. Şimdi bu bizim burada en büyük problemlerden biridir zaten. Dikkat et, teknik direktörler sürekli birilerini ben yarattım diyor. Onu aldım, oraya koydum, buraya koydum. Az çok fazla insanların yeriyle oynamayın. Herkesi yerinde oynatın. Temel aslında yapmaları gereken temel şey oyuncuları fiziksel anlamda hazır edin.
2: Bir parantez, Şallay sağ bek, Okan Buruk döneminde Barış sol bek oynadı, sağ bek oynadı, farklı yerlerde oynadı. Hani hocanın da bir yani şöyle söyleyeyim, ona devşirme sevdası diyemeyeceğim, elinizde varsa oynatırsınız da devşirme tercih etme durumu da var yani açıkçası.
0: Benim elimde bir şey varsa, Abdülkerim kulübedeyse macera aramaya gerek yok. Ben yönetici diliyle konuşayım şimdi. Bir şey ve Abdülkerim'le ilgili, yetersizlikle ilgili bir problem varsa o da sizinle alakalı, benimle alakalı. Ben yöneticiyim. Ben size oyuncuları getiriyorum. Sayısal anlamda 20 küsur oyuncu diyorsun. Ben onu bir araya getiriyorum. Antrenör sensin. Yeterli olmadığını söylüyorsan itiraz edeceksin. Çünkü eğer ben getirdiysem bu oyuncuları senin itiraz etmen lazım değil mi? Sen şimdi biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı antrenör olarak o oyuncularla bu işi başaramayacağını. Sen antrenör olarak şey diyemezsin. Ben ne yapayım, getirdiler. Böyle bir şey yok. Çünkü aynı yönetici sana Osimhen'i de, Icardi'yi de, Morata'yı da verdi. O gün de itiraz etseydin kimde var bu zenginlik demiyorsun değil mi? Antrenör olarak dedi mi Okan Hoca? Evet. Böyle bir zenginlik olamaz, ben bunu kabul edemem. Bu Avrupa çapında oyuncularla bu yarışın içerisindeyiz. Mesela o zaman da bir adalet arama durumu vardı. Bizde öyledir biliyorsun yani. Arada milyonlarca euro fark vardır. Seyirci, güç, oynarsın Kocaeli Spor'la. Biz önce adalet istiyoruz. Ya adalet zaten hiçbir yerde adalet yok ki. Yarışın içerisinde öyle bir adalet yok. Benim orada itirazım şu. O değişiklikleri yaptığı dönemki itirazım şu. İlkay eğer bugün bu durumdaysa bu teknik direktör sorunudur. Leslie bugün bu durumdaysa teknik direktör sorunudur. Onu idareci üzerinden anlatamazsın. Niyaga hala bu takımın bir parçası değilse o da sizin sorununuz. 3 tane oyuncuyu atma sebebiniz, ben de benzer yorumu yaptım. Aslında mesaj veriyor. Benim elimde kimse yok. Bu oyuncuları atıyorum. Ama bu da sizle alakalı bir durum.
2: Bir ekleme yapayım mı Niyaga ile ilgili? Maç öncesi ben yayındaydım. Burada Rui Borges'in açıklamaları vardı. Dumbia'yı bu sezon transfer etti Sporting Venezia'dan ve Dumbia ile ilgili Rui Borges maç öncesi şunu söyledi. Biz de Aralık'ta keşfettik oyuncuyu. İtalya Serie B'de oynuyordu. İkinci ligde oynuyordu ama çok büyük bir potansiyel gördük. Ve bir sokak futbolcusu dedi. Hani başka şeyler de söyledi ama bizim için önemli olan kısmı bu. Ben de şunu söyledim yayında. Şimdi iki tane teknik adamın dedim aslında burada bakış açısını görebiliyoruz. Bir tanesi Serie B'den yani İtalya Ligi'nin ikinci kademesinden oyuncu alıyor ve hem Portekiz Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta onu sahaya atabiliyor. Diğer teknik adam da dedim, Renato Niaga ki alındığında Portekiz 1. ligin yani daha da Süper Lig'inde ilk seviyede oynayan bir oyuncuydu ve Benfica'ya karşı, Braga'ya karşı, Lisbon'a karşı bu oyuncu oynadı. Portekiz'in en üst seviyesinden oyuncu alıyorsunuz, en üst liginde oynayan ama tecrübesiz belki bilmiyorum oyuncuyu görüp atmaya sürekli çekiniyorsunuz.
0: Tek başına Niaga problemi değil. Yani bugüne kadar Galatasaray'da yok benim hafızamda böyle bu şekilde yatırım yapılıp değer katılan bir oyuncu ben henüz hatırlamıyorum. Yani Okan Buruk döneminde bir önceki döneme giderim orası biraz daha problemli. Yani Galatasaray Morutsan'la Çıkıldağ ile Galatasaray geleceğimizi inşa edeceğiz derken Yunus'u da Adana Demirspor'a göndermişlerdi. Yani şimdi... Planlama konusunda, oyuncu tercihi konusunda ciddi anlamda problemliyiz ama bu tek başına Galatasaray problemi değil. Yani bütün takımlar için 3 aşağı 5 yukarı benzer yorumları yapabiliriz. Yani ben olsam, ben idareci olsam, yani bugün Okan Hoca ile bir toplantı yapsam, bu tarz oyuncularla ilgili bir değerlendirme olsa, ben hocam yani bugüne kadar bu oyunculardan biz verim alamıyoruz, ya zaman da kaybediyoruz. Ya bu zamanımızı biraz şeye mi harcasak, altyapıya mı harcasak, akademiye mi harcasak? Galatasaray bugün... Kemerburgaz'a geçerken altyapı bu konuda ciddi problem yaşadı. Kimse bununla ilgili bir şey söylemedi. Yani senin Osimhen'in evet olsun işte getir kimi getiriyorsan Leao'yu da götür eyvallah bir problem yok ama senin geleceğin orada orayı yok sayıyorsun yani. Ve oradaki çocukları düşünsene ben kırılırdım mesela Galatasaray altyapısında oynasam Çıkıldağları, Yelertleri falan şeyleri görsem üzülürüm yani. Ya bu bize bu şey verilmiyor, şans verilmiyor, değer verilmiyor ama bizdeki en kolay konu bizim özellikle yerli oyuncular için yok oyuncu deniyor. Bence oyuncu var. Ben çok fazla alt ligde maç izliyorum. İkinci ligde, üçüncü ligde şahane oyuncular var. Şahane teknik direktörler var. Dün de hemen çok uzatmadan kısa Sarıyer Bandırma maçına gittim. Bir Bandırma Spor Teknik Direktörü performansı izledim. Ertuğrul Aslan, o da eski futbolcudur, önemli futbolcuydu. Şahane bir teknik direktör geliyor. Oyunun başından sonuna kadar gayet ve çok fazla genç oyuncunun olduğu, diğer takım ciddi anlamda ona göre daha güçlü bir takımdı. Ama bir teknik direktör dokunuşunu görüyoruz ki ihtiyacımız olan, hocamın söylediği işin şikayet etme kısmına gelince o çok kolay. Hakem var, oyuncu yetersizliği var, sayısal var, sakatlık var. Çıkamazsın o işinden ama onun bize bir faydası yok. Bence biraz bu öz eleştiri tarafını iyice unuttuk ve biraz da gençlere karşı da haksızlık ediyoruz. Çünkü Okan Hoca aslında en çok bu anlamda buraya yönelmesi gereken insan o bahsettiğimiz akademinin en önemli oyuncusuydu ve Galatasaray 96-2000'de kupayı kazanırken yani bugün Okan Buruk alttaki oyuncular yetersiz dedi değil mi? O dönem Fatih Terim de diyebilirdi alttaki oyuncular yetersiz dışarıdan getirelim problemi çözelim de diyebilirler değil mi?
3: Tabii ki.
0: Birileri bir gün size güvendi siz de aslında bu anlamda rol model olma açısından çok özel bir isimsiniz. Bence Niagalar eyvallah tamam da daha fazla orada altyapıdan oyuncularla en azından zamanı oraya harcayabilirsin. Paramız da cebimizde kalır. Ciddi
2: yani
0: paralar harcıyor.
2: Tabii hani bir örnek olarak söyledim. Yani
0: yok, genel son isim olduğu için ama evet. Çok isim sayıyı arttırabiliriz yani.
3: Peki onun dışında Galatasaray tabii dediğim gibi geçen yıl Hayri abi Kocaelispor'a takıldı ve mağlup edemedi Kocaelispor'u. Yarının da varsa arkadaşlar bir muhtemel 11'e bakalım. Muhtemel 11'ler üzerinden de konuşalım ama Osimhen yerine Deniz Gül muhtemelen oynayacak. Savunmada yine bir şey abunun oynamasını bekliyoruz. Bu tarz değişikliklerle Hayri abi ki kadroda ekrana geldi. Barış ve Yunus'un kanatları oluşturdu bir Galatasaray. Neler bekliyorsun bu 11'den?
4: Şimdi tabii Deniz bir soru işareti ama hani bu karşılaşmada 11'e atılır mı? Atılır.
2: Bir yerde atılmak durumunda artık.
3: Başlayacak yani. Bir yerde.
4: Şampiyonlar Ligi seviyesi için hani Deniz'in yeterliliği, atletizmi vesaire ya da yıpratıcılığı tartışılır ama nihayetinde ceza sahası içerisinde hava toplarında vuruş özelliği olan hani gol becerisi ve ihtisas alanı gol olan bir oyuncu transfer etmişsiniz. Yani şöyle Deniz'i alıyorsanız Deniz oyunu beslemez. Mesela Osimhen'in temel farkı şu. Osimhen oyunu besleyen. Yani oyunu hızlandıran, oyuna tempo veren, katalizör etkisi yapan bir forvet. Deniz bunu yapmaz. Ama daha ziyade işte ceza sahası içi golcüsü, pivot forvet özelliklerinde. Icardi de Osimhen'in yaptıklarını yapmayan ama farklı anlamda oyunu besleyen ya da bitiriciliği olan çok daha üst düzey bir isimdi. Bu bir deneyim olacak. Ama Galatasaray'ın oyunu geçtiğimiz sezonki gibi asimetrik özellikle devam ederse şunu kastediyorum. Mesela Galatasaray daha önceki sezon ya da sezonlarda Okan Hoca'nın ilk iki sezonunda kendi sahasında pek puan kaybetmiyordu. Yani puan kaybetmeyen bir Galatasaray

0: Galatasaray vardı. Ama geçtiğimiz sezon zaman zaman hem kötü oynayan hem de beklenmedik puan kayıpları veren bir Galatasaray gördük. İşte Kocaeli Spor maçı da bunlardan bir tanesiydi, hatta iki tanesi. Deplasmandaki maçı çok da yetersiz bir oyunla kaybetmiştik Galatasaray. Burada da 0-0 mı 1-1 mi?
1: 1-1.
0: 1-1'lik beraberlikle yine kazanamamıştı. Burada puan kaybı çok büyük sürpriz olmaz. Ama Galatasaray'ın zaman zaman böyle kötü süreçlerden, hani bir kriz demek çok abartı olur. Yani Lizbon'da alınan mağlubiyeti kriz olarak değerlendirmek, hezimet olarak değerlendirmek bana fazla geliyor.
2: Ama ileride yani şu 8 maç bittiğinde bence geriye dönük aralanacak puanlar olacak.
0: Doğru yani Galatasaray'ı da puanla.
1: Oyunu görünce de olsam tabii. Bu oyunu görünce.
0: Yani oyunu, başlangıcı, yani mağlubiyete giden yoldaki talihsizlikleri görünce tabii ki yani arkasından keşke denilecek bir mücadele. Ama öbür taraftan da hani skandal yakıştırmasını ben yapmam açıkçası. Ama oradan bir motivasyon devşirebilir mi Galatasaray? Devşirebilir. Bunu yapıyor sık sık. Yani mağlubiyet veya kötü sonuçlardan sonra Galatasaray saha içerisinde çok daha coşkulu, baskılı, etkili oynamak suretiyle, ki öyle bir kadrosu var Galatasaray'ın. Ve aslında hani burada birkaç değişiklikten, hani stoper, işte Abdülkerim'in oynayamayacak olması aslında bir stoper değişikliğini beraberinde getirdi. Jakobs denemesi belli ki tatmin edici olmadı. Şu anda orada orijinal bir stoperle.
2: Jakobs'la ilgili Mahmut Alparslan Hoca yazmış. Hoca'ya da selamlar, iyi geceler diyelim. Dünya Kupası'nda oynadı demiş stoper olarak. Ama tabii üçlü savunma oynuyordu
3: Senegal. Yani kanat bek olarak Jakobs orada.
1: Tabii işte üçlü stoperle dörtlü stoper oynamak yani ciddi anlamda farklı olduğu için. Evet, yani orijinal stoper oynamış olmuyor yani. Net bazen, stoper oynamak üçlüyle evet, farklı çünkü.
0: Evet. Tabii pozisyon talihsizliği de olabilir. Mesela penaltıya yol açtığı pozisyon. Ha,
2: bu arada Jakobs'la ilgili bir şey söylemedim. Yani olay Jakobs'un performansı değil.
1: Buradaki olay şu.
2: Yani.
1: Oradaki oynama alışkanlığıdır şimdi. Sen alışık olmadığın bir düzende bu kadar kısa sürede kolay değildir yani. Hani ben aldım onu oraya koydum, çabukluğu var, çözer, olmuyor öyle. O tekrara muhtaç bir durum ya.
2: Evet.
1: Şimdi zenginliği nasıl beraber oynama alışkanlığı zenginliktir. İşte o gerideki de en büyük handikaptır. Yok öyle bir tekrarları çünkü.
0: Tabii ki yok. Yani aslında Galatasaray'da yani ilk 11 belki çok az değişen, daha doğrusu ilk 11'de değişim yüzdesi az olan takımlardan biri Galatasaray. Belki başarısının altında yatan bir istatistik faktördür. Bu çok üzerinde durmadık ama hani bakılsa işte son 4 sezonda şampiyonluklara Galatasaray ve Galatasaray'ı takip eden kim var? Fenerbahçe var. Kim var? Geçtiğimiz sezon Trabzon'da bir miktar takip etti ama o kadro değişimi noktasında Galatasaray orada çok daha az oyuncu değiştirerek istikrardan yana tasarruf kullandı. Fakat şu da var, yani Okan Hoca'nın belki şöyle bir özgüveni de söz konusu olabilir. Hani devşirme konusunda en başarılı olmuş teknik adamlardan bir tanesi. Hı hı. Yani biz bir süreçte mesela Kaan Ayhan'ı sürekli izliyorduk. Stoper izliyoruz. Orta sahada izledik. Sağ bekte izledik ve oynadığı pozisyonlarında altından kalktı Kaan Ayhan oynadığı dönem itibariyle. Şimdi Salah mesela o pozisyonda oynuyor. Şimdi Singo diyelim ki
1: Şalay.
0: Pardon. Şalay'ı.
2: Salah'a geleceğiz abi.
0: Salah'tan çıkamamış.
2: Salah'da bir şey yok da Trabzonspor'a geleceğiz abi.
0: Salah bir de Sabah olayı var ya, ikisi bir araya gelince bende karıştı. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi bunları başarıyla yaptığı da bir gerçek. Ama bu bazen belki yanıltıcı bir hal alabiliyor. Ama Galatasaray Abdülkerim'in yokluğunda bir stoper krizi ve bunalımı yaşıyorsa bu aslında transfer mühendisliğinde ya da kadro mühendisliğinde baştan bir şeylerin eksik olduğu anlamına da geliyor. Yani orada bence o havuzda yeterli stoper bulunmadı Galatasaray'da. Ya da kalibre anlamında yeterli isimler. Yani yedekleyecek isimlerin yeterliliğinden bahsediyorum. Orada bir yetersizlik vardı. Şimdi transfer edilen Bundesliga'dan gelen oyuncu da gerçekten o pozisyonun içini dolduracak mı doldurmayacak mı çok emin değiliz.
2: İşte Ali abi taraftar şuna kızıyor. Belki şu anda hani puan anlamında işler iyi gidiyor ama yarın bir gün bir sıkıntı olursa da şu konuşulacak. Yani 4 yıl ortada şampiyon olmayı başaran üst üste bir takım var.

0: Mali durumu iyi görünen bir takım var. 4-5 transfer bekleniyor ki zaten takımın iskeletinin korunacağını düşünürsek bu 4-5 transferle birlikte takımın çok daha hani ileri gitmesi beklenirken en azından şu an geçen seneyi korumasını dileyen bir taraftar grubu var. Sorun burada zaten.
1: Ya iki şey mesela eleştiri konusu olur. Ben de burada sözlerimi özet bir şekilde bitirmiş olayım. Birincisi hani vurgulamaya çalıştım ve hemfikir olduğumuzu tahmin ettim. Yani Galatasaray oyununun ket vurması. Yani işte mental yorgunluktan da kaynaklı olur, başka bir şeyden de olabilir. Ama ben bir çeşitlilik, bir zenginlik eksikliği de görüyorum. Yani Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı oyun ve sistemde bir tıkanıklık var. Yani bir ezber üzerinden, bir kolaycılık üzerinden Galatasaray yürüyor. O kolaycılığın ötesine geçmesi lazım. Yani biz Galatasaray'ı izlerken bir kitap okuyor, bir şiir okuyor, tadı alabilmeliyiz. O tadı vermiyor Galatasaray. Yani klasik işte Galatasaray coşkulu oynadı, kaos futbolu oynadı. Bir şekilde işte karambol pozisyonlar oldu, duran top oldu. Üst üste dördüncü kornerde golü attı şeklinde Galatasaray maçlarını, özetini okumamalıyız. Bunu söylemeye çalışıyorum. İkincisi de söylediğin çok doğru. Yani üç tane pozisyon ilk 11 itibariyle merkez ofansif orta saha. Yedekleyecek santfor,
2: stoper.
1: Bir de stoper. Yani 3 tane oyuncu alsan hani bir de işte kadro derinliği açısından genç alırsın ya da İbrahim hocamın söylediği gibi niçin altyapıdan tutup çekip atamıyorsun? Ki
2: Arda da orada kayboldu gitti. Bir önceki sene bence şahaneydi.
1: Birkaç sezon önce Galatasaray yapıyordu mesela. Oradan önemli oyuncular alıp vitrine çıkardı. Satışlar falan da yaptı. Sanki Galatasaray şeyine, kendi akademisine biraz şu aralar şey bakıyor. Yani bu biraz garanticilikten de kaynaklanıyor. İşte Renato'yu konuştuk. Ya belki şans verilse orta sahada Portekizli oyuncu çok ciddi şeyler de yapabilirdi. Ya o potansiyel vardı. Mesela Trabzonspor'un olayı benzetmesi yapılmıştı. Ama Okan Hoca işin bu tarafına girmiyor. İşin riskli taraflarına çok fazla sörf yapmak istemiyor. Yani belirli oyuncular garantici bir anlayış üzerinden yürüyor. Ama hocam altını çizdi. Ben de vurgulamazsam haksızlık olur. Ya Okan Hoca'nın da gerçekten bu kadroyu, bu kadar kaliteli, yıldız, farklı karakterleri çok ustaca, kendi içinde güler yüzle yönettiği de bir gerçek. Ayrıca hakem meselesi açıldı. Bunu bir soru olarak da hocama ileterek düşüncemi söylemek istiyorum. Şimdi hakemlerle kurduğunuz iletişim, o bench'teki tavırlarınız, el kol hareketleriniz tabii ki arşivleniyor, sonradan izleniyor, bakılıyor ve size yönelik hakemlerin de belirli şeyleri oluyor, kanaatleri ya da ön yargıları oluşuyor ya da hissiyatlar oluşuyor. Şimdi hocam siz mesela hakemleri değerlendirirken hakem psikolojisine göre tavır almaktan, strateji belirlemekten söz ediyorsunuz. Yani hangi hakeme karşı saha içerisinde nasıl tavır almalı, hatta maç başlangıcında nasıl tavır almalı, nasıl bir iletişim kurmalı, bunlara dikkat çekiyorsunuz. Şimdi bundan da bir haber olmamak lazım. Yani bunu da unutmamak lazım. Bir taraftan diyoruz ki Okan Buruk için ve övüyoruz. Sen zor kadroları, zor oyuncuları, farklı karakterleri yönetmeyi başardın ve tarihi performanslar aldın. Icardi'den aldın, Osimhen'den alıyorsun, birçok oyuncudan aldın. Elbette ki istisnalar olabilir. Bunun altında yatan şartlar sadece teknik anlamda iyi teknik direktör olmak değil. Aynı zamanda iyi bir iletişim dili yakalamak, iyi bir sosyalite yakalamak. Niçin hakem bunu yapmış? İşte saha kenarında işin bu tarafını, işin bu psikolojik ya da sosyal olgu tarafını dikkate almıyorsun?
3: Yani çok güzel özetledim bence. Şöyle söyleyeyim. Ben Okan Hoca'nın hakikaten çok gereksiz enerji harcadığını düşünüyorum bu konuya. Yani sahaya olan odaklanmasını bile negatif etkiliyor bence. Çok daha farklı şeyler yapabilecekken. Çünkü aslında o yetenekleri de var. Yani atıyorum bir Manchester United deplasmanına çıktığında farklı bir şeyle daha farklı bir oyun oynatabiliyor. Galatasaray'da bunları da gördük.
0: Zaten risk almayan bir teknik adam değil.
3: Kesinlikle. Ya ve ben saha içerisinde dediğim gibi hakeme bu kadar enerji harcamasa, hakem diyaloğuna, dördüncü hakeme, oraya buraya çok daha böyle hani zincirlerinden kurtulmuş bir Okan Buruk.

0: olabilir. Yani diyor, hazırlık maçında nasıl hakem beni atar? Yani hazırlık maçında niye atılırsın? Yani niye
1: soruyor da?
0: Yani niye şöyle itiraz hocam, edersin bu kadar? Yani,
2: hakemle ilgili değil ama şunu söyleyeceğim. Yani yine Niyega üzerinden vereceğim örneği ama. Ya ben mesela Renato Niyega olsam antrenmanda Okan Hoca şöyle bir takılırdım ben olsam. Ya yani derdim ki hocam ya hani çekinmiyorsun, bak oyuncuları devşiriyorsun. Biraz da risk alıp beni oynatabilirsin. Ha bundan sonra ne olur bilemem ya. Kadro dışı mı kalırım artık, hiç mi oynamam bilemem ama ben takılırdım bu şekilde yani.
0: Ya şu genç oyuncu konusunda katılıyorum. Şöyle söyleyeceğim. Batrakov bence çok önemli bir oyuncu. Neden biliyor musun? Galatasaray'da genç oyuncunun gelebileceği noktayı göstermesi açısından. Çünkü bak söylediğimiz isimlerin hepsi aslında bazı oyuncuları yedeklemek için Galatasaray'a gelmiş isimler. Şimdi Renato Torreira'yı yedekleyebilir. Değil mi? Torreira yoksa oynatabilir onun yerine. Leslie Lemina. Da, bak Bichuabi Abdülkerim. Bir tek Batrakov çok önemli sorun çözmesi için Galatasaray'a gelmiş bir genç oyuncu. Yani aslında direkt oyuncu. Tabii. Ve genç oyuncu. Eğer Batrakov'da da istediğimiz ilerlemeyi sağlayamazsak hakikaten sistemde daha büyük bir problem var diyeceğim ben de. O peki, nedenle Batrakov transferi hem pozisyon hem de takım içerisindeki konumu açısından çok önemli diye düşünüyorum ben.
2: Şimdi Galatasaray bölümünü bu şekilde tamamlayalım. Günün
0: maçın hakemiyle ilgili de istiyorsan bir şeyler söyleyeyim. Galatasaray Kocaelispor maçı.
2: Lütfen hocam.
0: Şimdi maçın hakemi Atilla Karaoğlan. VAR hakemi büyük ihtimalle yabancı olacak. Belki de Mateyuk olur bu akşamki hakem. Çünkü iki maç iki maç çıkartıyorlar.
1: Geleceğiz Mateyuk'a da.
0: Şimdi Atilla Karaoğlan bizim kağıt üzerinde iki numaramız. Halil Umut Mener'den sonra kategori olarak yukarıda olan hakemimiz. Bu sezon iki tane maç yönetti. Birisi Konya Fenerbahçe, bir tanesi Ahmet Trabzonspor. İki maçta da böyle çok akılda kalan büyük hataları yok. Aslında daha iyi olmasını istediğimiz bir hakem. Bazen çok kendisinden beklenmeyen faul ve sarı kart hataları yapabiliyor. Şimdi hep söylediniz yarınki maç, bugünkü maç artık zor olacak diye. Bu zorluğun nedenlerinden biri de Kocaelispor'un çok fiziksel ve sert bir takım olması. Yani fiziksel mücadelenin çok olacağı bir maç bizi bekliyor. Atilla Karaoğlan ve ekibini de bekliyor. O yüzden buradaki en önemli noktalardan bir tanesi doğru foul çizgisi ve doğru disiplin çizgisi olacak. Buna dikkat etmezse sıkıntı yaşar. Ama muhtemelen dersini çalışmıştır. Umarım iyi bir maç yönetir. Biz daha çok futbolcuları ve oyunu konuşuruz. Atilla Karaoğlan ve ekibini konuşmayız.
2: Umarım temennilere devam ediyoruz, evet, bu konuda.
0: Her maçta böyle yapıyoruz.
2: Hayri abi gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor ya geçen hafta bir hani özüne dönüyor mu? Geçen yılki hani performansa dönüyor mu? Esintiler sunuyor mu? Bakalım devamlı mı olacak derken bugün açıkçası hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç ve sonrasında skor ortaya çıktı. Yani Trabzonspor'un tabii oyuna hükmettiği anlar, dakikalar var ama bunu tabelaya dökebilmiş durumda değil. Bu akşamki mağlubiyet için neler söylersin ki? Aslında hakemin de hani ya da var hakemin de konuşulduğu bir akşam oldu ama o kısım için Burçin Hoca'ya sonrasında ben yeniden döneceğim. Ama Trabzonspor'un bu akşamki mağlubiyetini öncelikle konuşalım.
3: Bu mağlubiyet tabii ki Trabzonspor açısından hayal kırıklığı oldu. Sürpriz mi? Bence çok sürpriz değil. Bir defa Gençler Birliği maçı doğru değerlendirilmedi. Yani şöyle, oradaki farklı skor biraz illüzyona yol açtı. Tamam, Trabzonspor rahat pozisyonlara girdi. Attığının ötesinde pozisyonlar da var değerlendiremediği. Ama öbür taraftan bu rahat oyunu Trabzonspor'a tanıyan, sunan bir rakip de söz konusuydu. Ve de Gençler Birliği de Trabzonspor'un üzerine geldi. Yani Trabzonspor'un özellikle geçiş savunmasını iyi yapamadığını biz Gençler Birliği maçında da gördük. Evet, merkezi iyi savundu Trabzonspor ama Gençler Birliği 3. bölgeye gelirken çok zorlanmadı. Fakat ceza sahasına girme konusunda Gençler Birliği takım kalibresi olarak mesela bugünkü Konyaspor seviyesinde gözükmedi. Şimdi bugünkü mağlubiyetin tabii Konyaspor'a bakan artı yönü var. Onlar kazandılar. Bir defa Trabzonspor'u çok iyi çalışmışlar, onu söyleyelim ki İlhan

0: Umut hem pozitif futbol hem alanı doğru kullanma konusunda sanki ciddi anlamda çalışan, bu işe kafa yoran bir teknik direktör izlenimi veriyor. Biraz da cesur olmaya da önem veriyor ama bugün Konyaspor çok daha pragmatik bir anlayışı benimsemişti. Bir defa alan savunmasını iyi yaptılar. Alan savunması yaparken de Trabzonspor'un geldiği noktada adam adam oynadı Konyaspor. Yani alandaki Konyaspor savunmacıları Trabzonsporlu oyuncularla eşleştiler, yakın temas kurdular. Bundan dolayı Trabzonspor istediği pas korelasyonunu oluşturamadı. Şimdi golün erken gelmesi tabii Trabzonspor üzerinde bir şok etkisi meydana yaptı ve ben şunu da gözlemledim. Şimdi Trabzonspor'un kendince şekillendirmeye çalıştığı bir oyun ve tempo var. Fakat o tempo hani bu ligin gerçeğinin bile altında kalabiliyor. Yani Konyaspor'un ortaya koyduğu fiziki direnç ve ritim Trabzonspor'un temposunu püskürttü. Yani Trabzonspor'un temposu çok yetersiz kaldı. Mesela pas örgüsü oluştururken kurulan tempo, çabuklık, topun dolaşım hızı ya da işte topu işte alan değiştirmek, işte sağdan sola, soldan sağa aktarırken bunları Trabzonspor yeterince hızlı ve efektif yapamadı. Dolayısıyla biz sete de yerleşebilen bir Trabzonspor görmedik. Şimdi topa sahip oldu, oyuna sahip olamadı. Şimdi öyle enteresan bir istatistik oluştu ki Trabzonspor ilk yarıda ve ikinci yarıda belirli bölümde aslında merkezden çok fazla gitmek istedi. Denedi. Evet. Fakat hiçbirinde başarılı olamadı. Merkezde tamamen bloke etti Konyaspor Trabzonspor. Hiçbir ikiye bir yapamadı. Mesela Salah'ı biraz merkeze çekmişti hoca. Salah'ın o merkez içerisinde kaybolduğunu gördük. İkinci yarıda biraz daha kenara geldi. Şimdi Trabzonspor'un orta sahası aslında temel problem. Yani geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un orta sahasında Folcarelli ve Olay ikilisi vardı. Önlerinde de genelde Muçi oynuyordu.
1: Doğru.
0: Zaman zaman Agusto oynuyordu. Yani şartlara göre farklı oyuncular görebiliyorduk ama merkez bu iki oyuncu üzerinden şekilleniyordu. Burada Falcorelli'nin topu rakipten sökme, Olay'ın da topu alıp saklama, yani dar alanda olsun, savunmadan çıkarken olsun, soğukkanlı bir şekilde kat ederek topu öne taşıma, anahtar pas atabilme özelliğiyle Trabzonspor orta sahasını güçlü kılmıştı. Şimdi bu sezonki orta sahaya bakalım. Fabinho, Ozan. Önlerinde Muçin. Şimdi geçtiğimiz sezonki orta sahayı mı tercih edersin? Bu sezonki orta sahayı mı? Şimdi Trabzonspor çok transfer yaptı. 15 tane. Böyle tek tek bakınca aslında itiraz edilecek oyuncu yok gibi gözüküyor. Hani denilebilir ki işte Melih Kabasakal var, Metehan Mimaroğlu var, Samet Akaydın var. Bunlar biraz da rotasyon için, kadroyu zenginleştirmek için alınmış oyuncular. Fakat şimdi bu 15 transfer yapıldığı halde işte Aral Şimşir gibi, Salah'ı ayrı bir yere koyalım. Salah ayrı bir konu. Yani çok özel bir transfer. Yani futbol dışında da ele alabileceğimiz farklı farklı faydalarını gündeme getirebileceğimiz bir ikon.
1: Şimdi isimleri istersen tamamlayalım ayrı abi, çünkü onu açıyor bir ekstra parantez açmak istiyorum. Bu sezon çok konuşuluyor son maçlardaki performansıyla.
0: Şöyle bitireyim o zaman.
1: Sen tamamla. Şöyle bitireyim. Onu açıyor bir geçelim.
0: Trabzonspor bu kadar transfer yaptığı halde evet Fabinho bir isim ama ya henüz ne vereceğini bilmiyoruz. Yani
1: en son gelen isimlerden birisi olmasına rağmen en hazır görünen isimlerden bir
0: tanesi. En hazır görünüyor ama Trabzonspor bu kadar transfere rağmen merkezini güçlendirmiş görüntü vermiyor. Kenarlarını güçlendirmiş görüntü vermiyor ve kayıp bir Onuachu var. Ben şunu görüyorum Trabzonspor'da. Hiçbir oyuncu, bak Trabzonspor'da hiçbir oyuncu geçen sezonun önünde değil. Kaleci Onana'yı hariç tut. Biraz da Vivu'yu hariç tut. Evet. Muhammed Salah'ı ayrı bir yere koyduk, o da bu maçta.
1: Görüyorum. geçen yılın hatta bayağı gerisinde görüyorum.
0: Ya Vivu gene sezona iyi başlayanlardan da sakar bir stoper. Yani her an penaltıya sebep olabilir, kart görebilir falan. Böyle de bir özelliği var. Yani Trabzon

0: Trabzonspor performansları ki geçen yıl zaten hani gol asist olaraktan çok yüksek bir seviyeye çıktın. Ondan önce görüyoruz ama benim burada söyleyeceğim istatistikler arkamda görünenden çok daha farklı. Gençler Birliği maçı 43 dakika oyunda kaldığı için onu saymadım ama Kasımpaşa, Başakşehir, Ahmet ve Konya maçlarında rakip ceza sahasında topla buluşması, bir de isabetli pas istatistiğine baktım Onarçun'un. Ortalama maç başına 3.2, bu fena görünmeyebilir ama Başakşehir maçı baskın bir maçtı. Orada bir 6'sı var. Fakat Ahmet maçında bir, bugün Konya deplasmanında sadece 2 kez topla buluşabildiğini görüyoruz Onarçun'un ve maç başına 6.6 isabetli pası var. Bu sadece hani düşük bir sayı olmaktan ziyade Trabzonspor'un Onarçun'u oyunun içerisine hiç dahil edemediğini ya da hiç bağlantı oyuncusu yapamadığını da gösteriyor sanıyorum.
1: Oyun aynı oyun değil zaten. Senin bahsettiğin geçtiğimiz sezon Trabzonspor oyunlarını bir hayal edelim. Bir de bu sene. Şimdi aslında Salah bireysel anlamda isim olarak herkesi heyecanlandırıyor ama eğer bir oyun planıyla beraber kullanabilirsen. Sanki bu sene biraz daha yine onun yeteneğine mahkum, sen çözersin bu problemi oyununa döndü. Şimdi hep geçen sene aklımda Pina ile Zubkov oyunları vardı. Hemen hemen her hücum organizasyon net bir şekilde planlıydı. Birinden biri ceza sahasında koşuyordu ya da merkez orta sahaya geliyordu. Bu organizasyonu tamamlayan oyuncular oluyordu. Ama burada onu çok fazla göremiyorsun. Hele bu akşam daha çok Pina'nın bireysel anlamda orada sonuna kadar çizgiye inip oradan yüksek topla bir kalabalığa atması. O da çok sağlıklı değildir. Mesela Trabzonspor'da şeyi de çok gördüm. Yani tam anlamıyla içeride yüksek top atabileceğin organizasyon yok. Stoperlerin en sevdiği şeydir. Cepheden yüksek top gelsin. Yüksek topu geçtiğimiz sezon attığın çok değerliydi. Kenara iniyordun bir organizasyonla. Onarçun kurtarıyordu stoperden kendisini, buluşturuyordun. Şimdi öyle değil. Şimdi karambole. O istatistiği ortaya çıkaran aslında genel anlamda bence Trabzonspor oyunu.
2: Bir de çizgiye inen oyuncu kenarda sadece Pina.
1: İşte ondan bahsediyorum. Geçtiğimiz
3: sezon. O da bir
1: sezon,
3: kere inebildi zaten.
1: Onu planla yapıyordu.
3: Yani 45. Tabii. dakikada evet. indi. Orada da Salah golü kaçırdı.
2: Yani Aral Tezalah
1: geldi. Evet. Yani... Şimdi bu oyun çok, bir de yaş ortalaması da tabii önemli. Şimdi geçen sene yaş ortalamasına iki tane 30 üstü oyuncu getirdi. Şimdi 30 üstü oyuncu geçen sene 2 idi, şimdi 4 oldu. O sayı arttıkça şimdi sonuçta bunlar antrenman yapıyorlar.
0: Antrenmandaki 29 yaş ortalaması.
1: Şimdi antrenmandaki tempo ister istemez maça yansıyor. Antrenman temposu ne kadar yüksek şiddetli olursa maçta evet. da o ortaya çıkar. Şimdi senin yaşı yüksek oyuncularla yapacağın antrenman, tamam onlar çok değerlidir. Kabul ediyorum ama ister istemez o senin fiziksel anlamda direncini de düşürecek ki orta saha bence en belirleyici. Yani geçtiğimiz sezon iki orta saha oyuncu özelliğine bak. Bugün Fabinho ve Ozan'la oynadın, yani bambaşka iki oyuncuyla oynadın. Şimdi bunlar ister istemez etkiliyor. Benim düşüncem Trabzonspor'la ilgili bu. Trabzonspor geçtiğimiz sezonki analizini çok sağlıklı yapamadı. Bence Fatih Tekke kendi antrenörlük kariyer açısından da orayı analiz edemedi. Senin en temel sorunun savunmaydı. Takım savunması yapamıyordu Trabzonspor. En iyi oyununda bile hiç kimse girmediği kadar Trabzon'a pozisyona giriyordu. Kazandığı maçların tamamında öyleydi. Biz çok severiz. 4 tane attıysak 2 tane yiyelim, önemli değil. Ama yediğin 2 tane gol aslında gelecek adına senin problemini içinde barındırıyor. Orayla çok ilgilenmedi Trabzonspor. Hallederiz, hallederiz. Halledemezsin. Fazla atarım dersin. Atamazsın. Tıkanır oyunun bir yerde. Çıkamazsın işin içinden. Şimdi ilk yedikleri golü izledim. Şimdi bir Trabzonspor'da oyuncu kalitesine bak. Şimdi Savic'in 2 defa yani başlangıç ve sonda ya bir savunma oyuncusu böyle savrulma şansı olabilir mi? Ama tek başına oyuncu üzerinden anlatırsak da inanırız. Çünkü o pozisyon başlangıcında iki stoper arasındaki mesafe, merkezdeki boşluk, bu da bir oyuncuda okunmaz. Peki. Takım halinde savunma yapma problemini yaşıyorlar
0: şuna
1: diye
0: düşünüyorum. Şuna katılır mısın? Devre arasında Ulaş Özdemir'le bunu konuşmuştuk. Şimdi Savic'in formsuzluğu tamam ama ben yani şöyle düşünüyorum. Geçen yıl hatırlayalım, Batagoğlu'la Savic başladı. Hı. Savic zaten Trabzonspor'a geldiğinden bu yana sezon başlangıçlarını çok yüksekte açan, yani yüksek perdeden giren bir oyuncu değil, daha çok yüksek perdeyle kapatan bir oyuncu baktığımızda.
2: Sonradan açılıyor.
0: Aynen öyle. Belki hani bunu kendini, fiziki durumunu
1: sakatlık
0: sezon sonuna doğru
1: olan
0: da
1: yaşı
0: ayarlamak
1: yaymak zorunda.
0: Aynen öyle. Batagov'un performansı bence Savic'in de o hatalarını bizim daha az görmemizi sağlıyordu. Her ne kadar Savic savunmanın tecrübeli olan ismi de olsa. Vivu geldi devre arasında. Batagov sakatlandı. Vivu o kadar yüksek perdeden ve iyi başladı ki yine bence hani Savic'le birlikte ikili bir, yani iyi bir ikili oluşturdu. Orada da belki Savic'in hani düşüşte olduğu dönemler çok görünmedi. Ama Vivu, ki ben biraz Premier Lig'den aldığı transfer tekliflerinden dolayı kafası karışmış olabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz düşük bir sezon başlangıcı yapmış gibi geliyor bana. Şimdi Vivo'da bu durumdayken, Batagov'da yokken sanki Savic'e düşen yük hem arttı hem de

0: Tabii içinde hatalar arttı.
1: O da var. Hatta Fenerbahçe Ake'yi getirdikten sonra Skriniar geçtiğimiz sezon organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Osterwolde ile. Aslında Ake gelince daha derli toplu bir oyuncuyu gördüğünde lan aslında bu da problemliymiş diyorsun. Şimdi geçtiğimiz sezon yanındaki o kadar dağılıyordu ki bunun problemini göremiyorduk. Osterwolde çok dağılıyordu. Bu iyi diyorduk. Bu çok kötü. Şimdi yanına aklı başında bir oyuncu gibi lan bu kötüymüş dedik. Şimdi biraz Trabzonspor'da öyle de problem var. Bir de bu stoper konusu, savunma merkezi konusu öyle bir sen bir ben olacak. Ciddi tekrarı ki hepimizin hafızasında en iyi organizasyonlarda hep değil mi? İşte Popescu, tabii. Bülent diyoruz. İşte Uche, Hök değil mi? Yani hep beraber oynama alışkanlığı olanlar en güçlü organizasyonu ortaya çıkarmışlar. Bu değişim çok sağlıklı değil ama mesela Trabzonspor'un şeyi planlaması gerekiyordu. Savic zaten buraya gelirken de sakatlık sorunu yaşayarak geldi ve 35 yaşında oyuncudan bahsediyorsun.
2: Tabii tabii.
1: Ona bir şekilde hazırlığın olması lazımdı. İşte o hazırlıksızlık bizim en temel sorunlarımızdan biri. İşte geçişi de Trabzonspor ayarlayamadı Ömer. Yani şimdi geçtiğimiz sezon genç oyunculara dokunan bir Trabzonspor, oyunla beraber oyunu yukarı çıkartan, oyuncuyu yukarı çıkartan Trabzonspor'dan hazır ben alacağım bu oyuncularla. Evet bu da var, bu da bir organizasyonun parçası ama bu kadar keskin dönüş olmaz yani. Onu planla halledebilirsin. Sanki biraz onun sorununu yaşıyorlar diye düşünüyorum ben.
3: Peki hocam gelelim mi hakeme? Tabii ki Trabzonspor'un oyununa dair konuşacağız ama Reşat Onur Coşkun Ses bugün sağdaydı. Varda da Mateyuk vardı. Deniz'in konuşulan bir kırmızı kart pozisyonu var. Yine Yevtoviç'in ceza sahasında yerde kaldığı bir an var. Penaltı olur mu olmaz mı diye. Bunlar konuştuğumuz başlıca pozisyonlar ama genel olarak yönetimi nasıl buldunuz?
4: Şimdi direkt hakem yönetiminden önce ben de Trabzonspor'la ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Bu maçın ne kadar zor olacağını bence Trabzonspor öngörmemiş. Bence yanlış bir stratejinin kurbanı oldular bugün. 4 maç üst üste kaybetmiş bir Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde ve çok da kötü bir kadrosu yok Konyaspor'un. Yani birlikte oynadıklarında beraber hareket ediyorlar. Beraber alan daraltabiliyorlar. Bugün de gördük. Hem bunu bence öngöremedi Trabzonspor. Bir de erken gelen gol bu tip maçlarda çok büyük sıkıntı yaratıyor.
3: Az önce dediğinize bir ekleme yapayım hocam. Bence 2 puan tablosu olsa, yani hak ettiği puan bir de ligin gerçek puan tablosu, Konyaspor orada 0 puanda olmazdı.
1: Katılıyorum. Gençler Birliği de 7 olmazdı.
3: Yani Gençler Birliği de 7 olmazdı yani.
4: Müthiş yani. Kesinlikle öyle. Bir de üstüne üstlük çok erken bir gol yiyorsunuz. Zaten çok motive olmuş bir takım daha da motive oluyor. Bir de karşınızda çok sert bir takım yok. Yani bakıyorsun hakikaten orta saha bomboş. Yani Muçi arkasında Fabiano ve Ozan Tufan. Yani tam böyle Konyaspor'un ve İlhan Palut'un istediği bir kadro var karşısında. O yüzden bence tamamen yanlış bir stratejiyle çıktığını düşünüyorum. Hakem tarafına gelirsek. Şimdi Reşat Onur Coşkun Ses bizim genç hakemlerimizden. Aslında gelecek vaat eden hakemlerimizden bir tanesi. Ben de federasyonda görevliyken hakem gelişim kampları düzenlerdik biz. Böyle bölgelerinde gelecek vaat eden hakemleri, kurul üyeleri seçerlerdi. Onları alırdık kampa, beraber vakit geçirirdik. O da gelmişti o kamplardan bir tanesine ve olumlu izlenim bırakmıştı. Bu sezonda yönettiği iki maçta da kötü bir performans göstermedi. Büyük bir hata yapmadı. Yani aslında o maçları iyi yönettiği için bu maçı hak etti. Buraya doğru bir şekilde geldi diyebiliriz. Şimdi bugünkü maçta yani aslında genel anlamda maça bakarsan çok fazla hakem konuşulacak bir pozisyon yok. Yani oyun bence hakemi çağırmıyor. Yani ben eğer hakemi çağırıyor dersek bak bu Trabzonspor için yine iyi bir şey değil. Yine gelişimin önünü perdeleyen bir şeydir. Yani biz işte hakem kırmızı kartı vermedi. Yani kırmızı kartı verseydi 11'e 10 olacaktı. Yani 11'e 10 olduğunda mı Trabzonspor'u yenebiliyor Konyaspor'u? Yani hep böyle başka düşünmek taraftarıyım ben. Hani başka şeyler söylemek lazım, cancağızım diyor ya. Yani ben tamam okey kırmızı kart olabilir mi olmaz mı? Ya o başka bir şey. Yani aynı şeyleri yaparaktan başka sonuç alamayız yani. Ben bu konuyu birazcık daha uzmanlarına bırakalım. Trabzonspor farklı yaklaşsın derdindeyim. Şimdi kırmızı kart pozisyonuna gelirsek. Şimdi maçı seyrederken bu tip pozisyonlar ilginç pozisyonlardır. Çok net kırmızı kart demeniz için 3 tane kriter vardır. Hız, şiddet, gaddarlık. Bunları

0: görüyorsanız, kırmızı kartı çıkartırsanız, kırmızı kartı çıkartmıyorsanız da bunların hep üçü de varsa VAR hakemi zaten devreye girer. Şimdi o pozisyona baktığımız zaman hız var mı pozisyonda?
1: Var.
0: Hız var.
1: Var.
0: Gaddarlık var mı?
2: Yani gaddarlık isteği bence yok. Zamanlama hatası var ama isteği yok.
0: Bravo. Neden? Çünkü anlıyor aslında Deniz giderken. Aa diyor, ben diyor bir hata yapıyorum. Hemen sakınıyor kendini çok. Gaddarlık yok. Şiddet var mı?
1: Var.
2: Var gibi.
0: Var gibi.
2: Varı işaretlerim yani.
0: Var gibi. Tamam. Şimdi ama üçü de yok yani.
1: Net.
0: Üçü de net değil. Şimdi gaddarlık yok. Hız var. Şiddet, temas noktası çok yukarıda değil. Çok aşağıda da değil. Ama ayağını da çekiyor. Bak bu pozisyon aslında en iyi sahada karar verilmesi gereken pozisyon. Çünkü hakem onu hisseder. Dersin ki abi bunun gidişi kırmızı. Tamam mı? Hakem çıkartıp çat diye kırmızı kartı gösterse kimse bir şey diyemez. Ama hakem sarı kartı gösterirse de bir şey diyemezsin. Çünkü sarı karta dönebileceği kriterler de var. Bakıyor diyor ki Deniz Türüç kolluyor kendini diyor. Yani anladı, çekiyor, kollamaya çalışıyor. Mümkün olduğunca az darbe vermeye çalışıyor oyuncuya. Ben böyle yorumladım, sarı kartı verdim diyor. O nedenle sarı kart diyenler kırmızıyı ikna edemez. Kırmızı diyenler sarıyı ikna edemez. O zaman da VAR devreye girmez. Pozisyon böyle bir pozisyon. Trabzon, hani Galatasaray maçında dedim ya, Trabzonspor için bir hakem şanssızlığı denilebilir bir pozisyon. Çünkü kırmızı da çıkabilir pozisyonda. Ama bu öyle skandal bir hata.
2: Yo, değil.
0: Diyemeyiz skandal bir hata.
2: Yevto için pozisyonu.
0: Yevto için pozisyonu bence klasik bir futbol içi kazara ya, temas. Yani orada bir top için mücadele yok. Yani pozisyonun devam etmesini daha doğru buluyorum. Genel anlamda ben fena bir maç yönetmediğini düşünüyorum Reşat Onur Coşkun Ses'in. Yani biraz daha çalışırsa mesela ben mesela şeyde daha çok rahatsız oldum. O Yevtoviç'in pozisyonunda Adil'le Fabiano böyle birbirlerine girdiler. Şimdi mesela çatışma olduğunda oyuncular birbirine girdiğinde UEFA der ki ya adil cezalandırma olsun. İki tarafa da birer sarı kart çıkartın. Eğer bir taraf çok foul vardır. Zaten onun için sarı kart verirsin. Bir de çatışma için sarı kartlar çıkar. Ama mesela orada o iki oyuncuya sarı kart çıkartmak daha doğru. Bir de genç bir hakemsin sen daha. Yani şimdi Fırat Aydınus o sarı kart göstermeden geçebilir, onlarla konuşur. Tamam mı? Onun farklı bir karizması vardır. Ama sen daha yeni oralara geliyorsun. O pozisyonlarda sarı kart göstererekten çözmek daha mantıklı olabilirdi onun için. Ama onun dışında dediğim gibi ben olumlu izlenim aldım Reşat Onur Coşkun Ses'ten. İnşallah çalışaraktan daha iyi olur.
3: Şimdi
0: daha
3: hocam şöyle bir mini parantez açmak istiyorum. Çok da hani keyif almıyorum bu parantezi açarken onu söylemekle birlikte. Ya birkaç haftadır, ya bu çok uzun zamandır zaten benim gördüğüm bir sorun. Yani sadece benim değil, herkes görüyordur muhtemelen ama işte geçen hafta derbide. Bu arada konuşulan pozisyonları söylemiyorum sadece. Ya o kadar Halil Umut Meler şunu hissettiriyor ki bazı yerlerde. Aman düdüğü çalayım. Fenerbahçe açısından da Beşiktaş açısından da söylemiyorum. Genel söylüyorum iki takıma da ya. Başım yanmasın. İşte dün Gürcan Asova'nın bence Çerni pozisyonuna çaldı. Felaket kötü bir düdük var yani. Felaket kötü. Hani birazcık Avrupa liglerinden, majör liglerden maç izleyen birisinin asla yapmayacağı bir şey diye düşünüyorum. İşte bugün yine mesela Deniz'le Kabral'ın bir pozisyonu vardı köşe gönderine yakın. Kabral'a faul çıktı. Yani bazı düdükler o kadar bana şey hissettiriyor ki maç izlerken. Yani çalacak, hani hakemin orada çalmama ihtimali yok. Çalacak ya da böyle bir bakacak, açıya bakacak, pozisyona bakacak. Faule yakın hissetmiyorsa da, yani şöyle söyleyeyim, %40 faul diye düşünüyor. %60 faul değil diye düşünüyor ama pozisyon tehlikeli de olabilir. Çalacak, ben onu biliyorum yani, çalacak hakem. Ben bunu görünce hoşlanmıyorum mesela. Yani benim maçları izlerken aslında en çok rahatsız olduğum konu bu hakemler konusunda. Dün de bu arada, yani Beşiktaş olduğu için söylemiyorum. Aynı golü Erzurumspor'da asla, ligdeki bütün takımlarda asla. Yani böyle bir kararı kesinlikle kabul edilmez buluyorum. O zaman hiçbir ikili mücadeleye oyuncuların girmemesi lazım yani. Bunlar da çok tat kaçırıyor.
1: Ömer şey ne dedi? İtalyano ne dedi maçtan sonra bu pozisyonlarla ilgili Beşiktaş maçında?
0: Basın çok önemli bir nokta o.
2: Ama girmiyor zaten.
1: Hiç ilgilenmiyor. Yani aynı fikirdeyim, hatta sana ek yapayım. şeyde çok olur. Savunmacılar

0: bıraktığı an hiç temasa gerek yok yani. Hemen çalar orada başıma ağrımasın. Yani döner möner oradan bir yerlere top gider. Onu hemen çalıyorlar. Ama ya ben şey tarafındayım. Yani İtalyano'nun bize faydası var. Hatta bence bağıra bağıra ülkeye bir mesaj veriyor. Bütün takımlara. Ve Sergen Yalçın'ın devamında bunu yapması daha da değerli. Çünkü aynı hemen hemen oyuncularla, tabii ki takviye oldu ama Sergen Hoca biz bu oyuncularla, bu hakemlerle bu işi yapamayız dedi şey maçında, Fenerbahçe deplasmanından sonra. Bak biri yapıyor, biri mesaj veriyor. Eksik var ama biz artık biraz şeye doğru gidiyoruz Ömer. Niyet okumaya gidiyoruz. Kocaeli maçını izliyorum. Bir önceki hafta bomboş kale. Kenardan bir oyuncu orta, Kocaeli oyuncu attı topu dışarı. Bomboş kale.
1: Bomboş.
0: Şimdi ben de hakem olsam ben de niyet okuyayım o zaman. Sana geleyim, hayırdır ya, sen altı pastan nasıl topu duruyor? Yani normalde bir oyuncu onu kaçırır mı? Biraz onlara güvenmek, yani onların da hata yapabilme lüksü. Yani oyuncu sahada hata yapabiliyor, pas hatası. Bunu normal karşılıyoruz. Teknik direktör oyunu okuyamıyor, oyuncu konusunda hata yapabiliyor. Antrenman planlamasında yapıyor. İdareciler kadro planlamasında yapıyor. Hatta çimcilere kadar gidelim. İyi bakmıyorlar sahalara, zeminler bayağı. Gel tribün tarafına, bir hayli boşluklar var. Yani oyunun her tarafında eksiklik var ama biz bir tarafta kusursuza yakın bir şey bekliyoruz.
2: Hocam ben zaten kusursuz beklemiyorum. Yani
0: senin için söylemiyorum ha, ben. Yok. Genel anlamda.
2: Ama bu basit faal konusu var ya.
0: %100 aynı fikirdeyim ama.
2: Gerçekten hani maçları izlerken çok zorluyor ya. Yani çok ya, rahatsız oluyorum
1: şimdi
2: gerçekten.
1: Şimdi bak şöyle bir problem var. Beşiktaş maçını eğer ele alırsak. Hakem çalmadığı zaman da oyuncular çok gereksiz agresifleşiyorlar. Yani şimdi mesela çekmeyi çalmıyor. Eren Tozlu deliriyor. Ya diyor ki adam tamam çekti ama taça gitti top. Ben de bak. Veya ufak bir temasta hatırlarsın o pozisyonu. Yere atıyor kendini, çok abartıyorlar. Ya bizim futbolumuzda inanılmaz bir kaos var. İnanılmaz hakemle oynama var. Şimdi bak burada çok önemli bir nokta var. Buna karar vermesi gereken merci aslında Kulüpler Birliği. Bak Merkez Hakem Kurulu bile değil. Kulüpler Birliği Merkez Hakem Kurulu'nu çağıracak. Diyecek ki kardeşim ben istemiyorum kolay foul. Benim oyuncuma da verme. Verme. Bak böyle bir mesaj verilmesi lazım. Bu akşam mesela Deniz Türüce foul vermediğin zaman geriliyor orada. Endrek serbest vuruş verdi. Hatırlarsın o foul vermedi. Evet. Birbirlerine gireceklerdi. Öbür şimdi, hakem de diyor ki ya diyor ben oynatırsam diyor daha kötü oluyor.
3: Ya da başka bir hocam pozisyon söyleyeyim, sonrasında Fenerbahçe'ye de geçelim tabii yavaş yavaş. Kimsenin konuşmadığı bir pozisyon bu muhtemelen geçen hafta derbiden. 82-83 gibi olabilir. Tam dakikasını hatırlamıyorum ama hani izlerken yine şöyle bir baktım ya dedim neden yani. Çünkü şu İlhan Fakılı topu çaldı. Sonrasında böyle 1-2 saniye durdu. Hani bazen şey olur ya oyuncuda da yani böyle, yani İbrahim belki daha iyi bilir. Gitsem mi, çaldı mı hakem, çalacak mı falan. Şimdi bu tecrübeli oyuncular da alır gider. Hakem çalmadan gider. Şimdi İlhan genç bir oyuncu olduğu için muhtemelen çalacak gibi geldi hakem ona. Çalmadı ama aslında Halil Umut Meler. Fakat İlhan da bekleyince 1-1,5 saniye civarı, çok değil ama çaldı.
0: Ama işte ona oyuncunu kırmadı.
3: Hayır çaldı. Yani şunu demeye çalışıyorum.
2: O da oyuncunun reaksiyonuna göre, pozisyona göre karar vermedi mesela.
0: Bence çok güzel bir şey söyledin. Evet. Kasımpaşa maçlarına çok gidiyorum içeride. Seviyorum orada yakın. Ya aslında oyuncuyu yönlendiriyor. Şimdi bazen hakem oyunu hızlandırmak istiyor. Önde olan takım değil mi oyuncusu? Hemen bir aksiyonda bırakmak istiyor. Oyunu durdurmak istiyor. Şimdi teknik direktör onu talep ediyor. Oyuncu onu talep ediyor. Avantaj kuralını uygulasan bu sefer kıyamet kopuyor. Yani biraz da hakemi oyuncu yönlendirir. Sen şimdi sürekli durdurmayı talep edersen oyuncu olarak hakemden ister istemez oyun duracak yani. Sen şimdi oyuncu olarak bıraktığın an kendini yere, şimdi dışarıda bir kalabalık var, ister istemez o da bunu çalıyor. Sen oyuncu olarak talep et, sen teknik direktör olarak talep et, oynamayı talep et. Bak bakalım hakem sana ayak uyduruyor mu, uydurmuyor mu? Sen de aynı şeyi talep ediyorsun çünkü. Hakem tamam durduruyor ama senin de pek koşmaya niyetin yok. Hele öndeysen, var mı mesela önde olup, şimdi kulübelere baktığım için söylüyorum, canlı izleyince onu daha iyi görüyorsun. Kazanan, çok yaşa, kazanan. Önde olan sürekli bir şeylerin durmasını talep ediyor. Diğeri orada adalet arıyor. Durmasın oyun diyor. Ya abi öndeyken hemen karar değiştiriyorsunuz ama yani roller değiştiğinde.
3: Yeni kurallarla birlikte duraklama.
0: Ha, orada en azından.
1: Bak şimdi çok felsefik bir şey söyleyeyim. Aslında hakem oyunun asli unsuru değildir. Yardımcı unsurudur, tamam mı? Yani oyuncular ve teknik adamdır aslında oyunun asli unsuru.
3: Bizim topraklarda farklı.
1: Ve bak başka bir şey daha söyleyeyim. Hakemin işi anlaşma.

0: Haksızlık olduğunda çözmektir. Şimdi Premier Lig'de bunlara faul çalmıyorlar. Müthiş maç yönetiyor hakemler diyoruz ya. Anlaşmazlık yok. Adamların öyle bir talebi yok.
1: Oyuncu devam
0: bizde,
1: ediyor, tabii.
0: Bizde devamlı anlaşmazlık var. Devamlı bir hocam. Yok bak dikkat et. Hiç yok Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde de daha az. Ama sen devamlı anlaşmazlık olan kaotik bir durumda hakem de ne yapacağını bilmiyor. Halil Mutmeler'in derbi yönetişi niye Şampiyonlar Ligi'nde öyle yönetmiyor? Çünkü burada öyle bir baskı var ki verse bir türlü, vermese bir türlü, çalsa bir türlü, çalmasa bir türlü. Evet,
2: oyuncu da oynamayı talep ediyor.
0: Tabii. Oyuncu da onu evet. Yani.
3: Kaotik durum demişken Fenerbahçe'ye bir geçelim bakalım. ben de böyle bağlamış olayım. İsmail Kartal'ın değerli izleyenler, kronolojisine bakacağız. Roma maçından sonra neler oldu? Arkadaşlarım da açabilir benim arkamı. Oradan hep birlikte bakarız. Şimdi Roma maçı tamamlandı. Herkes Roma'dan alınan bir puanın ne kadar kıymetli olduğunu konuşurken birden basın toplantısında İsmail Hoca istifasını açıkladı. Sonra Başkan Aziz Yıldırım basın mensuplarının karşısına geçti. Ben devam edeceksin dedim. O da devam edecek dedi. Ertesi gün İsmail Kartal antrenmana çıkmadı, idmana çıkmadı. Sonrasında futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Burada yolların ayrıldığı düşünülüyordu. Ama sonrasında Aziz Yıldırım teknik direktör İsmail Kartal'la kulüp binasında görüştü ve bu görüşmenin ardından artık devam kararı çıktı ve İsmail Kartal da Gaziantep maçı öncesinde takımın başında antrenmana çıktı. Hatta bugün oyuncularıyla ilgili şöyle bir diyalogda hocanın kurduğunu söyleyelim. Oyuncularla birlikte bugün konuşulmuş, hedefler konusunda tekrardan bir görüşme olmuş, kenetlenilmiş. İsmail Hoca da ekibiyle birlikte geceyi tesislerde geçirmiş. Dün gece Gaziantep futbol maçının analizini yapmak için bugün gelen haber de bu şekildeydi. Şimdi sevgili İbrahim, baktığımız zaman kronoloji noktasına böyle bir perşembeden itibaren gelen süreç var. Yarın pazar, pazartesi Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında olacak. Tabii şunu söyleyeceğim, yani çok fazla şey konuşuldu şu ana kadar süreçle ilgili ama aslında olmayan bir, yani hiç görünürde olmayan bir kaostu.
2: Aslında yani şuraya kadar gitti. Yani bunun öncesi de olması lazım. Evet, bu başlangıç ve son ama bu neden oldu ben anlamadım. Su şişesi mi? Baskı mı anlayamadım. Yani hocayı buraya ne getirdi? Burayı anlayabilsek üzerine konuşabileceğiz.
3: Bence bunun cevabı hala hocada. Yani biz ne konuşsak da çok ben yani tutarlı.
2: O zaman şey yapalım.
3: Bunun cevabı bence hala hocada.
2: Düşünelim yani su şişesi ise eğer itirazım var. Bir kişi ki kimse yapmasın tabii ki ama şimdi 50 bin kişinin içinde bir kişi hata yapıyor diye göre bırakılmaz yani değil mi? Tam tersi onu da düzeltmeye çalışırsın yani. Diğeri başkanın Beşiktaş maçından sonra söyledikleri hocanın canını yakmış olabilir bir teknik direktör olarak. Anlaşılabilir mi? Evet ama orada da başkanın sizi göreve davet ederkenki sözlerini unutmayın. Ben gelirim tesise kadroya değil mi? Ben böyleyim dedi. O gün itiraz etmeniz gerekiyordu. Yani beni bir yere çağırıyorsan ve planlamayı anlatırken işime gelmeyen bir durum varsa ben o gün söylerim sana. Bak bunları yaparsan biz anlaşamayız derim. O gün kabul etmişsiniz. O da değildir diye düşünüyorum ve çıkamıyorum işin içinden. Sonrasıyla ilgili benim bildiğim yani birçok kez istifa eden teknik direktörle çalıştım, denk geldim. Oyuncuya gelirsin. Bak kulübün başkanı ile ilgili bir sorunun var. Soyunma odasına girersin. Teşekkür edersin. Çıkarsın. Hatta ekibinle beraber otobüse de binmezsin. Ayrılırsın stadyumdan. Ki yani önce idarecidir de hadi o tarafı da geçtim. Çok ekstra bir durum oldu. Oyuncun basın toplantısında röportaj sırasında senin bıraktığını öğrenirse o ciddi anlamda problemdir. Oradaki iletişimi de kaybettin. Yani liderlik öyle kolay iş değildir gerçekten. Bu camiaları yönetmek kolay değildir. Şeyin arkasına sığınamazsınız mesela. Ya ben kendimi ifade edemiyorum ya da ben bazı konularda böyleyim diyemezsin. Buralara talip oluyorsunuz, gelişmek zorundasınız yani. Çok güzel bir sözdür. Hani insan derin sularda boğula boğula öğrenir, tek nefeste yaşamayı der değil mi? Yani öğreneceksin yani. Başka şansın yok. Diyemezsin yani ben burayı. Sen daha önce buraya mesela 3 defa yönetmişsin değil mi? Öğrenmen lazım senin tek nefeste yaşamayı. Bunlara hazır olman lazım. Şimdi bunun bir de futbolcu tarafına dönelim. Şimdi ben oyuncuyum, empati kuruyorum. Kulüpte bir şeyler oluyor. Aslında en başta İsmail Hoca'ya yöneltilen eleştirilerde hiçbir anormallik yok. Fenerbahçe camiası

0: tarihinde kaç defa ilk 4 maçın ikisini kaybetti? 3-4'tür neyse. Hiçbirinde başarılı olamamış değil mi devamında? Yani Fenerbahçe'nin çok alışık olduğu bir durum değildir. 4 maçın ikisini kaybetme de direkt rakibine kendi sahanda ve oyunun bütününde bu kadar eksik olarak. Burada hiçbir anormallik yok ki eleştiri konusunda. Yani ne var yani bu durumda bir teknik direktörü alkışlayacak mıyız? Tabii ki eleştireceğiz ve teknik eleştirimiz. Neydi hemen hemen bütün yorumcuların yaptığı o akşam eleştiri? İrfan Can'la bu işin olmayacağını öngörmeniz gerekiyordu. Sizin merkezde 3 orta sahayla oynamanız gerekiyordu değil mi? Bunun için futbol uleması olmanıza da gerek yok. Çünkü rakibinizde de o anlamda hem sayısal hem atletizm anlamında 3 tane oyuncu var. Niye direniyorsunuz siz teknik direktör olarak? Bak sabah da gece kalıyormuşsunuz, analiz yapıyorsunuz. Analiz de eksikmiş. Bence kalmayın gece orada yani.
1: Geleceğe dair bir soru sorayım. Şöyle ki bu vazo kırıldı toplanmaz mı? Yoksa buradan daha mı güçlü çıkan bir Fenerbahçe olur?
0: Ya skorlar belirleyecek öyle söyleyeyim. Yani skorlar, oyunu da bir tarafa bırakıyorum. Aslında belirlemesi gereken oyundur ama çünkü maç öncesinde unutmasınlar, Roma maçından önce taktiği bir tarafa bırakıyoruz. Yürek oynar dedi hoca. Yürek oynamaz. Yürek o işin en son tarafıdır. Kadro planlaması, antrenman, analiz, evet ondan sonra yürek. Ama üçünü eksik yapıp yürek görmez işini yani. Bu tamamen skorla alakalı bir durumdur. Hiç uzağa gitmeyelim. Yakın tarihte Trabzonspor'da benzer bir hadise oldu. Tamamen burada skor belirleyecek. Yani umarım Fenerbahçe bu süreçte milli araya kadar kötü bir skor yaşamaz. Ondan sonra nasıl çıkacaksınız işin içinden? Çok zor.
1: Hayır abi, nasıl günler bekliyor sence Fenerbahçe'yi?
2: Yani
1: belki şu an spor gündeminde Türkiye'de en zor soru bu olabilir yani.
2: Bence gri günler beklemiyor. Ya siyah ya beyaz günler bekliyor Fenerbahçe'yi.
0: Öyle gözüküyor.
2: Yani skorlar iyi olursa zaten hani hoca güçlenerek çıktı durumu oluşur. Diğer türlü de yani hoca ayrılır. Fenerbahçe yine yani bir kaosun içerisine sürüklenebilir. Ama iki sayacağı üzerinden de değerlendirmek lazım. Bir taraftan İbrahim'in söylediği gibi işte 4 maçın ikisi kaybediliyor. Lige böyle bir başlangıç yok ama öbür taraftan da 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran bir Fenerbahçe var. Yani işin o boyutuyla değerlendirdiğimiz zaman hani kantara koyduğumuzda İsmail Kartal'ın bir yönüyle yaptığı iş büyük. Ve de hani futbol bazen aktüel performanslara kanarak aktüel performanslar üzerinden değerlendirilmemesi gereken bir oyun olduğunu bir defa daha tecrübe ettik ki Roma maçı öncesinde hani klasik bizlere görüş sorulur. Ben Fenerbahçe'nin puan alacağına inanıyordum. Yani ama şimdi Beşiktaş maçındaki aktüel performansa bakınca, Fenerbahçe'nin içerisindeki duruma bakınca, Roma'nın gücüne bakınca hani bunu çok fazla beklemezsiniz. Ama alabildi. Peki nasıl aldı? Hani temelde geçiş oyununu tercih etti. Orta sahayı üçledi. Ki üçlerken de Bartu'yu koydu orta sahaya. Çok üst düzey bir oyuncuyu koymadı. Sonra Bartu çıktıktan sonra da Levent'i gördük biz orta sahada. Ama Fenerbahçe hasbelkader bir beraberlikle ayrılmadı Roma karşısında. Roma'yı girdiği ciddi pozisyonları değerlendirebilse mağlup edebilecek. Yani elinden kaçırarak ayrıldı. Şimdi dolayısıyla hani Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe üzerinden değerlendirdiğiniz zaman ki o maçın ardından insanlar şunu herhalde düşünmüşlerdir. Ya bu iki takım defalarca karşılaşsa Beşiktaş kazanır çoğunu diye düşünmüşlerdir. Ama oradan Roma gibi işte Serie A'ya çok iyi başlamış, 3 maçını kazanmış bir takım karşısında çok kimlikli, ne yapacağını bilen, yani teknik direktör marifetinin de hissedildiği bir Fenerbahçe izledik. Şimdi dolayısıyla bu hani beni siyah beyaza götürüyor. Şimdi ben İsmail Kartal'a negatif bakmıyorum her şeye rağmen. Niye? Hani benim futbol sever tarafım İsmail Kartal'ı beğeniyor. Hani nesini beğeniyor? Ya en azından bizi futboldan mahrum etmiyor İsmail Kartal. Biraz da hani Beşiktaş maçında pragmatik yaklaşmak yerine cesaret ortaya koymaya çalıştı. İrfan Can'ı oynattı. Beşiktaş'ın üçlü dirençli dinamik orta sahasına karşı hem dinamik hem kaliteli orta sahasına karşı İkili itibariyle kaliteli ama direnç olarak eksik bir Fenerbahçe Beşiktaş karşısında çok aciz kaldı. Bazen bir detay, bir oyuncu, yani hani oyunu biz bir oyuncu üzerinden ya da bir iki oyuncunun üzerinden değerlendirmeyelim diyoruz. Doğru, futbol bir takım oyunu ama belirleyici olan nüanslar olabiliyor ya da bir oyuncu tercihi de olabiliyor. Oyunu çok fazla değiştirebiliyor çünkü. Mesela çok yanıltıcıdır, ben mesela Archie Brown'u Fenerbahçe'nin zayıf halkalarından bir tanesi olarak görüyordum. Roma maçında

0: maçın oyuncusu oldu.
1: Roma maçına, Roma'ya bir de Fenerbahçe Roma golü attı yani.
0: Müthiş bir gol attı. Arci ve Brown'un. o goldeki organizasyon.
1: Aynen yani,
0: öyle. İşte şeyin verdiği pas, Greenwood'un verdiği pas, öncesinde Kante'nin topu getirişi filan. Yani çok üst düzey işlerdi. Zaten tam Şampiyonlar Ligi seviyesi. Şimdi Fenerbahçe'de bazı şeyler tam yapılamadı. Belki eksik yapıldı. Ama Fenerbahçe'nin yoluna devam edebilecek bu lig itibariyle kalitesi var. Ha, bu onarılır mı? Genelde şu ana kadarki tecrübelerimiz bu tarz sarsıntılarda, yani istifa olaylarında sonrasının pek parlak olmadığı yönünde. Ama istisnalar olabilir mi? Olabilir. Mesela Bülent Uygun'un bir açıklamasına denk geldim. Onlar Sivasspor'u satın aldığında şeyle birlikte, Mecnun Odyakmaz'la birlikte İsmail Kartal'ı hoca yapmışlar, bir teknik direktörü. 5 defa diyor istifa etti diyor. Ama tabii o istifalar belki kamuoyuna yansımıyor. Ben o süreçleri yönettim diyor.
2: Bülent Hoca'nın da aslında orada yani sportif direktör olarak varlığı da ne kadar önemli.
0: Evet,
2: yani
0: sportif orada da direktördü
2: çok
0: Bülent
2: önemlidir
0: Hoca.
2: Yani tabii.
0: Şimdi demek ki İsmail Kartal duygusal gelgitleri olan, çıkışları olan, biraz da belki hani futboldaki gelişimin ötesinde futbol dünyası, futbolla ilgili iletişim kanallarında da çok ciddi bir değişim yaşandı. Bir taraftan çok ciddi bir dibe iniş var. Bir sosyal medya gerçeği var. Sosyal medya kirliliği var. Bütün bunlarla baş edebilmek, bütün bunları yönetebilmek gerekiyor kanaatindeyim. Yani orada Fatih Tekke'nin çıkışından çok farklı değil. Hani sanki Fatih Tekke'den örnek almış, birazcık özenmiş gibi.
2: Benzer, evet.
0: Bir çıkıştı. Nihayetinde Aziz Yıldırım'ın şu tavrı da tabi Trabzonspor yönetiminin tavrından farklı oldu, yalnız onu da söyleyeyim. Hani dedi ki ben buradayken hoca burada olacak dedi. O da çok net tavır ortaya koydu.
1: Yani bundan sonraki süreçte ben yani Gaziantep'le Eyüp maçlarında Fenerbahçe'nin bir sıkıntı
0: yaşayacağını maçını
1: sanmıyorum.
0: Da, Eyüp maçını da kazanacağını düşünüyorum.
1: Sonra uzun bir milli ara var.
0: Evet, o Fenerbahçe'ye bir şey getirecektir.
1: Ama Fenerbahçe camiasının ilk istenmeyen skorda nasıl bir reaksiyon vereceğini merak ediyorum.
0: Ya ben oyunun gelişiminin de önemli olduğunu söylüyorum. Bazen iyi oynarsınız, kaybedersiniz. Mesela Fenerbahçe Roma maçının bilhassa ikinci yarısındaki oyunuyla kaybetse aslında türbünler bunu tolere edebilir. Yani Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş maçındaki İsmail Kartal performansına kimse tahammül etmez. Yani orada her zaman skorlar gelmeyebilir. Ama Fenerbahçe, biraz da Fenerbahçe türbünlerinin, Kadıköy'ün istediği oyunu oynayarak yoluna devam ederse İsmail Kartal'ın yani ömrü uzun olabilir, sezonu tamamlayabilir.
1: Bence şöyle, yani ne olursa olsun Fenerbahçe'de skorlar mutlaka bir 10-50 ile dönülecek. Yani başarı gelirse de evet, o gün doğru karar alındı, ne olursa olsun arkasında kalındı. Devam edildi denilecek. Başarısızlık olursa da o gün yolun belki başındaydık, teknik adam değişikliği olsa işler değişebilirdi denilecek. 10 Eylül bence sürekli geri dönülecek bir tarih olacak diye düşünüyorum. Burçin Hocam, yani şunu da aslında konuşmak lazım. Ben bunu farklı yayınlarda dile getirdim ama burada da söyleyeyim. Baskı konusunun da biraz hani fazla gündeme geldiğini futbolda düşünüyorum. Çünkü bu baskının olduğunun net bilindiği, oyuncuların da teknik adamların da dünyada bu arada çok fazla baskı altında olduğu ve bundan dolayı da zaten ücretlerin bu noktada seyrettiği bir oyun. Bu noktada da Ancelotti örneği vereyim mesela. Ancelotti Real Madrid'le birlikte yani birçok Şampiyonlar Ligi, birçok kupa kazanmasına rağmen kariyerinde yani birçok Şampiyonlar Ligi olmasına rağmen son sezonunda yerden yere vuruldu. Oradan Brezilya milli takımına gitti. Brezilya'nın nüfusu bugün 213 milyon, hatta 214 milyon yuvarlarsak 213.7. Brezilya öyle bir ülke ki 24 yıldır şampiyon olamadığı için Ancelotti'yi bu sezon muhtemelen 214 milyon insan eleştirdi. Hadi bebekleri çıkarayım, 200 milyon insan eleştirmiştir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Baskı bu işte her zaman ilk sırada olacak bir unsur. Ve sanki baskının çok olduğunu konuşarak da

0: biraz başka yönlere yönlendirmeye gecikiyoruz gibi geliyor bana.
1: Şimdi Ömerciğim bak, baskı çok tabii baş edilmesi zor bir şey. Ama bir belgesel seyretmiştim tenisle alakalı. Tenisçilerde de biliyorsun her sayı çok büyük baskıdır yani. O baskıyı yönetebilmek çok önemlidir tenis oyununda da.
0: Müthiş bir psikolojik spor ya.
1: Adam diyor ki baskı diyor ayrıcalıktır diyor. Çünkü sen eğer büyük bir baskı hissediyorsan büyük bir şeye başarmışsın demek ki. Çok önemli bir yerdesin ki o baskıyı hissediyorsun, o ayrıcalıktır diyor. Buradan bakarsan seni çok daha farklı yerlere götürür. Şimdi ben biraz daha farklı yaklaşacağım bu İsmail Hoca'nın ve Fenerbahçe'nin durumuna. 2026-2027 sezonu Fenerbahçe için Aziz Yıldırım sezonudur. Bunca sene başkanlık yapmış, sonra çok büyük oy farkıyla başkanlığı kaybetmiş bir başkanın 8 sene ara verdikten sonra tekrardan çok büyük oy alıp gelmesi çok kolay rastlanabilecek bir durum değildir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe camiasının önemli bir lideridir. Onun aslında liderlik özelliklerini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Şimdi bunun yanında liderlik zaten çok önemli ve Aziz Yıldırım'da olan bir özellik. Bunun yanında yöneticilik kimliği nasıl evrilmiş, çünkü zaman değişiyor. Bunları da aslında tecrübe ediyoruz. O yüzden aslında İsmail Kartal'ın yaptığı bu davranış, istifa bence doğru. Çünkü neden? Daha önceden Aziz Yıldırım'daki tecrübe ve yöneticilik tecrübesi daha önce İsmail Kartal'ın arkasında durduğunu, desteklediğini anlatabiliyor olması lazımdı bence bizlere ve kamuoyuna. Çünkü belli yani 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir Fenerbahçe var. Müthiş bir performans Lyon maçından sonra. Bunun sinyalini veren bir teknik direktörünüz var sizin. Mesela o maçtan sonraki basın toplantısında da problem vardı. Aslında bunu hissedip önlem alabilirdi bence Aziz Yıldırım tecrübesindeki bir lider ve yönetici. Ama hepimiz ne duyuyorduk? İşte Fenerbahçe Beşiktaş'a yenildikten sonra işte Roma maçında iyi performans alamazsa İsmail Kartal'la yollar ayrılır. İşte şu olursa yollar ayrılır. Şimdi bunları tabii ki de İsmail Kartal da duyuyor. O yüzden aslında mantıklı bir hareket yaptı İsmail Kartal. Aynı şekilde mantıklı, kendisinden beklenen bir liderlik özelliği de gösterdi Aziz Yıldırım. Önemli olan bundan sonrası ne olacak? Eğer takım içerisindeki birlikteliği de sağlayabilirlerse ben bunun Fenerbahçe için olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii hepimizin de hemfikir olduğu sağ sonuçları çok önemli. Kesin. Bundan sonraki gidişat çok önemli. Ama Roma karşısındaki oyun ve Levent Mercan'la Bartu'yla orta sahada yaratılacak bir çokluk ve bunu tecrübe etmek bence önemli BC planları oluşturmasını sağlayacaktır.
0: Yalnız şöyle bir şey de var. Yani bu benim özel hayatımda da işte normal hayatımda da yaşadığım bir şeydir. Hani bazen işte bir anlaşmazlık olur, tartışma diyelim, kavga diyelim, yani adına ne dersek diyelim, kaos diyelim. Birkaç gün sonra dönüp baktığımda ya gerek var mıydı dediğim noktada o olayın yani üzerimde kalıntısı çok fazla oluyor. Biraz yani bakınca da hani gerek var mıydı diyorum.
2: Bence zaten bu olay tam yani olarak öyle bir olay. Yani bu hiç gerek yok böyle bir
1: ve durum. Önlenebilirdi de.
2: Çok rahat halledilebilirdi yani. Ya bu dünyanın her yerinde böyledir. Fenerbahçe'yi ya da işte Galatasaray'ı çalıştırıyorsan 4 maçın ikisini kaybedip Şampiyonlar Ligi'nde kaybedersen, kötü oyunla kaybedersen bu böyledir yani. Hani bunda kimse bir şekilde bir şeyden alınmaması gerekiyor. Bak eleştiri gayet normal çünkü teknik anlamda bir eleştiriyle yapıyor. O gün söyledim. Orta sahada bir oyuncunun varlığını, hatta şöyle bir basın toplantısı yapsa bence şahane olurdu. Kendi teknik direktörlük kariyeri açısından da insanların olayı anlama açısından. Ya ben bir teknik direktör olarak Beşiktaş maçının analizini İrfan üzerinden yaptım. Çünkü oradaki düşüncem şuydu: oyuna hükmedebilirim. Beceri ve atletizmde atletizmi daha çok ön plana çıkartıp İrfan'ın becerisinden faydalanıp hem de İrfan'ın da seyirciyle olan hadisesini de ortadan kaldırıp burada planım buydu. Ama Roma maçı bana gösterdi ki

0: bir tane beceri ve atletizm olan oyuncuyu oraya koymak oyun anlamında bizi başka bir seviyeye getirdi. Yani bir oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması bizi 3 gün önce çok ciddi sıkıntıya soktu dese bir teknik direktör olarak bence şahane de bir analiz olur. Oyuncuların da çok hoşuna gider. İnsanların da çok hoşuna gider. O yüzden bunlar olacak. Yani ben bu eleştiri konusunda gerçekten çok fazla duygusal olduğumuzu, bak bu duygusallık olayı bir hayli bizde kontrolden çıkmaya başladı yani. Benim 8 yaşında yeğenim yapsa ona da kızarım. Artık bu kadar profesyoneliz biz ya. Hepimiz için geçerli değil mi ya? Bir sürü şey yazıyorlar yani. O zaman biz de burada her yazana cevap verelim değil mi? Yani böyle olabilir mi? Sen de teknik direktör olarak baskı böyledir ama yani baskı da şöyle giderilmiyor ama oturduğun yerden halledemiyorsun. Biraz kafa yoracaksın yani. Bu konuyla alakalı gidip destek alacaksın birilerinden. Öyle oluyor mu birileri mesela sana bir anda hadi senin baskını ortadan kaldırıyoruz demek de olmuyor. Sen de çaba şey sarf edeceksin.
1: Bir şey bak insanlar, Matrix filmindeki
0: insanlar,
1: gibi
0: böyle, taksam böyle neler şey yapıyorlar bununla ilgili. Zaman harcıyorlar, okuyorlar, araştırıyorlar. Yani iki tane farklı şey söylesen şurada basın toplantısında insanların da ufkunu açsan, bakış açısını değiştirsen sana da faydası olur yani. Bence bu senin söylediğin yani hiç gereği yoktu bunlar. Hatta kendine de ekstra sorumluluk yükledi şu an teknik direktör olarak. Çünkü ağzımızdan çıkan sözler var ya asla dönmem. Döndün. Bir kere orada ister istemez ezilirsin. Çünkü ağzından çıktı o söz. Bundan sonra tabii başka bir seviyede yönetirsin. Eyvallah. O zaman biz de şöyle yorum yaparız. Hayır abin dediği gibi. Böyle işler pek hayırlı olmuyordu ama bir dönem İsmail Kartal diye bir teknik direktörü vardı. Bir kaos yaşadı. Aldı o takımı şampiyon yaptı. Ama tabii böyle yaptı deriz. Yani. İşte o da bir şey olur.
2: Dönmemek üzere istifa ediyorum demişti.
0: İşte evet. O çok problemli bir söz. Yani oyunculara da bunlar çevriliyor
2: İbrahim
0: çünkü.
2: İbrahim Hocam hakikaten biz şunu da arıyoruz. Şimdi bir maç oynanıyor. Şimdi Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörüsün. Ya da işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsun. Ya maçtan önce benim görebildiğimin, benim analiz edebildiğimin ötesinde bir şeyler söyle, ufkumu aç.
0: Aynen.
2: Mesela doğru yani sen şimdi İrfan Can'ı oynatmakla senin bir planın vardır. Yani gelişi güzel bir şey değil. Ama plan her zaman işlemeyebilir. İrfan beklediğin performansı vermeyebilir. Ya da bütüncül anlamda orta saha merkezin ya da rakip takımın senin planına karşı... Ya bunları anlat, beni aydınlat. Şimdi bunlara girmiyorlar, çok genel geçer söylüyorlar. Bizim söylediğimizin ötesinde, üzerinde bir şey söylemeleri lazım.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi ben... bunları yapmıyorlar. Yani ufuk açıcı bir şey göremiyorum ben maç sonu açıklamalarında. Ve sonra da eleştiriye karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Yani Türkiye'de nedense sadece futbol değil, bütün alanlarda eleştiriye kapalı olmak, eleştiriyi düşmanlık olarak görmek, eleştirinin altında özel niyetler anlamak da bir alışkanlık. Yani eleştiriyorsa bir adam, bu adam bana düşman. Eleştiriyorsa bu adam, bu adamın şöyle bir aidiyeti var. Eleştiriyorsa bu adam
0: birilerine hizmet ediyor. Hemen
2: birilerine hizmet ediyor. Ya
3: sosyolojik bir şey ama.
0: Yani
3: şey,
0: ama bu, bak, burada biraz aslında kendisini de anlatıyor. Ben öyle yorumluyorum. Sen tabii, benim tabii yorumumun altında başka bir niyet arıyorsan, yani sen İsmail Kartal'ı eleştiriyorsun çünkü sen buna hizmet ediyorsun. Bana bunu diyene ben şöyle cevap veririm. Bu senin düşüncen. Seninle alakalı bir sorun, benimle alakalı değil ki. Ben o yorum yaparken öyle düşünmüyorum. Ama sen hayatı böyle yaşadığın için herkesi de öyle zannediyorsun. Yani sen birine bir şey söylerken aslında senin başka bir planın var orada. Öyle olduğu için sen herkesin öyle olduğunu düşünüyorsun. Aslında bu genel anlamda ama bunu da sen düzelteceksin. Kavga ederek değil ama. Ben 2 sene önce Mustafa Hoca ile, Mustafa Denizli ile Galatasaray Fener maç önü programı yapmıştım. Bir önceki çalıştığım televizyonda hoca şahane bir şey söylemişti. Dedi ki işte derbilerle ilgili öngörüde bulunuyoruz maç önünde. Şöyle olur, böyle olur. Dedi ki derbilerde teknik direktörlerin dedi herkesi şaşırtması lazım dedi. Ben dedi hep öyle yapardım dedi mesela. Hiç yorumcusunun da taraftarında hiç kimsenin öngöremediği bir şey. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. Hep aklıma da şey geliyor. Okan Buruk'un Barış Alper'le Fenerbahçe derbisine gittiği maç geliyor. Herkesin
3: ama zarurim işte.
0: Hayır tamam zaruri değil de Icardi ile şey Gomis vardı.
2: 3-0 kazandı maç.
0: Zaruri başka bir şey. Ama plan. Çünkü o gün Jesus oyunlarında çok öne gidiyordu. Ve Barış Alper'in sürati, savunma arkasına yaptığı koşular evet, evet, o gün için şahane bir plandı ve herkesi ters köşe yapmıştı. Icardi ile Gomis'in olduğu yerde Barış'la çıkıyorsun. O gün için çok değerliydi. Yani biz teknik direktörlerden, geçmişte bak ya Mustafa Hoca da onun gibi bir sürü teknik direktörden böyle şey gördük ama o kadar fazla artık o hakem işte eleştiriyi böyle bir kalkan olarak alan teknik direktörle bu sadece Fenerbahçe için de değil ya alt lige gidiyorsun. Dün işte maç izledim inanamazsın ya kıyamet kopuyor. Bir düdükte kulübeyi görmen lazım. Neredeyse sahanın içine girecekler ve orta sahada

0: bir ikili mücadele. Yani ne olmuş olabilir sizi bu kadar? Çünkü onun mesajı da şu. Ömer bak, mesaj şu. O kulübeden çıkanlar Sarıyer seyircisinde şu, biz istiyoruz diyor. Şimdi taraftar çünkü ilgilendiği şey o ya. En çok ben seviyorum. Öyle olmaz. Dünyanın neresinde var bu kadar? Dördüncü hakeme de çok bu üzüldüm bu şey.
1: Bu arada hocam ben de başka gülümsediğim bir konuyu söyleyeyim. Şimdi bu Fenerbahçe-Roma maçından sonra İsmail Hoca'nın istifası geldikten sonra ben de merak ettim. Hatta işte yayındayız, o ara işte Aziz Başkan konuşuyor falan, hani ortalık karışık. Ya dedim ki merak etme ya, Roma taraftarları acaba hani ne düşünüyorlar falan diye böyle birkaç tane Roma taraftarlarının böyle sosyal medyalarına ya da hani genelde Roma taraftarlarının görüşünün olduğu yerlere baktım. Bir tane paylaşım gördüm. Bir Roma taraftarı şunu söylemiş. Onun da altında muhtemelen ondan etkilenenler de birbirlerine o soruyu sormuşlar. Şimdi istifayı anlamadıkları için, hoş biz de anlamadık da. Demişler ki ya Fenerbahçe acaba Roma ile beraber kalmayı başarısızlık olarak mı gördü de teknik adam istifa etti diye İtalya cephesi de karışmış.
0: Orası da bunun içeri.
2: Gasperini de istifa etmiş.
0: Ona, çünkü ona da ekstra şey artmıştır. Yani.
1: Hocam şöyle, şimdi biri bu soruyu sormuş ya, böyle alt alta sıralanıyor yorumlar. Ya diğeri de demiş ki yok canım niye görsün, öbürü de demiş ki hayır olabilir falan diye, böyle ortalık karışmış. Orada da karışmış.
3: Onlar da çözememişler.
1: Biz de çok çözmemiz.
3: Kendi mevzumuzun içine çekince insanları şey, şimdi Ajax'ın dönemi var 70'li yılları, tabii şahit olmadık da, o zaman bir Roman teknik adamı getiriyorlar, Kostić olması lazım ismi. Ajax öyle bir fırtına estiriyor ki, yani Şampiyon Kulüpler Kupası var, gidiyor deplasmanda bir berabere kalıyor, yani yenilmiyor, bir berabere kaldığı için teknik direktörü görevden alıyorlar. Yani sen Ajax nasıl bir berabere kalır? Belki de Benfica ile kalıyor. Sonra Cruyff falan devreye giriyor. Futbolcular baskı yapıyorlar. Teknik direktör devam ediyor görevine. Ama yani Fenerbahçe'miz de henüz o düzeyde değil. Yalnız şunu söyleyeyim bir de. Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklaması oldu ya. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal görevine devam edecek. Şimdi İsmail Kartal'ı biraz kurtaran durum bu. Hani geriye dönüşü kadar kararlı.
0: Kurtaran mı yoksa gelecek adına daha tehlikeli de bir şeyi çağırıyor diye düşünüyorum ben.
1: Bence yönetim de artık
0: işler kötü giderse yönetim de gider yani. Hani oradan ben öyle okudum o
3: yürü. Giderse ayrı konu. Yani şöyle bir şey yalnız. Yani futbolcular da ki olabilir yani İsmail Kartal'a yönelik cephe alan demeyeyim ama çok sempatik duygular beslemeyen veya da hocayı kalıcı görmeyen futbolcular üzerinde net bir etkisi olabilir bu açıklamanın. Yani oyuncu şunu düşünebilir bu noktadan sonra. Hoca bu yönetimle birlikte burada kalıcı. Biz bu hocayla çalışacak şekilde bundan sonra gardımızı almalıyız. Yani Aziz Yıldırım'ın bu tavrını ben bir liderlik tavrı olarak görüyorum. Ve aynı şekilde İsmail Kartal dönmemek üzere istifa ediyorum dediği halde, çünkü üçüncü görüşmede İsmail Kartal ikna edildi.
1: Evet.
3: Aziz Yıldırım onu geriye döndürebildiyse burada bir kararlılık var. Ve bu kararlılık...
2: Peki size bir şey soracağım.
1: Son dakikamızın içindeyiz hocam.
2: Dönmemek üzere gidiyorum dediği anda dönmeyeceğini düşündünüz mü? Ben mesela hiç düşünmedim.
0: Kimse düşünmemişti.
3: Şöyle yani. Aziz Yıldırım'ın açıklamasını gördüğüm için dönebilir dedim ama eğer o açıklama olmasaydı, çünkü Aziz Yıldırım hemen açıklama yaptı.
1: Ama hocanın
3: yaptı.
1: Kararlı bir tavrı vardı. Ya
3: yani bence. Hoca burada bence vardı. Samimiydi.
1: Peki sanıyorum tamamlıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet tamamlıyoruz.
3: Ömer seni eskisinden daha ağır görmeye başladım. Evet. Bu evlilik birazcık sende bir ağırlık, bir şey, bir hareket kaybı meydana getirmiş.
1: Abi bunu da bir eleştiri olarak alıyorum. Altında da bir şey aramıyorum. Sonraki programlarda bakacağız.
3: Yere peki, çıkartırım diyorsun.
1: Burç Keskin, Hayri Beşer ve İbrahim Yavuz, çok teşekkürler. Diyetisyen Hayri Beşer diye söyleyecektim, söylemedim. Öyle takıldım mi? Yani.
3: Ama takıldım kadar. Güzel bir pay var.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Peki herkese mutlu geceler. Şimdiden de mutlu pazarlar. Tamamlıyoruz. Hoşçakalın.

0: Trendyol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece

0: futbol konuşuyoruz.
1: Tak tak ikinci sarı attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maçı çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
2: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
2: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90 artı 1 bu akşam 22'de Aspor'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Tekrar program.

1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Football Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Live Football Club adıyla kurulan Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire, Yorkshire demiryolu hattının çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir. John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı, yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün kurucusu olarak kayıtlara geçen Davis, aynı zamanda Manchester United'ın ilk başkanı olur. Futbol tarihindeki ilk stat faciası, İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünlerde felaketlerin de habercisiydi. Nitekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli maçta Ibrox stadının ahşap tribünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sam Miller 2:43:15.04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Miller, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc doruğuna tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Muriel Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda François Massou, Pijuru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. Boksa Uman maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie, ilk roundda nakavt eden Gans, yıl boyunca ringe çıktı, 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. ...25 Temmuz 1902'de... Birleşik Amerikalı James J. Jeffries, dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u 8. roundda nakavtlamadı.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz, şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna, hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız.
2: Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A Spor'da.
6: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika. Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi. Fırsatçılığını konuştu.

0: Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
1: Kayıt. Topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
0: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dekayt gidiyor, yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa, ikinci hamle. Kayt ve gol. Dip Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler. İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
1: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede, Selçuk ve gol.

0: Selçuk ve gollü Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Sevgili seyirciler.
1: Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı, Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo, Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Eboué. Eboué'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Eboué geldi. Eboué'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
2: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
3: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
1: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
2: Alibize çarpmış.
1: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Hasan Emre karşılıyor onu. Snyder ceza sahasına doğru, Drogba bölgede. Mehmet Topuz karşısında gol pozisyonu. Mert, müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Vebo. Vebo vurdu, Muslera. semi serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Sneijder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Sneijder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
2: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki değil mi yani? Enteresan.
1: Wesley Sneijder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Vebo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Sneijder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboy'a hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba 99. dakikada sahneye çıktı. İşte bu pozisyonda Katleç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
2: yere
1: başardı.
2: Yere vurduğu için gol oldu.
1: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası, kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine Caner Alper'e

0: doğru. Alper, bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Sow da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son andaki bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. De Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler.

0: için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Çatışını kullandı Fenerbahçe. Kite. Meireles. Atak devam ediyor. Meireles. Bir kez daha Kite. Meireles. Top son olarak ona çarpıp dışarı çıktı. Out. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Az önceki pozisyon Meireles'ten Gökhan'a. Gökhan tek top oynadı ama Şeju kademedeydi, tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu havaya rağmen mücadele. Olcan'dan sol tarafa doğru. Bu arada yerde kalan bir Fenerbahçeli var, Caner. Atak devam ediyor Yasin'le. Yasin uzaklardan vurdu, kaleci Volkan. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Top Galatasaraylılarda kaldı. Olcan. Olcan'dan Burak'a doğru. Burak, Volkan yattı. Topu bloke etti. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sov orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. Pozisyon ekrana geliyor. Dakikaya bağladığımız bölümünde Olcan şimdi. Kaleyi gördü, vurdu yandan dışarı. Olcan çok sert ve etkili vurdu. Dört futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Goller değişti şimdi. Çeşu peşinde. Emenik ilk hamlede sıyrıldı ondan. Ceza sahasına da girdi. Ortası bir vuruş. Kaleci Musa Sol'un vuruşunda. Kayt'tan bir kez daha Caner. Ortasını yaptı. Bir kafa kaleci Muslera. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Top dışarı çıktı. Taç Fenerbahçe'nin. Kayt. Emenike. İki Galatasaraylı bastırdı. Melo. Melo'dan Burak. Taç. Galatasaray kullanacak. Felipe Melo. Semih'le oynadı. Şeju. Yeniden Semih. Müdahale Bekir'den ama Burak topu kazandı. Burak Bekir mücadelesi. Burak yerde, faul yapan Bekir. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Pozisyon bu. Bu arada Galatasaray serbest vuruşu hemen kullandı. Şeju. Hareketlenen yine Burak. Alves yanındaydı. Burak'ın kontrolü iyi olmadı. Taç. Fenerbahçe'nin değerli izleyenler. Gökhan. Kayt. Tekrar Gökhan Gönül'e. Gökhan. Peşinde Yasin var. Gökhan'dan Emre'ye doğru. Emre topu buluşturamadı Emenike ile. Selçuk girdi araya. Bir de pas Burak'a doğru. Müdahale Bekir'den. Burak topu kazandı. Sağ tarafta Veysel Ata destek verdi. Veysel çok güzel sıyrıldı rakibinden. Veysel ceza sahasında ama kaleyi denedi Ağut.
1: Sabri var idi orada. Belki Galatasaray'da sağda oynayanların hepsinde aynı hastalık oluyor. Orada bir bulaşıcı bir şey var o anda.
0: Çok güzel sıyrıldı Veysel rakibinden ama sonrasında şutu denedi. Kalenin bir kale boyu üzerinden dışarı gitti top. Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Aynı anda. da Caner'in şutuyla birlikte bu kez Fenerbahçe tribünlerinden meşaleler yandı. Selçuk topun gerisinde, orta geldi kale sahasına doğru uzak direktivi, son anda Bekir dokundu. Oyuna girer girmez gole yaklaştı Buruma. Araya girdi Olcan. Şimdi bir daha atak başlattı. Burak koşuyor. Alves, Burak. Burak yerde. Yardımcısıyla ve çizgi hakemiyle göz göze geldi. Oynayın dedi Mustafa Kamil Abitoğlu. Bu arada Burak'ın bir sarı kartı var itirazlardan sonra gelen. Kayt geriye doğru aşırttı. Sol indirdi. Emelik'e vuramadı. İşte burada Musa sol doldurdu. Emelik'e
1: sağ ayak gol yapıyor. Vuramıyor topa. Pardon demiş.
0: Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu, üstten dışarı gitti top. Buruma. İşte böyle sıyrıldı Bekir'den. Önünü açtı, şutunu kullandı ama çerçeveyi tutturamadı Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Keju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı.
1: Muslera kurtarmıyor. Emelike kaçırıyor.
0: Bekledi. Şimdi Alper'e doğru. Alper sarıldı rakibinden. Ceza sahasında Alper. Araya savunma girdi. Göremedi geriye iyi Fenerbahçe savunması. Burak. Atak etkili gelişebilir. Burak biraz ağır davrandı. Ortası da doğrudan Volkan'ın üzerine oldu. Aynı anda mücadeleyi, 90 dakikayı noktalayan düdüğü çaldı. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Musa sol burada indirdi. Alper biraz kaval kemiğiyle vurmuş sanki. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. İşte Olcan Burak işbirliği. Burak vurdu. Yan ağlara takıldı top. Aynı anda Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ilk uzatma devresini bitiren düdüğü geldi. Hakan taç atışını kullandı Selçuk'un bulunduğu bölgeye. Selçuk tek top Burak'a doğru. Burak sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına da girdi bir orta. Kafayı vuramadı Olcan. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu, yandan dışarı gitti top. Kayt atak yapmış ve top istemişti. Biraz kızdı sanki Emelike'ye. Evet. Hocam senin evet, istediğin oluyor galiba. Evet. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Süper Kupa'da dengeyi değiştirebilecek ilk penaltı vuruşu. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti.
1: Bir anda ama elinden sekti.
0: Volkan köşeyi bildi. Ama top elinin altından ağlarla buluştu. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk. Felipe Melo topun gerisinde. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. Orada dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Patlet, Muslera, Patlet ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin penaltı vuruşlarında Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ediyor. Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Sevinen Fenerbahçe, Süper Kupa Fenerbahçe'nin. sonrası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Yasin geriye doğru oynadı. Karol. Baskı Alper'den. Yonel Karol'la Alper arasındaki mücadele devam ediyor. Karol sıyrıldı rakiplerinden. 1-2-3. Şimdi Yasin aldı. Karol hareketlenmişti, ona göndermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Yine Podolski. Özellikle Sneijder ve Podolski'nin ceza sahası içi ve çevresinden attığı şutlara dikkat etmelerini istedi Vitor Pereira futbolcularından. Maçtan önce bu yönde özellikle uyarıları vardı. Mehmet Topal girdi araya. Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Galatasaray savunması toparlandı. Volkan Şen pası sağına doğru. Hasan nereye gönderiyor? Kademede Hakan var, Emre. Sneijder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog oyun devam ederken. Şimdi Nani üzerine gidiyor Semih'in. Nani, Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Hakan'ın pası Dinayer'a. Jason Dinayer. Yanında Emre Çolak var. Çizgide Semih. Volkan baskı yaptı. Dinayer yeniden. Hakan. Hazırlık pasları Galatasaray'dan. Sneijder. Emre. Atak yönünü sağ kanada çeviriyor. Orada Sinan. Kontrolü iyi. Karşısında Hasan Ali. Sinan Gümüş. Üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağına aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
2: Şimdi ucunda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
2: İki tane sol ayaklı oyuncu var ucunda, ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rentable azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız yakalarsam diyor hızlı gideyim. Bir hayli baskı uyguluyorlar.
2: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın, bir kafa, top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi, sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. O bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Emre'den Semih'e. Bir kez daha Emre Çolak. En geriye kalecisi Muslera'ya döndü Emre. Simon Kea. Alper. Sinan. Kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e. Birinci dakika. Değerli futbol severler, pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
2: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini yüzüne dönmesini beklersen çıkaramayacak.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Kullandı Galatasaray. Selçuk seken top Sabri, o dolduruyor. Dinayer, kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer, iki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede, ortasında yaptı, kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu.

Fernando Muslera. Kea seken top. Fabiano'ya kadar geliyor ve işte

0: Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray 3 yıl üst üste kupaya, Zira Türkiye Kupası'na damgasını vuruyor. Değerli futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupayı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şikrinyar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem, savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. VAR'daki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurduğu yandan dışarı yahut. Musaba.
1: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı, yerden cezalarını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim, Barış Alper, faul, Halil Umut Meler, Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa, kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio. Top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzzi. Genduzzi ve gol!

0: 28. dakika, Matteo Guendouzi. Serie A'da Lazio'da 2 golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbi'ye geldi. Derbi'de golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şansı. Orta geldi. Icardi vurdu kafayı dışarıya. Guendouzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba ceza alanında. Yerden şimdi Kerem. Etkili bir vuruş gelmiyor. Faul. Torreira. Sane. Guendouzi. Pas kısa düştü. Ederson. Baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Beler. İşte burada bakın. Guendouzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi. Yunus'un eline çarpıyor. Önüne düşüyor. Sonrası da Yunus topu alara gönderdi. Lumut Beler oyunu durdurdu.
1: Şimdi ön alanda bir baskı. Torreira aldı. Solda Eren var. Ona doğru hareketlendi. Barış ileri gel diyor. Eren Elmalı. Karşısında Musaba. Barış. Torreira. Yerde bir Fenerbahçeli futbolcu var. Kerem Fenerbahçeli futbolcuların itirazı var. Kerem kalkabilmiş değil. Şimdi Halil Umut Meler Kerem'in yanına doğru gidiyor. Sane ile Kerem arasındaki o mücadelede Kerem yerde kaldı. İşte böyle görüntüye geliyor Kerem'in yerde kaldığı pozisyon. Halil Umut Meler Kerem'in yanında. Şalay orada. Kerem kart bekledi. Sane ile bir diyalog. Barış Alper, Kerem. Tekmeliğini de taktı. Yeniden hakem atışıyla oyun bir kez daha başladı. Torreira 43. dakikaya daha çıkıyoruz artık. Davinson Sanchez. Duran üzerine doğru gitmişti. Çizgide Şalay. Sane bıraktı şimdi. O bölgede Lemina kaptırdı. İsmail'e gelmedi bir küçük üçgen Galatasaraylı oyunculardan. Torreira bıraktı. Barış Skriniar kademede. Asensio'yu geçti. Torreira. Torreira çok soğukkanlı. Yunus yanında. Torreira sağ çizgiye doğru döndü. Şalay'ı son anda kontrol etmeye çalıştı. İsmail çıktı aradan. Kaptı topu. Takımını atağa kaldırdı. İsmail yüksek. Karşılayan Torreira. Sağ çizgide Musaba. Onun karşısında Eren. Musaba üzerine gidiyor Eren'in. Yerden bir pas. Seken top. Şut. Kaleci Günay. İkinci hamle. Son anda bir hamle ama o hamle faullü bir hamle. Sanchez yerde kaldı. Torreira ve Abdülkerim. Asensio koşuyor. Günay. Biraz riskli hareketler. Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle. Kaleci Günay'dan. İki dört, altı Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında, kale sahasına doğru şut, son anda bir müdahale, top içeride mi dışarıda mı derken bir faul belirledi. O bölgede Icardi yerde kalmıştı. Halil Umut Meler
0: kronometresi kontrol etti. Halil Umut Meler işaretini verdi. İkinci yarı başlıyor süper finalde. Futbolcu ceza alanında sarılar çıkarttı. Kerem korneri kullandı. Kafayla uzaklaştırılan top. O top yine Fenerbahçe'de kalıyor. Şimdi atak taze.

0: diyecek. Sarı lacivertiler sesliyor. Kaleyi düşündü dışarıya. Korner.
1: Savunmadan bir temas var. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe.
0: Dakika 47. Fenerbahçe bir korner daha kullanacak. Okan Buruk böyle istiyor mücadeleyi. Asensio köşe gönderdi. Kerem Aktürkoğlu kendisine yakın. Şimdi Kerem Aktürkoğlu daha geriye gitti. Ceza alanına bakıyor Asensio. Çok kalabalık ceza alanı içi. Asensio korneri kullandı. Ceza alanına bir vuruş toplamada gol. Fenerbahçe 48. dakikada skoru 2-0 yapıyor. Ardı ardına iki korner golü getirdi Fenerbahçe'ye. İkinci golü Oster Molle ile vuruyor Sarı Lacivertliler.
1: Mert o bölgede ileri doğru gönderdi. Asensio'ya gelmedi. Eren yeniden. Şimdi Torreira. Torreira yandan dışarıya. Çok sert vurdu Lucas Torreira. Şimdi Levent. Levent gidiyor. Levent önündeki alanı değerlendirdi. Levent ceza sahasına girdi. Levent Mercan. Levent bıraktı. Gol pozisyonu ama geriye.
0: Talisca. Talisca'nın pası Asensio. Tekrar Talisca. Talisca ceza alanına. Anderson Talisca sekti top. Son anda müdahale. Çizgi üzerinde Lemina'dan Fenerbahçe atak tarz ediyor. İsmail yüksek ceza alanında. İsmail vurdu Günay. Genduzi. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio baktı ceza alanı ortaya yaptı. Günay.
1: Arka arkaya çok önemli pozisyonlar Galatasaray kalesinde.
0: Kerem pas istiyor İsmail Topal herkesle. Şimdi cezalarını gönderdi. Asensio top oyun alanını tuttu son çizgide. Baktı içeriye Asensio'nun pası Kerem. Top kaleci Günay'da kalıyor.
1: Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor top. Artık son saniyeler Süper Kupa'da. Geriye doğru Lemina ve son düdük Halil Umut Mener'den. Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa'yı Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kazanıyor.

0: Ake Gündüz'ü maçın oyuncusu seçildi. Gündüz'ü maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Genç futbolcular getiriyor bu arada kupayı. Kaptan Şikrinyar'a. Milan Şikrinyar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor. Sevinen Fenerbahçe, sevinen Fenerbahçeliler. Süper Kupa Fenerbahçe'nin şampiyonluk hatırası, kupa hatırası Fenerbahçeli futbolcu ve yöneticilerden.
1: Sporun Radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti. Ticaret Bakanlığı'nın en sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Geping'in, akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise, ikili

0: ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor ekranlarına ve Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 13 Eylül Pazar günündeyiz. Öncelikle hepinize hem günaydın hem de güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar sabahı diliyorum. Programımızda 3 saat boyunca bugün buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerine, haberlerimizde bakacağız. Gazete manşetlerini sizlere aktaracağız. Hemen Trendyol Süper Lig'de başlayalım. 5. haftayı Cuma günü açmıştık. Dün de yine önemli karşılaşmalar oynandı. Sonuçları bir hatırlatalım sizlere. Sonrasında da günün programına bakacağız tabii ki. Beşiktaş-Erzurumspor Futbol Kulübü maçı Cuma günü oynanmıştı. Beşiktaş bu karşılaşmayı 3 golle kazandı. Dün Çaykur Rizespor Eyüpspor deplasmanındaki 3 puanı 2 golle aldı. Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü maçı 6 golle bitti. Arca Çorum maçı 5-1 kazandı. Korendon Alanyaspor Göztepe karşılaşmasında 2-2 eşitlik söz konusuydu. Tümosan Konyaspor'da Trabzonspor 1-0 mağlup etti. Bugüne geldiğimizde saat 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de de Galatasaray, Kocaelispor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir maçı var. Yarınsa saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasıyla beraber haftayı da bitirmiş olacağız. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Konyaspor maçı tek golle kazandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan maç adeta golle başladı. Yeşil Beyazlar 2. dakikada Raymond'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk bölümü oldukça etkili şekilde oynayan İlhan Palut'un öğrencileri devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda baskısını artıran Trabzonspor aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Trabzonspor bu sonuçta ligde 3. kez puan kaybetti. Bordo Maviler tüm kayıplarını deplasmanda oynadığı maçlarda yaşadı. 7 puanda kalan Trabzonspor gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. İlk galibiyetini alarak puanını 3'e yükselten Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Basın toplantısını hatırlayalım.
1: Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın başında yemiş olduğumuz golle geriye düştük. Maalesef özellikle ilk 20-25 dakika oyunun içerisinde olamadık, reaksiyon veremedik. Genel itibariyle ilk yarıda basit top kayıplarıyla beraber rakibe geçiş fırsatları verdik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen maalesef özellikle üçüncü bölgedeki aksiyonlarımızda istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamız biraz o konuda problemler oldu. Ama sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Biz iyi takımız. Buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz. Belki ilk yarı itibariyle ikinci yarıya başlarken bir değişiklik yapabilirdik ama özellikle 20-25 dakikadan sonra biraz daha saha içerisindeki istediğimiz şeyler oluşmaya başlayınca bir 5-10 dakikada görmek istedik ikinci yarı. Sonrasında hamleler yapmaya başladık. Özellikle ikinci yarı bence hem değişikliklerden sonra belki oyunumuz biraz daha iyi oldu ama bu kadar toplu oynamamıza rağmen maalesef özellikle ceza sahası girişlerinde oradaki hareketlenmelerimiz, oradaki aksiyonlarımız biraz eksik kalmış olabilir. Bu kadar fazla toplu oynadıktan sonra daha üretken olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi eğer bir hata varsa zaten o benimdir, oyuncularımın değildir. Galatasaray maçına gelecek olursak önemli maçlardan bir tanesi.

0: tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp Galatasaray maçına hazırlanıp en iyi kadroyla, en iyi halimizde, fit bir halimizde bu maça hazırlanıp o maçı oynamak istiyoruz.
1: Bugün aslında birinci beklediğim takımdan bir reaksiyon göstermesi, mücadele etmesi ve karakter koymasıydı. Maça döndüğümüz zaman nasıl bir maç bekliyorduk? Trabzonspor ofansif olarak çok tehlikeli oyunculara sahipken defansta ve geri dönüşlerde bazen istediği agresifliğe ulaşamayan bir görüntüdeydi. Bu da zaten maçın şifresini otomatik olarak belirliyordu. İnanılmaz dikkatli ve konsantre defans yapmalıyız ve bizdeki topları da çok iyi değerlendirip o bahsettiğim geri dönüş zafiyetini rakip sahada oyuncu üstünlüğü olarak lehimize çevirmekti. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman top Trabzonspor'daydı. Olabilir ama kazandığımız veya da başlattığımız topları hem erken hem de kalemize yakın yerlerde kaybetmemiz ikinci yarı negatif bölümüydü. Ama burada tam o bahsettiğim durum devreye girdi. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler, karakter koydular ve karşılaşmayı 1-0 bitirdiler. Başarılı olduğumuz zaman zaten futbolun doğasıdır ki desteklenirsiniz. Ama her şeyin iyi gitmediği dönemlerde bunu görmek açıkçası beni mutlu etti ve duygulandırdı. Umuyorum bunu geride bırakıp, dediğim gibi hala hiç iyi durumda değiliz bildiğiniz gibi. Evet, bu desteğe, hem bu desteğe karşılık vermek hem de mesleki olarak ciddi bir şekilde devam edip evet kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Onun için yarından itibaren devam edeceğiz. Tabii ki Muhammed Salah'a çok büyük saygı duyuyoruz ama kime özel antrenman yaptınız diye soracak olursanız, evet ona açığa gelen toplar ve ona vurdurmama üzerine antrenman yaptık. Burada işte geçen seneye oranla ya da elimizdeki diğer opsiyonlara oranla Onaçu Rayan'ın size eşleşmesi aslında oturan iyi bir eşleşme. Ama tabii Onaçu bazen öteki taraftan geldiği zaman arka direkte Adil'e de gitti. İkisi de iyi savundu. Bazen vuramadık ama en azından Onaçu'ya da etkili vuruş şansı tanımadık. Genel planımız şuydu. Topu Savic'e bırakmak, sol taraftan oyun kurması Trabzonspor'un ve diğer bölgelerde doğru eşleşmeler, Savic'i boş bıraktığımız için de arkada Adil ve Rayan'ın Onaçu'ya karşı artı birlik avantajını kullandık. Üçüncü bölgeye geçtiği zaman Trabzonspor'da o ceza sahası paylaşımları çalıştığımız durumlardı. Ve skor avantajına girdiğimiz için de o bahsettiğiniz durum şuradan bir sekteye uğradı. Trabzonspor bu kadar kaliteli bir takım ama inanılmaz da bir geçiş takımı. Bir anda üçüncü bölgeye geçiyorlar. Onaçu'yla, Salah'la, Muçi'yle, hatta Pina'yla, Mustafa'yla. Belki Trabzonspor'un yerleşik ucumundan daha tehlikeli olduğu anlar, geçiş anları. Ama biz skoru erken yakaladığımız zaman zaten rakibe o geçiş şansını tanımadık.
2: Aspo yorumcusu Mustafa Çulcu takım oyunu programında Tümosan Konyaspor'la Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
3: Yevtoviç'in yerde kaldığı pozisyon var. Bu defa da Konyasporlular penaltı bekliyor.
4: Şöyle bir şey var.
3: Evet. Değiyor, krampon hareket ediyor yukarıya doğru çünkü.
4: Ayak şöyle bükülmesi var, evet. Onun basmasında.
3: Bastığı için kayarak bükülüyor.
4: Verse ne dersin buna?
5: Bir şey diyemez.
4: Bir şey diyemez.
5: Arkadan tabana basma var.
3: Hocam
5: verse güç transferi şey yok ama verse
4: ya basıyor şey, yani oraya arka topuğa bir tıklaması var.
3: Hocam, ne o? Suzu UEFA böyle hafif temaslarda ceza sahasında basit diyor, vermeyin diyor. Yani geleceğim teamül yok. Öyle.
4: Geleceğim
3: kural değil.
4: Şu. Bu burada bir tıklama var mı?
3: Var.
4: Bu tıklamaya çok easy penaltı dedikleri de çok basit temasa. Mesela Osimhen'in işine bir penaltı verildi ya geçen haftalarda. Osimhen Göztepe maçında mıydı?
3: Göztepe.
4: İşte o da aynı bunun benzeridir.
3: Burada bir kırmızı kart gerekmez miydi? Soru bu.
4: Şimdi benim kendi futbol hala da oynamaya çalışan biriyim. Yani masterlarda futbol oynuyorum. Ben bunu sahada gördüğüm anda kırmızı. Evet. Futbol kültüründen, anlayışımdan dolayı kırmızı bu. Niye?
3: Bir oyuncu, sarı kart niye veriyor
4: bak
3: hocam?
4: Bir oyuncu at

0: Bastığı için kırılır benim ayağım burada.
1: Doğru. Taraflar da tam onu diyor bak, hocam. İlla kırılması, burada kırmızı kart için kırılması mı gerekiyordu illa Murçin'e?
0: Kırılması mı gerekiyor?
2: Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü İsmail Kartal antrenmanda takımının başında yer aldı. Fenerbahçe Kulübü de İsmail Kartal'la ilgili bir görsel paylaştı.
3: İsmail Kartal yeniden Samandıra'da. 1-1 biten Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü, Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in ardından Başkan Aziz Yıldırım'la da görüşerek bu kararından döndü. Sarı lacivertlilerin takımın başına döndüğünü açıkladığı İsmail Kartal son yapılan antrenmanda görev başındaydı. Fenerbahçe Kulübü bir paylaşım yaparken teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarımız devam ediyor ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Canbartu tesislerinde taraftarlara imza dağıttığı sırada kısa bir açıklama yaptı. Çetin her şeyin yolunda gittiğini ve İsmail Kartal'ın tesislerde olduğunu dile getirdi.
4: Oğuz hocam, sürece dair bir şey söylemek ister misiniz?
5: Her şey yolunda, gayet güzel.
4: Hocamız içeride İsmail hocam.
5: Tabii.
3: Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
2: Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı adeta sallıyor. Sarı lacivertli taraftarların hem basketbolda hem de futbolda yaptığı koreografiler Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.
3: Avrupa Fenerbahçe taraftarlarını konuşuyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarların hazırladığı koreografi Avrupa'da gündem oldu. Kadıköy'de 1-1 sona eren maçta unutulmaz bir görsel şölene imza atan Sarı Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe flaması taşıyan dev Frankenstein figürünü tribünlerde sergiledi. Sosyal medyayı sallayan koreografinin altında yer alan Fenerbahçe is back to haunt Europe, yani Fenerbahçe Avrupa'ya yeniden korku salmaya döndü mesajı da dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabının paylaştığı koreografiye Euroleague'den de dikkat çeken bir yanıt geldi. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımını alıntılayarak bu kez Ataşehir'de yapılan Formula 1 koreografisini paylaştı. Paylaşımın açıklamasında ise always elite, yani her zaman elit ifadesi kullanıldı.
2: Günün karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 5. haftada bu akşam Kocaeli Spor'u Rams Park'ta konuk edecek. Mücadele ise saat 20'de başlayacak.
3: Galatasaray Lig'de galibiyet serisini 4 maça taşımak istiyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Bu sezon ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 10 puanı bulunuyor. Sakatlıkları süren Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç bu karşılaşmada görev alamayacak. Başakşehir ve Sporting maçlarında oyuna sonradan giren Rafael Leao bu mücadelede forma giymesi durumunda Rams Park'ta taraftarlarıyla ilk defa buluşacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Okan Buruk'un ekibi sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 4 haftada 9 puan toplayan Kocaeli Spor'sa zorlu Galatasaray deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Körfez ekibinde tedavileri süren Jovanović, Petković ve Rivas mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de Selçuk İnan yönetimindeki Kocaeli Spor'u 2 maçta da mağlup edememişti. 2025-2026 sezonunun 12. haftasında Yeşil Siyahlılara deplasmanda 1-0 yenilen Sarı Kırmızılılar, 29. haftada da sahasında 1-1 berabere kaldı. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Kocaeli Spor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
2: Beşiktaş 5. haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3 golle geçti. Siyah beyaz

0: Galatasaray'ın performansı ligde oldukça dikkat çekiyor ve ayrıca Beşiktaş 3 maçlık seri yakaladı.
1: Beşiktaş ligde seriye bağladı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Rakibini Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı'nın golleriyle 3-0 mağlup eden Beşiktaş ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve 12 puana yükseldi. Geçen sezon evindeki son iki maçını kazanamayan Beşiktaş bu sezon iç saha performansını yükseltti. Ligde Eyüpspor ve Çorum Futbol Kulübü'nün ardından Erzurumspor Futbol Kulübü'nü de puansız gönderen siyah beyazlı takım, Avrupa'da oynadığı eleme karşılaşmalarında Midtjylland, Hradec Králové ve Kaunas Žalgiris'i yendi. Beşiktaş bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu sezon iç sahada oynadığı 6 resmi maçta ilk yarı yönde tamamlayan ve kalesinde gol görmeyen siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 3 maçta 11 gol kaydetti. Ayrıca Vincenzo Italiano da Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 3 iç saha maçında da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik adam oldu. 2024-25 sezonunda Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst benzer bir istatistik elde etmişti. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş. 6. haftada ise 20 Eylül Pazar günü Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
0: Beşiktaş'ın taraftarı önünde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup ettiği karşılaşmada birçok siyah beyazlı futbolcu da ilki yaşadı.
2: Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken 4 futbolcu performanslarıyla öne çıktı. Siyah beyazlıların İngiliz ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı kaydetti. 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde bir asist yapan Belçikalı Yıldız, Dolmabahçe'deki mücadelenin 27. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Etkili performansıyla beğeni toplayan Trossard, 83. dakikada yerini Ernest Pocu'ya bıraktı. Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden Emirhan Topçu da Erzurumspor karşısında ilk golünü attı. Müsabakanın 21. dakikasında kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren 25 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Emirhan 8 ikili mücadele kazanarak savunmadaki etkili oyunuyla da dikkat çekti. Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan İlhan Fakılı, Dolmabahçe'deki mücadeleyi boş geçmedi. Çorum Futbol Kulübü karşısında siyah beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, Erzurumspor müsabakasında 82. dakikada ağları havalandırdı. Takımının maçtaki 3. golünü atan İlhan, bu sezonki 2. golünü kaydetti. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de skor katkısını sürdürüyor. Fenerbahçe derbisinde bir asist yapan Orkun, Erzurumspor karşısında bu sezon ligdeki 2. asistine imza attı. Avrupa maçlarında 3 golü bulunan futbolcu, bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asistle 5 gole doğrudan katkı sağladı. Güney Koreli forvet Oh Yang-yu ve Panamalı sağ bek Amir Murillo da Erzurumspor karşısında sezonun ilk asistlerini yaptı.
0: Değerli izleyenler, şimdi günün gazete manşetlerine bakacağız birlikte. 5 gazete seçtik sizler için. Foto maçla hemen başlayalım. Rafael Leao'yu görüyorum son üstte. Aslan zirve aşkına, ki bugünkü maçla ilgili biz de haberimizde detayları sizlerle paylaşmıştık. Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray bugün geçen sezon 2 maçta 1 puan alabildiği Kocaelispor'u konuk edecek. Cimbom rakibini yenerek maç fazlasıyla Beşiktaş'a verdiği liderlik koltuğunu geri almak ve serisini de sürdürmek istiyor. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Fenerbahçe için yeni bir sayfa vakti. İsmail Kartal geri döndü, takımla bir toplantı yaptı ve oyuncularına da seslendi. Benimle ilgili yaşanan olayların sizleri olumsuz etkilemesini istemiyorum. Biz elimizden geleni

0: Yapacağız ve sonunda da şampiyon olacağız dedi. Geldik alt kısma. Dert Lasman, Trabzonspor Konyaspor'a mağlup oldu ve 3. deplasman maçında da galibiyet siftahı yapamadı. Şöyle bir bakıyorum. Alta gelelim en alta. Kara Kartal Kasırga gibi son 5 yılda zirve yarışını erken havlu atan Beşiktaş teknik direktör İtalyano'yla taraftarlarına şampiyonluk hayali kurduruyor. Rakiplerine de kabus gibi çöken siyah beyazlar ağları 12 kez sarsarken sadece şu ana kadar 4 gol yedi. Fanatik'teyiz. Muhammed Salah var burada kayıp fırtına başlığıyla birlikte. Gençler Birliği karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle moral bulan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ikinci maçta Konyaspor deplasmanında aynı çıkışını devam ettiremedi ve karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe için yine kriz bitti haberi var. Hoca takımla birlikte çalıştı demiştik. Galatasaray için bugünkü maça dair bir bölüm. Beşiktaş'ın maç fazlasıyla zirveye çıktığı haftada Galatasaray tahtını geri almak için Kocaelispor'u ağırlayacak bugün. Atilla Karaoğlan yönetecek bu karşılaşmayı. Geldik sabaha. Uğur Çem'in bir haberini görüyoruz burada. Gel barışalım artık. Barış detayı var bu haber içerisinde. Galatasaray 5 maçı golsüz geçen Barış Alper'den artık bir patlama bekliyor. Osimhen'in yokluğunda santrafor'da görev alan mini futbolcu Kocaelispor'u avlayarak şanssızlığını bitirme peşinde. Taraftarda özlediği mücadeleci oyuncuyu görmek istiyor. Bir muhtemel 11 var. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao ve Barış Alper Yılmaz. Osimhen hala sakat biliyorsunuz. Bir sonraki gazetedeyiz. Cimbom hem revanş hem de koltuk peşinde olacak. Mesela buradaki 11'e baktığımda ileri uçta Deniz'i görüyorum. Barış da bir parantez içinde yer almış. Deniz ihtimali de yüksek değerli izleyenler. Ve buradaki 11'de mesela Rafael Leao yok. İlginç farklılıklar var. Fenerbahçe kısmındayız. Tecrübeli teknik adamın şok istifasının yarattığı şok dalgası ve endişe dünkü antrenmana çıkmasıyla son buldu. İsmail Kartal'la yeni beyaz sayfa. Fenerbahçe teknik direktörü bir gün aradan sonra görevine döndü. Roma maçından sonraki istifa açıklaması sırasında son derece gergin olduğu gözlenen Kartal, dünkü idmanda gayet rahat ve neşeliydi. Fenerbahçe yönetiminin Kartal'a geçmişi bir kenara bırakıp işine odaklan, eleştirilere kulaklarını tıka, biz tüm desteğimizle yanındayız dediği de belirtildi. Takvimdeyiz. Kartal taarruzu siyah beyazlı takıma İtalyano dokunuşu. İtalyano farkı Beşiktaş ligde 3'te 3 yaptığı Erzurum, Fenerbahçe ve Çorum'u yenen Kartal maç fazlasıyla da lider oldu. Bu 3 maçta 53 gol girişimi, rakip ceza sahasında 107 kez topla buluşma ve 7.05 gol beklentisi içerisine girildi. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerimize dönüyoruz. Deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Öncelikle evet, ilginç bir istatistik. Belki kulüp tarihinde ilk defa 3'te 3 deplasman galibiyetiyle başladığımız bir sezon. Evimizde de uzun yıllar 2'de 2 mağlup olarak başlamadığımız bir lig. Bizim adımıza evet, istatistik anlamında ilginç. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. 3'te 3 deplasman galibiyeti alan bir takım evinde en azından bir tanesini kazanabilsek çok daha farklı olurdu ama bu lig zor bir lig. Yani 2 hafta öncesinde Eyüpspor burada Alanya'yı yendi. Alanya geçen hafta geldi bizi yendi. Biz bugün itibariyle Eyüp'ü yendik. Böyle bir lig oynanıyor. Ama baktığımızda çok hikayesi olan bir maç bizim adımıza. 50-55 dakika son kişi oynadığımız bir maç, çok mücadele ettiğimiz, her şeye rağmen iyi savunduğumuz, son bölümde ciddi geçişler yakaladığımız, son bölümde bulduğumuz golle kazandığımız, Emrecan'ın golüyle kazandığımız bir maç. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizim adımıza çok anlamlı bir galibiyet. Evet, yani biz geçmişte geçen sene aslında 7 ayda bir maç kaybettik evimizde. O da ilginç bir istatistik. Ben geldikten sonra bir tek Galatasaray'ı kaybetmiştik. Ya bizim oyun olarak kaybetmediğimiz maçlar bunlar. Samsun ve Alanya maçları. Birinde kendi kalemize gol attık. Birinde de yani 3 tane kalemizi bulan şuttan ikisinin gol olduğu bir maçtı maalesef. Şanssızlığı çok savunmam, söylemem ama futbol şansı maalesef bizden yana değildi orada. rakipten bağımsız bir evimizdeki her maçı, dışarıdaki her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kendi

0: oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de 10 kişiyle de 11 kişiyle de kendi oyunumuzu oynamaya çalıştığımız bir oyun. O anlamda dediğim gibi tekrar çok değerli, önemli bir galibiyet. Öncelikle hedefimiz iç saha maçımız değil, hafta oynayacağımız Göztepe maçı. Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesine daha gidiyoruz. İki gün izin yapacağız ama sonrasında salıdan itibaren tamamen Göztepe'ye odaklanacağız.
1: Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Eyüp Spor'da da Özhan Pulat çok acı verici bir skor açıklamasında bulundu.
2: Çok acı verici bir skor yani benim adıma. Çünkü burada 11-11 oyunda veya 11-11 oyunda bile puan ve puanlar beklerken 10-11 bir oyunda 2-0 mağlup olmak doğru değil. Hepimiz ligin daha çok başı, puanla tanışmamış takımlar var daha. Ama ivedilikle şapkamızı önümüze koyup durum değerlendirmesini, takımda oyun, konsantrasyon ve mücadele noktasında çözümleri üretip hemen sahaya dönmeliyiz. Bunun için de çalışacağız.
1: Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Samsun Spor karşılaşmasında kazanan takım 5 golle Çorum Futbol Kulübü oldu. Bu karşılaşma sonrası teknik direktörler mücadeleyi nasıl değerlendirmiş hatırlayalım.
3: Çok zor bir deplasmandan güzel bir farklı bir galibiyet aldık. Onun için mutluyuz. Maça gelirsek Samsun'un adam adama baskılarından bağlantılar kullanarak çıktıktan sonra geniş alanlar bulacağımızı biliyorduk. Bunu özellikle ilk yarı çok iyi değerlendirdik. İkinci yarı skoru yakaladıktan sonra biraz Samsun'a topu bıraktık. Çok üstümüze gelmeye başlayınca Samsun Spor'da hamleler yapmaya başladık. Ondan sonra da iki gol bulduk. Futbolcularıma teşekkür ediyorum emekleri için. Bugün çok iyi oynadılar. Ama bu maçı geride bırakacağız. Haftaya Alanya maçına hazırlanacağız. Milli araya 3 puanla girmek istiyoruz. Bu hafta özellikle o geriden oyun kurulmalarla ilgili çok çalıştık. Onun da meyvesini yedik diyebilirim. Çünkü çok adam adama baskı yapıyor Samsun Spor sahanın her yerinde. Biz de bu hareketleri sağlayarak geniş alanlar bulduk ve bunları da çok iyi değerlendirdik. Kornerden gene duran toptan gol yedik. Bu beni çok üzüyor. Bunun üstüne biraz daha fazla çalışacağız.
4: One short moment after 3-1 where we could score.
5: Açıkçası çok zor bir gün kendi evinizde 5-1 gibi bir skorla ayrıldıktan sonra basın toplantısına gelmek açıkçası zor ama ben de bir hocayım, bu da benim görevim. İlk dakikadan son dakikaya kadar aslında birçok hata yaptığımız bir karşılaşma oldu. Rakibimiz ise ilk dakikadan son dakikaya kadar bizden çok daha iyi oynayan, çok daha iyi bir performans gösterdi. Bizim de yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı 2-3 tane. Skor 3-1 olduktan sonra Login'in yakalamış olduğu pozisyon, Saykuba'nın, Marius'un yakalamış olduğu pozisyonlar. Ama ne yazık ki onları değerlendiremedik. Geldiğimiz günden bu yana açıkçası benim adıma en zor gün diyebilirim. Yemiş olduğumuz gollere baktığımızda, yapmış olduğumuz hatalara baktığımızda, birinci golde olsun, ikinci golde olsun, dördüncü golde olsun çok fazla hata yaptık.
4: But we must looking forward.
1: Başka bir karşılaşmanın maç sonuna geçiyoruz şimdi de. Korendon Alanya Spor'la Göztepe karşılaşmıştı dün. Bu mücadelede 2-2 bitti.
6: The players, but sometimes it's difficult, and we took a goal in the corner.
7: Beşinci maçımız, buraya geliyorum, yine aynı şeyi söylemek zorundayım ama gerçek bu. Yine maça iyi başladık. Fatih'le bir pozisyonumuz var direkten dönen ve orta pozisyonda Omar'ın kafa vuruşu var. Bazı şanslar yakaladık. Göztepe'nin kaleye ilk gelişi bir korner pozisyonuydu. Duran toplarda iyi oldukları konusunda oyuncularımı uyarmıştım ama bazen bilsek de kontrol etmesi zor olabiliyor ve bu şekilde duran toptan gol yedik. Golden sonra iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Daha fazla pozisyona girdik ve golü de bulduk. İkinci yarıda da hep şunu hissettim. Gole daha yakın olan taraf bizdik ama sonrasında bir penaltı pozisyonu var. O şekilde gol yedik. Ondan biraz sonra bana göre daha net bir penaltı pozisyonu vardı ve bize bu penaltı verilmedi. Televizyonda izlerseniz zaten siz de çok net bir şekilde görürsünüz. Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Ama yine de sonrasında iyi reaksiyon verdik, iyi bir oyun ortaya koyduk ve 2-2'yi bulduk. Bugün galibiyete beraberlikten daha yakın olduğumuzu düşünüyorum.
8: To fix the game, but we miss our stretch. But we leave very easy opponent to score us goal. her iki takım adına da gerçekten çok zor bir mücadele.

0: mücadeleydi. Ama bizim rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz şu anda maalesef devam ediyor. Deplasmanda aynı zamanda iki gol bulmamız önemliydi. Bu iki golle galibiyeti almamız gerekiyordu. Ama aynı zamanda yemememiz gereken iki tane gol yedik. Defansif performansımızı ilerletmemiz gerekiyor. Aynı savunmacılarımızla bu mücadeleye çıkacağız. Çünkü sakatlıktan buraya kadar, bu zamana kadar oyuncularımızın döneceğini düşünmüyorum. Kesinlikle çok özgüvenli oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmada çok daha iyi olmalıyız. Kolay gol yememeliyiz. Çünkü çok kolay gollere izin verdik şu ana kadar. Aynı zamanda maç olarak da baktığımızda Alanya'ya karşı takım olarak iyi bir mücadele verdiğimizi ve iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim.
1: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni transferi Vensana Bubakar Yeşil Beyazlı ekipte yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Öncelikle çok mutluyum
3: burada. Kulübüme teşekkür ediyorum. Uzun bir süreç ve görüşmeler sonucunda beni buraya transfer ettiler. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı oluyorlar. Yavaş yavaş ritmimi ve yerimi bulmaya başladım. İyi bir takımız ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok iyi ve büyük bir sezon geçireceğimizden eminim. Saha içi uyumumuzu zamanla kazanacağız. Oyun ritmimiz geldikçe sahada hep birlikte keyif alacağız. Şu an motivasyonum çok yüksek. Yavaş yavaş takımı ve kulüp kültürünü öğreniyorum. Kulübe tam anlamıyla alışmam gerektiğini biliyorum. Bu kulüp kesinlikle Süper Lig'de oynamayı hak ediyor. Taraftarımız kesinlikle morallerini bozmasın ve vazgeçmesin. Asıl bu süreçte onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Ben ligi zaten yakından tanıyorum. Bodrum'daki yaşamada alışıyorum. Yeni bir kulübe ve yeni bir projeye geldim. Kendimi bulmaya başladım.
1: 18 yıl sonra döndüğü 1. Lig'de ilk 6 haftayı mağlup geçen Mardin 1969 Spor'un yeni rakibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü olacak ve takımın hedefi de bu karşılaşmada da galibiyet elde etmek.
4: Şimdi süreçte memnunuz tabii ki. Oyun gücümüzün arttığını görmekten memnunuz. Sonuçta yeni bir takımız. Ligler başladıktan sonra gelen arkadaşlarımız oldu. Hatta ilk Ümraniye maçı haftası aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. O öyle hani bir oyun gücü oturtmak kolay da olmuyor. Bununla ilgili de müthiş bir ekiple beraber müthiş bir çaba içerisindeyiz. Ama şunu söyleyebilirim. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bununla ilgili büyük mesai harcamıştık zaten. Sadece bütün iyi oyuncuları almak yetmiyor bazen. Onların karakterleri, birbirlerine uyum süreci çok önemli. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağımızı biliyorum Allah'ın izniyle. Ama şu anda da takımımdan memnunum. Gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu grubuna ve cami olarak da çok kıymetli bir camiayla karşı mücadele vereceğiz. İyi bir takım. Çok büyük saygı duyuyoruz. Biz de iyi takımız. İki tane iyi takımın maçı olacak. Stratejilerimizi yapıyoruz. Belli oyun gücümüz var ama maç maçta stratejiler belirlemek durumundayız. Biz onları çalışıyoruz. Onlar da bizi çalışıyor. İnşallah orada çok iyi bir reaksiyon vererek puan veya puanlar almak istiyoruz. Iğdır deplasmanda, Iğdır gibi kaliteli bir takıma karşı deplasmanda her puanın kıymeti önemlidir. Ama hedefimiz inşallah 3 puan olacak. İnşallah orada da tüm planlarımız tutar. 3 puanla döneriz.
5: Namağlup gidiyoruz şu anda. En az gol yiyenlerden bir tanesiyiz. İnşallah bunu böyle devam ettirmek istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Böyle devam edecek sezon sonuna kadar inşallah. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde Iğdır maçı var. Ondan sonra Kayseri maçı. Bu şekilde yani sezon sonuyla ilgili çok erken daha bir hedef belirtmek için. Maç maç gideceğiz. En iyi yerde, en iyi şekilde bu sezon Mardin Spor'u en iyi yerde bitirtmeye çalışacağız yani.
6: Feel like the way we going, if we keep going this way, you never know anything could happen.
7: Evet, açıkçası bu takıma baktığım zaman takımdaki bu takımın hedefinin ligde kalmak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oynanılan futbola ortama bakarsanız ligde kalmak bu takım için yeterli değil. Bence hedeflerimiz daha büyük yerlerde ve bu takımın hedefleri de bunu gösteriyor bence.
1: Şimdi de Avrupa'da haftanın öne çıkan karşılaşmalarına bakacağız. Biraz özet görüntüleri ekranlarınıza getirelim. La Liga diyelim 5. haftada Sevilla ile Valencia karşı karşıya geldi. Bu mücadelede sadece tek gol izledik. Özet görüntüler geliyor.

0: maça Sevilla başlıyor. Luis Garcia görüntüde Sevilla'nın hocası geçen sezonun 10 bölümünde göreve gelip Sevilla'yı kümede tutmuştu. Carlos Corbera. Iglesias. Son bir top içeriye. Dokunamadı Salazar. Gume dışarıya gitti. Müdahale var mı? Var. Corner. Orta geldi. Çok kötü bir top. Iglesias'tan bu arada kazandı Correa. Correa orta geldi. Arkaya doğru gelişine. Dışarı gitti top. Gera iyi bir pas Danjuma'ya. Danjuma karşı karşıya. Danjuma Vlahodimos. Pası düşünmedi Danjuma, offside öncesi. Offside. Şimdi sol kanat. Orta geldi. Sierra'ya doğru. Onu aşan top. Bir orta daha içeriye savunmada. Sato'dan bir ayak ve corner. Iglesias. Hata katılmıştı. Felix Correa kesti topu. İyi yere kafa vuruşu Dimitrievski. Maçtaki en net fırsat. Kike Salas. Şimdi Correa bu kez dışarıya doğru. Kafa vuruşu direkt. İkinci pozisyon Dimitrievski. Stasen. Yerde bir Sevilla'lı var bu arada. Fofana'dan pas. Yerden Fofana'ya doğru. Fofana vurdu. Dimitrievski. Gera. Pası yere Gera'dan. Şimdi Otorbi gidiyor çaprazda. Otorbi direkten döndü. Şanssız an Valencia için. İki takımda bir herkes direğe takılmış oldu. Gole çok yaklaştı Valencia. Orta geldiği yere Stasen'den önce kafa gol! Iglesias! Sevilla'nın de! Iglesias attı! Sevilla öne geçiyor. İlk golü yeni takımıyla Iglesias'ı. Büyük sevinç Bizuan'da. Sevilla kazanıyor. Sevilla 5 maç 10 puan oldu. Harika başladılar sezona. Valencia'daysa Corbera'nın işi çok zor. Devam eder mi? Orası bile meçhul bana kalırsa. 1 puan da kalıyor Valencia.
1: Serie A'da da Venezia ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada da 6 gol vardı ve ev sahibi ekip kazandı.
2: İtalya Serie A'da 4. hafta karşılaşması. Ev sahibi Venezia, konuğu Fiorentina. İlk düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu. Paolo Vanoli. Kaybı. Busio öne açıldı bir anda. Busio taşıyor topu ileri. Busio Adams'a doğru şimdi. Akor Adams. Şut ve gol. Ev sahibi Venezia. 1-0 önde Fiorentina karşısında. Gol Akor Adams. Rekor transferi Venezia'nın. Akor Adams topu ağlarla buluşturuyor. Ve ilk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez. En sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Diğer köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol.

0: geçti Fiorentina'yı. Bir an için bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Drain de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu kaleye yönelmedi top. Nyonto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir. Geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino. Pellegrino. 3-1. Venezia 1. Fiorentina 3. Oyuna girdi. Golünü attı Pellegrino. Rakip hava giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden Moreno yetişemedi. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Nyonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi Çerendur gönderdi. Bir dokunuş Mastantuono. Mastantuono hat-trick. Hat-trick. Kariyerinin ilk hat-trick'i. Bir gol daha buluyor Fiorentina. 4-1. Venezia 1, Fiorentina 4, Mastantuono Show. Fernandez, orta ama karşılıyor Dragusin. Mastantuono yetişti bu topa da. Mastantuono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası, bir vuruş gol. 4-2, ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2, Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi.
1: Schalke yeni sezonun ilk galibiyetini Berlin'de aldı.
2: Timo Kehrer ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Union Berlin başladı. Keyifli seyirler. Süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Rano. Çekti sağına. Attı şutunu Avşiş. Ama iyi bir refleks geliyor. Ve Derek Rano'da. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Elfosi. Baktı içeriye Elfonsi, orta ceza sahasına, kafa vuruşu Kuerfeld, şut şansı ve top ağlarda gol. Schalke golü buluyor. Gosens, top ağlarla buluşturan isim Schalke, Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor. Gosens, eski takımı karşısında top ağlarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Orta geldi içeriye doğru Dokai'den önce. Kafa vuruşu Becker'den yükseldi. Gedira dokundu. Bir şut. Loris Karius. Latelat görüntüde. Şut ondan geliyor. Loris Karius'un üzerine geldi bu top. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Liman yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamu. Solda bir boşluk var. Yerden pas geldi. Adil Avşiş karşı karşıya. Adil Avşiş çizgi önünde müdahale. İzin vermiyor Tom Rote. Andras Schaffer'den sonra da Liman Burcu oyundan çıktı. Şimdi Schalke atak halinde. Junior Adamu tekle bıraktı. Adil Avşiş top alanı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor ikinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
3: Nach Ansicht der Bilder liegt kein

0: upsides for Finale. Ve gol kararı geliyor Schalke. Farkı 2'ye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Mogera. Bir sakatlık yaşıyor karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Bir hakem değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor. Ote. Tokay geçti top. Ceza sahası için bir dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Woo Yong-jong. Bir orta daha ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi. Bir dokunuş yapıyor. Top ağlarla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. 10-10 Berlin farkı 1'e indirdi. Faul beklentileri var. İtirazlar var Schalke'li oyunculardan ama 90+6'da skor 2-1'e geliyor. İşte Tim Skark direğine çarpan top ağlarla buluşuyor. Schalke atağına dönüştü bu pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hichan. Baktı içeriye, çevirdi topu. Bir dokunuş. Bu maç bitti diyor Schalke. Ve son düdük de geliyor.
1: Sabah sporunda ilk saati bitirdik. Bir ara veriyoruz. Sonrasında saat başında buradayız.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
6: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
7: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
6: Sıcak haberler.
7: Sende o Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
6: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
7: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
6: Yurttan ve dünyadan.

0: Dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: 9 oldu. Biz de ikinci bölümümüze haberlerimizle birlikte başlıyoruz. Fenerbahçe diyeceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifasının ardından takımla tekrar antrenmana çıktı. Fenerbahçe'de sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamla ilgili bir paylaşımda bulundu.
1: İsmail Kartal yeniden Samandıra'da. 1-1 biten Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü, Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in ardından Başkan Aziz Yıldırım'la da görüşerek bu kararından döndü. Sarı lacivertlilerin takımın başına döndüğünü açıkladığı İsmail Kartal, son yapılan antrenmanda görev başındaydı. Fenerbahçe Kulübü bir paylaşım yaparken, teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarımız devam ediyor ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Can Bartu tesislerinde taraftarlara imza dağıttığı sırada kısa bir açıklama yaptı. Çetin her şeyin yolunda gittiğini ve İsmail Kartal'ın tesislerde olduğunu dile getirdi.
2: Oğuz Hocam, sürece dair bir şey söylemek ister misiniz?
3: Her şey yolunda, gayet güzel.
2: Hocamız içeride İsmail Hocam.
3: Tabii.
1: Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
0: Sarı Lacivertli taraftarların hem basketbolda hem de futbolda yaptığı koreografiler Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.
1: Avrupa Fenerbahçe taraftarlarını konuşuyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarların hazırladığı koreografi Avrupa'da gündem oldu. Kadıköy'de 1-1 sona eren maçta unutulmaz bir görsel şölene imza atan Sarı Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe flaması taşıyan dev Frankenstein figürünü tribünlerde sergiledi. Sosyal medyayı sallayan koreografinin altında yer alan Fenerbahçe is back to haunt Europe, yani Fenerbahçe Avrupa'ya yeniden korku salmaya döndü mesajı da dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabının paylaştığı koreografiye Euroleague'den de dikkat çeken bir yanıt geldi. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımını alıntılayarak bu kez Ataşehir'de yapılan Formula 1 koreografisini paylaştı. Paylaşımın açıklamasında ise always elite, yani her zaman elit ifadesi kullanıldı.
0: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Kocaelispor'u Rams Park'ta konuk edecek. Karşılaşma ise saat 20'de başlayacak.
1: Galatasaray ligde galibiyet serisini 4 maça taşımak istiyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Bu sezon ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 10 puanı bulunuyor. Sakatlıkları süren Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç bu karşılaşmada görev alamayacak. Başakşehir ve Sporting maçlarında oyuna sonradan giren Rafael Leao bu mücadelede forma giymesi durumunda Rams Park'ta taraftarlarıyla ilk defa buluşacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Okan Buruk'un ekibi sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 4 haftada 9 puan toplayan Kocaelispor ise zorlu Galatasaray deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Körfez ekibinde tedavileri süren Jovanović, Petković ve Rivas mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u 2 maçta da mağlup edememişti. 2025-2026 sezonunun 12. haftasında Yeşil Siyahlılara deplasmanda 1-0 yenilen Sarı Kırmızılılar, 29. haftada da sahasında 1-1 berabere kaldı. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Kocaelispor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Ve Değerli izleyenler, gazete manşetlerindeyiz. Galatasaray'a bakalım ve Fenerbahçe'ye bakalım birlikte. Foto maçla başlayacağız. Zirve aşkına başlığı var burada. Rafael Leao'yu görüyoruz. Galatasaray liderlik koltuğunu yeniden devralmanın hesaplarını yapıyor. Sarı Kırmızılar geçen sezon 2 maçta 1 puan alabildiği Kocaeli Spor'u Rams Park'ta devirerek zirveye kurulmak istiyor. Cimbom Süper Lig'de sahaya çıktı. Son 3 maçı da kazanmayı başarmıştı. Takımda 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve Günel Güvenç

0: Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. Yine sayfanın devamındayım. Aslanım Leao Galatasaray'ın yeni transferi sonunda ilk 11'e geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk bugün oynanacak Kocaelispor maçında Rafael Leao'yu sahaya sürmeye hazırlanıyor. Bitrabu hazır değil. Singo'ya milyara iyi gelecek. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Galatasaray'da istenilenini veremeyen Singo'nun tedavisi de devam ediyor. Milyara'nın sonrasında yeni bir hedef var onun için. Devam ettik gazetelerde. Burada Trabzonspor'la ilgili bir bölüm var. Zaten Trabzonspor'a birazdan geleceğiz. Bir sonraki gazeteye geçelim. Fanatik'teyiz. Kanarya'da yeniden Kartal dönemi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi yeniden başladı. İstifasını açıklamasının ardından Samandıra'ya dönen tecrübeli teknik adam ekibiyle birlikte Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı. Kartal camiaya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için elimden geleni yapacağım mesajını da verdi. Archie Brown fark yaratıyor. Kanarya'da Archie Brown Avrupa maçlarındaki performansıyla öne çıkmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon deplasmanında 2-1 kazanılan karşılaşmada takımının ikinci golünü atmıştı İngiliz sol bek oyuncusu. Roma maçında da sarı lacivertlilere 1 puanı getiren isim oldu. Roma'nın Jadon Osterwold'e ısrarı var. Roma yaz döneminde sakatlığı nedeniyle transferinden vazgeçti. Osterwold'i takip etmeyi sürdürüyor. İtalyan ekibinin sportif direktörü Tony D'Amico'nun Hollandalı savunmacının iyileşme sürecini yakından izlediği ve devre arasında yeniden harekete geçebileceğini yazmış. Sabaha gelelim. Yorumlara kulağını tıka. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal arasındaki görüşmelerde tecrübeli teknik adam en çok camia içinden gelen sert yorumlara üzüldüğünü ifade ediyor. Kanarya'da buzlar eridi, fırtına dindi, yüzler gülmeye başladı. Samandıra'da yattı, işe dört elle sarıldı. İsmail Kartal Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmenin ardından istifa kararından vazgeçti. Tecrübeli teknik adam geceyi Samandıra'da geçirip Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda bir hayli mutlu olan Kartal'a takım da büyük ilgi gösterdi. Oğuz Çetin her şey yolunda dedi, herhangi bir sıkıntının olmadığını söylüyor. Asensio, tarafların tabii sakatlık durumunu en çok merak ettiği oyuncu, hedefin Eyüpspor olduğunu söylemiş Sabah gazetesi. Az önce Osterwold'den bahsetmiştik. Burada da benzer bir haber var. Roma'nın Osterwold aşkı devam ediyor. Oyuncunun sakatlığını yakından takip ediyorlar. Takvim gazetesine gelelim. Fener'in Lukaku planı. Gaziantep Futbol Kulübü ve Eyüpspor maçlarında Vedat Muriç'in ilk 11'de olması bekleniyor. Milli ara sonrası fiziksel olarak hazır hale gelecek Lukaku'nun dönüşüyle dengelerin değişmesi de belirtiliyor. 5. Kartal dönemi başlığını atmış Takvim gazetesi. Roma maçının ardından istifa eden ancak göreve devam eden Kartal takımla birlikte idmana çıktı. Kartal'a yönetim ve Başkan Yıldırım daha fazla destek verecek. Yeni dönemde iletişim sorunları giderilecek. Yönetim hocasının arkasında duracak. Ederson yeniden doğdu. Sezon başında ayrılığı gündeme gelen Sambacı Eldiven Ederson performansıyla adeta küllerinden doğdu. Brezilyalı kaleci kurtarışlarıyla da güven tazelemiş durumda. Manşetlere tekrar döneceğiz ama haberler diyelim önce. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Konyaspor maçı tek golle kazandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan maç adeta golle başladı. Yeşil Beyazlar 2. dakikada Raymond'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk bölümü oldukça etkili şekilde oynayan İlhan Palut'un öğrencileri devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Trabzonspor aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Trabzonspor bu sonuçta ligde 3. kez puan kaybetti. Bordo Maviler tüm kayıplarını deplasmanda oynadığı maçlarda yaşadı. Karşılaşma sonrasında Hüseyin Çimşir ve İlhan Palut mücadeleyi değerlendirdi. Açıklamalara bakacağız.
1: Öncelikle kaybettiğimiz için

0: Biz iyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz. Belki ilk yarı itibariyle ikinci yarıya başlarken bir değişiklik yapabilirdik ama özellikle 20-25 dakikadan sonra biraz daha saha içerisindeki istediğimiz şeyler oluşmaya başlayınca bir 5-10 dakikada görmek istedik ikinci yarı. Sonrasında hamleler yapmaya başladık. Özellikle ikinci yarı bence hem değişikliklerden sonra belki oyunumuz biraz daha iyi oldu ama bu kadar toplu oynamamıza rağmen maalesef özellikle ceza sahası girişlerinde oradaki hareketlenmelerimiz, oradaki aksiyonlarımız biraz eksik kalmış olabilir. Bu kadar fazla toplu oynadıktan sonra daha üretken olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi eğer bir hata varsa zaten o benimdir, oyuncularımın değildir. Galatasaray maçına gelecek olursak önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp Galatasaray maçına hazırlanıp en iyi kadroyla, en iyi halimizde, fit bir halimizde bu maça hazırlanıp o maçı oynamak istiyoruz.
1: Bugün aslında birinci beklediğim takımdan bir reaksiyon göstermesi, mücadele etmesi ve karakter koymasıydı. Maça döndüğümüz zaman nasıl bir maç bekliyorduk? Trabzonspor ofansif olarak çok tehlikeli oyunculara sahipken defansta ve geri dönüşlerde bazen istediği agresifliğe ulaşamayan bir görüntüdeydi. Bu da zaten maçın şifresini otomatik olarak belirliyordu. İnanılmaz dikkatli ve konsantre defans yapmalıyız ve bizdeki topları da çok iyi değerlendirip o bahsettiğim geri dönüş zafiyetini rakip sahada oyuncu üstünlüğü olarak lehimize çevirmekti. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman top Trabzonspor'daydı. Olabilir ama kazandığımız veya da başlattığımız topları hem erken hem de kalemize yakın yerlerde kaybetmemiz ikinci yarı negatif bölümüydü. Ama burada tam o bahsettiğim durum devreye girdi. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler, karakter koydular ve karşılaşmayı 1-0 bitirdiler. Başarılı olduğumuz zaman zaten futbolun doğasıdır ki desteklenirsiniz. Ama her şeyin iyi gitmediği dönemlerde bunu görmek açıkçası beni mutlu etti ve duygulandırdı. Umuyorum bunu geride bırakıp, dediğim gibi hala hiç iyi durumda değiliz bildiğiniz gibi. Evet, bu desteğe, hem bu desteğe karşılık vermek hem de mesleki olarak ciddi bir şekilde devam edip evet kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Onun için yarından itibaren devam edeceğiz. Tabii ki Muhammed Salah'a çok büyük saygı duyuyoruz ama kime özel antrenman yaptınız diye soracak olursanız, evet ona açığa gelen toplar ve ona vurdurmama üzerine antrenman yaptık. Burada işte geçen seneye oranla ya da elimizdeki diğer opsiyonlara oranla Onaçu Rayan'ın size eşleşmesi aslında oturan iyi bir eşleşme. Ama tabii Onaçu bazen öteki taraftan geldiği zaman arka direkte Adil'e de gitti. İkisi de iyi savundu. Bazen vuramadık ama en azından Onaçu'ya da etkili vuruş şansı tanımadık. Genel planımız şuydu. Topu Savic'e bırakmak, sol taraftan oyun kurması Trabzonspor'un ve diğer bölgelerde doğru eşleşmeler. Savic'i boş bıraktığımız için de arkada Adil ve Rayan'ın Onaçu'ya karşı artı birlik avantajını kullandık. Üçüncü bölgeye geçtiği zaman Trabzonspor'da o ceza sahası paylaşımları çalıştığımız durumlardı. Ve skor avantajına girdiğimiz için de o bahsettiğiniz durum şuradan bir sekteye uğradı. Trabzonspor bu kadar kaliteli bir takım ama inanılmaz da bir geçiş takımı. Bir anda üçüncü bölgeye geçiyorlar. Onaçu'yla, Salah'la, Muçi'yle, hatta Pina'yla, Mustafa'yla. Belki Trabzonspor'un yerleşik ucumundan daha tehlikeli olduğu anlar, geçiş anları. Ama biz skoru erken yakaladığımız zaman zaten rakibe o geçiş şansını tanımadık.
2: Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını takım oyunu programında dün Mustafa Çulcu değerlendirdi.
3: Yevtoviç'in yerde kaldığı pozisyon var. Bu defa da Konyasporlular penaltı bekliyor.
4: Şöyle bir şey var.
3: Evet.

0: Değiyor, krampon hareket ediyor yukarıya doğru çünkü.
1: Ayak şöyle bükülmesi var, evet. Onun basmasında.
0: Bastığı için kayarak bükülüyor.
1: Verse ne dersin buna?
2: Bir şey diyemezsin.
1: Bir şey diyemez.
2: Arkadan tabana basma var.
0: Hocam
2: verse güç transferi şey yok ama güç transferi yok ama verse
1: ya basıyor şey yani oraya arka topuğa bir tıklaması var.
0: Hocam, ne olsun UEFA böyle hafif temaslarda ceza sahasında. Basit diyor, vermeyin diyor. Yani teamül öyle. Kural değil.
1: Şu. Bu burada bir tıklama var mı?
0: Var.
1: Bu tıklamaya çok easy penaltı dedikleri çok basit temasa. Mesela Osimhen'in işine bir penaltı verildi ya geçen haftalarda. Osimhen Göztepe maçında mıydı?
0: Göztepe.
1: İşte o da aynı bunun benzeridir.
0: Burada bir kırmızı kart gerekmez miydi? Soru bu.
1: Şimdi benim kendi futbol hala da oynamaya çalışan biriyim. Yani masterlarda futbol oynuyorum. Ben bunu sahada gördüğüm anda kırmızı. Futbol kültüründen, anlayışımdan dolayı kırmızı bu. Niye?
0: Bir oyuncu, sarı kart niye veriyor
1: bak
0: hocam?
1: Bir oyuncu atlayarak geldi. Kayarak geldi. Gelişi sarı, gelişi kırmızı diye bir laf vardır futbolda. Bu öyle bir pozisyon. Ama burada VAR'ın devreye girmemesinin sebebi son anda ayağı denizin ayağı dizden kırık ya. Bu sebeple hakeme bırakıyor. Hakem de bunu çözemediği için sarıyı veriyor. İşte VAR'daki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Evet. Bir tek burada kurtaran teması sağla orada dur. Bir tek burada kurtaran ne diz?
0: Kırık olduğu için.
1: Bir tek orada bizim argüman kırık olarak diyor ki dizden ayak bacak kırık işte kramponlar tam güç transferi oldu. Ama şu var. Şimdi ben dedim ya futbol anlayışımdan dolayı. Sahada bu ayak yerde öbür ayak yukarıda. Deniz Türünç'ün ayağı değil mi?
0: Evet.
1: Deniz Türünç'ün ayağı. Benim ayağım sabit bastığı için kırılır benim ayağım burada.
0: Doğru. Taraflar da tam onu diyor hocam. İlla kırılması, burada kırmızı kart için kırılması mı gerekiyordu illa?
1: Kırılması mı gerekiyor?
3: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3 golle geçti ve ligde de seri yakaladı.
4: Beşiktaş ligde seriye bağladı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Rakibini Emirhan Topçu, Leandro Trossar ve İlhan Fakılı'nın golleriyle 3-0 mağlup eden Beşiktaş ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve 12 puana yükseldi. Geçen sezon evindeki son iki maçını kazanamayan Beşiktaş bu sezon iç saha performansını yükseltti. Ligde Eyüpspor ve Çorum Futbol Kulübü'nün ardından Erzurumspor Futbol Kulübü'nü de puansız gönderen siyah beyazlı takım Avrupa'da oynadığı eleme karşılaşmalarında Midtjylland, Hradec Králové ve Kaunas Žalgiris'i yendi. Beşiktaş bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu sezon iç sahada oynadığı 6 resmi maçta ilk yarı yönde tamamlayan ve kalesinde gol görmeyen siyah beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçta 11 gol kaydetti. Ayrıca Vincenzo Italiano da Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 3 iç saha maçında da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik adam oldu. 2024-25 sezonunda Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst benzer bir istatistik elde etmişti. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş. 6. haftadaysa 20 Eylül Pazar günü Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
3: Beşiktaş'ın taraftarı önünde Erzurumspor Futbol Kulübü'nün mağlup ettiği karşılaşmada birçok siyah beyazlı oyuncu da ilki yaşadı.
5: Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken 4 futbolcu performanslarıyla öne çıktı. Siyah beyazlıların İngiliz ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı kaydetti. 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde bir asist yapan Belçikalı Yıldız, Dolmabahçe'deki mücadelenin 27. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Etkili performansıyla beğeni toplayan Trossard, 83. dakikada yerini Ernest Pocu'ya bıraktı. Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden Emirhan Topçu da Erzurumspor karşısında ilk golünü attı. Müsabakanın 21. dakikasında kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren 25 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Emirhan 8 ikili mücadele kazanarak savunmadaki etkili oyunuyla da dikkat çekti. Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan İlhan Fakılı Dolmabahçe'deki mücadeleyi boş geçmedi. Çorum Futbol Kulübü karşısında siyah beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan 20 yaşındaki futbolcu Erzurumspor müsabakasında 82. dakikada ağları havalandırdı. Takımının maçtaki 3. golünü atan İlhan bu sezonki 2. golünü kaydetti. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de skor katkısını sürdürüyor. Fenerbahçe derbisinde bir asist yapan Orkun, Erzurumspor karşısında bu sezon ligdeki 2. asistine imza attı. Avrupa maçlarında 3 golü bulunan futbolcu bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asistle 5 gole doğrudan katkı sağladı. Güney Koreli forvet Oh Yan-yu ve Panamalı sağ bek Amir Murillo da Erzurumspor karşısında sezonun ilk asistlerini yaptı.

tekrar döndük gazete manşetlerine. Burada da Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım beraber. Fotomaç gazetesindeyiz. Kayıp fırtına. Trabzonspor dün mağlubiyetle ayrıldı sahadan. Konyaspor'a yenilerek zirve yarışında da yara almış oldu. Tot'un golüyle geriye düşen bordo maviler ilk yarıda isabetli şut atamadı. 10 ana farkı önledi. İkinci devrede kaleci Bahadır devleşti. İki takım birer kez direğe takıldı. Son 3 maçtan puan alamadı. Dün de Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor kötü gidişatını sürdürdü demiş Fotomaç gazetesi. Net kırmızı atladı Çulcu'nun yorumu ki az önce de baktık aslında Deniz'in Muçi'ye yaptığı sert hareket net kırmızı karttır dedi. Geçtik Fanatik'teyiz. Trabzon'a Blan iddiası. Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Bordo Mavilerin teknik direktörlük görevi için dünya ünlü bir isim olan Laurent Blanc'la görüşme halinde olduğu ileri sürülüyor. Şöyle bir bakalım sayfaya. En son hocanın Elitiyat'ta görev yaptığı detayı yer almış. Noah Saviola geri döndü. Ahmet'le oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç oyuncusu Saviola geri döndü. Sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmişti oyuncuda. Ama geri döndü artık iyileştiğini söyleyelim. Hürriyet'e geldik. Trabzon'a Konya şoku. 1-0'lık mağlubiyet burada da bu başlıkla yer almış. Fırtına deplasmanda yine kaybetti. Geçen hafta Hüseyin Çimşir yönetiminde 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetiyle şov yapan Bordo Mavili ekip Konya deplasmanında 2. dakikada gole boyun eğdi. Yeşil Beyazlar da bu sezon ilk kez kazandı bu arada. Bu detay da önemli. Sabahtayız. Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Salih Özcan Sabahspor'a konuştu. Tam zamanında gelmişim dedi. Genç yaşımdan bu yana adım Beşiktaş'ta anılıyordu. Neredeyse her sene transferim konuşuldu. İyi ki olmuş ve tam zamanında olmuş. Almanya'da önemli tecrübe kazandım. Şimdi bunu Beşiktaş'ta göstermek istiyorum dedi. O gün Şahinoğlu'nun özel bir haberi. Vincenzo Italiano'nun enerjisinin kendilerine geçtiğini söylüyor. Sürekli çalışıyorum, öğrenecek çok şey var. O yüzden antrenörlerimize de çok iyi dinliyorum onları dedi. Kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş farkını gösteriyor. Tersine dünya. Geçen yıl Ağustos ayında Avrupa'ya havlu atıp ligde ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan siyah beyazlar bu sezonsa bambaşka bir tablo çiziyor. 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez sahadan eli boş ayrılan Kartal taraftarına da umut veriyor. Milliyete geldik. Tesadüf değil, İtalyano farkı. Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hem hücumda hem de savunmada önemli istatistiklere imza attı. Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesine en az isabetli şut gönderilen ikinci takım olan siyah beyazlar. Aynı zamanda 5'lik maçında tüm rakiplerini de 0.7 gol beklentisinin altında tutmayı başardı. Marsilya'da sıkıntı büyük. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda karşılaşacağı Marsilya'da kazan erken kaynamaya başladı. Lig 1'e Strasbourg karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle giriş.

yapan Fransız ekibi ligde üst üste 3 maçını da kaybetti. Rıdvan dışında da sakatlanan isim yok. Teknik patron İtalyano kadroda sık sık rotasyon yapması nedeniyle eleştiri alsa da oyuncuların sakatlık resmini bir hayli düşürdü. Siyah beyazlı takımda geride kalan 11 resmi maçta sakatlık yaşayan tek isim Rıdvan Yılmaz oldu.

0: Gazete manşetlerini bitirdik. Bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Yayınımıza Hüseyin Özkök bugünkü konuğumuz olacak. Dünyadan spor haberlerini, dünyadaki gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz, iyi pazarlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli.
1: Sevgili Demet merhaba. İyi pazarlar, sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Artık sabah sporunda değilsin. Özlemiş misin sabah sporunu?
0: Evet tabii ki. Buranın vibe'ı başka. Sabah erken, zaten hala erken kalkıyorum ama tabii bu kadar erken kalkmıyorum yine de, ama keyifli benim için.
1: Tabii yıllarca birlikte yayın yaptık sabah sporunda. Sen şimdi ana haberi sunuyorsun ama arada böyle görüşmek güzel tabii ki.
0: Kesinlikle.
1: İyiyim ben de, herkese iyi pazarlar diliyorum. Bizim burada yaz devam ediyor tabii. Havalar güzel ve sıcak. Ama akşamları çıkan serinlikten artık yavaş yavaş sonbaharın geldiğini de hissediyoruz. Ama yangın tehlikeleri falan geçti diyebiliriz. O açıdan da çok güzel.
0: Peki başlayalım. O halde konu başlıklarımız var.
1: Başlayalım.
0: FIFA'ya şimdi de kadın futbolu takvimi eleştirisi var. Bu eleştiriyle ilgili detaylarla başlayabiliriz.
1: Demet, şimdi FIFA öyle bir kurum haline geldi ki dünyanın her yerinden eleştiriler geliyor. Özellikle bu son Dünya Kupası sonrasında gelişen, hatta sırasında ve sonrasında gelişen olaylar artık iyicene sarpa sardı ve biliyorsun UEFA ile FIFA arasında adeta bir savaş çıktı ve mahkemelere kadar düşecek bir savaş bu. Bununla ilgili bilgileri ben zaten sabahları veriyorum, oraya girmeyeyim şimdi. Buradaki konu şu: şimdi kadınlarda da futbol durmadan gelişiyor biliyorsun ve geçen sene 2025'te FIFA bir erkekler kulüpler dünya kupası düzenlemişti. Şimdi aynı kulüpler dünya kupasını kadınlarda da düzenlemek istiyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu turnuvayı FIFA 2028'in Ocak ayında düzenlemek istiyor. Bu Ocak ayında da aslında kadınlarda lig maçları oynanıyor Avrupa'da özellikle. Ve 2028'de aynı zamanda olimpiyatlar da var. Bir de bu yıl düzeltiyorum, önümüzdeki yıl 2027'nin yaz aylarında da Kadınlar Dünya Kupası var. Yani kadın futbolunda 2027 Dünya Kupası oynanacak, ondan sonra ligler başlayacak, Avrupa Kupaları başlayacak. 2028'de araya Ocak ayına Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası sokuşturulacak FIFA tarafından ve ondan sonra bir de olimpiyatlar var 2028'de ki biliyorsun kadın futbolu olimpiyatlarda çok değerli bir branş ve her zaman çok büyük ilgi çekiyor. Dolayısıyla kadın futbolu takvimi erkek futbolu takviminden daha sıkışık hale gelecek bu önümüzdeki 2 yıl içinde. Bununla ilgili Avrupa Kulüpler Birliği kadın bölümü, FIFPro yani oyuncular sendikası ve İspanya La Liga, özellikle kadın futbolunda çok başarılı bir ülke İspanya, buna şiddetle itiraz ediyorlar ve bu Kulüpler Dünya Kupası'nın başka bir takvime alınmasını istiyorlar. Bir de Ocak ayında Kulüpler Dünya Kupası düzenlersen mutlaka bunun Güney Yarımküre'de olması gerekiyor. Çünkü Avrupa'da kışın Kulüpler Dünya Kupası oynatmak çok zor o soğukta. Dolayısıyla Güney Yarımküre'de oynanması gerekiyor. Yani orada bambaşka bir iklime gidecekler oyuncular falan. Bakalım bununla ilgili gelişmeleri takip edeceğim ben ama şu anda ortaya çıkan fotoğraf bu.
0: Peki 2030 Dünya Kupası finaline gelelim. Daha çok vakit var ama hangi stadda oynanacağı tartışması şimdiden başlamış durumda.
1: Evet, hakikaten başladı. Şimdi biliyorsunuz kulüpler dünya, düzeltiyorum, 2030 Dünya Kupası 3 ülkede oynanacak. Artı bir de birer maçın oynayacağı Güney Amerika'nın 3 ülkesi var. Tabii 64 takıma çıkartılmazsa Dünya Kupası. 2030'da İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynanacak Dünya Kupası. Şimdi Fas'ta bir stat inşa ediliyor. 115.000 kişilik bir stadyum. Bunu Fas prestij olarak görüyor. Ve bu 115.000 kişilik stadyum tamamlandığında dünyanın en büyük stadı olacak. 115.

0: görüşmenin kapasitesiyle ve FAS Futbol Federasyonu Başkanı Pozzi Lekia geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 2030 Dünya Kupası finalinin FAS'ta bu yeni inşa edilecek statta oynanacağını açıkladı. Fakat FIFA'dan hemen akabinde hızlı bir açıklama geldi ve böyle bir şey olmadığını, Dünya Kupası finalinin nerede oynanacağının kararının daha sonra verileceğini, yani oraya yaklaşıldığında verileceği söylendi. Diğer yandan tabii ki bu üç ülkenin içinde en önemli ülke, futbol ülkesi İspanya. Orada da çok önemli statlar var. Bunların başında da Santiago Bernabeu geliyor, Real Madrid stadı. Hatta Jose Mourinho'ya, ki o da bir Portekizli, ülkesinde Dünya Kupası oynanacak. Sormuşlar, Dünya Kupası finali sizce nerede oynanmalı demişler. O da şöyle demiş, yani ben tabii ki Portekiz'de oynanmasını isterim ama Portekiz'de oynanması mümkün değil, ama yine de Dünya Kupası'nın Portekiz'de olması çok büyük bir olay. Çok mutluyum ama oynanacak tek bir stat var, o da Santiago Bernabeu. Çünkü tarihinde burada çok önemli, çok büyük futbolcular sahaya çıktı. Dolayısıyla buraya bir final yakışır demiş Jose Mourinho. Bakalım tabii, yani daha çok
1: tarihsel mi bakılmalı? Şimdi maddi kaygı olarak mı bakılmalı? Çünkü Fas'taki stadyumdan bahsedince mesela, yani çok ciddi bir rakam. Bu kadar evet, izleyiciyi aynı anda toplamak önemli.
0: Yani evet, bir de hani başka bir kıtaya gidilecek.
1: Evet.
0: Hakikaten çeşitli sorunlar olabilir belki, bilmiyorum. Hmm. Orada artık yapılacak değerlendirmede nasıl bir sonuç ortaya çıkacak önümüzdeki yıllarda, tabii bunun kararı verilecek ama ben de Madrid'de oynanacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu üç ülkenin içinde en önemli futbol ülkesi İspanya.
1: Evet.
0: Ve orada final oynanır. Belki Fas'ta açılış maçı oynanır Demet.
1: Olabilir.
0: Yani Dünya Kupası'nın açılış maçları da biliyorsun çok değerli maçlar. Dolayısıyla açılış maçını Fas'a verip final maçını da İspanya'da oynatırlar diye düşünüyorum.
1: Peki, Samuel Eto'ya zimmetine para geçirme suçlaması.
0: Evet, bu çok ciddi bir suçlama Samuel Eto'ya. Samuel Eto biliyorsun Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve Infantino'nun da en büyük destekçilerinden biri. Hatta bu FIFA projesinde de en büyük destekçi yine Samuel Eto'ydu. Bir an önce bunun oylamasının yapılmasını ve paraların gelmesini FIFA'dan istiyordu. Hı. Demek ki bunu istemesinin bir nedeni varmış. Çünkü şöyle bir durum var. 2023 yılında Rusya ile Kamerun bir milli maç yapıyorlar. Rusya biliyorsun ihraç edildiği için futboldan sadece hazırlık maçı oynayabiliyor. Tabi Avrupa ülkeleriyle yapamıyor bunu. Daha çok Avrupa kıtası dışındaki diğer ülkeler takımlarıyla böyle hazırlık maçları yapabiliyorlar. Kamerun'da da bir hazırlık maçı yapmışlar 2023'te ve Kamerun'a toplamda 567.570 euro ödemişler. Fakat bu parayı Samuel Eto kendi kişisel hesabına havale ettirmiş. Şimdi bu parayı da Kamerun Futbol Federasyonu istiyormuş, yetkililer soruyor, şey yapıyorlarmış, söylüyorlarmış, bizim hesaplarımızda böyle bir para yok ve nitekim de Samuel Eto'nun kişisel hesabına aktarıldığı bu paranın ortaya çıkmış. Samuel Eto bunu şiddetle reddediyor ama FIFA'ya da başvuru yapılmış, etik komitesine, fakat FIFA da bunun üzerinde fazla durmamış. Söylediğim gibi FIFA Başkanı Infantino'yu en büyük destekçilerinden biri Samuel Eto. Dolayısıyla orada FIFA'dan da bir soruşturma gelmemiş bu konuyla ilgili olarak. Bakalım, şu anda böyle bir tartışma yürüyor Kamerun'da. Ortaya çıktıktan sonra ne olacak? FIFA Etik Komitesi bu haberlerden sonra devreye girecek mi? Bunları göreceğiz ama böyle bir fotoğraf söz konusu sevgili Demet.
1: Peki, devam ediyorum. Chelsea satışından kalan 150 milyon sterlin kimin olacak?
0: Şimdi bu da ilginç bir konu. Biliyorsun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Chelsea'nin satışı gerçekleşmişti. Burada 2,5 milyar euroya bir satış yapılmıştı. Pardon, sterlin, düzelteyim onu. Tamam. 2,5 milyon sterline. Bu para da bir yerde bloke edilmişti. Çünkü ne olacağı belli olmadığı için, bu paranın kime gideceği belli olmadığı için henüz buna Avrupa Birliği el koymuştu ve dondurmuştu bu parayı. O para duruyor şu anda. Diğer yandan da bu 15 milyon sterlin bir para ayrılmış. pardon düzeltiyorum 150 milyon sterlin bir para ayrılmış.

0: O 150 milyon sterlinin içinden de Chelsea'nin Abramovich dönemindeki cezalardan, işte finansal verilen finansal cezalardan filan, UEFA'nın kestiği, işte Premier Lig'in kestiği cezalardan paralar ödensin diye bir fon ayrılmış oraya, 150 milyonluk. Fakat o fonun sadece 50 milyon sterlini kullanılmış, geriye bir 100 milyon sterlin kalmış. Şimdi bu paranın ne olacağı The Times gazetesi tarafından sorulmuş dün. Çünkü bu para aslında Abramovich'in parası. Abramovich de bu paranın artık elinden çıktığını düşündüğü için kendi şirketlerinin hesaplarında bunu alacak olarak göstermiyormuş. Aslında kendi parası, fakat alacak olarak göstermiyor. Çünkü inanmıyormuş kendisine vereceğini bu paranın geriye. Böyle bir durum sorgulanıyor şimdi. The Times gazetesi de bununla ilgili dün bir haber yapmış. Onu gördüm. Bakalım, burada da bir 100 milyonluk soru söz konusu. O para kime gidecek, nereye harcanacak, o da belli değil. 2,5 milyarlık bölümde de bu paranın aslında hayır kurumlarına bağışlanması düşünülüyordu. Ama Abramovich orada itiraz ediyor. Kendi belirlediği kurumlara bağış yapmak istediğini söylüyor. Ama Avrupa Birliği de bu paranın kendilerinin belirleyeceği yerlere verilmesini istiyorlar. Orada da bir tartışma söz konusu, ama para bankada blokeli şekilde duruyor.
1: Peki ya. Brad Friedel'a gelelim. Kendisi kulüp sahibi oyuncular arasına giriyor.
0: Evet, seninle yıllardır konuştuk.
1: Evet.
0: Bu oyuncuların kulüp sahibi olması, çok kulüplü sahiplik müessesesi, bunlar giderek yaygınlaşan işler bütün dünyada. Şimdi de Galatasaray'ın bir sezon kaleciliğini yapan Amerikalı kaleci Brad Friedel, ki daha sonra da Premier Lig'de çok önemli bir kariyer yapmıştı Brad Friedel. O da kulüp sahibi olmaya karar vermiş ve Shrewsbury Town, İngiltere'den bir takıma ortak olmuş. Esas bu takımı satın alan kişi Scott Davidson diye bir Amerikalı. İskoçya'da da Spartans FC kulübünün sahibiymiş. Şimdi Brad Friedel da bu işe ortak olarak çok kulüplü sahiplik müessesesinin içine giren bir diğer futbolcu oldu. Futbolcular kulüp yatırımlarına giderek artan bir şekilde devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsan işte Thomas Müller, Mats Hummels, Jan
1: Evet.
0: Sommer gibi futbolcular da Portekiz'de bir takım satın almışlardı. Akıllı yatırımlar bunlar, çünkü futboldan para kazanmak, kulüplerin değeri hiçbir zaman eksilmediği için ve sadık bir taraftar kitleleri olduğu için her zaman ilgi çekiyor
1: Hem de
0: ve
1: mesleğin
0: para
1: içinde de kalmış
0: kazanmanın ilgi.
1: oluyorsunuz aynı zaman.
0: Tabii ki o da var. Bir para kazanma yolu olarak görülüyor.
1: Peki, son başlıktayız. Romanya'da sıra dışı bir uygulama, çocuk futbolcuların ebeveynlerine siyah kart verilecek.
0: Ya
1: Nedir
0: Demet,
1: bu?
0: hakikaten harika bir uygulama. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Manchester City'nin Manchester'daki çok tesislerini gezmiştim. Orada tabii ki altyapı tesislerini de gezdik. Orada mesela ebeveynlerin antrenman izlemeleri yasak, veyahut da uzaktan izliyorlar ve hiçbir şekilde seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü ebeveynler her zaman biliyorsun
1: Müdahale etmek istemez.
0: oyunculara, evet, küçük çocuklarına, kendi çocuklarına müdahale etmek isterler. Özellikle de maçlarda benim
1: Evet.
0: scout bir arkadaşım vardı. O da bundan çok şikayet ederdi. Yani özellikle altyapı oyuncularının aileleri oyunculara çok müdahale ediyorlar. Kendileri her şeyi çok iyi bildiklerini düşündükleri için çocuklara da kendi düşüncelerini aktarmak istiyorlar herhalde. Ama şimdi Romanya'da bununla ilgili çok güzel bir uygulama hayata geçmiş. Tribünden çocuk maçlarını seyreden ebeveynlere, eğer hakikaten artık dayanılmaz bir hale gelirse müdahaleler, hakemler siyah kart gösterecekmiş. Hatta bu kartı gösterdikten sonra hakem artık maçı tatil edebilecekmiş. Çok güzel bir uygulama. Bence bütün dünyada hayata geçirilmesi gereken bir şey. Çünkü çocuklara hakikaten aileler, tabii ki onları da suçlayamıyorum, ama yine de aileler çok fazla karışıyorlar çocuklarına bu durumlarda. Orada halbuki işin ehli insanlar var, görev yapan, ama bu da böyle bir gelişme Romanya'dan. Bunu da haberleştirmek istedim seyircilerimize için.
1: Güzel. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık ve iyi hafta sonları dilerim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bağlantımızı bitirdik. Haberlerimize dönelim tekrar. Yine dış basından devam edeceğiz. Pep Guardiola biliyorsunuz City'yi bıraktıktan sonra şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor. Ama boşta olan tüm takımların ismi Pep Guardiola ile normal olarak anılıyor. Pep Guardiola'nın menajeri de bu konulara bir açıklık getirdi, bir açıklama.

0: yaptı.
1: Pep Guardiola bir süre futboldan uzak kalmak istiyor. Son olarak Premier League ekibi Manchester City'yi çalıştıran Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobit, 55 yaşındaki teknik adamın geleceği hakkında konuştu. Orobit, Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak ifadesini kullandı. Manchester City ile son 10 yılda büyük başarılar yakalayan Guardiola, kırılması güç rekorlara imza atmıştı. 2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Lig şampiyonu olan Manchester City tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti, en çok deplasman puanını, en büyük gol averajını ve en büyük şampiyonluk puan farkını elde etti. 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City bunu İngiliz futbolunda yapan ikinci takım olmayı başardı. Manchester ekibi 2023-24 sezonunda üst üste dördüncü kez Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etmişti.
0: Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğini netleştirmek için düğmeye bastı.
1: Inter'den Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle. İtalyan ekibi 2027 yılında sözleşmesi sona erecek milli futbolcunun geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Sky İtalya'daki habere göre Milano ekibi Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmede Hakan'la yola devam edilip edilmeyeceği ve olası bir sözleşme uzatma ihtimali değerlendirilecek. Inter'in 32 yaşındaki futbolcunun performansının yanı sıra fiziksel durumuyla ilgili de garantiler görmek istediği belirtiliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Milli futbolcu 2021 yılından bu yana forma giydiği İtalyan devinde takımın önemli isimleri arasında bulunuyor. Bu sezona 3'te 3 yaparak başlayan Inter'de Hakan Çalhanoğlu 3'ü ilk 11'de olmak üzere 4 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Inter'de toplamda 216 karşılaşmada görev alan Hakan 52 gol 38 asist katkısında bulundu.
0: Avrupa futbolunun gelecek vadeden genç futbolcularını bir araya getiren Golden Boy Top 100 listesi netleşti. Listede tek Türk futbolcu yer alıyor. Kimmiş bakalım.
2: Golden Boy Top 100 listesinin 3. aylık güncellemesi yayımlandı. Listede Barcelona forması giyen Pau Cubarsí zirvenin sahibi oldu. Cubarsí'yi takım arkadaşı Lamine Yamal takip ederken Manchester City'den Boadi 3., Paris Saint-Germain'den Zaire Emery 4. ve Real Madrid'den Yann Diomande de 5. sırada kendisine yer buldu. Trabzonspor'da yükselişe geçen ve Fiorentina'nın yolunu tutan Christ Ulay'ın 37. olduğu sıralamada Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sıdıkı Şerif de 62. sırada bulunuyor. Yaz transfer döneminde yaşanan hareketlilik sıralamaya da yansırken Türkiye'den listeye giren tek futbolcu Beşiktaş'ın genç yeteneği İlhan Fakılı oldu. Siyah beyazların Clermont'tan renklerine bağladığı 20 yaşındaki futbolcusu 99. sırada kendisine yer buldu. Golden Boy Top 100 listesi Ekim ayında 20 oyuncuya indirilecek. Ardından uluslararası uzmanlardan oluşan jüri finalistler arasından 2026 Golden Boy ödülünün sahibini belirleyecek.
0: Bu sezon EuroLeague'de mücadele edecek Beşiktaş'ta David De Julius transferindeki pürüzler de çözüldü.
3: Beşiktaş'ta David De Julius'un durumu netleşti. UCA Murcia kulübü 27 yaşındaki yetenekli basketbolcunun geleceğiyle ilgili duruma açıklık getirdi. Sito Alonso'nun ekibinde başarılı bir sezonu geride bırakan De Julius sezon sonunda Beşiktaş'la anlaşmıştı. Ancak Murcia, Birleşik Amerikalı oyuncunun İspanyol ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini ve Beşiktaş'a transfer olmasının usulsüz olduğunu savundu. Murcia'daki sözleşme durumuyla ilgili yaşanan anlaşmazlığın ardından İspanyol kulübü De Julius'un takımın bir parçası olmaya devam ettiğini ve Beşiktaş'a kiralık olarak katılacağını doğruladı. Geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'ni 17.8 sayı 4.4 asist ortalamalarıyla tamamlayan 1.83 boyundaki combo guard bu sene Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biri olacak.
0: Fransa basketbolunun önemli kulüplerinden Monaco'nun 3. ligde mücadele etme talebi vardı. Bu talep reddedildi.
1: Monaco'nun 2026-2027 sezonunu kurtarmak adına yaptığı son başvuru da tam bir hüsranla sonuçlandı. Fransa Basketbol Federasyonu kulübün 3. lig seviyesindeki NM1'a katılım başvurusunu reddetti. Monaco'nun ciddi finansal sorunlar sebebiyle Fransa 1. ligi lisansının iptal edildiği açıklanmıştı. Çalkantılı geçen yazın ardından gelen bu son idari red, kulüp faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına sebep olacak. Monaco'nun önünde ise en iyi ihtimalle 5. lig seviyesinde amatör bir kadro kurarak yola devam etme seçeneği bulunuyor. Yakın zamanda kararını bildirecek Fransız ekibi 2 sezon önce Euroleague'de final oynama başarısı göstermişti.
0: Sabah sporuna bir ara verelim, sonra saat 5'inde burada olalım.

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
5: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Sendeo Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Bir kez daha hoş geldiniz. Sabah spor programı kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz de onu gösteriyor. Kalan bir saatimizde Suat Umurhan'la birlikte buradayız. Gündemdeki konuları konuşacağız. Sizler de tabii yazmak isterseniz bana yazabilirsiniz. Birlikte sohbet edeceğiz. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi pazarlar diliyorum.
1: Nasılsın?
4: Sana ve herkese. İyiyim. Teşekkürler. Sen iyisin.
1: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Özlemişim seninle yayın yapmayı.
4: Denk geldim.
1: O yüzden senin
4: evet.
1: Adını görünce sevindim.
4: Sağ ol. Karşılıklı.
1: Peki. Zaten günün maçlarına bakacağız ama önce bir düne dönelim istiyoruz. Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçıyla başlangıcımızı yapalım. Aslında bir önceki hafta Gençler Birliği karşılaşması, Hüseyin Hoca'nın da gelişiyle acaba tekrar bir yükselişe mi geçiyor Trabzonspor dedik ama Konyaspor karşısında erken yenen bir gol ve yine oyun planında belli ki karmaşıklıklar var. Oturmayan bir düzen var hala. Neden tekrar mağlubiyete döndü bu iş?
4: Bence her yönetimi, yani ben yönetici olsam, başkan olsam en büyük kabus getirdiğin süreli hocanın ilk maçı kazanmasıdır belki. Yani klasiktir bu.
1: Her
4: büyük takımların hepsinde ilk geldiğin maçı kazanan hani geçici antrenör kafada bir soru işareti oluşturur. Trabzonspor'da onu yaşadı aslında. Yani Hüseyin Hoca ile devam etsek mi? Belki bu hafta kazansaydı ya biz hoca aramayı bırakalım.

0: Hüseyin Hoca'yla toparlıyoruz gibi de düşünebilirdin ama biraz sanki taşlar yerine oturdu. Gerçek eksikler, gerçek problemlerin net bir şekilde görüldüğü bir mücadele oldu diye düşünüyorum. Trabzonspor'da tabii ki bu işin bir kısmı mental. Yani tamamen yani oyuncular kalitesiz değil. Oyuncuların gücü, fiziği yerinde değil. Ama bu sahaya yansıyor mu? Hayır. Trabzonspor'un güçlü bir oyunu yok. Güçlü bir fizik mücadelesi yok. Ayakta kalan oyuncu sayısı az. Bunları oyuncu bazlı da konuştururuz ama genel baktığımızda Trabzonspor yavaş oyun oynuyor. Trabzonspor ağır tempoyla oynuyor. Şimdi bunlarla beraber kazanman çok zor oluyor.
1: Ama Trabzonspor'da bu yapılan planlamanın karşılığı bu olmamalıydı gibi
0: muhakkak,
1: duruyor. Yani
0: tabii
1: Muhammed
0: ki.
1: Salah var, Fabinho geldi, şimdi Cuğu geldi.
0: Evet.
1: Yine Cabral var. Ya o kadar çok fazla önemli isim var ki aslında.
0: Ve şöyle de bir artısı vardı aslında Trabzonspor'un bu seneye başlarken. Dünya Kupası gören, yani fizik olarak düşmüş değil, tam tersine antrenman temposuyla devam eden, sonra bir tatil yapıp Trabzonspor'a gelen hazır oyunculardan kurulu bir takım var. Ama tabii ki bunun bir kısmı, yani Fatih Tekke Hoca ayrıldı, mental problemler oldu, takım dönüşürken belki biraz daha süreye ihtiyaçları vardı. Hep diyoruz, Ağustos ve Eylül aylarının, özellikle Eylül'ün ortasına kadar milli araya kadar kayıpsız geçmek ya da minimum kayıpla geçmek yeni kurulan takımların ömrünü uzatır. Hocaların ömrünü uzatır. Ama Trabzonspor burada takıldı kaldı. Ama sahaya bakıyorsun, bazı oyuncular, belki de en güvendiğin oyuncular ortada yok.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Onaçu.
0: Bak ilk akla gelen isim Onaçu ve Onaçu geçen sezon seni sürükleyen takımın lideri, golleri, asistleriyle seni ligde bir ara şampiyonluk motivasyonuna sokan, kupada yürüten bir Onaçu var. Bu sene bu kadar kötü olabileceğini düşünemezsin. Kimsenin aklının ucundan geçmez. Ama çok geride. Bence yani, yedek şu anda.
1: Bence de.
0: Banko yedeği alacağım bir oyuncu çünkü...
1: Peki o mu acaba yeni düzene ayak uyduramadı? Çünkü baktığında Salah, Aral
0: şimdi,
1: hep yeni isimlerle
0: ya,
1: oynuyor.
0: Tabii ki ama yeni düzene ayak uyduracaksın. Trabzonspor'da oynuyorsan, oranın birinci net santrforuysan, yeni düzense yeni düzene ayak uyduracaksın. Yoksa kulübeye döneceksin. Bir sonraki sene belki gönderileceksin ya da devre arasında.
1: Belki de.
0: Bu işin dinamiği budur. Bakıyorsun Savic, büyük problem. Geçtiğimiz senelerde sakatlığı vardı, dönüyordu, işte biraz toparlıyordu, biraz ama Folcarelli'nin yokluğu, İşte Batakov'un yokluğu Trabzonspor'u ciddi problemlere sevk ediyor. Onlar da olmayınca yeni kurulan bir hücum hattı özellikle büyük problemli bir fizik yapıyla beraber sahaya galibiyet olarak dönemiyor. Yani Trabzonspor'un buradan çıkması için artık net bir antrenör değişikliği şart. Galatasaray maçı oynayacaklar.
1: Belki aslında bu maç kazanılsaydı, dün yine programda da konuştuk mesela, kazanılsaydı belki Galatasaray karşılaşmasına da Hüseyin Hoca ile çıkma durumu söz konusu olabilir.
0: Şu anda gene öyle olabilir.
1: Bu mağlubiyet sence etkiler mi bu durumu?
0: Yani etkileyebilir ama yönetim biriyle anlaştıysa, yani son kararını verdiyse tamam, hoca gelir ama acil bir karar, yani aman Galatasaray maçı öncesi bir hoca getirelim, daha da büyük sorunları yaşatabilir sana.
1: Evet.
0: Yani o yüzden hani milli arada geldiği için bir sonraki hafta belki yönetim orayı bekleyebilir. Yönetimin işinin zora girdiği belli bu hafta kaybedilen puan yüzünden. Yoksa daha rahat bir şekilde hoca arayışlarına devam ederler diye görüşmelere. Trabzonspor bence bir eşikte. Bence olur olmaz, kolay bir iş değil. Vincenzo Italianos'unu bulmak zorunda. O tipte, o profilde Almanya'da İtalyan biraz takım savunmasını toparlayacak, fizik yapıyı oyuncuları ona göre motive edecek ve kullanacak bir yapı lazım. Savic'in, Onaçu'nun, Muçi'nin uyandırılması lazım. Bunu da bir teknik adam başarır.
1: Bugün gazetelerde bazı isimler vardı. Mesela Fanatik gazetesinde... Laurent Blanc ismi gündeme gelmiş mesela. En son El Ittihad'da o da teknik direktörlük yapmıştı. Tabii birçok yabancı isim gündeme gelecek bence zaten bu hafta içerisinde bu mağlubiyetin de alınmasıyla ama zaten Ertuğrul Doğan çok acele etmeyeceğiz, biraz dikkatli davranacağız demişti.
0: Haklı.
1: Muhtemelen o milli ara dönemi belki daha netlik kazanır.
0: Kazanır. Şimdi Laurent Blanc üstünden konuşuruz. Tamam, kariyer olarak çok büyük işler yaptı ama Yani bir Fransa

0: Fransız kültür çok ciddi fark. Bir Akdeniz Fransızı değil orası. Hmm. Çok farklı olur. Mesela İtalyanlar, Almanlar, Balkan hocaları buraya daha çabuk adapte oluyor. Fransızların kolay değil. Yakın tarihte de Fransız teknik adam büyüklerde işte bir Gerets'i hatırlıyorum, Galatasaray'da bir şampiyonluğu var. Onun dışında da çok çok büyük başarılar hatırlamıyorum. Hani izleyenlerin aklına gelirse hatırlatsınlar. Böyle bir ortamda biraz daha içeriği bilen, klasik tabirle bir teknik adam daha hızlı müdahale eder. Evet. Yani Trabzon şampiyonluktan koptu mu, kopuyor mu, kopacak mı diye durumu net bir şekilde keser ve yola devam eder Trabzonspor.
1: Pep Guardiola konuşuluyordu. Sonra Pep Guardiola'nın menajeri bir açıklama yaptı. Herhangi bir kulüp ya da milli takım çalıştırmayacaktır dedi. Yani çoğunlukla aslında ülkemize gelen teknik direktörleri düşündüğünde o Alman ekolü biraz daha.
0: Evet.
1: İtalyan
0: teknik adamlarımız var. Balkanlar, Balkanlardan
1: evet.
0: gelenler var. Tabi yani zaten son şampiyon hocaların hepsi Türk.
1: Doğru.
0: Öyle de bakınca yani burada Türk aday var mı Trabzonspor için? Biraz da camiada bildiğim kadarıyla tartışlandı o. Türk adaylar üstünden de bir tartışma
1: evet.
0: var.
1: Evet. Peki şöyle birkaç soruya baktım. Sercan Bey demiş ki acaba Trabzonspor'un yedek kulübesiyle ilgili mi bir problem var? Ona şöyle hızlıca bir bakalım. Samet Akaydın, Frank Coligno zaten o 69'da girdi. Umut Nayır, Cenk Özkaçar, Kabral, Melika Başakal, Saviola, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu. Yetersiz mi sence?
0: Şöyle bir şey diyeyim. Geçen seneden kötü mü? Değil.
1: Değil tabii
0: Çok
1: ki.
0: Çok daha zengin, derin, daha deneyimli oyuncuların olduğu bir kadro.
1: Bence de.
0: Daha Trabzonspor'un ilk 11 aşamasında isteneni alamadı ki kulübeye dönelim. Yani daha orada problemler var. Orta sahanın yavaşlığı, orta sahanın çok kolay geçirgen olması, bunlar da aşılamayan problemler. Yoksa kulübeden daha bir şey görmedik ki. Daha içeriye giren oyuncular, çıkan oyuncularla ilgili Tabii. yorum yapmak için hani bir ay sonra falan lazım tam takımı görmek adına.
1: Peki ileri uçta mesela Galatasaray maçı olacak. Artık Frank Coligno'cu mu o bölgeye geçmeli?
0: Taktik olarak farklı bir düzene geçeceksen biraz evet. Belki de Salah'la, Aral'la Muçi oynarsa Muçi ile Jul daha iyi olur belki.
1: Olabilir.
0: Onaçu yani biraz sanki kesik yemesinde fayda var.
1: Olabilir.
0: Çok kolay bir karar değil teknik adamlar adına. Çünkü onun fiziği yapısıyla ciddi bir etki ediyorsunuz. Ama bu sene o etkiyi hiç görmedik. Onaçu kulübeye böyle kulübedeki koltuk Onaçu'yu çağırıyor yani. Evet. Gel buraya diye.
1: Peki haftaya dediğimiz gibi Galatasaray karşılaşması var. Zaten konferans ligine de daha var. Ekim ayının 15'inde ilk maçını oynayacak Trabzonspor. Gündemde de teknik direktör konusu var kuşkusuz. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Günün karşılaşması önemli maçlarından biri değerli izleyenler. Önce bir haberimizi ekranlarınıza getireceğiz. Galatasaray bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Bu maçın hakemi de Atilla Karaoğlan olacak. 11'leri konuşacağız, detaylandıracağız ama önce bir haberimize bakalım.
2: Galatasaray ligde galibiyet serisini 4 maça taşımak istiyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Bu sezon ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 10 puanı bulunuyor. Sakatlıkları süren Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç bu karşılaşmada görev alamayacak. Başakşehir ve Sporting maçlarında oyuna sonradan giren Rafael Leao bu mücadelede forma giymesi durumunda Ramspark'ta taraftarlarıyla ilk defa buluşacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Okan Buruk'un ekibi sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 4 haftada 9 puan toplayan Kocaelispor ise zorlu Galatasaray deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Körfez ekibinde tedavileri süren Jovanović, Petković ve Rivas mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u 2 maçta da mağlup edememişti. 2025-2026 sezonunun 12. haftasında Yeşil Siyahlılara deplasmanda 1-0 yenilen Sarı Kırmızılılar, 29. haftada da sahasında 1-1 berabere kaldı. Ramspark'ta oynanacak Galatasaray

0: sonra içeride beraberlik. Şampiyonluğun böyle sallantıya girdiği bir dönem vardı Galatasaray'da.
1: Evet.
0: O zaman Kocaeli maçları çok konuşulmuştu. Yani bu 5 puanı kaybetmenin verdiği bir üzüntü de vardı. Selçuk İnan Galatasaray'ı çok iyi tanıyan, yani kulübün DNA'sını, genetiğini bilen kulübün eski kaptanı. Bir de sonuçta her zaman Galatasaray teknik adamlığına aday isimlerden biri ve böyle bir ortamda kendisini daha da motive ettiği bir gerçek. Yani tabii ki her maçı ediyordur ama bu işin bir de romantik tarafı, bu tip maçlara, büyük maçlara daha çok hazırlanırsın. Oyuncular da öyle, taraftarlar, tribünler de öyle. O yüzden o açıdan keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Biraz Galatasaray'ın sallantıda olan bölgeleri var. Mesela bugün Sané'nin olmayacağı, Leão'nun olacağı sahada konuşuluyor. Fizik olarak hazır olmadığı teknik direktör Okan Buruk'un söylediği Leão'nun Sané'nin önüne geçmesi de bence ilginç bir durum Sané adına. Yani öyle bir ortam var. Osimhen'siz Galatasaray'da ayrı bir vaka tabii.
1: Tamam, 11'i değerlendirelim istersen ama sen de kadroya girmişken, hazırsa eğer yönetmenimiz o günden rica edeyim ekranlara getirsin. Tabii sakat oyuncular var. Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve Günay Güvenç bu mücadelede olmayacak. 11'e baktığımızda da kalede Uğurcan'ı göreceğiz muhtemelen yani. Defans hattında sağ bek Şalay'ı, stoper ikilisi Abdülkerim Sanchez, sol bek Jakobs, orta sahada Sara Torreira, önlerinde Batrakov, sağda Yunus, solda Barış, ileri uçta da Deniz. Ben o kadar çok farklı 11 gördüm ki bugün.
0: Biraz gazetelerde tahmin edilemez bir durum.
1: Evet, bence hemen defans hattından başlayalım. Abdülkerim'in oynayıp oynamayacağı sence belli mi?
0: Değil.
1: Eren Jakobs gördüm çünkü çok fazla.
0: Bitşuay.
1: Evet evet, bir çabuğu var.
0: Bir çabuğu.
1: Ama ona hazır değil dendi. Yani Galatasaray
0: kilo olarak fazlası var deniyor. Ama evet, boylu fizikli bir oyuncu. Abdülkerim eğer bir sakatlığı varsa orada yerini devredebilir. Jakob son maçta Avrupa'da stoper olarak görev aldı. O da Suarez'in hani hızlı bir oyuncu olmasının karşılığı onu koyduğunu söylemişti Okan Hoca. Eren vardı.
1: Evet.
0: Abdülkerim hazırsa geri döner diye düşünüyorum. Belki de en net yer Torreira, Sara, Batrakov. Yani orada çok bir değişiklik gördü mü bilmiyorum.
1: Ugo Çukwu'yu gördüm bir yerde.
0: Ya olabilir.
1: Ama beni o da düşündürdü çünkü önemli bir karşılaşma, zor bir mücadele, evet, hiç birlikte oynamamış bir üçlünün burada başlaması da bir kafamı karıştırırdı yani.
0: Şimdi burada Sara Batrakov'un birbirine hem alışması lazım hem de en azından bir pas trafiği kurmaya başladılar gibi. Gibi ama bu unutulmasın yani, daha öyle bir sistem kuruldu değil. Ama arada bir iletişim var. Sara'yı zaten banko kullanacaktır.
1: Evet.
0: Batrakov'u da ben oynatması gerektiğini Okan Hoca'nın düşünüyorum. Çünkü oynadıkça kendini toparlayacak, takıma uyum sağlayacak bir oyuncu. Tabii ön alan komple değişebilir. Yani bu muhtemel 11'e 2-3 tane daha farklı düzen yazabiliriz.
1: Mesela bazılarında Barış vardı.
0: Önde,
1: senin dediğin gibi Sané, Yunus
0: olabilir. Leão o ihtimali.
1: Sence Yunus'un sağ ve solda oynaması neyi değiştiriyor? Solda daha iyi gibi değil mi?
0: Ben de sağda daha iyi gibi düşünüyorum. Çünkü sağda şöyle söyleyeyim. Deniz baskı yapamaz. Eğer Galatasaray hücum presini oynuyorsa Deniz o baskıyı yapamaz ya da belli süreler yapar. Dikkat edin, Galatasaray baskıyı yaptığında Osimhen yoksa Yunus en uca çıkar. Yunus birinci baskıcı oluyor. Bunu dönem dönem Mertens'le yapıyordu Galatasaray ama tabii o Batrakov'un mevkisinde oynuyordu. Yunus hemen Deniz'in oraya gidiyor. Deniz biraz kanadı kapatmaya yönelik bir düzene geçiyor Galatasaray. O yüzden sanki Yunus Osimhen'in yokluğunda çok değiştirmez diye düşünüyorum.
1: Olabilir,
0: burada
1: olabilir.
0: Barış mı olur ya da Leão'yla mı ya da Sané'yle mi başlar? Evet. Onu bize hoca akşam 19 sularında anlatacaktır, söyleyecektir.
1: Leão konusu sence ne durumda? Yani hazırlık anlamında diyorum.
0: Fizik
1: çünkü
0: olarak
1: çoğunlukla sonraki 45'te oyuna girer ve bir sonraki hafta çünkü Trabzonspor maçı var. Orada 11'i hazırlamak amacıyla.
0: Belki de burada son bir daha sonradan oyunu alıp hani bir hafta daha antrenman, sonra Trabzonspor maçına banko 11 gibi yazabilir.
1: Olabilir.
0: Girdiğinde hareketli, girdiğinde zaten etkisi, katkısı yavaş yavaş belli oluyor ama fizik olarak taşıyamıyorsanız, fizik olarak sahada yoksanız geçen sene 5 puan kaybettiğiniz bir takımı yenemezsiniz.

0: Doğru. O açık ve net konuşalım. Bak Trabzonspor dün kaybederken en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri fizik olarak rakiple mücadele edememesiydi. Bu ligde eleştiririz. Zaman zaman kalitenin düştüğünü, bazı maçlarda çok düşük olduğunu söyleriz ama korakor mücadele yok diyemeyiz. İkili mücadelelerde fizik üstünlüğünü kazanan her zaman maçları kazanır. O yüzden burada Leao, Sané gibi oyuncuların, teknik olarak önde olan isimlerin hazır değilse kullanmamak daha yararlı.
1: Yani bence fizik olarak %100 üstün başlar Galatasaray ama bunu ne kadar devam ettirebilir? Şimdi Avrupa'da da mesela eleştirdiğimiz konulardan biri bu. 60'tan 70'ten sonra niye Galatasaray'ın fiziksel anlamda bu kadar düştüğünü tartışıyoruz mesela günlerdir.
0: Doğru. Şimdi ön alan baskısını yüksek perdede yapınca bir yerde tıkanıyorsun. Bu normal. İç sahada bunu daha fazla yapıyorsun. Ortam, ambiyans, taraftar tamam ama mesela şimdi buradaki biraz da transferler de Galatasaray'da nasıl yönlendirecek takımı göreceğiz. Bichabu, işte Ugo Çukwu.
1: Evet.
0: Bunların takıma katılmaması halinde, istenen seviyeye çıkmaması halinde bu kadro artı 2-3 yedekli işte Lemine, Osimhen'de hani bu dar çerçevedeki takıma dahil edeyim sezonu götüremez. Yani İlkay, mesela... işte Kaan, diğer oyuncular kurtarmaz. Çünkü onların çok bir katkısı olacağını fizik olarak görmüyoruz. Şu aşamada bize o sinyali vermiyorlar.
1: Ya ben de mesela şunu anlamıyorum. Fizik olarak hazır mı değil mi mesela bilmiyoruz tam olarak. Ugo Çukwu ya da 11 oyuncusu mu değil mi bilmiyoruz. Yani hazırlık maçlarından beri bu oyuncu takımda.
0: Evet doğru.
1: Yani zor zamanlar olabilir. Torreira belki bir kart cezası görebilir ya da herhangi bir oyuncu. En azından birbirlerine alışması açısından biraz daha fazla değerlendirilebilir miydi mesela Ugo Çukwu?
0: Şimdi yani hazırlık...
1: Geçen yıldan beri ara transfer döneminden beri Okan Hoca izliyordu sonuçta dendi yani. İstiyordum takılma dedi.
0: Doğru öyle deniyor evet ama sonuçta baktığında Saray'ı kesmezsin. Torreira'yı da kesmezsin. Batrakov'u biraz da şunu hatırlasın Galatasaraylılar. Okan Buruk ilk sezonlarında kimi istedi? Szymański'yi istedi. Çok istedi bak ısrarla. Fenerbahçe aldı. O zamanlar haberlerini yaparken yazıyorduk. Galatasaray'ın o zaman limiti yoktu. Hatta işte Arrière'i almışlar. Evet, Ndombele'yi alınan sezon. Oraya Szymański'yi falan istemişti Galatasaray. Fenerbahçe bütçesi limiti vardı almıştı. O tipte bir ön alan baskıcısı yaratmak için Batrakov'u hoca istiyor. Ugo Çukwu, Torreira ya da Saray'ı daha net söyleyeyim 6 numara savunma önü kullanmak üzere istedi. Şimdi burada bu riski alacağım maçlar yok. Sezonun ilk 3-4 maçında 5 maçında yani milli araya kadar olan sürede oyuncu alıştırma yeri değil buralar.
1: Evet.
0: Bir anda büyük problem yaşarsın. En iyi kadronla sahada olacaksın. Sahaya girmek, kendini takıma sokmak isteyen oyuncu da zaman zaman girdiğinde bir şeyler yaparak o sinyali verecek. Ben de buradayım diyecek. Şu 11'i değiştirmek eğer özellikle orta saha üstünde söylüyorum. Kulübeden bir enerji, bir etki yoksa çok zor gözüküyor. Yani Lemine'yi bunun dışında tutuyorum tabii.
1: Peki gelen yorumlar var. Eren Bey demiş ki yine bir Şampiyonlar Ligi maçı dönüşü yine rakip Kocaelispor. Geçen sezonun tekrarı yaşanmaması için Okan Hoca'ya bence bu akşam büyük bir iş düşüyor demiş. Çok haklı.
0: Doğru yani buralarda kayıp problem yaratır Trabzon maçı öncesi.
1: Bakalım Yusuf Bey yazmış. Galatasaray'da ihtiyaç olan bölgelere transferler yapılmasına rağmen oynatılmıyor. Bu da yönetimin transfer olsun diğer transfer yaptığı anlamına gelmiyor mu? Mesela Niyaga ne zaman oynatılacak? Avrupa'daki takımlar buna cesaret ediyor bize demiyoruz.
0: Şimdi biraz önce Galatasaray'ın kulübesini sayarken Naga'yı söylemedim bile.
1: Evet.
0: Çünkü
1: evet.
0: Biz de unutuyoruz. O kadar kullanılmayan hani oyuncu kıvamına evet. geldi
1: bir
0: ki.
1: Bir de benzer bir isim geldi.
0: Benzer evet.
1: Yani direkt arkasına düştü şu anda onun.
0: Ve 7 milyon euroluk bir bonservisi de alındı. Öyle az buz hani 300-500 bin euroya bulunmuş alınmış bir oyuncu değil.
1: Evet.
0: Avrupalılar cesaret ediyor çünkü belki baskıları daha az. Avrupalılar cesaret ediyor dediğimiz bir şeyi de bence göz ardı ediyoruz. Avrupalılar dediğimiz Barcelona'sı, Real Madrid'i, City, Arsenal, onlar Bayern Münih o risklere çok girmiyor. Şimdi burada 4 takım inanılmaz bir baskı altında şampiyonluk yarışında mücadele etmeye çalışıyorlar. Genç oyuncu oynatmak ancak kriz anlarında olur. açık konuşalım. Yani doğru. Bunu da yaratan işte medyası, taraftarı, kendi camiaları, yöneticileri. O yüzden kolay değil. Ama aması şu, biraz Beşiktaş öveyim. Mesela soru işareti dediğimiz birçok oyuncu İtalyano ile beraber yükseldi.
1: Doğru.
0: Mesela Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da şu anda o yok. Galatasaray'ı bunu daha uzun tutarız. Hoca aynı çünkü. Evet. Mesela Naga'yı bu sene oynayacak kıvama getirmek lazımdı. Ugo Çukwu. Böyle bir oyuncu alıyorsanız sahaya girdiğinde tamam iyi ki gelmiş dedirtmek lazımdı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bunlar da yani hocaların yapacağı biraz da bir durum. Olmuyorsa da yolların kısa vadede ayrılması gereken ya, durum.
1: Bitiyor bu da mesela. Yani Abdülkerim'in belli ki bir sakatlığı söz konusu. Ya, o yokken sol bekten yine stopere mecburen oyuncuyu alıyorsunuz. Ama elinizde asıl bir stoper var.
0: Orada bir taktiksel hamle diyebilirim. Suarez çok hızlı. Tamam. Hani Bicaba o kadar hızlı değil.
1: Tamam.
0: Tamam. Ama senin dediğinde mesela Ugo Çukwu. Milli ara dönüşü net bir şekilde kullanmayı düşünmelisin. Naga bir senedir kadronda, kampını da yaptı sezon başı. Daha net 11'e ya bugün o oynar yazabilmeliyiz. Buralarda bence Galatasaray'ın eksikleri var. Özellikle orta saha olarak.
1: Peki Leao için sence hedef maç Trabzonspor maçı mı?
0: Artık hedef maçı yok Leao'nun. Bundan sonra her maç onun maçı olmalı. Bunu Sané için de söylerim. Bu kadar yüksek maaş alan, yüksek bonservisle gelen oyuncuların artık öyle maç seçme, ben hazır değilim, işte stada alışamadım, takım arkadaşlarıma öyle bir durum yok.
1: Tabii.
0: Ki Leao'da böyle bir ortam da yok. Fizik olarak muhtemelen bundan sonra net bir şekilde ilk 11'in değişmez. Yani bizim artık bu haftadan sonra Galatasaray'ın kadrosunu yaparken sakatlık dışında net 11'i yazmamız lazım.
1: Evet.
0: Çünkü az buz paraya alınmadı Batrako. Deniz ucuz bir santrfor değil.
1: Tabii ki.
0: Leao'yu zaten saymıyorum. Diğer tarafta Sané var. Artık net 11'in biraz yerli yerine oturması lazım.
1: Bir tane izleyicimiz demiş ki ah can uzun ah niye alamadık diye. Güzel goller atıyor.
0: Çok para istendi. Benim bildiğim kadarıyla yani
1: istendi.
0: Hiç düşmeyen.
1: İstese verir miydi Galatasaray? Ya, çok istese alır
0: şimdi,
1: mıydı?
0: İstese verir de muhtemelen yani ama aşağı yukarı Batrago ve Leao parasını falan istediler. Yani böyle 50-60'lar bandının arasında bonuslar falan inmedi hiçbir zaman Frankfurt.
1: Evet.
0: Şimdi oralarda kolay değil. Yani çok büyük para bunlar.
1: Son ona bir bakacaktım canusuna. Son maçta 2 gol atmış. 4 maç oynandı zaten. 4'ünde de 11. 4 gol 3 asisti var.
0: Yani en azından milli sezonu. Takımımız için sevindiğimiz bir durum.
1: Evet,
0: milli ara
1: kesinlikle.
0: Yaklaşıyor. Maçlar başlayacak.
1: Kesinlikle.
0: Can Uzun'un formda olması ki Arda'yı da hemen araya sıkıştırayım. O da asist yaptı. Onların formda olması hepimiz adına keyif verici bir durum. Galatasaray'a baktığınızda Batragov'un bir an önce toparlanması, orta sahada kenardan gelecek oyuncuların katkı vermesi lazım. Bu sezon 60 maçın üstüne çıkar Galatasaray. 13-14 oyuncu ile sezon bitmez. Yani bu transferlerin doğru yanlış olduğunu o zaman değerlendiririz.
1: Barış Alper Yılmaz'la ilgili gelen eleştiriler
0: skor
1: var.
0: Anlamında
1: evet.
0: Muhtemelen vardır. Evet, Barış Alper skora katkı yapmalı. Bunu Sporting maçı için de söylemiştik. Bu kulüplerin kanatlarındaysanız, santrforundaysanız öyle skor katkısı olmadan geçeceğiniz, iyi mücadele etti, iyi koştu diyeceğimiz bir durum değil.
1: Evet.
0: Bu genç oyuncular için 18, 19, 20 yaşındasındır. Deriz ki ya iyi mücadele ediyor. Artık Barış o seviyede değil. Barış çok iyi bir para kazanıyor. Bunun karşılığını geçen sene de fazla fazla verdi.
1: Doğru.
0: Bu seneye kötü başlamış olabilir. Ama bu oyuncuyu da hani hemen tukaka ilan etmemize gerek olan bir durum değil. Zaman vermek lazım. Ama kendisinin de bazı noktalarda gelişimini arttırması gerekir. Her yaşta her şey çalışılarak yükseltilebilir. Son vuruş olarak Barış'ın kendini bir kademe yukarı atması
1: ama
0: lazım.
1: Ama çok uzun süredir söylüyoruz mesela.
0: Ama o da biz söylüyoruz. Biz gördüğümüzü hani olumlu ya da olumsuz eleştiriyoruz. Ama
1: öyle bir yeteneği işin, olmayabilir yani. Sonuçta.
0: Bazı şeyler biraz geliştirilebilir ama. Mesela sen bu mesleğe başladığında inanılmaz bir spiker değildin. Çalışa çalışa, diksiyon dersleri ala ala bazı şeylerde gelişirsin. Oyuncular
1: zaten
0: da böyle.
1: Zaten yaptığı bir şey aslında gelişirebilir.
0: Yani
1: doğru.
0: Buraları bir kademe yukarı çıkartırsa hayali olan Premier Lig, Serie A oralarda gidebilir.
1: Sara ve Torreira sence bu ikiliden herhangi biri zaman zaman dinlendirilmeli mi Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek?
0: Dinlendirilmeli ama bu arada değil. Şimdi evet. Hafta içi maç yok.

0: Trabzon maçı var. Sonra milli ara var. Galatasaray bu oyuncuları orada kurtarabilir. Ama asıl sıkıntı işte Ekim'le Aralık arasındaki bölge. Oralarda Ugo Çukwu, işte Naga, İlkay Gündoğan, onların sahneye çıkma zamanları o lazım Galatasaray'a.
1: Peki Kocaeli Spor karşılaşmasının yanında bir de sana Şampiyonlar Ligi'ni sormak istiyorum. Çünkü iyi bir başlangıç yapamadı Galatasaray oyun anlamında da skor anlamında da. Evet. Peki kalan maçlar için ne derece umutlusun? Çünkü geçen yıl aklıma geliyor Frankfurt maçı ve sonrasında gelen 3 galibiyet.
0: Evet.
1: Bu yılda tekrar toparlanabilir mi?
0: Şimdi tabii ki toparlanabilir yani, ama Osimhen burada çok ciddi bir faktör. Mesela Galatasaray, şimdi önüme not almıştım, hemen söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Osimhen'in olduğu ligden bahsediyorum. Maçlarda gol ortalaması 2.6. Osimhen'siz 1.9. 0.7 neredeyse bir gol, çok ciddi bir düşüş.
1: Evet.
0: Osimhen'siz kazanma oranı %12 düşüyor. Yani bir oyuncunun takıma etkisi bu kadar üst perdede olmamalı. Skor anlamında.
1: Ya aslında ben bunu mesela kendimde biraz normalleştirdim. Mesela Osimhen yoksa tabii ki Galatasaray'ın performansı düşer. Yani Osimhen gibi biri zaten takımda olamaz.
0: Doğru.
1: Arkasında.
0: Doğru.
1: Mecburen haklısın. Düşecek ama dediğin gibi bu farkları
0: bu fark olmaz.
1: Düşününce olmamalı.
0: Yani burada daha randımanlı bir yapıya dönmek lazım. Çünkü Osimhen gibi efektif olan, çalışan, koşan, her topa basan bir oyuncu sakatlanır.
1: Evet.
0: Ve Osimhen hani açık konuşalım, rakiple, hakemle uğraşan da bir oyuncu. Şimdi buralarda kart riski de olan bir oyuncu hep. Bunları da göz ardı etmeden Galatasaray'ın Deniz Gül'ü, biraz önce konuştuğumuz Barış'ı, bir an önce skor anlamında sahaya dahil etmesi lazım. Dönelim Şampiyonlar Ligi'ne. Barcelona maçı.
1: Evet.
0: Şimdi sonrası Lille deplasmanı. Şimdi burada 3-0 da çekebilirsin. Böyle de bir ortam var. Yani kimse sana Barcelona'ya yenedin diye eleştirmez.
1: Tabii.
0: Lille deplasmanında
1: öyle başladı ki.
0: Evet.
1: Yani ligde 4'te
0: ligde
1: 4.
0: De müthişler.
1: Feyenoord'a 5-1.
0: Lille deplasmanına gidiyorsun. Galatasaray'ın buradan puanlar alması lazım. Sporting ideal bir başlangıçtı aslında.
1: Evet.
0: İlk 30 dakikada iyiydi Galatasaray. Sonrasında işte biraz nefesi yetmedi. Biraz konsantrasyon bozuklukları ve geri çekilme huyu işleri tersine çevirdi. Zaten bir golden sonra iş
1: dağıldı.
0: Koptu diye onu okuyorsun, görüyorsun. Galatasaray'ın bir...
1: Bu da çok tatsız ya. Golden hangisi? Sonra bu kadar konsantrasyonu kaybedip dağılmak.
0: İşte yani Frankfurt maçının bu kadar benzeri olmamalıydı.
1: Evet, evet.
0: Bu kadar deneyimli bir kadro, bu kadar birbirini uzun zamandır tanıyan oyuncu grubu bu kadar maçtan kopmamalıydı bir anda.
1: Bunu Osimhen'e bağlar mısın mesela?
0: Hayır. Tek başına bağlamam Osimhen'e.
1: Ben de.
0: Osimhen'e şöyle bağlarım. Galatasaray ilk yarıda 2-0 falan yapabilirdi. Sané'nin bir kaçırdığı gol var. İşte Osimhen'in daha aktif olacağı bir ilk yarı izleyebilirdik. Galatasaray'a burada bir belki de imkansız görülen bir Barcelona galibiyeti, bir beraberliği Galatasaray'ı tekrar rayına sokar. Ama önce tabii ki lig maçları.
1: Peki son bir yorum okuyup Fenerbahçe'ye geçeceğim. Bence Batrakov yanlış bir transfer. Fiziki mücadeleye girmiyor. Ligimizde fiziki mücadele isteyen bilik. O yüzden topu ayağında çok göremiyoruz. Bir de 10 numara pozisyonunda oynamayacak sanki. Forma numarası bile 10 numara değil.
0: Şimdi aslında izleyicimizin orada söylediği bir şey dikkatimi çekti. Beyefendi, fiziki mücadele. Ligde kurtarıyorsun, Avrupa'da kurtaramıyorsun. Ligde 1-2 oyuncuyu büyük takımlardan bahsediyorum tabii ki idare edebiliyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü çok fark var diğerleriyle ama Avrupa'da işin rengi değişiyor. Batrakov'a biraz daha süre vermemiz lazım. Hocanın direkt istediği isimlerden biri. Biraz önce söyledim, biraz Şimanski'sini arıyordu Okan Hoca. Çünkü Sané ve Leao devreye girdiği zaman o Osimhen'li kadroda Batrakov'a çok skor düşmeyebilir.
1: Evet.
0: İhtiyaç da düşmeyebilir ama diğerlerinin ne yaptığı bence çok önemli.
1: Ki o skorer de bir oyuncu aslında. Belki
0: skorer de bir oyuncu.
1: Da gösterebilir.
0: Rolünü değiştirmek anlamında söylüyorum. Belki
1: anladım.
0: Toptan uzaklaştırıp baskı anlamında kullanacağın çok maçta olabilir.
1: Peki Galatasaray'ı bitiriyoruz. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de de tabii hem yarın oynanacak karşılaşmayı hem de teknik direktör İsmail Kartal'ın durumunu biraz konuşalım. Çünkü çok yoğun bir hafta geçirdi evet. Fenerbahçe. Beklenmedik durumlarla biz de karşılaştık ama sonuç olarak İsmail Kartal tekrar Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Ve antrenmanda da takımın başında yer aldı. Bir paylaşım yapıldı. Her şey yolunda ve hocamız Samandıra da görevinin başında. Oğuz Çetin'in açıklaması bu. Hı-hı. Bir sorun yokmuş gibi duruyor ki antrenmandan görüntüler de vardı. Güzel görüntülerdi bence. Ama bu istifa süreci hı-hı. sence oyuncuları ne anlamda etkileyecek?
0: Onu bize zaman gösterecek ve ilk maç aslında gösterecek. Yani evet. böyle süreçlerde takımın ne tepki verdiği, hı-hı. oyuncuların hocaya, kulübe ne kadar aidiyet duydukları ilk maçlarda belli olur. Hı-hı. Yani yarınki maçta Fenerbahçeli oyuncular rutin oyunuyla normal taktiklerini sahaya yansıtarak hani normal Fenerbahçe gibi oynayıp kazanırsa evet. o düzen tekrar yerine geçer. Ama yani, aksi bir sonuç tabii ki burada tartışmaları daha da alevlendirir.
1: Ya mesela biraz Trabzonspor'un durumuna benzetiliyor ama bence çok benzemiyor. Trabzonspor'un zaten bir düşüş trendi vardı o sırada hı. ve istifa geldi, tekrar hoca geldi, düşüş devam etti ama Fenerbahçe hı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir oyun oynadı aslında. Ki uzun zamandır bence gördüğümüz oyunlarının en iyisiydi.
0: Şimdi Roma'dan bir puan almak
1: önemli.
0: Önemli bir şey. Yani içeride dışarıda fark etmez. Bunu bir kere altını çizelim ve Fenerbahçe'de iyi oynadı. Yani kaçan fırsatlar var. Fenerbahçe'nin kazanabileceği de bir maçtı. Onu bir kenara koyalım. Ama burada sanki olay mesela Fatih Tekke örneğini verdin.
1: Evet.
0: O biraz futbolcular ve Fatih Tekke arasında hani o yeni dinamiğin, yeni uyumun kurulamamasıyla alakalıydı. Ama buraya döndüğümüzde Fenerbahçe'de oyuncularla hoca arasındaki bir
1: kesinlikle.
0: Problem değil gibi.
1: Hiç görmedik.
0: Burada sanki yönetim, İsmail Kartal, işte kulübe yakın çevrelerin hocaya yönelik eleştirileri daha böyle hı-hı. saha dışı, daha kulüp içeride değil dışarıda olan olayların bir birikmesi gibiydi. Ne yapılacaksa İsmail Kartal'la oyuncuları yapacak bu saatten sonra. Problem yok deniyorsa problem yoktur. Ama
1: evet.
0: bir hafta önce istifa olan bir yerde de her şey yolunda diyemeyiz. Biraz zamana bırakmak, sürece yaymak, kazanmak her şeyin ilacıdır. Gol her şeyin ilacıdır futbolda. Kazandığın doğru. zaman, goller geldiği zaman bir hafta sonra her şey yoluna girer. Hiç kimse de milli aradan sonra İsmail Hoca istifa etmişti demez.
1: Tabii.
0: Çok basit, kazanacaksınız, her şey unutulacak.
1: Gaziantep karşılaşması var, yarın saat 20'de oynanacak olan değerli izleyenler. Dediğin gibi yarın alınacak skor İsmail Hoca açısından hı-hı. çok önemli. Bilmiyorum herhangi bir puan kaybı gelirse yine tekrar bir başa mı dönülür? Çünkü eleştirilerden çok yakındılar ki bu eleştiriler hiç bitmeyecek ama sadece Fenerbahçe için değil.
0: Ya, muhakkak her takım için ama bu şunun altını çizelim, bu istifa Roma ile beraber kalındığı için değildi.
1: Evet. Tabii ki değil.
0: Burada işte hani gene iddialar çerçevesinde söylüyorum. Hı hı. Hocaya hepimizin hatırladığı başkanın Mert Müldür var niye oynatmıyorsunuz gibi niye oynamıyor evet, gibi bir sözü. Evet. Sosyal medyada yönelik eski Fenerbahçeli futbolcuların ya da teknik adamların Sayın İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri olduğu dile getiriliyor. Hı hı. O yüzden bunun çok saha içiyle bir alakası yok gibi. Kazanırsan önce Gaziantep haftaya sonrasında yoluna tekrar devam edersin.
1: Antep'te de bir teknik direktör değişikliği olmuştu. Orhan Ak geldiği ilk maçta da zaten 4-2'lik bir skorla Göztepe'yi mağlup etmişti. Onlarda da bir reaksiyon var aslında. Yarınki karşılaşma için biraz oyun anlamında konuşabiliriz. Fenerbahçe'nin Roma maçının ardından nasıl bir Fenerbahçe beklersin mesela?
0: Şimdi biraz Fenerbahçe'de oyuncuların ve teknik adamların hı hı. yani teknik ekibin sanki maç seçme durumu gibi görüyorum bu kısa periyotta. Şimdi mesela Lyon'la oynanan ilk maç fazla özgüven, hiç beklenmeyen bir skor ki iyi gidiyordu Fenerbahçe o döneme kadar. Üstüne ne olduk ya diyerek toparlanıp Lyon deplasmanında Fenerbahçe'nin kazanmıştık. Turu geçmesi
1: evet.
0: hiç kolay bir iş değil. Roma maçı da böyle.
1: Hı hı.
0: Beşiktaş maçında tam tersi
1: evet.
0: konsantrasyon ve teknik anlamda
1: enerji görüyoruz.
0: İniş çıkışlı bir evet, iniş çıkışlı bir Fenerbahçe. Kolay değil, tamam. Yeni bir düzen, yeni tekrar teknik adam değişimi falan, ama işin diğer tarafında bu iniş çıkış Fenerbahçelilerin yüreğinin dayanacağı bir iniş çıkış değil.
1: Evet.
0: Yani hassas bir camia var. Uzun yıllardır süren bir hasret var ve bu sene Beşiktaş'ın da devreye girdiği bir sezon var. Bunu da unutmayalım.
1: Evet.
0: Önceden sizin odağınız Galatasaray'dı. Galatasaray maçlarına bakardın. Onlar kazanıyor, kaybediyor. Fenerbahçe de ona göre giderdi. Şimdi iyi bir Beşiktaş var. Beşiktaş da işin içinde ve üçlü bir yarış gözüküyor şu anda.

0: Trabzonspor bu haftadan sonra katılırsa bakacağız. O çok uzak bir şey dedi yani, bir iki seri galibiyetle Trabzonspor da işin içine dahil olur. Ama diğer tarafta şimdilik 3 takım gözüküyor önde. Burada kolay bir iş değil taraftarın hani iniş çıkışa tahammülü. Bu da İsmail Hoca'nın belki de baskı altındayım deme sebeplerinden biri de budur. Burada yönetim biraz desteğini, motivasyonunu hocaya gösterecek.
1: Zaten biraz daha fazla destek geleceğini de söylediler. Oyuncu anlamında belki Archie Brown'dan bahsedebiliriz. Hem Lyon maçı hem de Roma karşılaşması da çok iyiydi. Ki Roma maçının da en iyilerinden biriydi bence.
0: Öyleydi. Biraz futbolcuların da hani başkasının cezası, sakatlığı önünü açar.
1: Evet.
0: Çünkü sezon başında Osterwold'e işte bildiğimiz süreçten kalınca, oynamayınca Archie'ye daha net fırsatlar doğdu. Çok iyi başladı, çok iyi gidiyor. Bunun devam etmesi lazım. Archie Brown geçen sene de biz seninle konuşurken iyi dediğimiz maçları oldu.
1: Evet.
0: Sonra düşüşe geçtiği, kaybolduğu, sezon başında göndersek mi denen maçlar oldu. Yani burada büyük takımlarda, buralarda düzenli oynayacaksın. Bir hafta, iki hafta tekleme kredin olur ama sonrasında toparlayacaksın. Arç'te de hani bu performansı gösterirse gayet net bir şekilde devam edecek.
1: Sen az önce dedin ya, bazı sakatlıklar bazı oyunculara yarar
0: diyor.
1: Orada mesela Osterwold dedi, ben Kerem mi acaba diyeceksin dedim. Çünkü Oğuz'la birlikte bence Archie Brown'un performansı artıyor.
0: Bazı oyuncular, hadi Kerem üstünden örnek vereyim sana. Mesela Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'da oynayan bütün sol bekler problemli ilan edildi. Hatırla yani, listelerini yaptık, hep yazdık, konuştuk.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bütün sol bekler değişti. Bazen bir uyum hani bütün takıma da yansır. Oğuz da hani beke yardım eden oyunculardan biridir. Çok çalışan bir oyuncudur. Hani son haftaya kadar çok hani beğendiğim, bu sezon açısından söylüyorum, bir oyuncuydu. Arçin'in de şansı olabilir bazı değişiklikler.
1: Şimdi Asensio'nun sakatlığı bu arada devam ediyor. Evet. Yine yarın da onun oynamasını beklemiyoruz. Ama o bölgede kim forma giyebilir diye sorayım sana. İleride yine belki Vedat oynar diye düşünüyorum. Oğuz'u kesmez diye düşünüyorum. Greenwood devam eder. Mesela Kerem'i acaba ortalarda, o bölgede değerlendirebilir mi?
0: Yani Benfica'da da Galatasaray döneminde de çok denenmişliği var, ama denenmişliği var. Sonradan mesela Yunus'u Galatasaray'dayken o bölgeye Mertens'in yokluğunda dahil etmişti. Fenerbahçe'de çok böyle bir düzen görmedik Kerem'in o bölgede olduğu. Zaman zaman kanat forveti olarak daha yakın oynadığı çok maç var, ama 10 numarada Kerem bence düşük performans kalır. Yani fizik olarak orada biraz daha bu tip maçta daha dirençli, daha ayağı iyi pas yapan bir oyuncu lazım sanki.
1: Şöyle bir yorum var Faik Bey. Demet Hanım, Asensio'nun yokluğunda Greenwood'u orada kullansa daha verimli olmaz mı? Şut özelliği güzel bir oyuncu.
0: Öyle.
1: Zaten
0: haklısınız.
1: O tarafa doğru da geliyor.
0: Evet. Çoğunlukla. Bir de çift ayağını kullanabilen bir oyuncu. Yani her iki ayağıyla kullanmak ender görülen bir meziyet. Evet, yapabilirsiniz ama ben şahsen çok özellikli bir maç değilse, özellikle de yeni gelen bir oyuncuysa, çok bölgesinin değiştirilmemesi gerektiği taraftarıyım. En azından buranın oyuncusu tamam, diğer bölgelerde değişikliğe gidelim olabilir, ama maç içinde bu yaşanabilir. Sonuçta elinizde işte her iki kanatta da oynatabileceğiniz Kerem, Nene tarzında oyuncular var. Tabii iş biraz da dönüp dolaşıp Talisca'yı da Fenerbahçe taraftarı hep soracak.
1: Bence de.
0: Yani maalesef bu böyle olacak.
1: O da umarım her mağlubiyetten sonra tweet atmaz.
0: Çok.
1: Ya tek sebep sen olamazsın çünkü.
0: Evet, ama o da biraz kindarlık gösterecek birikime sahip oldu. Çok iyi giderken bir anda boşta kaldı.
1: Peki bir soru var. Uzun bir soru ama şöyle özetleyeyim sana. Şimdi İsmail Kartal'ın yanında durması yönetimin biraz da sorumluluğu üzerine alması demek değil mi? Yani atıyorum kötü bir gidişat olduğu takdirde artık oklar İsmail Kartal değil de yönetimi gösterebilir mi?
0: Gösterebilir ama şu anda Fenerbahçe'nin,
1: Yusuf Bey sormuştu.
0: Gösterebilir de Fenerbahçe'nin yönetime yönelik bir tasarrufu olamaz şu anda.
1: Evet.
0: Hoca gider.
1: Evet.
0: Yani açık konuşalım, bir de kayıt gibi Fenerbahçe'nin dinamiklerini, eski oyuncusu, kaptanlığını yaptı. Kulübün bence sembol karakterlerinden biri orada varken, öyle bir ihtimalle yönetim çok dışarı gitmez. Orada kayıt var. Bildiğin yardımcıyla devam edersin, ama İsmail Kartal'ın, tekrar altını çizeyim, görevinden ayrılmak istemesi saha içi bir durum değil.
1: Evet.
0: Yani Roma gibi İtalya'da çok iyi giden bir takıma karşı, dünyanın en iyi takımı

0: takımlarından birine karşı. En iyi Roma'sı değil kariyer tarihin ama şu anda Avrupa'nın en formda takımlarından birine karşı puan almak demek değil o. O istifa başka bir istifa. Yani saha içiyle ilgili bir problem değil o.
1: Peki Fenerbahçe'yi de bitirelim. Beşiktaş'ı da konuşalım değerli izleyenler. Siyah beyazlarda sezona çok iyi başladı. Son olarak Erzurumspor Futbol Kulübü maçı. Orada da 3 gol atan bir Beşiktaş var. Yani gol yükünün birçok oyuncuya dağılması, özellikle defans hattındaki isimlerin gol kaydetmesi çok önemli. Başta da konuştuk. İtalyano ile birlikte yükselen çok fazla performans var. Yani Emirhan bunlardan biri. İlhan Fakıl'ın bu kadar iyi bir performans göstermesi.
0: Ben Olaytan'ı dahil ederim oraya.
1: Ben de ederim kesinlikle. Çerni de.
0: Çerni'yi de ederiz. Bak normalde gönderilsin denen oyunculardan Beşiktaş katkı almaya başladı. Yani tek başına oyuncu değiştirmek bir takımın çehresini değiştirmiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve takımda başka...
1: Her şey transfer değil.
0: Ya her şey transfer değil. Başka işleri de yapacak oyuncular lazım. Herkes Vlahović değil.
1: Evet.
0: Herkes Trossard olamaz. Çünkü diğer işleri yapacak, bir takım dinamiğini oluşturacak bir oyuncu grubu lazım. Vincenzo Italiano da bunu yapıyor. İtalya kariyerinde de bunu yaptı. Buraya da yansımalarını değiştirerek uyguluyor. Bence de çok iyi gidiyor. Ligin belki şöyle bir düşünüyorum, en formda takımı. En iyi futbol oynayan takım ve futbol oynarken de bunun geliştiğini görüyorsun. Yani her maç artan bir düzelme var.
1: Evet.
0: Şimdi Çerni 2 haftada toparlamadı. Geldi. Yükseliyor. Diğer tarafta Olaytan. Ben Olaytan'ı mesela Beşiktaş'ın gönderebilmesi, hani imkan olan oyuncular arasına katardım. Ama şimdi Olaytan çok daha farklı bir noktaya çıktı.
1: Mesela sezon başlarken çok fazla gol katkısı gelmiyordu oyunculardan.
0: Doğru.
1: Hani golcü eksikliği vardı.
0: Evet.
1: Ama Vlahović'in olmadığı bir senaryoda bile artık bir dağılım var. 3 gol kaydeden bir Beşiktaş oldu.
0: Tabi burada Trossard'ın etkisini de hani altını çizelim. İşin içine girdi. Şov yapmadan futbol şovu yapıyor. Yani şöhretini sahada kullanıyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Vlahović'in olmadığı maçta da bu dengenin kurulması Beşiktaş adına pozitif bir durum. Ama tabii böyle göklere çıkartıp bir yenilgi de aşağı bırakmayalım. Fikstür zorlaşacak. Avrupa işin içine dahil olacak. Cezalı sakatlıklar gelecek. Beşiktaş'ın orada kenar oyuncularının etkisi daha da yükselmeli. Çünkü biz 12-13 oyuncuyla sezonu bitiremeyiz.
1: Evet.
0: Bütün takımlar bunu 17-18 oyuncuya banko çıkartmak zorunda.
1: Ama hoca kulübedekileri de hazır tutmasıyla bence
0: öne çıkıyor.
1: Evet.
0: Bu da artısı. Yani burada net 11 oyuncusu herkes olmaz.
1: Tabii.
0: Ama bu rotasyonu yaparken takımın o çehresine, o enerjisine uygun isimleri işin içine dahil ettiğinde bu galibiyetler de geliyor. Mesela şimdi hemen önümdeki haber açık. Sabahta o gün Şahinoğlu yapmış. Mesela Salih'in performansı Beşiktaş'ı yukarı taşıdı. Orkun Salih ikilisi. Çok ciddi bir takım dönüşümünde çok ciddi bir ikili. Ve yerli.
1: Evet.
0: Yabancı limitinizi de yemiyorsunuz orada. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'nin iki yabancısı orada. Kante Gündüz'ü, Galatasaray öyle. Beşiktaş burada da bir yani eli daha rahatlayan bir transfer süreci geçirdi belki de.
1: Hep böyle iyi giden takımlarda da o orta saha övgüsü gelir ya. Beşiktaş'ta da bu sezon o oldu galiba.
0: Evet, yani Beşiktaş'ın üstündeki o şey gitti. Hani ya biz nasılsa kaybederiz. Orkun'a bak mesela zaman zaman eleştiriliyor. Hani hakeme çok bağırıyor.
1: Evet.
0: Çokça hocası geçtiğimiz basın toplantısında söyledi. Orkun'u uyardım bu konuda diye İtalyano. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Birileri de bu işi yapacak. Tamam mı? İtalyano'nun söylediği de o dengeyi, o teraziyi, hassaslığını ayarlaması.
1: Aslında çok sert bir mizaç değil Orkun.
0: Çok sınırlarda ama. Çok sınırlarda geziyor. Hani bu problem. Kimse demesin bana hani şu takımdan bu da yapıyor, bu da yapıyor. Beşiktaş konuştuğumuz için söylüyoruz.
1: Evet.
0: Hocasının uyardığı için söylüyorum. Ama bu lazım. Bu da lazım. Yani Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en mücadeleci orta sahası Melo'ydu. En sevilmeyen diğer takımlar tarafından karakter. Emre Belezoğlu'ydu. Ama bunlar işini de iyi yapardı.
1: Evet.
0: O direnci de gösterirdi. Orkun da böyle bir yolda. Salih Orkun ikilisi de Beşiktaş'ı gerçekten sırtlıyor bence.
1: Mesela Orkun'la ilgili son yayınlarda çoğunlukla yani son 2 haftayı düşündüğümde biraz acaba düşüş mü var diye gelen sorular vardı ama ben
0: bence
1: düşüş
0: değil.
1: Görmüyorum. Düşüş değil de

0: Ben söyleyeyim.
1: Biraz daha paylaşım
0: bravo,
1: oldu
0: bence
1: acaba.
0: Bence de aynı fikirdeyim. Orkun'un üstündeki
1: her
0: yük gitti.
1: Şeyi o yapıyordu çünkü bir dönem.
0: Geçen sene öyleydi. Bir de Beşiktaşlı bir hani sporcu. Hı hı. Kalbiyle beyni Beşiktaş için bir şey yapmak istiyor. Hı hı. Ama sahada kötü bir takım grubuyla bir yere kadar gidebiliyorsun.
1: Evet.
0: Bu sene o üstündeki yük ve baskı da gitti. Sadece işini yapıyor. Farklı görevleri zorunluluktan koşmuyor. Böyle olunca kendi performansı da yukarı gidiyor. Bence Orkun'daki değişim Beşiktaş'ın değişiminin de bir göstergesi.
1: Bence.
0: Orkun orta sahada mücadele ediyor, kavga ediyor, savaşçı ruhuyla oynuyor. Kalitesi, teknik kapasitesini gösteriyor. Skor katkısı olarak da ciddi anlamda biraz daha öne çıktığı zaman göreceğiz bunu. Yani Beşiktaş'ta her şey... Taşlar tam yerine oturmuş değil.
1: Evet.
0: Süreç bize gösterecek bunu.
1: Marsilya maçı var ama Marsilya'da çok iyi durumda.
0: İyi bir eşik.
1: Evet.
0: Bak iyi bir eşik. Marsilya'nın iyi durumda olup olmaması önemli değil bence. Fenerbahçe maçı iyi bir eşikti. Beşiktaş hı-hı geçti. Marsilya iyi bir eşik. Buraları geçtiğin zaman
1: motivasyonun
0: artıyor. Taraftar diyor ki tamam diyor geliyoruz. Yönetim diyor ki çok şükür. Herkes bir ayağı yere daha sağlam basmaya çalışıyor. Buralarda uçmamak lazım. Buralarda hani o psikolojiyi değiştirmemek lazım. İşini yaparak devam etmek Beşiktaş'ın bence anahtarı.
1: Peki teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Süremiz bitti. Size de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi pazarlar ve iyi sabahlar dilerim. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yansın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısın, Fethiyelisin, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikinci lig ve üçüncü lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
6: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Spor Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
13: 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferenc Varos'u 3-0 yenip kupaya uzandı.
0: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
1: Topla nerede gol?
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saat iyi mi?
1: Allah'a şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var. 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda

0: da yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre
0: kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay. Evet,
1: Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Kadir, Metin,
1: Kovaçeviç, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan, Zafer kaleci, Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte
0: yani güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro.
1: Veselli, evet. Rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yönetici. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet olan abi Erol. Sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde. Evet. Sağdan üçüncü ilk futbolcu. O sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte.
1: Çok Eşref abi galiba.
0: Soldan dördüncü. Yaşar'dan sayarsak Hasan Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. Şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını bu şeyin Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bak. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru. Duru Turizmi sahibi. Hı hı. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
0: Evet.
1: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı.
0: Yeah.
1: Başkan Büyük Fikret bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret. Eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Onu fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
0: tamam,
1: onu yapacağız.
0: Anlatalım.
1: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
0: Evet.
1: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye, evet, Bahariye Caddesi'nden Ağabey Sokak'taki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftiharla böyle dolaşıyorsunuz ya göğsünüz kabararak yollarda hiç öyle tıraşa gerek yok ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre
0: evet.
1: bizzat seyrettiğim için evet. söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in

0: biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken, 2-1 iken galiba Beşiktaş mı galip? İyi hatırlamıyorum. Gasane Kalesi'ne, Beşiktaş'ın eski yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte neyse, arena mıdır nedir neyin nesidir.
1: Yani Deniz 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Beşiktaş.
0: Evet.
1: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği 2-2 sağlamış Fenerbahçe.
0: Bu Şeker Begoviç Gasane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, altı pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa, ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
1: Evet, evet.
0: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
1: Gol kralı o sezon.
0: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener orada da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
1: Bu, son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz. O da mi? Son haftanın. Evet. He. Orada yazıyor onlar.
0: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin...
1: Burada da Yaşar ne hata yapıyor ya. Yani.
0: Hata yaptı evet. Yeri, bak bütün foto muhabirleri sahada gördü.
1: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor sağ içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
1: Bu da son söz son 90 dakika işte...
0: Evet,
1: son maçına İstanbul'da Antalya'da Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara Gücü'yle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38, Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu
1: tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle acayip Ordu Sporu onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
0: Evet.
1: 2-0 yenmiş Şenol ve İlyas'la.
0: Evet.
1: Ve iş son haftaya kalmış. 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
1: Deminki maçta mı?
0: Evet.
1: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi?
1: Ne hakem başkanı ya?
0: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
1: Evet.
0: Numaralının önünden atıyor. Necdet kornere attı.
1: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
0: Verirler. Bak, Necdet kornere attı. Top Necdet'e yakın direkten.
1: Bu gelmesin şimdi bunun
0: bu
1: sonra
0: değil,
1: vereceğiz.
0: Değil, sonra. Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
1: Hakem hatası denir ona.
0: Ama gol
1: i̇şte ona çeviriyorlar.
0: Ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
1: Necdet attı, direkten döndü, tekrar Necdet'e geldi.
0: Tekrar kornere atan adam. Ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol. Evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
1: Burada Stankovic'in hakem hata oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama
0: şimdi burada,
1: bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
0: Şimdi
1: yok.
0: Ne yapmış?
1: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik. Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü.
0: Şu.
1: Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'ın
0: Hüsamettin'i çıkarmış,
1: Zafer,
0: Ali'yi
1: Gökhan
0: almış.
1: Ve Bora

0: Necdet oynuyor, Necdet oynuyor. Kovačević zaten forvet Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
1: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka Hüsamettin'in yerine Ali.
0: İşte o
1: başka da yok.
0: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan evet. Eleştirilmişti ama
2: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
0: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
2: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stanković bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam. İsteyerek şampiyonluk kaybedilmez. Bir şansı daha hak ediyor diyor ve Stanković Beşiktaş'ın başında kalıyor. Tabii. 85-86'da Galatasaray'ın başına
0: oraya gelme.
2: Derval geliyor.
0: Oraya gelme.
2: Tamam.
0: Burada bir önemli anı var.
2: Tamam.
0: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
2: Tamam.
0: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necmi abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necmi abi ben dedim şu gideyim Stankovic'le bir röportaj yapayım. Yan Şeref Stadı'nda o zaman. Beşiktaş idman yap.
2: Tamam.
0: Ah dedi harika olur giden. Tabii niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
2: Evet.
0: Daha yeni başlamış. Onlar da
2: daha haptı diyorsun.
0: Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stanković de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
2: Stankovic'in.
0: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
2: Rahmetli. Allah rahmet eylesin.
0: O tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın? Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular dedi.
2: Evet.
0: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular diye.
2: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum geçmiş programlarda.
0: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor onlarla mücadele ediyoruz filan ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun Anladım. İçin bu Truva atını sana dedi özellikle dedi söyledim.
2: Vay.
0: Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş gazetesinde. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular.
2: Yönetime falan
0: yani artık kimlere dediyse
2: içinde.
0: Çok isim vermedi şimdi yukarıda Allah var yalan söylemeyelim ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya? Dedim evet dedi maalesef böyle. Ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum. Doğal dedi edecekler tabii teslim edecek. Ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
2: Anladım.
0: Ve bu çok önemli bir anıdır.
2: Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
0: Olabilir.
2: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır Stankovic disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankovic'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
0: Bir sene sonrası.
2: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
0: O averaja da değinelim unutturma ne olur.
2: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray'la Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli de diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
0: Harika.
2: Ve karşılıklı söz düellosu O zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz.

0: görüyoruz yani. Aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama Derweil tabii şunu da teslim edelim. Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır. Ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur. Ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Derweil'in de ilk yılı.
1: Tabii ve o maç, ben o maçı seyrettim. Almanya-Avusturya maçını. İspanya'daydım. Dünya
0: sözünü edilen şu hani.
1: Evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender. Şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. Evet. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur. Almanya 1, Avusturya 0. Pardon. Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
0: Ne kafayla gol atardı o?
1: Evet. Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa, burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
0: Ender.
1: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
0: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü. Tabii. Değil mi?
1: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri, görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı, bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
0: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda, yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler, ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde. Kaptanlar mi? Cüneyt'le Samet.
1: Samet değil mi?
0: Karşılaşmadan da görüntülerle beraber. Ve bu kez Stankovic, ama bir yıl önce eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic, Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyunu aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
1: Evet.
0: Neler söyleyeceksin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
0: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
1: Eintracht Frankfurt'tan Rauş geldi.
0: Rauş geldi.
1: Frieder Rauş gelmişti.
0: Almanya'da
1: yaptı. UEFA Kupası şampiyon. Yani fuar şeyleri kupasını kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Alişen onu.
0: Evet.
1: Çok otoriter. Hiç kimseye taviz vermeyen. Dümdüz bir adamdı Stankovic.
0: Yani.
1: Ve işte bir sezon evvel
0: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle
1: Veselinovic Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani. Sen ne diyorsun? bizim Dalyan'da özel masası vardı at. Şeyde ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde.
0: Evet.
1: Özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı. Kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
0: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle
1: Galatasaray. Evet.
0: Daha maçın 33. dakikasında zafere avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına doğru geliniyor.
1: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor.
2: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde. Evet, evet.
1: Tabii, tabii tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
2: Öyle
1: bilmiyorum sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyrettik.
2: İşte goller şöyle. Yusuf'un golü 90'da. Evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye
1: evet.
2: Anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu.
1: Evet.
2: Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı evet. vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simović'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Bir birlik
1: hiç
2: skorla.
1: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
2: Galatasaray namalup şampiyon olamıyor değerli izleyenler. Şimdi gerçekten bak, enteresan
1: Ender'cim, bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
2: Çok enteresan.
1: Ama o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
2: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
1: Bakılmıyor.
2: Genel averaj.
1: Genel averaja bakılıyor. Gol averaj. 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
2: Evet.
1: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
2: Doğru evet.
1: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
2: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan.
1: Yarışıyorsan aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
2: Doğrudur.
1: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş her neyse. Şimdi... Ne olur yani herkese 10-0 yensen A takımıyla şampiyonlukta evet. yarışım seni iki sefer bir sürü aynı bu. Bandı bütün geçmiş olsun abi.
2: Evet evet.
1: Bence
2: futbolda da basketbolda da böyle işte bu yani. Şekilde birbirleriyle oynadıkları
1: bence,
2: maçlar.
1: Bence böyle olmalı tabii.
2: Doğru çünkü tabii. O zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum.
1: Tabii.
2: Şey, yıllarca konuşuldu hala konuşuluyor.
1: Hocam tabii yani başka maçlar
2: Zalat
1: da var.
2: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
1: Birini yani
2: sadece
1: farklı
2: o maç
1: yenme.
2: Değil.
1: Delikanlı gibi oynayıp. Birini farklı yenme abi. Yandın.
2: Tabii. Evet peki güzel bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem
1: i̇ki puanlı
2: o zaman.
1: Sistem, evet.
2: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet. Şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona.
1: 1960.
2: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor
1: yok,
2: o zaman?
1: Deplasmanlı
2: Türkiye Ligi. Şimdiki işte Süper Lig değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor? Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter küçük anda Onyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
1: Evet. Kaleci baksana ben abi. Aa bak Sıtkı tabii rahmetli.
2: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sahanında yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk

0: penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 Eker, ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
1: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
0: tarihinde. Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
1: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki. Yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter ha Fiorentina'da. Evet. Bak en başta işte sağda oturan.
0: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci kim bu? Türk
1: şimdi
0: kaleci.
1: Dur bu Beykoz dur abi acele etme.
0: Ama süre var acele etme
1: süre
0: de.
1: Ama bak burada şimdi Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum en cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler de.
0: Kaleci ha?
1: Ya şimdi bunlar ama.
0: Beykoz kaleci.
1: Bu Eker Biçer 1.91 boy. Mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
0: Geleceğiz birazdan işte o lakaplara.
1: Bundan kafa topu alırdı.
0: Onların ne olduğuna da o Lefter, yüzden ben şey yapıyorum.
1: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'a atamadı galiba. Özcan kurtardı.
0: Bir tane mi kaçırmış? Bütün...
1: Bir tane de Beşiktaş maçında Deniz'e attı. O ama vay. Şimdi ben burada gel kralını naylon maçtı o. 51 yılı.
0: Beşiktaş, konuşmuştuk galiba abi.
1: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
0: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
1: Evet sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha resmi asker kasaturasıyla öldürüyordu Lefter'i elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan. Resmi göstersenize ya. Nereye gitti? Çok...
0: Bir öncekini mi?
1: Ha bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil bu Lefter'in meşhur şeyidir. Korner.
0: Bacaklara bak.
1: Ha, evet. Şuraya bak takıma bak. Naci rahmetli. Yo sağ Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Klink Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez ben.
0: Şimdi
1: kaleci
0: şimdi
1: Klink Selahattin.
0: Onu.
1: Yanında Puşkas Ergun. Deli Turan. Topaç Nedim. Arnavut Niyazi. Şirzat. Lefter. Şeref. Çok affedersin.
0: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
1: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında Avni Lazavni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak buna.
0: Peki.
1: Mehmetçik daha doğrusu pardon özür dilerim geri aldım.
0: Peki. Şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemiyor evet. Değerli izleyenler.
1: Evet rekor onundur doğru.
0: Büyük tamam. Şey ya. 1112 tamam. Dakika ne demek? 90 10 maç olsa 900 12 maç olsa 1180 tabii. Yani 12. maçtaymış.
1: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
0: 990.
1: Böyle havalar Datku vardı Fener'de hatırlar mısın? Roman.
0: Evet. 13. maçtaymış.
1: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tek almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta
0: i̇şte o da çok
1: bir
0: önemli.
1: Kaleciydi Şenol.
0: Şuraya baksana Cemil
1: milli
0: Şenol.
1: Takım, evet.
0: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
1: Evet aynen. Aynen Fatih Terim. Fotoğrafa bak
0: ne güzelmiş milli takımın forması.
1: Ya.
0: Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına.

0: Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası. Şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahtaperde Aleko.
1: Tahtaperde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii. Seyrettim.
0: Kadıköy'de oynuyor.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan. 17 yıl Beşiktaş tabii formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir, değil mi?
1: Tabii
0: Süleyman
1: canım,
0: Seba gibi.
1: Tabii.
0: O derece önemli bir isim.
1: Heykeli
0: Hakkı
1: var ya,
0: Yeten
1: baba,
0: ama çok sert ve otoriter
1: abi,
0: bir
1: ya
0: isimmiş.
1: Biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi Baba Hakkı diyorlar?
1: Haftayımda biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, Kara Gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba Hakkı
0: yani o Baba Hakkı, Hakkı hiç kimse demezmiş. Baba Hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bu anlaşayım
1: bir babacı kim odur?
0: Şimdi Baba Hakkı'dan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii onu
0: az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Lefter'e ordinaryusu lakabını
0: ordinaryusu bu şimdilerde pek yok o terim. Evet. Yani genç arkadaşlarımız
1: profesörün
0: bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinaryus profesör. Bu da futbolun ordinaryusu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası. Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüp takımlarını adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir otelde işte konuşur.
0: Lefter Ordinarius adını, lakabını takan.
1: Numaralı tribünün tam santra çizgisinin oradan eski İnönü Stadı'nda 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, Ordinarius'sun be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı ordinaryus profesör.
0: Ne kadar sıcak.
1: Peki. Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin.
0: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a taçsız kral diyorlar ki.
1: Tabii.
0: O taçsız kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
1: Tabii.
0: Herkes taçsız kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın O Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
1: Evet, rahmetli.
0: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
1: Bak burada bir şey var. Şu bir dakika şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
0: Şimdi gelecek. Bunun
1: öyle
0: arkasından geliyor.
1: Bundan sonra
0: mıydı? Evet.
1: He. Bakayım.
0: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor.
1: Evet. Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
0: 10.
1: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor.
0: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
1: Tabii 11'e kadar. Gökmen gelip, Göki bizim, santrfor 9

0: Gökmen abi.
1: Bizim Gökmen. Hı. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok forma numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
0: Koskoca Metin Oktay.
1: Ya.
0: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde Ayı Gökmen derlermiş.
1: Öyle ya.
0: Ama dün yani kendisi, bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım Ayı Gökmen dedi.
1: Evet.
0: Biraz toplara sert ve vururmuş belki de şey, direğin üzerinden ya satadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
1: Bir de kayıp kalıplı Gökmen. Yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
0: Evet. Gianbattista Senior diyorlar.
1: O İtalya'daki şeyinden.
0: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı, ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle futbolcuyum
1: şey
0: dışında da o
1: endamıyla
0: o ifadeyi hak eden
1: izin birisi. Verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
0: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
1: Gianbattista gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
0: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
1: Yani bir Gianbattista programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
0: Onu yapalım.
1: Can'dan ilgili de. Bak.
0: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Gianbattista programı yapalım.
1: Yani o kadar gezdim işte, ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona. Yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda, ama spor öyle, basketbol. Biz Şenzef'te mecburduk oynamak. Ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
0: Peki. Geldik, lakaplara devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
1: Oo, vefadan.
0: Vefadan. Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
1: Sol ayak sırf. He. Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abim ya. Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söyleme.
0: Vay yok. Canına şu dergi de çok değerli
1: tabii,
0: yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi,
1: tabii,
0: o zaman.
1: Tabii tahta bacak İsmet ama felaket bir soru.
0: Kör Galip varmış, o da vefadan mı?
1: Tabii o da vefadan. Kör Galip bek.
0: Onu neden Kör Galip diyorlar?
1: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında, sonra evet. Fenerbahçe'ye geliyor. Yanında Hilmi Kiremitçi, sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim, tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
0: Peki. Fener'e mikro Mustafa ufak tefek diye mi?
1: Ya. Ya mikro yani var mı ha? Yani
0: bir boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi.
1: Mustafa
0: sahibisi.
1: Abi öyle diyeyim. Allah rahmet eylesin. Yeni kaybettik onu. 2 sene falan oldu kaybı. Bak yanındaki de Özer Kanra. Onu da, bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın sayalım.
0: Arkadaşlar öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
1: Şimdi mikro zaten mikro küçük demek.
0: Evet.
1: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıda.
0: İşte.
1: İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
1: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii mikro. Şimdi bak bu
0: peki,
1: takım.
0: Mehmetçik Basri var.
1: Özcan Basri.
0: Ona niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
1: Şöyle.
0: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan o
1: şimdi,
0: konu.
1: Şimdi Basri abi rahmetli.
0: Arkadaşlar uyarıyor tabii hızlı gidin diye.
1: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
0: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir
1: tabii,
0: fotoğraf.
1: Kan revan. Ha, işte bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Hmm. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
0: Anladım.
1: Anladın mı?

0: Peki şöyle bakıyoruz
1: Allah
0: yine.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
1: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardı diye kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
0: Deli Bahtiyar, Bahtiyar yorumuz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
1: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
0: Evet.
1: Sen ne dedi, 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
0: Ne bir güzelmiş formalar.
1: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
0: Geçmiş Allah olsun şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
1: Yeni tabii o Bahtiyar.
0: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağının şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Çok, öyle bir adam
1: ya diyorlar. Çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte. Şuraya
0: yakın tarihte zaten işte
1: formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
0: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
1: Ben taktım.
0: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Ya şu takoz Recep, neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
1: Öyle ya.
0: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
1: Kendi kalesine attı.
0: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın bakın. Röveşatayla kendi kalesine attığı gol.
1: Ya.
0: Hoşgörüsüne sığınarak.
1: Tabii.
0: Ya yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
1: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Hani kimdi o bizden bir oyuncuya attı? Avrupa Kupası maçı milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle kimdi?
0: Hamit'in attı.
1: Bravo ha Hamit'in bizim
0: Hamit altın topu.
1: Bu
0: da Takoz Recep sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. Rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi
1: bir tane de
0: bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
1: Tabii.
0: Dobby at, Dobby at demiş. Bakkala oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun ben? Dobby at, Dobby at deyince
1: Trabzon.
0: Oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
1: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fenerbahçe'de şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir
0: öyle
1: sıfır kazandı. Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
0: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu, bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
1: Sarı Fırtına
0: şunu
1: Metin.
0: Söyleyelim Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının
1: o
0: da
1: sıcak,
0: eksildiğinin
1: bak,
0: göstergesi.
1: Ben. Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
0: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Elime
1: yok,
0: şöyle bir
1: daha,
0: ucundan hatırladığım.
1: Daha evvel geldi.
0: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım
1: 72,
0: dönem 80'lerin
1: 72'de
0: başı.
1: 72'de geldi Fener'e.
0: Veya,
1: yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
0: Sen
1: transferini de anlatacağım da sana onun için.
0: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stankovic, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankovic'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stankovic. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur? Artık olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı. Bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu. Stankovic'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyonu olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor.
0: Evet.
1: Yanlış aklımda kalmasın.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya.

0: Ziya Çengül libero oynuyormuş. Ziya o bırakınca sonra Alparslan şeye geçmiş. Ama değil şimdi, mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok.
1: Ahmet üzülüyor. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri, şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim. Yani disipline olur dedim. Öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
0: Evet.
1: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
0: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
1: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero.
0: Evet.
1: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
0: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
1: Baktık Beşiktaş'ın. Şeye de öyle çıkıyor. Benfica
0: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
1: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya yahu dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben de oynattım Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
0: Jordan'a 3 gol attı diyor sonra Alparslan'ın Herat'la hatıralarında.
1: 3 parmağı yoktur onun Jordan'ın. İşte göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
0: film oyuncu. Sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş abi biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fenerbahçe Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtar'a.
0: Evet.
1: Ama anlattık. Gece rahmetli Namık Sevik Milliyetin spor biliyorum, müdürü Emin biliyorum, abinin biliyorum. Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
0: Peki Alparslan için ne dersin? Çok teknik, nasıl bir futbolcu? Neydi en önemli özelliği?
1: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasında.
0: Demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine bakardı. Bakması lazım.
1: Tabii.
0: Yani en önemli şey budur.
1: Tabii.
0: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
1: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
0: Bizim ertesi. O tarafta oturuyor.
1: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
0: Onu
1: transferini
0: da
1: anlatayım mı burada?
0: Anlatalım canım öyle anlatayım mı yok.
1: Bunlar enteresan olaylar.
0: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı
1: Yılmaz Şen'i
0: partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
1: Yılmaz Şen'i en iyi
0: partner. Yılmaz mı o da?
1: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Tophane, top kapılı. Yo dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şeyi var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
0: Evet işte.
1: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
0: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir reklam.
14: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
15: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
16: Vakıfbank daima seninle.
17: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
18: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
19: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
12: Bir reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Aspor Radyo.
4: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
5: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
4: Sıcak haberler.
5: Sende o Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
4: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
5: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
4: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
5: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
4: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Herkese merhaba. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi, her hafta sonu olduğu gibi 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmelere beraber bakacağız. Haberlerimiz var. Manşetlere değiniriz. Yine bağlantılarımız olacak. Konuğumuz var 2. saat dilimimizde. Her şeyi konuşacağız. Tabii sizin de katkılarınız olursa bana yazabilirsiniz. Onları da değerlendiriyoruz. Trendyol Süper Lig'le başlayalım. 5. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden keyifli ve heyecanlı karşılaşmalar izledik. İzlemeye de devam edeceğiz. Çünkü bugünün programı da yoğun. Günün önemli karşılaşmalarından biriyle başlayalım. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Bu iki takım da son 3 mücadelesini ligde kazandı. Bakalım bu akşam bizleri neler bekliyor? Karşılaşmaya dair detaylara haberimizde bakıyoruz ve Yaşasın hafta sonu başlıyor.
6: Galatasaray ligde galibiyet serisini 4 maça taşımak istiyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Bu sezon ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 10 puanı bulunuyor. Sakatlıkları süren Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç bu karşılaşmada görev alamayacak. Başakşehir ve Sporting maçlarında oyuna sonradan giren Rafael Leao bu mücadelede forma giymesi durumunda Ramspark'ta taraftarlarıyla ilk defa buluşacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Okan Buruk'un ekibi sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 4 haftada 9 puan toplayan Kocaelispor ise zorlu Galatasaray deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Körfez ekibinde tedavileri süren Jovanović, Petković ve Rivas mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u 2 maçta da mağlup edememişti. 2025-2026 sezonunun 12. haftasında Yeşil Siyahlılara deplasmanda 1-0 yenilen Sarı Kırmızılılar, 29. haftada da sahasında 1-1 berabere kaldı. Ramspark'ta oynanacak Galatasaray-Kocaelispor mücadelesi.

0: gecesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Günün karşılaşmalarından zaten bugün sıklıkla bahsedeceğiz. Bir düne götürelim sizleri. Dün akşam oynanan bir karşılaşma. Tümusan Konyaspor Trabzonspor mücadelesi. Konyaspor bu maçı tek golle kazandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda oynanan maçı adeta golle başladı. Yeşil Beyazlar ikinci dakikada Raymond'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk bölümü oldukça etkili şekilde oynayan İlhan Palut'un öğrencileri devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Trabzonspor aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Trabzonspor bu sonuçta ligde 3. kez puan kaybetti. Bordo Maviller tüm kayıplarını deplasmanda oynadığı maçlarda yaşadı. 7 puanda kalan Trabzonspor gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. İlk galibiyetini alarak puanını 3'e yükselten Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasının ardından teknik direktörler Hüseyin Çimşir ve İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Hüseyin Çimşir hedeflerinde herhangi bir sapma olmadığını söyledi.
2: Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın başında yemiş olduğumuz golle geriye düştük maalesef. Özellikle ilk 20-25 dakika oyunun içerisinde olamadık, reaksiyon veremedik. Genel itibariyle ilk yarıda basit top kayıplarıyla beraber geçiş, rakibe geçiş fırsatları verdik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen maalesef özellikle üçüncü bölgedeki aksiyonlarımızda istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, sağ içindeki konumlanmamız biraz o konuda problemler oldu. Ama sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Biz iyi takımız. Buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz. Belki ilk yarı itibariyle ikinci yarıya başlarken bir değişiklik yapabilirdik ama özellikle 20-25 dakikadan sonra biraz daha saha içerisindeki istediğimiz şeyler oluşmaya başlayınca bir 5-10 dakikada görmek istedik ikinci yarı. Sonrasında hamleler yapmaya başladık. Özellikle ikinci yarı bence hem değişikliklerden sonra belki oyunumuz biraz daha iyi oldu ama bu kadar toplu oynamamıza rağmen maalesef özellikle ceza sahası girişlerinde oradaki hareketlenmelerimiz, oradaki aksiyonlarımız biraz eksik kalmış olabilir. Bu kadar fazla toplu oynadıktan sonra daha üretken olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi eğer bir hata varsa zaten o benimdir, oyuncularımın değildir. Galatasaray maçına gelecek olursak önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp Galatasaray maçına hazırlanıp en iyi kadroyla, en iyi halimizde, fit bir halimizde bu maça hazırlanıp o maçı oynamak istiyoruz.
3: Bugün aslında birinci beklediğim takımdan bir reaksiyon göstermesi, mücadele etmesi ve karakter koymasıydı. Maça döndüğümüz zaman nasıl bir maç bekliyorduk? Trabzonspor ofansif olarak çok tehlikeli oyunculara sahipken defansta ve geri dönüşlerde bazen istediği agresifliğe ulaşamayan bir görüntüdeydi. Bu da zaten maçın şifresini otomatik olarak belirliyordu. İnanılmaz dikkatli ve konsantre defans yapmalıyız ve bizdeki topları da çok iyi değerlendirip o bahsettiğim geri dönüş zafiyetini rakip sahada oyuncu üstünlüğü olarak lehimize çevirmekti. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman top Trabzonspor'daydı. Olabilir ama kazandığımız veya da başlattığımız topları hem erken hem de kalemize yakın yerlerde kaybetmemiz ikinci yarı negatif bölümüydü. Ama burada tam o bahsettiğim durum devreye girdi. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler, karakter koydular ve karşılaşmayı 1-0 bitirdiler. Başarılı olduğumuz zaman zaten futbolun doğasıdır ki desteklenirsiniz. Ama her şeyin iyi gitmediği dönemlerde bunu görmek açıkçası

0: beni mutlu etti ve duygulandırdı. Umuyorum bunu geride bırakıp, dediğim gibi, hala hiç iyi durumda değiliz bildiğiniz gibi. Evet, bu desteğe, hem bu desteğe karşılık vermek hem de mesleki olarak ciddi bir şekilde devam edip evet kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Onun için yarından itibaren devam edeceğiz. Tabii ki Muhammed Salah'a çok büyük saygı duyuyoruz ama kime özel antrenman yaptınız diye soracak olursanız, evet, ona açığa gelen toplar ve ona vurdurmama üzerine antrenman yaptık. Burada işte geçen seneye oranla ya da elimizdeki diğer opsiyonlara oranla Onaçu Rayan'ın size eşleşmesi aslında oturan iyi bir eşleşme, ama tabii Onaçu bazen öteki taraftan geldiği zaman arka direkte Adil'e de gitti. İkisi de iyi savundu. Bazen vuramadık ama en azından Onaçu'ya da etkili vuruş şansı tanımadık. Genel planımız şuydu: topu Saviç'e bırakmak, sol taraftan oyun kurması Trabzonspor'un ve diğer bölgelerde doğru eşleşmeler, Savic'i boş bıraktığımız için de arkada Adil ve Rayan'ın Onaçu'ya karşı artı birlik avantajını kullandık. Üçüncü bölgeye geçtiği zaman Trabzonspor'da o ceza sahası paylaşımları çalıştığımız durumlardı. Ve skor avantajına girdiğimiz için de o bahsettiğiniz durum şuradan bir sekteye uğradı. Trabzonspor bu kadar kaliteli bir takım ama inanılmaz da bir geçiş takımı. Bir anda üçüncü bölgeye geçiyorlar. Onaçu'yla, Salah'la, Muçi'yle, hatta Pina'yla, Mustafa'yla belki Trabzonspor'un yerleşik ucumundan daha tehlikeli olduğu anlar, geçiş anları. Ama biz skoru erken yakaladığımız zaman zaten rakibe o geçiş şansını tanımadık.
1: Tumosan Konyaspor için kuşkusuz dünkü mücadele oldukça zorluydu tabii. İlhan Hoca'nın açıklamalarına da baktık. Duygusal açıklamalar da var. Kendisi belli ki çok duygusal biri. Çünkü maç bittikten hemen sonra da gözyaşlarına hakim olamadı. Yine kameralar o görüntüleri de dün ekranlara getirmişti. Ama ilk 3 puanlarını aldılar. Çünkü dün akşama kadar puanı olmayan tek takımdı Konyaspor. Şimdi 2 sıra yükseldi. 16. sıraya yerleşmiş durumda. Yine bu mücadeleyle devam edelim. Dünkü takım oyunu programında Aspor ekranlarında Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonları yorumladı bu karşılaşmaya dair. Bakalım onun kararları ne olmuş.
2: Yevtoviç'in yerde kaldığı pozisyon var. Bu defa da Konyasporlular penaltı bekliyor.
3: Şöyle bir şey var.
2: Değiyor, krampon hareket ediyor yukarıya doğru çünkü.
3: Ayak şöyle bükülmesi var ortadan basmasında.
2: Bastığı için kayarak bükülüyor.
3: Verse ne dersin buna?
4: Bir şey diyemezsin. Arkadan tabana basma var.
2: Hocam
4: güç transferi yok ama verse
3: ya basıyor
4: şey
3: yani oraya arka topa bir tıklaması var.
2: Hocam, ne olsun UEFA böyle hafif temaslarda ceza sahasında basit diyor, vermeyin diyor. Yani teamül öyle. Kural değil.
3: Şu. Bu burada bir tıklama var mı?
2: Var.
3: Bu tıklamaya çok easy penaltı dediklerinde çok basit temasa. Mesela Osimhen'in işine bir penaltı verildi ya geçen haftalarda. Osimhen Göztepe maçında mıydı?
2: Göztepe.
3: İşte o da aynı bunun benzeridir.
2: Burada bir kırmızı kart gerekmez miydi? Soru bu.
3: Şimdi benim kendi futbol hala da oynamaya çalışan biriyim. Yani masterlarda futbol oynuyorum. Ben bunu sahada gördüğüm anda kırmızı. Futbol kültüründen, anlayışımdan dolayı kırmızı bu. Niye?
2: Bir oyuncu, sarı kart niye veriyor
3: bak
2: hocam?
3: Şimdi bir oyuncu atlayarak geldi. Kayarak geldi. Gelişi sarı, gelişi kırmızı diye bir laf vardır futbolda. Bu öyle bir pozisyon. Ama burada VAR'ın devreye girmemesinin sebebi son anda ayağı denizin ayağı dizden kırık ya. Bu sebeple hakeme bırakıyor. Hakem de bunu çözemediği için sarıyı veriyor. İşte VAR'daki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Evet. Bir tek burada kurtaran teması sağla orada dur. Bir tek burada kurtulan ne diz?
2: Kırık olduğu için.
3: Bir tek orada bizim argüman olarak diyor ki dizden ayak bacak kırık, işte kramponlar tam güç transferi oldu. Ama şu var. Şimdi ben dedim ya futbol anlayışımdan dolayı. Sahada bu ayak yerde, öbür ayak yukarıda. Deniz Türünç'ün ayağı değil mi?
2: Evet.
3: Deniz Türünç'ün ayağı. Benim ayağım sabit bastığı için kırılır benim ayağım burada.
2: Doğru. Taraftar da tam onu diyor hocam. Burada kırmızı kart için kırılması mı gerekiyordu illa?
3: Kırılması mı gerekiyor?
1: Şimdi de gelelim Beşiktaş'a. Maç fazlasıyla siyah beyazlar şu anda lider. Beşiktaş 5. haftada Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelmişti. Haftanın

0: siyah beyazlı takım Avrupa'da oynadığı eleme karşılaşmalarında Midtjylland, Hradec Králové ve Kaunas Žalgiris'i yendi. Beşiktaş bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu sezon iç sahada oynadığı 6 resmi maçta ilk yarı önde tamamlayan ve kalesinde gol görmeyen siyah beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçta 11 gol kaydetti. Ayrıca Vincenzo Italiano da Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 3 iç saha maçında da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik adam oldu. 2024-25 sezonunda Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst benzer bir istatistik elde etmişti. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş, 6. haftadaysa 20 Eylül Pazar günü Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
1: Beşiktaş'ın taraftarı önünde Erzurumspor Futbol Kulübü'nün mağlup ettiği karşılaşmada öne çıkan futbolcular var. Hatta bazıları kariyerlerinde bazı ilkleri yaşadılar. İlhan Fakıl'dan bahsedebiliriz. Çorum Futbol Kulübü'nde bir golü vardı hatırlarsınız. Yine bir bu mücadeleyi de boş geçmeyen isimlerden biri oldu. Orkun Kökçü asistlerine devam ediyor. Aynı zamanda Ouyang Yu ve Murillo'dan da ilk asistler geldi.
2: Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken 4 futbolcu performanslarıyla öne çıktı. Siyah beyazlıların İngiliz ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı kaydetti. 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde bir asist yapan Belçikalı Yıldız, Dolmabahçe'deki mücadelenin 27. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Etkili performansıyla beğeni toplayan Trossard, 83. dakikada yerini Ernest Pocu'ya bıraktı. Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden Emirhan Topçu da Erzurumspor karşısında ilk golünü attı. Müsabakanın 21. dakikasında kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren 25 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Emirhan 8 ikili mücadele kazanarak savunmadaki etkili oyunuyla da dikkat çekti. Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan İlhan Fakılı Dolmabahçe'deki mücadeleyi boş geçmedi. Çorum Futbol Kulübü karşısında siyah beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan 20 yaşındaki futbolcu Erzurumspor müsabakasında 82. dakikada ağları havalandırdı. Takımının maçtaki 3. golünü atan İlhan bu sezonki 2. golünü kaydetti. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de skor katkısını sürdürüyor. Fenerbahçe derbisinde bir asist yapan Orkun, Erzurumspor karşısında bu sezon ligdeki 2. asistine imza attı. Avrupa maçlarında 3 golü bulunan futbolcu bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asistle 5 gole doğrudan katkı sağladı. Güney Koreli forvet Ouyang Yu ve Panamalı sağ bek Amir Murillo da Erzurumspor karşısında sezonun ilk asistlerini yaptı.
1: Fenerbahçe için oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz değerli izleyenler. Ama sonuç olarak teknik direktör İsmail Kartal tekrar takımın başında ve son gerçekleştirilen antrenmanda da takımın yanındaydı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili bir paylaşım da yaptı.
2: İsmail Kartal yeniden Samandıra'da. 1-1 biten Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe teknik direktörü, futbol direktörü Oğuz Çetin'in ardından Başkan Aziz Yıldırım'la da görüşerek bu kararından döndü. Sarı lacivertlilerin takımın başına döndüğünü açıkladığı İsmail Kartal, son yapılan antrenmanda görev başındaydı. Fenerbahçe Kulübü bir paylaşım yaparken, teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarımız devam ediyor ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Canbartu tesislerinde taraftarlara imza dağıttığı sırada kısa bir açıklama yaptı. Çetin her şeyin yolunda gittiğini ve İsmail Kartal'ın tesislerde olduğunu dile getirdi.
3: Oğuz Hocam, sürece dair bir şey söylemek ister misiniz?
4: Her şey yolunda, gayet güzel.
3: Hocamız içeride İsmail Hocam.
4: Tabii.
2: Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar

0: Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
1: Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı sallıyor. Sarı lacivert taraftarların hem basketbolda hem de futbolda yaptığı koreografiler özellikle Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
0: Avrupa Fenerbahçe taraftarlarını konuşuyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarların hazırladığı koreografi Avrupa'da gündem oldu. Kadıköy'de 1-1 sona eren maçta unutulmaz bir görsel şölene imza atan sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe flaması taşıyan dev Frankenstein figürünü tribünlerde sergiledi. Sosyal medyayı sallayan koreografinin altında yer alan Fenerbahçe is back to haunt Europe, yani Fenerbahçe Avrupa'ya yeniden korku salmaya döndü mesajı da dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabının paylaştığı koreografiye Euroleague'den de dikkat çeken bir yanıt geldi. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımını alıntılayarak bu kez Ataşehir'de yapılan Formula 1 koreografisini paylaştı. Paylaşımın açıklamasında ise always elite, yani her zaman elit ifadesi kullanıldı.
1: Yaşasın hafta sonu programına şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edeceğiz. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte, gündemi konuşalım kendisiyle değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de özellikle haftanın maçlarına bakacağız. Hoş geldiniz. Çok güzel yine gerçekten.
2: Hoş bulduk.
1: Burada da bir kışın yankıları vardı sanki. Sabah da konuştuk, artık gece uyurken ben üzerime pike alıyorum. Ama şu manzarayı gördükten sonra bir üzüldüm. Yaz bitiyor gibi hissederken iyi geldi.
2: Demet, burada da yaz henüz bitmedi ama buranın bir özelliği var. İstanbul'da hava bozduğu andan itibaren bir gün sonra burada da hava bozuyor. Bugün son güneşli ve çok olabilir. Güzel günümüzü yaşıyoruz. Evet, böyle bir durum söz konusu. Tabii ki hani ben de sana hani herkesin içi açılsın şöyle Trebol'un güzel manzaralarında birini göstermek istedim. Bu da çok güzel bir yerdir. Hemen arkamda gördüğün çifte taş dediğim bir iki taş var. Tabii burası çok güzel bir plaj aynı zamanda. Buradan işte yüzerek taşa gidip gelirler. Böyle yarışlar yapılır. Arkamda zaten daha önce de görmüştün işte ön gözetleme kalesi dediğimiz milletlerden kalma bir Saint Jean Kalesi var. Halk arasında Trebol'u Kalesi deniyor. Böyle bir manzaradan size sesleneyim istedim. Hani biraz daha içimiz açılsın. İstanbul'da da havanın kötü olduğunu söylediler. Biraz da imrendireyim dedim. Zaten ben imrendire sonunda seni buraya getireceğim yani.
1: Galiba geleceğim. Çok da yakın aslında. Biz de Erzincanlıyız aslen. Çok da yakın biliyorum. Bir yerdi. Ya şu ana kadar neden gitmedim kilometre. Diye sorguluyorum sizi gördükçe.
2: 200 kilometre. Burada onu da söyleyeyim. Demet, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane gibi illerden burayı biraz hani burayı Bodrum gibi değerlendiriyorlar. Yani oraların sayfiyesi gibi kullanıyorlar. Hatta buradan ev alanlar var o manada. Ev alıyorlar, buraya yerleşiyorlar. Hani şöyle 3-4 ayı yazı burada geçiriyorlar. Hani Bodrum, Çeşme mantığıyla. Sonra tabii kış aylarında tekrar memleketlerine dönüyorlar. Böyle bir güzel tarafı var Trebol'un. Yani zaten ben hep söylüyorum Demet, biliyorsun ülkemizin her tarafı çok güzel. Yeter ki sen o güzelliği hissetmeye çalış. Kesinlikle. O güzelliği yaşa, hiçbir problem yok yani.
1: Çok güzel. Tekrar teşekkür ederiz. Başlayalım şöyle yavaştan. Dünkü maçla başlangıcımızı yapmak isterim. Trabzonspor 1-0 mağlup oldu Tümosan Konyaspor'a. Aslında Gençler Birliği karşısında alınan 5 gollü galibiyet biraz da taraftarı umutlandırmıştı ama deplasmanda Trabzonspor'un iyi olmadığı bir sezon görüyoruz. Dünkü maç özelinde evet. Sizce bu puan kaybının nasıl sebebi neydi?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere en son söyleyeceğimi Demet en baştan söyleyeyim. Böyle bir belirsizlik ortamı, böyle bir kadro kurduktan sonra olmaz. Yani şu anda bana birisi sorsa Hüseyin Cimşir Trabzonspor'un teknik direktörü mü dese ben evet diyemem. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani ben evet diyemem.
1: Evet,
2: peki teknik direktörü değil mi deseler yani... Ona da evet diyemem, hayır da diyemem. Yani bir kere şimdi böyle Salah'lı, Fabinho'lu bir kadro kuruyorsunuz. İşte elinizde Aral Şimşir'i alıyorsunuz. Elinizde Ernest Muçi var. Arkada Savic gibi. Yani dünya futbolu.

0: futbolunda ya da Avrupa futbolunda önemli yerlere gelmiş isimlerden bir kadro kuruyorsunuz. Sonra da teknik direktörünüz olur. Şartlar böyle. Fatih Tekke gitti. Sonra da teknik direktörünüzün kim olduğu belli değil. Ayrıca bu Hüseyin Hoca'ya da biraz haksızlık. Yani o da ister ki ya ben takımın başındayım ya değilim diye bilsin. Hı hı. Bir kere bunu bir yere yazalım. Onun için de Ertuğrul Doğan ve yönetiminin bir an önce bu konuda net bir karar vermesi lazım. Yani öyle mi böyle mi nasıl olacağına karar vermesi gerekiyor. Hüseyin Cimşir'le devam da kararı verebilirsiniz. Yabancı bir hoca da bulabilirsiniz, arayabilirsiniz. Ya da daha önce deneyimlediğiniz bir hocayı da alabilirsiniz. En kötü olay kararsızlıktır. Yani en kötü kararsızlık, yani en kötü karar kararsızlıktan daha iyidir. Onu bir kere söyleyelim. Bir kere onu bir yere yazayım. Şimdi dönelim saha içine. Şimdi artık takımlar, rakipler de yavaş yavaş takımları çözmeye başlayacaklar. Yani görece kendisinden daha güçlü olan takımları çözmeye başladılar. Ki bu gayet doğal bir durum, onu özellikle söyleyelim. Evet. Mesela dün akşam baktım ben, not aldım. Gerçekten Salah'ı çok fazla oynatmadı. Şöyle notlarımda da var. Oynatmadılar. Neden? İkili sıkıştırmalar yaptılar. Zaman zaman ilk topları, baskıları yaptılar. Ve Salah'ın 19 top kaybı var. Yani Salah'ın kariyerinde belki bu kadar yüksek top kaybı olan bir durumu yoktur.
1: Yani rakipler şimdi, de ister istemez ona önlem oluyor. Evet. Ki ilk alınacak önlem de zaten odur.
0: Yani önce onu önlem alacaksınız. Sonra genel anlamda baktığımızda oyun çeşitlemesi açısından tabii Hüseyin Hoca'nın burada hemen oyun çeşitlemesi yapması mümkün değil. Yani Salah üzerine baskı giderken diğer oyuncuları kullanmak, mesela merkezden hücum etmek, zaman zaman kanat, mesela kanatlardan ona açıyoruz, son derece etkisizdi. Çünkü kanatlardan istenen ortalar gelmedi. Burada İlhan Hoca geldi, iki kanadı kapattı, Salah'ı kapattı. Yani bir yerde çaresiz bıraktı. Dikkat edersen uzaktan şutlar vesaire, bunlar da Fabinho ile Ernest Muç ile zaman zaman oldu. Yani aslında olaya şöyle bakmamak lazım. Ya işte ya deplasmanda kazanamıyor. Gençler Birliği maçını farklı bir senaryo olarak görüyoruz. Yani senle de onu konuşmuştuk. Yani 20 dakikada 3 gol attığınız maç zaten sizin için bitmiştir. 20'den sonrası sizin artık antrenman maçınıza dönüşür. Dolayısıyla onu ayrı bir yere yazmak lazım. Şimdi burada ne oldu? İkinci dakikada gol yediniz. Şimdi onun altından kalkma noktasına geldiniz. Nasıl kalkacaksınız? Yani işte bu senaryoyu Hüseyin Hoca'nın ben uyguladığını pek düşünmüyorum, uygulayabileceğini. Yani gerideyken ne oynayacağız ki bunu... Demet biliyorsun zaman zaman konuşuyoruz. Mesela Okan Hoca da bunu yapmıyor. Yani bir takımın üç türlü planı olur. Ya bir gerideyken, bir öndeyken, bir de oyun berabere giderken. Şimdi hocanın böyle bir şansı olmadı, bu kadar çalışma süreci olmadı. Dolayısıyla bu durum ortaya çıktı. Şimdi gerçekten de bu kadar güçlü kadro kurup sonra onu belirsiz bir teknik direktör ortamına yaymak bence yanlışlardan biri.
1: Yani aslında genel yeni bir teknik direktör geleceğini zaten net bir şekilde hepimiz biliyoruz ama bu sürecin ne kadar süreceği önemli. Yani 5-0'lık bir galibiyet geldi. Sonrasında belki bu karşılaşmadan da iyi bir skor elde edilseydi bir sonraki hafta Galatasaray maçı var mesela. Oraya da Hüseyin Hoca ile en azından sorgusuz bir şekilde devam edilip milli araya girilebilirdi ama bilmiyorum, şimdi fikirler biraz daha değişmiş midir ya da hızlandırılma söz konusu mudur?
0: Ama Demet şöyle bir şey var, bekleyelim görelim politikası bu tür noktalarda olmaz. Çünkü kaybedeceğiniz her puan sizin için olumsuz bir tablo oluşturuyor. Yani siz çünkü hedefiniz çok büyük, yani şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyorsunuz, bu kadar büyük transferler yapıyorsunuz. Ama unutmamamız gereken bazı şeyleri de buraya yazalım istersen Trabzonspor açısından. Bir kere bu orta saha çok statik bir orta saha, yani ne enerjik ne atletik baktığımızda. Öyle yani, tamam, Ozan da futbolun içerisinde çok önemli bir değer, Fabinho da öyle. Yani şimdi orada Ernest Muç'u çok gezgin orta saha oynuyor. Bu orta sahayla da maç kazanmak kolay değil. Onun için de şimdi orada da mazeret diye algılanmasın, bir Folcarelli'nin olmaması gerçekten çok büyük sıkıntı. Malinowski konusu yine çok büyük sıkıntı.
1: Olayının boşluğu dolmadı.
0: Evet, olayının boşluğu? Şimdi tecrübesiz bir oyuncuyu konuşuyoruz Demet. Diyoruz ki ya olayının yokluğu. Neden? Çünkü olay modern futbolun aradığı bir orta alan dinamizmi getiriyor. Yoksa çok tecrübeli falan bir oyuncu değil. Ama o atletizmi, enerjisi, oraya koyduğu agresiflik, yani onları şimdi mesela Fabinho'da göremiyoruz. Belki bir ay sonra, bir buçuk ay sonra biraz daha üst düzeyde göreceğiz. Ama

0: şu anda göremiyoruz. Öyle olunca sizin orta alanınız, yani futbolun en temel noktası, maçların kazanılıp kazanabileceği yer olan orta alanınız zayıf. Ayrıca bir başka şey daha söyleyeyim. Hani ben bunu kişisel olarak söylüyorum. Belki birçok kişi katılır katılmaz demet. Hani Savic'le artık vedalaşsın Trabzonspor. Yani elinizde Cenk var, Samet var. İşte yani oralara başka bir seçenek üretmek lazım. Evet, çok tecrübeli bir oyuncu. Evet, çok statik bir oyuncu. Yani topu geriden oyunu kuracak diye onu beklemek bence çok yanlış. Ha, burada tabii ki yine söyleyeyim, Trabzonspor adına en büyük sıkıntı malum Batagov'un olmaması. Batagov olsa evet, herhalde orada Batagov, Vivu başlayacak. Samet'le, Cenk'le orada bekleyen oyuncular olacak. Yani kadro, iyi bir kadro kuruldu ama birbirini tamamlayan kadro noktasında sıkıntılar var. Bunu çözmek için eğer Hüseyin Hoca'ya güveniyorsanız diyeceksiniz ki hocam biz sana güveniyoruz, al bu takımı götür diyeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki ben bir an önce bu işi, yani bu kadar sürüncemede kalmaz. Bir maç Gençler Birliği kazandın, hadi ikinci maçı kaybettin, olur mu olmaz mı diyeceksin. Üçüncü maç Galatasaray maçı, söz gelimi kaybedersen ne yapacaksın? Ondan sonra zaten senin arkadan yetişme çaban çok zorlaşacak. Onun için de hani bu nokta gerçekten sıkıntılı. Bence Ertuğrul Doğan'ın burada ciddi manada hızlı hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki, dediğiniz gibi bir sonraki hafta Galatasaray karşılaşması var. Bu konuyla birlikte de Galatasaray'a geçmiş olalım. Çünkü bugün, bu akşam Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray. Şimdi Kocaelispor deyince geçtiğimiz yıl aklımıza geliyor ve sadece bir puan alabilmişti Galatasaray Kocaelispor'dan. Şimdi bir de Şampiyonlar Ligi dönüşü olunca Galatasaray taraftarı tereddütlü bu mücadeleyle ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, gerçekten bir de bir başka unsur daha söyleyelim istersen. İlk maç dışında Kocaelispor 4 maçta 3 galibiyet aldı. Arka evet, arkaya yenilmeden devam ediyor. Onu da söylememiz lazım. Ve Kocaeli bir futbol şehri. Onun içinde başında da gerçekten Galatasaray'ı çok iyi tanıyan, orada kaptanlık mertebesine ulaşmış bir hocaları var. Dolayısıyla zor bir maç olacağını söyleyebiliriz. Zaten senin işaret ettiğin noktada olduğu gibi, hemen onu söyleyelim, bizim takımlarımız özellikle Şampiyonlar Ligi öncesi ve dönüşlerinde evet, zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Bunu deneyimledik. Belki bunun birçok nedeni olabilir. Şimdi burada bir başka önemli noktaya işaret etmek lazım. Osimhen'siz Galatasaray'ın neredeyse eksik oynadığını söyleyebiliriz. Yani o noktaya geliyoruz. Hani Osimhen'le bir fazla oynuyor 12 kişi ama Osimhen olmayınca sayı bir anda 10'a iniyor sanki. Öyle bir görüntü var. Yani bir oyuncunun bir takım üzerinde bu kadar etkisi olması iyi midir kötü müdürü tartışmak istemiyorum ama madem elinizde böyle bir oyuncu var, onun olması gerçekten olumlu ve güzel bir gelişme. Şimdi Osimhen yok. Hatta Barcelona maçına kadar yok. Belki de şöyle söyleyebiliriz, Trabzon'da da oynayamayacak. Ama Lemina da benzer bir şekilde, şunu söylüyorum, bir omurgası vardır takımın. Omurgasında ciddi manada yara aldı. Yani Osimhen, Lemina, Abdülkerim'in hem formsuzluğu hem sakatlığı, hepsini bir araya getirdiğimiz zaman omurgada ciddi manada bir sıkıntı var. Dolayısıyla Kocaelispor takımını da öyle yabana atmamak lazım. Orada da ciddi bir puan mücadelesi olacak. Buradaki en önemli avantaj şu. Yine Galatasaray için ekstra oyuncu diyebileceğimiz Rafael Leao'dan bahsetmek lazım. Evet. Ben onun 11'de başlayabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum artık bu noktadan sonra. Tabii işte Barış Alper yine oynar mı santrofor tartışması var. Deniz Gül artık bu uyum sürecini tamamladı mı diye konuşabiliriz. Ama netice itibariyle tabii ki her zaman böyle bir maçta favorinin Galatasaray olduğunu söylemek evet, lazım.
1: Ya o kadar çok farklı 11 gördüm ki bugün sabah yayınında da gazeteleri evet, okurken yine Suat Umurhan buradaydı. Onunla konuştuk, bizim 11'imize baktık. Ya biraz Galatasaray muhabirlerinin de bence kafası karışmış durumda. Çünkü mesela defans attığı için Eren Jakobs ikilisi vardı bir 11'de. Bir başkasında Abdülkerim'in geri dönüşünü gördük. Orta sahada bazı 11'lerde Uğur Çukuy'u gördüm mesela. Siz yine bahsettiniz, Barış Alper Yılmaz kanatlarda mı oynayacak? Deniz Gül 11'e dahil olacak mı? Yeni transfer yine başlayacak mı? Çok bilinmez var şu anda. Bakalım Okan Hoca ne yapacak bu akşam?
0: Demet, bundan en çok Okan Hoca mutlu olmuştur. Biliyorsun Okan Hoca'nın sürekli bir şikayeti var. Kadrolarımız
1: kimse bilmiyor.
0: Açıklanıyor. Kadrolarımızı herkes biliyor. Kamuoyuna yansıyor demişti. Şimdi hiç kimse hiçbir şey bilmiyor anlaşılan. Böyle bir durum söz konusu. Hani ne çıksa sürpriz diyebiliriz. Ne çıksa ya da ne çıksa sürpriz değil diyebiliriz. Evet, dediğin gibi hem orta alanda değişim olabilir, hem forvet bölgesinde değişim olabilir. Zaten hani tırnak içerisinde bir konuyu hemen istersen temas edelim. Şunu söyleyelim. Yani Galatasaray Deniz Gül'ü niye transfer etti? Osimhen'in yokluğunda kullanmak üzere transfer etti.
1: Evet.
0: Yani bu maç belki onun için bir önemli sınav oluşturabilir. Onu söyleyebiliriz. Ben burada bir önemli noktaya daha temas etmem gerekiyor ki bilmiyorum senin de görüşünü alacağım. Leroy Sané'nin sezona olağanüstü kötü başlaması ve sanki şu tırnak içinde umursamaz bir tavır sergilemesi. Yani evet. Belki tabii oyuncuyla temasımız olmadığı için karakter olarak tahlil yapamıyoruz ama gördüğümüz şu, ben sanki hani klasik bir laf vardır ya Demet, dünya yansa bir gram samanı yanmıyor derler ya. Yani öyle bir havası var ve son derecede formsuz bir şekilde başladı. Üstelik de şöyle bir şey var, takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu. Yani
1: Osimhen'den sonra en çok başlandı dediğiniz gibi.
0: Evet. Performans geriye düştüğü andan itibaren bu sorgulanmaya başlanır Demet. Yani genelde böyle olur.
1: Onun peki genel ben olarak Leroy baktığınızda tam anlamıyla verim alındığını düşünüyor musunuz Leroy Sané'den? Geçen seneyi de katarak.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Hani bu sorunun cevabı 10 üzerinden 6. Yani 10 üzerinden 6. Yani bu ne demek 10 üzerinden 6? Yani 10 üzerinden 6 sınıfı geçer. Ama öğrenciyi mutlu eder mi? Etmez. Yani en azından Leroy Sané gibi bir oyuncudan 8'lik 9'luk performans beklersiniz. Zaten biliyorsun hani bu ortalama hesaplanırken 8'in üstüne çıkan oyuncular genel anlamda performans olarak iyi diye değerlendirilir. 8.4, 8.6, evet. 9 falan. Şimdi ben o rakamları söyleyemiyorum. Ben 6'lar gibi bir rakamı ön plana çıkartabilirim. Onun dışında yani genel tablosunda çok iyi işler yaptığını söyleyemeyeceğim. Leroy Sané'de eğer bu böyle giderse daha da çok tartışılacak. Bir de bir gerçek daha var. Formasını da kaptıracak. Şimdi Alexey Batrakov eğer 10 numarada yerleşimini sürdürürse bu takdirde Barış Alper, Yunus, Rafael Leao, Osimhen döndüğü zaman kim oynayacak? Yani Leroy Sané'ye süre kalmayacak ki Leroy Sané süre isteyen bir oyuncu aynı zamanda. Yani verimi yok ama süresini çok istiyor. Ben 20 dakikalık oyuncu değilim diyor. Tamam da o zaman 20 dakikalık oyuncu değilsen 90 dakikalık performans sergileyeceksin. İş böyle yani.
1: Aynen öyle. Şimdi Sané'nin performansı sorgulanırken Barış Alper de aynı durumda aslında. Hiç iyi başlamadı sezona.
0: Şimdi Barış Alper de sezona iyi başlamadı. Çok haklısın. Leroy Sané de iyi başlamadı. Alexey Batrakov evet iyi niyetliyle mücadele ediyor. Henüz o da istenen düzeyde değil. Şimdi buna iki yönden bakabiliriz Demet. Bir şöyle bakabiliriz. Ya bak onlar kötüyken bile biz hani bugün maçımızı kazanırsak lideriz. Bir de onlar evet. Düzeldikten sonra neler olacak onu görürüz diye bakabiliriz. Bu bir seçenek. Bir de tabii diğer taraftan seçenekte hani bunlar sezon boyunca yani böyle giderlerse bizim can sıkıcı bir süreç yaşamamız söz konusu olabilir. Çünkü zaten bir de Şampiyonlar Ligi denilen çok zorlu bir kulvarın da içerisindeyiz diye düşünülebilir. Bakalım bu ikisinden hangisi öne çıkacak açık söyleyeyim. Ama ben Barış Alper'in kısa bir sürede toparlayabileceğini, düzelebileceğini düşünüyorum. Ama Leroy Sané için o isteği görmüyorum Leroy Sané'de. İsteği görmüyorum yani. Kalitesine zaten kalkıp da tartışacak halimiz yok. Alman milli takımının oyuncusu. Kaldı ki bir de şunu söyleyeyim. Tartışma olarak baktığımızda Demet, Almanlar bizden daha çok tartışıyorlar. Artık milli takımda onun yeri yok, performansı yetersiz diye birçok cümle kullanıyorlar. Yani bence Leroy Sané'nin bir an önce hani şöyle söyleyeyim, belki oralara gelemez ama bir Osimhen aidiyetine dönmesi lazım, oralara yaklaşması lazım.
1: Oraya yaklaşmak bence bir hayli zaman istiyor ya da ruh istiyor diyeyim her oyuncuda olmak
0: lazım. Evet, evet. Peki, doğru.
1: Bu şekilde noktalayalım, çok teşekkür ederim size, ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Rejideki arkadaşlarımıza da onlara da hep bir söyleyelim, onları unutmayalım, onlara da güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz, onların da aynı şekilde, hoşça kalın. Değerli izleyenler, bağlantımızı bitirdik. Haberlerimizle devam edelim programımıza. Biraz şöyle Avrupa'ya uzanalım mı? Serie A diyeceğiz. Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğini netleştirmek için

0: düğmeye bastı. Bakalım nasıl bir karar verilmiş, haberde detaylar.
1: Inter'den Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle. İtalyan ekibi 2027 yılında sözleşmesi sona erecek milli futbolcunun geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Sky İtalya'daki habere göre Milano ekibi Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmede Hakan'la yola devam edilip edilmeyeceği ve olası bir sözleşme uzatma ihtimali değerlendirilecek. Inter'in 32 yaşındaki futbolcunun performansının yanı sıra fiziksel durumuyla ilgili de garantiler görmek istediği belirtiliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Milli futbolcu 2021 yılından bu yana forma giydiği İtalyan devinde takımın önemli isimleri arasında bulunuyor. Bu sezona 3'te 3 yaparak başlayan Inter'de Hakan Çalhanoğlu 3'ü ilk 11'de olmak üzere 4 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Inter'de toplamda 216 karşılaşmada görev alan Hakan 52 gol 38 asist katkısında bulundu.
0: Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman hedefinin tekrar milli takıma dönmek olduğunu söyledi. Milli futbolcu eski takımı Beşiktaş hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
2: 3 sene sonra yeniden Bundesliga'da ilk galibiyetimizi aldık. Takımı kutluyorum. Çok iyi bir performans verdiler bugün. Burada deplasman zor bir maç oluyor. Taraftar baskısı yüksek. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. 3-0, 3 tane gol attık, 3-0 güzel bir galibiyet oldu bizim için. Beşiktaş bence iyi başladı. Galiba yeni hoca güzel bir hava kattı takıma. Başarılar diliyorum Beşiktaş. Her zaman takip ettiğim bir takım. İnşallah güzel bir sezon geçirdi. Milli takım her zaman benim hedefim. Bundesliga'da iyi performans verip inşallah tekrar milli takıma çağırın. Talihsiz geçti bizim adımıza maalesef. İnşallah oradaki çıkaracağımız dersleri önümüzdeki turnuvalarda daha iyi değerlendiririz. Türkiye'deki taraftarlar bizi yurt dışında desteklesinler. Biz Türk olarak hem Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Maçlarımızı izlesinler, bizi desteklesinler, bize yeter.
0: Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen yıldız futbolcu Thomas Mönye, Bordo Maviler hakkında ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
1: Thomas Mönye kariyeri ve Trabzonspor'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu Trabzonspor taraftarlarının futbol olan tutkusuna dikkat çekti. Trabzon'un futbolla yaşayan bir kent olduğunu belirten 35 yaşındaki Sabek, Karadeniz kıyısında küçük bir şehir. Kendi halinde bir yer. Futbolla yatıp kalkıyorlar ifadesini kullandı. Mönye taraftarların futbolu olan tutkusunun zaman zaman aşırıya kaçabildiğini de söyledi. Deneyimli futbolcu Türkiye'de geçirdiği dönemi kariyerinin en özel süreçlerinden biri olarak nitelendirdi. Mönye, bazen çok tutkulu oldukları için bu durum biraz aşırıya kaçabiliyor. Dürüst olmak gerekirse kariyerimin belki de en iyi 6 ayını Türkiye'de geçirdim. Destek ve insanların yaklaşımı inanılmazdı, dedi. Thomas Mönye 2023-2024 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Yarım sezon Karadeniz ekibinin formasını giyen Belçikalı oyuncu performansıyla Trabzonspor taraftarlarının beğenisini kazandı. Mönye Türkiye'de geçen kısa dönemin ardından Lille transfer oldu. Deneyimli sağbek bu yazsa İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in yolunu tuttu.
0: Pep Guardiola'nın menajeri İspanyol teknik adamın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
1: Pep Guardiola bir süre futboldan uzak kalmak istiyor. Son olarak Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobit, 55 yaşındaki teknik adamın geleceği hakkında konuştu. Orobit, Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak ifadesini kullandı. Manchester City ile son 10 yılda büyük başarılar yakalayan Guardiola, kırılması güç rekorlara imza atmıştı. 2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Premier Lig şampiyonu olan Manchester City

0: tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti, en çok deplasman puanını, en büyük gol averajını ve en büyük şampiyonluk puan farkını elde etti. 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, bunu İngiliz futbolunda yapan ikinci takım olmayı başardı. Manchester ekibi 2023-24 sezonunda üst üste dördüncü kez Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etmişti.
1: Fenerbahçe kulübünden ayrılarak Arabistan'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri yeni takımı El Ittihad'da dikkat çekici bir performans sergiliyor.
0: Youssef El-Nesyri Suudi Arabistan'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden faslı golcü son maçında attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. El Ittihad'ın El Fasali ile oynadığı karşılaşmada sahneye çıkan El-Nesyri 43 ve 59'da ağları havalandırmayı başardı. 29 yaşındaki forvet takımının 3-1'lik galibiyetine doğrudan katkı sağladı. El-Nesyri son 4 maçta 4 gol atarken bir de asist yaptı. Böylece faslı yıldız söz konusu karşılaşmalarda 5 gole doğrudan katkı sağlayarak yeni takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. El-Nesyri Fenerbahçe'de 79 karşılaşmada forma giyerken 38 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
1: İspanyol yıldız Juan Mata 38 yaşında kariyerini noktaladı.
0: Juan Mata 38 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koydu. Dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından olan İspanyol yıldız futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerinin son durağı Avustralya ekiplerinden Melbourne Victory olan Mata, veda mesajıyla yeni bir döneme geçeceğini duyurdu. Melbourne'deki dönemini mutlulukla anan deneyimli oyuncu, şehirde futbola yeniden aşık olduğunu belirtti. Kariyerine Valencia'da başlayan Mata, ardından Chelsea ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giydi. Türkiye'de ise Galatasaray formasıyla mücadele eden İspanyol yıldız Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Mata ayrıca Japonya'da Vissel Kobe, Avustralya'da West Ham Sydney Wanderers ve Melbourne Victory'de oynadı. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Manchester United'la da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Mata, kariyerinde İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve Euro 2012 şampiyonluğuna ulaştı.
1: Amerika Açık tenis turnuvasında ilk final heyecanı tamamlandı. Kadınlar kategorisinde dünya 1 ve 2 numaraları nefes kesen finalde karşı karşıya geldi.
2: Dünya tenis sezonunun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ta ilk şampiyon belli oldu. Tek kadınlar finalinde dünya bir numarası Aryna Sabalenka ile sıralamada hemen arkasında yer alan Elena Rybakina şampiyonluk için korta çıktı. Kazak tenisi Rybakina, New York'ta düzenlenen organizasyonda sadece bir set kaybeden Sabalenka karşısında ilk seti 6-4 alarak iddiasını ortaya koydu. Sabalenka ikinci seti 7-5 kazansa da Rybakina karar setini 6-2 gibi rahat bir skorla almayı başardı. Games and match Rybakina. Two sets to one, 6-4, 5-7, 6-2. 2 saat 21 dakikanın ardından korttan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Rybakina kariyerinin 3. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. (Gülüyor) 27 yaşındaki Kazak tenisçi Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladığı 2026 sezonunu Amerika Açık zaferiyle kapatmış oldu. Tek kadınlar dünya bir numarasının yeni sahibi Rybakina karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde şunları söyledi.
3: Açıkçası turnuvaya başlarken böyle bir şey beklemiyordum. Sakatlıklarımla uğraşıyordum ama her şey benim lehime devam etti. Şunu söylemem gerekir ki Sabalenka'ya karşı oynamak çok zor. Sen büyük bir şampiyonsun. Attığın tüm toplara yetişmeye çalıştım. Benim için harika bir deneyim oldu. Son 10 yıldır New York'ta hiç başarılı olamamıştım ama her geldiğimde bu şehre daha çok aşık oluyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.
2: Uzun zamandır oturduğum

0: tahtını ve dünya bir numarası apoletini rakibine teslim eden Sabalenka ise en yakın rakibine şu sözlerle takılmayı ihmal etmedi.
1: Şu an yapmak istediğim son şey konuşmak ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tabii ki çok üzgünüm. Elena'yı tebrik etmek istiyorum. Muhteşem bir iş başardı ve kazanmayı hak etti. Şampiyonluğun keyfini çıkar ama sezon sonuna kadar ki ben de şampiyon olabileyim. Keşke daha iyi oynayabilseydim ama umarım seneye başarırım. Herkese teşekkürler.
2: But I guess next year. Thank you.
3: Şimdi bir ara veriyoruz. Stüdyo konuğumuz saat başında Ulaş Özdemir olacak. Bir yere ayrılmayın bence.
4: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas, Yunan file bekçisi Lazio'nun, hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun, hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi, ortaya taşıyor şimdi. Nuno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş, gol! Cancelleri! Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanyi bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanyi Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
5: Fratesi mi pası veren?
4: Çarpışma.
5: Harika pastı.
4: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi. Nostin o kadar akıllı ki Zakanyi.
5: Ve sol ayakla.
4: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Sokuluyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa, kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon oluyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut, Moreira! Moreira tam Estupiñan'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve

0: üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
2: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: İhracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Yaşasın hafta sonu programının ikinci dilimine hoş geldiniz değerli izleyenler. Stüdyo konuğumuz bugün Ulaş Özdemir olacak. Bir saat boyunca kendisiyle buradayız. Gündemi değerlendireceğiz. Sizin de sorularınız varsa bana yazın. Ben de mutlaka kendisine ileteceğim. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Demet. Nasılsın?
4: İyiyim. İyi. Sen nasılsın abi?
5: Güzel. Her şey yolunda.
4: Nasıl gidiyorsun? Trabzonspor'u görmüyorum.
5: Trabzonspor. Ha biz seninle en son 2 sene
4: bir
5: önce
4: bir kere
5: mi?
4: Bir sabaha geldiğini hatırlıyorum.
5: Geldim, evet.
4: Sonrasında denk gelemedik.
5: Hayırlısı olsun. Takip ediyoruz.
4: Teşekkür ederim. Peki konuşacak çok şey var aslında. Trabzonspor'un gündemiyle başlayacağız tabii ki değerli izleyenler. Dün biliyorsunuz Konyaspor karşısında mağlubiyet aldı Trabzonspor. Yani şöyle genel baktığımda tabii detaylara ineriz ama bu planlamanın karşılığı bu olmamalıydı gibi hissediyorum.
5: Ya planlama güzel ama eksik. En temel parçalar maalesef şu anda kadroda değil. Hı hı. Yani siz şimdi şöyle bir yorumlar da gördüm sosyal medyada. Ya Salah işi Trabzonspor'un aslında o yapısını olsun ters yüz etti. Hı-hı. Değil aslında. Ona kesinlikle katılmıyorum. Ya da Fabinho'nun hı-hı alınması değil. Asla ben buna katılmıyorum. Eğer Salah'ı aldıysanız Salah'a uygun bir oyun oynamak zorundasınız. Eğer Fabinho'yu aldıysanız yanına mutlaka hareketli bir 8 numara koymak zorundasınız ve önüne. Onun dışında siz bu iki oyuncuyu temel anlamda besleyemezseniz ve rahat ettirmezseniz ve bütün çözümü de Salah'tan beklerseniz o iş olmaz. Olmuyor da. Yani 7 maç oynadı Trabzonspor. Evet. Avrupa maçlarını da katalım.
4: Evet.
5: Yani bu maçların ikisi şöyle bir istatistiğe bakayım. 4 yenilgi almış.
4: Ligde sadece 2 galibiyet.
5: Ve yani Avrupa maçlarını katarsak 4 yenildi.
4: Evet, evet.
5: Ve 10 gol barajında geçti herhalde yanılmıyorsam yediği goller. Hı hı. Şimdi burada tabii temel olarak şuna doğru bir şekilde bakmak lazım. Evet, Trabzonspor geçen sezon iyi bir hikaye yazdı.
4: Evet.
5: Şampiyonluk yarışının içerisinde de kaldı. Son düzlükte nefesi yetmedi.
4: Hı hı.
5: Yetemedi yani. Çünkü kadro yani bu yarışı tamamlayacak bir oksijeni sana sağlayamadı. Ama bu sezon için şöyle bir durum var. Ya evet, yaş ortalaması belki 25'ten 27'ye çıktı falan diye söylenebilir ama futbolda artık yaş çok önemli değil baktığında. Önce de önemliydi. 30-32 yaşında oyuncular futbolu bırakıyorlardı. Şimdi 37-38-40 yaşına aynen kadar oynayabiliyorlar. Bu neyle bağlantılı? Beslenme şekillerinin değişmesi, antrenman biliminin gelişmesi ve aynı zamanda da tabii ki oyuncunun kendine bakmasıyla da ilgili bir durum. Yani Salah'ı aldın da Salah en hazır oyuncu olarak geldi sana.
4: Hı hı.
5: Fabinho o kadar değil. Ama Fabinho da zamanla formunu falan ritmini bulacaktır. Tabii bunu buluncaya kadar senin çözümleri biraz radikal yapman lazım. Nedir bu? Ya sen son maçta Gençler Birliği'ne 5 gollü galibiyet aldın ama bu senin iç saha oyununu destekler. Hı. Ancak deplasman öyle değildir. Gittiğin takım Konya deplasmanı ve dolayısıyla şu ana kadar hiç galibiyeti olmayan bir takımdan bahsediyorsun.
4: Evet.
5: Motivasyon nedir? Trabzonspor maçı çıkış maçımız olsun.
4: Bir reaksiyondu.
5: Ve öyle de oldu.
4: Hı hı.
5: Yani

0: Han Hoca, İlhan Palut, Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş ve bu analizin karşılığında da oyunculara verdiği görevleri birebir yerine getirmiş ve Trabzonspor'u resmen kilitlemiş. Ve toplayış hiç işi olmamış İlhan Hoca'nın. Toplayışımız yok dedi. Şimdi Trabzonspor'a bakıyorsun. Totalde %60-70 topa sahip olmayla oynuyorsun. Evet. Ama çözüm üretemiyorsun. Demek ki topa sahip olmakla oyunu oynamak farklı şeyler. İkisi birbiriyle bağlantılı bile değil. Ama Konya hiç topla işi olmamasına rağmen seni ilk yarıda belki de 3 farklı yenilgiye uğratabilirdi. Onana olmasaydı.
1: Doğru.
0: Orada biraz Onana'ya borçlusun bunu. Ve buna dair de bir çözüm ortaya koyamamışsın. Yani bütün pas bağlantılarını Konya kesmiş ve adam adama sana baskı yapıyor ve buradan çıkamadın. Çıkmış gibi göründün sadece. Hı hı. İşte topa sahip olarak çıkmış gibi göründün.
1: %71'lik %71. Toplu oynama oranı.
0: Bu olağanüstü bir rakam.
1: Ve ilk yarıda da %71 mesela hiç değişmemiş.
0: Değişmedi. Ya işte dedim ya, toplayışım yok dedi İlhan Hoca. Toplayışı olan Trabzonspor hiçbir şey üretemedi ama Konya günün sonunda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bak şimdi şurada dün akşam istatistiklerden bir tanesi vardı.
1: Bakalım, şutlarda 15 şut Trabzonspor'da vardı, 4 isabetliydi. Konya Spor'da 11 şutun 5 isabetliydi.
0: Bir önceki İsmail, ona bir dönebilir miyiz ya?
1: Öncekine gelelim. İkili mücadeleler var, 87'ye. 42 Konya Spor, 45 Trabzon.
0: Şimdi rakip
1: Spor.
0: Ceza
1: orta
0: sahası,
1: denemeleri mesela,
0: evet,
1: çok
0: rakip
1: farklı.
0: Rakip ceza sahasında Konya 24 kez buluşmuş, sen 16 defa buluşmuşsun. Hı hı. Bu izah edilebilir bir şey değil Demet. Niye değil biliyor musun? Bak, sol kanadında Aral var. Bir çizgi oyuncusundan ziyade içe kat eden bir oyuncu. Sağ kanadında Salah var, aynı profilde. İki bekin, bir hücum beki. Hı hı. Pina ve Mustafa.
1: Evet.
0: Ve içeride de Onana gibi kule bir santraforum var ve aynı zamanda arkasında da Muçi gibi bir oyuncum var. 16 kez buluşmuşsun. İzah edilebilir tarafı yok. Şimdi burada Trabzonspor'un aslında yapısal problemleri de bence ortaya çıkıyor. Ben
1: ne
0: yarın
1: gibi?
0: Gazeteme de hazırladığım yazında şöyle. Şimdi Trabzonspor'un kadrosu geçiş hücumuna çok uygun bir kadro. Hı. Ama asıl sorunu Trabzonspor'un yerleşik bir şekilde hücum edememez.
1: Bu neden kaynaklı?
0: Şu, yani atıyorum Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi sana açık oynayan takımlara karşı elbette ki üretebilirsin. Hı. Ama sana kapanan takımları açamazsın. Hı. Dün açamadığın
1: gibi.
0: Ve oyuna sen 6 tane falan hücumcu vardı sahada.
1: Evet.
0: 6 hücumcu. Kapı kilitlenmiş, anahtar yok. Sen kapının önüne sürekli adam yığmışsın. Üretmek için. Hayır.
1: Ya baktığında bu isimler bireysel olarak bile aslında bu kilidi açabilecek isimler değil mi?
0: Evet. Ama şu. Sen şimdi eğer kadrondaki bu yıldız oyuncuları birbirine bağlayacak bir oyun sistemi kurmazsan, oraya ne kadar hücumcu atarsan at, çözüm olmaz. Hı. Artık işi şeye döktün sen. Kenar ortalarına ya da ceza sahasının dışından atılacak şutlara döndürdün. Çünkü içeriye seni sokmuyor.
1: Evet.
0: Ve aslında rakibin de istediğini yapıyorsun. Diyor ki sana, ben merkezi kapattım. Öyle yaptı Konya. Trabzonspor gitsin kanatlara kardeşim. Buna müsaade etti. Sen de kanattan ortalar yapıyorsun. Ve orada Onaçı ile topu buluşturmaya çalışıyorsun.
1: Anlamıyor.
0: Ya Onaçı oynayamaz diye bir kural mı var? Oynatmayacaksın. Oynatmayacaksın. Olmaz. Bu oyun Onaçı'yı talep etmiyor sana.
1: Yani orta sayısı da yüksek aslında ama tabii isabet olarak mesela düşük, 29'a 5 orta.
0: Bak, bu oyun sana Onaçı'yı vaat etmiyor. Bu oyun sana hareketli bir santraforu vaat ediyor. Almışsın.
1: Franklin Ocu.
0: Yani yaklaşık 25 milyon euro yakın bir bonservis ödemişsin.
1: Hı hı.
0: Ve alameti farikası bu oyuncunun Aral'la beraber geçen sezon 55'in üzerinde gol ve asist üretmesi. Birbirini tanıyan da iki oyuncu varken sen rakip stoperlerin arasında statik bir şekilde bekleyen ve fiziksel anlamda da sezon başından bu yana sana istediğini veremeyen bir Onaçı varken hala bunda ısrar etmenin oyun anlamında bir mantığı yoktu dün akşam.
1: Neden acaba Cu'yu denemek istemedi? Hazır olmadığını mı düşünüyor?
0: Yok, gayet hazır. Zaten oynayarak geldi buraya.
1: Evet, doğru.
0: Yani geçen hafta da hazır olduğunu gösterdi. Bak.
1: Ama potansiyeli var ya Onaçı'nın. Yani gol kralı olmuş bir golcü
0: var,
1: mesela.
0: Ama stoperlerin arasında kalıyor ve
2: hmm.

0: şöyle kalsın orada diyor. Kalsın. İlhan Hoca dedi ki kalsın orada onu aç. Bunlar nasılsa kenar ortaları yapacaklar. Evet. Orada siz onu açıyor vurdurmayın yeter. Vurdurmadılar da. Ya hep rakibin istediğini yaptım ve buna bir çözüm üretemedim maalesef. Ama Cuyu alsan şöyle bir şey olacak sana. Bak şimdi Trabzonspor hücum ederken stoperler genişliyor değil mi?
1: Evet.
0: Yani Savic ve bir bu genişliyor. Ona ana bir ön libero gibi oyunu kurmaya çalışıyor. Beklerden iki tanesini ileriye çıkartıyorsun. Bak şimdi temel sorun asıl evet. burada. Beklerden iki tanesini ileriye doğru çıkartıyorsun. Ozan ve Fabinho senin dikine yapacağın bir organizasyonun temel taşı olamaz. Fabinho da öyle bir oyuncu değildi. Bak Liverpool'dan copy paste yapacağım sana birazdan.
1: Tamam.
0: Niye Salah'lı ve Fabinho'lu oyun aslında Liverpool'u Klopp döneminde üst seviyelere çıkardı? Onu anlatacağım. Şimdi Mustafa Eski Ellaç ve Pina'yı çizgiye bastırtıp oyunu genişletiyorsun ya.
1: Evet.
0: Salah da içeriye doğru giriyor ya Aral'la beraber.
1: Evet.
0: Muçi de dolanıyor oralarda.
1: Ortada.
0: Ne yaptığını bilmiyoruz. Yani niye? Şimdi Muçi oraya gelince haliyle Salah'la görevleri çarpışıyor. Çarpışınca kimin ne yapacağı orada belli değil. Orada bir hücum karambolü yaratıyorsun. Aslında hücum yapıyormuş gibi görünüyorsun ama aslında hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam
1: mı?
0: Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi sen iki beki öne çıkardığında stoperlerinde orta sahanın gerisine kadar geldiğinde evet. Fabinho ve Ozan da orada olduğunda şöyle bir şey oluyor. Geçiş yediğin anda ilk gol. Hiçbir şey yapamadım.
1: Ve hemen geldi
0: çünkü
1: zaten.
0: 40 metrelik alanı sen diyorsun Fabinho'ya ki sen savun. Yahu nasıl savunacak? Savunamaz ki. Savunmayı dengesiz yakalatıyorsun. Niye böyle olduğunu sezon başından beri yani Fabinho'nun kadroya dahil olduğu zamandan bu yana oyununu izlediğinde buraya da bir çözüm üretemiyorsun. Neden? Çünkü Folcarelli'nin yok.
1: Evet.
0: Folcarelli'nin olmayınca Ozan bu talebi sana karşılayamaz. Çünkü ikisi de yani Fabinho ve Ozan düz oyuncular. Mantık şudur Fabinho'da. Rakip hücum ederken diyor ki ben bunun nereye gideceğini biliyorum. Bir ön sezisi var. Muazzam bir yetenek. Evet. Ve gidip onu engelleyebiliyor. Ama bu kadar. Fabinho topu aldığında kime atacak Demet? Sorun burada. Yani yanında Ozan bu işi yapamaz. Folcarelli de bir ölçüde sana bunu talep ettirmez. Ama buraya sen profil olarak iyi bir 8 aldığında senin hücumunu dikine ileriye doğru taşır. Kimdi bu? Olay'ydı.
1: Olay. Peki her şey transfer mi yani?
0: Tabii
1: teknik
0: ki.
1: Teknik direktör
0: her şey transferle.
1: Boşluğu çözümleyemez.
0: Niye biliyor musun? Olayı göndermişsen o profilde bir oyuncuyu alman lazım. Bu profil Malinovski değil. Malinovski bir 10 numara. Ben her zaman diyorum ya kardeşim Atalanta'daki maçlarını izleyin bu adamın. İzlemediniz mi hiç? Bu adam sağ iç oyuncusu ve klasik bir 10 numara. Ve sol ayağı muazzam bir yetenek. Ama yani biraz Muçi profilinde bir oyuncu ama Muçi'den daha iyi. Bak Muçi'den biraz daha iyi bir oyuncu. Ama sen geldin adamı 6-8 gibi oynatıyorsun. Evet. Ve Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü bu adam.
1: Evet.
0: Orada oynatırsan görür. Şimdi çünkü olaydan sonraki profilin Malinovski olmaz.
1: Ne planlandı peki sizce orada?
0: Vallahi hiç bilmiyorum. Yani Fatih Hoca bu kadroyu planlarken ne istedi onu bilmiyorum. Bak Meleği İbrahimoğlu dün Konya'da aslında Trabzonspor'un gitmesi gereken profil oydu. Ama sen gittin Melih kaba sakalı aldı. İşte sol kanatta Metehan Mimaroğlu'nu aldı. Hiçbir zaman alacaksan yerli alternatifinde ki 10+4 kullan nedeniyle bu normal bir şeydir. Doğru profile git. Melih İbrahimoğlu'na git al. Mesela stoperde ya sana Savic bir şey vaat etmiyor artık bitti. Bitmesine rağmen hala ısrar neden Savic'te ısrar ediliyor mesela? Kardeşim Beşiktaş gitti Ümit Akdağ aldı Alanya'dan.
1: Evet.
0: Senin de transfer listende vardı.
1: Doğru.
0: Neden gidip Cenk Özkaçar'ı aldın? Batagol sakatlanıyor sık sık.

0: yoksa hiçbir şeysin. Bak gitti Barcelona Rodri'yi aldı. Evet. 75 milyon euro verdi. Hep derim bu örnek benim için çok çarpıcıdır. Ya Barcelona aptal mı? Rodri gibi bir adama gitti 75 milyon euroluk bonuslarıyla beraber aldı, getirdi, koydu. Niye? Busquets'ten sonra Barcelona yeni bir Busquets'ini bulamadı orada. Bulamadığı için gitti onu aldı. Yatırım doğru bir yatırım mı? Doğru bir yatırım ve City'den aldı bu oyuncuyu, getirdi.
1: Evet.
0: Şimdi bak diğer Avrupa takımlarına. İşte bak Ferencvaros'la oynadın. Bak adamların orta sahasına. 3 tane kilit adam var ve birbiriyle olan bağlantılarını hiç kopartmadılar 2 maçta da. Ve sen oradan da gidemedin. Ya orta saha bu kadar önemli. Oraya sen Fabinho'yu koymuşsan Fabinho'nun yanını ve önünü iyi bir şekilde donatmak zorundasın. Ya hayretler içerisindeyim.
1: Peki eldeki oyuncular bunlar şu anda. Teknik direktör konusunda nasıl bir ilerleme kaydedecek? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü
0: ya şöyle bak,
1: Galatasaray benim, maçı var önümüzdeki
0: benim hafta. Hayal kırıklığım ne biliyor musun? Ben Fatih Hoca'yı çok severim. Oyunculuğundan zaten ona hayranım.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Dedim ki ya Trabzonspor kendi evlatlarıyla bir hikaye yazsın arkadaş. Ki yaptı da bunu.
1: Çok uyum sağladı aslında.
0: Evet, ki yaptı da bunu hoca. Yani geldi alt sıralardan sezon sonuna doğru takım aldı, yukarıya çıkardı. Bir sonraki sezonki planlama gayet bence başarılıydı ve oradan güzel hikayeler yazdım ve olayı, Agüero'yu, Zubkov'u satıp kasaya aşağı yukarı 60-70 milyon euro para koydun sen.
1: Evet,
0: bak.
1: Evet.
0: Şimdi nedir bu? Tecrübeli oyuncularla beraber bu genç oyuncuları harmanladığın zaman ve bir oyun inşa ettiğinde bu oyunun karşılığında oyuncu da gelişir. Sen sonuç da alırsın. Aldı da. Bu güzel bir hikaye. Okey. Ama bir sonraki sezon biraz daha tecrübelileri. Ya şöyle mi? Bir teknik adama şunu dediği zaman başkan, ya hocam Salah'ı ister misin dediğinde hayır istemem mi diyecekti Fatih Hoca?
1: Demez tabii ki. Hiç
0: ama Salah'ı alıyorsan bak ona göre bir oyun inşa etmen lazım. Şimdi Salah, ben her zaman söylüyorum, hala teknik adamlar bunda ısrar ediyorlar. Kardeşim Salah statik bir santraforla oynayamaz. Salah profilinde bir isim ona açıyı talep etmez. İşte Frank Onoli'yi talep eder. Aldım, bununla oynayacaksın. Niye? Liverpool'da öyle oynadı. Açın bakın, Liverpool'da işte Mane vardı değil mi? Salah sağda, Firmino vardı kadroda. Arkasındaki bek Alexander Arnold'tı. Sonra evet. Fabinho vardı orada. Yani takım hücum etti, işte Wijnaldum orta sahada ve muazzam, yani hiç kıpırdatam. Ama Klopp bu oyunu ne zaman inşa etti? İlk geldiği sezon başarısız. İkinci geldiği sezon bir şekilde dördüncü oldu galiba. Üçüncü sezon oyunu inşa etti. Yani işte Salah'ı Monaco'dan aldılar. İşte Fabinho'yu Fabinho'yu Monaco'dan aldılar. İşte Salah'ı transfer ettiler ve her sezon üzerine koyarak gidilen bir oyun inşa etti. Ama yani orada en çok verim aldığı oyuncu kimdi? İşte Mane ve Salah'tı.
1: Evet.
0: Ve orada da Firmino vardı. Bütün koşulları o yapıyordu. Niye? Şimdi sen statik olarak bir santraforu oraya koyarsan Salah'ın oyununda, çünkü sen diyorsun Salah sen çöz bu maçı, çözemez öyle. Çözemez. Veya Aral sen çöz, çözemez öyle. Nasıl çözer? Şimdi sen zaten ona açıyor ceza sahasının içerisinde iki stoperle kendini sabitliyor. Alan açamıyorsun. Alan açacak füleli hareketli bir santrafor lazım oraya. Var elinde.
1: Tamam, var şu an.
0: Niye oynatmıyorsun kardeşim? Ya niye oynatmıyorsun? Bu bir kural değil ki. Oynatmanla oynatmıyorsun. Oynatmadığın zaman Onaçu içeride sabit kaldığında sen ne Salah'a ne de Aral'a bu alanları yaratamazsın. Orada sürekli hareket halinde bir santraforun koşu yapması lazım. Alıp stoperleri sırtına bindirip başka yere kaçıracak ve Salah o bulduğu boşta içeriye girecek. Ya şöyle, ben teknik adamlık yapmadım da hani futbolu çok seviyorum. İzlediğimde de diyorum ya kardeşim, yani elinde böyle bir hareketli santrafor varken niye kullanmıyorsun? Aldın Cenk Özkaçar'ı, niye hala Sabiç'le oynuyorsun? Ya sebep ne? Bir de Sabiç'i bırakıp neden Buşari'den çıkıyorsun? Tamam kadroda ama yok sende.
1: Belki o işte Hüseyin Hoca için söylüyorum. Gençler Birliği maçında alınan o gollü galibiyet sonrası belki aynı etkiyi bekledi.
0: Gençler Birliği belki sana alan yarattı.
1: Ya farklı takım var.
0: Bak, alan yarattı.

0: Sen golleri erken bulduğun için Gençler Birliği o oyunda geri dönemedi. Bak buna rağmen Trabzonspor kaç tane geçiş yedi orta sahada. Az önce bahsettiğim problem o işte.
1: Evet,
0: yani sen hücum ediyorsun ama bir yerleşik hücum planın olmuyor. Çünkü rakip diyor ki bu kimle gelecek? Aral'la gelecek. Kimle gelecek? Salah'la gelecek. Kimle gelecek? İşte ortada Muçi ile gelecek. Zaten ona açılıyor, içeride kalıyor. Çok önemli
1: sıkışıyor.
0: Değil. Tamam ama sen geçen maç onu açıyor şeyde bıraktın ceza sahasının içerisinde değil mi? Bak bıraktın ve sonuç aldın. Çünkü dedin onu açıyor ki Gençler Birliği maçında sen ceza yayının oradan bu tarafa çıkma, orta sahaya gelme, bir bağlantı yapma. Sana ben topu getireceğim dedin. Getirdin ve başarılı oldun. Şimdi niye getiremedin? Çünkü sana birebir baskı yaptı bütün Konyalı oyuncular. Ve senin bütün alanlarını kapatıp seni kanatlara yönlendirdi.
1: Yani bu da tahmin edilebilir bir şeydi aslında.
0: Ya gördün bunu, bunu görüyorsun sahada.
1: Evet, evet.
0: Olmuyor bu. Golü de erken yedin. Kural mı kardeşim? Al Savic'i dışarı, al onu açıyor dışarı. Koy Frankonini'yi, koy oraya Cenk Özkaçar'ı. Bitti.
1: Yani mağlubiyet Hüseyin Hoca yazar.
0: Ben olsam, evet. Ben olsam Muçi'yi de dışarı alırdım.
1: Peki Galatasaray çünkü karşılaşmasında değişecek mi bir şeyler
0: değişecek
1: sizce?
0: Ya değişmek zorunda. Ha sen diyorsun hoca kim olacak? Oraya geleceğim şimdi.
1: Tamam.
0: Dedik böyle Fatih Hoca bak sebepleri şey yapmıyorum ben. Ya şundan gitti bundan gitti diye. Ama bırakıp gittim be hocam. Bak arkada ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Tamam sen dedin ki bu kadro hoca yer.
1: Evet oradan beri zaten enerjisi düşük devam etti.
0: Bak bu kadro hoca yerden ziyade hocam bu kadro seni teknik adamlık anlamında da daha üst seviyeye çıkartacak bir yapıda olamaz mıydı?
1: Olabilirdi tabii ki.
0: Niye hoca yesin? Ya niye yesin abi? Yani sonuçta atıyorum yakın tarih Okan Buruk geldi Galatasaray'a. Okan Buruk'un işte Icardi'li, Osimhen'li, Mertens'li kadroda ya bu kadro hoca yer diye bir açıklamasını duydun mu?
1: Hayır.
0: Hayır. Bu kadro seni yukarıya taşır.
1: Acaba kafasındaki planlamanın mı biraz dışına
0: bak,
1: çıkıldı?
0: Bak bu olabilir diyorum sana. Salah'ı ister misin hocam diye sorduğunda hangi
1: hayır,
0: hoca istemez ki
1: evet,
0: getiriyor.
1: Evet.
0: Ama Salah'ı aldığın zaman senin üzerindeki bu baskı başka yere evrilir. Artık bir şampiyonluk talep edilmeye başlanır.
1: Evet.
0: Ha bunu da ne kadar yönetebildiğine bakarım ben. Demek ki hocam buna hazır değilsin daha. Başka bir oyun inşa etmen lazım çünkü o zaman. Salah'ı alıyorsan, Fabinho'yu oraya koyuyorsan başka bir oyun, başka bir formül üretmen gerekiyor. Ve profiller bu senin yani Salah'lı bir oyunu yukarıya taşıyacak profiller değil.
1: Evet.
0: Şu anda değil. Belki devre arası bir iki takviyeyle bunu sağlayabilecek. Trabzonspor'un en önemli eksikliği Folcarelli ve Batagov. Bu iki oyuncu olmadığında sen hem savunmada çok dengesiz bir yapıya bürünüyorsun hem de orta sahada ne rakiplerin o geçiş hücumunu kesebilecek orada Folcarelli tarzında bir oyuncun var ne de o topu aldığında bak o topu aldığında Folcarelli seni dikine de götürebiliyordu.
1: Evet.
0: Veya olayı veriyordu, olayı seni taşıyordu. Şimdi profiller bu kadar önemli. Orta saha kurgusunun bu kadar yanlış olan bir takım. Bu Galatasaray'da da aynı problem var şu anda. En iyisini Beşiktaş yaptı. Salih Özcan, Endidi, Orkun Kökçü,
1: Olaytan.
0: Niye? İtalyano şey mi? Futbol cahili bir adam mı? Ben dedi kardeşim önce orta sahayı kurgulayacağım. Bak şey savunma hattı hala sıkıntılı.
1: Evet.
0: Ama diyor ki
1: ama benim performansları da yüksek.
0: Benim orta sahamdan arka savunmaya o topu düşürmeyeceksiniz kardeşim diyor. O yüzden Salih stoperlerin önünde tek. Öyle oynatıyor Salih'i. Ve gayet de başarılı. Mesela Trabzonspor niye Salih Özcan almadı? Niye almadın? Boş yani alabilirdin.
1: Sadece bu yıl için bile değil ki. Yani yıllardır mesela Salih Özcan ismi transfer gündeminde hep geçer.
0: Montella Salih Özcan'ı niye oynatıyordu?
1: Ki çok az süre almışken
0: evet.
1: Dortmund'da.
0: Peki Samet Akaydın değil mi? Ben de eleştiriyorum onu zaman zaman. Samet'i niye aldı Trabzonspor? Cenk Özkaçar'ı niye aldın? Mesela Samet zaman zaman dengesizliği var, şuyu var, buyu var evet.
1: Evet.
0: Yani ama sonuçta Montella Samet'i oynattı. Hiç oynamıyorken Samet.
1: Doğru.

0: Değil mi? Hı hı. Ve yani milli takımda da bence iyi de performans. Kötü de. Dönemleri de oldu milli takımda ama hı hı. iyi performansları da oldu. Niye? Mücadele gücü yüksek bir stoper. E bir de Trabzonlu. Almışsın takımını. Niye yedekte kalıyor? Nerede kullanacaksın Samet'i? Türkiye Kupası maçlarında mı? Yok da olmuyor Savic'ten. Bak Savic kariyer olarak muazzam bir oyuncu.
1: Atletico tecrübe Madrid. Anlamında mı acaba?
0: Ya ben tecrübesi bana lazım değil ki. Ne yapacağım? Ne yapayım tecrübesi?
1: Başka bir şey gelmiyor.
0: Salah da tecrübeli. Ama Salah'ın oyunu hala aynı oyun. Hala aynı oynuyor. Aynı Salah. Niye? Çünkü bir oyuncu kendine bakıyor. E Savic sık sık sakatlıklar yaşıyor. Tamam, kronik bir sakatlık geçmişi var. Ve bu sakatlıklardan döndüğü an kadroyu alıyorsun. Niye arkadaşım? Olmuyor. Çıkacaktın. Çıkacaktın, çıkamadın. E şimdi orta hı hı. sahayı doğru bir şekilde profillerle donatan her takım kazanır. Orta sahayı böyle kocaman bir 40 metreyi al Fabinho savun dersen her zaman kaybetmeye mahkumsun. Çok net.
1: Peki lig çok uzun bir maraton, yani daha 5. haftadayız.
0: Şu anda her şey bitmedi. Gelelim Hüseyin Hoca'ya.
1: Gelelim teknik direktör konusuna
0: hocam,
1: geçelim.
0: Hocam senden de hani dedik ki ya geldin bak güzel Gençler Birliği hı-hı. falan. İyi de bir motivasyon sağladın camiye evet. falan. İnsanlar verdiği mesajlardan çok memnunlar.
1: Ve zaman bak, da kazanmak istedim.
0: Hüseyin Hoca'yı ben ta oyunculuğundan bu yana tanırım. Hı-hı. Ya Trabzon'da da sürekli görüşürüz, telefonlaşırız, otururuz, çay kahve içeriz, yemek yeriz falan. Bak Hüseyin Hoca'nın nasıl diyelim karakter olarak hiçbir sıkıntısı yok. Ama hocam sen benim izlediğim gibi maçı izleme ne olur. İzleme. Yani sen buna bak buna da mahirdir ha. Görür, koklar, anlar.
1: Mutlaka.
0: Bak bazen ne oluyor biliyor musun bunlarda? Basiretlere bağlanıyor değil mi? Vallahi billahi ben anlamadım ya. Diyorum ya ya şu Savic'i al dışarı şu Onaçı'yı al. Al ya niye tutuyorsun? Gerek yok. Bu sana yazıyor. Müdahale et oyuna bu kadar. Hı hı. Ve burada biz diyelim ki bak adam... Gördü ve erkenden müdahale etti oyuna. Bu kadar.
1: Onu da yapmadı.
0: Bak ben beğenmesem bile al Melih'i oyuna. Ya orta sahada Muçi'yi al. Hı hı. Melih'i koş Fabinho'nun yanına Ozan at ileriye. Bak yap bunu ya. Diyeyim 3 oyuncuyu bir anda değiştir. O zaman sen rakibin yapmak istediğini bozacak bir B planı devreye sokuyorsun derim.
1: Evet.
0: Yok. İkinci yarıya da aynı kadroyla başladın. E bu kör göze parmak sokmak ve karanlığa kurşun atmak.
1: Risk almak istemiyor mu acaba?
0: Ama risk almadan başarı gelir
1: evet,
0: mi?
1: Gelmedi de.
0: Biz niye hayatım ben 30 sene bu mesleğin içinde çalışıyorum. Ben niye risk aldım hayatım boyunca hep? Başarılı olmak için. Ha oldum olamadım o ayrı bir şey. Kimine göre oldum, kimine göre olamadım, kimine göre orta düzeyde oldum. Ama bir şey yaptım ben.
1: Bir de belli bir şans verildi yani bir süresi var sonuçta.
0: Evet,
1: kendini göstermesi
0: maçı,
1: için bir zaman vardı.
0: Kazan deplasmanda ya 1-0 da kazansa kötü bir oyun kazan hı hı. ama gel Galatasaray maçında kazan ve hikayen başlasın kulüpte.
1: Evet.
0: Yok, yok, yok. Bu 5-0 biraz yanılttı insanları hı hı. ama burada Hüseyin Hoca'ya da ben tamamen hani... Atmıyorum bir kenara ama yani bu biraz Hüseyin Hoca çok mütevazi, çok duygusal ama oyun bunu talep etmez.
1: Evet.
0: Oyun gerçeklerdir. Gerçeklerde böyle rak diye vurunca sana a diyorsun. Şimdi bak bu maçın muhasebesini Konya'dan dönerken önce takım otobüsünde hı hı. sonra uçağa binip Trabzon'a dönerken çok ciddi bir şekilde yaptı. Ya keşke şunları yapsaydı mı? Artık söylemenin zamanı değil. Geçti o. Keşke bitti. Futbolda keşke yok ki.
1: Peki yeni teknik direktör konusuyla ilgili bir haber var mı? Ya da nasıl bir planlama var? Milli ara sonrası mı düşünülüyor? Bunu
0: yok,
1: cevaplayalım.
0: Ben...
1: Diğer takımlara da geçeyim.
0: Ya şöyle ben milli aradan sonra bu işin olacağını çok düşünmüyorum. Evet.
1: Öncesinde biter mi diyorsunuz?
0: Ya öncesinde biter gibi geliyor. Mesela yarın.
1: Galatasaray maçı öncesinde.
0: Ama şöyle yönetim bir irade ortaya koyar. Hayır kardeşim biz Hüseyin Hoca ile devam edeceğiz. Buna bir şey diyemem.
1: Evet.
0: Bak oyuncu grubu da şöyledir. Hüseyin Çimşir kalıcı bir teknik adam mı geçici bir teknik adam mı?
1: Geçici,
0: ben sorarım oyuncu olsun.
1: Ben mesela geçici diye düşündüm.
0: Tamam sen diyelim geçici ben de diyelim kalıcı düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: E niye oyuncu grubu böyle duruyor? Hı. Yani şu mu yönetim eğer Hüseyin Hoca ile Sayın Başkan Ertuğrul Bey devam edecekse yarın açıkçası biz Hüseyin Hoca ile devam ediyoruz. Ekibine şunları dahil ediyoruz. Biz Hüseyin Hoca ile bu sezonu böyle devam edeceğiz. Bak bu bir karardır. Karar. Kararsızlık oyuncunun da kafasını karıştırır.
1: Hı hı.
0: Hali

0: ile hocanın da kafasını karıştırır. Gerek yok. Karar verin. Hüseyin Hoca ile devam edeceksen el. Evet. Bu karar doğrudur, yanlıştır. Bu süreç içerisinde değerlendirilir. Hı
1: hı. Ya oyuncular açısından da bir karmaşaya yol açıyor çünkü.
0: Evet, çünkü öyle ya, şimdi düşün. Bizim üstümüzde şey var. Ender abi var, değil mi? Hı hı. Yani Ender abiyle ilgili bazı dedikodular geliyor. Benim kafam karışır abi. Ne oluyor derim. Benim kafamı karıştırmayın abi. Oyuncunun da kafasını karışmaması gerekiyor.
1: Net olmakta fayda var.
0: Ya Şenol Hoca ihtimali sanki daha güçlü duruyor. Bu benim tahminim. Bir şey bildiğinden dolayı söylemiyorum.
1: Ama başta bir yabancı teknik direktör konusu vardı.
0: Evet, ama alamıyor. Yani şöyle alamıyor. Hem maliyet olarak yıllık maaş 6-7 milyon eurolar, 5 milyon eurolar seviyesinde. Hı hı. Ayrıca garanti sözleşme istiyor yabancı hocalar. Çünkü Türkiye'ye geliyorsun. Hani Italiano gibi gidip böyle buldun getirdin sezon başı bir teknik adam değil bu.
1: Evet,
0: yani sezon başlarken geminin kaptanını değiştireceksin. Hı hı. Haliyle adam bunu fırsata çevirip tamam ben gelirim ama ya Türkiye'de bu problemler çok yaşanıyor. Dolayısıyla ben 2 yıllık ya da 3 yıllık garanti bir sözleşme, aynı zamanda bir transfer bütçesi ister devre arası yapacağı için. Kadroya bakıyor, inceliyor. Buraya en az 3-4 transfer lazım. Şu oyuncuları da istemiyorum dediğinde hem alırken hem de gönderirken bir maliyet çıkacak sana.
1: Evet.
0: Bu da teknik adamı kat. İşte kendi getireceği 10-12 kişilik ekibi kat işin içerisine. Hı hı. Ve aynı zamanda da gelecek ve göndereceğin oyunculara da ödeyeceğin paraları da kattığında iş nereye gidecek? Aşağı yukarı 70-80 Doğru. milyon euroluk bir Doğru. maliyet olacak sana. Bunu riske alabilecek mi? Çok kolay değil. Yani ben baktığımda çok kolay değil. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan
1: göze alabilir bence.
0: Alabilir.
1: Ama başka şansımız yok demişti çünkü ya. Şampiyonluğa oynuyoruz biz.
0: Tamam, şampiyonluğa oynuyorsun da ya bak şu çok ya şey
1: benim
0: değil.
1: Başarısız olmak gibi bir şansım yok demişti.
0: Yok mesela. Tamam,
1: bu
0: doğru. Doğru, tam herkes de biliyor. Sen bugüne kadar Sayın Başkan çok iyi getirdin.
1: Evet.
0: Tamam, iyi de aslında bir durumdaydın ama hı hı. şu iki oyuncuyu sana hani hocaya rağmen alsaydın mesela, istemediyse bir şey bildiğimden değil. Tamam, şu Fabinho'nun yanına bir, önüne bir de stopere 3 oyuncu. Şimdi aldığın anda başka bir hikaye yazabilirdin.
1: Evet.
0: Ama ben sanki öyle bir ihtimal görüyorum, risk almadan.
1: Şenol Hoca olabilir diyorsunuz.
0: İşte hani Şenol Hoca ile Hüseyin Çimşir yardımcısı, oraya bir tane yabancı antrenör yine yardımcı gibi böyle bir kurgu da olabilir. Bu hiç olmaz. Hüseyin Hoca ile devam ediyoruz gibi yarın bir açıklama da bekleyebiliriz. Ben bu ihtimali hani güçlü görüyor muyum? Görmesem bile var diye düşünüyorum. Ya da gemileri yakıp gidip yabancı bir teknik adamı alıp Trabzon'a getirir. Şu Arda olayı geçiyor. Ben Arda işine hiç sıcak değilim. Hmm. Başkan çok seviyor.
1: Arda Turan.
0: Evet. Ben sıcak değilim. Yani ben bireysel olarak
1: ama
0: sıcak.
1: O da Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Şampiyonlar Ligi, Shakhtar. Bir de hani kulüp başkanı da onu çok bırakmak istemiyor.
1: Evet.
0: Hiç bırakmak
1: zor
0: istemiyor
1: gibi
0: daha doğrusu.
1: Peki bakalım, Galatasaray maçı var önümüzdeki hafta Trabzonspor için. Neler netleşecek ya da netleşmeyecek onu da göreceğiz. Galatasaray demişken biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Çünkü bugün oynanacak bir karşılaşma var değerli izleyenler. Rams Park'ta Galatasaray bugün Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Bir Şampiyonlar Ligi dönüşü biliyorsunuz ki Kocaelispor maçları da geçtiğimiz yıla baktığımızda Galatasaray için zorlu geçmiş maçlardan biridir. Şimdi biraz kadroyu konuşurken Galatasaray'dan da bazı örnekler verdiniz Ulaş Özdemir. Hı hı. Galatasaray'ın kadrosunda da önemli eksikler var. Osimhen gibi, Lemina gibi. Onlara nasıl bir çözüm bulur Okan Hoca? Bugün bilmiyoruz. Çünkü performans olarak düşüşteki isimler de var. Sane ve Barış Alper Yılmaz bu isimlerden biri.
0: Ya Osimhen. Şöyle, Osimhen yok, Lemina yok.
1: Evet.
0: Bu Okan Hoca için büyük bir açmaz. Ama Osimhen'siz bir oyunu bence Okan Buruk'un oturtması gerekiyor. Yani senin orada Barış Alper santraforun olamaz. Hı hı. Barış Alper sol çizgide de bana göre oynayamaz. Çok top kaybediyor, çok eziyor. O bitirici vuruşlarını, bak bazı oyuncular oynayarak eksik taraflarını geliştirirler. Sen Barış Alper'de böyle bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Her maç 11'de.
1: Evet.
0: Barış Alper'in tek artısı şu: çok iyi bir fiziksel gücü var. Hı hı. Atletizmi çok iyi ama şöyle oluyor. Gidiyor gidiyor gidiyor ama final yok. Hı. Şimdi final olmayınca Osimhen'siz bir kadroda sen santrafor görevi de verdiğin zaman ya Barış Alper ceza sahasının orada sırtı dönük bir oyun ondan vaat edemezsin.
1: Evet.
0: Osimhen bunu çok iyi yapar.
1: Ama bu yeni denenmiş bir şey değil ki Barış Alper Yılmaz evet. için. Yıllardır zaten bir santfor eksikliğinde Barış Alper Yılmaz oraya atılıyor.
0: Doğru.
1: Milli takımımızda da gördük.
0: Tabii. Zaman. Burada bir de şu var. Yani sen şimdi Batragov almışsın.
1: Evet.
0: Mesela Galatasaray'ın yine söyleyeceğim orta saha anlamında en büyük temel eksikliği de bu bence. Ya 4 yıl üst üste şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Ama senin bir oyun aklın yok mesela. Orta sahada. Batragov değil o. Batragov öyle bir oyuncu değil. Batragov aslında yani bir 10.5 gibi konuşalım. Yani sürekli o ceza sahası içerisine giren, yayın oralarda serbest oynayan bir oyuncu gibi. Hani dersen ki kim? Mertens profilinde bir
1: oyuncu. Mertens'ini hala bulamadı diyoruz ya.
0: Evet yani yok.
1: Arıyor.
0: Alamamışsın. E param var niye alamadın?
1: O planlamayı biz de
0: ve çok geç kaldın. Birçok
1: evet,
0: şeyde.
1: Evet. Ya mesela hala birçok oyuncunun takımla birlikte oynama alışkanlığı yok.
0: Ve senin Leao'yu alman sorunlarını örtmüyor. Leao'nun da belli bir süreye ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Başka bir iklim, başka bir coğrafya, başka bir takım ve dolayısıyla çevrende çok tanıyıp beraber oynama alışkanlığı edinmemiş oyuncuların var. Kocaelispor bence Selçuk İnan'la beraber çok iğmelenen bir durumda.
1: Evet. Değil mi? Son 3 maçını kazandı.
0: Kazandı ve kazanarak geliyor sana
1: evet,
0: ve
1: evet.
0: sürekli Galatasaray'a problem çıkartan bir evet. takım. Gerek iç sahada gerek deplasmanında yani kendi deplasmanında.
1: Geçen yıl sadece 1 puan alabildi Galatasaray.
0: Şey vardı bir saniye.
1: Kim?
0: Ya bir oyuncu vardı şeyde Kocaeli'nde. Ya notlarımdan baktım ama.
1: Hangi bölgede oynuyor?
0: Ya şöyle ben olsam mesela hani Deniz Gül'ü aldı ya Galatasaray. Niye oynamıyorsun Deniz Gül'le?
1: Hazır değil ya da oynama alışkanlığı yok. Ama hazır geldi aslında.
0: Ya adam santrafor ya. Milli takımda
1: ya
0: da oynadı.
1: Şimdi öyle bir profil var ki Osimhen gibi.
0: Var. Sen zaten şöyle düşün. Salah'ı gönderdiğinde diyelim Salah Trabzonspor'da bitti sözleşmesi ve ayrıldı. Orayı alacağın adam Salah profilinde bir adam bulabilir misin? Osimhen profilinde bir adam bulabilir misin? Bir santrafor bu. Çok zor.
1: Zor evet.
0: Zaten 70 milyon euronun üzerinde almışsın o santraforu. Bak Osimhen, füleli, statik, koşuyu yapan, merkezden bağlantıyı yapan, havadan, yerden her şeyi sana veriyor.
1: Evet.
0: Komple böyle bir sant. Yani geniş spektrumlu antibiyotik gibi yani. Her yerde faydalı. Üst alt solunum yolları. Deniz Gül de bir santrafor Osimhen gibi olmasa dahi iki stoperi ceza sahasının içine tutar. Tutar ya. Bitti bu kadar. İki stoperi çıkartmaz ileri bitti. Bu senin için avantaj mı? Avantaj. Ben Barış Alper'le oynamam mesela. Onu
1: mesela Osimhen'le oynadığınız oyun başka bir oyun. Çünkü Osimhen'in marifetleri siz de saydınız.
0: Evet,
1: ama Deniz'le oynadığında, Barış'la ya da Leao'yla oynadığında farklı bir oyun gerekir.
0: Leao'yla oynar bence.
1: Deniz var 11'lerde mesela.
0: Tam Deniz, var mı? Ha, ben göremiyorum.
1: Bizim varsa verelim. Birkaç dakikamız kaldı ama benim hatırladığım Deniz, Barış, Yunus, Batrakov, Sara Torreira, Abdülkerim Sanchez...
0: Bak Sara Torreira önde kim
1: Batrakov.
0: Var? Batrakov var. Sağda?
1: Sağda Yunus, solda Barış, ileride Deniz.
0: Ben bunun çok oyun olarak bir şey kazandıracağını düşünmüyorum.
1: Mesela ne
0: bence
1: olabilir?
0: Bence Leao'yla solda, sağda Yunus,
1: evet.
0: Deniz Gül ve arkasında Batrakov. Daha makul
1: geldi ekran
0: bana.
1: Aynen dediğim gibi zaten Deniz, Barış, Yunus.
0: Barış'tan ziyade şey. Yani Leao. Barış'ı ben ikinci yarı için bir silah olarak kullanırım. İlk yarı için değil.
1: Bu dediğiniz Leao içindi mesela. Bugün gazete manşetlerinde gördüğüm ikinci 45 için Leao kullanılacak. Ve Leao için asıl hedefin de Trabzonspor maçı olduğu da söyleniyor. Çünkü Osimhen o maça da yetişemeyecek.
0: Şimdi
1: muhtemelen.
0: Bak. Burada şu var. Barış'la,
1: 2 dakikam kaldı bu arada.
0: Barış'la Leao bir arada oynadığında görevleri çatışıyor. Aynı Muçi ile Salah'ın çatışması gibi. Şimdi bunu çatıştırmayacaksın. Yani Barış mesela gidiyor stoperlerin arasına. Ya gitme kardeşim. Yok senin öyle bir marifetin. Sen oralarda serbestçe dolaş. Topu al ver. Yani o hareketliliği sağla yeter. 2 dakikamız mı kaldı?
1: Yok bitti galiba değil mi? Süremiz.
0: Bitti mi? İsmail sağ ol bitti. Yapacak bir Yalnız çok yayın da iyi aktı. Ha.
1: Evet, hızlı geçti.
0: Hızlı geçti.
1: Trabzonspor'u detaylıca konuştuk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Değerli izleyenler, size de çok teşekkür ederiz. Noktalarken de metin.com

0: Vefatının 35. yıl dönümü olduğunu hatırlatayım. Taçsız Kral'ın portresiyle yaşasın hafta sonunu bugünlük noktalıyoruz. Hoşça kalın. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum.
1: Oldu.

0: İşte bu tezahüratların olduğu yıllar. Futbolun futbol olduğu yıllardı. Takım ruhu, renklere bağlılık vardı. Paraya esir olunmayan yıllardı. Rakibe saygı vardı. İşte o dönemlerde bir efsane. Namı diğer, taçsız kral. Bir Metin Oktay vardı.
1: Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali yumruğa fırladı. Ters yumruk sana çıktı. Yeni Jörgen Yılmaz mükemmel çevirdi kaleci. Altı pasa Metin kalktı. Kafaya kale boş. Kral çıkıyor. Kavuşturuyor. Metin şahane kafa. Gol.
2: Geliyor Metin. Geliyor Metin. Geliyor Metin.
0: Kral olacağı dünyaya gelir gelmez belliydi aslında. İzmir'de 1936'nın Şubat soğuğunda ailesi onun varlığıyla ısındı. 8 kızdan sonra doğan ilk erkek olarak önce ailesinin prensi, ardından tüm Türkiye'nin kralı olacaktı.
3: Söylüyorum, topla oynamak günahtır. Günah nedir bilir misiniz? Dinleyen kim? Bir daha görürsem yapacağımı biliyorum ben. Al kucağına al. Sıkılmasan aferin diyeceksin. Tövbe yarabbi, tövbeler olsun.
4: Yapma oğlum, laf anla biraz. Fakiriz biz, oyunla geçirecek vaktimiz yok. Baban sabahın altısından geceye kadar fabrikada ömür çürütüyor. Bir gündüz uykusuna hasret. Bir erkeğimiz de sensin. Okuyup kazanacaksın. Başka çaren yok oğlum.
5: Var anne, göreceksiniz. Oynayacağım işte, ben top oynayacağım.
0: Krallık yolculuğu öyle kolay da olmadı. Hem fakirlik vardı, hem de aile baskısı. Yılmadı. Daha da bağlandı gönlü meşin yuvarlağı. Daha 15 yaşındaydı. Amatördü futbol camiasında. Çok zamanını almadı profesyonelliğe adım atması. Zaten öyle de sıradan olmadı. 18 yaşında başladığı İzmir Profesyonel Ligi'nden attığı 17 golle gol kralı olarak transfer oldu Galatasaray'a bir yıl sonra.
1: Metin son işten daldığı zaman gol kovalıyor. Çok tehlikeli oluyor. Santimle pas veriyor, şut atıyor. Doğan'da orta çizgi üzerinden sert söktü. Sağ iç olundan topla yürüyor. Tehlike var. Metin ceza sahasının sağ köşesine geldi. Sol iç yerini ortaladı fakat kovalamıyor Tarık. Kaçırdı ayağından. Özcan yetişti. Tarık bastırıyor yine. Korner. Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali yumruğa fırladı. Ters yumruk sağ çıkıyor. Jörgen Yılmaz mükemmel çevirdi kaleci. Altı pasa Metin kalktı. Kapıya kale boş. Kral çıkıyor. Kavuşturuyor. Metin şahane kafa. Gol.
0: Yeter miydi Metin Oktay'a bir yıl gol kralı olmak? Yetmezdi. O da yetmez dedi. Giydiği sarı kırmızılı formayla İstanbul Profesyonel Ligi'nde tam 3 yıl üst üste krallığını devretmedi kimseye. 17, 19, 22. Sıradan değildi bu sayılar. Her biri alın teriydi. Her biri efsane olmaya giden yolda bir nişanesiydi. Yine de yetmedi krala bu goller. Bir 3 yıl daha Milli Lig kurulduğunda krallığını gösterdi tüm Türkiye'ye. Ama bu gol krallıklarının arasında öyle bir an vardı ki tarihe yazılacak, asla unutulmayacaktı.
6: Kayıyor, tam Türkiye'ye doğru kaleye iniyor. Son pasta iddia aşağı iniyor. Deniz Sarı'da kaleye doğru gidiyor Metin. Kaleye Özcan var, vurdu Metin.

0: kaçsız kral maçın 37. dakikasında fileleri deldi ama ne rakibine saygısını kaybetti ne de tevazusunu. Öyle ya, futbol severlerin gönlüne taht kurmasının bir nedeni de bu değil miydi?
1: Efendim benim tabii o devrede attığım gol hala konuşuluyor, tarihe geçti. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden biraz da geliyor. Şayet başka takım olsaydı bu kadar aksiyonu, bu kadar reaksiyonu olmayacaktı bu işin.
0: Metin Oktay Türkiye ile sınırlı kalmadı. Ülke sınırlarını da aştı. 1956'da Dinamo Bükreş karşısında 3-1 yenilse de Galatasaray, tek golüyle Avrupa kupalarında gol atan ilk Türk de yine o oldu. Üzerinden çok geçmedi. Taçsız Kral 2 yıllığına imza attı İtalyan takımı Palermo'ya. Üstelik o dönemde aldığı 660 bin liralık transfer ücreti de rekor olarak yazıldı tarihe 1961'de. Ne var ki gurbetlik zor işti. Daha bir yıl geçmemişti. Vatanını, Galatasaray'ı özlemişti. O dönem Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Ulvi Ziya Yenal'dı. Taraftarların Metin Oktay'a olan sevgisini bilen Yenal, Palermo'nun istediği 300 bin lirayı gözünü kırpmadan verdi. Bu sayede hem Galatasaray kazandı hem de Türk futbolu. Ayağının tozuyla vatanına dönen Oktay bu kez rekor gol sayısıyla, yani 38 golle Milli Lig'de yine 10 numaralı formasıyla yeniden gol kralı oldu.

0: Dile kolay. 217 gol. Türkiye Ligi'nde tam 217 golle 6 kez gol kralı oldu Metin Oktay. Tarihe kazıdığı tek rekor bu değildi elbet. Tek sezonda 38 golle futbol tarihine altın harflerle yazıldı adı. Ve bu rekor 25 yıl gibi uzun bir süre kırılmayı bekledi. Tanju Çolak bir sezonda attığı 39 golle, yani sadece tek gollük bir farkla taçsız kralın rekorunu 1988'de işte böyle kırdı.
1: Yusuf, Yusuf kaleciyle karşı karşıya, şut ve kaleciden dönüyor yine Yusuf ve Tanju'ya bıraktı. Tanju'ya bıraktı, Tanju golünü atıyor. Yusuf'un fedakarlığı ve Tanju'nun golü. Büyük bir sevinç. Tanju 38'den 39'a çıkarıyor gol adedini. Türk futbolünde gerçekten bir büyük rekor. Şu anda kucaklarda götürüyorlar Tanju'yu. Yusuf golü atabilirdi, atladı. Tanju attı ve dakika 54. Tanju'nun golüyle Galatasaray 3-0 galip ve Tanju'nun 39. golü. Metin Oktay'ın gol rekorunu önce egale etti, sonra da kırdı Tanju sayın seyirciler.
0: Küçüklüğünden beri hayran olduğu sarı kırmızı Metin Oktay için sadece renk olabilir miydi? Asla. Galatasaraylılık onun için köklü bir inançtı. Her zaman ve her yerde Galatasaraylı olmakla gurur duyardı. Sırf Galatasaray taraftarı üzülmesin diye Fenerbahçe'nin astronomik transfer teklifini reddedendi o. Taçsız kralın sarı kırmızılı takımı olan aşkından kim şüphe edebilirdi ki? İlk eşi Oya Sarı'dan ayrılışının nedeni de Galatasaray aşkı ve vefası değil miydi zaten?
2: Söylemiştim, İzmir'e dönmek istiyorum.
3: En iyisi bu.
4: Dönmeyeceğim. Sakin ol hele. Biz bize konuşalım. Getir. Topsa İzmir Spor'da oynarsın. Alacağın transfer ücretinin ticareti yatırırsın. Çiftliğin ihalesini de sana vereceğiz. Gelirin üçte birini. Rahat edersin. İstikbalinden emin olursun. Sonra İzmir senin memleketin.
5: İzmir benim canım ama her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Galatasaray'da kalacağım.
4: Haklısın tabii ama biraz da menfaatini düşün.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: bir reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. İdefix'te.

0: Geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere giliş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Bir reklam. Aspor Radyo. Tekrar program.
16: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Dünden bugüne futbolu konuşmaya, bir zamanlar demeye devam ediyoruz sevgili Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin.
17: Hoş bulduk.
16: İzleyicilerimiz diyor ki işte orada eski bir daktilo var. Sizin programınız zaten dünden bugüne uzanıyor. Bir programda da sizin meslekten anılar anlatın. Öyle bir randevu verelim.
17: Verelim tabii.
16: Yani çok hem maç anlatımlarından böyle ilginç bir şeyler soruyorlar. Özellikle de senden istedikleri şeyler var. Bu mikrofonu beğenmişler.
17: Öyle mi?
16: İkisiyle ilgili de ufak tefek anıları aralara sığdırmaya çalışırız ama madem öyle oradan girdik. Eskiden hani gazetecilik de bir başkaydı durumu var.
17: Tabii.
16: Örneğin şurada dev bir gazeteyle İspanya'ya gidiyoruz. Tercüman dev bir ekiple gidiyor diye. Şöyle bakıyorum 2, 4, 6, 8, 9, 10 kişilik bir ekiple takip ediyor.
17: Gazete, 82 Dünya Kupası.
16: 82 Dünya Kupası. İşte benzer bir şekilde. Ben bütün o dönemde gazeteleri bu şekilde hatırlıyorum. Yani böyle bir liste olurdu. 8-10 kişilik ekipler.
17: Tabii.
16: Şimdi tabii o görüntü pek yok.
17: Şimdi orada bir de enteresan bir durum var. Fransa'nın L'Equipe gazetesi.
16: Evet.
17: Dünyanın bir numaralı spor gazetesi.
16: Sen uzun zaman onların
17: 14 sene kadar yaptın.
16: Temsilciliğini yaptın değil mi?
17: Çok önemli bir gazetedir. Dünyanın bir numaralı spor gazetesidir. Bir de onların haftalık Fransız futbol dergileri var.
16: Evet.
17: Futbol dergisi. Öteki L'Equipe spor gazetesi.
16: Doğrudur.
17: İşte biz de bu gazeteyle bir işbirliği yapalım dedik. Ben önce 82 Dünya Kupası'nın kuralları çekildiğinde Ocak ayında İspanya'ya gitmiştim. Kuralların çekiminde, grup kurallarını hesap et, daha maç falan yok. Oradan dönüşte Paris'e uğradım. Orada ben anlaşmayı yapmıştım. Haber alışverişi.
16: Evet.
17: Yani bizden bir haber bize göre. Orada kullanır kullanmaz ama orada çıkan bize göre çok güzel. Alırız kullanırız kullanmayız, o başka bir şey. Dolayısıyla bu Dünya Kupası'nda da 82'de de, yani benim anlaşmayı yaptığım Ocak'tan işte 4 ay sonra, 4,5 ay sonra da Dünya Kupası'nda L'Equipe'le birlikte çalışma kararı aldık. Yani işte orada İspanya'daki günlerimizde işte biz onlara, Macarlar şöyle yaptı işte, o veyahut o bize Fransa bir takımda efendim işte Platini'nin o zaman artık tam patlamaya yüz tuttuğu yıllar, işte Fransa kampında şu oldu falan diye. Yani o yüzden o ekip böyle 8-9 kişiye çıkmıştır, yani çok enteresandır.
16: İşte bir dönemler öyleydi. Biz dediğimiz gibi bir randevu verelim. Diğer programlara tabii şöyle bir küçük eskiden bu işin geçmişinde neler yaşandı, neler olup bitti, medya dünyası nereden nereye geldi,
17: tabii,
16: biraz da onu konuşmak lazım. Belki spor ikliminindeki değişikliği de bu şekilde biraz daha iyi anlamış olabilirsiniz.
17: Aynen.
16: Öyle düşünüyorum. Sadece tabii spor için değil, genel medyamızın genel durumu içinde çalışanların genel profili anlamında da bayağı bir farklılıklar var.
17: Çok.
16: Onları da belki size aktarabilmiş oluruz. Peki biz istedik ki bu bölümde çok önemli, futbolumuzun çok önemli, unutulmaz yıldızlarının ama çok bilinmeyen yönleriyle ön plana çıkartalım. Ve öyle mi desinler izleyicilerimiz. Metin Oktay'dan başlayalım.
17: Kraldan, tatsız kraldan.
16: Şimdi kaç kişi bilir bilemiyorum Metin Oktay'ın 1960 ihtilali döneminde yaşadığı o sıkıntılı süreci.
17: Ya.
16: Ondan sonra neler oldu, neler bitti. Metin Oktay o dönemde hapse düştü. Hapisten çıktı, neler yaptı, ne oldu? Şimdi Kemal Belgin'le konuşacağız. Bilemiyorum kaç kişi hatırlıyordur ya da kaç kişi, bırakın hatırlamayı, bunu okumuştur. Şöyle geçmişe ilgili, geçmişe dönük bilgileri tazeleyeyim, bakayım o zaman ne olmuş deyip de denk gelmiştir. Bilemiyorum. Ben denk gelmemiştim mesela.
17: Şimdi sevgili Ender, şöyle rahmetli Metin, öyle diyorum çünkü benim çok iyi dostumdu, arkadaşımdı. Bir anda haber geldi, 60 yılı ihtilalden hemen sonra Metin tutuklandı diye. Dedik ya bu adamın nesini tutuklandı?
16: İhtilalle ne işi olur?
17: İhtilalle ne işi olur?
16: Yani hayır, karşısında ne işi olur? Kendi tutuklanmasına sebep olacak ne var?
17: O o, ne derler, o şeyde hiç bezi yoktu. Hı hı. Şaşırdık hepimiz, şok geçirdik, ne oluyor falan diye. Sonradan işin aslını öğrendik. Askerlik sürecinde eskiden futbolcular, özellikle çok ünlü oyuncular, askerde pek bulunmazlardı. Mesela pazar, cumartesi pazar oynanıyordu o zaman maçlar, biliyorsun. Evet. İki maç birden. Perşembe günü futbolcu birliğinden gelir. İşte cuma antrenman yaparsa yapar. Cumartesi pazar deplasmansa gider, yoksa İstanbul'da oynar. Pazartesi yorgundur. Salı da belki şöyle bir gider, ziyaret eder.
16: Salı çarşamba bir görünür, tekrar perşembe döner.
17: Öyleydi yani. İşte bu süreçlerden birinde birisi sevgili Metin'i 8 gün eksik askerlik yaptı diye rapor tutmuş.
16: 8 gün.
17: 8 gün. E'si şu. Demişler ki arkadaş, sen işte izin tecavüzü yapmışsın, firar mı ettin? Öyledir ya askerlikten deyimden. Ve 45 gün paşa kapısındaydı yanlış hatırlamıyorsan. 45 gün ceza yattı Metin.
16: 8 gün
17: evet.
16: Askerliğini az yaptığı
17: evet.
16: için.
17: Tabii mahkemesi sürüyor filan falan. 45 gün cezaevinde kaldı.
16: O sırada milli futbolcu.
17: Tabii canım, futbol oynuyor. Yani herkes şok geçirdi. Yani sadece Galatasaraylı yöneticiler, futbolcular, antrenörler bilmem filan değil. Sadece Fenerliler, Galatasaraylılar, şey Beşiktaşlılar, kim var? Vefalılar, Beykozlular o dönemde. Dediler ki ya bu Metin Oktay nasıl hapse girer kardeşim? Ve girdi. 45 gün kaldı. Ve tabii netice itibariyle en sonunda haber patladı. Metin Oktay tahliye edildi diye. Gözyaşlarıyla falan filan.
16: Karşılayanlar. Yani.
17: Karşılayanlar, omuzlar alanlar, şunlar bunlar. O haftada Galatasaray Karagümrük maçı var. Karagümrük'ün de iyi zamanı yani. İyi oyuncuları var. Kafa tutuyor üç büyüklere. Maça gittik. Kapalı tribündeyim İnönü'de, hiç unutmuyorum. Tabii o zaman böyle gazetelerde şimdiki gibi böyle ön yorumlar şunlardı bunlardı, televizyon bir kere yok, şu yok. Yani takımı genelde hani tünelden İnönü'de çıkarken aa Ender oynuyormuş dersin.
16: Tabii.
17: O zaman gazeteci de değiliz daha biz. Genciz, maçlara gidiyoruz.
16: O zaman esame listeleri basın tribüne yollanmıyor.
17: Yok canım. Ne diyorsun? Yok canım. Gidiyorsun kendin alıyorsun. Şimdi şeyler vardır, kulüp muhabirleri. Evet. Ben de yaptım. Soyunma odasına gidersin. Soyunma odasının kapısında alırsın. Zaten
16: gerçi
17: o zaman.
16: Gerçi biz de şimdi maçtan önce, anlatacağımız maçlardan önce gidip hani esame listeleri açıklanmadan hocam söyle de şunları pozisyonuna ya, göre bir yazalım, ama, bir bakalım şöyle bir görelim ha, diyoruz ama.
17: Ama ne geliyor şimdi?
16: O, tabii geliyor. Ha. Maçtan bilemedin bir saat önce
17: tabii.
16: Elinde hazır.
17: Bir de o zaman numaralar şimdiki gibi değil biliyorsun, 1'den 11'e kadar.
16: Evet.
17: Hemen yazardık. İşte
18: şunlar da canlı formasını değiştirdikleri
17: o jübile maçı. Görüntü, evet.
18: Ne değerli görüntü bu ya.
17: Evet, jübile maçı. Bir baktık Metin oynuyor. Ya adam da ne antrenman ne bir şey, adam hapiste.
16: İki gün önce çıktı.
17: Evet. Metin oynuyor. Karagümrük'e karşı hem de. Hani böyle bir kolay bir maç olur da. Tabii stat inledi. Yine full. Çıktı oynuyor. Şimdi önce skoru söyleyeyim. Galatasaray Karagümrük'ü eğer yanlış hatırlamıyorsam 2-1 yendi. İki golü de Metin attı. Hapisten 45 gün evvel hiç idman yapmadan çıkmış bir. Ama maçın en enteresan gelişmelerinden biri şu oldu sevgili Ender. Sevgili Metin o maçta

0: 3 defa ayrı ayrı zaman dilimlerinde istifra etti kenara gelip. Kenara getiriyorlar. Tam da bizim kapalının önünde oldu iki tanesi. Biz görüyoruz. Bir tanesi numaralının orada, onu göremedik, çok uzak. Böyle şey örtüyorlar işte, bir havlu mavlu ki hani millet görmesin diye. Metin istifra ediyor. 3 dakika, 4 dakika. Böyle. Neyse, o zaman oyuncu değişikliği falan da yok. Hani Metin çok yoruldu.
1: Oyuncu değişikliği yok değil mi?
0: Tabii,
1: o zaman
0: çıktı geldi. Hasan'ı sok, öyle bir şey yok. Neyse 4-5 dakika al kenarda tedavi ediyorlar işte. Bu bitiriyor herhalde kendini. Tekrar oyuna giriyor Metin. Metin oyuna giriyor. Gol atıyor. 10 dakika sonra yine bir öyle 4-5 dakika kenarda istifra ediyor. 3 defa oldu bu.
2: Enteresan.
0: Şimdi futbolcuya bak. Şimdinin böyle bir tanesi diyor ki vallahi benim biraz bademciğim galiba dokundu diyor. 2 hafta oynamıyor herif. Ayağımda işte kılım döndü diyor. 1 ay oynamıyor.
1: Tabii 3 hafta oynamaz denilen insanlar sezonu kapatıyor.
0: Sezonu
1: bize
0: kapatıyor.
1: Baksanıza evet. Markoviç kapatmış mesela.
0: Evet. Diyorum size 45 gün hapishanede herhalde her gün antrenman yapmadı Metin. Çıkıyor ve 2 gün sonra Karagümrük gibi zor bir maçta sahaya çıkıyor. Birini de frikikten attı golü. Yanlış hatırlamıyorsam Deniz Kalesi'ne.
1: Yani işte o ihtilal döneminde evet. 8 gün az askerlik yaptığı için.
0: Evet.
1: Oradaki o 8 gün az askerlik bulunuyor. 45 gün yatıyor. Evet. Çıkıyor 2 gün sonra. Evet. 2 golü de atıyor.
0: Şimdi ihtilal işte olmuş, ne diyeceksin?
1: Nereye
0: yani
1: diyeceksin?
0: Bir de öyle bir ya, olağanüstü durum ki. Mesela o 60 ihtilali ile ilgili çok olağanüstü bir durum daha var. Onu başka bir programda
1: anlatalım.
0: İzleyeceğiz. Bir futbol takımının en fazla oyuncusunun ceza aldığı bir maç oynandı.
1: Onu
0: o
1: anlatalım.
0: Süreçte.
1: Evet.
0: Hem de en büyük takımlardan.
1: Onu dinlemiştim senden.
0: Dinlemiştim.
1: Onu
0: hem de en büyük takımlardan.
1: Ya, evet evet.
0: 6 oyuncusu birden.
1: Onu bir şey yapalım.
0: Çok konuşalım. Enteresan bir maçtır o da. Onu da inşallah başka
1: önümüzdeki haftaya olmadı konuşalım onu.
0: Konuşalım. Konuşalım.
1: Önümüzdeki haftaya onu konuşalım. Hani belki görsellerini buluruz o dönemden.
0: Yani şartları düşün.
1: Evet.
0: Şartları düşün. Hatta
1: ya ne oluyor 8 gün için falan demek pek olası değil tabii.
0: Hatta sevgili Ender, şunu da söyleyeyim. Bir ara o işte 6 kişiye ceza verildiği sürede, hı-hı, bir aralık o kulübün faaliyetinin bir süre için durdurulması kararı bile alınıyordu az kalsın.
1: İlginç.
0: Düşün. Milli
1: Hadi
0: Birlik.
1: Bir adım ileri gidelim, 3 büyük kulübümüzden biri.
0: Milli Birlik bu. Komitesi Ankara'da faaliyetinin bir süre, belirsiz bir süre durdurulması. Yani ne lig maç futbol oynayacak, ne basket oynayacak, ne hiçbir şey oynamayacak. Ne zaman?
1: Bu takım hangi takım? Haftaya.
0: Haftaya.
1: Peki gelelim Lefter'e. Lefter'in de ilginç bir hikayesi var.
0: Çok.
1: Neden biz biraz da bunları anlatıyoruz? Bu insanlara neden unutulmaz efsane oyuncu, büyük yıldız dediğimiz biraz daha anlaşılsın diye.
0: Tabii yani mesele o.
1: Bizler seyretmediğimiz için belki burada sizlerle de paylaştığımız zaman zaman görüntülerde bir iki hareketlerini, bir iki gollerini görme imkanımız oluyor ama sadece sağ içinde değil, sağ dışındaki kimlikleriyle de büyük futbolcu oluyor insanlar. Onlardan örnekler verebilmek adına. İşte geldik Lefter'e şimdi.
0: Şimdi bak arkada Macar'a attığı voley golü İsfendiyar'ın ortasından. Macar milli maçı İnönü'deki bak. Biri o.
1: Yalnız şuraya İnönü'ye bakın
0: o
1: ya.
0: O penaltı.
1: Birazdan i̇kinci ben kaçırdım gol. Onu. Birazdan tekrar görürüz.
0: O ikinci gol penaltı. İşte meşhur Türkiye Macaristan milli maçı. Ya.
1: Evet.
0: Bu İsfendiyar ortalıyor. Lefter voleyi çakıyor bak.
1: Ya
0: tabelayı da ilan değiştirdi Mustafa amca, sonra oğlu ilan değiştirdi rahmetli Mustafa amca.
1: Yalnız tribünlerden salkım salkım seyirci, öyle bir kalabalık var yani.
0: Baba Macar milli takımıyla oynuyorsun 54 Dünya Kupası'nda. Ya en büyük favoriydi gerçi, sonra Almanlar kazandı ama evet. En büyük favori Puşkaslar.
1: Peki,
0: falan filan.
1: Şimdi Lefter futbolu bırakıyor.
0: Hmm.
1: Öyle değil miydi? Nasıl başlıyoruz?
0: Şöyle. Güzel, nasıl başlıyoruz? Şimdi Fenerbahçe Şenol Birol, Beşiktaş'tan, Aydın Karagümrük'ten.
1: Geçen hafta anlattık değil mi onu biz?
0: Evet, Ali İhsan rahmetli oldu Kasımpaşa'dan. Böyle bir şey. Bomba transfer.
1: AEK mıydı o Yunan kulübü?
0: AEK zaten şeydir. İstanbul'dan giden evet. Rumların kurduğu, yani oluşturduğu bir kulüptür o. Lefter futbolu

0: uçaktan şeyi vardır. İniş fotoğrafları vardır o günün. Bacağı alçılı. Şimdi o gün öyle gelince oynama ihtimali yok. 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı ne olacağı belli değil. Fenerbahçe yönetimi Lefter'e rica etti. Dediler ki bak aldık ama o gün sağ çık. Oynayacak durumu yok. Yani ne zaman doktorlar artık 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı ne?
1: Gel bizi kurtar.
0: O sonra gel öyle bizi mi? Kurtar sonra. Dediler ki yani sen sezona başta hani evet. Hemen bırakma. O günün yerine Lefter Nedim Şenol bir olaydım meşhur forvet. Ondan sonra ama bu başka bir maç. Orada bizim Fare Raşit var, Erdinç var arkada genç takımdan. Ondan sonra dediler ki yani rica ettiler. Lefter de dedi ki ya dedi nasıl dedi ya ben ya dediler şöyle yani 4-5 tane o gün iyileşip de hoca veya doktor hadi o gün oynayacak dediği anda dediler seni bırakacağız. Yani tamam. İstediğini yap. Ve Lefter'i ikna ettiler. Fenerbahçe sezona o günün yerine Lefter'le başladı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın. Atom forvet. Bu forvetin adı Atom forvet. Bak ama futbola bak. Kafadan Kasımpaşa 6-0, Altay 5-0. Maçlar böyle hazırlık.
1: Yıl?
0: İşte 60-64 sezonu. 64. İlk lig maçı İstanbul'da gece maçı Feriköy'le 1-1. Bir sıfırda mağlup Fener. Şenol attı da öyle kurtuldu. Bak futbolu görüyor musun? Ama Atom forvet adı. Neyse tabi zaman geçti. O gün antrenmanları alçısı söküldü. Bacağı kuvvetlendirildi. İnceliyor biliyorsun. Filan falan derken o gün artık oynayabilecek duruma geldi.
1: Evet.
0: Lefter de dedi ki bana müsaade.
1: Ben yapacağımı yaptım.
0: Yaptım. Ve AEK ile o biraz evvel evet. Yayınladınız ya. Ben dedi Yunanistan'a gidiyorum. Orada dedi bir sene antrenör.
1: O gazete küpürünü bir kez daha verebiliriz.
0: Antrenör futbolcu. Yani evet. 39 yaşında ya. Lefter gitti. O gün başladı oynamaya Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor. Fakat gel zaman git zaman son 5 haftaya girildiğinde düşünebiliyor musun? Fenerbahçe ciddi bir sıkıntıya düştü. Dediler ki ya takım çıkartamıyoruz. Durum kötü. Cezalılar var, sakatlar
1: aynı
0: var.
1: Aynı sezonun sonu.
0: Evet sonuna doğru. Oradan Lefter'i çağırdılar Atina'dan. Düşünebiliyor musun? Burada lisansını kalmış yani şey.
1: Tabii sezona başladığı için.
0: Lefter geldi Atina'dan 39 yaşında. 5 veya 6 maç kalmıştı yalan söylemeyeyim. Maçların 6 tane kaldıysa 5'inde, 5 kaldıysa 4'ünde çıktı ilk 11'de oynadı. Bir de hiç unutmam Aydın Yelken'e bir gol attırdı İstanbulspor. Çok zor maç. Gazhane Kalesi'ne yani. Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye. Aradan yuvarladığı topu hiç unutmam Aydın Yelken'e. 1-0 kazandıydı Fener. En son Altay maçına gidiyorlar İzmir'e. Ben de gitmem. Uçaktan çok korkardı. Bak çok önemli bir anı var onu da anlatacağım sana. Uçaktan ödü kopardı. Dediler ki ya işte trenle gel. Trende yok ya İzmir'e o zaman. Otobüste gel filan yok dedi. Tamam artık ben buraya kadar getirdim.
1: Takımın durumu neydi ama?
0: Takımın durumu iyi. Düzeldi. Herkes düzeldi. Ha. Fener Altay'a orada 3-0 yendiydi. Hüseyin Şenol Yüksel atmıştı golleri de. Unutmam. Şimdi bak orada çok enteresan bir şey var. Altay Fener'i yense İstanbul Spor Beşiktaş oynuyor İnönü'de. Beşiktaş İstanbulspor'u yendiği takdirde Beşiktaş şampiyon oluyor. Şimdi mücadele ediyorlar ya Beşiktaş'ta Fener. Evet. O zaman böyle cep map telefon ne telefonu normal telefonda hat bekliyorsun.
1: Yazdırıyorsun.
0: 20 çıkarsa. Dakika sonra geliyor çevir sesi filan böyle. Beşiktaş İnönü'de yeniyor İstanbulspor'u 3-0 o da. Ve İnönü stadına gelen haberlerde Fener Altay maçının 0-0 devam ettiği. Halbuki çoktan 3-0 oldu. Varol oynuyor kaleci Altay'da. Çoktan oldu 3-0 da. Ama hala maçı 0-0. Çünkü Altay bir gol atarsa Beşiktaş yarım saat şampiyonluk turu atmak için bekledi İnönü stadında. İzmir'den haber gelecek. Altay Fener'i yendi diye biz de tur atacağız diye. Ama Fener 3-0 yenmişti. Ve o maça gitmedi Lefter. Tamam dedi bittim ben dedi. 39 yaşında ya. Ve Fenerbahçe...
1: Bir dakika şey karışmasın. Fenerbahçe şampiyon.
0: Fenerbahçe 3-0 yendi Altay'ı. Altay yenseydi Fener'i Beşiktaş'ı.
1: Altay yense berabere kalsa?
0: Berabere kalsa yine Fener oluyordu. Altay yense Beşiktaş oluyordu. O müthişmiş. Zaman 2 puan.
1: Müthişmiş. Vallahi

0: Bu sezonda kafa kafaya gidiyorlar işte.
1: Beşiktaş yarım saat İnönü'de bekledi.
0: Beşiktaş İstanbul Spor maçında 3-0 kazandı.
1: 3-0 kazandı ve bekledi. Çünkü haberler hep şey, olumsuz. Yani Beşiktaş için olumlu, Fenerbahçe için olumsuz geliyor. Alta işte sıkıştırıyor, attı atacak, şunu yaptı, bunu yapacak. Halbuki maç 3-0 olduydu. Golleri de iyi atıyordum yani. Bir tanesi rahmetli Hüseyin Yüksel, bir de Şenol atmış.
0: Radyo veriyor muydu o gün?
1: Herhalde veriyordur. Herhalde veriyor.
2: Ama ara ara demek ki bağlanıyorlardı ki zaten buradan skor bilseler zaten insanlar, ama o kadar yaygın radyo
1: ya
2: da mı
1: yok? Radyo yok ki o zaman ya.
2: Değil mi?
1: Ya o radyo yok doğru dürüst yani. Onun için o maçı da hiç unutmam. Burada da soldaki hakem Faik Gökay galiba, yanlış görmüyorsam, Turgay'la Lefte'nin bir Fener Galatasaray maçı öncesi.
2: Evet.
1: Yani
0: futbolu bırakıp geri dönüp,
1: düşünebiliyor musun? Topu bırakıyorsun, Yunanistan'a gidiyorsun. Orada dalgasını geçiyor Lefter. Yani belki çıkıyor mıkıyor ama yani yarış tam hakiki yarışın içinde değil. Rica ettiler. Dön gel şu 5 maçı, aman dediler, kaybediyoruz dediler. Döndü geldi. Bir maç eksik işte. Son 6 ay maçına gitmedi. Fener takımı da şampiyon oldu.
0: Uçağı söyleyecektin.
1: Ha.
0: Kalmasın.
1: Uçaktan çok korkardı. Şimdi Nice'e gidiyoruz maça. Fener-Nice Avrupa Kupası maçı.
0: Eyvah, nasıl gidiyor hakikaten oralara ya?
1: Dur şimdi tercüm.
0: Bunun gibi örnekler de vardır değerli. Günümüzden de var.
1: Tabii bak,
0: günümüzden de çok korkanlar var bugün hala.
1: Tercümandayız. Rahmetli Necmi abi de dedi ki Lefter'e, ya dedi sen dedi fi tarihinde Nice dedi orada Hayati penaltıdan bir gol attın dedi. Hani 3. maça gitti de 5-7 ya Fener sonra.
0: Evet.
1: Ya işte bu maçta seni bir yani bir şey fiyaka olarak, bir yazar olarak, yani tercüman işte Lefter'de tercüman için yazacak diye falan filan. Ya işte ben dedi gitmiyor, yok dedi, rica ediyoruz gideceksin falan filan. Neyse biz Lefter'in biletini falan aldık tercüman olarak.
0: Gazete için gidiyor bu
1: gazete
0: sefer.
1: Gazete için gidiyor. İşte hem orada röportajlarda kullanılacak. İşte Lefter burada işte bilmem kaç sene evvel Farago muydu? Neydi? Lamia'ya attığı golü filan diye. Havaalanına gittik. Lefter yok. Halit Kıvanç var. Orhan Ayhan var. Düşünebiliyor musun ekibi? İslam abi de vardı galiba rahmetli. Abi, ya bu nerede bu? La uçak kalkacak. Lefter yok. Necmi abiye telefon ediyoruz. Olur mu öyle şey kardeşim? Oralarda arayın bulun diyor. Abi diyoruz, aramadığımız yer kalmadı. Şeye gittik. Geçişe hiç Lefter yok diyorlar ya, Lefter falan geçmedi. Abi hiç unutmam, kulakları çınlasın eğer dinliyorsa programı, seyrediyorsa. Halit Kıvanç taksiye bindi, Yeşilköy'den Kumkapı'ya geldi. Lefter'in kaldığı bir yer vardı Kumkapı'da, bir arkadaşın evi. Oraya kadar gidiyor Halit abi. Dedik haber bekleyin dedi. Biz de haber bekliyoruz Halit abiden, Lefter'i alıp gelecek, bulup gelecek. Neyse gidiyor, kapıyı çalıyor. Eleni kulaklar için nasıl saat açıyor. Yahu diyor Lefter nerede diyor. A diyor Lefter derken arkadan çıkıyor. Ben gelmem diyor. Yahu etme eyleme, gazetede seni anons ettik. Lefter tercümana yazıyor. Fener Niş maçı işte, eski hatıralar bilmem neler. Başlıyor ağlamaya, ne olur Halit beni bırak. Neyse bir süre sonra Halit abi geldi. Biz de diyoruz ki Lefter, bir baktık nerede dedik, gelmiyor dedi. Bak düşün, koca Halit Kıvanç Yeşilköy'den Kumkapı'ya kadar geldi taksiyle, alıp da getirmek için bileti her şeye hazır. Getiremedi ve Leftersiz gittik.
2: Evet, şimdi Beşiktaş'ın bir efsanesine geleceğiz. Seyredenler belki bugünün futbol severlerinin kafasında biraz canlanabilir diye futbol stilinin, Sergen'in futbol stilinin onu andırdığını söyler. Yusuf Tunaoğlu'ndan bahsediyoruz. Rahmetli Yusuf Tunaoğlu'nun da çok özel bir futbolcu olduğu, Beşiktaş'a da gönülden bağlı olduğunu tabii gösteren bir örnek var şimdi sırada. Bir transfer hikayesinin nasıl gerçekleşmediğinin
1: örneği. Ona bir de bahane uydururlar bizde. Onu da söyleyeyim. Şöyle, Yusuf, rahmetli Yusuf benim çok iyi bir kere arkadaşımdı. Arkadaşımdı yani. Dost hani derler işte, dostumdu. Evet. Arkadaşımdı. Hatta Yusuf 18 yaşta, Şenol'la Birol Fenerbahçe'ye transfer olunca Beşiktaş Yusuf'la Sanlı'yı A takımını aldı, genç takımdan. Hı hı. Bizim Sanlı. Allah selamet versin. O da iyi arkadaşım.
2: Uzun ömür versin. Evet.

0: O süreçte Ender çok enteresan. Fenerbahçe, Beşiktaş genç takımlarda İstanbul finaline kaldılar.
1: Genç takımlarda İstanbul.
0: İstanbul finaline kaldılar. İzmir'den Altay, Ankara'dan Gençler Birliği. Üçlü final oynanacak İstanbul'da. Ya Fener ya Beşiktaş. Beşiktaş Yusuf'la Sanlı'yı genç takımda oynattı o maçta. Fener'e karşı. Yusuf da Sanlı şampiyon olacak, İstanbul şampiyonu. Gençler ve Altay'la finale oynayacaklar. Fener yendi 1-0. Yusuf'lu Sanlılı Beşiktaş takımını.
1: İlginç.
0: Orada biz de varız. Onu ben pas geçeyim, boş ver. Böyle şeyleri sevmem. Ve Fener Gençler Birliği ve Altay'la oynadı. Şampiyon Altay oldu burada. Hatta Feridun'du galiba. Gündüz Kılıç sonra onu Galatasaray'a transfer etti. Altaylı Feridun'u. Meşhur Arap Yusuf işte. Şimdi ben Yusuf'la dolayısıyla daha genç takımlar düzeyindeyken bir de saha içi rakibiyiz. Araplar. Biz Arap deriz ona. Uh-huh. Sonra tabii zaman içinde Yusuf Beşiktaş A takımına Sanlı'yla beraber girdiler. Şöyle söyleyebilirim sevgili Ender. 1 metrekare içinde 3 kişiye çalım atabilirdi.
1: Öyle derler, telefon kulübesinde 3 kişiye çalım atardı diye.
0: Müthiş bir şey. Yapmıştır da bunu. Şahidiyiz de. Hani derler. Hayır, gördük de. Yaşadık da.
1: Değil mi?
0: Bu kadar bir topla bir sağ ayağın bu kadar dostane, bu kadar kardeşçe yaşayanını ben dünya futbolunda bile az gördüm. Açık söyleyeyim. Muazzam bir fizik.
1: Hep olağanüstü bir yeteneği olduğundan.
0: İnanılmaz bir yetenek.
1: Ve o yeteneğin açıkçası çok fazla değerini bulmadığından bahsederler.
0: Çok fazla da hiç bana göre. İşte o Yusuf bu Beşiktaş A takımına 18 yaşında daha girmeye başladığından bu yana Sanlı'yla beraber. Tabii herkesin keyifle, imrenerek seyrettiği bir oyuncu haline geliverdi. Bu 66'da Ajax'la bir maçı var. Şeyin Beşiktaş'ın burada. Anderlecht'liler de Belçika'da, o zaman Anderlecht çok önemli bir takım.
1: Tabii
0: bir,
1: yani daha hala marka imajı önemlidir ama Anderlecht bir dönem Anderlecht yani.
0: 66'da mesela Ajax daha Ajax değilken Anderlecht Anderlecht'ti. Ajax sonra 72-73 filan. Ve bunu tabii duyuyorlardı. Haberler de geliyor, istihbaratta. Buna hayran oluyorlar. Ve bunu bir sonraki sezonda Rapid Wien maçında, onda da izliyorlar. O 10 numara da Sanlı topu verip kaçan. Ekrandaki bilmiyorum, hı-hı, onu mu veriyorlar? Onu veriyorlar değil mi?
1: Evet.
0: 10 numara Sanlı, bu da Yusuf. Neyse, ve Anderlecht buna çok ciddi bir transfer teklifinde bulundu. Yani müthiş bir teklif. O arada Yusuf Boğaz tarafında falan bir yerlerde bir kaza geçirdi. Araba kazası. Herkes ona bağladı. İşte Anderlecht alacaktı da Yusuf sakat kaldı. Araba alakası yok. Kaza doğru ama öyle sakatlık falan yok. Ama tabii bu araba kazasının şeyini, temelinde Yusuf'un özel hayatının yanlışları var. Anderlecht bunu öğrendi orada. Hı hı. Yoksa kaza oldu da sakat kaldı da yürüyemeyecekti, öyle bir şey yok. Bu özel hayatın Avrupa futbolunda, hele o zamanki Anderlecht kavramında yürümesinin mümkün olmadığı ve araştırmanın daha da derinleştirildiği. Bu arada bu da gitmek istemiyor.
1: Öyle anlatılıyor.
0: Gitmek istemiyor bu da. Diyor ki ben diyor Beşiktaş değilim ya. Çünkü bunun hayatı Beşiktaş çarşısı yok mu, çarşı?
1: Hayatı. Ben Beşiktaş semtinden vazgeçemem. Buradan başka bir yerde yaşayamam.
0: Evet, Beşiktaş hayatı ya. Hala yani topu bıraktıktan sonra da ben arkadaşımdı diyorum yani. Yani yalan söylemeyeyim ama bir ayın en azından 7-8 gecesi beraberdik. Yani hatta en son Beyoğlu'nda Beyoğlu Sporlar lokali vardır. Hala da vardır. Orada bir son zamanlarda şeye gitti, İzmir'e Jübile maçına gitti. Yani oynamaması lazımdı. Orada kaybettik. Çıktı orada, oynadı o maçta. Ama
1: kaç yaşındaydı?
0: Vallahi Yusuf öldüğünde 54 falan olması lazım. Daha fazla yok.

0: Yani müthiş bir kabiliyet. Allah demiş ki al bu topu senin ayağına vereceğim. Benden ciklet gibi çiğne çiğne bu tarafa al, oraya al. Oradan senden kimse alamaz. Ve Anderlecht'liler o kazadan, yani sakatlığından değil, bunun özel hayatının bir Orta Avrupa futbolunu kaldırmasının mümkün olmadığını
1: düşündükleri
0: için. Hakikaten de öyleydi. Yani Şeref Stadı'nda o zaman Beşiktaş antrenman yapıyor. Yani şimdiki şeyde, ne otelin olduğu yerde. Ya Beşiktaş antrenmanına giderken Yusuf Çarşı'dan geçtiği zaman, şimdi burada anlatmayayım.
1: Yani. Ama hiçbir şekilde ben bu takımdan ayrılmam demiş ama galiba Gündüz Kılıç götürmüş değil mi onu?
0: Altay'a götürdü artık. Çünkü artık hakikaten yani Beşiktaş'ta çok sevdiği Beşiktaş'taki, ben buna birebir canlı şahidim. Yani neredeyse artık Yusuf'u ya abi bu oynamayacak abi bu anlaşıldı denmeye başladı. O arada da rahmetli Baba Gündüz Altay'a antrenör olmuştu. Gel oğlum ben seni götüreyim dedi. Altay'da bir sene işte Baba Gündüz'ün gazıyla, ismiyle filan oynadı. Sonra tekrar döndü. Ama zaten yani
1: evet.
0: Hayat onu, yani yaşadığı hayat onu oynatmadı.
1: Anladım.
0: Öyle diyebilirim.
1: Peki bir küçük bilgi virgülü koyalım. Hı-hı. Artık bundan sonra her hafta programlarda küçük küçük bilgiler verelim istiyorum. Tamam. Geçmişten bugüne tamam. Yansıyabilecek. O grafikleri paylaşalım istiyorum. Belki üzerine bir iki kelime söyleriz. Sonra daha buradan gösterecek gazetelerimiz de var. Verelim arkadaşlar ilk grafiği. Lig tarihinin ilk golü. Güzel bir bilgi.
0: Evet.
1: 21 Şubat 1959'da İzmir Sporlu Özcan Ertuğ Beykoz'a atıyor. Bugün de işte içinde bulunduğumuz Süper Lig mücadelesinin ilk golü 1959'da Özcan Ertuğ tarafından atılmış. Aklınızda bulunsun. Peki lig tarihinin en gollü maçı hangisi? Fenerbahçe Gaziantep Spor maçı 1992. Ben bu maçı
0: Kadıköy'de oynandı.
1: Seyrettim diye hatırlıyorum ama 8-4'lük maç.
0: 8-4 evet.
1: Ama galiba televizyondan seyrettim. Yani canlı seyretmedim diye hatırlıyorum. Bir başka maçı karıştırabilirim.
0: Ben seyrettim.
1: Yani. Fenerbahçe'nin Gaziantep Spor'u 8-4 yendiği karşılaşma 12 gollü maç. Lig tarihinin en gollü maçı. Peki en farklı maçı hangisi, hatırlayanınız var mı? Geliyor. Lig tarihinin en farklı galibiyetini 89-90 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş elde etmişti değerli futbol severler.
0: Meşhur Metin
1: Ali
0: Feyyaz.
1: Metin'in falan, Metin Ali Feyyaz'ın leblebi gibi gol attığını hatırlıyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çok net bir şekilde.
0: Aynen öyle. O takım işte. O Beşiktaş takımı.
1: Müthiş bir Beşiktaş takımıydı Gordon Milne yönetiminde. Ve lig tarihinin en farklı galibiyetini benim de hatırlayabildiğim 10-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle elde etmişlerdi. En farklı derbi galibiyetini kazanansa Galatasaray 1940 yılında Beşiktaş'ı 9-2 mağlup etmiş onu, sarı kırmızılı takım.
0: Onu ben seyretmiş olamam çünkü daha dünyada yoktu. Ama bilgiler, yani şöyle bize ulaşan bilgileri miştir diye ben.
1: Evet.
0: Mişmiş diye anlatırım. Ama kendi görüp yaşadığımı da dili geçmiş anlatırım.
1: Evet. Orada böyle küçük küçük bilgiler vereceğiz bundan sonra. Her programda böyle 3-4 bilgi sıkıştırsak araya, öyle zannediyorum ki o bilgi dağarcığı içinde en gollü maçı, en farklı galibiyeti, en gollü derbi galibiyeti derken, ilk gol derken izleyicilerimize de bir hayli şey paylaşmış oluruz. Geçen hafta yapalım istemiştik ama programımızın süresi yetmemişti Kemal abi.
0: Hı hı.
1: Ama önce şeyi unutmayalım.
0: Kasabı mı?
1: Kasapoğlu'nu unutmayalım. Dün kaybettik. İstanbul sporlu Kasapoğlu demek doğrudur değil mi?
0: Kasap.
1: Önce 3 puanı vermeyelim, Kasapoğlu'na varalım.
0: Tabii, evet, kasap. Bakalım. Yani biz kasap derdik. Koço diyenler de vardı.
1: Değil mi?
0: Tabii. Kasap. Şimdi şöyle bir forvet var.
1: Kasap. Ya muazzam penaltı kullanırmış.
0: Tabii o atardı zaten. İstanbul penaltıdan oynadığı süreçte Kasap atardı. Şöyle forvet: Kasapoğlu, Aydemir, İbrahim, İhsan, bizim Gasaneli Yüksel. Allah rahmet eylesin. Kadıköy'lü. Müthiş bir forvet. Üç büyükleri inim inim inlettiler bu forvetle. Kel İhsan, sol iç 10 numara yani.

0: deyimle. Frikikten vurduğu zaman topu işte yani görme ihtimalin yok. Aydemir abi rahmetli enayi bir trafik kazasında gitti büyük kulüpten bir akşam evden yani büyük kulüpten çıkıp eve giderken Kadıköy'de.
1: Allah.
0: Aydemir Nemli hasta Fenerli bir İstanbulsporluydu. Hayatının en ızdıraplı günleridir Fenerbahçe'de oynayamadan İstanbulspor'da futbolu bıraktığı için. Müthiş bir oyuncu teknik. İbrahim delici bir santrfor. Ender. Bizim Gasaneli Yüksel sol açık ortalar. Bir kere Turgay'a en fazla gol atan oyuncuydu bizim Gasaneli Yüksel İstanbulspor'da. Bir de kasap. Çok teknik.
1: Peki neden penaltıları ne vardı? Yani işte ben Selçuk Yula'yı hatırlarım. Çok az biraz Cemil Turan'ı hatırlıyorum penaltılar konusunda ama rahmetli Selçuk abinin penaltılarını net hatırlıyorum. Böyle hafif şey koşuş tık diye bırakışını falan bazen durarak atardı. Evet. Öyle bir şey. Neydi Kasapoğlu'nun tekniği ya da
0: tabii
1: uyguladığı
0: şöyle Kasap'ın ayak içi çok iyiydi. Çok sertti. Ben Kasap diyorum yani ne derler? Allah huzur içinde yatırsın. Kasap diyorum. Ayağının içini çok güzel penaltılarda böyle tık diye bir ses duyarsın abi. Zıpkın gibi köşeye yan fileye gider.
1: Filenin içine gitti mi zaten geçmiş olsun.
0: Ha değil mi? Yani Kasap'ın özelliği penaltılarda.
1: Yani filenin içi yan iç ha, tarafa. Yani, filenin içine derken.
0: Yani çok sert bir iç vuruşu vardı Kasap'ın. Onun için İstanbulspor'da bak Kelihsan var.
1: Bursa... Bir tek penaltı kaçırdığı söyleniyor.
0: Öyledir. Ben
1: bütün
0: de öyle
1: futbol atıyorum. Hayatında tek bir penaltı tabii. Kaçırmış değerli izleyenler. Enteresan.
0: Yani bak Aydemir var. Süper teknik. Rahmetli Aydemir abi var. İbrahim bilmiyorum o da vefat etti galiba. Kelihsan vurduğu zaman seninle beraber atar topu içeri. Yüksel bizim Gasaneli Yüksel dünyanın golü. Ama penaltı oldu mu Kasap atardı. Hiç.
1: Evet, Allah rahmet eylesin diyelim. Bazıları gerçekten unutulmaz işler
0: yani
1: yapmış.
0: Unutulmazlardandır ha Kasap'ta.
1: Peki geçen haftadan kalan ama bu hafta programımızın son bölümünde izleyicilerimizle paylaşacağımız bir başka önemli notumuz var. Değerli izleyenler, eskiden galibiyetlere 2 puan verilirdi.
0: Tabii.
1: Beraberlikler bir puandı yine. Sonra bir şeyler oldu. Dediler ki bir tartışma da oldu zaten o sizin.
0: Anlatacağım onu ben.
1: O kısımdan
0: doğumunu da anlatacağım.
1: İzleyenlerimize şunu da söyleyeyim abi son 6 dakika.
0: Şimdi şöyle 3 puan galibiyete 3 puan beraberliğe 1 puan sistemi ilk olarak Polonya'da başlamıştır.
1: Hı hı.
0: Ama Polonyalılar bunun yanına şunu iliştirmişlerdir. 3'ten 3 farktan fazla kanı kazanana artı 1 puan. Mesela
1: ilginç.
0: 4-0 yendin değil mi? 3 galibiyetten bir de 4-0'dan 4 puan alıyorsun.
1: Evet.
0: Ve Polonya'da bu sistem başladı ama çok kısa süre 5-6 tane şike maçı.
1: Ben mesela İngiltere diye hatırlıyorum abi. Yok. Önce Polonya mı?
0: Ve 4-5 tane şike maçı ortaya çıktı. Yani aa dediler 5-0, aa 4-0 falan.
1: İçin tadı kaçtı.
0: Ve bu ama galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan. Hani 0-0 bitmesin maçlar. Kötü işte yani işte galibiyetin beraberlikten ciddi bir farkı olsun felsefesini Polonyalılardan sonra ilk kapan Fransızlar oldu. Ve Fransızlar normal beraberlik 1 puan, galibiyet 3 puan diyerek bir sezon sonra uygulamaya başladılar. Polonya kaldırdı. Şikeler yüzünde.
1: Hı hı.
0: Baktı ki başa çıkamayacak. Ve Fransa, işte o zamanlar ben de L'Equipe'in Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Biz de sevgili Atilla Gökçe sağ kulakları çınlasın. Dedim ki ya, yani şunu Türkiye'ye teklif edelim. Bak tamam Polonya yanlışlık yaptı. İşte 3'ten fazla farklı galibiyete 1 puan hadi orada da ama Fransa başladı uygulamaya. Ve tabii ben Fransız basını yakından takip ettiğim için orada da olumlu yorumlar yapılıyor. İşte böyle böyle çirkin beraberlikler ortadan kalkmış oluyor o doğal olarak. Çünkü yani 2 maç berabere kalacağına 1 maç kazan 1 maç mağlup ol.
1: Doğru.
0: 3 puan öbürü 2 puan.
1: Ben o dönemdeki tartışmaları hatırlıyorum. Ha. Yani kısır futbolu engelleyecek.
0: 2 beraberlik 2 puan.
1: Galibiyet için takımlar riske girecek bu şekilde.
0: Bir galibiyet 2 maç

0: Çünkü şöyle değerli izleyenler, enteresan skorlar var. Yani bizim ligimizde 30 maçta 25 golle şampiyon olunduğunu ben notları çıkartırken gördüm.
1: Tabii.
0: 30 maçta 25 golle şampiyonluk
1: var. Galiba Trabzon'da o, yanlış hatırlamıyorsam.
0: 79-80 evet. Ya da 78-79 evet. Sezonu.
1: Tabii yani ve o yüzden Fransızlar çok tuttu bunu. Ondan sonra işte biz de Fransa'da uygulanınca ben de biz de Atilla ile oturup dedik ki ya şunu bizim federasyona teklif et. Biz niye yapmıyoruz? Bak ne güzel, Fransa'da çok metiyeler var, işte ekip geliyor, tercüme ediyorum ben, okuyorum. Frans futbolda röportajlar geliyor, haftalık okuyorum. Ve biz Atilla ile karar verdik, tercüman olarak bunu teklif edeceğiz. Biz de 3 puana dönelim.
0: Hatta bu da gazeteye de ya, yani tercüman teklif etti, danışma kurulu karar verdi, galibiyet 3 puan
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii yani o bizim icadımız değil ama gazete olarak bizim
0: gündeme taşıyan, teklif eden biziz. Sizleriz.
1: Ve burada da işte başkanlarla, o dönemin başkanlarıyla
0: 18 başkan değil mi?
1: Yeni sistem olumlu buldu. Futbol güzelleşecek böylece dediler.
0: Rahmetli Süleyman Seba'yı, Tahsin Kaya'yı, Mehmet Ali Yılmaz'ı görüyorum.
1: Tabii. Aşağıda hocalar var. Evet. Rahmetli Candan, Ahmet Suat değil mi o? Buradan evet. Yanlış görmüyorsam. Yani hocalar da şu bizim Eskişehirli Nihat, Necdet evet. Nişyan'da. Yani herkes bize o zaman teşekkür etti. Ya iyi ki bu mevzuyu açtınız. Biz de çok istiyoruz diye. Sonra hatta ilk sene şey alamadık. Cevap alamadık teklifimize. Ertesi sene 3 puana geçildi. Hatta
0: sene?
1: Vallahi orada senede yani çok iyi hatırlamıyorum ama
0: şimdi bir dakika.
1: Sezonun ilk maçını bulacağız. Hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Bak o gazetede vardı. Ben de sana getirmeyi unuttum. Sevgili Ender, Fenerbahçe İzmir'de Karşıyaka'yı 5 golle yendi deplasmanda.
0: Kaç?
1: 5 golle. 5-0 mı 5-1 mi ne yendi. O gün biz manşet attık tercümanda. İşte 3 puanın eseri diye. Çünkü neden? O zamana kadar işte Karşıyaka Fener 1-1-0-0 2-1 1-1 0-0 2-1 hep böyle. Yani galibiyet 3 puan büyük rakam olunca beraberliğe göre, hatta yanlış hatırlamıyorsam Aykut galiba 2 tane mi ne atmıştı. Fenerbahçe Karşıyaka'yı 5 golle yendi. Hatta
0: 89 galiba abi.
1: Olabilir. Hatta şurada
0: bir, çünkü 30. sezon diyor. 59'da başladı lig.
1: Öyle mi? Yani şurada bir gazete var hatta.
0: Hangisi?
1: Yine 3 puanla ilgili olan hangisiydi? Bakayım. Yok o değil galiba. Bir anı anlatacağım da yani kısacık geçeceğim. O şey Neşatel gazeteleri galiba, o değil de neyse, o da herhalde evdedir, onu da getiri gösteririm. Mehmet Barlas, Sayın Mehmet Barlas tercümanda genel yayın yönetmenliğine getirildi. İlk başladığı gün bizde de lig başlıyor. Mehmet Korkmaz kulakları çınlasın. Ayvalık'ta mı? Nerede kerata şimdi? Beraber sayfayı yaptık. Koşun koşun siz de 3 puana 3 puan filan diye böyle. Hatta Prova Gazete Kemal Bey'e gitmiş rahmetliye. Yanında da Mehmet Barlas varmış. Beni çağırdı gitti. Çok güzel olmuş bravo dedi. Yenilik tercümandan. Görüyor musun Mehmet Bey dedi. Mehmet Barlas da böyle evet evet çok güzel demişti. Onu da hiç unutmam yani.
0: 30. sezonundan itibaren böylece 3 puanlı sistemde uygulanmaya başlanmış değerli izleyenler. 3 puanın da hikayesi bu. Şimdi demek ki gelecek haftaya o ihtilal döneminin bütün faaliyetleri durdurulması planlanan takımı kimdi sorusunun cevabını bırakalım. Onu gelecek hafta konuşuruz. Neuchâtel maçı, Neuchâtel davasını konuşacağız önümüzdeki haftaya. Yine birkaç sürpriz konuda buluruz hafta içinde. Ağzına evet. Sağlık
1: evet,
0: Kemal abi. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol demeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olalım.

0: güzel zili çalıyor.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Vakıfbank Winnow İş Yeri Mobil ile iş

0: Kare Karekod'la cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Spor Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Savaş Çorlu ve Ozan Zeybek konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak. Ana maddemiz Galatasaray'ın Kocaeli Spor'u misafir edeceği karşılaşma. Bu maç üstüne konuşacağız ama Trabzonspor Konya'da kaybetti. Beşiktaş haftayı kazanarak geçti. Fenerbahçe yarın Antep deplasmanına çıkacak. Tüm bu mücadelelere dair detayları Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. Ozan Zeybek hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Savaş Çorlu hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Galatasaray'la açılış yapacağız dedik. Sporting mücadelesi sarı kırmızılı takım adına iyi geçmedi ama hayat devam ediyor. Lige dönüyor Okan Buruk'un öğrencileri ve rakip son 3 haftada oynadığı tüm maçları kazanan, geçtiğimiz sezonsa Galatasaray'ı kaybetmeyen Kocaeli Spor. Savaş Çorlu, beklentilerini Galatasaray taraftarının nasıl ayarlaması gerekiyor? İlerleyen dakikalarda muhtemel 11'e de bakacağımızı söyleyelim. Senle bir başlangıç yapabiliriz.
2: Ya şunu söyleyeyim, bir defa direkt Lisbon yani mağlubiyetini unutturmak istiyor. Galatasaray net 3 puan üzerine, bütün beklenti bu yönde. Önümüzdeki haftada bir Trabzonspor maçı var çünkü Trabzonspor maçı her ne kadar Trabzonspor beklenen futbolu sergilemiş olsa da bütün o maçta galibiyet üzerine kurulacak bir parası var. Galatasaray da buradan yara almadan çıkmak istiyor. Ve hafta içi yaşadığı o sonucu, kötü sonucu unutturmak istiyor. Kadroyu mutlaka konuşacağız. Taraftarlar, camia, sosyal medya neresinden bakarsak bu maçta bir kayıp düşünmüyor ama futbolda bu var. Okan Hoca'nın 4-5. Yılında yenemediği tek takım Kocaeli Spor. Oynayıp da. Yani totalini söylüyorum bak. Ligde şu ana kadar oynadığı tüm takımlar, bu sene Ahmet Spor Lig'e gelen takım, Erzurumspor daha önce vardı. Kazanamadığı tek takım Kocaeli Spor.
1: Zaten iki maç.
2: İki maç 4 puan. Yani ama önemli yani. Kazanamadığı evet. Gözüküyor sonuçta istatistik üzerinde. Dolayısıyla bugün Okan Hoca kazanmak adına her şeyi yapacak. Ne yapar? Nasıl yapar? Kocaeli Spor cephesine bakıyorsun. Yine o seriyi sürdürmek istiyor. Geçen sezon özellikle iki maçta da Kocaeli Spor Galatasaray camiası arasında taraftarlar bazında Selçuk Hoca'nın galibiyet sonrası söylemleri bugün bu maça mutlaka olumlu anlamda siyah edecektir. İki taraf da iyi konsantre olmuş vaziyette. Okan Hoca'nın neler yapacağını konuşacağız. Ben Okan Hoca'dan bugün açıkçası, ya senin sözün geliyor aklıma. Yani geçen hafta içinde Lisbon maçında mutlaka izlerken dikkatimi çekti. Bir sürpriz bekliyorum dedim. Bana göre o sürprizin kralı oldu yani. Çünkü ben de maç günü yaptığım yayında sabahleyin onu dile getirmiştim. Böyle iki tane sol beki yan yana oynattı. Yani şimdi belki şunu söyleyecek. Ozan Zeybek hani sürpriz? Sürprizin kralıydı abi. İki tane sol bekle maça başlamak sürprizdi. Bugün de ilk kez haftalar sonra her yerde bir farklı 11 görüyorum. Hı hı. Kimisi savunmada, kimisi santraforda, kimisi kanatlarda. Benim de beklentim bugün bir sürpriz olacağı. Belki birkaç sürpriz olabileceği. Onu konuşuruz ama Galatasaray'da Okan Hoca'nın mutlak kazanması gereken bir maç, Galatasaray'ın kazanması gereken bir maç. Olası bir puan kaybında Lisbon maçında Okan Hoca ağır eleştirilmişti. Burada da çok daha farklı yerlere doğru gider Trabzonspor maçı öncesi.
0: Ozan Seybek, ne bekliyorsun?
1: Şimdi kadroda oyuncu anlamında sürpriz olabilir de ben skor anlamında ve sonuç anlamında sürpriz olacağını düşünmüyorum. Sürpriz ne olur? Galatasaray'ın puan kaybetmesi olur. Ben maçın net favorisi Galatasaray olarak görüyorum. Galatasaray zaten böyle dönemeçlerden her zaman bir fark yaratarak çıkmayı başarabilen bir takım. Ama genel anlamda baktığımızda, yani biz bu haftayı konuşuyoruz, bu maçı konuşuyoruz da Galatasaray'da yani aylardır söylediğim bir şey var. Şampiyonluk yolundayken de aynı şeyi söyledim. Geçen sene bu zamanda da aynı şeyi söyledik. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Mayıs'ın sonunda da aynı şey. Galatasaray'da misyonunu tamamlayan oyuncular var. Galatasaray'da misyonunu tamamlayan bir ekip var. Yani ekip derken bunun içinde personeli de koyuyorum, teknik adamı da, futbolculardan bazılarının da. O yüzden Galatasaray'ın bir revizyona gitmesi lazımdı. Radikal işler yapması lazımdı. Geçen sene, evvel sene seni şampiyon yapan, şampiyonlukta büyük katkıları olan oyuncuların 4-5 tanesiyle mutlaka yedek anlamında değil, kulüpten ayrılması gerekiyordu. Ben oyuncu olsam benim de artık burada misyonum tamamlandı diye düşünebilmesi lazımdı. Bunları iyi empoze edemedi. Bunları iyi yönlendiremedi Galatasaray. Zaten taraftara baktığımızda şu anda yani her şeyin havası kaçmış gibi Galatasaray'dı. Yani lige iyi başlayamadı, Osimhen'le şu oldu, transferler gününde olmadı, mutlu etmedi. Yani bir belirsizlik
2: ama
1: havası var.
2: Ama kazandığı zaman lider.
1: Kazanıyor, hala kazanıyor. Bugün de kazanacak.
2: Beraberlikte lider.
1: Biz zaten Savaş kazanırken diye konuşuyoruz bunları. Bugün de kaybederse bir
2: tabii,
1: sonraki
2: bir şey var,
1: pazartesi
2: doğru.
1: Programında konuşmanın anlamı kalmıyor. Bu nereye götürecek seni? Ne yapacak? Zaten Trabzonspor Peza yani bir çıkış yakaladım diyor, tekrar eleştirilen bir Trabzonspor var. Kiminle hangi hafta nasıl oynadığın çok önemli. Şimdi geçen haftaki Trabzonspor maçı Trabzonluları ve futbol severleri yanılttı Gençler Birliği oynadığı için. Konya'da başka bir şey çıktı, başka bir tablo çıktı karşısına. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe zaten belli bir sıkıntılarla uğraşıyor. Bir tek çıkışta olan takım şu anda Beşiktaş görünüyor ligde. Hepsinin grafiği genel anlamda baktığımızda Beşiktaş'ın taraftarı dışında mutlu olan hiçbir takım yoktur şu anda. Flaş ekip bekliyordum ben. Hani her sezon bir takım zorlar ya, 3-5 hafta bir şeyler yapar. Geçen sene Samsun Spor yaptı, yıllar önce Sivas Spor yaptı, bir ara Alanya Spor yaptı. Mesela Başakşehir'i bekliyordum. Başakşehir benim için bir hayal kırıklığı oldu. Yani hem yeni transferler büyük katkı sağlarlar diye düşünüyordum takıma, transfer anlamında da. Onlar olmadı. Ve bu kadar kısır bir döngünün içinde Galatasaray'ın, yani bu mutsuzluk da var. Şunu söyleyeceğim sana. Kazanacak benim gözümde Galatasaray. Galatasaray taraftarı bugün çıktığında büyük bir heyecanla o stattan çıkmayacak. Bir şeyin havası kaçmış, onu bulabilmeleri çok önemli. Bak bugün kazanacak, o stattan çıktığında ooo bak biz yine şahlandık, biz yine şampiyonluğun en büyük adayız diyemeyecek.
2: Ben bunu görüyorum.
0: Ne görüyorsun? Havası kaçan şey ne?
2: 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takım 5. yılında şampiyonluğa koşarken orada bir umutsuzluk, bir mutsuzluk, bir şey var. Lidersin, zirvedesin ama hep eleştirebileceğin bir şey var. Yani transfer üzerinde. Mesela 5 tane transfer yapmışsın. Lisbon maçında birisi sahada. Bugün bakıyorum, biraz bunun sosyal medyanın da payı var. Biraz taraflı olarak bu haberlerin servis edilmesini mi diyelim. Mesela şimdi dün bakıyorum, 3 kişi bir şahının aynı şartlarda fazla kilosu olduğundan dolayı konucu oynatmıyor.
0: Bir şah bu.
2: İşte ne diye okuyalım?
0: Bit şabu diyorum.
2: Tamam, bir T koyacağız oraya. Bit şabu. Okan abi bakıyorum şimdi. Zun abi.
1: Takma adı yok mu onun?
2: Yani anlaşılır gibi değil. Aynı günde, aynı saatlerde.
1: Tak bir isim.
2: 3-4
0: tane. Yeni çocuk.
1: Tak bir isim.
2: Aynı gün babası olursun. Aynı gün, aynı saatlerde bakıyordum. Bit şabunun fazla kiloları var diyorlar. Diğer taraftan bakıyorum, Leo henüz hazır değil. Hani yapılan transfer sürecinde Lisbon maçında bir tane oyuncunun oynaması ve senin stoperde sol bekini oynatmak, işte o bir şeyler var diyoruz ya, çok net örneği abi. Net örneği. Bir şeyler bu. 5 transfer yapıyorsun. Bir tanesini Lisbon maçında oynatıyorsun. Diğerleri kadroda. Geçen seneden aldığın devre arasında Niyaga'yı oynatmıyorsun.
0: Sen bir çabunun Galatasaray formasıyla ilk maçına Sporting deplasmanında çıkmamış olmasını yadırgadın mı gerçekten?
2: Jakobs oynuyorsa orada, eğer Abdülkerim kulübedeyse, hoca maçtan bir gün önce giderken Abdülkerim hazır diyorsa, nereden çıkarıyorsunuz olmadığını falan diyorsa, o zaman yadırgarım. Jakobs'un orada oynamasını ben yadırgadım. Orada merkez orijinali bir sol bek oyuncusu varsa ve bu oyuncu Chelsea'de oynamışsa ve bu oyuncu
0: Fransa'da.
2: Hayır, Almanya'da.
0: Almanya'da, Leipzig'de.
2: Leipzig'de oynadıysa ben bu oyuncunun oynamasını yadırgarım Kerem. Yani orijinal bir stoper, ağır adam.
0: Tamam, sen Okan Hoca'yı tanımadın mı şu ana kadar? Okan Hoca yeni gelen oyuncuyu yavaş yavaş.
2: Okan Hoca'yı ben tanıdım. Okan Hoca 5 senede, Okan Hoca 5 senedir transfer ettiği oyuncular içinde çok da severim. Çok da sevdiğimi de söylüyorum, her fırsatta söylüyorum. Okan Hoca'nın 5 senede transfer ettiği oyunculardan senin söylediğin elde kalanların dışında kimse yok. Şu andaki 11 içinde baktığımız zaman senin isim vermedim, ben isim verebilirim. Futbolcuların bazı oyuncuları görmeye tahammül edemiyor diyorsun. Mesela geçen bir programda söyledin, Abdülkerim. Yani şimdi Okan Hoca, evet tanıdık. Yeni gelen oyunculara şans vermiyor. Ama 5 senede yapılan transferlerden forma şansı vermeden giden oyuncular var. Ya da az sayıda forma şansı verdi giden var. O kadar çok oyuncu geldi ki biz ne hatırlıyoruz? Osimhen ve Icardi. Hmm. İki tane oyuncu söyleriz. Osimhen, Icardi. 4-5. yıla girerken 2 sene Icardi, 2 sene Osimhen. Bu şampiyonluklarda tabii ki diğer futbolculara haksızlık etmek istemem ama Osimhen ve Icardi'siz Galatasaray'ların olduğu dönemlerde sıkıntı var. O zaman da diyorum ki ben de Okan Hoca'yı tanımadım. Okan Hoca, bunları niye hazır etmiyoruz? Galatasaray niye tam olarak hazır değil? Fizik olarak niye hazır değil? Şimdi Bitşabu bugün mü geldi, dün mü geldi? Kaç gün oldu geleli?

0: gördü, hazırlık maçı oynadı. Yani eğer bu hazır değilse burada bir sıkıntı var. Rafael Leao'yu anlarım, sakatlık geçmişi son dönemde biraz dinledi. Diğer taraftan Niaga keza aynı şekilde.
1: Evet.
0: Yani bunların oynamaması, Okan Hoca'yı tabii ki tanıdık. Oynatmaması için, oynaması için bir süre var. Ama bazen bazı oyuncuları da elinde iki tane varsa stoper oynatacaksın.
1: İşte bir Çabu belki öyle bir oyuncu değil hoca için.
0: Okan Hoca'nın eğer o taraftarlarda senin çizdiğin potre varsa bunun tek sorumlusu Okan Hoca. Ya bu gitmeli, bu artık kalmalı. Üstüne koyan ya Torreira sayabiliriz değil mi burada mesela? Yunus.
1: Belli bir standartta bu oyuncular hep.
0: Geçen Lisbon maçında bir tane insan vardı sahada. Yani futbol anlamında oynayan, mücadele eden Torreira. Diğer kalan kaleci Uğurcan da dahil. Onun performansında bu kadar geriye gitmesi. 5. maçta bir Erzurum maçı dışında her maçta 1-2 gol yiyor. Teknik heyetlerin, futbolcuların evet. Onlar da biraz kendine bir şekilde düşünüyor. Fatih Okan Hoca'nın yardımcıları baştan aşağı.
1: Sen ilk yarıyı beğenmedin mi Galatasaray'ı? İlk devre.
0: 25 dakika. 20 ile 25 dakika arası.
1: Tam Sporting deplasmanında oynuyorsun. 20-25 arası beğendin. Sonraki 20 dakikalık dilimde oyun daha çok ortadaydı. Yani Sportif, daha, Lisbon, daha iyi bir ilk yarı
0: Galatasaray hep hücum yapmayı bırakacak. Yani Galatasaray hep aynı. 25 dakika, 30 dakika hadi olsun 50 dakika, 55 dakika sonra düşüyor. Lisbon'un tamamen Galatasaray'a al 25 dakika bu topu sen oyna. Golünü de at sonra biz geleni yaparız. Ondan sonrasında oyuncu değişiklikleri ve oyunu elma tutma gibi düşüncesi yok. Yapamıyor bunu Galatasaray.
2: Savaş, ben bir şey anlayamadım şimdi. Ben Kerem'in sevmediği bir yorumcu stil vardır. Galatasaray'ı konuşurken Fenerbahçe'ye geçme der. Biraz sonra geleceğim der seni kırmamak için. Evet. Onun önünü kapatmak için bu açıklamayı yapmak
1: yine
2: zorunda
1: de
2: yapmasın de.
0: Bak yine de
2: ama örneklendirmediğin şey iyi anlaşılır olmaz. Benim verdiğim örnekler ve sınıf değiştirmiyoruz. Örneklendirerek. Uh-huh. Ben Fenerbahçe'yi eleştirirken, konuşurken oyuncu yapısını, oyuncu kalitesini değil, yönetiliş biçimini, teknik adamın antreye dişini, stratejisini eleştiriyorum. Senin burada neyi eleştirdiğini ben anlayamadım. Beğenmiyor musun dedin ya. Teknik adamı mı beğenmiyorsun, formda değil mi diyorsun, yoksa Galatasaray'ın bu kadrosunu mu beğenmiyorsun?
0: Teknik adam ve yardımcıları. Sen az önce söyledin ya bundan. Ben de onu direkt söylüyorum. Teknik adam ve yardımcı. Okan Hoca'da bir formsuzluk var. Sezon başlarında böyle olması var. Ben bunu liderken de bugün berabere bile kalsa zirvede olacak. Ama sen az önce ne dedin? Bu sene takımlar bazında gerçekten de öyle. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası mutlu. Şu andaki görününde, şu andaki oyunda iyi bir hoca performansı, gelen oyuncuların performansı, gelen oyuncuların çabuk takıma uyum sağlaması, Okan Hoca'nın 1-0 yakalıyorsun. Bak bunu daha önceki yayında da söyledim. Frankfurt maçı. 1-0 yakalıyorsun. İkinci golü Barış'la beraber İlkay'ın aldı at dediği topu karşıya atamıyorsun. 2-0 olacak. Burada Sané o topu alsa 2-0 olacak. Sonra 3-1 oluyor. Yaptığın oyuncu değişiklikleri oyun içindeki süreçte Galatasaray tabii ki hep hücum oynar. Galatasaray tabii ki baskılı oynar. Ama belli bölümlerde de oyunu tutmak için oynar. Oyunu tutabilecek takım içindeki futbolcular da oyunu böyle yavaşlatacak, pas alışveriş yapabilecek. Hep hücum değil. 25 dakika, 35 dakikaya kadar tekrar Lisbon, son 5 dakika tekrar Galatasaray ama ikinci yarı oyunun bir bölümünde değil, birçok bölümünde de Lisbon vardı.
2: Peki. Kerem sen de lütfen buna katılırsan sevinirim. 4 kez şampiyon oldu bu 5. sezonu.
1: Evet.
2: Son 5 yılda bu sezon dahil Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın en iyi kadrosu hangi seneydi?
0: İlk seneki kadrosu. Çok iyi kadroydu. Mertens, Lucas Torreira, Icardi.
1: İsim olarak
0: Abdülkerim. Yani
1: tartışılabilir bu arada en iyi kadro.
2: Peki sen yıl olarak söyle, isim olarak değil. Senin gözünde en iyisi hangisi? 4 kez şampiyon oldu. Bu 4'ünden en iyi kadro.
1: Kağıt üstünde düşünürsen, Galatasaray'ın hücum attı. Mesela Avrupalı bir futbol severin gözünde Leroy Sané, Victor Osimhen, Rafael Leao.
2: Performans olarak döndü mü kağıt üzerindeki?
1: Onu zaman gösterecek. Sané dönmüyor. Ne kadar dönecek?
0: Eğer öyle bakarsak.
2: O zaman bu sezon diyorsun sen isim olarak.
0: Tabii. Öyle bakarsak Zaha'lı, Tete'li, Hakim Ziyech'li,
1: Tete, Tete kim?
0: Kağıt üzerinde diyorsun.
1: Kağıt üstünde onu kağıt üstünde bile kabul etmiyorum. Tete bir şey bir oyuncu değil.
0: Tam şu anda.
1: Yani çok iyi bir oyuncu olarak gelmedi buraya.
2: Peki.
1: Yani ondan beklenti.
2: Şey.
1: Ziyech çok büyük bir beklenti yoktu. Olmaması gerekirdi.
0: Zaha.
1: Bu arada. Zaha evet önemli bir oyuncu ama zor bir karar.
2: Kerem'in verdiği cevap benim yoldan çıkardı beni şimdi saptırdı. Yola dönebilmek için şöyle yapayım. Hı. Bu seneyi sayma. Mesela Savaş
0: ilk sene
2: dedi. Senin şeyin ne? Çünkü benim sorumun asıl amacı

0: Ama birinci sezonunda seni şampiyon yapan Nelson bu sene bedava gönderildi ve parası verilip gönderildi. Danimarka milli takımın oyuncusu.
1: Sanchez de onun önünde olduğu için biraz da kariyeri oraya doğru evrildi. Yani Sanchez Nelson'dan daha iyi oyuncu.
0: Beraber oynayamazlar mıydı? Abdülkerim kadar oynayamaz mıydı mesela?
1: Bilmiyorum, Abdülkerim kötü mü oynadı?
0: Nelson ilk şampiyonluğunda Nelson kötü müydü?
1: İyiydi. Abdülkerim kötü müydü?
0: Abdülkerim bu sene kötü.
1: Tamam, bu sene ayrı bir şey.
0: Tamam, herkesin bir dönemi vardır mesela. Abdülkerim'in normal şartları.
1: Abdülkerim'in bu arada sezonlarını düşündüğümde Galatasaray'daki ilk dönemi de dahil, Abdülkerim kötü başlamıştı.
0: Abi zaten. Bak şimdi ben hep bir yerli hastasıyımdır, yerli seveceğimdir derler ya, yerli yaban. Ben yabancı hayran değilim. Ama bugün Bitşao'nun kilolarını dün 3-4 kişi aynı aldan, aynı tırnak içinde haber yaparken Abdülkerim'in kilosu da var. Diğer futbolcuların da kilosu da var.
1: Totalde sence Nelson Abdülkerim'den daha mı iyi oyuncu?
0: İlk senesi daha iyi.
1: Totalde soruyorum.
0: Totaline bakarsan 4 sene istikrar olarak Abdülkerim.
1: Abdülkerim daha iyi oyuncu.
0: 4 sene Abdülkerim istikrarlı.
1: Galatasaray'ın stadyumuna gidelim. Samiyen'e kameralarımızı çeviriyoruz. Emre Kaplan bizi bekliyor. Galatasaray Kocaelispor mücadelesi öncesi elindeki detayları aktaracak. Muhtemel 11'den de bahsedecek. Emre, söz sende.
2: Kerap, teşekkürler. Rams Park'tan biz de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Hem sana hem de konuklarına da selamlarımızı iletelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon deplasmanından sonra artık lige dönüyor. Rakip Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ligde belki de en çok zorlandığı rakip olmuştu Körfez temsilcisi ve iki maçta da mağlup edememişti. Kocaeli'deki maçı Kocaelispor kazanmış, buradaki maçsa beraberlikle sonuçlanmıştı. Kağıt üzerinde oldukça zor, iyi başlayan bir Kocaelispor, Selçuk İnan'la birlikte geçtiğimiz sezonda beri de istikrar yakalamış bir rakibe karşı oynayacak sarı kırmızılılar hemen Şampiyonlar Ligi mesaisinin ardından. Sağ içiyle ilgili bilgileri verelim, sonra buradaki atmosfere geçelim isterseniz. Galatasaray'da Victor Osimhen'in, Mario Lemina'nın ve Wilfried Tsingo'nun tedavi süreçleri devam ediyor. Osimhen ve Mario Lemina için hedeflenen maç önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanı. Bu hafta yakından takip edilecek iki oyuncunun da durumu ve Trabzon deplasmanında olup olmayacaklarıyla ilgili karar verilecek. Çok kolay gözükmüyor ama iki oyuncunun da oynamak istediklerini söyleyelim. Onun dışındaysa siz de az önce bahsediyordunuz aslında, tam bana pası atmadan önce. Abdülkerim Sporting Lisbon maçında oynamamıştı. Bugün ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Bitşah bunun henüz fiziksel olarak tam olarak hazır olmama durumu söz konusu. Hem kiloyla ilgili durum, hatta şöyle net bilgi vereyim. İstanbul'a geldiğinde yapılan ilk sağlık kontrollerinde yağ oranı yaklaşık %18 olarak tespit ediliyor Bitşah bunun. Kilosuysa tabii ki 1.96 bir oyuncudan bahsediyoruz. 110 kilo civarında bir kilo ölçümü yapılıyor ama tabii ki burada boyunu da hesaba katmak lazım. 1.96 boyunda olduğunu da unutmamak lazım. Birkaç kilo fazlası var. Geldiği günden bu yana da diyetisyen eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi var. Henüz tam olarak hazır değil. Zaten hazır olsaydı Lisbon deplasmanında belki Okan Hoca onu değerlendirebilirdi. Taktiksel olarak bir değişiklik yapılmıştı. Rafael Leao Lisbon'da yine ikinci yarıda süre almıştı. Bugün benzer bir tablonun oluşmasını bekliyoruz. Leroy Sané geçtiğimiz maça ilk 11'de başladı. Bugün yedek kulübesinde olmasını bekliyoruz. Ve Deniz Gül, Galatasaray'ın yeni transferi, yine Portekiz deplasmanında çok da aslında aşina olduğu bir yerde ilk kez Galatasaray formasını giymişti. Bugün ilk kez ilk 11'de olmasını bekliyoruz diyeyim ve hemen muhtemel 11'e geçelim. Orada ifade etmeye çalışalım kadroyla takımla ilgili durumu. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Roland Şalai, solda Eren Elmalı, stoper ikilisi, ideal ikili diyebileceğimiz Abdülkerim Davinson'a dönüyor. Onların önünde Torreira ve Sara, yine Lisbon deplasmanında olduğu gibi ikiliyi oluşturacaklar. Batrakov 10 numara pozisyonunda. Kanatlarda Yunus ve Barış, Yunus sağda, Barış solda olmak üzere ve ileride ise Deniz Gül şeklinde bir 11'le Galatasaray'ın bugün Kocaelispor karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Rafael Leao ve Leroy Sané de yedek kulübesinde olacak. Okan Hoca'nın ikinci yarıda yapacağı hamleler olarak yanında bekleyen isimler olacaklar. Galatasaray adına biraz tabii artık o kadro genişliğinden, her ne kadar sakatlıklar olsa da sezon başında oluşan kadronun genişliğinden faydalanabileceği bir sürece doğru gidiliyor. Zaman zaman rotasyonlar da olacaktır Şampiyonlar Ligi ve ligi bir arada götürürken. Şundan bahsedelim, saha içinden bahsettik. Şu an itibariyle artık İstanbul'da yavaş yavaş sonbaharı hissettiğimiz bir günü yaşıyoruz. Akşam saatlerinde, maç saatinde yağmur uyarısı var meteorolojinin. Bu saatlerde de yavaş yavaş o bulutlar kendini göstermeye başladı. Stadyuma gelecek olan taraftarlara da bunun uyarısını yapmış olalım. Bunun tedbirini alarak gelirlerse daha rahat bir şekilde maçı izleme imkanları olur. Kapalı gişe olarak oynanacak maç. Zaten artık bu çok fazla haber değeri taşımıyor Ramspark'taki mücadelelerde. Son yıllarda genel itibariyle alışık olduğumuz görüntü. Saat 20'de başlayacak.

0: başlayacak mücadele. Biz de gün boyunca hem atmosfere hem takımlara dair bilgileri, gelişmeleri takip edip aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Emre'ye aktardıkları için. Bir kere daha bakalım mı Galatasaray'ın muhtemel 11'ine? Savaş Çorlu ne düşünüyor, ne diyecek bu kadroyla alakalı? Merak ediyorum ki üstüne konuşacağımız pek çok şey var. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Barış ve Deniz. Bizim 11'imiz bu Savaş Çorlu. Senin kafandaki kadroyu netleştirebildin mi?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Dün akşamdan beri bakıyorum. Kadrolar konusunda bu haftaya kadar bir aşağı bir yukarı herkes de aynı kadrolar oluyordu. Hmm. Benzer kadrolar oluyordu. Herkes şu anda papatya falı gibi. Okan Hoca bu konuda çok sitem ediyordu. Biraz da başarılı olmuş olabilir. Tam böyle şey değilim ama sanki bu maç bu 11'in dışında birkaç sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Yani Okan Hoca burada bir şeyler yapacak. Çünkü geçen maçta yeni transferlerin oynatılmaması çok eleştirilmişti. Şimdi mesela Leao'yu herkes sahada görmek istiyor. Leao'nun henüz 45 dakikalık oyuncu olduğunu tam olarak hazırlamadı. Baştan başta biz bununla Kerem'le daha önce çok tanıştık. Ozan Zeybek sana da söylüyorum, ben sana da. Bir futbolcu hazır değilse, eğer ikinci 45 dakika dönüyorsa baştan mı oynarsın, sondan mı oynarsın? Bu derbiler için de geçerli, normal maçlar için de geçerli.
3: Yani bu şuna bağlı. Biz seninle başka 1-2 yıl önce bu programlarda da konuştuk. Herkesin bir ayrı stili var, şeyi var. Risk teşkil ediyorsa ben baştan başlarım. Ben eşeği sağlam kazaya bağlamaktan yanayım. Anlatabildim mi? Skor aldıktan sonra işi de değiştirebilirim. Yalnız bak, bu tabloyu görünce aklıma bir şey geldi. Yunus sezona iyi başlamadı. Barış, Alper sezona iyi başlamadı. Abdülkerim iyi başlamadı.
2: Şalay yani, geçen seneki gibi değil.
3: Uğurcan bıraktığı yerden devam edemiyor. Şimdi biz sezonlardır konuştuğumuz, değindiğimiz, üzerine bastığım bir şey var. Yani özellikle ben kendi adıma da söyleyebilirim. Hatta geçenlerde de Fenerbahçe'yi konuşurken söyledim. Yerlilerin dominantsa, Türk futbolcuların güçlüyse şampiyon olma olasılığın, dört büyükler için bahsediyorum bunu, daha yüksek oluyor. Galatasaray'ın zaten son 4 sezondaki şampiyonluğun, yani Osimhen de görünse, Icardi de görünse, Torreira da görünse, Mertens'e de, burada dominant güçlü figürleri vardı Galatasaray'ın, yerli anlamında söylüyorum. Bu oyuncular sezona iyi başlayamadığı için Galatasaray şu anda topal gidiyor. Yani ben Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda, tamam, şimdi Sporting maçını düşün. Yunus'un performansı iyi miydi? Barış Alper'in iyi miydi?
2: Değil.
3: Abdülkerim zaten süre alamadı. Uğurcan iyi miydi?
2: Değil.
3: Değil.
2: Yemezdi o golü normalde.
3: Yani normalde o golü de yese, bir şey vardır. Yani bu sezona bir bakalım, başlangıçtan itibaren gelelim. Bıraktığı yerdeki Uğurcan yok şu an.
2: Tabii.
3: Ama siz ikiniz de Batrakov hakkında bir yorum yaparsınız diye bekliyordum.
1: Yaparız.
2: Ben geldiği gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Benim hala beklentimi karşılayamadı. Belki erken olduğunu söylüyorlar. Ben eğer Batrakov olsaydım, bunu daha önce bir iki kere söyledim. O Matruşka'nın içinden çıkarken Hacı ile, Snyder ile, Mertens ile olan Matruşka'nın içinden çıkmak bana kocaman bir ağırlık verirdi. Bazen hepimizin kapasitesi belli. Ben şimdi desen ki bana, sen şunu al, yapıştır desen yapıştırırım. Ama bunu alıp da öreceksin falan bir yere kadar desin, onu yapamam. Hani Matruşka'dan o 3 isim çıkarken 3 isimin ağırlığı, 20 yaşında bir oyuncu. Diğer oyunculara baktığın zaman 3'ü de ülkelerin milli takımlarında 10 numarayı taşıyan oyuncular. Kumaş sağlam, genç bir oyuncu. Ben biraz daha zaman oturuyorum. Yani benim şu anda mesela oradaki pozisyonda, Lisbon'daki maçta o tekme yedi, bana göre kırmızı karttı. Yani orada o 3 tane ismini söylüyorum. Mertens de alırdı, Snyder de alırdı, Hacı da alırdı. O istediği neydi? Hak ettiğini alırdı. Haybeden demiyorum bak. O hak ettiği kırmızı kartı yere atıp iki takla yapar alırdı. Gariban genç, orada şey yapmıyor. Hakem de uydu var hakemine, o kırmızı kartı vermedi. Bu tip maçlarda Mertens'in, hatırlayalım, geçen sene bir Manchester vardı. Girdi, vücudunu soktu, penaltıyı aldı, maçı çevirdi mesela orada. Ben o yüzden biraz daha zamana ihtiyacım. Bana şu anda maç çevirebilecek şeyi görmüyorum ben bunu. Ha bunu 3 hafta sonra, 4 hafta sonra Fenerbahçe maçına kadar takımı daha iyi tanır, milli aralar geçer o zaman. Ama bugün bana o işi böyle maç kurtaracak bir 10 numara ya da oyunu toparlayacak bir 10 numara gibi gelmiyor.
3: Şimdi ben bugün maçın favorisi Galatasaray derken de çok rahat kazanır falan diye kesinlikle düşünmüyorum. Yani zor bir maç bekliyor Galatasaray'ı. Yani bugün hem yeteneğin hem stratejinin ön plana çıkması lazım. Yani sadece benim kaliteli oyuncularım var. Zaten iş çözerler. Takım oyununu oynayamıyor Galatasaray. Eskiden bunu da beceriyordu. Zaten özellikleri yüksek kapasiteli oyuncuları varken takım oyununu da beceriyorlardı. Bu sezon ben bunu göremedim. Ama bu iş nereye kadar gider? Bir dönüm noktası olacak mı? Dönüm noktası derken iyi oyun anlamında söylüyorum bunu. Yoksa zaten biz bu bir ay içinde Galatasaray'da bir oyun anlamında, pozitif anlamda dönüm noktası yaşayamazsak Galatasaray'da başka sıkıntılar
1: su yüzüne çıkabilir yani, mi?
3: Halı altına süpürülen konuların hepsi su yüzüne çıkar.
2: Şimdi senin tezine şöyle söyleyeyim. Kocaeli Trabzonspor galibiyetleri milli ara ve sonra oynanacak Barcelona maçına kadar müthiş bir hava olur. Hı hı. Ama senin söylediğin dışında iki maçta olası bir puan kaybı o söyledik şeylerini çıkartabilir. Çünkü Galatasaray'da hala konuşulmayan ya da belli bir yere kadar konuşulan şu 5 transferden mutlu olan yok dedin ya, çok güzel bir benzetme. Galatasaray zirvede ama hep bir şeyler eleştiriliyor. Bunu sosyal medyasının dışından söylüyorum. Camiye bakıyorsun, önümüzdeki hafta divan var mesela. Divanda neler konuşulacak? Lider takım bu kadar eleştirmiyor. Galatasaray'da eleştiri vardır. Galatasaray eleştiri kültürünün en üst seviyede olduğu bir kulüp, bir camia. Ama şu anda ben de dahil kendim de öz eleştiriyorum. Lidersin. Kazanman halinde bugün Beşiktaş avarajda lider. Beraberlik halinde yine lidersin. Önümüzdeki hafta bir Trabzon derbin var. Lisbon'da iyi oynayıp kaybettin demiyorum. Öne geçtiğin maçta kaybediyorsun. Ama hep bir şeyler eleştiriyoruz. Transferleri eleştiriyoruz. Neden oynamadığını eleştiriyoruz. 100 milyon euro neredeyse para harcamışsın. Ve geçen senenin kadrosuyla maça çıkıyorsun. Şimdi bana kimse burada kızmasın, sitem etmesin. Yani niye eleştiriyorsun? Eleştiririm tabii ki. Yani ben bu sezon transfere neredeyse 100 milyon euro para harcayıp ve geçen senenin ve 11 üzerinde 4 tane 5 tane net formsuz oyuncu sayabiliyoruz. Ben daha fazla sayıyorum. Ben Torreira dışındakilerin hepsini sayabiliyorum 11 başlangıcında. Hadi Batrakov'u da dışarı çıkalım.
1: Kadro bu arada geçen sezonkinden geniş.
2: Genişlik ayrı ama bak şimdi geniş kadro diyoruz. Jean Kat. Bu 11 üzerinden gidersek eğer. Bitçiyav mıydı? Söyle. Leslie. Hiç görmedik bu adam. Orta saha oyuncusu. Diğer bakıyorum İlkay.
3: Ben simasını bile bilmiyorum.
2: Bak İlkay. Onun simasını biliyoruz. Hı-hı. Çok seviyorum. Gelmesini de en çok istediğim oyunculardan bir tanesi biliyorsun. Ama Lisbon'daki bir gün önceki antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması futbolcuların en sevdiği şeydir ayak tenisinden sonra. Orada bile topun üzerinde oturuyordu. Antrenmanı izliyordu. Ben o konuda yani sitem ettim ona açıkçası. Sané takımın en değerli oyuncularından bir tanesi Osimhen'den sonra. Bakıyorsun şimdi Niyaga, Jakobs ve Kaan. Tabii ki kulübe değerli. Şu 11'in dışında baktığımız zaman. Bir de burada Leao var tabii unuttuğumuz. Yani bu kulübe çok geniş bir kulübe rakiplerine göre. Buna rağmen eleştiriliyorsa o zaman herkes düşünecek. Ya bir şeyler eksik. Bunu Okan Hoca'nın taktiği alıp Okan Hoca'nın sezon başı kampı diyebiliriz. Ben şu 5 tane futbolcunun içinde Leslie'ye hazır olmadığına şey yapmıyorum. İhtimal vermiyorum. Emre de söyledi bak fazla kiloları var dedi boyuna göre. O zaman niye transfer edildi? Niye transfer edildi o zaman ya? Galatasaray'a bir stoper lazım dedik. Bir sol bek lazım dedik. Sol bek transferi Jakobs denen. Bak sezon başı 5. maç. Hep Jakobs başlıyor. Küçük bir örnek belki ama. Jakobs 90 dakika bitiremiyor. Jakobs çünkü Eren giriyor. Maçın sonucu kaç olursa olsun bağımsız söylüyorum. 1-0, 2-1, 2-2, 2-3 neyse. Bugün Eren var. Orada da Eren vardı. Jakobs yanındaydı. Sol bekini henüz daha oraya sabitlemedin yani 5. haftada.
1: Hayır sabitlemene gerek var mı? Şöyle söyleyeyim. Jakobs iyi oyuncu herhalde bir itirazın yok buna.
2: Tabii ki yok.
1: Tamam Jakobs ağırlıklı olarak oynuyor. Eren de oynuyor. Eren kötü futbolcu mu?
2: İkisi de Şampiyonlar Ligi için. Bak bu Şampiyonlar Ligi için ikisi de yetersiz. Ben Lisbon maçında gördüm. Evet Jakobs.
1: Sen her pozisyona Sané gibi, Rafael Leao gibi oyuncular mı?
2: Ama bak Galatasaray Şampiyonlar...
1: Galatasaray'ın sol beki Eren ya da Jakobs olması kurtarmıyor mu yani?
2: Kerem sadece kısadan şunu söyleyeceğim. Hı-hı. Galatasaray geçen sezon lig bittiği zaman Sayın Başkan'ın, Sayın Abdullah Kavukçu'nun söyledikleri şey şuydu. Biz 5. şampiyonluğa gideceğiz. Hı hı. 27. şampiyonluğa herkes hazır olsun. Fakat bizim asıl amacımız paramız da var. 500 milyon euro, 500 milyon TL transfer için paramız da var. Arsenal ne yapıyorsa biz de yapacağız gibi ifadeler vardı. Şampiyonlar Ligi için bir kadro kuracağız denildi. Bu arada zaman geçti. Dünya Kupası başladı, Dünya Kupası'nı bekliyoruz dedi. Dünya Kupası bitti, yine transfer yok. Ligler başlayacak, bir hafta kala iki transfer, bir tane Leslie transferi, Batrakov transferi sonra, burada eğer Leao transferi olmamış olsa, Leao transferi biraz gaz aldı açıkçası yani. Ama gelinen noktada ben hala Şampiyonlar Ligi için Lisbon maçında gördüğüm Galatasaray'ın bu kadro yeterli olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Eren de iyi oyuncu.
1: Hayır, neye göre yeterli oyuncu değil? Yani soru şu. Galatasaray'ın bu kadrosu tam Şampiyonlar
2: Ligi olmaz. Şalay'ın iyi de kim?
1: Singo kağıt üstünde görünüyor, belli değil. Benim sorum şu, sen ne bekliyorsun Galatasaray'dan Şampiyonluk Ligi'nde? Şampiyonlar Ligi'nde.
2: 24. Geçen sezon.
1: Tamam, ilk 24 için bu kadro yetmez mi?
2: Ben göreceğiz. Geçen sene seninle bir puan yaptık.
1: İçin, geçen sene kadro kalitesi olarak söylüyorum. Galatasaray'ın kadrosu zaten ilk 24'te olmalı.
2: Olmalı başka
1: zaten
2: bir şey.
1: Zaten olmalı.
2: Puan cetvelinde yazdığım yani zaman
1: öyle her şeyi garantiye alamazsın.
2: Puan cetvelinde yazdığım zaman ilk 3 maça 0 çekmiştim ben. Beraber yaptık. Yani geçen sene de 13 yapmıştık. 9 puanla çıkanlar oldu ama aşağıda inanılmaz sürpriz sonuçlar olmuştu. 10 puan yetmezdi geçen sene yani. Geçen sene büyük mucize oldu. Galatasaray'ın son hafta kaybettiği puanlarla. Bu sene 10 yeter diyorlar. Ben onun yeterli olmayacağını düşünüyorum. 9 da çıktı hatta geçen sene. Benfica sonuncuydu ya. Son maçta Chelsea attığı golle çıktı, hatırlayalım. Yani sonuncuydu 2 maç kale. 3 puanla sonuncuydu. Son 2 maçı kazandı, çıktı. Bu sene 10 puan yeter mi dersen bilmiyorum. Salah'ın alternatifi Singo diyoruz. Singo şu anda gören var mı? Az önce dedim ya ben Leicester'in tipini hatırlamıyorum, simasını. Singo'nun da simasını unuttuk. Saç modeli değiştiyse belki, çünkü onların saç modeliyle genelde atılırız. Saç modelini değiştirse biz onu da hatırlamayacağız neredeyse. Kaan Ayhan vardı. Şampiyonlar Ligi listesinde yok. Burada Eren Jakobski'ne bir şekilde gidiyor. Burada geçen sene Sasha Boy vardı. Bu bir eksiklik değil midir yani? Singo'nun sağ bek oynayamadığını ya da oynamak istemediğini söylüyor, değil mi?
1: Eren Jakobski eksiklik değil.
2: Sağ tarafta?
1: Tam sağ tarafta var bir eksiklik, evet.
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımın sağ bekte
1: toparlanacağını düşünüyorsun. Bak,
2: sağ bekte çok fazla beklemiyorum
1: Jakobs,
2: ben.
1: Bak, Jakobs, Eren. Salt Şampiyonlar Ligi oynamıyorsun. Zaten dünyada yani oyuna etki eden sağ bek, sol bek, çok etki eden 20 tane var mıdır toplam? Ben çok emin değilim yani. O yüzden sende olmayacak zaten öyle bir sol bek. Bu herhalde kesin. Herkes katılır diye düşünüyorum. Eren Jakobs Galatasaray'ın sol bekleri. Fenerbahçe'nin Archie Brown'la Levent. Beşiktaş'ın Rıdvan'la Utara. Bir kere bu bekler arasında herhalde en güvenilir, ne oynayacağı kesin olan ve savunma gücü en yüksek olan oyuncu Jakobs. İtirazı olan var mı?
2: Evet.
1: Yani bu takımlarla mukayese edeceksin yani öncelikle. Sen Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu oynuyorsun. Trabzon'un sol bekleri Mustafa Eskelaç, Kabral. Jakobs ikisinden de daha iyi savunmacı herhalde. Buna da herkes katılacaktır diye tahmin ediyorum.
2: Bunu önümüzdeki günler bize
1: savunmacı
2: gösterecek.
1: Olarak daha
2: savunmacı
1: daha
2: olarak, skor olarak farklı
1: her
2: olabilirler.
1: Her pozisyonda Osimhen, Asensio, Gendouzi, işte Trossar, Muhammed Salah. Yani bu kalitede mi oyuncu olması gerekiyor?
2: Bak, bölgeye bakıyorsun.
1: Bu kalitede Yunus, oyuncu oluyorsa zaten Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden aşağıya.
2: Şimdi Ozan Zeybek'le burada anlaştığımız şey şu. Yunus, Sané. İkisinin de bu seneki performansları baktığın zaman geçen senenin gerisinde. Bu tarafa bakıyorsun. Barış çok gerisinde. 4 yıllık performansın ilk kez bu kadar sezon başında 5 haftalık performans da geride. Hı hı. Zaman zaman sezon başlangıçları kötü oluyordu, sonra açılıyordu. Ama bu sezon Barış bir hayli kötü. Neredeyse yuhlanacak hale geldi. Yani bugün ben taraftarların oyuncu yuhlamasına hiçbir zaman şey yapmam. Hep karşı çıkmışımdır.
1: Tabii.
2: Barış'ın alternatifi var orada bir. Leao. Diğer bölgelerdeki oyuncuların performansının 5 haftada tam olarak oturmamasının bana bunu bir şekilde anlatılması lazım. Yani sezon başı kampında eksik bir şey mi yapıldı? Bazı futbolcuların geçen sene, o senin söylediğin doymuşluk mu var? Doymuşluk kelimesine ben çok katılmak istemiyorum. Bunu Jakob söyle bir şey asla şey.
3: Daha kayıtlık mı var?
2: Yani Sanchez'e ben bunu sormuştum şampiyonluk röportajında.
1: Ne dedi?
2: Dedim sizin için doymuşluk var bir sonraki şampiyon. Dedi öyle bir şey olamaz. Soyunma odasına gittiğimiz anda daha kutlamalarda 27. şampiyonluğu konuşmaya başladık biz dedi yani kendi aramızda. Hani doymuşluk halk arasında konuşulan bir şey bile. Futbolcu hep ister 27 de ister 28 de, hele ki 5. şampiyonluk tarihine geçmek için çok önemli olduğunu.
3: Ya formsuzluk bir tane oyuncuda olur, iki tane oyuncuda olur. Yani biz burada 4-5 tane oyuncuyu
2: bağlı?
3: Aynı anda beğenmiyorsak başka bir sıkıntı var.
2: O teknik adam.
3: Bugün Osimhen'in yok. Bugün Torreira'nda teklerse zaten diğerleri daha bir şey göstermedi bize performans bu sezon genelinde saydığımız. Bugün Torreira teklerse Galatasaray çok acı çeker.
2: Lesti var. Geliyor işte arkadan bak. Daha o fotoğrafını hatırlamıyoruz dedim.
1: Batrokov'u sen nasıl gördün?
2: Niye Gava?
1: Savaş Çorlu'ya sordum.
3: Ben ama mesela şu anda Savaş iyi niyetiyle çok erken daha dedi yani biraz zaman vermek lazım dedi. Ben Galatasaray taraftarının ve bu takımın beklentisini karşılayacağını düşünmüyorum.
2: Saydığım isimlerle zaten karşılamıyorum. Yani ben o saydığım
3: isimlerle. Zaman vermen çok doğal. Haklısın. Bir

0: şey geçmesi lazım. Yani bazı şeyler vardır. İlk günden, ilk hareketten, ilk şeyden bir şeyler hissettirebilir. İnsanlarla tanıştığında da görebilirsin bunu. Bu seni yanıltabilir. Tabii. Ama futbolda bu çok belirgindir. Yani ben yani bu oyuncu örnek, bu Türkiye Ligi bambaşka bir lig. Yani biz bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Burada kumda, plajda oynanıyormuş gibi oynanıyor. Fiziksel güç de çok önemli burada. Bir de oyunun kurnazlığı çok önemli. Oyunun ve oyuncunun kurnazlığı çok önemli. Bu kurnazlık kötü anlamda, hakaret anlamında değil. O tecrübenin doğurduğu bir şey de var orada. Şimdi bu oyuncu 2 yıl Belçika'da, 1 yıl Hollanda'da, başka Avrupa'nın başka kulüplerinde oynayıp gelse 26 yaşında Galatasaray'da bambaşka bir aynı isim, bambaşka şekilde izleyebilirdik. Buraya çok toy geldi.
1: Belki oralarda oynamış olsa Galatasaray'a gelmedi.
0: Gelmezdi. Evet. İşte
2: şimdi senin demin düşününce, o mutsuzluk üzerinde söylediğin bir şeyde aklıma şu geldi mesela. Galatasaray'ın geçen sezon bittikten sonra 10 numaraya, orta sahaya kaç tane ve hangi yıldız isimler, en son Kamavinga'da
0: aday adayları mı?
2: Aday adayları, şişirmeler, meşhur o dolduruşlar, hadi gelecek alacak şu isimler, bu isimler. Bunların içine baktığın zaman bunu Batragov'un çıkması o mutsuzluğun bir parçası. Gelelim teknik heyete, bu kadar ismin konuştuğu yerde, bu kadar gündeme gelen yerde en son Batragov geliyorsa onda da bir mutsuzluk olur.
0: Savaş kaç transfer yaptı?
2: 5.
0: 5. Son gün transferi diyorum. Leao'yu almamış olsaydı Galatasaray için biz ne derdik?
2: Az önce satır arasında söyledim ya.
0: Leao. Onun transferi biraz gaza aldı.
2: Sezon başında geçen sene Sané'yi aldı Galatasaray. Osimhen'i son güne kadar bekledi. O gazı baştan aldı. O transfersizlik aynı bugünkü gibiydi. Hiç kimse öz eleştiri yapıp ders çıkarmıyor. Daha önce nasıl yaptıysak yine yapacağız. Daha önce doğru yapmadın ki. Daha önce yanlıştan da oraya geldin. Daha önce yanlıştan doğru sana Osimhen geldi. Geçen sene Osimhen olmamış olsaydı son güne kadar beklemek. Hani transfer hep yanlışla bir şekilde gittin.
1: Osimhen olmasa başkası olacaktı bu arada.
2: Son gün.
1: Ya birisi olacaktı yani.
2: Batrakov gibi.
1: Hayır, 75 milyon euro verdin mi Osimhen'e?
2: Evet.
1: Tam birine 50 verecektim.
2: Bulamazdın ki.
1: Bulursun.
2: Bak şimdi ben bir şey söylüyorsam kendi adıma, yanlışı değil. En doğrusunu örnek vermem lazım. Biz geçen sene nasıl yaptıysak Sayın Başkan yine yapacağız diyor. Ama geçen sene doğru olmadı ki. Geçen sene taraftar
0: yanlıştan pay çıkarmıyor kendine.
2: Yanlıştan pay çıkarmıyorum. Yanlıştan pay çıkarsam öz eleştiri olarak çıkarmam lazım. Doğruya ekmek için çıkarırım. At bunu söyledi. Daha önce yapacağız. En iyisini alacağız. Ama transfer bitmesine yakın. İsyan niye? Biraz daha bekleyelim. Bak göreceksiniz. Yine
0: şimdi
2: aynısını yapacağız.
0: Aklıma bir şey geldi. Birkaç yıl önce İzmir'de böyle bir sel felaketi gibi hafif bir sıkıntı oldu. Bazı arabalar suda kaldı. Bir arkadaşın otoparkına gittik apartmanın altında. Apartman görevlisi geldi. İşte ona diyor, Ali abi üzülme diyor ya. İşte Savaş abinin arabası da su altında kaldı. Kerem'in de. Ya onun arabası su altında kaldı diye bunun şeyi, acısı veya zararı başka bir şeye dönüşmeyecek ki. Kimseninki kalmasın anlamında. Şimdi senin dediğin gibi yani biz burada kötüden şeyden kendimize örnek çıkarmaya çalışmayacağız. Ama şunu söyleyeyim. Masanın ne tarafında oturursan görüş açın ona göre değişiyor. Şuraya yere bu ana kamera yani Jimmy çekiyorsa şuraya yere bir rakam yazsam o rakam sana göre 6 olabilir, bana göre 9 olabilir. Doğru mu? Senin baktığın yerden 6 görünecek, oradan baktığı yerden 9 görünecek. Siz bazı şeylere, ikiniz de Galatasaray'ı çok iyi bildiğiniz için siz başka bir gözle bakıyorsunuz. Bir de işin içine duygu katıyorsunuz kırmamak adına. Ama aşikar bir şey var. Bak ben buradan baktığımda stat şurada, bak stada şöyle baktığımda tam bu yüzeye denk geliyor. Bir sıkıntı seziyorum. Bu nedense bu da büyük bir başarı. Gün yüzüne çıkmayan bir şey var. 3-4 aydır bu yarayı kaşıyanlar var. Hem camianın içinden kaşıyan var, rakiplerden kaşıyanlar var. Ama Galatasaray'da bir mutsuzluk sendromu var. İnsanların suratında.
2: Sebebi ne peki?
0: Bilmiyorum işte.
2: Sebebi
0: ondan,
2: ne biliyor musun?
0: Ondan anlatıyorum.
2: İletişim,
0: bana.
2: iletişim. Geçen sezon biter bitmez söylüyorum. İletişim konusunda iyi anlatılamıyor bazı şeyler. Sürekli olarak pansuman. Sürekli olarak pansuman. Galatasaray camiası 13.lükten geldi, ertesi sene bir şampiyon oldu. Arka arkaya 4 sene oldu. Galatasaray camiasına bazı şeyleri iyi anlatırsanız Galatasaray yapar. Ama biz bugün gelinen noktada Lizbon'da transfer edilen milli takım oyuncusu Deniz'i orada sahada 11'de ya da ikinci ara oyuna başlarken atamıyorsan ve bunun sebebini de arka planda söylüyorum. Fizik olarak eksik olduğunu, ya Portekiz Ligi'nde 24 maç mı 25 maç mı oynadı Kerem?
1: Yani 90 dakika oynadığı maç sayısı çok düşük.
0: 4 mü 8 mi?
1: Toplam 24-25'e denk
2: rakibiniz,
1: gelmez.
2: Rakibiniz Lizbon, Portekiz Ligi'nde oynayıp

0: Türkiye'deki rakibinin birçoğunu tanıyan ve siz orada barış oynatıyorsunuz. O insanlardaki mutsuzluk böyle bazı yerlerden birer parça birer parça aldığımız zaman puzzle'ı böyle tek taraflı düşünmüyorum. Gidiyor böyle uzayarak gidiyor. Bundan dolayı kulübede Okan Hoca ya duvarı tekmeliyor kulübenin yanına. Hakeme itiraz ediyor. Geçen örnek verdim. Frankfurt'ta 1-0'dan 5-1 Okan Hoca kart görüyor. Orada Yunus forvet oynuyor. Burada Barış forvet oynuyor. Burada sol bekte Eren var. Sol stoperde Jakobs var. Orada Liverpool maçı deplasmanda Sacha Boey, Salahi. Orada kim var kulübede? Sané var. Bunları üste koyduğun zaman bir yerlerde bir yanlışlar oluyor.
1: Sağolçoğlu, her tercih bir riski barındırır. Şimdi Galatasaray kaybedince hoca Deniz Gül'ü niye koymuyor demek kolay. Galatasaray kazansaydı hiç bunu konuşmayacaktı.
0: Ben sonuçtan bağımsız.
1: Deniz başlasaydı. Peki bir şey söyleyeyim. Bak Deniz başlasaydı emin ol. Geçen sezon bakıyorum Porto ile toplam 1847 dakikası var. Deniz bu da herhalde yani 10 maçın biraz üstüne denk geliyor. Deniz başlasaydı da diyecektik ki ya yeni gelen adam tecrübesi
0: demeyecekti
1: olmayan
0: Kerem başlar. Katılmıyorum buna.
1: Ya bak emin
0: bak,
1: ol demeyecekti.
0: Sabahleyin yayındayım. Sabahleyin yayındayım da kadroyu verdim. Dedim ki bugün akşam Lisbon karşısında sol bek 2 tane var. Santrafor'da da Barış var. Akşam maça saatler var. Skordan bağımsız söylüyorum. Yanlış. Eğer elinde santroforum varsa, eğer elinde stoperim varsa ve bunlar oynamıyorsa ben onlarla kaybetmeye razıyım. Taraftarın o senin söylediğin şeylerde bunun biraz mutsuzluğu var. Kardeşim bu transfer yapılmışsa kaybedeceksen bununla kaybedeyim. Barış'la santrafor haftalardır gördük Barış'ta bir form düşüklüğü var. Buraya koymanın ne anlamı? Deniz'le başla.
1: Özür diliyorum. Toplam süresi de 20 maça tekabül ediyor. 18
2: evet,
1: maça 11'de başlamış.
2: Dedim sana
1: toplam
2: mı?
1: Süresi 20 evet. Maça tekabül ediliyor. Onu
2: gol
1: ben yanlış
2: mı?
1: Görmüşüm. Avrupa Ligi'ni vesaire
2: golü
1: zaten görmedim. 44 maç 8 gol 2 asist. A takım seviyesinde bu oyuncunun kariyerinde zaten 12 golü var. A takım seviyesinde.
0: Oynatırım.
1: Tamam yani.
0: Stoperde de oynatırım.
2: Şerif'in kaç golü var A takım seviyesinde?
1: Şerif'in Fenerbahçe'ye geldiğinde 3 ya da 4 golü vardı. 12'yi geçmiştir.
2: Emin misin? Hiç golü yoktu.
1: Yok. 3 ya da 4 golü vardı diye hatırlıyorum. 0 gol değildi.
2: Ben de hiç golü yok diye hatırlıyorum Şerif'i.
1: Evet.
0: Okan Hoca dün televizyon kanalında yorumcuya konuşuyor.
1: Bir dakikamız mı var?
0: Yorumcuya konuşuyor. Ben diyor orada Jakobs tercihim diyor. Neydi o Fenerbahçe'nin gündeminde olan golcü? Onun hızlı olmasından dolayı böyle bir tercih yaptım diyor.
1: Luis Suarez.
0: Suarez için böyle bir tercih yaptım diyor. Yani tercih yapılabilir, risk alınabilir ama kulübende gerçek mevkilerinde oyuncu varsa. Geçen sene Arda Ünye'yi oynarken niye bir şey demedik? Çünkü yoktu. Mecbur Arda Ünye'yi oynattın. Kart da gördü. Bir maçta girer girmez kart da gördü. Ama
1: sonra da hatalar yaptı. Niye genç adamı oynatıyorsun?
0: Ama mecburdu. Başka yoktu. Orada yokken bir şey diyemiyorum ama stoperin varsa, santroforun varsa bunlarla yapamazsın abi. Ve bunlar yeni transferse iki tane.
1: Bir araya gideceğiz. Bu arada sevgili seyirciler, az sonra yeniden birlikte olacağız. Galatasaray üstüne konuştuk. Diğer takımları da elbette masaya yatıracağız. Bir yere ayrılın.
3: Atletik Bilbao Elche maçı başlıyor Elche'nin vuruşuyla. Sunset koşuyu yaptı. Iñaki içeride ona doğru. Iñaki kaçırdı. Kale ağzında çok net. Iñaki atamadı.
4: Nico. Iñaki.
3: Redondo karşısında bir bacak arası. Iñaki çevirdi. Vuruş gelmiyor. Navarro. Iñaki hazırladı. Kale boştu ama çok da kolay değildi o top. Bu içeriye atmak. Şu bacak arası harika. Laporte, Iñaki düşündü geçmedi. Nico. Nico nefis hareketler 3 kişi arasında. Nico çevirdi ortaya. Iñaki bir dokunuş dine sürttü dışarıya. Navarro bu da olmadı. Olmuyor Atletik için. Şimdi Elche'yi geldi. Sangare. Sangare verdi pasını. Ferninho içeride. Ninho çok kritik müdahale. Yuri Sekento penaltı olması lazım. Penaltı. Elche penaltı kazanıyor. Bütün maç 48 dakikadır hiç gelemediler. Ama bir kez geldiler. Penaltıyı aldılar. İşte futbol. İşaret geldi bu an. Onote vurdu, attı golü. Elçi önde. İlk şutları 50. dakikada penaltı noktasından geldi. Ve Elçi öne geçti. Niko çok iyi pas veren yere, Berenger çizgide, gol, gol geldi, 1-1. 1-1 Atletik sonunda buldu o golü. İtekaka buldular, o top bir şekilde geçti çizgiyi. Pozisyonun içinde Niko. Offside yok gibi. Berenger dokundu. Iñaki sanki golü attı. Son temas Iñaki'den gibi. Berenger. Orta geldi, kafa dışarıya. Saatine bakıyor hakem. Ve maçı bitiriyor.
4: İlk düdük. Maç başlıyor iyi seyirler. Atak gelişiyor Vicente ile. Vicente kaybetti topu, geri kazandı. Vicente ceza sahası. Vicente çalımlarla girdi. Vicente çevirdi. Son anda bir müdahale. Kornel. Çok etkili geldi ev sahibi takım. Vicente ile 3 oyuncu arasından geçti. Ceza sahasına girdi. Çalımlarına devam etti. Son çizgiye indi. İşte Vicente içeriye çevirdi. Son anda savunmaya koyuyor. Orta geldi şimdi uzak noktaya. Kafayla içeriye dolduruldu. Gol pozisyonu Angel Perez ilk pozisyonda vuramadı. İkinci pozisyon Belosyan çıkardı. Çalan düdük var. Burada offside bayrağı kalkıyor. Hem Tenaglia hem de Angel Perez offside'da. Sağ kanattan çıkıyor şimdi Deportivo Alaves. Tenaglia topu taşıdı. Tenaglia yaptı ortasını, uzak nokta. Gol pozisyonu. Aguirre Zabala çıkardı Diaz. Aguirre Zabala. Aguirre Zabala golü izin vermiyor. Çok çabuk gelişti atak. Diaz karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Mariano Diaz. Harika bir kurtarış. Aguirre Zabala paslaşarak kullanıldı. Kuşa vuruşu. Rebak. Orta geldi uzak noktaya. Kosi yükseldi. Ceza sahası dışı. Şut pozisyonu sekti. Gol anımı ve top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Deportivo Alaves golü buluyor. 1-0 önde. Deportivo Alaves. Elinden geleni yaptı Aguirre Zabala. Ama bu gole engel olamadı. Koski topu ağlara gönderiyor. Kika Flores'in ekibi 1-0 önde.

Van Martin'den çizgiye savunma arkasında bir koşu var. Şimdi ceza sahası içi. Zabiri karşı karşıya. Zabiri vurdu top ağlarda. Zabiri gol atıyor. Offside incelemesi yapılacak pozisyon için Zabiri gol attı. 1-1 oldu 38 biterken. Skor 1-1'e geliyor. Sardinero'da. Skor 1-1. Zabiri gol attı. Skora dengeyi getirdi. Ivan Martin tebrik ediyor kendisini. Pozisyona bakılacak. Offside var mı yok mu? Burada koşuya başlıyor Zabiri. Çok iyi bir zamanlamayla ayaktan çıkıyor top. Offside yok. Zabiri ceza sahasında. Zabiri bekletmiyor ve golü atıyor Zabiri. Şimdi Pablo Garcia topu aldı. Pablo Garcia pası aktaramadı. Salinas'a. Salinas yakaladı. Vicente destek. Şimdi Vicente. Vicente'den Prati. Prati topu yükseltti. Atak devam edecek. Valentini karşıladı az önceki topu. Şimdi pas. Son çizgi. İçeriye çevrilen top ağlarda. Racing Santander golü buluyor. 53. dakika baskı sonuç verdi. Baskı sonuç veriyor. Bir kez daha Zabiri devrede. Racing Santander 2-1 önde. Gol Zabiri.

0: İkinci golünü attı bugün. Ligdeki beşinci golü Zabiri'nin. Golü kokluyor adeta Zabiri. Kesinlikle bir kasıt yok ama burada yüze gelen bir tekme var. Sarı kart iptal olacak. Kırmızı kart gelecek. Almeida kırmızı kart görüyor. Son bir şans. Ceza sahası içi. Alenya. Daha fazla gidemedi. Alenya ve maç bitiyor. Racing Santander 2-1 kazanıyor. Deportivo Alaves karşısında.
1: Sevilla başlıyor. Luis Garcia görüntüde Sevilla'nın hocası geçen sezonun son bölümünde göreve gelip Sevilla'yı kümede tutmuştu. Carlos Corbera. Iglesias uzun bir top içeriye dokunamadı. Salazar Gomez dışarıya gitti. Müdahale var mı? Var. Corner. Orta geldi. Çok kötü bir top. Iglesias'tan bu arada kazandı Correa. Correa orta geldi. Arkaya doğru gelişine. Dışarı gitti top. Gera iyi bir pas Danjuma'ya. Danjuma karşı karşıya. Danjuma Vlahodimos. Pası düşünmedi Danjuma. Offside öncesi. Offside. Şimdi sol kanat. Orta geldi. Sierra'ya doğru. Onu aşan top. Bir orta daha içeriye savunmada. Santro'dan bir ayak ve corner. Iglesias. Hata katılmıştı. Felix Correa kesti topu. İyi yere kafa vuruşu Dimitrievski. Maçtaki en net fırsat. Pique Salas.

0: bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Spor Radyo.
5: Bir reklam.
6: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Okul zili çalmadan Diyarda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
3: Aspor Radyo.
13: Aspor ekranlarından herkese yeniden merhabalar. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Kocaeli Spor maçına dair ve sarı kırmızıların kadro planlaması ile alakalı görüşleri geride kalan dakikalarda sizinle paylaştık. Trabzonspor'a bir dönüş yapacağız. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da yine ayrıca değerlendireceğimizi ifade edelim. Bordo Maviler Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği'ni farklı mağlup ettikten sonra Konya deplasmanına da umutlu gitti ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor sahadan tek gollü bir yenilgiyle ayrıldı. Ozan Zeybek, Nasıl gördün Trabzonspor'u? Bir belirsizlik süreci de hala Bordo Mavili camiada devam ediyor. Hı hı. Hüseyin Hoca devam eder mi etmez mi? Bunlar da çok tartışılıyor. Ne demek istersin Trabzonspor'un şu anda, genel görünümüne?
14: Şu anda baktığımızda, bu Süper Lig takımlarına baktığımızda herhalde Beşiktaş taraftarının dışında mutlu olan bir taraftar yoktur. Trabzonspor büyük hayallerinin esiri olmuş durumda şu anda. Yani böyle büyük işler yapalım, sansasyonel işler yapalım derken ummadıkları şeyler geliyor başa. Ama bu bir geçiş dönemi. Şu var, çok üst düzey birkaç tane oyuncun olunca, yani mesela Salah'tan bahsedeyim, hep böyle rakamlarla konuşuyorum ama Salah'ın kalitesi veya performansını 80-90'lara getirdiğinde yanında 70'in altına düşen oldu mu sırıtıyor. Yani bu düzeni tam oturtamadılar. Ama biz hep sezonun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Sanki bize 3-5 ay önce başlamış gibi geliyor ama baktığımızda 5. hafta maçları oynanıyor. Acilen bir teknik adam bulmaları lazım. Şimdi dinlediğim haberlere göre yabancı teknik adam olmayacak diyorlar. Ben de normalde yerli teknik adamcıyımdır ama ben Trabzonspor'un yabancı bir teknik adam alması gerektiğini düşünüyorum.
13: Neden?
14: Şu var. Kimi getirirsen getir yerli. Bugün mesela Burak Yılmaz konuşuluyor. Örnek veriyorum. Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Arda Turan. Bu isimler konuşuluyor. Arda Turan dışında, Arda Turan'ın da gelmeyeceğini bildiğimiz için, öngördüğümüz için diyelim, bildiğimiz için değil. Kimi getirirsen getir, mutlaka karşısında bir muhalif kitle oluşturacak. Ben böyle durumların steril geçilmesinden yanayım. Kimse reddedilemeyecek değildir. Yani reddedilemeyecek bir teklifle gel dersin ya, yani reddedilemeyecek bir teknik adam bul. Mutlaka belli bir kesim eleştiri okları hemen başlayacak. Eleştiriler başlayacak veya muhalif olacaklar, kesinlikle karşı çıkacaklar. Ama buradaki oranı ne kadar düşük tutarsan, muhaliflerin oranı ne kadar düşük tutarsan karlı çıkarsın diye düşünüyorum. Çünkü yerlilerin hepsi tartışmaya açık durumda. Ve kredileri pek olmayacak. Şimdi bugün kimi getirirsen getir yerli, isim vermeyelim, kategorize etmeyelim. Kim geldi? Savaş Çorlu geldi bugün yerli teknik adam olarak. İkinci maçta hemen homurdanmalar başlayabilir. Yanlış bir harekette, yanlış bir skorda, kaybedilen bir puanda bu işler krediden, yani krediden yemiş de geliyor olacak. Son şeyinde gelecek. O yüzden ben burada mutlaka yabancı bir teknik adam getirilmesinden yanayım Trabzonspor'a. Şu var, yani kusursuz bir kadro değil, yani övülebilecek bir kadro, heyecanlandıran bir kadro ve gelen teknik adamın şunu yapması lazım. Fatih Terim'le ilgili Kerem, senin bir programında bir şey demiştim birinci haftada.
13: Nedir?
14: Başkanın yerinde olsam dedim, Fatih Tekke'yle ilgili, pardon, Terim dedim. Fatih Tekke'yi milli maç arasında telefonu bırak hocam, iki gün seninle işim var der, bir yere götürürüm demiştim. Vücut dilinden o yorgunluk görülüyor demiştim. Hatırlıyor musun?
13: Evet.
14: Bundan bir ay önce falan söyledik. Yani o istifadan olmadan bir hafta 10 gün önce. Bazı şeyleri dış gözle farklı görebiliyorsun. İçeride olduğunda farklı olursun. Mesela ben Savaş'ın bugün bir maça çıkacağını düşüneyim. Savaş kazanabileceğini düşünebilir o maçın. Ama dış göz gerçekleri daha net görme ihtimali daha yüksek. Kendinle ilgili bir konu varsa bakış açın değişir. Stres yapabilirsin, heyecan yapabilirsin. Anlatabildim mi? Başka birisine akıl verirken farklıdır. Hani bir görüşmeye gideceksindir. Ya Savaş şöyle yap, böyle yap. Ben gidiyor olsam belki aynı şeyi ben de yaşıyor olabilirim. Şimdi Trabzonspor'da şöyle bir durum var. Ben hasbelkader Trabzonspor'da 2007 yılında küçücük bir zaman biriminde bulundum. Trabzonspor'da şehrin önde gelenlere yöneticilik yapmış hep. Ya da şehirde yaşaması da şart değil. Zaten birçok yönetici İstanbul şeyidir veya Ankara bağlantılıdır. Daha sonraki dönemde Trabzonspor'da gördüğüm en net şey bu. Daha sonraki dönemde yönetici olmayanlar hep muhalif olmuş. Bu taraftara da yansıyor. Çünkü bir grupçuluk oluşuyor.
15: Çoğu takımda var ya.
14: Çoğu takımda var ama Trabzon şimdi gözde bir takım olduğu için anlatıyorum bunu. Yani çoğu takımda bu var. Şimdi Fatih Tekke misyonunu tamamladı demiyorum Trabzon'da. Mesela Okan Buruk benim için misyonunu tamamlamaya daha yakın ifadesinde bulunabilirim. Ama Okan Buruk için de şunu söylüyordum. Şampiyon olacak yine. Dördüncü şampiyonluğu elde ettiği durumda, geçen sezon devre arasından sonra konuşmalarımda iyi teknik adam diye sınıflandırıyorduk. Şimdi büyük teknik adam kategorisine girecek. Fatih Terim'le aynı masaya oturacak. Şenol Güneş'le aynı masaya oturacak. Mustafa Denizli'yle aynı masaya oturacak. Türk futbolu hep dördüncüyü oturtamadı. Ersun Yanal oturdu, Ertuğrul Sağlam oturdu, Aykut Kocaman oturdu, Sergen Yalçın oturdu. Hep kısa süreli kalktı. Dördüncüyü Türk futbolu ilk defa buldu. Artık kim ne derse desin, Okan Buruk buradan ıslıklanarak gitse de o 4 numaralı teknik adam oldu. Sac ayağını tamamladı. Şimdi Fatih Tekke'de şu var. Misyonunu tamamladı demiyorum ama yani ben Okan Buruk'tan örnek verirken bir tur atsın gelsin. Bir tur atsın gelsin. Yine gelecek. Milli takıma da gelecek, Galatasaray'a da gelecek. Bu başarı mutlaka yeni şeyler doğuracak. Ama bir nefes al gel.
15: Fatih Terim gibi.
14: Fatih Terim gibi. Mutlaka Okan Buruk bunu yapmalıydı. Şu anda onun ceremesini çekiyor.
16: Fatih Tekke de bunu yapmalıydı.
14: Fatih Tekke bunu kesinlikle yapmalıydı. Veya insanoğlu kendisi bazı şeyleri göremez. Strese girersin. Başka bir ruh hali, beden dili gösterir. Bakışların bile fark ettirir. Bunu yönetim görmeliydi. Fatih Tekke futbolla yatıp kalkan, tesislerden çıkmayan, hayatı, her şeyi futbol olan birisi. Diğer bir tane daha unsur var. Onu ben burada anlat, hani burada konuşmanın anlamı yok onu söylemek açısından. Bunu yönetim görecekti. Yönetici görecekti, başkanı görecekti veya yanındaki ekibinden insanlar görecekti. Burada isim vermeyeceğim. Ben bir teknik adamla burada kulüplerde çalıştım Türkiye'de. Ben kulüp menajeriydim. Teknik adamın yardımcıları vardı. Hani antrenör takımı.
15: Ben biliyorum onu tabii ki de.
14: Ha. Hocaya bir şey söyleyemezlerdi. Hoca sorar. Hoca çok demokrattı. Bir şey yazar, çizer, anlatır. Yarın şöyle bir şeyimiz var. Fikri olan var mı? Savaş, bir şey diyor musun? Kerem, bir şey diyor musun? Yok hocam, tamam. Hoca peki, çıkardı, giderdi. Biz oturuyoruz, ben de onların yanında dinliyorum. Ben hiç karışmazdım teknik konulara, bu anlamdaki teknik konulara. Hoca giderdi. Ya ben olsam şunu yaparım. Ben olsam bunu yaparım. Hiç ya kardeşim, niye hocanın yanında söylemiyorsunuz?
16: Ya o işte niye o görevdesiniz?
14: Niye o görevdesiniz? Bazı konularda da yine kendi yaşadıklarımdan anlatıyorum. İyi polis kötü polis işi apayrıdır. Burada oyuncuyu bir kere ikna edersin, iki kere kandırırsın ama zaten iç içe yaşıyorsun. Oyuncu ailesinden daha çok, eşinden daha çok seni görüyor. Tesislerdesin. Ömrü oyuncunun 35 yaşına kadar senede toplam 50 gün tatil yapamıyor bu kısıtlı. Hani böyle 3 gün oradan, 5 gün buradan, 20 günde. Seninle beraber yaşıyor. Zaten geçerliliğini kaybettiğin anda ağzına kuş tutsan da oyuncuyu bir daha dinletemezsin. Ekipte şu var. Teknik adamın yanında pasif kalmayacaksın. Benim bilgimden yararlanamıyorsa teknik adam, ben ona fayda sağlamıyorsam sinek ikili pozisyonuna düşmeyeceksin, ayrılacaksın. Şimdi bazı teknik adamlarda, ben Fatih Tekke'nin ekibinden bir kişi bile bilmiyorum, hani şey için anlatıyorum ama bunlara girebilmeleri lazımdı, bu toplara girebilmeleri. Ya ben buradan izlerken görüyorum ya, Fatih Tekke'nin 2 gün telefonu kapatıp 48 saat bir kendini resetlemesi lazım, sıfırlaması lazım diye defalarca söyledim. Belki bir Trabzonlu'nun kulağına gider, biri yöneticiye söyler diye. Bu programda Kerem var, o gün mü vardı? Dedim ki, ya Sayın Başkan, telefonunu alın, işim var hocam seninle de. 2 gün dedim, bu adamı bir uzaklaştırın. Ne oluyorsun biliyor musun? Şeyini kaybediyorsun, hakimiyetini kaybediyorsun. Oyuncunun üzerinde de dinleme şeyini kaybet, dinlettirme özelliğini kaybediyorsun. Ben Fatih Tekke'de bunu gördüm. Şimdi burası bir yara oluştu orada. Şimdi Hüseyin Cimşir'i getirmek de, ben Hüseyin Cimşir de benim arkadaşım yani, çok severim. Hüseyin Cimşir'i getirmek de hataydı. Çünkü oyuncu, bu sefer yabancı oyuncu ağırlıklısın zaten.
15: Geçici,
14: bütün kulüpler
15: hocam,
14: öyle.
15: Yeni getirmeniz lazım. Hüseyin Hoca da üçüncü kez falan geliyor ama geçici olarak yani. Bak, Zeki Murat olarak gibi.
16: Şu andaki. Ha şöyle, Konya'ya maçını kazansa belki devre arası öncesi sadece bir karşılaşma kalıyor. Galatasaray maçı onda kazansa hoca kalırdı zaten.
14: Zaten hocalar.
15: Bir ekip de yapılmaya başlandı. Yani şu anda altında evet, yardımcılar da bir orada bir şeyler oluyor çünkü şansı. Bir teknik adam konusunda bir şeyler yapılıyor. Bir planlama var. Ama Hüseyin Hoca ile, ama Hüseyin Hocasız. Çünkü takviyeler de yapılıyor. Ve benim anladığım şu. Orada sen özetledin. Fatih Hoca'nın biz de görüyorduk ekranlarda. Ben maçı izlerken futbolcular sahaya çıkarken yüz ifadelerine hep bakarım. Uzaktan gören basın tribünde ama önümdeki monitörden bakarım böyle. O yüz ifadeler bazen çok şey anlatıyor. Bu maçı kazanır ve bu maçta kaybeder diyebileceğin bazı şeyler görebiliyorsun. Çünkü 11 futbolcu sahaya çıkarken aynı anda bu kadar mutsuz ya da böyle yüzü gülmeyen oyuncu görebiliyorsan orada bir sıkıntı var diyorsun. Ama sahaya çıkarken böyle yüzlerinde tebessüm, hırs gördüğün zaman bu maçı rahat kazanabilir diyorsun. Bak, programın başından beri hep nereden gidiyoruz? Okan Hoca, Fatih Hoca, biraz sonra İsmail Hoca. Sen ne dedin? Tek mutlu Beşiktaş dedin. Evet. Doğru. Her yerde bir şey var. Benim şampiyonluktaki favori takımım bana birkaç defa daha lig başlamadan Kerem niye demişti. Trabzonspor iyi yolda gidiyor, iyi transferler yapıyor. Hala şampiyonlukta favori takım Trabzonspor. Dünkü mağlubiyete rağmen. Trabzonspor'un çok güçlü bir kadrosu var. Şimdi sen sahaya çok fazla girmedin ama dün akşam izlediğim Trabzonspor bu sezonun en kötü Trabzonspor'uydu.
16: Galatasaray kaybederse işi çok zor bence yarışta.
15: Galatasaray kazanırsa ben şu anda oynanmamış maç üzerinden konuşuyorum. Evet. Şimdiden söylüyorum. Dün akşam kaybeden Trabzonspor Galatasaray Trabzonspor maçında favorim Trabzonspor. Çünkü dün akşam üzerindeki kayıp Trabzonspor'a birçok şey getirecek. Kazanım getirecek. Herkes bir toparlanacak, kendine gelecek. Hoca belki o zaman kadar yeni bir hocayla maça çıkacak. Yeni hoca her zaman 1-0 önde başlar. A takımında da B takımında da. Yeni hoca geldiği zaman futbolcuyla 10 dakika konuşma yapsın. Herkes o hocanın gözüne görmek için, yani girebilmek için bir vites yükseltiyor. Burada yükseltmesi gerekenler de var. Aynı tempoda oynaması gereken. Ama dün akşamki Trabzonspor'u ben tanıyamadım. İki pozisyon. İstatistikleri geç kenara. O kadar topla oynamış falan. Ben de ona çok katılan bir insan değilim. Bir Fabian'ın direkten dönen bir de uzaktan şutu var. Onun dışında böyle baktığın zaman Salah'ın ayağına top geldiği zaman bir heyecanlandığın belli pozisyonlar var. Onun dışında Trabzonspor ne havadan ne yerden ne orta bir de Onaçu var. Futbolu unutmuş. Ya ben anlamadım bu Onaçu'ya ne oldu böyle? 5 hafta bir ilk hafta Kasımpaşa maçı biraz sonrasında böyle aşağı doğru yeme giden bir Onaçu var. Hı hı. Saha içinde mesela vücut dilinden bahsediyorsun ama mesela Fatih Hoca'nın tekkenin. Onaççu'nun vücut dili de bana hiç böyle umut vermiyor. Eski Onaççu bir hava topuna çıktığı zaman vuramadığı zaman hemen bir şey yapardı böyle yani bir isyan ederdi. En kötü ihtimalle vücut diliyle bir şey yapardı. Dün akşam üzerine bakıyorum yok. Giren ile çıkan ile 3 oyuncu değişik yapıyor. 5 oyuncuyu tamamlayamıyor. Hüseyin Hoca kenardan daha fazla mücadele etti diyebilirim. Sürekli olarak çünkü ileri geri ileri geri. Ama mesela bir ara Onana bir top sonra sakatlanacaktı. Ne kadar üzülürdüm biliyor musun? Orada ne işin var senin orada pas yapmaya geliyorsun ya? Ve orada da eyvah dedim. Dünya üzerinde öyle bir sakatlık görmemiştim biliyor musun olsaydı? Video şey yayıncı kuruluş vermedi. Aklım orada kaldı. Acaba ne olacak dedim.
17: Bir gelse, sağdaki pozisyon.
15: Evet, bir gelse de bir görsem dedim yani.
16: Evet.
17: Bu değişiklik istedi aslında. Sonradan vazgeçti.
15: İşte orada bak maç oynanıyor ama bir göster diyorum ne yapıyor acaba bu arada? Çünkü ayağı sekti vurunca. Bir göster diyorum, bir görmek istiyorum diyorum Onana'yı diyorum. Orada ne oluyor diye. Orada da göstermedi. Daha sonra gösterdiler. Normal şartlarda Onana'nın da orada işi yok. Ama orada bir disiplin demeyeyim ama futbolcularda mental anlamda bir çöküş var. İkinci hafta hoca belirsizliği, geçen hafta kazanılan farklı bir galibiyet. Dün akşam 6-7 haftadır kazanamayan Konyaspor harika bir top oynamadı mı? Oynadı mı? Hayır. Kazanacak oyunu oynadı, akıllı oynadı. Ama Trabzonspor gerek değişikliklerse gerek oyun içinde o reaksiyonu bir türlü veremedi. Ben savunmacısı da dahil. Onana da zaman zaman dahil. O da çünkü hatalar yapmaya çalıştı. Böyle bu sezonun herhalde en kötü maçını seyrettim diyebilirim. Bilmem bana katılır mısın? Yani. Trabzonspor adına yani.
16: Evet.
15: Bu sezonun en beğenmediğim...
16: Zaten ilk yarı başlangıcı da çok kötüydü.
15: Çok kötüydü.
16: İlk yarı daha farklı bir neticeyle de bitebilirdi.
15: Evet, doğru. İkinci yarıda. Yani ben çok beklediğim maç ve sonuç olarak baktığın zaman büyük bir hayal kırıklığı.
16: Fenerbahçe'ye geçelim. Sarı lacivertli takımın muhtemel performansını konuşacağız Gaziantep deplasmanında ama öncesinde İsmail Kartal süreciyle alakalı konuklarım ne düşünüyor? Bunu merak ediyorum. Ozan Zeybek'le de bir başlangıç yapabiliriz. Zor bir süreç oldu Fenerbahçe'de. İsmail Hoca'yla yola devam ediliyor ama diken üstü hissetmesine gerek var mı? Hocanın ya da camianın işler yoluna girebilir mi Ozan Zeybek?
17: Şöyle böyle geniş bir soru sorulmuş gibi yaptın aslında da.
16: Evet.
17: Daha böyle bir nokta atışı sorsana. Bir şeyin böyle aklından geçeni direkt sor.
16: Ne diyorsun bu devam etme, ayrılma süreci ve devam etme kararına? Ya ne artık, diyorsun bu işe?
17: Artık yani kanına işlemiş durumda Fenerbahçe'nin. Başkan seçiyorsun, seviniyorsun. Yeni bir şey var, böyle bir trend var artık Fenerbahçe'yle. Aynı başkanı gönderiyorsun, bir daha seviniyorsun. teknik adam alıyorsun, seviniyorsun. Aynı teknik adamı gönderiyorsun, 3-5 ay sonra bir daha seviniyorsun. Bak, hem alırken seviniyorsun hem gönderirken seviniyorsun.
16: Aynı oyuncular için.
17: Aynı.

0: Fenerbahçe'nin modu, psikolojisi o duruma gelmiş durumda. Yani Fenerbahçe işte Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal, bir bakıyorsun aynı söylemleri yapan kişiler
1: eleştirildi.
0: İki gün sonra da neredeyse hain ilan edecekler. Yani Fenerbahçe'nin bütün duygusal anlamdaki balansı, ayarları hepsi değişmiş durumda. Futbolda ben siyaseti hiç konuşmam. İdeolojik yapım da böyle şey değildir ama ben bundan 3-5 ay önce bir olaya şahit oldum.
1: Kerem. Nedir?
0: Fenerbahçe, aklıma direkt Fenerbahçe geldi. Bundan bir önceki seçimlerde işte Cumhurbaşkanlığı seçimi veya şey başbakan diyeyim ya, başbakan Kemal diye slogan atanlar vardı. Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri görüyordum. Bu yeni parti kurulurken işte Mutlak Mutkan bu işlere girdiklerinde Özgür Özel baktım İzmir'de yürüyüş yapıyor kordonda, binlerce insan hain Kemal diye, aynı insanlar. Videodan bakalım, simalara bakalım kimler var. 2 yıl önce başbakan Kemal diye slogan atanlar 2 yıl sonra hain Kemal diye slogan attılar.
1: Futbolda bu değişimler daha mı hızlı oluyor?
0: Futbolda diyorsun. Bravo. Futbolda da aynı şeyleri sanki yaşıyormuş gibiyiz. Yani Fenerbahçe'ye bak inanamıyorum. Bazı konularda inanamıyorum. Yani 5. İsmail Kartal dönemi ya. Yani 4. Murat, 3. Murat onun gibi bir şey oldu bu yani artık baktığımızda Osmanlı'dan gelen bir gelenekmiş gibi. İsmail Kartal'ı da tenkit etmeye artık bu olaylardan sonra kendime yediremiyorum. Yani aman benim bir net tavrım var. Yani İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Ama şu anda Fenerbahçe'de bu hüzünlü hava varken de bugün ben bu defterleri tekrar açmak istemiyorum. Şunu sorayım size. Gidişata baktığımızda ya da tabii sizin biraz da ikinizin de özelliği farklı. Benim istediğim cevabı alamayacağım sizden belki ama bundan 2-3 hafta önce konuşsaydık, bir program yapsaydık bu olaylar yokken. Sizce İsmail Kartal sezon sonunu görebilir mi sizce deseydim? Sizin cevabınız ne olurdu?
2: Benim hep kafamda soru işaretleri vardı.
1: Benim de.
0: Vardı tabii. Çok net göremez diyor mi? Musunuz mesela? Der miydiniz? Bugünün konusunu sormuyorum ama 2-3 hafta öncenin.
1: Kadro yapısını düşününce ben göremez diyebilirdim.
0: Ben de yani kesinlikle göremez diye düşünenlerden biriyim. Ama bazı şeyleri İsmail Kartal aslında Fenerbahçe'ye çok iyilik yaptı. İsmail Kartal orada kalsaydı...
1: Ama şu an başkanın da takdiriyle sanki maç perşembe günüydü. Çarşamba gününden daha güçlü bir pozisyona da gelmiş olabilir netice itibariyle.
0: Bu işler kim kısa vadeli, kim, kısa nabız.
2: Bir dakika ama nasıl? Kim ya da kimin gözünde daha güçlü duruma geldi? Oyuncu tarafından mı, camia tarafından mı?
1: Yönetim tarafından öncelikle.
0: Tamam da sen sonuç sahada oynanan oyun tatmin etmedikten sonra yönetim istediği kadar arkasında kalsın.
2: Efendim? Niye istifa ettiğini biliyor musunuz? Bana kimse bu pet şişesiyle anlatamaz bunu. Pet şişesi Sergen Yalçın'a da atıldı. Sergen Yalçın şampiyonluk
0: için. Tuzak soru gibi savaş şu anda.
2: Ben sana söylüyorum. Benim içimde, bende
0: bu bilgi varsa çıkar diyorsun.
2: Bende bazı şeyler var. Yönetim içinde.
0: Bir çay söylerseniz anlatırım
2: tamam.
0: Niye olduğunu.
2: O zaman ben seni anlatma rica edeceğim. Çünkü bana da çünkü yönetim içinde isim isim birkaç kişinin istifası yönünde bir hafta önce başkana toplantıda yani hocalar, teknik adamlar kurnazdır. Onda ne oluyor ne bitiyor hepsini bilir. Sergen Hoca şampiyon teknik adamı o şişe atıldı maçtan sonra istifa etmedi.
0: Bizim milli ben, maçlarımız hangi takımlarla? İlk
2: Fransa, Belçika.
0: Belçika maçı İzmir'de. Benim bir şey söylememe gerek yok. Milli maçlardan sonra ki alınacak sonuçlara göre de bu iş gün yüzüne çıkabilir.
2: Güzel bir şey attı ortaya şimdi Ozan Zeybek. Yani bu
0: bu aslında bak başka bir yere çekiyor olabilir sevgili izleyen, dinleyen. Ya milli maç arasından sonra ne olacak falan filan.
2: O zaman senin bu selamda
0: şu Montella figürü diye birisi var abi. Ortada şu anda. Ama artık şu var. Fenerbahçe gerçekten bu konuları konuşmanın anlamı yok. Bazı insanlar var. Bazı mutsuzlukları vardır. Bazı eksikleri vardır. Bazı yanlışları vardır. Konuşulmasını istemezler.
1: Bence bu hepimiz için geçerli. En büyük konu ne biliyor musun şu an? En büyük, en önemli konu. Fenerbahçe 4 maçın ikisini kaybetti ligde. Hı hı. En önemli konu Gaziantep deplasmanı olmalı Fenerbahçe için.
2: Ben bir şey daha söyleyeyim. Şu durumda kim kazandı, kim kaybetti? Bana desen ki buna kim kazandı, kim kaybetti dese ben bu sorunun cevabını bulamam abi. İsmail Kartal kazandı mı? Fenerbahçe kazandı mı? Bu durumda Şampiyonlar Ligi'nde Roma gibi bir takıma karşı puan almışsın. Müthiş bir başlangıç. Ben açıkçası öyle
1: beraber... Oyun planı da hocanın çok iyiydi.

0: bu arada.
1: Hırslanmış. Çok takımı iyi hazırlamış. Ake'nin maçtan sonraki o şaşkınlığı hiç beklenmedik bir şey. Kim kazandı, kim kaybetti sorusunu ben kendime soruyorum, bulamıyorum burada.
2: Savaş böyle bir yani cenaze havası yok ama hani düğünde olsak şu anda çok şey konuşurum da bu atmosferde pek çok şey konuşmak istemiyorum. Artık şu var, insanlar tuttuğu takımın, ya ben hangi takımın yorumunu yapıyorum genellikle? Hangi takımın yorumcusu diye bizi sıfatlandırıyorlar.
1: Fenerbahçe ağırlıklı olarak.
2: Fenerbahçeli bize diyorlar, doğru mu? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilerin sevmediği bir Fenerbahçe. Galatasaraylıların en çok sevdiği Fenerbahçe yorumcusu durumuna geldim. Gerçekleri söyleyince. Herkes kulağına göre laf istiyor, gönlüne göre laf istiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Benim burada çaçaranlık yapmamı istiyor. Bağırıp çağırmamı, Fenerbahçe'nin hakkını yediler, Fenerbahçe'ye zarar verdiler, oyunlar oynanıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Fenerbahçe'nin avukatı olmamı istiyorlar. Yani kim olursa olsun, senin yorumcuysan, senin de hangi takımı yorumluyorsun.
0: Herkesten bekliyorlar.
2: Ama karşı tarafında, bak halk neyi seviyor biliyor musun taraftar? Kendi tarafında çaçaran olacak, bağırıp çağıracak, iddia edecek, baskın çıkmaya çalışacak. Rakibinin de böyle mazlumunu, ezginini, efendisini seviyor. Şimdi gerçekleri kimse dinlemek istemiyor ama şöyle bir durum var. Mesela sezon başında en büyük aday kimdi Fenerbahçe için? Aykut Kocaman. Teknik direktör.
1: En büyük aday falan da değil. Bak, ben biraz daha öteye gidiyorum. He. Aday falan değil. Teknik Fenerbahçe direktör teknik oydu. Direktörüydü. He. Fenerbahçe'ye Ake transferini de Aykut Kocaman yapmıştır. Yani bir şeyler oturuldu. Ake ile Aykut Kocaman'ın
2: konusunu duydum. Karşı çıkıyordum mesela ben. Eskilere dönmeyelim. Aykut Hoca, İsmail Hoca bu kasetleri tekrar dinlemeyelim diye.
0: Olan oldu.
2: Olan oldu diye. Ama evet. Aykut bak şu hareketime bak şimdi. Kesinlikle Aykut Hoca da olmasın, İsmail Hoca da olmasın. Aykut Kocaman bir duruş sergiledi. Hocam tebrik ederim seni dedim. Şurada ekranda şu anda bu, yapıyorum yani bunu. Beynimden geçeni yapıyorum. Tebrik ederim. Duruş sergileyebilmek çok önemli. Her insanın bir zaafı vardır. Her insanın bir konuda, bir şahsa olur, işe olur, bir maddeye olabilir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Paraya var. Olur. Aykut Kocaman bir duruş sergiledi. Ben İsmail Kartal'ın da bunu yapmasını istiyordum biliyor musun şu anda? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de bak şimdi teknik adam dediğin liderdir, kucaklayandır, gölgesinin altına alandır. Öyle bir pozisyona soktular. Oyuncu şimdi etkilenir mi? Oyuncunun gölgesinin altına soktular teknik adamı. Şimdi İsmail Kartal'a şey yapacaklar yani oyuncu şefkat göstersin, sahip çıksın. Ya bu söylemlerin birçoğu yanlış. Bu hareketlerin birçoğu yanlış. Tek şey söyleyeceğim. Ali Koç dönemi Fenerbahçe'ye çok büyük katkıları oldu. Yaranamadı. O kadar para harcayan bir şey olmadı. Finans sağlayan, akıllı işler yapılan biraz daha şirketimsiydi. Biraz daha kurumsal bir havası vardı baktığımızda. Ve şunu söyleyeyim. Ali Koç döneminde de çok eleştirildik ve eleştirdik. Ali Koç'u da eleştirdik. Ali Koç da bizi eleştirdi. Resmi sitelerden deklare etti yani söylediklerine inanmayın. Ama ben diyorum ki bir gün yine Fenerbahçe'nin başkanı olacak. Bu sefer kapısına gidecekler. Gitsin diye oy toplayanlar var diye. Bu sefer kapısına gidecekler. Durum oluyor oraya gelecek.
1: Ben de sana katılıyorum.
2: Gelecek.
1: Burada katılıyorum. Aynı şeyi ben de bekliyorum.
2: Şimdi Aziz Yıldırım'ın liderliği, söylemleri, Aziz Yıldırım çıksın bütün Türkiye'ye kendini dinletir. Bu özellikleri çok güzel. Ama bakıyorum sıcak kararlar, kazadan sonra hemen onun kazanın sıcaklığıyla şunu yapma derler. Trafikte falan insanlar niye tartışıyor hemen? 3 saat geçse ona biraz önce yaptıklarımın hiçbirini yapmam dersin. Anlatabildim mi? Bu sabah benzinliğe girdim İzmir'de, havalimanının orada. Hiç tanımadığım bir adam. Siması bile aklımda değil. Belki hayatım boyunca bir daha görmeyeceğim. Ben de onun gibi fevri davransam belki bugün yayına gelemezdim. Öndeki birisine hakaretler etti. Benzinlik ya pompa yaz. Dünyanın sonu değil. Pazar günü. Çok güzel bir pazar sabahı vardı. Hava mis gibi. Ya bunları bir daha görmeyeceğim. Hayatım boyunca görmeyeceğim bir adam benim hayatımı değiştirebilirdi. Bak böyle giderken rotamı buraya getirebilirdi. Neyse konuyu fazla dağıtmak istemiyorum ama Fenerbahçe'de gördüğüm şu var. Fenerbahçe tüccar zihniyetiyle yönetiliyor. Fenerbahçe bu işin diplomasisini yapamıyor.
0: Ne zamandan beri?
2: Uzun zamandan beri.
1: Diyecektim geçmişte de.
2: Bu bugünün işi değil.
0: Tabii.
2: Ama mesela Aziz Yıldırım gibi bir dayın olsun ister misin? Amcan olsun ister misin? İsterim. Bak şimdi eleştiriyormuş gibi oluyoruz ya. İsterim.

0: Bak dayım amcam olsun isterim. Ama baktığımda eleştirebileceğim noktada yaptığı işten, konumdan dolayı biraz daha filtreleyerek bir şeyler yapmaları lazım. Şimdi Fenerbahçeli seviniyor mu bugün İsmail Kartal'ın gelişine? Bak İsmail Kartal'ın bir yeri vardı Fenerbahçe'de.
1: Aykut Hoca'ya göre sanki camianın daha pozitif bir bakış açısı var hocaya.
0: Bazı insanlar vardır. Ne kadar doğru da olsa, dürüst de olsa, bak sevgi apayrı bir şeydir. Hı hı. Çevrede bunu ilkokul çağından itibaren
1: bir parantez açıp bir şey söyleyeyim. Tabii. Bence bu kadro Aykut Hoca'ya daha uygun bir kadroydu. Onun oyun felsefesine. Ama Fenerbahçe taraftarında, camiasında İsmail Hoca'ya, Aykut Hoca'ya oranla daha pozitif bir bakış açısı olduğunu
2: birisi şampiyon,
1: görüyorduk.
2: Birisi şampiyon teknik direktör, birisi de 99 puanlı teknik direktör.
0: Bak şu var, Savaş. Fenerbahçe gibi takım son seçeneğini ne santrafor yapacak ne teknik direktör yapacak. Hep aynı şeyi söylüyorum. Temcit pilavı gibi tekrar önüne koyuyorum. İsmail Kartal'ın imza törenini hatırlayalım. Ne dedi? Dün evde oturuyordum. Başkanım beni aradı. Hem mutlu etti hem onurlandırdı. Geldim bugün imzaya attım. Fenerbahçe'nin son seçeneği olmamalı. Getirdiği teknik
2: çok
0: adam.
2: Çok doğru.
0: İlk seçeneği olmalı. Bilemedin. İkinci olmalı. Üçüncü bile olmalı. Santraforu da aynı. Lukaku da. Beşinci tercihi. Örnek veriyorum. Nasıl şampiyon olacaksın? İşte ben yaparım, ben hallederim, ben şunu çözerim, ben biliyorum, tecrübeliyim. Tecrübe deyince şunu söyleyeyim sana. Herkes kendine göre tecrübeli. Şu anda ligin en tecrübeli başkanı ve yönetimi var Fenerbahçe'de. Tamam, bunu kabul ediyorum. 30 yıllık, 50 yıllık şoför de kaza yapıyor. Gelip sana biri vuruyor, yine kaza yapmış oluyorsun.
2: Ben burada
0: oluyorsun.
2: Biraz ayrı düşebilirim seninle. 30 yıllık, 50 yıllık tecrübe, artık tecrübe o kadar değişti ki yani. Neye göre? Evet, 20 yıllık efsane başkan. 8 yıl oradan, 1 yıl buradan, 9 yıl geriledi. Çok değişti. Futbolda değişim oldu. O zaman var yoktu, var geldi. Dijital medyaya geçiş oldu. Birçok şey değişti. Yani bakıyorum şimdi Mahmut Uslu. 30 sene önce de kızıyordu, isyan ediyordu, bağırıyordu, tepki gösteriyordu. Kulübün haklarını arıyordu. Aziz Bey yine aynı ama o tecrübede bir yere takılı kalıyorum. Tecrübe deyince şudur. Bazen ağzımızdan çıkanı ne kadar düşünüyoruz? 3 saniye. Mesela 5 saniye. Ne kadar öfkeli olsan da, kızgın olsan da düşünüyorum. Son lig maçından sonra Aziz Başkan'ın orada mesela Mert niye oynamıyor dedikten sonra Mert oynarsa insanların kafasında bir soru işareti kalıyor. Tecrübe, ben onu diyorum. Ben mesela Aziz Bey'e son derece saygı duyan bir kişi olarak söylüyorum. Tecrübe ise orada Mert ismini telaffuz et. Mert oynadığı zaman da bu sefer diyecekler ki acaba Aziz Bey mi oynatıyor? Aziz Başkan mı oynatıyor? Aziz Bey karışıyor mu? Zaten gelirken dedi ki bundan sonra ben Samandıra'da yerim olacak. Daha fazla karışacağım. Otoriteyi sağlayacağım, disiplini sağlayacağım dedi. Onu söyledikten sonra Mert oynadığı zaman da insanların da bu kalıyor. Senin anlattığın İsmail Hoca'dan sonra bir de böyle bir boyut oldu.
0: Şöyle bir şey yapsaydı o gün bu istifanın ardından. Bu dün mü ne tablo hazırlamışsınız? 24 dakika sonra mı ne Aziz Yıldırım çıkıyor? Hani öyle bir şey vardı. Anlatıyor işte.
2: İstifadan evet.
0: İstifadan işte 24. Doğru. Şunu deseydi. Ya hocamız böyle bir karar almış. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak planımızı yapacağız. Yakın tarihte size de deklare ederiz deseydi. Fenerbahçe daha heyecanı ayakta tutabilirdi. Hayır, o buraya gelecek. Ben onun abisiyim. Yani bunlar artık bir yere kadar şey yapıyor. Bugün ilk defa başkanlık yapıyor olsaydı Aziz Yıldırım, bu ikna edici bir şey olabilirdi.
2: Bir de şey var orada.
0: Yıllardır aynı şey, aynı tarz artık insanların...
2: Çok kısa, İsmail çok Hoca'nın, kısa İsmail Hoca'nın, İsmail Hoca'nın sözü istifasının arasındaki gizli selime şu. Geri dönmemek üzere istifa ediyorum ve o geri dönmeme çağrısını, vurgusuna ısrarla sert bir şekilde yapması.
1: Ne bekliyorsun Gaziantep-Fenerbahçe maçında?
2: Yani bu kaos demeyeceğim. Kaostan normale dönüşümden sonra, böylesine önemli bir puandan sonra galibiyet bekliyorum. Olası bir puan kaybı çünkü yeni krizler getirir.
0: Haftaya kimle oynuyor? Milli maç öncesi.
1: Hemen söyleyeceğim şimdi.
0: Ben de sen ona bakarken şunu söyleyeyim. Ben %100 Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Yani onu net söyleyeyim.
2: Onun aksinde bak, yeni bir
1: yani içeride Eyüp maçı var.
0: Eyüp maçı var. Tamam, o da çok büyük bir avantaj. Fenerbahçe üst üste iki tane maçını kazanıp milli maç arasına gidecek. Kısa dönemde olsa bu buhranlı havadan çıkacak. Türbülanstan çıkabilir.
2: O arada rakiplerin birbirleriyle oynayacak.
0: Önemli olan iyi bir

0: el yapabilmek. Fenerbahçe hep unutulmasın diye anlattığım hikayeyi biliyorsun. Şarja takıyor devamlı. Hem transferde de aynı şeyi anlatıyorum, örneği veriyorum. Ligin genelinde de 90'da 90'a geliyor, %90 oluyor, şarj çıkarıyor. Ya bir kez bekle, %100 olsun. Transferde de geçen devre arası bir Vedat Muriç'i devre arası almış olsaydı şampiyon olma olasılığı çok yüksek.
1: Olurdu. Olurdu bence. Çünkü Galatasaray çok puan kaybetti. Golcüsüz bir dönem geçirdin. Ya yarım dönem geçirdin.
0: Israrcı olmuyorum bu konularda çünkü hani hayali şeyleri konuşmakta şey değilim ama baktığımızda burada da yine aynı sıkıntılar var. Israrcı olmak ayrı bir şey. İnat etmek ayrı bir şey. Fenerbahçe ısrarcı olsun ama bazı konularda inat etmesin. Ben 5. İsmail Kartal döneminin yani Fenerbahçe'ye şampiyonluk getireceğine inanmıyorum. Onu net söyleyeyim. Kadroyu beğeniyorum. Bak onu da belirteyim. Hani böyle her şey kötü, her şey eksik diye bir şey yok. Ama bazı insanları bak tanıştığında, yeni bir insanla tanıştığında şöyle bir tek seviyede olabilir. Sıfırdan başlayalım yani sıfır dereceden. Sevdikçe, tanıdıkça şuralara kadar gidersin. Bazılarını tanıdıkça da sıfırın da altına iner. Kaybedersin, silersin, hayatından silersin. Burada İsmail Kartal kendisi zarar görecek. İsmail Kartal kötü şey anlamında anlatmıyorum. İşin büyüsünü bozdular. Çünkü teknik adamın baktığında apayrı bir aurası, ayrı bir görünmeyen bir gücü olmalıydı. Gücünü elinden aldılar.
1: Bu tam tersi de olabilir ama.
0: Olamaz. Yani
1: ben, bak şöyle bir şey. Hayır, şimdi sen dedin ki az önce Antep, Eyüp iki maçı kazandın. Haftaya şampiyonluktaki iki önemli rakibinin birlikte maçı var. Trabzonspor bu kadar puan kaybetti. Trabzonspor Galatasaray'ı yenerse millilerden sonra bambaşka bir havaya kalkar.
0: Sağlama yapalım. Hangi takım şu anda iç geçiriyordur? Hangi takımın taraftarı içinden keşke İsmail Kartal benim teknik adamım olsa, benim takımım, kulübüm diyordu.
1: Ya bu açıdan bakarsan yani şu anda İsmail Hoca'nın kariyerinde Fenerbahçe dışında baktığın zaman, büyük takım olarak baktığım zaman öyle büyük takım yok yani. Kim ya şimdi Okan Buruk
2: Fenerbahçe efsanesi.
0: Okan Buruk istifa etseydi çok aynı maçtan sonra geri değerli gelir miydi? Yani Dursun Özbek ya bu açıklamayı yapar mıydı?
1: Zannetmiyorum.
0: Ya bak bazı şeyler var.
1: Ama bunu elimizdeki bir kazanç olarak da görebilir. Aziz Bey tecrübeli dedik ya. Yani 20 yıllık başkanlık, büyük bir tecrübe. Oraya gelmesi sıcağı sıcağına arka taraftan, hatta konuşurken İsmail Hoca yere bakarak geçiyor arkasından. Hemen oturup konuşmayı yaparken. Bu bir kazanım olabilir. Ben bu kadar umutsuz değilim mesela. İsmail Hoca'nın benim tek kızdığım, yani ya istemediğim o size 99 puanı Galatasaray'ın arkasında toplayıp bir başarı gibi gösterilmesi. Şampiyonluktur başarı. İsmail Hoca'nın şu andaki geri dönüşü, şu iki maç, Trabzon Galatasaray maçının sonucu milyardan sonra
0: İsmail Kartal'ın bilgisinden, karizmasından, liderliğinden daha çok öne çıkan bir durumu var. Duygusallığı. Bu tarzdaki kulüplerde, büyük camialarda, 30 milyon, 50 milyona hitap eden camialarda liderlik birinci sırada olacak. Duygusallık ikinci sırada olacak. İsmail Kartal'ın eksiği bu. Biz hep ne konuşuyoruz? İran'ı yaptığımızı zannediyorlar. İsmail Kartal iyi bir insan. Bankadan kredi çekilecekse herkes kefil olsun, olur diye düşünüyoruz. Hani bunları anlaşılsın diye bunları anlatıyoruz. Bu iyi ve duygusallığının doğurduğu bir algı.
1: Peki şuradaki duygusallığa katılır mısın? Bir hafta değil, 3 gün önce Roma maçından 3-4 gün önce, bir hafta önce alınan mağlubiyetin Beşiktaş maçından sonra bu hocayla devam etmeyelim, yerine hoca önerilerinin olduğu toplantıdan İsmail Hoca'ya haber geliyorsa ben de İsmail Hoca olsam
0: sen orada beni tuzağa düşürüyorsun biraz önce, bak konuları biliyorsun bak, şimdi
1: ben de İsmail Hoca'nın yanında işte olsam burada duygusallığa evet katılmıyorum. İsmail Hoca'nın yanında olsam, duruş dedin ya, Aykut Hoca'nın duruşunu o zaman da alkışladım. İsmail Hoca geri dönmemek şartıyla deyince ben asla dönmez diye düşünmüştüm. Çünkü o arkasından dolaplar mı deriz, çevrilen dolaplar, ya da arkasından kendisi istemiyor. Yönetim kurulunda olanları isim de vereceğim de ben vermek istemiyorum. Çünkü Fenerbahçe camiasını takip edenler. Hocayla devam edilmemesi konusunda Fenerbahçe'de söz sahibi olan bazı yöneticilerin söylemleri, ifadeleri İsmail Hoca'nın kulağına geliyor. Yoksa Roma maçından sonra Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan bir puan, müthiş bir akşama sevinen bir camia, orada istifa.
2: Ama kararı da kim veriyor? En büyük söz sahibi.
1: İstifa bana göre tek taraflıdır.
2: Hayır, yani ben Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum. İstifa tabii
1: İstifa
2: ki
1: her zaman tek taraflıdır.
2: Ama Aziz Yıldırım'ın tavrı
1: ama Aziz Başkan da şöyle söylüyor. Orada da haklılık olma şansı yüksek. Aziz Başkan'ın Normalde herkes futbol şubesi olarak bakar. 99'da başkan seçildi. Ondan önce voleybola da bakıyordu.

0: altyapıya da bakıyordu. İsmail Hoca'nın futbol oynadığı dönemlerdeki Fenerbahçe'de geçmiş olan bir başkan var. Uzun zamana dayanan, hatta madem oraya gidiyorsun telefon açıp o dedin ya İsmail Hoca'yı çağır diye, oğlum diye hitap edebilecek kadar samimi, içten bir başkanla amaç, doğal bir başkan yani. Bunu sonda söyleyeceğini başta söyler, zaman zaman ani hareket eder. Yani böyle bir yetki, şunu da biliriz, sözün aslında nasıl başladı? Benim olduğum yerde istikrar vardır. Ben hoca kovma gönderme olmaz bende dedi. %100 haklı. 20 yılda kaç tane hoca kovma? Birisi Ersun Yunal'dır. Bir tane daha vardı. İkincisini hatırlamadım. Genelde hep istikrar konusunda biliriz Aziz Yıldırım'ı. Bir sezonda 4 hoca değiştiren başkanlar var. Ali Koç döneminde, Galatasaray döneminde hatırlayalım. Birçok kulüpte. Ama evet. Aziz Başkan bu konuda istikrar konusunda, hoca konusunda istikrarlı.
1: 10 dakikamız var. Beşiktaş'a bir geçiş yapacağız. Siyah beyazlı kulüpte. Her şey yolunda gidiyor. Özellikle Vincenzo Italiano'nun teknik adam performansı olarak da ciddi bir fark yarattığının altını çizmek şart. Savunma gücü de, iç saha performansı da dikkat çekiyor. Maçlarını kazanıyor Beşiktaş Ozan Zeybek. Hı hı. Ve kolay kolay da gol yemeyen bir profile de sahip. Sen birkaç kez program içerisinde vurguladın Beşiktaş taraftarı mutludur diye. Hiç şüphe yok, mutlular. Ama önümüzdeki süreç takıma ne getirecek? Bu hafta nasıl gördün siyah beyazları?
2: Şimdi ben futbolda çok geçmişi konuşmam. Geleceği hiç konuşmam Türk futbolunla ilgili. Çünkü biz uzun vadeli planlar bu coğrafyada yapamayız. Bugünü konuşuyoruz. Artı eksi 3 diye belirtiyorum. 3 hafta gerisi, 3 haftada ilerisini konuşurum. Bir teknik adamın bir takıma, bir kadroya etkisi yüzde kaçtır Savaş Çorlu? Minimum.
0: %60, %70.
2: Yani %50'nin altında söyleyen kişiyle ben zaten futbol konuşmuyorum. Benim gözümde de %50, 60, takımına göre 70'tir. Şimdi İtalyano'yu eleştireceğimiz günler de olacak.
0: Mutlaka olacak.
2: Ama daha sahaya çıkmadan, hiç resmi maç oynamadan bile futbol severe, sadece Beşiktaşlı'ya değil, bir şey hissettirdi.
0: Bana ilk basın toplantısında, kamptaki ilk basın toplantısında onu verdi. Vücut dili, konuşması, geleceğe dönük, elindeki 12 tane oyuncusuna rağmen o kadar güzel şeyler söyledi ki, bugün bunlar da yarın başka olacak. Herhangi bizim yerli efsane dediğimiz teknik adamlar olsaydı, işini de veriyorum, Sergen Yalçın o kampta olsaydı bambaşka bir söylem olurdu.
2: Sergen Yalçın hiç konuşuyor mu şu anda taraftar, yorumcu?
1: Niye konuşsun?
2: Bak, bazı kulüplerde vardır. Okan Buruk gitsin, hep konuşacağız. Fatih Terim gitti, 1-2 sezon hep konuşuldu. Hep kıyaslandı. Bak, heyecan getirdi. En önemli konu.
1: Biraz da zamansız yani. Bugün de konuşulur. 10 yıl sonra da konuşulacak. Yine Sergen Hoca ile yani mukayese etmemek lazım.
2: Italiano bir heyecan getirdi. Ben bugün havalimanında, İzmir havalimanında Galatasaray taraftarları gördüm. Formalarını giymişler.
0: Maça geliyorlar.
2: Maça geliyorlar. Öyle ruhsuz muhabbet ediyorlardı. Sadece ya kombineleri var diye geliyorlar ya da birileriyle buluşacaklar. Bundan 1-2 hafta önce, geçen hafta değil bir önceki hafta, Beşiktaş taraftarını gördüm. Yine aynı saat, aynı uçak.
0: Heyecan tavan.
2: İnanılmaz. Hep serominiyle futbolculara bakarız. Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi statta? Fenerbahçe stadında. Kamera gösteriyor. Tek tek herkesi. Milli marş okunuyor. Fenerbahçeli oyuncular biri sağa bakıyor, biri 30 derece yukarıya, birisi 40 derece. Denizciler için hava durumu vardı eskiden, biliyorsun radyolarda. Dalga boyu 3,5-4 metre bekleniyor. İşte görüş mesafesi 400 metre. Fenerbahçeli futbolculara bakıyorum, birisi oraya bakıyor. Beşiktaşlı futbolcular heyecanla bir an önce başlasın. 90 artı oldu. 2-1. Önde olmalarına rağmen hala hücum düşünen, depar atan Beşiktaşlıları izledi.
1: İşler buna iyi giderken iple çekiyorsun sonraki maçı. Bak, çok
2: doğru. Doğru. Evet. Ama bak, biraz önce ilk cümlem neydi? Bu unutulmasın ha sonra. İtalyano'yu eleştireceğimiz günler de gelecek.
0: Mutlaka olacak.
2: Ama şu anda Fenerbahçe yeni gelip de bu heyecanı yaşatabilmek. Bak, yeni kimler geldi? Bir önceki teknik adamı kimdi? Hollandalı'nın adı neydi?
0: Van Bronckhorst.
1: Giovanni Van Bronckhorst.
2: Bu heyecanı getirdi mi?
0: Hayır. Yok. Bu heyecanı yakalayamadı tabii.
2: Bu heyecan başka bir heyecan.
0: Bu heyecanı...
2: Son bir şeyim var.
0: Hırvat Hoca biraz getirmişti.
2: Unutma. Bilic.
0: Bilic, evet. Evet. Onunla biraz o heyecan vardı.
2: Bu işlerde... Şimdi benim İsmail Hocam bunu getiremiyor. 4 defa denedik, getiremedi. 5.'de de getiremez. O heyecan başka bir heyecan. İsmail Hocanın özelliği, sevilme sebebinin sadece

0: şeyi Fenerbahçe'de top oynamasından kaynaklanan bir şey. Fenerbahçe'de top oynamamış olsaydı, futbolculuk yapmamış olsaydı bugün şeyde listede ismi...
1: Tamam, ben de o zaman şunu sorayım. Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu var değil mi Beşiktaş'ta? Evet. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta futbol oynamamış olsaydı, hı hı, sence Beşiktaş'ta şampiyonluğu olabilir miydi? Ya da Beşiktaş teknik direktörü olabilir miydi?
0: Olamazdı.
2: O heyecanı dedin ya işte, o heyecanı 30 bin kişi geldi ama imzasına. Bak Sergen Yalçın imzasına 30 bin kişi, evet, geldi. Ama aynı Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş taraftarıyla muhabbet ediyorum, bir daha asla gelmesin diyor abi. Yani o kadar duruma getirdiler. Beşiktaş'ın son dönemindeki yapılan transferler, gelinen süreçte şu anda bu kadroya sahip çıkıyorlar. Bazen bakıyorum yorumcu olarak Serkan Reçber ikisine. Yani bizim eserimiz gibi. Ne, hangi sizin eseriniz ya? Bu takıma adam bir dokundu, bir dokundu. 12. adam diye kime diyoruz Ozan Zeybek? Biz taraftarı. Bence 12. adam Beşiktaş'ta İtalyan abi. Sahada 11 adam var. Sonra taraftarla beraber.
1: Takımın
2: abi,
1: yıldızı şu an.
2: Ya tartışmasız taraftar nasıl tribünde hani 12. adam. Ama İtalyano'ya bakıyorum senin anlattığın gibi. Bir teknik adam daha çok bir taraftar gibi. Bir böyle bir böyle. İsmail Hoca'nın maç etmesine bakıyorum. Okan Hoca da biraz fazla yapıyor. Ama İtalyano inanılmaz yaşıyor maçı ya. Oyuncu değişiminde gol oluyor. Kulübedeki adam mutlu olur mu? Hiçbir zaman mutlu olmaz. Yani isimden bağımsız söylüyorum. Yani yıldız ayrımı yapmadan. Kulübedeki adam İtalyano ile o gol sevincinde pozisyonlarda müthiş yaşıyorlar. O yüzden ben İtalyano'ya 12. adamı diyorum Beşiktaş'ın. Sonra taraftarla beraber onu paylaştırıyorum böyle. Ya yani müthiş bir teknik adam transfer ettiler.
0: Bu duyguyu yüklemek kolay değil. Bu duyguyu yükleyebilmek asıl konu bu. Yani antre edersin, çalıştırırsın, performans hocaları tutarsın. Antrenörlük ayrı bir şey. Böyle camiaların liderlere ihtiyacı var. Senin bir özelliğin olacak. Oyuncu senden etkilenecek. Bu insanlara bazen boş geliyor bu muhabbet. Senin tarzından etkilenebilir, senin bilginden etkilenebilir, senin karizmandan etkilenebilir, senin giyinişinden etkilenebilir, senin oturduğun yerden yediğin yemekten bile etkilenebilir. Bunu özellikle yabancı ağırlıklı kulüplerimizde, takımlarımızda teknik adamların birçok konuda dolu olmaları lazım.
2: Daha birçok konuda. İlk başlamamıştı. Hoca ile beraber antrenman, hazırlık maçlarını gördükten sonra Beşiktaş fabrika ayarlarına geri dönüyor demiştim İtalyan ile beraber. Nitekim de döndü. Yıllar öncesine gidelim böyle. Gordon Milli yakaladığı bir dönem. Biriç örneğini verdim. Sergen Hoca'nın ilk gelişi. Bu uyum kolay kolay bozulmaz. Şimdi dokunduğu futbolcuları falan da bir kenara baktım. Abi kadro değişiyor. Yapboz yine kazanıyor.
0: Yapboz tahtası gibi.
2: Buna rağmen herkese deniyor. Yapboz tahtası gibi. En güzel örneği. Bakıyorum şimdi her maçın 11'i farklı. Ve giren de çıkanı da aratmıyor. Herkes bir şey yapıyor. Sonradan giren de veriyor. Oyundayken Emirhan geçen sene vardı. Taraftar neredeyse yolluyordu. Sergen Hoca Emirhan'ı hedef tahtası haline getirmişti. Kart gördü arka arkaya. Yani form düşüklüğü oldu. Fakılı bakıyorsun geçen hafta 11'de, bu hafta yedek oyuna sonradan giriyor. Trossard üzerine koyarak geliyor ki daha %70'lerde bana göre. Yani bazı hocalar vardır. Aynı 11'le devam eder. Değişerek de kazanabiliyor. Bu gerçekten bir usta başarısı. Yani bir teknik adam başarısı. %70 diyoruz. Ben İtalyano'ya %80 diyorum. Hoca Barış'a başarısı olarak. Futbolculara da haksızlık etmeyelim. Salih'e bakıyorsun her hafta üzerine koyarak geliyor.
0: Fenerbahçe'nin ayağına çok büyük bir şans gelmişti. Yeni bir teknik direktör, yeni bir heyecan, yeni bir hayata geçebilirdi.
2: İsmail Hoca ama.
0: İsmail Hoca bıraktığında. Ama Fenerbahçe bence hata yaptı.
1: Zaman ben, gösterecek.
2: Yani oraya atlamama. İsmail Hoca geldiğinden beri önceki yıllarında da söylüyorum. Kulübedeki teknik adam futbolcu baktığı zaman böyle İtalyano gibi, Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi hırslı. Zaman zaman Aykut Hoca da çok böyle sessiz kalıyordu ama sert, agresif, işte hareketli olabiliyordu. İsmail Hoca her yediğim bir yoğurt işi vardır. İsmail Hoca böyle sakin kalarak kazanmak istiyor. Çok fazla dışarıya sevinceyi belirtmiyor ama günümüz futbolunda maalesef o kulübede de biraz agresiflik istiyor. Ya ben Beşiktaş teknik adamlarda bugün çok fazla gittik ama maalesef teknik adamlar istifa ya edenler,
0: başrol oyuncuları, gelenler, takımların, kulüplerin başrol oyuncuları hepsinin baş konusu, öznesi şu anda teknik adamlar.
2: Önümüzdeki hafta konuşacağız işte. Devam mı?
0: Fenerbahçe belirsizlikten çıkmaya çalışıyor. Galatasaray'da
2: 4 yılın şampiyonları eleştiriliyor, konuşuluyor.
0: Bizim Hoca, bugünkü tezimizden ne çıktı konuşmalarımızdan?
2: Formsuzluk.
0: Formsuzluk
2: sadece
0: çıktı.
2: Sadece kendi yardımcılar da dahil. Evet. Kaleci antrenörü.
0: Şimdi pozitif anlamda da konuştuğumuz Beşiktaş'ta. Hani bu Leovic'i, tamam Orkun'u, Salih'in oraya montajı, Trossard'ı, bunları konuşabiliriz ama öznesi, takımın öznesi. Bakarsın böyle Beşiktaş'tan kimi alırsın? Tek hakkım var derlerse bana İtalyan oyalı.
2: Trabzon

0: spor teknik adam belli olduğu zaman dengeler bozulabilir.
1: Bravo.
0: Dengeler bozulabilir.
1: Bravo. En önemli
0: ben,
1: şey
0: ben
1: bu.
0: Ben isim olarak buydu. Vermek bravo, istemiyorum. Bravo. Demin dili bravo. Sürçtü bir isim geldi. O da olursa şaşırmam. Hmm. Ama Trabzonspor hocası belli olduğu zaman kartlar yeniden açılır.
2: Savaş Çorlu teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık. Ozan Zeybek teşekkürler.
1: Teşekkürler, sağ olun.
2: Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz. Al Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: Aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
9: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
6: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
0: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Bir reklam.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
16: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.

0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Herkese mutlu pazarlar. A Spor TV, A Spor Radyo ortak yayınında Maç Günü programına hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Salim Manav, Mahmut Alpaslan ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. Günün maçlarını konuşacağız yorumcularımızla birlikte. Aynı zamanda tüm maçların heyecanını size yaşatmaya çalışacağız. Yine canlı bağlantılarımız da olacak. Dolu dolu keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz Ahmet Hocam, Mahmut Alpaslan, Salim. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür
2: ediyoruz. Hoş gördük, iyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar. Hadi hemen.
2: İyi pazarlar.
1: İlk sözü bana verir misin?
0: İlk sözü sana veremeyeceğim hocam. Çünkü ilk sözü Emre Kaplan'a vereyim.
1: Peki.
0: Olur mu?
1: Peki.
0: Ardından stüdyodaki ilk söz senin ama söz. Sağda olduğu için ona bir pozitif ayrımcılık yapayım hemen. Ardından konuşacağız zaten. Bekletmeyelim Emre'yi de. Emre kolay gelsin. Galatasaray saat 20'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Takımda son durum ne? Eksikler konusu. Kimler şans bulacak bugün? Sözü sana bırakayım.
3: Koray Baloğlu teşekkürler. Rams Park'tan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Ahmet Hoca'ya da nezaketinden ötürü teşekkür edelim. Galatasaray geçtiğimiz sezon belki de ligde en çok zorlandığı rakiplerden bir tanesi olan Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak mücadele. Geçen sezon Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip kazanmıştı. Buradaki mücadele eşitlikle sonuçlanmıştı ve

0: Kağıt üzerinde sezona da iyi başlayan bir Kocaelispor var. Heyecan verici bir maç, hikayeler barındıran bir maç bizleri bekliyor. Selçuk İnan'ın da teknik direktör koltuğunda oturduğunu düşündüğümüzde Galatasaray Lisbon deplasmanından mağlubiyetle döndü. Direkt olarak artık yüzünü buraya çevirdi, lig mücadelesine çevirdi. Victor Osimhen'in sakatlığı devam ediyor. Mario Lemina ve Wilfried Tsingo da yine tedavileri devam eden oyuncular Galatasaray'da. Hem Osimhen için hem Mario Lemina için Trabzonspor maçı şu anda hedef olarak görülüyor. O maçta sahada olabilmeleri için tedavi süreci yürütülüyor. Çok kolay değil ama iki oyuncunun da oynama yönünde ciddi bir isteği olduğunu söyleyelim. Ama bugün bu iki isim de Galatasaray'ın faydalanamayacağı isimler arasında yer alıyor. Rafael Leao Sporting deplasmanında sonradan oyuna girmişti. Başakşehir deplasmanında da süre bulmuştu. Bugün yine ikinci yarıda görev almasını bekliyoruz. Leroy Sané geçtiğimiz maça ilk 11'de başladı. Sané'nin bugün yedek kulübesine dönmesini bekliyoruz. Barış Alper Osimhen'in yokluğunda forvet hattındaydı. Bu kez kanatta olacak. İleride ise Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Deniz Gül ki o da Lisbon'da Sporting deplasmanında ilk kez Galatasaray formasını giydi. Taraftarın önünde daha önce aslında çocukken taraftar olarak geldi stadyumda bu kez Galatasaray formasıyla ilk 11'de sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Muhtemel 11'den bahsedelim. Nasıl bir kadro olabilir? Bilgileri parça parça verdik ama kadro üzerinden daha sağlıklı anlatabiliriz diye düşünüyorum. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Roland Şalay, solda Eren Elmalı. Stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez. Önlerinde Lucas Torreira, Gabriel Sara. 10 numara pozisyonunda Batrakov. Sağ tarafta Yunus, solda Barış. İleride ise Deniz Gül 11 ile Galatasaray'ın bugün Kocaelispor karşısında sahada olmasını bekliyoruz. İstanbul'da artık yavaş yavaş sonbaharın etkilerini hissettiğimiz belki de ilk gün. Düne kadar çok sıcak bir hava vardı herkesin malumu. Bugün itibariyle yağış uyarısı var. Meteoroloji maç saatinde yağış beklentisi olduğunu ifade ediyor. Henüz başlamış değil ama bulutlar güneşin önünü kapattı. O yağışın artık yavaş yavaş işaretlerini görmeye başlıyoruz. Yüksek olasılıkla maç saatinde bir yağış da etkili olacaktır. Hala evden çıkmamış, stadyuma gelecek olan taraftarlar varsa bunun da uyarısını yapmış olalım. Galatasaray taraftarları yavaş yavaş stadyum çevresinde toplanıyorlar. Aynı şekilde Kocaelispor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduracaklar ki öğle saatlerinden itibaren biz buradayız. Kocaelispor taraftarlarını da fazlasıyla burada gördük. Birazdan onlar da tabii deplasman tribününde yerlerini alacaklar. Güzel bir atmosfer, güzel kağıt üzerinde önemli hikayeler barındıran bir mücadele. Umuyoruz ki hayata da aynı şekilde geçecektir. Biz de gün boyunca maça dair detayları, atmosfere dair görüntüleri aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Emre Kaplan, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Yine ilerleyen saat dilimlerinde Emre ile birlikte olacağız. İstanbul'da Rams Park'ta son durumu size aktarmayı sürdüreceğiz. Şu anda Süper Lig'de saat 17'de başlayan bir karşılaşma var. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı ağırlıyor. 5. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Akşam saat 20'de Ahmet'te Başakşehir'i ağırlayacak. O da Galatasaray Kocaelispor mücadelesiyle aynı saatte başlayacak o müsabakada. Stüdyoda ilk sözü Ahmet Akçan'a vereceğimizi söylemiştik. Sözümüzün arkasındayız, unutmayız. Hocam kusura bakma, araya girdim. Sağdaki arkadaşları çok bekletmek istemiyorum çünkü o yüzden.
2: Sorun yok, anlamadım. Emre'ye de teşekkürler. O saygıyı göstererek evet, teşekkürünü etti. Aslında tarzım değildir böyle söz istemek.
1: Ya estağfurullah.
2: Ama bugün bence bir görevim var. Son dönemde hiç beraber programa çıkamadık. O yüzden ben bir de burada sevgili Ceyda'yı ve seni özellikle kutlamak
1: çok
2: istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ
2: Allah
1: ol.
2: Herkese ana baba olmayı nasip etsin. Amin. Siz bu mutluluğa eriştiniz. Şimdi benim de nur topu gibi çok güzel bir torunum var diye evet, düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Tabii öyle
2: Allah
1: hocam.
2: Allah sevgili İdil'in kısmetini, geleceğini siz büyükleriyle beraber hayırlı etsin. Bu arada bütün çocukların gelecekleri adına da olumlu dileklerimizi sizin nezdinizde iletmiş evet, olmak için o sözü istemiştim. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum nezaketiniz için. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Allah dileyen herkesi de evlat sahibi yapsın. Çok güzel, keyifli bir duygu. Maçları konuşacağız.
3: Ben
1: sağ
3: de
1: normal şey oldu böyle, sanki bebek ziyaretine gelmişsiniz gibi oldu. Şu anda yani
3: birazdan kaynar içeceğiz.
1: Evet, çaylar gelecek birazdan. Çaylar börek,
3: kaynar bekleriz. Kaynar şerbeti olur. Şerbet. Çok da güzeldir.
1: Loğusa şerbeti deniyor ona mı bir anda?
3: Kaynar şerbeti denir.
4: O da o tarafta öyle deniyor.
3: Kaynar şerbeti denir. Hayırlı uğurlu olsun buradan Ceyda ablaya da selamlar. Allah analı babalı büyüsün. Ben şey de telefonla
1: bebek
3: konuştuk
1: ziyareti
3: ama
1: gibi oldu şu an.
3: İdil kardeşimize de sağlıklı, mutlu, hayırlı, uzun ömürler diliyorum.
1: Sağ olasın Salim.
3: vatana, millete hayırlı, sizlere hayırlı bir evlat olsun.
4: Amin. İnşallah.
5: Hayırlı olsun.
2: Salim sadece

0: Futbolu değil, gastronomiyi de çok iyi biliyor. Bilir. Bak, şerbetlerden girdi bugün.
1: Tabii tabii. Evet.
0: Allah herkesin ağız tadını işte şerbet gibi tatlı yapsın.
2: Amin. Amin.
0: Tesadüf, senin soyadında bal, demek ki herkesin ağzından bal damlar
1: inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Salim lokal lezzetleri de bilir, global lezzetleri de bilir. Bilmediği hiçbir şey yok maşallah.
3: Gastronomi var. Onlarda var zaten. Tabii, meşhur tabii. Orası.
1: Var. Ama hep kendine var. Bizi bir gün götürdü mü dersem götürmedi.
3: Gittim ona... mi neler var orada?
1: Of, gideceğiz.
3: Yeter ki oraya gideceksin.
1: Biz Salim çağırıyoruz hocam giderken.
3: Salim.
1: Evet. Salim gel diyoruz. Salim ve arada bizi çağırsa iyi olur.
3: Doktora geçen doktora.
0: Evet, Salim doktor Adana'ya davet edildi.
3: Yani evet, biliyor musun?
0: İstanbul'da ben biliyorum.
3: Doktorun yerini.
1: Doğru. Adana, değil mi? Adana'ya gideceğiz inşallah Salim.
3: Gideceğiz. Doktorun yeri var orada bir tane.
1: Doktor mu?
3: Tabii. Doktor. Kebap doktoru. Kebap doktoru. Bilmesi olur mu?
2: Ben bilirim ya.
1: Salim bilir. Hepsini bilir hocam. Günün maçlarından bazılarını şöyle ön plana çıkardık sizin için. Gençler Birliği Kasımpaşa maçı 0-0 devam ediyor. Saat 17'de başladı Süper Lig müsabakası, bugünün ilk maçı. Bakıyorum şöyle, 8. dakikanın içerisindeyiz. Manchester United saat 18.30'da City'yi ağırlayacak. Manchester derbisi var. 18.30'da aynı saatte Elversberg'in konuğu Bayern Münih olacak. Napoli-Bologna maçı var saat 19.00'da. Saat 20'deki mücadelelerde Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak dedik. Bir başka Süper Lig maçı Ahmet Sportif Faaliyetler'le Başakşehir arasında oynanacak aynı saatte. Yine saat 20'de Benfica-Gil Vicente mücadelesi var. Saatler 21'i gösterdiğinde PSV Eindhoven Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak. Saat 21.45'te ise Kenan Yıldızlı Juventus Sassuolo deplasmanında sahaya çıkacak ve saatler 22'yi gösterdiğinde de Real Sociedad Atletico Madrid müsabakası var. Günün maçlarından bazılarını sizin için böyle barkomuza da yansıttık. Şüphesiz en dikkat çeken maç, bizimkileri ayırırsak, Manchester derbisi, United City mücadelesi. Onun dışında var mı? Ben şu maçı kaçırmam diyeceğiniz bir mücadele maç.
0: Ben biraz nostalji yapayım.
1: Evet.
0: Elversberg Bayern Münih maçı.
1: Doğru. Gerçi siz ikiniz de 40, tabii ki seversiniz Bundesliga.
0: 43 sene önceye gidiyorum. O zaman Alman Ligi de başka organize edilmişti. Hocam gayet iyi bilir. Üçüncü lig yoktu. Oberliga vardı. Ben de o ligde oynuyordum. Elversberg'e biz deplasmana giderdik. O yüzden benim için yani müthiş nostalji kokan bir maç olur o. Kaldı ki çok da iyi bir giriş yaptılar lige. O yüzden biraz da kendi adıma nostalji yapmak için o maçı çok önemsiyorum.
3: Kasaba ya, resmen kasa. Evet. 7 bin nüfuslu bir yer yani. Saarland'da.
1: 7 bin mi?
3: Tabii.
0: Çok. Hayır, köydü canım benim zamanımda. Köy ya. Köydü. Vallahi, yani bu
1: da hala köy gibi geliyor bize.
3: Şey, mağlubiyetleri de yok. Bir galibiyet, iki galibiyet mi, öyle bir şeyleri var.
0: Sevgili evet. Koray, benim yaşadığım üniversiteye yakın olan, o da köy olarak geçiyordu. Almanya'nın en büyük köyüydü. O dönemde 20 bin nüfusu vardı. Ve güzel bir tesadüf de Derval'de o köyde yaşıyordu. Evet.
1: Elversberg bu sezon 2 galibiyetleri var. Geçen sene Bundesliga 2'deydiler.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim. Bayer Leverkusen'ı 3-2 mağlup ettiler. Deplasmanda Mönchengladbach'ı 4-3 yendiler. Bu kez rakip Bayern Münih. Enteresan bir başlangıç.
3: Oynamak zor, biliyor musun? Kutu gibi stat, ufacık bir stat. Böyle Bayern Münih gibi takımların gidip de oralarda çok puanlar kaybettiğini biliriz, mağlubiyetleri biliriz, şeylerde bilhassa.
1: Ne etkiliyor hocam orada peki? Yani onları
3: abi, konsantrasyon, atmosfer farklı oluyor tabii.
1: Konsantrasyon problemi olarak mı nitelendirirsin yoksa?
3: Gerçi bunlar da o kadar olmuyor da. Bunlar her yerde oynuyorlar.
0: Genel düşünce şu sevgili Koray, o konumda olan bütün takımlarda bir defa coşku çok büyük. Yani sadece oynayan futbolcular için değil, orada yaşayan herkes için. Yani tarihlerinin en önemli dönemini yaşıyorlar. Bir de büyüklerin bir dezavantajı var. Oraya gidince de biraz, ya nasıl olsa bunlar işte yeni çıktı çocuk takım, rehavet havasında gidiyorlar. Ama şimdi Bayern Münih uyarıldı. O yüzden bugün büyük bir ihtimalle maçı alacaklardır.
3: Bak mesela Gladbach dedin. Gladbach şu anda Bundesliga'da sonuncu. Bütün maçlarını kaybettiler senelerin Gladbach'ı.
1: Doğru. Bayern Münih'te ilk maçta Stuttgart'ı 5-1 yendi Bundesliga'da. Evet. Ardından Schalke deplasmanında golsüz berabere kaldı. Bir galibiyet, bir beraberlikleri var. Yani 2'de 2 ile rakibi gibi başlamadı. O yüzden uyarıldı derken onu söylüyordunuz, kastettiğiniz oydu.
0: Hayır, şimdi ilk maçta içeride Leverkusen'ı yendiler.

0: hiç beklemediğim bir maçtı. Sonra Gladbach'ı. Yani keza orada öyle bol gollü oldu maçları sonra.
1: Evet.
0: O yüzden bugün de bol gollü bir maç olacağını kesinlikle düşünüyorum. Ama uyarıldı. Elversberg'in aldığı sonuçlar açısından uyarıldı. Tabii atmosfer de burada etkili. Yani düşün, sen her gün işte 80 bin kişilik bir statta oynuyorsun veya böyle büyük statlarda, küçücük bir yere gittiğin zaman ya bir yadırgıyorsun nereye geldik diye. Kupa maçları gibi bir atmosfer oluşuyor orada. Kupa maçlarında da Almanya'da çok sürpriz olur. Yani orada genelde küçük takımlar hep kendi sahalarında oynadığı için fikstür gereği büyükler bu tür küçük takımlara, amatör takımlara gidiyorlar. O yüzden futbolun güzelliklerini orada yaşıyoruz. Biz Aspor olarak da Türkiye'deki futbola bu açıdan güzellikler getiriyoruz. Bizim kupa maçlarında sen de yaşadın. Hiç böyle büyük takımın gitmediği, kameraların gitmediği yerlerden bile canlı maç yayını oluyor. Oradaki sosyal yaşam adına da büyük bir keyif. Bu tek, da oyuna yansıyor.
2: Bizde bir tek şey eksik. Amatörlerle Süper Lig takımları karşılaşmıyor. Hayır. Burada yok onlar. Burada karşılaşıyorsun.
0: Süper Lig takımları girdiği döneme kadar gelemiyor amatörler. Gelseler orada
2: da bunlar da geliyor. Kura bir de çekti mi geliyor. Ben mesela o Brighton'lı, Beckenbauer, Mayer'le falan dönen Müller'le Oberliga vakit. Oberliga takımına eğlendi. Bayağı Münih. İlk turnuvanın ilk ayağı, ilk maç.
3: Doğru.
2: Çok var öyle. Bizde de öyle olmuş olsa güzel olur yani. Zevkli geçer maçta.
3: Salim, Elversberg'e benzetebileceğim bir Türk takımı var mı? Böyle küçük, daha kasaba takımı gibi ama üst seviyeler yani, görmüş. Güncelden olmaya da bilir yani.
4: Yani
0: küçük değil ama Akhisar olabilir
3: Akhisar
0: mi?
3: Akhisar olabilir. Olabilir bence. Evet, Akhisar aklıma yani, geldi çünkü.
4: Akçabat Sebaspor olabilir.
3: Akhisar'ın stadı da küçüktü çünkü. Evet, butik ama çok küçüktü. Güzel stattı mesela.
0: Yani Akçabat yine Trabzon'un şehrin bir parçası tabii, halinde evet. olduğu tabii. için.
4: Mesela İstanbul.
3: Alanya'yı söyleyeceğim ama Alanya daha Alanya büyük
0: daha
3: bir yer.
0: Alanya daha büyük.
3: Alanya cidden büyük. Alanya bayağı
2: büyük. Burası köy ya, resmen köy yani. Köy.
3: Evet.
4: Mesela Ümraniye.
3: Alanya zaten neredeyse şehir gibi bir ilçe ya.
2: Ümraniye oradan büyüktür
0: ama
2: ya.
0: O da İstanbul.
2: O da büyüktür İstanbul.
0: O da İstanbul.
3: İstanbul'dakileri hiç saymıyorum çünkü İstanbul'da zaten nüfus aşırı olduğu için Anadolu'dan daha çok
2: düşünmüşüm. Muhitler büyük hepsi.
3: En yakın tarihte şey vardı. Su vermez Kapadokya Spor.
4: Evet.
3: Köy takımıydı onlar.
4: Evet.
3: Gerçekten köy takımıydı. Bir yükseldiler ama ardından
2: şimdi bir takım daha yükseldi. Üçüncülükte neydi ismi?
0: Şeyde Trakya'da Ergene Velimeşi.
2: Ergene Velimeşi evet.
0: Onlar doğru. Öyle küçüktü.
3: Bakalım Süper Lig seviyesinde görür müyüz bilmiyorum ama
4: İstanbul'daki
3: Süper Lig seviyesinde de görür müyüz tekrar tabii ki böyle bir hikaye, onu zaman gösterir bize. Bugünün maçları arasında peki en gollü karşılaşma sizce hangisi olur? Şu anda 15. dakika oynanıyor. Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 0. Saat 20'de de Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i misafir edecek. Galatasaray'da Kocaeli Spor'u ağırlayacak. 3 maçı düşündüğünüzde Salim, sence hangi maç en gollü biter?
4: Yani Galatasaray Kocaeli Spor maçı günün önemli maçlarından birisi. Kocaeli Spor'da Selçuk Hoca ile birlikte yoluna devam ediyor. İyi bir giriş yaptılar. Geçtiğimiz yıl Galatasaray Ligi şampiyon tamamladı. Galatasaray'dan hem iç sahada hem de deplasmanda puan alan önemli takımlardan birisiydi. Güzel bir maç bekliyorum. Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu var. Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray adeta hem ligde hem de Avrupa'da paramparça oluyor, sıkıntı yaşıyor. Zaten hocalarımız teknik taktik analizi daha detaylandıracaktır. Bence günün önemli maçlarından birisi Galatasaray Kocaeli Spor maçı.
3: Bu maçta daha çok gol olur mu diyorsun?
4: Yani güzel bir maç bekliyorum. Bunu söyleyeyim. Güzel bir maç olmasını umuyorum. Ben yayına gelirken de Ayaza civarından geldim. Gelirken direkt gözlemlediğim taraftarın da yoğun bir ilgisi var. Trafik yoğunluğu başlamıştı. Karşılaşmaya 4 saat vardı ama yoğunluk başlamıştı. Özellikle de stadyum çevresinde. Bugün güzel bir maç bekliyorum. Bununla alakalı olarak şu anda zaten oynanan Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa bence transfer dönemini çok iyi geçirdi. Özellikle de geçtiğimiz sezon Emre Hoca ile birlikte devre arasında yapılan takviyeler vardı. Bu sezonda kaldıkları yerden devam ediyorlar. Kasımpaşa'nın oynadığı futbol da keyif veriyor. Genç

0: geçer diyoruz. Ama Kocaeli'nin oyun anlayışı da çok gol vaat etmiyor. Yani geçen sene Kocaeli bir maçta Galatasaray'ı yendi, diğerinde beraberinde kaldı. Bu sene de geçen seneki oyunun bir benzerini oynuyor. Özellikle evet. Bu tür güçlü takımlara karşı Selçuk Hoca adam paylaşımını çok iyi yapıyor. Neredeyse adam markacı diyebileceğimiz kadar birebirleri ön plana çıkarıyor. Ve sahanın her yerinde rakiplerine yakın oynuyorlar. Zaman alan bırakmıyorlar. O yüzden Kocaeli bugün böyle çok sürpriz bir gelişme olmazsa Galatasaray'a çok zaman alan bırakmayacak. Dolayısıyla çok pozisyon vermeyecek. Galatasaray'da Osimhen'in yokluğu da tabii olayı biraz daha az gole doğru yönlendirebilir. Ama bir de futbolun gerçeği var. Oyun bir koptuğu zaman, kapı bir arkasına kadar açıldığı zaman gerçekten hiç beklenmeyen sonuçlar da çıkıyor. Geçen sene de 1-0, 1-1'di. Evet. Kısır geçti Galatasaray-Kocaeli maçı. Yani eğer olacaksa bu üçünden Ahmet, Başakşehir sanki biraz daha fazla golü vaat ediyor gibi.
1: Ben de aynı düşünüyorum sizinle. Evet.
0: Bu çünkü arada
1: Ahmet maçları gollü geçti çünkü.
2: Gollü evet. Geçiyor. İç sahada bir de yoğun bir taraftar desteği var. Evet. Diyarbakır'da oynanan maçlarda.
1: Başakşehir maçları bir, da öyle çok şey geçmedi. Evet,
2: ciddi bir taraftar desteği golsüz var. Ben geçmedi. De Ahmet Hocam'la aynı fikirdeyim. Özellikle de hem Mahmut Hocam hem de Ahmet Hocam izlemiştir. Diaz Saba'nın bir 5-6 kilo fazlası var ama çok kreatif bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl
1: 5-6 şampiyon... kilo yoktur ya, ne yaptın?
2: 5-6 kilo fazlası var gibi duruyor ama.
1: Var mı?
0: Bence de var.
2: Var abi.
0: Bilmiyorum. Yok, Mahmut kilo, Hocam
1: beş,
0: sen ne diyorsun?
1: Hayır, 5-6 kilo az bir kilo değil de ondan. Değil yani.
2: Ama ona rağmen Diaz Saba hem geçtiğimiz yıl şampiyon olan kadroda yer aldı hem de bu sezon ilk 11'de kaldığı yerden devam ediyor. Çok kreatif bir oyuncu. Zaten futbol severler Sivas Spor'dan hatırlayacaktır. Yani ona rağmen o Süper Lig'de iç sahada oynanan maçlarda kilidi çözebiliyor.
3: Oradaki olayı şöyle değerlendirmek lazım. Başakşehir, Ahmet Spor'a nazaran daha kolektif oynayan bir takım.
2: Evet.
3: Daha kolektif. Bu tarafta da kendi yeteneklerinde gidenler, çok fazla kolektifle de giden bir takım değil. Ama dikkat edilmesi lazım. Çok
1: şey çok iyi başladı bence ya Ahmet'te. Orban.
2: Orban.
1: Yani geçen hafta da kenardan aldılar. Niye kenardan aldılar anlamadım ben. Ya orada Jagne biraz daha baskın karakter diye mi acaba bilmiyorum ama Orban başından beri iyi oynuyor.
3: Devamlılığını bakmak lazım. Bir maçta çıkarsın çok iyi gözükür.
1: Yok yok, ilk Erzurum maçında da iyiydi hocam.
3: Yani şimdi rakipleri de etüt edeceksiniz. Rakipler yani bütün devamlılık yani biz öyle bir şey ki biz değerlendirmemiz tabii haftalık oluyor ama bunların süreçleri önemli. Neden büyük takımlar hep büyük takım söylüyoruz? Devamlılık var. Kötü de oynasa onlar ertesi hafta o kötülükte olmuyor maçta. Devam ediyorlar. Yani bunları görmek lazım. Ahmet Spor'da iyi bir takım kurmuş. Taş gibi bir takım yani derlerse tabiri caizse. Ama Başakşehir daha kolektif oynuyor. Nazıran daha kolektif.
1: Cagne şimdi orada tabii önemli bir isim. Evet. Ahmet'te Salim. Yani takımın yıldız futbolcularından birisi şüphesiz ama Orban da çok iyi başladı. Geçen hafta mesela hoca Cagne ile başladı Kasımpaşa maçında. Daha sonra Orban oyuna girdi. Orban oyuna girdikten sonra işte maç 2-0'dan 2-2'ye geldi. Şimdi mesela bu hafta bir değişim bekler misin normalde veya şey hani işte Osimhen Icardi muhabbetinin bir başka benzerini Ahmet'te mi yaşanıyor acaba? Biz şimdi biraz uzak yani kaldığımız için ki, tam bilmiyorum konuyu da aslında ama.
3: Evet.
1: Ya şimdi ben izlediğimde Erzurum maçında iyiydi. Kasımpaşa maçında iyiydi. Ben şimdi mesela bu hafta normalde çok detaylı takip etmedim ama yalan da söylemeyeyim. Yani iç yüzünü de bilmiyorum. Ben şimdi normalde Orban bana göre 11 başlaması lazım ama orada hocanın tercihlerinde neler belirleyici acaba?
2: Yani orada şöyle bir durum var. Az önce de ifade ettiğin gibi Mbaye Jagne Ahmet Spor taraftarıyla bütünleşti. Zaten sosyal medyasından yapmış olduğu açıklamayı da takip etmişsindir. Orada şu olabilir. İç saha maçlarında Besnikası hem Orban'la hem de Mbaye Jagne ile başlayabilir. Yani bugün ikisi de ilk 11'de olursa şaşırmam.
1: Şaşırmam diyorsun. Bakalım.
2: Çünkü biraz Orban kanatlara da gidebiliyor.
1: İyi başladı Ahmet. Bakalım Başakşehir için nasıl şekillenecek. Başakşehir'de yani, de işler istenildiği gibi gitmiyor bu sezon.
2: Ya yani şöyle ki abi Anadolu kulüpleri özellikle yabancı oyuncu transferinde zorlanıyorlar. Yabancı oyuncu transferinde zorlanıyorlar. Özellikle de yabancı futbolcular Anadolu'dan bir kulübe geldiğinde yıllık ücretinden önce

0: özel okul var mı diyor. Mesela Konyaspor bunun sıkıntısını yaşadı. Diyarbakır'a gelen oyuncular da bunun zaman zaman sıkıntılarını yaşayabiliyorlar. Yani buna rağmen yani
1: gol geldi bu arada. Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında 23. dakikada 1-0 öne geçiyor. Golü şimdi tabii tekrarını göreceğiz. Gençler Birliği oyuncuları seviniyor bir yandan. Biz de tekrarını bekliyoruz. Sohbet içerisinde kaçırdık. Sol kanada doğru oynanan uzun bir top yerleşik savunmaya karşı hücum ediyor. Gençler Birliği ceza sahası içinde bir şut, savunma uzaklaştıramıyor. Ardından o topu gelişine bir vuruşla ağlara göndermeyi başarıyor. Başkent ekibi 1-0 öne geçti.
0: Diabate.
1: Kasımpaşa karşısında Diabate, evet.
0: Newcastle'a transfer oldu.
1: Güzel de vurmuş. Savunma
0: çok farklı
1: ama
0: bir oyuncu.
1: Savunma istediği gibi uzaklaştıramamış. Gençler Birliği sahasında 1-0 öne geçti. 24. dakikanın içerisindeyiz. Kasımpaşa karşısında. Kasımpaşa da geçen hafta 2-0'lık avantajını koruyamamıştı Ahmet karşısında. Bakalım bugün belki tam tersi olur. Geriye dönen takım Kasımpaşa olur veya Gençler Birliği daha da farkı açacak mı? Hep birlikte bu mücadeleyi takip etmeyi süreceğiz. Ahmet Hocam, nasıl buldunuz golü?
2: Muhteşem. Çünkü biz hep böyle günümüz futbolu, modern futbol diye konuşuyoruz. Bence bu modern futbolun kriterlerinin neredeyse tamamını o golde gördük. Şimdi kapanan takımlara karşı hep biz genişlik diyoruz. Yön değiştirmeler o yüzden çok önemli. Burada evet, muhteşem bir yön değiştirme yapıldı. O yön değiştirmeden sonra defans otomatikman açılıyor. Hep half space diye çok duyduk. Yani iç kulvar koşuları, oraya bir koşu. Evet. Çizgideki oyuncu o sol iç kulvarındaki oyuncuya bıraktı. Onun geri çıkardığı top, o şut daha sonra defanstan döndü yaya kadar. Yay güvenliğini artık almıyorsan, merkeziyi kapatmıyorsan orada rakip topla buluştuğu anda her zaman gol şansı var. İşte Diabate de orada buluştu. Çok güzel bir vuruşla çok da güzel bir gol attı. Tebrik ederim.
1: Topu ağlara yolladı. Kasımpaşa hücumu var. Şimdi ceza sahasına bir orta. Herkesi aşan top sağ kanattan taca çıkıyor. Sol kanattan yapılan orta sağ kanattan dışarı çıktı. Taç atışı kullanacak ev sahibi Gençler Birliği. Gençler Birliği 1-0 önde dedik Kasımpaşa karşısında. Biz günün maçlarını, yine gündemdeki haberleri de konuşacağız maç günü içerisinde yine. Ona da devam edeceğiz. Galatasaray'a ufaktan bir giriş yapalım. Sonra mola vereceğiz Galatasaray'la ilgili. Çünkü bu programın içerisine denk gelecek iki takımın 11'lerinin açıklandığı anda son bölümde zaten komple yayınımızı Galatasaray Kocaeli Spor'a çevireceğiz ama önden bir giriş yapalım. Geçen sene çok kritik bir yerde çelme taktı Kocaeli Spor. Beklenmiyordu belki de, yani Galatasaray rahat kazanır deniliyordu. Ama Selçuk Hoca ve öğrencileri şampiyonluk yolunda Galatasaray aslında önemli bir darbe vurdu. Fakat Galatasaray yine de şampiyon olmayı başardı. Şimdi o maçtan sonra ilk kez karşı karşıya geliniyor yine. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü ya nasıl olsa Galatasaray yener deniliyor belki ama Kocaeli Spor mesela geçen sezon buna izin vermedi. Bugün nasıl, yine zorlayıcı bir maç olur mu Galatasaray adına? Şampiyonlar Ligi dönüşü bir mağlubiyet de yaşandı. Tüm bunları göz önünde bulundurarak nasıl yorumlarsınız?
2: Kesinlikle zor bir maç olmasını bekliyorum kendi adıma. Şimdi bir Galatasaray şu an istediği seviyede değil. Zaman Galatasaray'ın lehine çalışıyor. Takımdaki sakatlardan dolayı eksikler bir tarafa, ki Osimhen'li Osimhen'siz Galatasaray'ı konuşuyoruz biz. Galatasaray transferleri geç yaptığı için transfer ettiği oyuncuların da tamamını şu an kullanamıyor. Veya onların form seviyesi de sezona başlayan futbolcularda olduğu gibi zirvede değil. Bizde maalesef kötü bir alışkanlık. Biz sezon hazırlıklarında takımımızı zirveye çıkaramıyoruz. Bu bütün takımlar için geçer. İlk milli arada eksik kapatacağız diyoruz. İşte iki hafta sonra milli ara gelecek. İnşallah eksikler orada kapanır. Galatasaray'ın geçen seneden gelen bir oyunun olması, geçen seneki kadronun bozulmamış olması, ki Osimhen'in sakatlığı bugün Galatasaray'ı mutlaka etkileyecektir. Galatasaray'ın en büyük avantajı. Ama karşılarında da rakibi oynatmamaya yönelik hem çok diri hem de bu oyunu artık benimsemiş bir Kocaeli var. Ben Kocaeli'nin bütün maçlarını izledim bu sene. İlk maç Başak

0: Başakşehir maçı 2-0 kaybettiler gerçi ama Başakşehir'in de Avrupa'dan dolayı biraz daha erken hazırlıklara başladığını, bu sene çok iyi gitmeyen Başakşehir'in oynadığı en iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Buna rağmen iyi oynayan bir Kocaeli vardı. Hemen arkadan Ahmet'i, Konya'yı ve Samsun'u yendiler. Yani öyle bakıldığında bu takımların hepsi de zorlu rakipler. Bütün bunları yenerken de Selçuk Hoca'nın oyun disiplininden kopmayan, mümkün olduğunca Beşiktaş gibi yıpratıcı bir oyun oynamaya çalışan bir Kocaeli izledim. Bugün de Galatasaray'ın gol yollarına engel olma amaçlı defansif tedbirleri yine çok iyi bir şekilde alacaklar. Ondan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ı zorlayacak olan da bu. Galatasaray maçı rahatlatması için mutlaka golü bulması lazım. O gol gecikirse işler hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmayacak tabii.
1: Hocam siz neler düşünüyorsunuz?
2: Her maç zor. Kolay bir maç yok. Kağıt üzerinde zor olarak değerlendirilir ama elinizdeki istediği kadar isimler ne olursa olsun her rakip çıktığı zaman size biraz da büyük takımlara karşı oyun prensiplerini değiştirebiliyorlar. Ya geçen sezon mağlup olursunuz, puan verirsiniz, mutlaka mağlup olacaksınız. Bir yerlerde puanlar vereceksiniz ama bu devamlılık ne kadardı? İşte koskocaman bir sezon bakıyorsun, 5 mağlubiyet almış değil mi?
1: Toplam 10 maçta puan kaybetmiş Galatasaray geçen sezon.
2: Yani bu gayet makul bir şey yani. Sen, biz hiç puan kaybetmeyecek diye bakıyoruz ama her rakip kendine göre özellikleri vardır. Evet, çabuk çıkan bir rakip. Galatasaray'ın santrafor mantrafor bir tarafa bırakalım. Esas en büyük zaafı benim kendi görüşüm bu. Sezon bitmeden de söylemiştim, orta sahası. Orta saha bütün takımlar için burasıdır. Orta sahanız eğer verimli değilse, orada siz gitgelleri yapamıyorsanız rakibe her zaman için oyunu teslim edersiniz. Şimdi bizde bir tabir var, bu çok kullanılıyor. Ya işte istatistiklerde şu kadar top sizde kalmış, fazla oyna. Oynasan ne olacak? Adam 3 pasta sana geliyor. İşte biraz evvel atılan gol. 3 pasta gol oldu. Ne kadar çabuk çıkarsanız rakibi o kadar eksik yakalarsınız ve tabii, bir de dinamik ayaklarınız varsa, kaliteli ayaklarınız varsa gole o kadar çabuk. Ama siz istediğiniz kadar topu dolaştır. Rakip de itmelerini yapıyor. Bunun dün örneğini gördük. Ondan evvelki Avrupa maçlarının da örneğini gördük. Biz hep bunlardayız yani. İstatistikler işte %70 top bende. Kal abi sen de top. Sonuca bir bakıyorsun, skor başka bir türlü oluyor. 3 pasta içerdiler ve gol atıyorlar. Bunları değerlendirmek, çabuk oynamak günümüzün futbolu. Zaten hep böyle oynanıyor bu oyun. Galatasaray'da bunu önde oynayacak oyuncular var mı? Var. Şimdi santrofor'da kimle oynar bilemiyorum. Bakın probleminiz nerede? Santrofor diyorsunuz. Elinizde olanları kaybettiniz, tek bir santrofora kaldınız. Buradan da bir şey çıkarmaya çalışıyor. Leao'yu mu oynatırsın, oradaki oynamışlığı var. Öyle 5 maç falan dedi.
1: Ama tek bir santrafor
2: nasıl
1: kaldınız derken hocam, onu biraz açar mısınız?
2: Efendim?
1: Tek bir santrafora kaldınız dediniz ya, onu biraz açar mısınız?
2: Icardi'ye şeye kaldılar işte, Icardi'yi gönderdiniz, ondan sonra almadınız, Osimhen'le gittiniz, son döneme kadar kaldınız, transferler de böyle orta sahaya almadınız.
1: Deniz'i aldı ya.
2: Deniz sonradan alınan bir oyuncu. Sonradan bir alınan bir oyuncu. Ama oynatıyor musunuz? Oynatacak mısınız? Onu zaman gösterecek bize. Bu tarzdaki oyuncuların oynaması gerekir. Deniz nereden? İsveç'ten aldı. Porto gibi bir, bu işin uzmanı olan bir takım aldı. Gençleri bulup getiren. Evet. Tamam. Bırakmadılar onları. Göndermediler. Sen talip oldun. Tamam dediler. Al. Oynatma ama oynatman lazım. Oynatmadığın zaman da o çocuktan Osimhen de geldiği zaman nasıl verim alırsın? Ne kadar alırsın? O bir zamanla hocaların işi, hocaların göstereceği işler. Çift mi oynarsın, tek mi oynarsın, hiç santraforsuz mu oynarsın, onu bilemem. Ama ön tarafta iyi Galatasaray, bakın ön tarafta, fakat orta saha orada sıkıntı. Stoper hatları zaten hep konuşuluyor, sıkıntınız var. Herkes Jakobs'a oynar mı ya adamı? Bir bakın geçmişine, Köln'de, Monaco'da oynamış. Milli takımda Ordu 3'te oynamış, öbür tarafta 4'te oynamış, oynamamış değil. Oynamış. Yani oradan yola çıkmamak lazım. Yani işte Jakob burada oynadı. Yok, adam var. Evvelatı Ostavol'da da üçlü de sol stoper gibi oynuyordu. Üçlü gibi oynuyordu. Evet. Ama stoper oynuyorlar. Biliyorlar. Ha, kah iyidir, kah kötü. Onlarla çıkmamak. Takım oyunu. Ben gene Galatasaray'ın en büyük zaafının bu maçla dair bundan sonra da orta sahadan evet, olacağını düşünüyorum.
1: Salim, sen ne düşünüyorsun?
3: Hocamın kaldığı yerden ilgili devam etmek istiyorum. Tabii. Hocama katılıyorum. Galatasaray'ın temel problemi orta saha. Geçtiğimiz yıl oynanan lig maçlarında belki

0: olamayabilir. Çünkü Süper Lig'in temposuyla bazı Süper Lig'in temposu özellikle de Anadolu takımlarına karşı oynadığınız maçlarda net bir şekilde olumsuz yönlerinizi görmeyebilirsiniz. Uzağa gitmeyelim. Geçtiğimiz sezon oynanan Monaco maçı, deplasmanda oynanan Monaco maçı, birçok oynadığınız Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasındaki maçlar çok yakın. Örnek vereceğim, uzağa gitmeyelim, Sporting maçı. Galatasaray Sporting maçında 1-0 öne geçmesine rağmen bir Anadolu takım edasında, İstanbul'a gelen Anadolu takım edasında devamlı atak yedi. 1-0 önde olduğu maçlarda geçiş yedi. Bu da hocamın ifade ettiği gibi, Mahmut hocamın ifade ettiği gibi orta sahadaki eksikliği gösteriyor. Galatasaray'ın temel problemi orta sahası. Süper Lig'de şampiyonluğun formülü, bilmem hocalarım katılır mı, bana göre santrafor ve orta saha özellikle de 6 numaranız çok çok iyi olmalı. Daha önce Galatasaray şampiyon olduğunda Lucas Torreira ön plana çıkan bir isimdi. Beşiktaş Sergen Hoca ile şampiyon olduğunda Josef de Souza ön plana çıkan bir isimdi. Şu ana kadar oynanan maçlarda gözlemlediğim, bunu isim anlamında demiyorum ama oyunsal anlamda Beşiktaş'ın orta sahasını çok iyi buldum. Galatasaray'ın santraforu, bu tartışılır, birçok santrafor var. Türkiye Ligi'nin en önemli ve en iyi santraforlarından birisi. Fakat Galatasaray'ın temel problemi orta saha. Galatasaray bence bu sezon başında şunu yapmalıydı. Bunu ben Sporting maçından önce de Libero yayınında ifade etmiştim. Skordan bağımsız bir şekilde ifade etmiştim. A-Spor'daki yayınlarımda da söyledim. Bu sezon başı itibariyle bazı oyunculara veda etmek gerekiyordu. Mutlu bir evlilik vardı. Bu mutlu evlilik sonlandırılabilir. Bunu ben böyle düşünüyorum. Vedalaşılabilir. Bazı oyunculara veda etmek gerekiyordu. Kocaeli maçından, spor
1: maçından. Kim mesela? Hangi oyuncular?
0: Mesela örnek verelim. Orta sahada Lemina, o sürecin çok uzadığını düşünüyorum. Lemina ile ilgili bir ayrılık olabilirdi. Davinson Sanchez ilk 3 yılında, geçtiğimiz sezonun ilk yarısı itibariyle oraya kadar geçen süreçte iyi bir performans ortaya koydu. Fakat Galatasaray'ın birçok oynadığı maçlarda yapmış olduğu hatalardan dolayı fatura ödetti. Özgüveni yüksek olduğu için sıkıntı yaşattı. Bazı oyuncularla ilgili reaksiyon alınabilirdi. O oyuncular kadroda tutulup onların yerine yeni adaptasyonu da o tecrübeli oyuncularla sağlayacak genç oyuncular olabilirdi. Düşüncem bu. Galatasaray'da bugün maça gelecek olursam, alanı kapatan bir takım Kocaeli Spor. İç sahada özellikle taraftarıyla birlikte baskılı bir futbol oynamaya çalışıyorlar. Daha çok yani saygısızlık olmasın ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la iç sahada oynayan Anadolu takımlarının ana hedefi top oynamak değil, oynatmamak. Bunu da ben gayet makul görüyorum. Çünkü makas ciddi derecede açıldı. Bundan dolayı bugün oynatmama üzerine bir takım olacak. Bence burada o ön plana çıkabilecek oyuncu, ilk 11'de olmasını beklemiyorum ama sonradan oyuna dahil olacaktır, Leao ismi. Leao kreatif bir oyuncu. Ön bölgede baktığımda Yunus Akgün kreatif. Batrakov'la ilgili net somut doneler sunamayacağım. Çünkü adaptasyon süreci çok genç bir yaşta geldi. Türkiye Ligi'ne yeni bir ülke, yeni bir futbol, yeni bir lig. Bundan dolayı keskin yorumlar yapamayacağım ama Leao'nun bugünkü maçta, Başakşehir maçında da ben evet, o izlenimi aldım. Ortaya çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olsun.
1: Keyifle izleyelim biz de. Muhtemel 11'i rica edin ben yönetmenimiz Seval Şekerci'den, bir de eğer varsa elimizde tabii ki bir yandan. Onu da konuşalım üzerinden. Madem konuyu açtık şimdi, Osimhen yok. Galatasaray'ın bugün sahaya nasıl çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan, savunmada Şalai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren dörtlüsü. Önlerinde Gabriel Sara, Torreira, Batrakov merkez orta sahası. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz, Yunus, Deniz Gül de ileride. Yani muhtemel 11'e baktığımızda kim yok? Sané yok. Leao şu an için kenarda gibi. Tabii nihai 11'leri bu program içerisinde son saat diliminde göreceğiz ve üzerine konuşacağız. Maç önü yayını yapacağız, o ayrı bir konu. Varsayım üzerinden konuşuruz. Dinlendiriyor herhalde hoca diye. Daha sonra, çünkü Emre de bunu sonradan değiştirdi.

0: Eren'i sonradan ekletti. Onu söyleyeyim. Belki hoca öyle farklı bir şeyi vardır. Var mı sizin? Yani bu bizim muhtemel 11 tabii. Kesin bir tabii, şey tabii. diye bir şey yok. Ama siz mesela ben olsam şöyle yaparım dediğiniz ne var mesela? Var mı veya bir şey?
1: Şimdi ben olsam şöyle yaparım diyebilmek için takımın son durumunu bilmek lazım. Evet. Onlarla beraber çalışmak lazım.
0: O kesin.
1: Tabii öyle olunca da genelde dışarıdan konuşmak çok doğru da olmuyor. Ama benim kendi tercihim, bir sorunu yoksa Jakobs'la oynamayı tercih ederim. Galatasaray'ın defansı zaten bu. Şu an orta sahayla Lemina'da sakatlığı olduğu için bence oluşacak en güzel orta saha o. Yalnız bir an önce ben Leao'nun 11'de başlamasını bekliyorum. Çünkü hem Bichabu hem de Leao.
0: Evet.
1: Ağustos ayının başında kendi kulüplerinde maça çıkmışlar. Yani bir ay önce oynamışlar. Şimdi bir ay önce oynamış iki futbolcu. Gerçi arada bir transfer dönemi olmuş. Belki bundan dolayı antrenman kaçırdıkları günler çok da olmuş olabilir. Galatasaray'a geldikten sonra hala niye hazır değiller? Niye 11'de başlamalarında bir risk var? Onu tam olarak benim biliyor olmam mümkün değil ama bir futbolcuda o kalite varsa, sakatlık riski yoksa bir an önce onunla başlamakta fayda var. Sane zaten son dönemde form seviyesi istenen seviyeye ulaşmadı. O yüzden Sane'nin kulübede olmasını dua karşılamak lazım. Keza Deniz öyle. Sporting maçında çok konuşuldu. Barış mı Deniz mi diye. Bakın Galatasaray'ın bu sene yapması gereken bence en önemli transfer Osimhen'in yerine değil yanına yapacağı transferdi. Evet. Ve bu transferin de geldiği gibi hemen oynayabilecek durumda ve kalitede olması lazımdı. Ben Deniz'i de bu niyetle yapılmış bir transfer olarak gördüm. Okan Hoca'nın onunla başlamaması belki oyun çok Deniz'in oyunu değildi maçtan önce. Ben dedim ki Sporting içeride oynuyor. Oyunun başında ön alan baskısı yapacak. Böyle Galatasaray'ı biraz kendi yarı sahasından çıkarmayacak. Dolayısıyla geniş alana belki Barış'la daha hücum edersin. Ama oyunun ilk yarısında Galatasaray'ın oyuna daha fazla hakim olduğunu gördük. Rakip kaleye yakın olduğunu gördük. O oyunda da Deniz bence Barış'tan daha fazla iş yapardı. Yani sevgili Salim çok doğru bir tespitte bulunuyor. Diyor ki günümüz futbolunda oyunun kalbi orta sahadır. Evet kesinlikle
2: Mahmut
1: doğru.
2: Mahmut Hocam da ifade etti.
1: Yani %100
2: Hocam ben orta sahayı insanın omuriliğine benzetiyorum.
3: Öyle zaten ya orta sahan olmadı mı?
2: Orta sahan olmadığı zaman beyinsel fonksiyonlar da durur. Alt gövde de durur. Her şey biter.
3: Ondan sonra orta saha yoksa orada işte müdafaya kabahat bulursun. Arkaya adam kaçırılıyor. Yandan adam kaçırılıyor. Sporting orası sağlamsa maçında, burası da iyi top oynar. Rahat oynar.
2: Hocam Sporting maçında yani bu kadar bir takım geçiş yemez. 1-0 öndeyken yemez. Yani ben biliyorsun ben Avrupa maçlarında takım fark etmeksizin görevim zaten bu. Otururum. Televizyonun başına takımımı canı yürekten desteklerim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir hangi takım olursa olsun yalnız desteklerken insan üzülüyor. Yani orası bizim için ayrı bir nokta. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ayrı bir nokta. Bu hafta mesela Beşiktaş'tayım. Beşiktaş-Marsilya maçı var.
0: Evet.
2: Trabzonspor'un maçı var. Bir sonraki hafta diyebiliyorum Konferans Ligi. Yani bu kadar geçiş olur mu hocam?
1: Şimdi hemen yani, topu aldı sevgili evet, Salim. Çok yani, da güzel yaptı. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Eğer orta saha takımın insanın omuriliği ise oraya çok fazla yük de o omuriliği sakatlar.
2: Evet.
1: Yani üst ekstremitelerin kuvvetli değil de her gün yüzlerce kilo kaldırırsan
2: belin tutulur.
1: Belin tutulur. Evet. O yüzden Galatasaray'ın Sporting maçındaki en önemli sorunlarından biri önde top tutamadı. İlk yarıda biraz daha rakip kaleye yakın oynadığı için kompakt öndeydi.
2: Evet.
1: Bu Galatasaray'ın iyi oynamasının bir nedeni olduğu gibi orta sahanın da işini kolaylaştırdı. Ama sen geri çekiliyorsan, kendi yarı sahanda kabulleniyorsan ve öne top götüremiyorsan, önde top tutamıyorsan bu senin belini her zaman sakatlayabilecek bir oyuna dönüşür. Evet. Çünkü
0: kim top tutabilir
1: Barış
0: peki şu an?
1: Barış önde top tutacak oyuncu değil. Barış'ı hepimiz biliyoruz. Geniş alan oyuncusu. Aldığı zaman direkt

0: hücum eden bir futbolcu. E kaldı ki kanatta birebir oynuyor. Merkezde oynadığı zaman iki stoperle boğuşmak zorunda. O yüzden rakip de zaten gole ihtiyacı var. Özellikle Barış'a her seferinde öyle büyük baskı yaptılar ki Barış da haliyle bazı topları kaybetmek zorunda
1: aslında hocam kaldı. Barış fiziksel olarak eksiği olan bir oyuncu değil. Çok güçlü bir futbolcu. En önemli belki de özelliği de o. Peki o yani sırtı dönük oyunu ayrı bir şey. Onu biliyoruz. Ama yani fiziksel olarak bir eksiği olduğunu bilmiyoruz. Bu Barış'a mesela öğretilebilir bir şey mi?
0: Ya kesinlikle bakın top tutmak
1: yapamaz
0: demek.
1: Yapamaz mı yani
0: sırtı dönük? Top tutmak demek illa benim sırtım dönük. Top oradan bana gelecek. Ben stoperlere karşı o topu koruyacağım değil. Ufacık bir adamsındır. Topu ayağına aldığın zaman sahanın her köşesine gidersin. Topu ayağında üzerine gelen varsa çalım da atarsın. 10 saniye 15 saniye rakibe vermeden ayağında kalabilir. Küçük bir oyuncunun yani topa hakim dripling yapan bir oyuncunun da
2: evet.
0: Top tutması söz konusu olabilir.
2: Hocam tezinizi temellendirebilir miyim Cem Kerpiççiler ifadesiyle? Neolank, Lank dediğiniz profildeki oyuncu. Geçtiğimiz yıl Lank alıyordu, direkt sakinleştiriyordu, oyunu durduruyordu. Atıyordu.
1: Ama en uçta oynamıyordu işte.
3: Ne yani zaman zaman öyle diyorsun. Sané de yapıyor onu. Şimdi başkaları da var. Yapmayanlar yok. Yapıyorlar da. Devamlı ne kadar orada kalıyor o evet. Önemli. Şimdi mesela bugünkü kadroda ben şahsen fikrimi söylersem ben burada Leo ile başlarım. Yunus'u içeri çekerim.
1: Batrakov'un yerine mi?
3: Evet.
1: Evet.
3: Barış zaten yerinde oynarsın. Sané ile de
1: Deniz'in
3: çünkü.
1: Yerine Leo'yu mu diyorsunuz?
3: Evet.
1: Leo'yu koyarım diyorsunuz. Batrakov'un yerine Yunus'u koyarım diyorsunuz. O sağ kanattaki boşluğa Sané mi?
3: Yine Sané ile devam ederim. Çünkü siz eksik kalıyorsunuz. Oyunun belli bir bölümünden sonra 20-30 dakikadan sonra gördük bunu lig maçlarında da. Ya eksik kalıyorsunuz. Barış'ı sahaya çekebilirsin. Yani yani bu böyle de oynayabilirsin ama burada çok kaybolursun yani. Orta sahada verimsiz olursun. Forvet'te de verimsiz olursun.
1: Evet.
3: Ben Leo'nun oynamasından yanayım. Bilhassa böyle maçlardaki ki onu da oynata maç performansı denilen bir olay var. Kondisyon diyorlar ama biz ona performans diyelim. Onu hazırlaması için takımla beraber bir nitelik kazanması için ha oynat. 45'e kadar oynat. 50'ye kadar oynat. Götürebilir. Ondan sonra çekersin ama oyunun içinde olması lazım. Sonra oyuna geri düştükten sonra at oynatman öyle olmaz.
1: Ya Galatasaray'da aslında hocam bir yedek sağ bek böyle şu mesela Boye olsa yine örnek veriyorum şu orta saha üçlüsüne Şalay'ı da eklersin oraya.
3: Şimdi sevgili kardeşim yayınlarda hep söyledik söyleseli dilimize tüy bitti. Sané'nin kötü olmasının ana nedenlerinden bir tanesi senin orijinal sağ bekin olmamış. Çocuk işini yapıyor ama dikkat edin. Dikkat edin. Oyun tarzlarına dikkat edin. Hep arkadaki boşluklara dikkat edin. Bu genelde bilhassa şeyde daha fazla. Avrupa liglerinde daha fazla. Sanchez'i kızıyoruz. Bardakçı'ya kızıyoruz. Ama onların mecbur kalıyorlar o kademelere girmelerine. Eren hadi git iyi güzel de her zaman da gidilmez ki abi. Bazı maçlar vardı. Bazı oyun tarzları vardı. İçeri kapatırsın. Dışarıdakilerin seni işi görürler. Bunlar tabii teknik elementler. Fakat burada Barosu hocam da söyledi. Ben Jakobs'la başlarım burada. Neyi de dinlendireceksin? Eren de oynadı. Ya neyi daha 5. 6. hafta oynuyorsun neyi dinleneceksin? Nerede yoruldun? Ne yoruldun?
1: Jakobs'ta hocam bir sakatlık problemi oluyor ya zaman zaman.
3: Ha, o başka bir olay.
1: Düzenli sezon tam sezon çıkaramıyor çünkü.
3: Hepsinde yaşayabilirsiniz.
1: Belki onun almak içindir.
3: Hepsinde yaşayabilirsiniz onları. Olabilir bak Lemina ile bir anda gitti. Osimhen yok.
1: Evet.
3: En ana can damarların senin.
1: Tabii.
3: Onlar gittikten sonra mecbur kaldın Torreira sarayıyla buralarda oynamaya. Bu sefer ne kadar önde top tutsan bile en büyük iş Saray'a da düşmüyor. Batrakova da düşmüyor. Torreira bütün yükü çeken o. Evet. Şeyde gördük işte Şampiyonlar Ligi maçında. Son evet. Maçta. Yani bir kişiye bu kadar yük binerse yarın öbür gün o da belli bir noktalarda Allah'tan vücut yapısı sakatlığı itiyor yani sakatlığa müsait bir yapıyor.
1: Ama çok yük biniyor işte dediğiniz gibi daha doğrusu. Şöyle yapalım şimdi Gençler Birliği Kasımpaşa maçının ilk yarısı bitti. Onu söyleyelim. 1-0 üstünlüğü var. Başkent ekibinin 23. dakikada Diabate attı golü. Bu golle birlikte soyunma odasına önde girdi Gençler Birliği. Şöyle de ilk yarıya bakıyorum. 8 şutu var.

0: İkisi isabetli. Gençler Birliği'nin 3 şutu var Kasımpaşa'nın. Hiçbiri isabetli değil. Rakip ceza sahasında 16 defa topla buluşmuş Gençler Birliği. Kasımpaşa 7 defa. Tüm maç günündeki karşılaşmaların heyecanlarını size aktarmaya çalışmayı sürdüreceğiz. Kısa bir mola rica ediyoruz. Birazdan buradayız yine.
1: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mantas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mantas. Tam köşeden aldı o topu. Mantas. Christos Mandas, Yunan file bekçisi Lazio'nun, Hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor'dan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi ortaya taşıyor şimdi. Nuno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş gol. Cancelleri. Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanya bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanya Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
2: Fratesi mi pası veren?
1: Çarpışma.
2: Harika pastı.
1: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi Nostin. O kadar akıllı ki Zakanya.
2: Ve sol ayakta.
1: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Sokuluyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon oluyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut Moreira! Moreira tam Estupinian'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. Moreira. Hila dokunuyor. Kıyasaya mücadele top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hila yanında. Hila orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak. Yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü geriye. Şut ve gol! Yine Moreira! Yine Moreira! Tam köşeye Moreira! Kale arkasına Milan tribünlerine koşuyor Moreira! Estupinian'ın bütün maç yapamadığının kat ve kat kat fazlasını 2 dakikada yapıyor. Moreira! Lazio 2, Milan 2, maç sonucu 4. haftada.
3: Timo Kera ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye 10

0: yayın başladı. Keyifli seyirler. Şimdi Kenan Karaman topla birlikte süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Ranov. Çekti sağına. Attı şutunu Avşiş. Ama iyi bir refleks geliyor. Ve Derek Ranov'da. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Alfonsi baktı içeriye. Alfonsi orta ceza sahasına kafa vuruşu Kuerfen. Şut şansı ve top oralarda gol. Schalke golü buluyor. Gosens top oralarla buluşturan isim Schalke. Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor. Gosens eski takımı karşısında top oralarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Orta geldi içeriye doğru Dokai'den önce. Kafa vuruşu Becker'den yükseldi. Gedira dokundu. Bir şut. Loris Karius. Latelat görüntüde. Şut ondan geliyor. Loris Karius'un üzerine geldi bu top. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Liman yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamu. Solda bir boşluk var. Yerden pas geldi. Adil Avşiş karşı karşıya. Adil Avşiş çizgi önünde müdahale. İzin vermiyor Tom Rote. Andras Schaffer'den sonra da Liman Burcu oyundan çıktı. Şimdi Schalke atak halinde. Junior Adamu tekme bıraktı. Adil Avşiş toparlandı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor ikinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt kein Abseits vor.
0: Ve gol kararı geliyor Schalke. Farkı ikiye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Timo Gera. Bir sakatlık yaşıyor karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor. Rote. Dokai geçti top. Ceza sahası için bir dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Woo Young-jong. Bir orta daha. Ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi. Top alanla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Union Berlin farkı 1'e indirdi. Faul beklentileri var. İtirazlar var Schalke'li oyunculardan ama 90+6'da skor 2-1'e geliyor. İşte Tim Skark direğine çarpan top ağlarla buluşuyor. Schalke atağına dönüştü bu pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hee-chan. Baktı içeriye çevirdi topu. Bir dokunuş.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İdefix'ten

0: moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
2: Saray Kocaeli Spor'u ağırlayacak ve Ahmet Spor'da aynı saatte başlayacak diğer maçta Başakşehir'i misafir edecek. O maçları da konuşacağız. Galatasaray'ın muhtemel 11'i üzerinden konuşuyorduk. İlerleyen dakikalarda ilk 11'de yine belirlendiğinde hemen ekrana getireceğimizi söyleyelim. Nasıl bugün sahaya çıkmasını bekliyoruz sarı kırmızıların, bir kez daha hatırlatalım. Kalede Uğurcan, savunmada Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Eren dörtlüsünü bekliyoruz. Onların önünde Gabriel Saray'la Torreira ikilisi, ofansif orta saha rolünde Batrakov, kanatlarda Yunus'la Barış, ileri uçta Deniz tercihini yapmasını bekliyoruz Okan Buruk'un. Ama tabii ki bu bir muhtemel 11, dediğimiz gibi kesin değil. Akşam maç saatinde bir saat önce hep birlikte göreceğiz. Size söz veririm Ahmet Hocam. Az önce konuştuk, Leao ile başlardım ben olsam dedi Mahmut Alpaslan. Siz de Leao'yu şayet herhangi bir hazır olmama durumu vesaire yoksa kullanmayı düşünür müydünüz? Haftaya da Trabzon maçı var bu arada Galatasaray'ın. Trabzonspor'la karşılaşacaklar. Galatasaray'da herhangi bir kart ceza sınırında bulunan oyuncu yok. O hatırlatmayı yapabilirim. Yani sarı kart gördüğü takdirde Trabzonspor maçında olmayacak diyebileceğim hiçbir isim yok. Dün Vivo için bunu, bu hatırlatmayı yapmıştık. Galatasaray o anlamda biraz daha rahat. Ama nihayetinde herhangi bir kırmızı kart olursa şayet o direkt olarak Trabzonspor maçında eksik yok demek anlamına gelecek. O açıdan da daha agresiflikten uzak, sakin kalması gereken bir maç sarı kırmızıların.
3: Ya şimdi 11'i belirlerken direkt olarak ona etki eden bir sürü parametre var veya kriter var. Bunlardan bir tanesi

0: Tabii Galatasaray kazanmak istiyor bu maçı. Oyun stratejisini belirlersiniz. Galatasaray'ın stratejisi ne olacaktır? Top Galatasaray'dayken Galatasaray mümkün olduğunca rakip kaleye yakın oynamaya çalışacak. Rakibe geçtiği zaman oradaki baskıyla çok kısa sürede topu yine geri kazanmaya çalışacak. Şimdi bu benim Galatasaray'ın bugün uygulamasını beklediğimiz klasik Galatasaray oyunu. Şimdi madem öndeki baskıdan bahsediyoruz, demek ki orada oynayacak futbolcuların o baskıyı yapıyor olmaları lazım. Önde eğer Leao oynuyorsa Leao ne kadar baskı yapar? Okan Hoca bilecek onu. Sané oynuyorsa Sané ne kadar baskı yapar? Ama bir Yunus oynuyorsa, bir Barış veya bir Batrogov oynuyorsa bu üçünün o baskıyı bence en azından yapmaya çalışacakları konusunda ben olumlu düşünüyorum. Keza Deniz, daha önce de o da Porto'da bu senede, sene başında da süre almış bir oyuncu. Hoca onunla başlayacak olursa Deniz'in de bence bir eksiği olmaması lazım. Kaldı ki çok istekli olacağı için o baskıyı o da katkı sağlar. Şimdi Galatasaray'da bence bugün hatta bu dönemde eksik olan Mahmut Hoca'nın çok doğru tespitlerinden biri kanatlardaki bek kanat oyuncusu ilişkisi. Şimdi fizikman üst seviyede olmadığı zaman bu oyuncular haliyle birbirleriyle oynarken birbirlerine yardımda eksik kalıyorlar. Yani önde oynayan Yunus Salah'a gelmiyorsa veya Sané gelmiyorsa, Barış Eren'e veya Leao Eren'e yardıma gelmiyorsa, haliyle bir de önde oynuyorsanız o geniş alanları tek kişiyle savunmakta zorlanıyorsunuz. Kaldı ki Galatasaray'ın defansında dönem dönem stoperlerde de bazı ağırlıklar, yani biraz ağır kalma konuşuluyor. Bu çok önemli. Keza hücuma gidişlerde artık demin Gençler Birliği'nin golünde de anlattık. Bekler illaki çizgiden gelmek zorunda değil. Sağ iç, sol iç kulvarlarına da giriyorlar. Burada da öndeki oyuncuyla o anlaşmalarını yapması lazım. Tabii stratejiyi netleştirdikten sonra o stratejiyi hangi taktikle uygulayacaksın ve en son olarak da hangi oyuncularla uygulayacaksın, oynayacaksın. Orada da 11'i belirliyor Okan Hoca. Yani bugün ilk defa 11'i kurmakta gerçekten zorlanıyoruz. Ama şu gerçek var. Leao'yu Galatasaray kanatta oynatmak için aldı. Dolayısıyla Leao'nun bir an önce kanatta oynamaya başlaması lazım. Batrakov'u 10 numarada oynatacağım diye aldı. Onun oynamaya devam etmesi lazım. Rotasyonlar devamlı olacaktır. Galatasaray'da şu an rotasyon henüz tam olarak oturmadı. Yani bakıyoruz bu kadroda şimdi Leao yok, Sané yok. Tamam, bu dönemde ikisi birden evet diyebilir. Ama bir iki hafta sonra hepsi oynamak isteyecek. Eğer kulübede olan bundan rahatsızlık duyuyorsa o takımın birlik beraberliğine zarar verir. Evet. Galatasaray'ın bunu aşıyor olması lazım. Bu konuda ben Beşiktaş'a örnek vereceğim. Kim oynarsa oynasın. Beşiktaş'ta şu an için hiçbir sorun yok. Zaten pozitif rekabet de bunu beraberinde getiriyor. Galatasaray'da bu geçmiş senelerde hiçbir sorun olmadı. İşte zaman Galatasaray'ın lehine çalışıyor dedim. Galatasaray'da bu da oturacaktır. Ama bunun için de bugünkü maçın mutlaka geçilmesi lazım. Mutlaka diyorum, eğer Galatasaray bugün galip gelemezse liderliği Beşiktaş'a kaybedecek. 6 haftanın sonunda lider olarak milli araya girmek çok önemli psikolojik bir avantajdı. Önümüzdeki hafta Galatasaray'ın Trabzon deplasmanı da var. O yüzden Galatasaray'ın bugün maçı kazanma adına üst düzey bir konsantrasyon içinde olması lazım. Çok uzun sürdü, kusura bakmasınlar.
1: Estağfurullah, buyur hocam.
0: Geçen sene hep Kocaeli maçlarından bahsediyoruz. Galatasaray Kocaeli'ndeki maçı 1-0 kaybettiğinde o maçtan 4 gün önce Ajax deplasmanındaydı. Yani bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Orada 3-0 galip gelmiş bir Galatasaray. Tamamıyla o yorgunluğu da beraberinde getirirken biraz da Avrupa'da Ajax'ı yenmiş olmanın rehavetini de Kocaeli'ne götürdü. Hatta Osimhen ile Icardi orada ikisi birden başladı. Galatasaray 4-4-2 oynamıştı. Bu da orta sahanın, Salim'e gönderme yapıyorum, İki kişiye düşmesi ve Galatasaray'ın zorlanması

0: demekti. Bu oradaki en önemli neden de. İkinci maça bakıyoruz. İstanbul'da 1-1. Gerçi 3 gün önce Avrupa Kupası maçı yoktu ama bir hafta önce Trabzon mağlubiyeti vardı Galatasaray'ın. O mağlubiyetin beraberinde getirdiği mecburiyet baskıyı iyice yükseltmişti. Geçen seneden bağımsız Galatasaray bugün evet Sporting maçının biraz yansıması mutlaka olacaktır. O kesin ama bunları aşmak zorunda. Yani bu tür maçları kazanmak mecburiyetindesiniz. Onun için Galatasaray bu ilk defa 3 günde bir oynanacak maç olduğu için de ben biraz eksiği, yorgunluğu olabilecek olmasına rağmen Galatasaray'ın üst düzey bir konsantrasyon, motivasyonla bugünkü maçı zor da olsa kazanmasını bekliyorum.
1: Normalde şimdi Avrupa futbolunu hepimiz izliyoruz, yakından takip ediyoruz. Leao ve Sané mesela benim böyle izlemekten keyif aldığım oyuncu profillerine oyan iki futbolcu. Birebir de dikine hızlı gidebilen, çok rahat adam geçebilen kanat oyuncuları. En sevdiğim kanat oyuncusu profilleri benim şahsi kendi adıma onlardır. 2 yıl önce mesela birisi bana deseydi ki Galatasaray 2 sene sonra kadrosunda Leao ve Sané'yi barındıracak dese benim zihnimde direkt şu otururdu. Yani Galatasaray'ın kanatlara bak, 2 tane uçak gibi oyuncuyu monte edecekler demek ki diye düşünürdüm. Ama bugün geldiğimiz noktada yani Leao ve Sané'nin ne kadar beğendiğimi, iyi oyuncular olduğunu söylüyorum ama yani Yunus ve Barış da o kadar iyi sezonlar geride bıraktı ki bugün bu iki oyuncu yeri geldiğinde kenarda beklemek zorunda kalıyor. Ama bir yandan aslında işin her ne kadar insanlar bu sohbetten hoşlanmasa da maliyet kısmına baktığında çok ciddi yatırımlar. Yani bu oyuncuların da bir şekilde daha adapte edilmesi gerekiyor. 11'de belki daha fazla süre alması gerekiyor. Az önce siz açtınız konuyu, ben oradan devam etmek istiyorum Sané özelinde. Şimdi şurada tek tek sayacak olsak hocam, mesela geçen sezon özelinde hangi ismin iyi maç sayısı daha fazladır diye ben size sorsam, bilmiyorum kaç futbolcu için dersiniz bunu ama takımın yarısından fazlasının iyi oynadığı maç sayısı, geçerli not aldığı maç sayısı Sané'den fazladır diye düşünüyorum. Yani bir Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, yani bunlar mesela bence oynadığı çok iyi maç sayısı Sané'den daha fazla. Nasıl peki bu işin için adapte edilecek Sané? Yunus bu şu demek değil tabii, Yunus iyi oynuyorsa oynayacak, o da ayrı bir konu. Ama bir yandan da daha fazla verim alınması gerekiyormuş gibi bir durum var sanki, değil mi? Yani yeterli böyle randımanı alabildi mi Galatasaray Sané'den? Nasıl orada katkı artırılacak?
2: Şuradan çıkacağım yola. Şuradaki baskıyla Leao'yla Sané'nin yapacağı baskı aynı değil. Bunlar her yere gider, onlar gitmez. Alan bu şekilde baskı gittiğiniz zaman orta sahanız olduğu gibi boş kalacak.
1: Oyunu mu değiştirmek lazım
2: şimdi
1: o zaman?
2: Oyun değişmez. Galatasaray'ın oyun modelleri belli, senelerden beri bellidir. Şimdi biraz evvel hocam da söyledi, ben de söyledim. Siz Leao gibi, Sané gibi oyuncuları aldığınız zaman bu iki bekiniz de onlara uygun oyuncu olacaklar. Bayern'deki Sané'nin oyununa bakın. 10 sene Leo'nun oyununa bakın. Kaç kere bunlar buraya geliyorlar? Buradakiler orta saha gibi oyuncular. Bekler. Aynı zamanda açık gibi oynuyor. Aynı zamanda içeri kapatıyorlar. Şimdi biraz evvel hocam ne dedi? Kocaeli maçı mağlup. Herkes oradan çıktı. Ama senin beklerin içeri kapatamadı ki. 4-4-2'de. Kapatamadığı zaman olay iki kişiye düştü orta sahada. Ve gittin. Tutamadım. Burada senin bakın tekrar söylüyorum, takımın sadece açıkları, santroforu falan önemli. Bütün komple oyun önemlidir. Sizin bekleriniz o önde oynayanlarla aynı eşit seviyeye gelemiyorsa neden herkes Hakimi'yi konuşuyor? Bir bekin nasıl oynandığını görüyorsun.
1: Tabii.
2: Kukule'ye. Önünde oynayanlar şu abi o diyor ki nasıl olsa arkada var, adam her türlü kapatıyor. Ama biz onlar olmayınca bu sefer yük işte Sané'ye biz gönderme yapıyoruz. Yani öbür gün Leao'ya da aynısını yapacak. Bunlar topla birlikte önde oynamasını orada tutan özelliklere sahipler. Siz bu onların özelliklerini gelgitlerle bizim Türkiye Ligi gibi çocuklar gibi oynatmaya kalkarsanız onların özelliklerini kaybedersiniz. Nitekim kayboluyor. Yapmak istiyorlar, yapamıyorlar. Alışık değiller adamlar öyle oynamaya. Çünkü hepsi o üçgenleri öyle bir kurmuşlar ki arkadaki hem içerisini kapatmasını biliyor hem dışarıda oynamasını biliyor. Ve arkayı düşünmüyor onlar. Arkası tamam diyorlar ama biz burada öyle bir gidiyoruz ki onlardan da istediklerimiz çok değişik boyutlarda oluyor. Şöyle bir bakın, Avrupa maçlarında oynayanlara, neden ben hep şunu tezi savunurum, Avrupa'da oynayan takımlarımız daha rahat.

0: rahat oynarlar. Çünkü rakip geniş oynuyor. Açık oynuyor. Sen de onlarla oynayabiliyorsun. Pozisyon üretebiliyorsun. Kafa kafaya. Ama onlar senden daha çabuk oynuyorlar. O başka bir konu. Şimdi bugün siz bu şekilde oynadığınız zaman, basmaya gittiğiniz zaman çok dinamik orta sahaları var. Çok çabuk çıkan orta sahaları var. Sizi hep eksik yakalarlar burada. Önde ne kadar top tutacaksınız? Burada tek tutacak olan, bu şekilde oynarsan yürüyüş olur. Yine aynı şeye geliyoruz. Barış önde top tutamıyor diyoruz. Onun atacağını uzun toplara gidecek. Galatasaray'da bir bu başladı şimdi. Uzun topla oynama. Neden? Osimhen'den kaynaklı.
1: Evet, doğru.
0: Galatasaray'ın hiç önünde evveliyatında olmayan bir olaydı bu. Çok çabuk orta sahadan çıkarlar kanatlarla. Ondan sonra ve çift santrafor çok oynanmıştır Galatasaray'da geçmiş dönemlerde. O santraforları hepimiz bilir. Söylemeye gerek yok. Ama şimdi Osimhen geldikten sonra oyun hep uzun topa gitmeye başladı. Burada da nasıl toparlarsın? Denizli oynarsanız orasını da sabah, o baskılar nasıl olur? Arkadan Batragov o baskıya nasıl gelecek? Bunlar hepsi maç başladıktan sonra. Fakat böyle biz nasıl söyleyeyim size, lüzumsuz baskıya gittiğiniz zaman burada Saray'la Torreira'ya çok iş düşer ve çok çabuk çıkıyorlar. Ona çok dikkat etmek lazım. Artık elinizdeki kadroyu siz daha iyi biliyorsunuz ama bir yerde Leao'yu falan oynatmak mecburiyetindesiniz, yani fazla bekletemezsiniz. Hazır olması lazım. Bakın, oynayacaksınız. Şampiyonlar Ligi, milli takım arası diyoruz. Milli takım arasında hepsi gidecek. Hepsi milli takımlarda. Bütün hepsi milli takıma gidecek. Elinize kaç tane top çıkılacak ki?
1: Doğru.
0: Gene çalışamayacak. Sadece Galatasaray değil. Genel. Hepsi. Bir sürü takımları, milli takıma giden oyuncuları var.
1: Evet.
0: O size bir şey ifade etmiyor. Milli takım arasında ben sadece sakatınız varsa Osimhen için iyi gider. Galatasaray'dan konuştuğumuz için. Ama hepsi milli takıma gidiyor.
1: Doğru. Süper Lig'de şu sıralarda oynanan maçta karşılaşmanın 56. dakikası, Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında 1-0 önde. O hatırlatmayı yapalım. İlk yarıda Diabate'nin 23. dakikada attığı golle öne geçmişti başkent ekibi. Üstünlüğünü de koruyor şu dakikaya kadar. Birinci ligdeki maçlara bakıyorum. 57. dakikası geride kalan Iğdır-Mardin Spor maçında gol yok. 56. dakikası oynanıyor. Sivas Spor 1, Muğla Spor 1. Akşam saat 20'de de iki maç var birinci ligde. Bu maçlardan birisinde Bursa Spor, Esenler Erok Spor'u ağırlayacak. Diğer maçta da Fatih Karagümrük'ün konu Manisa Futbol Kulübü olacak. Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz bir arada. Bu arada Gençler Birliği gole, ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası içine yapılan ortada kafa vuruşunda kaleci başarılı. Mendez vurmuş kafayı Gençler Birliği'nde. Kasımpaşa kalecisinin biraz da üstüne gitmiş. Gole izin vermedi. Gençler Birliği hücumu devam edecek. Şu hatada bakalım. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor ev sahibi takım. Orta yapıldı. Savunma kafayla karşıladı. Yükselen topa gelişine bir vuruş var Gençler Birliği oyuncularından. Ardından atak. Şimdi Kasımpaşa cephesine geçiyor. Hızlı bir hücum şansı. Rakip yarı sahaya geçildi. Gençler Birliği savunması da hızlıca döndü ve yerini aldı. Tehlikenin büyümesine izin vermedi.
0: Kasımpaşa çok oyuncu değiştirmişti. Bir yeni oyuncular var. Yanılmıyorsa.
1: Kadroda evet, değişiklikler var zaten. Bu arada bir kart da çıkmış o sırada. Emre Belözoğlu mu? Yok, Metin Diyadin hocaya. Bir sarı kart çıkmış. Az önce itirazdan dolayı. Şimdi Galatasaray'ı konuşacağız ama biraz Fenerbahçe ile de devam edelim. Fenerbahçe de yarın Gaziantep deplasmanında olacak. Asensio yok. Hafta içi Roma maçından sonra konuşabileceğimiz pek çok güzel konu başlığı vardı. Ama bir anda gündemi aslında Fenerbahçe kendi kendine değiştirdi. Kendi kendine de duruldu sular. Her şey normale döndü. Yani o gün işte maçın başlangıcında inanılmaz bir tribün koreografisi vardı. Konuşmaya fırsat olmadı. Fenerbahçe 1-0 geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başardı. Saha içinde iyi işler vardı, onları konuşuruz. Eksikler yine ne, onları konuşuruz diyorduk. Bir anda İsmail Hoca'nın istifası, ardından yaşanan süreç, tekrar uzatmayayım konuyu. Malum dün Hoca yeniden idmana çıktı. Sular duruldu. Yeni bir beyaz sayfa açılmış oldu. Sezon başı itibariyle tekrar. Ve şimdi Antep deplasmanına gidilecek. Ahmet Hocam, Asensio yok. Hafta içi yaşananlar var. Bunlardan daha güçlü çıkmak için elinden gelen her şeyi yapan da bir Fenerbahçe camiası var yani. Bir kriz oldu ama kriz anında yine kontrol altına alındı. Nasıl bir

0: Fenerbahçe bekleriz yarın. Roma maçında biz biraz daha saha içinde aklımızda kalanlar ışığında bu mücadeleyi konuşalım isterseniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz o günden bugüne gelişen her şeyi?
1: Ya Fenerbahçe çok ciddi bir kriz atlattı. Allah hiç kimseye vermesin, biz bir deprem ülkesiyiz. Yani büyük deprem kadar artçılar da çok önemlidir.

0: birçok şey o şişeye bağlandı ama onun dışında başka sorunlar olduğu gün gibi aşikardı. Sonuçta öyle veya böyle biz de konunun kapanması adına konuşuyorum. Aziz Başkan'la yapılan görüşme sonrası İsmail Hoca geri döndü, kabul. Ama bütün bunu artık futbolcuların tamamıyla unutuyor olması mümkün değil. Onlar da kendi yorumlarını yapacaklar. Taraftarın kendi yorumlarını yaptığı gibi veya Aziz Başkan medyadan, özellikle sosyal medyadan biraz sistemkar konuşmalar yapmasına rağmen onlar da bu konunun üzerine gideceklerdir. Oluşacak ufacık bir puan kaybı halinde veya kötü performans halinde Fenerbahçe'nin önce buna izin vermeden hem bu hafta hem de ondan sonraki hafta ki Eyüp'le oynayacaklar, o maçı kazanarak milli araya alacağı 6 puanla giderse orada her şeyi çok daha iyi bir şekilde tamir edebilir. O tamiratın içinde hem takımın teknik heyetle olan uyumunun bence bir daha oluşturulmuş olması lazım. Hem de takımın performansının artık biraz daha üste çıkması lazım. Roma maçı her ne kadar Fenerbahçe iyi bir performans ortaya koymuş olsa bile kaybedilmiş iki tane maç var. Yani en son Beşiktaş maçında ortaya koydukları performans, hocanın performansı dahil kabul edilebilir bir performans değildi Fenerbahçe adına. O yüzden sadece Fenerbahçe'nin yaptıkları değil, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin yaptıkları bile diğer kulüpleri ülkemizde direkt yansıyor. Onun bilinciyle Fenerbahçe artık hata yapma lüksünü kesinlikle lüksüne sahip değil. O yüzden bundan
1: çünkü
0: sonra hem
1: şahit, yani fark, puan farkı da şimdi ligin çok başı ama 4 maçın ikisini kaybettiğiniz için doğal olarak puan farkı rakiplerinizde açılıyor. İpin ucu da biliyorsunuz, baştan bir kaçtığı zaman yakalamak daha zor. Dediğiniz gibi şu an herhalde ilk acil ilaç olan şey 3 puan, hatta 3 puan ötesinde bir seri, yani 2 maç 3 maçlık bir seri ki sular duruldu dedik, iyice artık bu negatif hava tamamen dağılsın. İsmail Hoca'ya da bilmiyorum katılır mısınız, yani son dönemde böyle bel altı en ağır eleştirilerin yapıldığı teknik adam olarak ben İsmail Kartal'ı görüyorum ya.
0: Şimdi arkadaşlarıma söz bırakmadan önce şu cümleyi de söyleyeyim. Evet. Tabii. İsmail Hoca'yı savunmak için elimizde yeteri kadar neden var. İşte futbolcu açıklamaları bence İsmail Hoca'ya zarar verdi. Başkanın açıklamaları İsmail Hoca'ya zarar verdi. Bu konuda İsmail Hoca'yı eleştirmiyorum. Ama benim eleştirim genel olarak şu yönde. Ya bir takımın teknik direktörü, kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinden bahsediyoruz. Başkanının, diğer yöneticilerin, sportif direktörün, futbolcuların haberi olmadan pat diye istifa ederse orada bazı şeyler yanlış gidiyor demektir. Bu da hoca ne kadar haklı olsa hocayı haklı konuma geçirmez. Şimdi ben futbolcularımla 3 ay boyunca hep şunu konuşuyorum. Ya arkadaşlar, çocuklar, biz çok iyi bir takımız. Biz bu sene şampiyon olacağız. Hadi bunu da çalışalım. Biz birbirimize güveniyoruz diyoruz. 3 ay sonra aniden takımın bile haberi yokken ben hadi Alas mı aldık diyorsam takım bile ya hocam ne oldu yani? Sevgili Koray, kimse yanlış anlamasın ama bu işler çok önemli işler. Yani amatör kulüpte bile bunları artık günümüzde görmemek lazım.
1: Ha, Beşiktaş maçında zaten hoca şey diyor ya, orada aslında demek ki o maçtan sonra yani su şişesi %100 hocaya inanılmaz bardağı taşıran son damla olmuştur. Hatırlayın, Sergen Hoca'ya da atıldı. O da mesela artık ipi koparan noktalardan biriydi. Yani insanlar, bu özellikle siz, zaten sizin yanınızda konuşmam abes kaçacak ama futbolcular, teknik adamlar şeye çok alışık değil mi? Size söyleyeyim, yani rakibin hakaretine, olumsuz tezahüratına, baskısına, her şeyle zaten çok rahat mücadele ediyorlar ama hep yaralandıkları yerler, bakıyorum ben, kendi taraftarından, kendi camiasından sürekli ağır eleştiriler, işte hakarete varan söylemler duyduklarında yıkılıyorlar. Genelde böyle gördük hep. Bugüne kadar diğer örneklerde de. Hoca Beşiktaş maçı bittiğinde diyor ki hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakacağız diyor. Akabinde ama 3-4 gün sonra Roma maçından sonra bir anda böyle bir şey oluyor. Yani çok üzmüşler ya İsmail Hoca'yı, belli yani. Orada o inanılmaz bir duygusal kırılma yaşandı o gün.
2: Koray, kolay bir iş değil bu. Yaptığın iş, öyle bilhassa böyle büyük camiadaysan, sevk ve idareyi doğru yönetemiyorsan,

0: olmaz yani, sen başına diye hocamın da dediği gibi başına buyruk değilsin ki çıkıyorsun oraya, ben istifa ediyorum. Diyorsan kalacaksın arkasında, dönmeyeceksin miydin? Kim olursa olsun. Eğer böyle gittiğin zaman taraftar, medya, basın, senin yöneticilerin, futbolcuların sana yarın öbür gün puan kaybettik mi gene gidecek. Bu izlenim verirsin. Büyük takımlarda olmaz mı? Olmaması lazım. Evet. Taraftarlar söylerler ya, kendi taraftarında da alabilirsin, o rakip takımdan da alırsın. Bunlar olur, gayet normal. Ama bu işi yapıyorsan sineyi çekecek. Ha şöyle, Allah kimseye göstermese, aileyi maileyi falan hiç karıştırmadıktan sonra yapacak bir şey yok abi. Nelerle karşılaşıyorsun ki? Burada bile konuşurken bile sana yazıyorlar, neler yazıyorlar. Biliyorsun. Bize zaten yani nelere biliyorsun. Katlanıyorsun. İnsanlar bu futbolu çok basit zannediyorlar. Ya yani, hakikaten basit zannediyorlar. Burada oturuldu konuşuldu gibi değil. Senelerimizi verdik bu işle. Bak ikimiz senelerimizi verdik. Millet diyor ki 20 seneden beri, bizim 20 sene değil, katlamalı bizim. Bunun içinde olmuyoruz. Öyle kolay iş değil bu.
1: Evet.
0: Hocası bir tarafta, oyuncusu bir tarafta, ekibin bir tarafta, yöneticim bir tarafta. Medya bir de tarafta. Şimdi medya, sosyal medya, öyle böyle, eğer bu işi meslek olarak edindiysen kabul edeceksin. Öyle kamuoyunun önüne çıkıp da istifa ediyorum demeyeceğim. Ben Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe Roma'ya karşı maçı beraberlik hakkı değildi, galibiyet hakkıydı. Galibiyeti kaçırdılar. Biraz evvel ilk periyotta ne dedim? Topun sizde kalsın, Roma'da kaldı. Kaç tane hata var Roma'nın ilk devre? Bir tane Dybala'ya attıkları top var. Ederson kurtardı. Bir de dışarıdan vurdukları gol var. Evet. Fenerbahçe o kötü gözüktüğü anda bile 3 tane kaleye şutu var. Bir tane Cılız, Bertu'nun attığı var. Ondan sonra da o Greenwood slalom yaptı geçti. Bir de Kerem'in var. İkinci devre. Eğer Fenerbahçe'de bir Osimhen gibi, bir Icardi gibi santrofor olmuş olsa o maç 2-3 giderdi. Ki Brown'un attı tam bir santrofor golü. Tam bir forvet dibine golü. Giriş. Gidişine bak. Ne boşluklar yakaladılar. Olay demek ki topu sadece gevelemek de bende kalsın. İstatistikler değil. Ne kadar çabuk gidiyorsun. Fenerbahçe ikinci yarı bunu başardı. Sen bunu oynayabiliyorsun, oynatabiliyorsun. Niye gidip istifa ediyorsun boşu boşuna? Hocam dediği gibi depremde. Büyük takımlarda deprem olur ama sözün arkasında kalacaksın. Bir dakika bak ne oldu? Fatih Hoca istifa ediyorum dedi. Pat geldin, ertesi hafta gönderdiler seni.
1: Tamam.
0: Niye mail veriyorsun buna? Git kal sözün arkasında, bitti. Onun
1: ben
0: için
1: işte dediğim gibi çok ciddi bir
0: durum. Bundan sonra toparlanması olmuş. Kolay değil Koray, bak tekrar söylüyorum. Bizler yaşadık bunları. Bu işin içinden geliyoruz. Yani kolay iş değil. Futbolcu sana güvenmez artık. Bırak yöneticiyi, yönetici tarafta futbolcu güvenmez. Sen onlarla çalışıyorsun. Onların karşısına çıkacaksın. Niye sormaz mı sana neden istifa etti? Ha bana şişe attılar ya. Geç onları abi. Olmaz. Olmadı yani hocama, olmadı tamam.
1: Konuşma yapmıştır mutlaka ama
0: efendim?
1: Hoca futbolcularla kesin konuşmuştur.
0: Abi olmaz, futbolcuya da ne atıyorlar. Oldu? Futbolcuya da neler söylüyor. Futbolcu desin ki ben bırakıyorum futbolu. O da çeksin gitsin.
1: İşte onların da performansı.
0: Sen de futbolcu
1: genelde gibisin
0: Koray'cığım, içeridesin, her gün onlarlasın. Aynı stresi, aynı argümanları beraber yaşıyorsun onunla. Ayrı değilsin ki, yönetici gibi değilsin. Ki kaldı ki günümüzde yöneticiler de nasibin oluyorlar her şeyden.
1: Doğru.
0: Ama sen futbolcunla, o vakit futbolcuya da attın, girerken attın, onu attın, onu söyledin. Ben de gidiyorum abi desin, oynamıyorum ben de. Yapabilir misin? Var mı böyle bir şey?
1: Tabii. Biraz daha duygusal bir tepki olarak değerlendiriyorsunuz
0: abi,
1: o zaman.
0: Abi futbolda duygusallık, duygusal, hani derler ya bir tabir vardı, acıma acınacak hale düşersin diye. Futbolda yok öyle bir şey. Senelerini verdi, senelerimizi verdi. Yok böyle ahbap çavuş ilişkiler, o benim adamım bu bana dedi mi gittin abi, bittin. Tutunamazsın orada. İnşallah yarın öbür gün o senaryo gelmez. Çünkü yönetici de sana inanmaz. Ha diyecek ki yarın öbür gün en ufak bir puan kaybında bu adam gene gidecek. Ben onun yerine adam arayayım şimdi. Araştırmaya girer. İster istemez girerler. Sen veriyorsun bunu. Evet. Olmadı İsmail Hoca, olmadı. Keşke bunu söylemeseydi. Ha gene sen aklında varsa istifa et. Orada söyleme. Git yönetiminle, başkanını birlikte, ben yapamıyorum, dayanamıyorum.
1: Ha, kamuoyu önünde bunu paylaşmasaydı diyorsun.
0: İşte olmaz. Öyle paylaştığın zaman gideceksin, durmayacaksın.
1: Çünkü yaralar seni daha sonra.
0: Duymayacaksın. Durmayacaksın. İşte aynısını sevgili Fatih Hoca da yaptı. Ertesi hafta seni gönderdiler. Bak gönderdiler. Sen bırakmıştın. Orada kalsaydı, sağlam kalsaydın. Gönderilmek evet. iyi bir şey değil. Gönderildin yani.
1: Salim, sen nasıl görüyorsun süreci bundan sonrası için? Şimdi Gaziantep maçı var.
2: Yani Ahmet Hoca da Mahmut Hoca da olayı özetledi. Bir karar alınmışsa yani orada neler yaşandı bilmiyorum. Duygusal bir tablo vardı. Erdem Akbaş anbean aktardı o görüntüleri. Ailesinin yanına gidildi. Ailesiyle birlikte Oğuz Hoca, Aziz Bey'den gelen telefon Sayın Başkan'dan bir şeyler yaşandı ama ben hep şunu gözlemledim. Sporu takip eden bir medya mensubu olarak futbolcu çok zeki insandır. Sizin giydiğiniz ayakkabıya, takım elbisenize, kullandığınız otomobile bakar. Futbolcu hocalarımın da ifade ettiği gibi bunu unutmaz. Fenerbahçe kaotik bir ortamdan geçiyor. Oyun anlamında bence de Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Kane'nin pasında Vedat Muriç gol atsa daha farklı bir senaryo olabilirdi. Gaziantep'le deplasmanda oynayacaksınız. Burada Fenerbahçe'nin, Koray abi söylediğin gibi 3 maç 4 maç üst üste kazanması gerekiyor. Ancak burada da yani artık o eleştirileri göğüslemeniz lazım. Bizi de eleştiriyorlar. Mesela bu çok kolay. Ben bir şey anlatabilir miyim?
1: Tabii.
2: İlk Aspor'da yayınlara başladım. Twitter'da haberlerimi paylaşıyorum. Bizi de eleştiriyorlar. Gittim. Mentörden destek alıyorum. Yorumlara takılıp kalırdım. Ülkede herkesi eleştiriyorlar. Bununla ilgili sağ olsun destek aldım. Şu anda vicdanım rahatsa, yaptığım işin hakkını veriyorsam vicdanen, merhamet duygusu olan bir insan olduğumu da düşünüyorum. Problem yok. Yani yapılan belden aşağı eleştirileri benimsemiyorum, kabul etmiyorum. Suç cesi bir kişinin yaptığı da tüm Fenerbahçe camiasına bağlanamaz, taraftarına bağlanamaz. Ancak bizim bu işin içerisinde bu var. Mahmut hocama da, Ahmet hocama da, Koray'a da, Salim'e de eleştiri var abi. Yani burada
1: eleştiri problem değil zaten bu arada. Hakaretler vesaireler problem.
2: Bu kaçmamalı gözlerden. Aziz Bey Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık yaptı. Ardından Ali Bey geldi, Saadettin Bey geldi, tekrardan geri döndü. Yani o süreçte hem medya olarak hem taraftar profili olarak ülkede spor medyası da taraftar profili de çok çok değişti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Argümanlar değişti. Bunu göz ardı etmemeliyiz bence. Çok değişti. Ülkede hem başkan profili değişti, hem medya profili değişti, taraftar profili değişti. Taraftarlıktan daha çok olay biraz müşteriye döndü. Direkt taraftarlar ciddi fedakarlık yapıyor. Geldiği zaman stadyuma takımının şampiyon olmasını istiyor. Tepki de gösteriyor. Yani bir 15 yıl önce, 20 yıl önce böyle değildi. Yani bunu göz ardı etmemeliyiz bence. Etmememiz gerekiyor. Bununla birlikte Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacaklar. Zor bir maç. Yani İsmail Hoca eleştirilerden de belli ki etkilenmiş. Çok yani.
1: Belli ki değil, bayağı etkilenmiş.
2: Bayağı etkilenmiş.
1: Eleştiriden değil bu arada. Bak araya girin ben düzelteyim. Eleştiri kötü bir şey değildir yani. Biz de eleştirilelim.
2: Evet.
1: Bu bizi pozitif yönde götürür yani. Örnek veriyorum, her zaman anlattığım şey. Bana şunu biri dediği zaman, ya Koray işte sen Bundesliga'ya hakim değilsin, yayınlarda eksik kalıyorsun falan diye biri bir şey dese, ben derim ki acaba gerçekten öyle mi? Dikkat ederim, üstüne eğilmeye çalışırım. Ama biri bana dese ki burada işte sen şu takımın düşmanısın, yok satılmış kalemsin bilmem ne, bu hakarete giriyor artık.
2: Hakarete
1: yani. Bunu ben
2: giriyor.
1: Göğüslemek zorunda değilim. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz, o ayrı bir konu. Ama o İsmail Hoca'yı yaralayan şey eleştiri değil. İsmail Kartal'a benim gözlemim, yani son dönemde hiçbir teknik direktöre uygulanmayan mobbing uygulanıyor.
2: Evet.
1: Lakap takılıyor, işte bir basın toplantısındaki telaffuzu üzerinden dalga geçiliyor. Yani sürekli bir itibar suikastı yapılıyor sanki.
0: Herkese yapılıyor tabii. Büyük takımdaki büyük Türk taktikleri.
1: Lakabı olan var mı?
0: Herkese yapıldı.
1: Lakabı olan var mı?
0: Milli takım hocasına yapıldı, neler yapıldı ya. Yani o seviyede. Türk hocalarının yani hepsini yapılıyor.
2: Şöyle diyelim Koray yani abi.
1: Fatih Hoca'ya mesela Galatasaray taraftarının yaptığı var mı?
0: Fatih Hoca'ya da yapıldı da.
1: Galatasaray taraftarının.
2: Şenol Hoca'nın kıyafeti da yapıldı. Dünya üçüncüsü oldu.
1: Şenol Hoca'nın kıyafeti milli takım hocasıyken evet konuşuldu.
0: Ya Fatih Hoca'ya istifa diye bağırdılar ya.
1: Hocam takı istifa tarafta, diye bağırmak ayrı. Fatih Elim'in suçluya sarkıldı mı?
0: Bütü oldu
1: Galatasaray
0: tabii.
1: Ben
2: yakın dönemde Sergen Hoca'ya atıldı.
1: Sergen Hoca'ya atıldı.
0: Bak herkes oluyor. Bütün Türk hocalar büyük takımlarda hepsi nasibini alıyorlar. Maalesef alıyorlar.
1: Medya. Bu arada doğru bir şey değil. Atılmasın zaten. Fatih Hoca da yaşamadıysa ne mutlu yaşamasın. O ayrı bir konu.
0: Kimse yaşamasın.
1: Hiç kimse yaşamasın.
0: Maalesef.
3: Sevgili Koray.
1: Bunlar insanı yorar yani. Ben bunu söylemek istiyorum. Medyada, yaşı yaşayan adamı yorar bu mental olarak.
3: Medyada o tür eleştiriler kesinlikle bir teknik direktör tarafından göğüslenmeli. Hakaretler insanı yorar. O kesin. Ama hakaretler herkesin de herkese var. Ha, bu şekilde teknik adamlara da hakaret edilebilir anlamı hiçbir yerden çıkmasın. Ama teknik adamın hele hele günümüzdeki teknik adamların maalesef kendi kulüplerinde o hakarete uğrayan futbolcuları bile rehabilite etme görevi varken onun bundan etkilenmesi iyi bir şey değil. Ama ben özellikle kimse yanlış yere çekmesin. Şunun altını çizmek istiyorum. Bakın İsmail Hoca ile ilgili Fenerbahçe takımının bir futbolcusu bile daha iyi çalışmalıyız açıklamasını medyaya yapıyorsa veya Fenerbahçe'nin başkanı ya şu oyuncu niye oynamıyor diye bir açıklama yapıyorsa bu İsmail Hoca'yı daha fazla yaralar.
1: Ama daha iyi çalışmalıyız kısmı mesela hemen hemen her takımda yaşanan bir şey. Ya, Aziz Bey'inkini ayırıyorum
3: mutlaka
1: da.
3: Şimdi insanlara o eleştirileri, o kötü yorumları yapma kapısını açıyorsun. Yani senin futbolcun da bunlara dikkat etsin bir şey biraz. Senin yani yöneticin de bunlara dikkat etsin. Yani evet bugünkü maçta iyi oynamadık. Ya biz daha iyi çalışacağız. Bundan sonraki maçları kazanacağız. Yönetici de futbolcu da söylese bunda hiçbir sorun yok. Ama kötü oynadığınız hatta kaybettiğiniz bir maçtan sonra daha çok çalışmalıyız derken orada belirli adreslere bir gönderme olduğunu
1: ben onu
3: sen düşünmesen bile medyada o art niyetli insanlar düşünüyor.
1: Hayır şöyle şimdi Torreira'da mesela Sporting maçından sonra dedi ki hakeme takılmamamız lazım. Kendi eksiklerimize bakalım dediğinde Okan Hoca'ya bir gönderme olarak algılıyor musunuz?
3: O değil ama orada bakın orada verilmesi gereken net mesaj şu. Hakem bugün bize haksızlık yaptı. O. Kendi eksiklerimiz dediğim biz bunları zaten konuşuyorsak bu bir hata. Yani oradan bu anlam çıkıyor.
0: Şimdi bak senelerden beri beraber de çalıştık. Dostlarımız, abilerimiz. Ne Fatih Hoca'da, ne Şenol Hoca'da, ne Mustafa Deniz'de, ne Sayın Mustafa Deniz'de. Bunlar da kalkıp da gelen bu tarzdaki olaylarda karşılık verdiğini görmedin. Onların uslupları çok var. Bakın sevk ve idareden bahsediyorum. Kolay bir iş değildir. Herkesin yapacağı iş değildir. Sevgili Ersun Yanal da karşılaştı bunlarla. Gerek Fenerbahçe'de gerek milli takımda. Ve hatta başka bir takımlarda. Büyük takımları çalıştırma öyle kolay değil. Bunu hazmedeceksiniz buralarda. Size biraz evvel diyorsun başkanın söylediğini bilmiyoruz. Medyada açıklanıyor. Böyle bir şey varsa koskocaman Fenerbahçe kulübünde başkan kalkıp da bu şekilde konuşur mu hocasını? Bunu niye oynatıyorsun dediğin zaman işte bu sefer tamam. Buralarda buralara kadar geliyor. Sen duydun mu hiç ya Şenol Hoca'ya böyle bu şekilde söylendiğini, Mustafa Hoca'ya söylendiğini, ne bileyim Fatih Hoca'ya senelerden beri işin içinde sen ne yapıyorsunmuş duydun mu? İmkansız böyle bir şey söylenmezler de zaten.
1: Hocam araya giriyorum. Kasımpaşa Gençler Birliği deplasmanında beraberlik golünü buldu. 1-1 oldu karşılaşma ceza sahası içerisinde. İki Gençler Birliği oyuncusuna rağmen golü atmayı başarıyor. Konuk takım 1-1 oldu. Dakika 79. Hemen onu hatırlatmayı da yapmış olalım. Uzun süredir de 1-1 devam ediyordu karşılaşma.
0: İlk gollü maç başladı hocam.
1: Evet.
3: Evet. Şimdi 1-1 çok gol müdür yoksa az gol müdür? Yani sınır nerede?
1: Sınır 3 gol bence.
3: 3 gol.
0: Sınır 3 gol mü?
1: 3 gol ve 6 az goldü.
0: 2-1 bitti 3 gol oldu işte.
1: 3 gol.
0: Maç 2-1 biterse.
1: 2-1 ise bol gollü mü sayarız?
0: 3
1: bol gollü demesek de gollü bir maç diyebiliriz
3: gollü
1: yani.
3: Gollü bir maç evet.
1: Evet. Peki şimdi bundan sonra tamam İsmail Hoca kısmını konuştuk. Diyorsunuz ki onu açıklamayı yapmasa daha
2: ama
1: iyi.
2: Hocam,
1: daha
2: Mahmut iyi Hocam çok güzel söyledi.
1: Oyunu yani, biraz konuşalım şimdi.
2: Büyük takımlardaysanız eleştiriler olabilecek. Olur zaten. güzel bir söz var Koray abi.
0: Olmaz olur mu ya? Gittin yeri bir takip edilir. Oralarda
2: sürmeli. Büyük dağın dumanı da büyük olur. Dumanı da yüksek olur. Yani siz o göreve talipseniz eleştiriler olacaktır.
0: Sevgili hocam.

0: keşke orada sadece tamam teşekkür ederiz maç galibiyet hakkımızı deyip gidip ondan sonra evinde mi söyleyecek?
1: Evet.
0: Sevgili Oğuz Hoca ile birlikte oturup da ona mı söyleyecek? Veyahut da başka söylese daha güzel olur. Daha güzel. Yarın öbür gün bak biraz evvel Fatih Hoca'nın başına geldi gelmesin.
1: Ya tabi gönüllü hocaya da sorsan şu an eminim o da derdi. Keşke kameraların işte, önünde söylemeseydim.
0: Abi konuşacağınız şeyi maçtan çok onun için çok dikkat etmek lazım. Biraz evvel 3 tane isim saydı. Bunlar maçlardan sonra ne tarzda konuşacaklarını, nasıl bir hitap edeceklerini çok tartar insanlardı. Bakın 3 tane hocadan bahsediyor. Oraya çıktığınız zaman bizler de buraya çıktığımız zaman ne konuşacağımızı çok iyi tartmamıza. Onun için ben istifa ettim dediğin zaman duracaksın arkasına. Gelmeyeceksin. Yani öbür gün gene sana başlayacaklar. Çünkü koskocaman bir 30 milyonluk taraftardan bahsediyorsun ya.
1: Doğru.
0: Böyle bir camianın hocalığını yapmak kolay mı?
1: Aziz Bey ve yönetime de yeterli
0: ama
1: desteği verdi.
0: Ama şu yazık oldu. Galibiyeti kaçırdılar bak. Yazık oldu.
1: Evet.
0: Bir puan hakları değildi. O ilk 45 dakika oyuna bakarsan tamam yarı sahada oynanıyor o şekilde ama ikinci devre tamamıyla değişik bir değişiklik bak. Bir dokunuşlar oyunu tamamıyla değiştirebiliyor.
1: Şimdi Asensio'nun yokluğu Fenerbahçe'yi ne kadar etkiliyor
0: yok
1: sizce Gaziantep
0: deplasmanı için? Lazım. Ben o kadar fazla görmüyorum. Siz dinamik oynayamıyorsanız Asensio da olsa kim olursa olsun biz daha hala takılmışız. Millet uzaya gitmiş oralarda top oyunda daha hala 10 numaranın peşindeyiz. Dünyada yok öyle bir kavram. Onun için bak Genguzi de geldiği zaman bu kurduğun zaman bu üçlüyü hiç gerek yok senin 10 numaranın 10 numaranın oyunu iki yönlü oynuyorlar ve güzel de oynadılar.
1: Evet.
0: Ki eksikti Mateo yoktu bir de.
1: Kreatif oyuncu eksikliği yok o zaman size göre.
0: Ben kreatif dinamik oyuncular bak her şeyde dinamik oyuncu. Kreatif oyuncu işte Hakan Çağlayan'dan bahsediyor. Adam senelerden beri nerede oynuyor? En üst vizede 6 numara diyoruz oralarda oynuyor. Evet. Arkadan gelen bir oyuncu. Bize gelse çocuk çoktan futbolu bırakmıştı. Adam da hala Inter'de 1 numara.
1: Doğru.
0: İlk 11'de yazılıyor hep. Daha hala.
1: Nasıl daha dinamik hale gelir o zaman
2: ama
1: Fenerbahçe?
2: Orada hocam şöyle bir fark var. Hakan Çalhanoğlu kaç gol atıyor senede?
0: Atıyor geri ya.
2: 10 golü en azından buluyor.
0: Bizde yok öyle.
2: Genduzi ile Kante'nin toplamı kaç gol atıyor
0: yani,
2: senede?
0: Bizdekiler de
2: onlar hiç atmıyor. Yani
0: şimdi Genduzi ile bazen Saray'la Torreira ne kadar atıyor?
2: Biz günümüzde şimdi demin dedik ya bir Asensio'dan bahsederken kesinlikle Genduzi ile Kante'yi de onunla beraber konuşmamız lazım. Şimdi eğer orta saha bir takımın omuriliği ise sevgili Salim'in kulağı çınlasın. Bu omuriliğin her iki yönde de iş yapması lazım. Hem defansif
1: evet.
2: yönde hem ofansif yönde. O yüzden yaratıcı futbolcu eksiği Asensio yoksa Fenerbahçe'de var.
1: Doğru. Birazdan daha yine konuşacağız detaylı şekilde. Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak. Şöyle saate de bakıyorum artık yavaş yavaş ilk 11'lerin açıklanmasına da az bir zaman kaldı. Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında 1-0 öndeydi. Az önce Kasımpaşa golü buldu. 1-1 devam ediyor maç. 84. dakika. Bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından maç gününe devam edeceğiz.

A-Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Aspor Radyo.
1: 3 gününe devam ediyoruz. Galatasaray Kocaeli Spor maçı öncesi ev sahibi takımın sarı kırmızıların ilk 11'i belli oldu. Hemen o bilgiyi sizinle paylaşalım. Ekrana zaten yansıyordu. Bizi Aspor Radyo'dan takip edenler için de bir kez daha dile getirmiş olalım. Sarı kırmızılılarda bu akşam kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmada Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren dörtlüsü var. Önlerinde Torreira ile Gabriel, Sara, ileri üçlüde ise sağ kanatta Barış Santrfor, arkasında Yunus, solda Leao, ileri uçta da Deniz Gül forma giyecek. Muhtemel 11'imizden bir isim farklı, o da Batrakov yok, kenarda kulübede bugün. Leao ve Deniz Gül ilk 11'de başlayacak. Saat 20'de bu mücadele. Tekrar ediyorum, kalede Uğurcan, savunmada Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren. Önlerinde Torreira, Sara, yine forvet arkasında Yunus Akgün'ü göreceğiz. Sağ tarafta Barış, solda Leao, ileri uçta Deniz Gül. Tabii ki Galatasaray'ın mobil kanat oyuncuları olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman Yunus, Barış, Leao belki maç içerisinde bölüm bölüm yerde değiştirebilirler. Bu meziyetlere, bu yeteneklere sahip oyuncuları var. Okan Hoca'nın başlangıç 11'i bu şekilde. Hemen sıcağı sıcağına konuşalım. Ahmet Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz? Leao ile başlarım demişti mesela Mahmut Hocam da. Siz de aynı şekilde öyle demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet.
1: 11 tercihini nasıl buldunuz Okan Buruk'un?
2: Yani benim aldığım bilgilere göre şu an yapılabilecek en iyi tercih. Burada bir tek konuşulması gereken konu Batrakov, son zamanda Galatasaray'ın ileriye dönük yaptığı önemli transferlerden bir tanesi. Performansı da kabul edilebilir bir performanstı. Dönem dönem rotasyonlar olacak. O rotasyonda kulübede oturanlar da bundan rahatsız olmayacak dedik.
1: Araya girdim, kestim. Çünkü müsaadenizle, Kasımpaşa 1-0 gerideydi ilk yarı bittiğinde Gençlerbirliği karşısında. Şu an itibariyle skoru 2-1 yaptı. Güven Yalçın ikinci golü atan isim oldu. İkinci yarıda bulduğu iki golle Kasımpaşa Gençlerbirliği karşısında 2-1 önde. Hemen bu hatırlatmayı yapmış olalım ve Galatasaray Kocaeli Spor maçını konuşmaya devam edelim. Emre Belezoğlu'nun da, öğrencilerin de çok büyük sevinci var. Çünkü geçen hafta 2-0 öndelerdi Ahmet karşısında. Evet. Maç 2-2 bitti. Bugün geride oldukları maçta geri dönüşe imza atan taraf rakipleri değil, kendileri oldu. Şu an 2-1. 90 artı 5. dakika. Yani santrale birlikte bitecek büyük ihtimalle maç. 3 dakika uzatma verilmiş zaten. Son saniyelerde galibiyet golünü buldular gibi duruyor şu anda. Oyun yeniden başladı. Artık 3 puana çok çok yakın Kasımpaşa derken mücadele de tamamlanıyor. Kasımpaşa son saniyelerde Güven Yalçın'ın attığı golle birlikte Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puan alarak dönüyor. Konuk takımda büyük bir sevinç var, haklı olarak 1-0 gerideydiler ve maçı kazandılar. Geçen haftayı da bir nevi telafi etmiş oldular. Biz Galatasaray maçını konuşmaya devam edelim.
2: Kulübede oturacak futbolcunun da buna saygı duyması gerektiğinden bahsediyorduk. Gençler bu saygıyı daha çok duyarlar, daha çabuk duyarlar. O yüzden Okan Hoca bugün 10 numara mevkinde Yunus'u oynatıyor. Yunus geçen seneden beri orada harika işler yapıyor. Kaldı ki küçük de olsa 2 tane operasyon geçirmişti Yunus geçen sene. Buna rağmen performansının çok üst düzeyde olması. Hatta bu sezon başında Osimhen'le birlikte çok iyi bir ikili oldular. O yüzden performansı en yüksek futbolculardan biri Yunus. Hangi maç olursa olsun akademiden gelmiş olmanın beraberinde getirdiği coşkuyu hiçbir zaman kaybetmeden %100'ünü veren bir anlayış içinde. Bugünkü oyunda görevini yapacak oyuncuların başında gelecek. Ona kesinlikle inanıyorum. Leao ve Eren sol tarafı bugün inşallah iyi uyum içinde beraberce kullanırlar. Çünkü birbirlerine çok ihtiyaçları var. Barış Salah ikilisi de birbirini tanıyan iki ikili. O yüzden ben sağ tarafın bugün etkili çalışmasını bekliyorum. Deniz oynuyor ise bugün biraz daha Galatasaray'ın Deniz'e özellikle kanatları kullanarak çok iyi servisler yapmalarını bekliyorum kendi adıma. O yüzden de o Kocaeli defansını kendi yarı sahasına hapsedebiliyorsa Galatasaray, istediği oyunu yakaladı demektir. Ama geniş alanı savunma adına da kendi alanında bırakacağı o boşluklarda defans güvenliğini hiçbir zaman aksatmaması lazım. Çünkü geçen hafta Kocaeli Samsun'u yenerken en iyi iki oyuncu atanla tutanıydı. Serhat kalede harikalar yarattı. Aye'de forvette hem golü atan hem de Samsun'u çok zorda bırakan forvetti. Kocaeli'nin kadrosu evet şu an var. Büyük bir ihtimalle ikisi birden takımda olacak diye bekliyorum.
1: Evet. Mahmut Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz Okan Hoca'nın tercihini?
0: Vallahi çıkacak doğru bir kadro yani elindeki en iyilerini kullanmaya çalışıyor. Yunus'un oraya çekilmesini ben çok mantıklı buluyorum. Çünkü bizim ligimiz öyle çok yumuşakları da kaldırmıyor. Biraz da oyunda o ikili iki yönlü oynamak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Patrakov evet ileriye dönük deniliyor ama oyun içinde de kaybolduğunu görmek lazım. Yani sadece oyun top geldiği zaman oynanan bir oyun değil. Bizim ligimizde biraz da o ikili mücadelelerde ve çabuk oyunu da düşünmeniz lazım. Evet tek toplarda falan oluyor ama sadece tek toplar da yetmiyor. Yunus'un burada alıp birebirleri işte burada o meziyetler önemli. Burada oynuyorsanız evet. Eğer bu şekilde oynatacaksınız. Leao tamam iyi güzel de bunun arkasını mı olacak? Her hafta değiştirecek misiniz arkasını?
1: Eren'in
0: Her hafta Eren'le oynuyorsunuz tamam ama yarın Jakobs'la oyna. Onun oyunu değişik farklı. Çünkü oyun bir yapısı var. Eren'in değişik bir yapısı var. Dikkat edin. Büyük takımların bekleri daha doğrusu müdafaa hattı diyelim komple değişmez. Sakatlık, cezalı falan yoksa değişmez. Onun için de o öndekiler hep başarılı oluyorlar. Birbirlerini çok iyi tamamlayanlardır. Ama biz şimdi bugünkü maçta Eren'le oynayalım. Haftaya oraya Jakobs'u koyalım. İstediğin kadar antrenmanda çalış ama maçlar farklı değişik. Onun için bilemiyorum ya. Leao'nun oyununu hepimiz biliyoruz. Yani aldığı zaman bir kere çok güçlü bir oyuncu. Bir yani Osimhen geldi. Herkes tabiri caizse bela falan diyorlar ya. Bu da öyle bir oyuncu. Yeter ki siz buna atın arkasını da iyi kapatın. Çok fazla gelmesini sevmez. Pek evet. Nadirdir ki özelliği de hep önde olduğu içindir o özellikleri vardır. Onun için iyi bir oyuncu olmuştur. Ben burada Allah Deniz'e şans versin. İnşallah ilk 11'de çıktığında Deniz'in başarılı bir oyun çıkarmasını düşünüyorum. İnşallah çıkarır. Çünkü Galatasaray'ın da ihtiyacı

0: Yarın öbür gün Osimhen geldikten sonra gene Allah göstermesin, çünkü hocam da bilir çok önemli bir noktada sakatlı. Her zaman için nüksedebilecek bir sakatlık bölge.
1: Doğru.
0: Ya Deniz'in göstereceği performansla çok oynaması artık hocanın eline kalmış bir şey. Çok fazla değerlendirmek lazım. İnşallah başarılı olur. Ön taraf bence zaten hep iyi, Galatasaray'ın ön tarafı biraz daha dinamik olmuş gibi gözüküyor.
1: Salim,
0: orta sahada aynı şekilde.
1: Evet. Zaten detaylı şimdi tek tek bölge bölgeyle konuşacağız. Hepsini soracağım, onu söyleyeyim. İlk etapta bir genel hatlarıyla ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Salim, sen şaşırdığın bir değişiklik var mı mesela Okan Hoca'nın bugün tercihlerinde baktığında?
2: Yani şu an için yok. Zaten Ahmet Hoca da Mahmut Hoca da Leao'nun ilk 11'de olması gerektiğini söyledi. Normal şartlarda Leao sonradan oyuna girmişti. Sporting maçında ve ligde oynanan maçlarda. Yani ilk 11'de başlayıp direkt kilidi çözebilmesi bence çok çok önemli. İlk 11'de olması çok çok önemli. Deniz Gül de ilk kez ilk 11'de forma şansı buluyor. Kadroyu kontrol ettiğimde Batrakov, Sané yedek. Yani Yunus zaten o pozisyonda oynayabiliyor. Özellikle de 10 numara pozisyonunda geçtiğimiz yıl sakatlık sorunu ve ameliyat süreci geçirmesine rağmen katkı sağlamaya gayret gösterdi. Bence olabilecek en iyi 11. Leao'nun olması şu yönüyle bir avantaj. Osimhen yok. Osimhen'in yokluğunda kreatif oyuncu ve şiddetli hücum presinde bir eksiklik olacak. Kocaeli Spor'un yerleşik savunmayla adam adama savunma yaptığını düşündüğümüzde Leao bence burada ön plana çıkan oyunculardan birisi olacaktır. Benim beklentim bu maç özelinde Leao'dan ve Deniz Gül'den bir hayli fazla. Kontrol ettiğimde yani olması gereken bir ilk 11.
1: Şimdi geriden başlayalım o zaman. Eren tabii. Jakobs değişikliğiyle Ahmet Hocam. Az önce Mahmut Alparslan da bahsetti. Bugün Jakobs yedek kulübesinde. Normalde iki oyuncu arasında çok ciddi performans farkı olduğunu düşünüyor musunuz mevcut halleriyle? Siz bu değişikliği neye bağlıyorsunuz?
3: Ya kesinlikle düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'dan bir örnek vereceğim. Bakın son maç sonrası dedi ki bugün dedi Mert oynadı, bugün Bartu oynadı, bugün Levent oynadı. Kötü mü oynadılar dedi. Bence işte kötü oynamadılar. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Futbolcular arasında bizim konuştuğumuz kadar veya onların aldıkları paralar kadar veya onların işte şanı şöhreti kadar büyük farklar yok. Bunun en güzel örneğini yine Beşiktaş'ta görüyoruz. Geçen sene çok kötü oynuyor, gönderilsin diyen futbolcular bu sene Beşiktaş'ta takımın yıldızı oldular.
1: Evet.
3: Yani futbolcu performansı sizin teknik direktörünüze, yönetiminize, taraftarınıza, içinde bulunduğunuz ortama göre yükselir veya düşer. O yüzden Galatasaray'ın kadrosunda olan futbolcular tümü belirli bir seviyenin üzerindedir. Hem Eren hem de Jakobs o mevkinin daha önceden kendi mevki dedikleri klasik iki oyuncusudur. Aralarında tabii ki bazı farklılıklar olabilir. Eren'e biraz daha ofansif, Jakobs'u defansta biraz daha dengeli görüyoruz. O yüzden Okan Hoca da yeri geldiğinde günümüzde artık bu kaçınılmaz, bu kadar yoğun maç temposu içinde sadece sol bekinizi değil başka mevkilerde de değişiklik yapmak zorunda kalacaksınız. Leao takımın yenisidir. Öyle olduğu için evet Eren'in de Jakobs'un da Leao ile o ikiliyi oluşturana kadar o uyumu geçirmesi lazım. Mahmut Hoca da ona güzel bir şekilde değindi. Bu uyum ikisiyle birlikte sağlanmalı. Yoksa biriyle uyum var ötekiyle yoksa Allah korusun bir sakatlık bir cezada o zaman ne olacak? Yani günümüzde en azından 17-18 kişilik çekirdek, gözü kapalı her maçta güvenerek oynatabileceğiniz ve takımdaki futbolcuların da ha, bugün Salim mi oynuyor veya Mahmut mu oynuyor diye rahatsız olmadan güvenecekleri o kişilerden oluşan bir takım yapmanız lazım. Evet. Hele hele iç sahalarda Galatasaray biraz daha ofansif düşüneceği için Eren her zaman o mevkide kesinlikle performans verir. Bir de şu gerçek var. Mahmut Hoca ikinci bölümde onu aslında güzel de anlattı. Evet bizde alışkanlık kanat oyuncuları beklere yardımcı olsun.
1: Evet.
3: Eğer önde bir Leao varsa veya bir Salah varsa o geri gelmeden o yardımı ortalama

0: saha futbolcularından almayı da bilmeniz lazım.
1: Evet. Şimdi Emre Kaplan bizi bekliyor Seyrantepe'de. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu dedik. Hem stat çevresinde yoğunluk arttı mı? Emre'den onu aktarmasını rica edeceğiz. Bir de mesela Jakobs Eren değişikliğinin sebebi neydi? Sence bugün 11'de bazı işte Leao ile başlamasını neye bağlıyorsun? Batrakov sence neden kulübede? Biraz böyle bilgiyle karışık bize de bilgilendirirsen Emre mutlu oluruz. Sözü sana bırakayım.
2: Koray Baloğlu teşekkürler. Maçın başlamasına artık bir saatten az bir zaman kaldı. Taraftarların büyük bölümü stadyumda yerlerini almış vaziyetteler. Hem Kocaelispor taraftarları deplasman tribününde hem de Galatasaray taraftarları iç sahada ev sahibi olarak tribünde yerlerini aldılar. 11'ler belli oldu. Dediğin gibi gün içerisinde Batrakov'un 11'de olabileceğini söylemiştik. Rafael Leao'nun genel itibariyle yedek kulübesinde başlaması bekleniyordu ama Okan Hoca artık Rafael Leao'nun ritim bulmasını net olarak istiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Henüz belki 90 dakikayı çıkarabilecek kondisyonda ya da maç hazırlığında değil ama Okan Hoca önemli bir yıldız olan Rafael Leao'nun ritim bulmasını istediği için böyle bir tercihte bulundu. Aslında hücum hattıyla ilgili söylediğimiz şeyler Yunus ve Barış, ileride de Deniz Gül konusunda resmi 11'le birlikte, 11'in açıklanmasıyla birlikte resmiyete kavuşmuş oldu ama orada bizim beklentimiz Batrakov'un 10 numara pozisyonda olmasıydı. Biraz daha Leao'nun Deniz Gül'ün yanında olacağı, çift forvet gibi Galatasaray'ın daha çok sahada yer alacağı, dizileceği bir kadro göreceğiz Kocaelispor karşısında. İç sahada böyle bir tercihte bulundu Okan Buruk. Jakobs ve Eren konusunda da genel itibariyle aslında geçen sene de Şampiyonlar Ligi maçlarında daha ağırlıkta olarak Jakobs'u, lig maçlarında Eren'i tercih ettiği ya da görece daha zorluk düzeyi yüksek maçlarda Jakobs'u diyelim, daha doğru bir ifadeyle, sadece Şampiyonlar Ligi değil, onun dışında da Eren'i tercih ettiği bir durum vardı. Jakobs zaten Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Lisbon karşısında stoperde oynadı, sol stoper olarak oynadı. Bu sefer biraz daha tercihini Eren'den yana kullandığını söyleyebiliriz Okan Hoca'nın. Dediğim gibi biraz da o istikrarı sağlayabilmek adına, Jakobs'u daha ekonomik kullanabilmek adına böyle bir tercihte bulundu. Savunma hattı beklediğimiz gibi Eren sol bekte, Şalay sağda, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Torreira, Sara, Rafael Leao. Aslında 10 numara pozisyonda demeyeceğiz çünkü ikinci forvet gibi bugün konumlanacak muhtemelen Deniz Gül'le birlikte. Barış ve Yunus kanatları. Leroy Sané yedek kulübesinde. Leroy Sané Sporting deplasmanında ilk 11'de başlamıştı. Sezon başlangıcında da zaman zaman yedek kaldığı dönemler olmuştu. Bugün Okan Hoca'nın hamle oyuncusu olarak kullanacağı isimlerden bir tanesi olacak. Önemli bir mücadele şüphesiz. Arkamda da görüyorsunuz Galatasaray taraftarları, stadyuma girmeyen Galatasaray taraftarları hala maçın coşkusunu yaşıyorlar. Gün içerisinde hava durumundan bahsetmiştik. Bulutlar hala stadın çevresinde şu anda kendilerini gösteriyorlar ama henüz bu yağışa dönmüş değil. Dediğim gibi meteorolojinin gün içerisinde bahsettiğimiz gibi uyarıları bir yağış olabileceği şeklinde. Henüz başlamadı ama maçla birlikte başlaması da söz konusu olabilir. İki takım ısınma için sahaya çıktılar. Az önce tam bizim yayın yaptığımız yerin arkasında Kocaeli sporlu taraftarların geçiş yaptığı esnada küçük bir arbede yaşandığını da söyleyebiliriz. Kocaeli spor taraftarları deplasman tribününe giderken burada yer alan Galatasaray taraftarlarıyla aralarında küçük, çok fazla belki büyütmeye gerek olmayan bir arbedenin yaşandığını söyleyebiliriz. Kocaeli spor taraftarları deplasman tribünde yerlerini aldılar. Galatasaray taraftarları stadyumu doldurdu. Geçen sezon bu iki takım arasındaki maçlar yüksek tansiyondaydı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip Körfez temsilcisi kazanmayı başarmıştı. Burada Galatasaray Kocaeli sporla berabere kaldı. İki maçta da mağlup edemediği bir takım konumundaydı. Selçuk İnan teknik direktör koltuğunda, yedek kulübesinde olacak. Çok fazla aslında hikaye içerisinde barındı bir mücadele. Rafael Leao'nun Galatasaray formasıyla ilk kez ilk 11'de olacağı, Deniz Gül'ün daha önce burada çok küçük yaşlarda taraftar olarak tribünlerinde yer aldığı stadyumda bu kez Galatasaray formasıyla Galatasaray adına sahada olacağı güzel hikayeleri barındıran bir mücadele. Umut ediyoruz ki maçın kendisi de bu hikayeler gibi güzel bir şekilde geçer, güzel bir futbol akşamını hep birlikte yaşarız. Biz buradaki detayları, atmosfere dair görüntüleri, maç sonundaki röportajları da yine ekrana taşımak için gayretimizi sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim biz de. Oradan gelişmeleri aktardı. Sıcağı sıcağına zaten konuşuyoruz. Bir yandan da tabii ki yine 11 üzerinden değerlendirmelere devam edeceğiz. Az önce Emre de söyledi. Eren'i tercihinin sebebini, Jakobs'u daha konforlu kullanmak adına bugün böyle bir tercih olduğunu. Batrakov yok. Yunus orada oynuyor dedik. Biraz Batrakov'un üzerinden de sohbetimizi devam ettirelim. Yunus Batrakov'a göre neleri iyi yapıyor? Onu da aktarmanızı rica edeceğim. Mahmut Hocam, sizle başlayalım. Batrakov'u nasıl buldunuz geride kalan süreçte?
3: Ya daha şu anda çok fazla bir şey söyleyecek durumda değiliz. Biraz daha beklemeye. Tamam, herkesin konuştuğu gibi iyi bir oyun aklı var diyorlar. Topu direkt oynuyor ama sadece onunla da yetmiyor. Çünkü ismi çıktığı andan itibaren, burada da yayınlarda anlatmıştım, sistemden izleme şansım oldu. Baktık hep geniş alanları oynamasını seven bir oyuncu. Orada çabuk böyle eden ama bizim ligimiz o tarzdaki oyuncuları çok fazla kaldırmıyor. Herhalde biraz daha adaptasyon uzun sürecek onun kendisinin. Tabii takım içindeki oyuncular da ve hoca da çok yardımcı olması lazım. Bizi aldığınız oyuncu nedir? Ne istersiniz siz böyle takımlarda gelecek? Uçaktan inecek, ertesi gün oynayacak, direkt oynayacak. Evet. Ve hep Berize çatır çatır oynayacaktı. Ama biraz zaman gerektirecek herhalde. Çünkü bu tarzdaki oyunculara ben bir kere konuştum. Tekrardan söyleyeyim onu. Murutan'la ilgili konuştum. 16 yaşında daha canlı izliyordum Romanya'da. Mükemmel bir oyuncuydu orada ama buraya geldi, kayboldu gitti. O ilk 3-4 maç çok iyi oynadı Fatih Hoca döneminde. Ondan sonra kayboldu gitti. Kayboldu. Onun tabii başka bir konumları varmış. Onu bilemeyiz. İçine evet. Kapanık falan ama Rusya'daki oyunlarla buradaki oyunlar, Şampiyonlar Ligi falan çok çok çok değişik. Yani biraz daha güçlenmesi. Çünkü dikkat edin, oyunun Galatasaray'ın güçlü olduğu oyunda iyi gözüküyorsunuz ama biraz rakip size gelmeye başladığı zaman oyunda kayboluyorsunuz. Onları yaşadı, yaşamadı değil. Tabii biraz zaman tanımak lazım. Ben ondan ziyade Deniz'i merak ediyorum. Tekrardan onu vurgulayayım. Deniz yani çok çabuk onu kazanılması, esas kazanılması gereken oyuncu.
1: Deniz Gül.
3: Deniz'in bir an evvel kazanılması lazım. Bu taraflarda çok değişkenlik olacak. Çok kaldıramayacağınız maçlar olacak. Burayı belki daha dinamik, daha nasıl söyleyeyim sana, bizim orta sahamızdaki tabirlerle böyle hani hem koro koro oynayan hem de çabuk giden, mesela bir Atiba diyelim o tarzda. Şu anda mesela kim rövanşta Türkiye'de, o Laytan değil mi? Herkesin stajda bahsediyor. Galatasaray'ın öyle bir eksiği var burada. Daha hala öyle bir eksiği var. Onu tamamlıyorlar. Genç diyebilirsiniz. 21 yaşında artık genç de diye düşünmemek lazım onları. Gençler Avrupalılar 18'den sonra genç diye bakmıyorlar. Ama biraz daha zaman tanımak lazım. Yani çok erken konuştuk mu yıpratırız, yanlışa da düşeriz.
1: Evet. Salim, sen Batrakov hakkında neler düşünüyorsun? Yani bugün Batrakov kenarda olacak. Yunus'u niye hoca tercih etti sence?
4: Yani Yunus kreatif bir oyuncu ve bilinen bir oyuncu. Galatasaray'da geçtiğimiz yıl yaptıkları ortada. Batrakov'la ilgili şunu söyleyebilirim. Hocamın yorumuna katılıyorum. Geniş alan oyuncusu, yetenekli bir oyuncu. Ciddi bir bonservis bedeliyle transfer edildi. Burada o beklentileri karşılaması gerekiyor. Bonservis bedelinin altında da ezilmemeli. Batrakov'la ilgili bendeki done şu. Bunu teyit de etmiştim. Galatasaray transfer etti oyuncuyu. Galatasaray transfer etmeden önce Paris Saint-Germain'in ciddi bir ilgisi vardı. Paris Saint-Germain'de futbol direktörü Luis Campos'un ciddi şekilde istediğini biliyordum. Bu benim için done, çünkü Paris Saint-Germain sportif direktörü, futbol direktörü Luis Campos daha önce Lille'deydi. Lille'in şampiyon olan kadrosunu dizayn ettiler. Yani burada benim
3: niye
4: için...
3: Niye almamışlar?
4: Siyasi meselelerden dolayı. Ondan dolayı o
3: siyasi mesele bizde yok ama öyle bir şey değil mi?
1: Evet, yani biz... Rusya'dan oyuncu transferi Fransa'ya direkt ambargo uygulanıyor ya.
4: Ambargo
1: Rusya'ya
4: uygulandığı için.
1: O yüzden.
4: Hatta bir dönem şey vardı hocam. Rus oyuncular Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayamıyordu. Vizelerde falan problem oluyordu. Sağ olsun geçen yayında biz konuşmuştuk bu transfer sürecinde. Hüseyin Özkök, Hüseyin abi direkt mesaj gönderdi. Bu sezon böyle bir problemin olmayacağına dair.
3: Kaldırıyorlar değil mi onu? Kaldırıyorlar.
4: Evet, bu sezon UEFA
3: bu sezon
4: kaldırdı.
3: Dediğin şimdi mi?
4: Evet, şimdi yani oynanan sezonda kaldırıldı.
3: O vakit alırlardı. Kalktıysa.
1: Hala Rus takımlarına şey yasak sürüyor hala.
4: Evet.
1: Rusya'dan
4: ama
1: da işte para transferi vesaire.
4: Batrakov sana
3: söylediğinden yola çıktım.
4: Aynen. Batrakov mesela
1: örnek. Salim'in dediği şu mesela, Batrakov Rus futbolcu diyelim. Galatasaray Sporting deplasmanına gidecek. Vize vermeme gibi böyle geçmişte Rus sporculara karşı uygulamalar vardı. Bir
4: uygulandı.
1: Şu an bu sezon itibariyle o problem ortadan kalktı. Evet,
3: işte ben de onu sordum zaten. Evet. Öyle bir şey kalkacağını bildiği için Paris'te alabilir veyahut da başka takım.
1: Ama işte Fransa'dan direkt olarak Lokomotiv Moskova'ya bonservis bedeli ödemesi, para akışı vesaire onlara müsaade edilmiyor. O anlamda ekonomik de
3: evet, ekonomik vardı. Olarak edilmiyor. Evet, Öbür türlü tamam anladım.
4: Yani benim ama için bir doneyle
1: alır mıydı onu bilemem ben.
3: Yani.
4: Benim için
3: sonuçta kalktıysa o vakit hepsi kalkmıştır onları. Hayır yani. Onu demek istedim ben.
1: Yani. O kısmı tam bilmiyorum. Yani ne bileyim Katar üzerinden falan alamazlar mıydı istese belki öyle de.
3: Yani.
0: Uluslararası ticari ilişkilerde ona izin yok. Yani sonuçta aynı şey.
3: Tabii.
0: Oradan da olsa yine bir Rus futbolcuya kendi ülkende görev veriyorsun. O ambargoyu delmiş oluyorlar. O yüzden Avrupa buna özen gösteriyor. Niye
1: şimdi Batrakoğlu transfer olamaz mı Avrupa'ya?
0: Türkiye'nin şu an için...
4: Galatasaray'dan olabilir bence.
1: Tam aynısını Katar üzerinden de yapabilirlerdi belki.
3: Tabii yani isteseler yaparlar.
0: Şu an için Rus oyuncuları almıyorlar. Temenni ediyoruz ki bu tür yasaklar özellikle sporda tamamıyla
4: kalksın. Futbolda olmamalı.
0: Ama Rusya ile Türkiye arasında çok özel ticari anlaşmalar olduğu için... İlişkiler olduğu için şu an Türkiye açısından bir sorun yok ve bu diğer ülkeler için de bir sorun teşkil etmiyor.
3: Demek ki kaldırdılar onu, yoksa bizde de gidemezler Lizbon'a öyle bir şey olsa.
4: Kaldırdılar zaten.
3: Onun için dedim ben istese Paris alabilirdi onu. Onu demek istedim.
4: Paris'in almaması direkt...
3: Başka bir şey vardı. Kendileri düşünmemiş olabilir. Başka bir şeydi. Etkendir. Madem kalktıysa bu olay.
4: Hocam ben direkt teyit ettim. Luis Campos'un bizzat istediği bir isimdi.
1: Rusya'dan direkt oyuncu transferi yapamıyorlar hocam.
4: Bakın, direkt yapılamıyor.
0: Her türlü ürün ticareti yasak.
4: Evet.
0: Futbolcu da bir ürün değil ama o şekilde telakki ediliyor. Onun için futbolcu da alamaz. Ama şu gerçek var. Benim Rusya ile ilişkilerimde bir sorun yok. Ben onlara ambargo uygulamıyorum. Benim takımımda bir Rus oyuncu varsa zaten onlar bana vize vermek zorundalar. Dünya Kupası'nda da buna benzer bir iki sorun yaşandı.
4: Evet.
0: Yani günümüzde artık bu vize olayının sorun olmaması lazım. Ben Galatasaray olarak gidiyorsam her ülke benim Rus oyuncuma da o vizeyi vermek zorunda.
3: İşte sezon başında UEFA kaldırmıştı onu Avrupalı ülkelere de, Avrupa ülkelere futbolcu bazında. Onun için dedim ben.
4: Evet.
3: Yani almak isteseniz herkes alabilirsin. Kendilerine göre bir düşünceli. İyi ki bize gelmiş. Bizden bir yere gider, buradan gider. Buradan siz parlatıp götürürsünüz, satarsınız.
1: Evet. Yani şimdi Yunus orada bugün görev yapacak. Yunus'un 10 numara performansını nasıl buluyorsunuz genel olarak?
3: Hiç düşüş yaşamadı. Ben kendi şahsi fikrim. Yunus'u sola da koyuyorsun oyunu, sağa da koyuyorsun oyunu. Göbek'te zaten altyapıda oradan çıkma. Esas ana bölgesi orasıdır. Oradan yetişmedir. İyi de bildiğimiz oyuncudur.
1: Bu sezonu yani, da iyi başladı bence. Bilmem katılır mısınız?
3: Geçen sezon da iyi başladı. Bak Yunus Galatasaray'a geldikten sonra belli bir maçlardan sonra çok çok fazla faydası oldu Galatasaray'a. Ay, depo aramak istedikten sonra herkes de ararız. Koray önemli. Bak tek kişi değil. Takım oyunu çok önemlidir. Biz maalesef çoğunlukla yorum da yaparken anlatırken de hep kişiler üzerinden takım. Tek Yunus değil. Takım. Burada o vakit takımın oyununuz sizin. Devamlı aynı oyunu oynuyorsanız, hep aynı performans veriyorsanız burada kişiler sonradan ön plana çıkar. Esas ana şey takım oyunudur.
1: Tabii.
3: Sizin oyun planınızda zaten Galatasaray'ın oyun planı belli. Ben kendi bildim bile hep belli. Orta sahanın ilerisinde oynar. Hep böyle oynar. Ay, yenersin, yenilirsin, kötü gözükürsün takım o başka bir şey. Ama bugünkü maçta Yunus'un Galatasaray'ın onu orada kullanması ön tarafa faydası olacak. Çok faydası olacak Yunus'un.
1: 10 numara performansını nasıl buluyorsunuz Yunus'un?
0: Çok iyi buluyorum. Galatasaray'ın 10 numaradan beklediği top Galatasaray'dayken kesinlikle kanatlar bir tarafa, merkezden forvete destek vermek. O desteğin içinde Yunus'un yay civarından kaleye attığı çok güzel şutlar var. Yunus'un ceza alanına girişleri var. Ön direk, arka direk koşuları var. Hatta kafayla bile boyu ufak olmasına rağmen o toplara gitmekten çekinmiyor. Yine Yunus oyun içinde çok hareketli. Bazen kanatta oynadığı zaman Galatasaray orta sahada bağlantı bulamadığında orta sahaya kadar gelip bağlantı olan da bir oyuncu. Demek ki Yunus geriden Galatasaray oyun kurarken o bağlantıları da çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Top rakipte olduğu zaman da ön alan baskısı Galatasaray adına çok önemli. Yani ben

0: Yedeklerini de konuşacağız birazdan ama şimdi asıl mesele, herkesin en çok konuştuğu konu, Osimhen yoksa Galatasaray'ın oyun gücü ciddi şekilde etkileniyor tartışması. Bu geçen sezondan bu yana devam eden bir tartışma konusu. Bugün Deniz'in neler yapacağı merak ediliyor. Ama sadece Deniz'in üstüne tabii bu yükün bırakılması da ne kadar adil olur, o da ayrı bir konu. Leao da neler yapacak? En azından Deniz'e yardımcı olacak mı? Deniz Gül Galatasaray için tabii şu an çok önemli. Osimhen'in yokluğunda alternatif santrfor, ama Deniz aslında hepimiz için önemli bir futbolcu. Çünkü milli takım havuzumuzda şu an en ideal santrfor pozisyondaki isimlerden birisi. Yani bir numaralı santrfor adayları arasında yer alıyor.
1: Santrfor zaten.
0: Santrfor. Aynen öyle.
1: Başka bir şey değil yani.
0: Ya işte, bak, şey gibi değil. Olarak var. Umut Nayır var vesaire. Yani pek çok isim var.
2: Şöyle, milli takımda değil.
1: Santrfor. Barış gibi değil. Kerem gibi değil.
0: Evet.
1: Bu santrfor.
0: O yüzden...
1: Şurada bak, Galatasaray'ın bir de büyük bir başka bir özelliğine dikkat edin. 5 tane Türk oyuncu oynuyor Galatasaray.
0: Doğru. Abdülkerim 1, Eren 2, Yunus 3, Barış 4, Deniz 5. Bak, Uğurcan 6.
1: 5 tane, 6 tane hatta, Uğurcan'ı unuttuk orada.
0: Evet.
1: 6 tane Türk oyuncu var Galatasaray'da. Bu da çok değerli bir olay.
0: Hepsi zaten milli takım oyuncusu.
1: Evet. Evet, çok değerli bir olay. 6 tane Türk oyuncuyla oynamak. Çoğu takımlarımızda göremiyorsunuz, orada 2 tane 3 tane var.
0: Hocam zaten Türk oyuncu rotasyonu güçlü olan takımlar hep şampiyon oluyor. Genelde yani büyük ihtimalle onun oluyor. Için öyle söyleyeyim. Olmasa da çok ciddi şekilde aday oluyor.
1: Galatasaray taraftarları kendi oyuncularına sahip çıksınlar. Yok arkaya adam kaçmış, yok yana adam kaçmış. Dünyanın en baba stoperleri, bak tekrardan söylüyorum. Hepsinin yaşadığı olaydır bunlar. Ağırlıklar, ama oraya bakmayacaksınız. Bunların o kademeleri, nasıl şekilde kademelere girdiklerini oyun içinde takip etmek lazım. Galatasaray bu konuda çok şanslı. Kaç tane Abdülkerim gibi stoper var Türkiye'de? Uzun dönemden beri 5. sezona girdi. Evet. Geldiği yerlere bir göz atmak, Barış'ın yetişmesine bak, aldığı eğitime bak, nereden nerelere geldi. Onun için Galatasaray bu konuda şanslı. Tabii
0: fazla
1: Deniz
0: mı
1: için...
0: yükleniliyor ikisine?
1: Efendim?
0: İkisine fazla mı yükleniliyor?
1: Ya biliyorsun, biz hepimiz bir maç kaybettiğiniz zaman, puan kaybettiğiniz zaman illaki bir günah keçileri mutlaka bulacağız.
0: Son dönemde Abdülkerim çok eleştiriliyor. Benim gözlemim o.
1: Ya yok mu? Bütün stoperler ağır abi. Kaç tane hızlı stoper var dünyada? Şöyle bir bakın ya. Ya çok hızlıdır ama pozisyon bilgisi sıfırdır. Hep oralardan hatalar yaparlar. Kimileri de ağır olabilir ama pozisyon bilgisi çok iyidir. Onlarla kapatırlar. Ligimizde var öyle bir sürü stoperler. Pozisyon bilgileri iyi olan stoperler. Ya onun için biraz da elinizdeki oyuncularımızın, bilhassa Türk oyuncularımızın kıymetini bilmek lazım. Şimdi tabii Deniz hepimizin de söylediği gibi sadece Galatasaray için değerli değil. Milli takım için de. Osimhen'i kimse tutmaz. Şu anda Avrupa'dan da getirsen ikinci Osimhen yok. Yok yani.
0: Doğru.
1: Olmadığı için de bu ekip gelirse hep tartışırsın. Kolay bir görev değil. Burada hocam katılır mısın bilemem. Eğer Osimhen'in işi uzun giderse Deniz'in oyun formülüne göre de burada açıklarda ve orta sahada bir oyun şekli de çıkabilir ortaya.
2: Hocam Trabzon maçında oynar mı diye konuşmalar var ama riske
1: Osimhen
2: girmeyecektir.
1: Evet, evet. Risk olur o.
2: Riske
1: risk
2: girmeyeceklerdir
1: olur.
2: Bence milli arayı bekleyecek.
1: Onun için zaten bu, ne bahsettik, ilk periyotta oynaması lazım dedik. Lea oyunda. Yani aklın yolu birdir. Ne kadar fazla oynatırsınız takım ve rakiplerini de ona göre tanıyacaktır. Bence Trabzon maçı da büyük olasılıkla, tabii sakatlıklar, kart cezalısı falan olmadı mı, Buna yakın değil, bu şekilde gidebilir.
0: Salim, Osimhen'siz Galatasaray, Deniz var bugün. Sence sağ içi yıldızı kim olur bugün takımın? Yani sağ içi lideri, oyun lideri, oyun aklı.
3: Leao.
0: Leao mu diyorsun?
3: Oyun aklı. Oyun aklı derken liderlik, yani skora katkı sağlayabileyim.
1: Yunus'a Torreira alır. O öbür türlü oyunda.
3: Oyunda skor anlamında diyorum. Skor üretkenlik anlamında.
0: Skor üretir diyorsun bugün Leao.
3: Üretir ya, Leao bence farklı bir isim yani. İlk bölümde sen de zaten bahsettin Koray abi, Sane, Leao. Bundan 3 yıl önce deselerdi ki Galatasaray'ın bir kanadında Sane, diğer kanadında Leao, hatta Sane yedek kalacak deselerdi tebessüm ederdik. Hocamın az önce yaptığı gibi bir tebessüm ederdin değil mi hocam?
1: Ama onlar buraya geldi.
3: Ama burada mesela hocamla aynı fikirdeyim. Yunus Akgün kanatta oynadığı zaman, 10 numarada oynadığı zaman çok ciddi katkılar sağladı. Geçen yıl Mertens'ten boşalan 10 numara yokluğunda bence katkı sağlamaya

0: gayret
1: Ya
0: gösterdi.
1: 7'den aşağı düşmedi performans.
0: Yunus'la ilgili de hocam bilmem katılır mısınız ama Yunus'la ilgili benim anekdotum şu. Adana Demirspor'da oynadığı dönemde Yunus, Vargas, Mario Balotelli gibi önemli isimlerle oynadı.
1: Evet.
0: Bu isimler ona katkı sağladı. Sağ kenarında Vincenzo Montella vardı.
1: Esas katkı sağlayan o.
0: Hocam. Ama bence hocam bilmem katılır mısınız ama Mario Balotelli gibi bir santraforla oynadığınız zamanda da oyun ufkunuz açılıyor.
1: Şimdi şöyle, Balotelli ile oynadığı tamam iyi de orada hoca Yunus'u hiçbir zaman için geri çağırmadı, dikkat et. Hep evet, öndeydi.
0: Hep öndeydi.
1: Hep önde kurdu oyununu. Hep orada tuttu onu, arkasını kapattı.
0: Ve 10 numara olarak da ilk kez Adana Demirspor'da oynadı hocam.
1: Ya Galatasaray'da oynadı Galatasaray. Evet. Altyapıda yetişme oynuyor 10 numaradır.
0: Profesyonel anlamda. Bence
2: şimdi iki tane soru var. Hepinize soracağım bu soruyu. Bir izleyicimiz yazmış. Mevlüt Bey yazmış. Nurettin Bey yazmış. İkisinin de ortak sorusu. Mesela Mevlüt Bey diyor ki Galatasaray kadrosunda Barış'ın yerine Yunus olması lazım. Yunus'un yerine de Batrokov. Barış performans olarak iyi başlamadı. Dinlenmesi lazım demiş Mevlüt Bey mesela. Nurettin Bey de diyor ki Barış da formsuz. Neden Barış dinlendirilmiyor? Barış sana'dan daha formsuz. Rakibin yanında yürüyor demiş mesela. Şimdi Barış'ın formsuz olduğu eleştirilerine katılıyor musunuz? İki soruyu tek bir soru haline getirecek olursam. Yani burada dinlendirilmesi gereken Sane miydi, Barış mıydı? İki izleyicimizin sorusu bu. Ahmet Hocam.
3: Şimdi Barış'ın geçen seneki performansı yok. Ama Barış'ı evet, değerlendirirken bakın, bu kadro içinde en yoğun maç programını yapan Barış.
0: Evet.
3: Şimdi biz yerli yabancı oyunculardan bahsettik. Barış geçen sene hem ligde hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem Şampiyonlar Ligi'nde full çıktı.
0: Evet.
3: Hatta hem Liverpool hem de Juventus maçlarında ne kadar üst düzey performansla oynadığını hep gördük. Lig bitti, Dünya Kupası'na gitti. İyi veya kötü orada görev yaptı. Hiç dinlenmeden yeni sezona başlayan bir Barış'tan bahsediyoruz. Şimdi öteki futbolcuların hiçbiri Barış kadar bu yoğun tempoya tabi olmadı. Sanchez keza aynı ama Torreira, Sara zaten milli takımda olmayan futbolculardı. O yüzden Barış'ı ayrı değerlendirmek lazım. Barış gibi yoğun tempoda olan Sane Galatasaray'ın formsuzlarından biri. Bu ondan kaynaklanıyor. Bakın, Dünya Kupası bitti. Hadi hazırlık dönemi dinlenmeden bu işler yürümüyor. O yüzden Barış'ın form düşüklüğünü doğal kabul etmek lazım. Okan Hoca da bu tür rotasyonları hep yapacaktır. Şimdi futbolcu vardır. Bazen onu özellikle form tutması için kulübeye alırsın. Bu ona zarar verir. O yüzden Okan Hoca hangisini kulübede form düzeyini yükseltecek, hangisini oynatarak yükseltecek, futbolcuları en iyi tanıyan o olduğu için kesinlikle o kararı onun vermesi lazım. Ama salt performanstan yola çıkıyorsan, ya Sane de formsuz, onu kesiyorsan Barış'ı da kesmek lazım diyorsan, o anda hem Nurettin Bey'e hem Mevlüt Bey'e evet doğrudur diyebiliyoruz. Ama biz günümüzde artık teknik direktörün o kararına saygı duymayı da bence bu kararların üzerinde tutmak zorundayız.
2: Mahmut Hocam.
1: Biraz evvel bahsettiğim gibi bu takım performanslarına ilgilidir. Takım performanslarının içinde oyuncu performansları, kişisel performanslar çıkar. Galatasaray'da çok üst seviyede bir performans gösteriyor diyemeyiz. Oyun olarak da. Burada hepsi birbirine. Barış'ı bir sağda kullan, bir solda kullan, bir santroforda kullan. Yani bir yerde de bir şeyler biraz bir düşüşler bir %70'lere ve hatta 60'lara insin. Yani çok da aşağıda 20'lerde 30'larda değil ki. Onun için bunlar oynuyor oynadı o performansları.
2: Sane'nin önünde mi yine size göre?
1: Şu anda haliyle ben Sane'nin önünde görüyorum. Sane'nin baba tekrardan söyleyeyim. Sane'nin en büyük eksiği bu arkasındaki oyuncular. O düzeyde onun oynadığı o düzeyde bekler yok. O sana alışmış o tarzda oynamaya.
2: Ama ne olacak? Şalay değişmeyecek nihayetinde.
1: Değişmez ama öyle gider.
2: O zaman Sane değişecek mecbur.
1: Şimdi Sane de değişemez. Fazla değiştiremez. O adam yani oturmuş bir oyun performansı var adamın. 10 sene bakın Bayern'den bahsediyorum. Bayern onu koymadı, göndermedi. Dedik ben sana bu parayı veriyorum. İstiyor musun? Yok istemiyorum. 30 Haziran'a kadar seni aldı, Amerika'ya da götürdü. Son gününe kadar kullandı seni. Ondan sonra 1 Temmuz'da gönderdiler Türkiye'ye. Hadi git dediler şimdi. Ondan buradan da geldikten sonra da oyunlar değişiyor. Arkasındaki oyuncular değişiyor. Hep kolay

0: değil 10 sene bir performans. Leo da yaşayacak bir sıkıntı.
1: Ama nasıl çözülecek sahne işi o zaman? Şimdi
0: çözemezsin, o öyle gidecek.
1: O zaman yollayacaksın sahneyi.
0: Çözemezsin, ha şeyin varsa, şansın varsa Leo'nun daha serisini araştırmanı şimdiden yapacaksın Ocak ayı için. Belki sahneye gidebilir. Belki ne bileyim Araplara verebilirsin dedim. Sonra başka bir şey. Ama sen burada orta sahada Batragov'u eğer hazırlarsan, o 70 dakikayı falan yakalamaya çalışırsa Yunus'u çekersin burada. Yunus'tan daha verim alırsın.
1: Evet. Yani çözülmez Barış, mi? Yunus
2: olabilir. Bakın bu çözümü bence futbolcuyu transfer etmeden buluyor olman lazım. Tabii. Ki ona göre transfer edesin. Sané Galatasaray'a geldiğinde Sané Bayern Münih'teki 10 senelik Sané değildi. Tamam. O liste onu kesmişti. Öyle olduğu için de Bayern Münih zaten ona nazik bir şekilde onun aldığı paranın altında bir para teklif etti ki Bayern Münih'te bazı futbolcularının gitmesini istiyordu. Bunu sadece Sané'ye değil birkaç oyuncusuna daha yaptılar. O yüzden Sané'nin ayrılacağı belliydi. Şimdi şu var. Ben Sané için ona uygun bir sağ bek mi transfer edeceğim? Bu da futbolun duasına ters. O zaman Leao diyecek ki ya bir tane de bana uygun sol bek transfer edin. Yani takım her şeyin önündedir. Biz Dünya Kupası'nı yorumlarken şunu bile söyledik. Adı kim olursa olsun. Günümüzdeki çok özel yetenekler bile artık takımları için oynamaya başladılar. Bakın Messi'den örnek vereceğim. Messi kendini oynamadı. Messi sahip olduğu özellikleriyle gücü kadar takım oyuncusu olmaya çalıştı. Yamal Avrupa'nın Dünya Kupası'nın bence yıldızlarından biri olmasını bekliyordum kendi adına.
1: Evet.
2: Adıma. O da kendi şovunu yapmadan takımı için oynamaya çalıştı. Ya bu oyuncular artık takım oyuncusu olmaya gayret gösteriyorsa Sané de bir zahmet o gayreti göstersin. Olduğu kadar. Evet. Sarayı çok klasik bir sağ bek değil ama şu ana kadar da en büyük özveriyi gösteren Galatasaraylı futbolculardan biri
0: inkar edilmez o zaman.
2: Sarayı. Oyuncu. Onu da bilmek lazım. Bu doğru. Seviyedeki iki futbolcu da birlikte oynamayı bilsin. Sadece bu dönemde şunun için biraz göze batıyor. Torreira eski Torreira değil.
0: Tabii.
2: Galatasaray'ın orta sahadaki sıkıntısı Sané'yi biraz daha fazla sağ beke yardımcı olmaya zorluyor.
0: Bir de şey var. Orta sahada dinamikliği kaybetti Galatasaray. Evet. Çok dinamikliği kaybetti. Bu da sürekliliğini kaybetti. Kaybedecekti. Daha maçlar ilerledi. Oraya esas ana merkez olarak orasını işte biraz evvel dedik ya o Laytan tipinde oyunculu bulup bir değil iki tane oyuncu getirmeleri lazım.
1: Goçuku'yu aldı Galatasaray.
0: Ya onu bekleyeceğiz, göreceğiz. O göremedik, edemedik. Şu anda ne söylesek boş. Onu, yani şunların önüne geçemiyor ki. Hoca da yani dünkü
1: orada
0: hoca değil.
1: O zaman kimlerle planlama çalıştı. Hatası var.
0: İşte dedik ya esas ana olması gereken transferlerin başta yapılması gereken yerler merkezdekilerdi. Merkezde orada onların şu elindekilerin üzerinde oyuncuyu bulup getirmen lazım. O dinamiklikleri dedik ya. Şimdi sen yarın öbür gün bu kadro daha böyle baba takımlarla oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sezon yaşadın onu. Şampiyonlar Ligi'nden döndükten sonraki o performans düşüklükleri diyelim. Oyunun tempo katamamalarını yaşadı geçen sezon. Yine aynı orta saha bak. Değişiklik yok. Aynı orta sahada sen Şampiyonlar Ligi'nde gene oynayacaksın.
1: Evet.
0: Bu sezonda. Oraya katkılar olması lazım. Transfer o şekilde gitti. Şimdiden Ocak ayı için alacaksan araştırma yani o bir seneyi de içine katacak araştırma açık da dahil buna. Orta sahada dahil. İhtiyacı yani.
1: Galatasaray'ın yedekleri Jean Kat, Bitshabu, Jakobs, Sané, Ugo Chukwu, İlkay, Kaan, Niyaga, Batrakov, Kazımcan. Nasıl yedek kulübesi sizce? Derinliği var mı?
0: Hocam ne dersin? İlkay'a ne dersin?
2: Sevgili Salim'e soralım. Transfer
1: Salim ne diyorsun?
0: Sen ne diyeceksin?
1: Bu arada araya giriyorum. Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi. Erdem Akbaş hemen orada. Sözü kendisine bırakıyoruz.
3: Koray Baloğlu, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Yarın oynanacak mücadele. Fenerbahçe takım otobüsü de an itibariyle kamp yapacağı otelin alanına doğru giriş yaptı. Fenerbahçe takım otobüsü alana doğru giriş yapıyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size görüntüleri aktaracak.

0: Fenerbahçe kafilesi de birazdan iniş yapmış olacak. Fenerbahçe yarın Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Ligdeki peki kafilede kimler yok? Öncelikle onlardan başlayalım. Marco Asensio Fenerbahçe'de kafilede yer almayan isimlerden bir tanesi. Jadon Osterwolde de yine artık sayıyoruz Osterwolde'yi. Döndüğü için sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Mimović de yine listeye, kadroya alınmayan bir diğer oyuncu oldu Fenerbahçe adına. Yarınki karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe 6 puanı bulunuyor. Son olarak hafta içerisinde hatırlayalım, Roma ile 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Devamında da uzun süren bir gece, devamına yansıyan, ertesi güne yansıyan gelişmeler olmuştu. İsmail Kartal'ın istifası, ardından istifanın Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmemesi, hocamız devam ediyor. Ertesi gün yapılan görüşmeler ve İsmail Kartal'ın görevine devam etmesiyle aslında sonuçlanmıştı süreç. Fenerbahçe yarın Gaziantep karşısında sahne alacak. Sarı lacivertli ekip İsmail Kartal yönetiminde elbette hazırlıklarını tamamladı ve Antep'e geldi. Gendüzi Roma maçında yoktu. Antep'te sahada olacak. Fenerbahçe Roma maçında eksikler sebebiyle tabii orta sahada Levent'i tercih etmek zorunda. Bartu oynamıştı, iyi de bir maç çıkarmıştı. Roma maçının özellikle ikinci yarısındaki oyun hafızalardaki yerini korurken maçın ardından yaşanan olaylar tabii çok fazla konuşuldu ama Fenerbahçe o gündemi geride bıraktı. Artık Gaziantep maçına odaklanmış durumda. Futbolcuların da hemen hemen tamamı iniş yaptı. Fenerbahçe yönetimi de maçta takımla beraber olacak. Başkan Aziz Yıldırım da bugün Antep'e geldi. Diyarbakır'daydı bugün Fenerbahçe yönetiminin Sayın Başkan Aziz Yıldırım Diyarbakır'daydı. Fener Spor Okulu açılışına katıldı. Diyarbakır'dan da Gaziantep'e geldi Fenerbahçe yönetimi. Şu an takım yönetimden ayrı olarak otele ulaştı ama Fenerbahçe yönetimi de yine Gaziantep'te takımla beraber aynı otelde kalacak. Otel tamamen Fenerbahçe futbol takımına tahsis edildi. Fenerbahçe yönetimi de sanırım arkadan gelen diğer araçlarda Fenerbahçe yönetimini de görebiliriz. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size görüntüleri aktardı. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Yarın gün boyu Aspor ekranlarında Fenerbahçe'ye dair tüm gelişmeleri paylaşacağımızı söyleyelim ve söz tekrar Koray Baloğlu'nda.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Galatasaray Kocaeli Spor karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları var. Bir yandan onları da hemen paylaşacağım. Okan Hoca diyor ki, bir önceki maça bu maçtan örnek vereceğim. 1-2 dakika doğruyu yapamadığımız yerde 3 dakika arayla 2 gol yedik. Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Rakibin çekildiği, sizin atak yaptığınız bir maç oluyor. Topun değerini iyi bilmek gerekiyor. İki kanatta birebir iyi oynayacak oyuncular var. Deniz ve Leao ile başlıyoruz demiş Okan Hoca. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı. Sporting maçının belli bölümlerinde çok iyi yapmıştık. Sakin kaldığımızda doğru tercihlerle topu rakibe vermedik. %65-70'lere çıktık. Kalemize getirmediğimiz bir rakip vardı. Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı diyor Okan Buruk. Yine açıklamalarına devam ediyor. Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, anlatamıyorum. Ne olabilir bu? Devamı geliyor. Bu oyuncular %100 hazır gelmedi. %100 hazır olduktan sonra koymaya çalışıyoruz. Deniz de dahil hazır gelmedi. Leao sakatlıktan çıkmıştı. Hem bizimle geçirdikleri süreci, antrenman temposunu da yükselttik. Okan Buruk'un açıklaması. Hep söylüyorum, kimse anlamıyor, anlatamıyorum diyor. Oyuncular %100 hazır gelmedi diyor.
2: Deniz hazır gelmemiş mi?
1: İşte gelmemiş.
2: Porto'da kamp yapmamış mı?
1: Deniz de hazır gelmedi.
2: Patrakov hazır gelmemiş mi? Maç oynayıp geldi.
1: Batrako bilmiyorum.
2: Bak şimdi onları da sormak lazım o vakit hocaya.
3: Şimdi
2: bilemem yani Deniz.
1: Şöyle diyor, devamı var hocam. Oyuncular transfer süreçlerinde bir hafta 10 gün antrenman yapmıyorlar. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu. Diğer oyuncularla ilgili tam yapamadık ama Leao ve Deniz Gül'le başlıyoruz diyor. Yani Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu diyor.
2: Şeye Leao'ya bir şey demem. Leao tamam, belliydi o. Çünkü gitmek istiyordu. Ama Deniz'i

0: pasaporta göndermedi ki bir yere. Satmayı da düşünmüyorlardı. Sen teklif ettin, istedin. Aldın. O vakite kadardı ve takımda oynamadı mı? Deniz'e oynatmadılar mı?
1: Ben bildiğim Porto takımındaydı.
0: Lig maçında oynamadı mı? Buraya gelmeden evvel. E tamam, öbürlerini bilmem. Öbürleri aldığın oyuncular nedir? Oynamış mı oynamadı mı bilmiyorum ama senin Deniz, Batrakov, bunlar kadroda zaten Batrakov daha fazla oynadı. Rusya Ligi erken başladığı için bildiğim kadarıyla.
1: Evet, maça çıktı o.
0: Deniz zaten Porto'nun kadrosundaydı. Devamlı antrenmanlarda. Bilemiyorum yani orada. Ya, belki de hoca öbürlerini kastetmiştir.
2: Şimdi sevgili Koray, burada şöyle bir gerçeğin altını çizeyim.
1: Okan ama ikisi de hazır gelmedi diyor ya, isim vermiş. Leao ve Deniz.
2: Okan Hoca yapılan eleştirilere bir cevap vermiş. Yani demin dedik ya, medya çok şey konuşuyor. Bazen eleştiri, bazen övgü. Biz her ikisinde de abartıyoruz, biliyoruz. Sosyal medya hele her şeye incik cincik ediyor. Okan Hoca da onlara bir cevap vermiş. Şimdi bunlar ne kadar hazır gelmiş, hazır gelmemiş, biz onu Okan Hoca kadar iyi bilemeyiz. Kimin oynayıp kimin oynamayacağına Okan Hoca kendi karar verecek. O konuda da saygımız var. Ama şu gerçeği de hepimiz biliyoruz. Şimdi bir Abdülkerim %100 hazır mı? Veya Abdülkerim'den, onun için Okan Hoca onu zaten Sporting'de ilk 11'de kullanmadı. Torreira diyoruz, geçen seneki Torreira değil. Sane geçen seneki Sane değil. Barış geçen seneden daha düşük. O açıdan bakıldığında eldeki futbolcular da henüz %100'ünde değil. O yüzden Okan Hoca'ya bir saygı duyuyoruz. O nasıl uygun görüyorsa öyle yapsın. Ama bir gerçek şu. Galatasaray bu sene 5 tane futbolcu transfer etti. Bunlardan Biçabu, Ugo Çukwu, Batrakov ve Deniz Gül. Yani 4 tanesi genç oyuncular. Okan Hoca'nın yapısını da biliyoruz. Okan Hoca aynı anda 4 tane genç oyuncuyu iyi de olsa oynatmıyor. Geçmişte de onu yapmadı. Arda geldi, Ünyay. Ya geleceğin stoperi dedik. Arda konuşulmuyor. Eyüp geldi. Ya Bayern Münih'te oynamış, konuşulmuyor. Onu da bırakın. Niyaga geçen sene büyük yıldız olacak diye alındı. O da süre bulamıyor. Okan Hoca bunları kadroda tutacaktır. Bir bir onlara süre verecektir.
3: Şimdi ona göre açıklamalar da var.
2: Sağlayacaktır.
3: Diyor ki Okan Hoca, orijinal bir santrforla oynamak çok daha önemli bu maç için.
0: Evet.
3: Şu merkezde de Yunus var. Sara oraya giren bir 8 numara. İki stoperimiz ve Lucas önemli. Geçiş hücumlarını da kovalayan bir rakip. Son 3 maçta da başarılılar. 9 puan aldılar. Bize zorluk çıkarmaya çalışacaklar. Rakibi aşağı yukarı tanıyoruz, biliyoruz. Kanatlarda özellikle birebirci oyuncular tercih ettik demiş. Okan Buruk, santrfor, orijinal bir santrforla oynamak çok daha önemli diyor Okan Hoca.
0: Zaten bu mantıklı bir şey. Elinizde varsa onu oynarsınız, oynamazsınız. İşte devşirmeyi Barış'a attığınız zaman bu sefer hepimiz Barış'ı yükle. Yok top tutamıyor, yok onu yapamıyor. Elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Milli takım içinde geçerli.
3: Evet.
0: Orijinal Deniz var. Ama şimdi şöyle bir bakıyorsun. Hocamın da dediği gibi takım şu anda %50'lerde bile değil. %50'lerde anca. Ki 6. 7. maç oynuyorsun. Bizim her sene yaşadığımız olaylar, her sene anlattığımız teraneler 8. haftadan sonra hazır oluruz. Yok milli takım geçsin arasında hazır oluruz. Hep bunları anlattık biz insanlara. Ve daha hala da anlatıyoruz. Şimdi Lisbon maçında topla 95 dakikada, 98 dakika en net pozisyon iki takımın hangisiydi? Sané'nin yakaladığı pozisyon. Organize olarak. Öbür türlü ne?
3: Evet.
0: Sen top istediği kadar sadece %65'ten bahsediyor. Nereye gitti? Adamlar 3 bastı. Ceza sahasına girdiler. Golleri attılar. Bir de offside pozisyonu var. O sağ taraftan girdiler. Galatasaray sağ tarafında. 3 pasta, 7 penaltı pozisyonu. Penaltı tartış sabaha kadar. O başka bir konu. 3 pasta gene girdiler. Adamlar ceza sahası. Sen bunu yapabiliyor musun? Futbol işte buralarda. Doğru. Sadece senin %65 bendeymiş, önlemiş, ona girdin mi? Yanılıyoruz oralarda.
3: Çok fazla maç oynuyoruz. Rotasyon yapmak gerekiyor. Batrakov son haftalarda üst üste oynadı. Kulübeden iyi gelecek oyuncular da çok önemli. Sane, Batrakov, Jakobs. Geçen senede Jakobs'u hep idareli kullanmaya çalıştık. Sakatlık riskinden uzak tutmak için diyor. Jakobs tercihi o yüzdenmiş demek.
0: O kendi bileceği işte. Onlara bir şey demem ama genel, hocam da söyledi onu, genel takımın performansına bakmakla. Ondan sonra kişiler üzerinden gidelim. Yani takım performansı size o hazırlığı vermiyor. Rakipler size karşı da çok dinamik oynuyorlar. Onu da bugün bu akşam maçta göreceğiz yani Kocaeli'nde de.
3: Evet. Artık tabii süremiz de noktalanıyor Salim. Ne olur maç sence, tahminin ne yönde?
4: Yani Galatasaray'ın iç sahada taraftarının baskısıyla birlikte kazanmasını bekliyorum. Leo ön plana çıkan oyuncular arasında yer alacaktır. Düşüncem bu, öngörüm bu. Hem Ahmet hocama hem de Mahmut hocama katılıyorum. Yani Galatasaray'ın özellikle de transfer dönemi zaten bitti. Orta sahaya takviye yapması gerekiyordu. Galatasaray'ın bence burada nasıl diyelim, en böyle bu periyotta düşündüğümüzde Şampiyonlar Ligi, Lig, Ziraat Türkiye Kupası tempoyu düşündüğümüzde sıkıntı yaşaması muhtemel mevkilerden birisi. Geçtiğimiz yıl evet, zaten bunlar yaşandı. Singo yok sakatlığı sebebiyle. Singo ile ilgili de hocam güzel
0: var
4: bir şarkı.
0: Yok.
4: Var da yok. Bilirsin Ferdi Tayfur'un şarkısı var. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim.
0: Ama yani para gitti, para.
3: Şimdi yani, o boyutu var.
4: Evet.
0: Orayı düşüneceksin.
3: Sizin tahminlerinizi alayım çok kısa, sonra bitireceğiz artık.
2: Zor olacak. Galatasaray'ın gerçekten iyi konsantre olması, çok iyi mücadele etmesi lazım. Ama kazanmasını bekliyorum.
3: Evet. Mahmut hocam?
0: Galatasaray'ın oyununu biliyoruz. O tarzda gene başlayacak. Burada Kocaeli ne yapacak onu düşünmek lazım. Evet. Yani büyük olasılıkla o çabuk kontratak oyununa gidecekler. Tabii içeride oynadığı için bir de isim olarak bakıyorsun, Galatasaray kazanıyorsa ama zor maç olacak.
3: Bakalım ne olacak, hep birlikte takip edeceğiz efendim. Biz de maç gününü noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferenc Varos'u 3-0 yenip kupaya uzandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Skorboard'la karşınızdayız. Galatasaray Kocaelispor mücadelesini Burak Kural'la beraber değerlendireceğiz. Galatasaray'ın ilk bölümde rakip alanda kalabalık olduğunu söyleyelim. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen takımların kadrolarını paylaşmak istiyorum. Bir de enteresan durumdan bahsedeyim. Genelde maçların geç başlamasına alışığız. Bu sefer tam saatinde değil, 1,5 dakika erken başladı. Onu da belirtmiş olayım. Geç başlamasından daha mı iyidir? Olabilir. Ama tam saatinde başlaması herhalde en ideal olanı. Uğurcan kalede, Galatasaray'da. Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren'den oluşan bir savunma dörtlüsü var. Torreira, Sara, Barış, Yunus, Leao orta alanı ve kanatları tamamlayan parçalar. Deniz Gül santrfor pozisyonunda. Leroy Sané'nin ve Alexey Batrakov'un, ki 11 için iddialı oyuncular, yedekler arasında olduğunu ifade edelim. Serhat kalede, Kocaeli Spor'da. Dijkstel, Zokru, Maglica, Haydara, Sisoho, Şov, Berkan, Sousa, Aye, Agyei 11 ile Körfez ekibi sahada. Galatasaray geçtiğimiz sezon Kocaeli Spor'la oynadığı iki karşılaşmada da rakibine üstünlük kuramamıştı. Acaba bugün bu konudaki sıkıntısını çözebilecek mi Galatasaray? Burak Kural kadroları paylaştı. Galatasaray'ın son durumunu, Kocaeli Spor'un son durumunu biliyoruz. Evet. Ne beklemeli futbol severler bu karşılaşma?
1: Yani biz iyi bir mücadele bekliyoruz açıkçası. Dediğin gibi geçen sene de çok çetin geçen, sert geçen iki mücadele olmuştu. Bugün de iyi bir karşılaşma olması gerekiyor. Kocaeli Spor Ligi'ye çok iyi başladı biliyorsun. Hocasıyla devam ediyor. Takımda da bir arada devam eden oyuncu sayısı fazla. Galatasaray'da hafta içinde bir Lisbon sert ve eforlu bir deplasman geçirdi. Ama bugün iyi başladı maça. Yani şimdi tabii ilk 3 dakika ama bence çok istekli, çok arzulu, güzel başladı. Vücut dili, iyi oyuncuları. Bakalım. Erken bitirmeye bakacak maçı Galatasaray.
0: O izlenim var mı?
1: Yani öyle isteyecek çünkü yorgunlar biliyorsun. Yani Kerem, sert bir maçtan çıkıldı. Zor bir deplasman seyahati. Deplasmanı çok da yakın bir Avrupa ülkesi de değil baktığında. Biraz meşakkatli bir deplasmandı. Dolayısıyla baktığında ne kadar erken bitirirse o kadar iş rahatlar. Ama çok da erken bitirilecek bir takım mı Kocaelispor? Duruma göre değişir.
0: O tartışılır. Onun üstüne konuşuruz. Galatasaray Sara'nın yerde kaldığı pozisyonla serbest vuruş kazandı. Kaleye çok yakın bir mesafe değil. Hafif sağ çapraz, şut açısının mesafesinin olduğunu da söyleyebilirim. Yani 35 metreden bahsetmiyoruz. Ekranı şöyle bir kez daha görebilirsek, ana kameradan, pilottan o mesafeyi de size söyleyebilirim ama bir orta, evet orta hazırlığı çok daha mantıklı kaleye. Çok da yakın değil, 35 değil dedim ama 28-29'u var. Sara kaleye doğru vurdu. Kaleci Serhat başarılı. Kalecinin sağına doğru topu gönderdi Brezilyalı oyuncu. Yerden seken topta Serhat kurtarışını yaptı. Top dışarıda, oyun taç atışıyla devam edecek. Acaba orta gelir mi diye düşündüm. Ama açıyı buldu. Mesafede uzaktı. Çok sert bir vuruş da olmadı. Doğru tercih neydi sence?
1: Ya tabii hissettiyse vurmuştur ama evet. Tabii orada daha yüzdeli olarak orta kesir, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Ancak yani vurduysan da orada gol yapacaksın ya da çok daha, değil mi? Yani, 90'a vuracaksın.
0: Barajın kaleci, üstünden vuracaksın mesela.
1: Kaleci falan
0: kapalı
1: çıkaracak.
0: Kapalı köşeye değil. Tabii.
1: Anlatabiliyor muyum yani? O da olmayınca şansını denedi.
0: Bir tane korner mi çıkardı?

0: çıkarsam şuradan diye vurdu bilmiyorum ama top dışarıda, taç atışıyla oyun devam edecek. Sol kanattan Galatasaray Barış Alper Yılmaz'la uzun bir taç hazırlığında, ceza alanı içi kalabalık ve ön direğe doğru Galatasaraylı oyuncuların hareketli olduğunu görüyoruz. Barış'tan sert bir taç, kafa vuruşu, sonrasında top dışarıda, korner bekledi Galatasaray. Oyun kale vuruşuyla devam edecek.
1: Bayağı itiş kakış oldu orada altı pasta.
0: Evet.
1: Torreira ile kimdi oyuncu? Show mu acaba? Ama işe çıkmadı oradan.
0: Sporting maçı sence takımı fiziksel olarak etkilemiş midir?
1: %100 etkilemiştir ya. Yani eforlu maçtı. Biraz erken koptu mücadele ama ilk devre sürekli rakibin kalesinin önünde baskı ve oynatmadı da hemen hemen ilk devre Galatasaray Lisbon'u. Çok ciddi derecede bir efor koydu. İkinci devre de yine ilk devre kadar olması da eforlu bir maç oldu. Tabii ki günün sonunda kolay bir fiziksel mücadele değil. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir mücadele yok bu arada.
0: Evet.
1: Bu dönüşü de daha yumuşak bir maçta olabilirdi. Daha kötüsü de olabilirdi. Kocaeli Spor maçı tabii. Bakalım maçta nasıl gidecek şu ana kadar. Tek taraflı bir maç oluyor. Kocaeli Spor'da hiçbir reaksiyon yok. Savunma anlamında da çok rahat bakıyor. Rahat oynuyor görüyorsun Galatasaray. Ama bakalım böyle devam eder mi?
0: 4-3-3 oynuyor Kocaeli Spor ama evet. 4-3-3 deyince kafamızda canlanan böyle iyi pasörlerin olduğu, böyle topu kullanmaya niyeti olan bir takım izlenimidir genelde 4-3-3. Ama burada 3 tane daha savunma tarafı baskın orta saha oyuncusuyla oynuyor Kocaeli Spor. Bir şey soracaktım ama gerek kalmadı. Deniz Gül'ün vuruşunda top kaleci Serhat'ta. Soracağım şey de şuydu. Çıkarken acaba sorun yaşar mı bu orta saha? Bunu soracağım anda top kaybı yaptı merkezde Kocaeli Spor. Deniz çerçeveyi denedi ceza alanı dışından. Yerden yumuşak bir şuttu. Serhat'ı zorlamadı.
1: Kuvvetli ön sezilerini kullandım burada.
0: Estağfurullah.
1: Ön sezdin sorarken. Ama sezmesen sormazdın zaten. Haklısın. Şöyle oynarsın ama yani şimdi nasıl anlatayım? Mesela aynı şekilde herhalde maç öncesi sen mi vardın Roma Galatasaray maçında? Sen vardın değil mi hocalarla? Abdullah abiyle falan.
0: Hatırlamıyorum.
1: Dolayısıyla
0: zaman çok hızlı geçiyor.
1: Doğru. Çok da program yapıyorsunuz ya. O maçta da şeyler konuşuldu ya. Hani daha böyle işte orta saha biraz savunmacı bir orta saha çıkmak mı doğru? Nasıl doğru olur? Evet. Daha biraz oyuna girmek.
0: Galatasaray Sporting maçı öncesi mi yoksa Roma Fenerbahçe maçı öncesi mi?
1: Ben
0: şu an hatırlamıyor olmam da moralimi bozdu bu arada birazcık.
1: Şimdi o tarz bir şey ya. Şimdi ne kadar içeride de olsa Roma'ya karşı Fenerbahçe'nin 3 daha böyle bozucu oyuncuyla çıkması doğruysa bu karşılaşmada da aslında Kocaeli Spor'un öyle çıkması doğru bence. Orada bir eleştiride bulunmayacağım Kerem. Ama
0: bence de doğru. Ama zorlanır mı bazı bölümlerde aslında?
1: Yok zorlanacak.
0: Yoksa bir şey söylemiyorum yani Kocaeli Spor ne yapacak? 2 tane 8 numarayla mı çıkacak yani? Hücum tarafı daha baskın. Xavi ile Iniesta'yı mı sahaya sürecek? Hayır. Yani elde Sol var, Berkan var, Sisoko var. Onları değerlendiriyor.
1: Dolayısıyla burada şeyi tartışabiliriz belki. Bu gibi durumlarda nasıl çıkmak daha doğru?
0: Evet, evet.
1: Bunu konuşabiliriz belki. Buralar direkt çıkmak doğru Kerem. Orada kenarları aktif kullanmak. Bek stoper aralarına, bek arkalarına, efendime söyleyeyim stoper arkalarına atmak daha doğru. Çok fazla oyunu nasıl anlatayım sana, topu tabiri caizse eveleyip gevelemeden çok çabuk arkalara oynamak lazım.
0: Evet.
1: Bu gibi deplasmanlarda doğru strateji bu açıkçası. Ayağı iyi oyuncum varsa yani ayağı iyi alan ve gidebilen mesela işte Fenerbahçe'deki Greenwood gibi tık diye onlarla çıkman çok doğru. Orada geçiş oyuncusunu iyi seçmen lazım. Santrafor'un iyi dönüp alıp arkaya atabiliyorsa onu kullanabilirsin. Merkez üçlüğünde de çabuk, ayakları çok iyi değildir belki hocam ama çabuk düşünen bir oyuncudur. En azından arkaya top atabilir hocam.
0: Evet.
1: Rakibin en azından ne yaparsın? Takım boyunu uzatırsın arkaya atılan toplarda. Kerem. Bu şekilde bir tertip mantıklı olabilir. Ama Selçuk İnan da orta sahanın Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından ilk 15'e girer değil mi?
0: Girer.
1: Böyle bir oyuncu, iyi bir oyun kurucu, oyun görüşü çok iyi olan, kararları çok iyi olan, yıllarca izlemiş olduğumuz bir teknik adam. Oyun zekası, futbolculuk ayrı, hocalık ayrı diyeceğim de hani oyun zekası da üst düzey bir isimdi ya. Futbolda da biliyorsun oyun zekası çok önemli.
0: Bu arada Deniz ceza alanında çizgiye yakın dar alandan içeri çevirmek istedi ve savunmanın müdahalesi. kalesinin ardından top dışarıda. Korner, Deniz'in ön alandaki baskısıyla sarı kırmızılılar pozisyon kazanıyor ve Eren'in de topun çıkmasını engellemek için yapmış olduğu çok büyük bir mücadele var aslında. Önce o topu oyunda tuttu, sonra Deniz korneri aldı. Burada yine aslan payı Eren'in, onu söyleyeyim. Sol taraftan korner kullanıyor Galatasaray. Sara yaptı ortayı, penaltı noktasına doğru karşıladı Kocaelispor savunması ve kontraya çıkıyor Kocaelispor. Galatasaray geri koşmak istiyor. Yunus rakibini karşıladı. Şimdi ceza alanı, vuruş geldi, Yunus'tan müdahale var. Orta pozisyonu, orta arka direğe doğru Davinson Sanchez araya giriyor. Yunus'un takım savunmasına yapmış olduğu bir katkı var. Bir de enteresan, bir tercih yapmak durumunda kaldı. Rakibin üstüne mi çıkmak yoksa geriye gelip pas açısını mı kapatmak? İkinciyi yaparken çalım da yiyebilirsiniz. Ama iyi savundu sanki. Rafael Leao sol tarafta topla buluştu. Şimdi Galatasaray'da Dijkstra'yla mücadele halinde. Rafael Leao geriye döndü, merkeze doğru. Torreira pası Şalay'a. Şalay sağ çaprazdaydı. Vurur gibi yaptı, çekti. Yunus'la oynadı. Yunus geriye döndü. Abdülkerim Bardakçı. Eren, Burak Kural'a döneceğim az sonra, Yunus'un savunma gayretiyle ilgili düşüncesini hakikaten çok merak ediyorum. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper tekrar pası geriye, merkeze yakındı. Şalay'ı aldı topu, Abdülkerim'i buldu. Abdülkerim, Rafael Leao. Galatasaray pas yaptı. Leao yerde, serbest vuruş bekliyor Galatasaray. Oyun taç atışıyla devam edecek. Nasıl buldun Yunus'un savunma çabası ve hamlelerini?
1: Çok güzel, çok yerinde. İyi bir şekilde geri döndü, istekli bir şekilde döndü ama kontrayı çok kötü kullandı.
0: Evet.
1: Bence burada iki konu var. Öncelikle Galatasaray açısından bu kadar kolay, bu kadar kötü ya kaybedersek savunması olmaz duran top dönüşünde. Çok kötü durumda kaldılar. 2-2 evet. Kaldı. 1-1 artı.
0: Torreira uzaklardan vurdu. Kaleci sektirdi. İkinci pozisyon Serhat. Leao geldi. Vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. Kafa vuruşu. Top çizgiyi bence ilk etapta geçti. Sonra geçmediyse bir vuruş daha var. Top ağlarda. Yunus Akgün'ün şutu sonrasında Galatasaray 1-0 önde. Ama sanki ilk pozisyonda top çizgiyi geçti gibi. 13. dakika, inanılmaz bir aksiyon. Kocaelispor kalesinde Rafael Leao'nun aşırtmasında top üst direkten geri geldi. Pozisyonu inceleyeceğiz. Torreira uzaklardan vurdu. Serhat basit bir topu sektirdi. Sonrasında baskıya gitmişti orada Galatasaray'da Deniz Gül. Ardından top direkten döndü. Savunma topu çıkarmak istedi. Deniz kafayı vurdu. Top sanki çizgiyi geçti gibi görünüyor ama offside var mı yok mu? Burada devreye girebilir. İlk pozisyonda da Serhat topu elinden kaçırırken Deniz'in acaba buradaki müdahalesi faul mü? Kalecinin alanına bir müdahalesi var mı? İncelenecek birkaç tane pozisyon var.
1: Ben ilk etapta offside gördüm Deniz'i.
0: Ben de ilk etapta offside gördüm.
1: Oradan döner.
0: Orada ilk hamleyi o yapmadı. Savunma yaptı ama burada offside kararı da gelebilir. Yani VAR'da bir inceleme söz konusu olabilir. Benim ilk kafama takılansa Yunus'un ilk pozisyonu. Serhat'a baskıya gitti ya.
1: Hı hı.
0: Orada Serhat'ın topa teması varken Yunus topa dokunmuş olabilir. Eğer Serhat'ın topa teması varsa, Yunus da topa dokunuyorsa, burada endirekt serbest vuruşla oyun başlar. Ama dediğim gibi çok emin değilim. Zor bir pozisyon ama maç sonu A-Spor ekranlarında karar ne olursa olsun bu pozisyon çok tartışılır. Çünkü çok gördüğümüz tarzda değil. Şimdi pozisyonu izlemeye gidiyor Atilla Karaoğlan.
1: İki elle tutmuş.
0: Evet, Yunus değil, Deniz Gül bu arada o pozisyonun içindeki. Serhat topu kontrolüne almış. Deniz Gül'ün oradaki hareketi ihlal. Burada da endirekt serbest vuruşla oyun devam edecektir. Çünkü top Serhat'ın kontrolünde. Hatta yanlış bilmiyorsam beni düzelt. Kaleci top zemindeyken elini topun üstüne koymuş olsa bile bu hücum oyuncusunun topa dokunamayacağı anlamına geliyor.
1: Doğru, ben de öyle biliyorum.
0: Evet.
1: Ben de
0: yani
1: öyle biliyorum.
0: Bu böyle ama güncelleme olduysa ve kaçırdıysak diye düzeltiyorum. Atilla Karaoğlan filelere giden topun gol değeri kazanmadığını söyledi VAR incelemesinin ardından. Deniz

0: Özgül'ün hamlesi için Serhat'a burada oyun durmuş oldu. Ne diyorsun?
1: Çok %100 doğru kan.
0: Evet. Yani çok tartışmaya açık bir pozisyon değil. Ama
1: bizde tartışılır yani.
0: Evet evet, bizde tartışılır.
1: Bizde tartışılır.
0: Tartışılır karşılaşma ardından 90+1'de ve takım oyununda.
1: Kime kart çıktı?
0: Bu pozisyon üstüne konuşulur.
1: Kime kart çıktı bu arada?
0: Kulübeye sanki kart çıktı.
1: Ama göremedik.
0: Ekrana yansırsa söyleriz.
1: Yalnız Galatasaray bu tempoda devam ederse golü yine atar.
0: Evet evet.
1: Yani ya Kocaeli Spor biraz toparlar kendini. Kocaeli Spor çok böyle nasıl söyleyeyim, vücut dilini çok beğenmedim yani. Çok relax başladılar, çok rahat oynatıyorlar. O arzusu, isteği, hırsı yok takımın. Yani bu şekilde o Selçuk İnan görmüş bu arada kartı.
0: Selçuk İnan'a bir kart çıktı.
1: Dolayısıyla
0: onu da söyleyelim.
1: Hani sıkıntı yaşar Galatasaray veya Galatasaray karşısında Kocaeli Spor. Biz şeyi tartışıyorduk, 2-2 korner dönüşünü. Galatasaray çok kötü bir şekilde yakalandı. Ama özellikle Sosa çok iyi değerlendiremedi o hücumu. Ve Yunus da iyi döndü ve böylece bir büyük tehlike olmadan Galatasaray savunması bu pozisyonu atlattı. Bir önceki pozisyonu, golden önceki, iptal edilen golden önceki pozisyonu aktarmak gerekirse. Bakalım ne olacak? Kocaeli Spor biraz oyuna girebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz gene.
0: 17. dakikadayız. 0-0'lık beraberlikle oyun devam ediyor. Kocaeli Spor Galatasaray yarı alanında. Şu ana kadar sanki hiç olmadığı kadar kalabalık 7 Kocaeli Spor oyuncusu Galatasaray alanında. Ve Körfez ekibi sağ kanadı kullanmak istiyor. Ceza alanı hareketli. Berkan çekti topu sol ayağında, yaptı ortaya, etkili de bir orta. Davinson Sanchez kafayı vurdu ve top dışarı gitti. Oyun taç atışıyla sürecek. Sol taraftan taç kullanacak Kocaeli Spor. Aydar Atacı kullandı. Magdiça, Şov geriye döndü. Zokru pası kalecisine. Serhat Magdiça ile oynadı. Galatasaray'ın baskısı var. Top dışarıda ve korner kullanacak Galatasaray. Yunus'un presi sonrasında. Yunus'u nasıl gördün?
1: Yunus da iyi başladı maça. İstekli, arzulu.
0: Şu an için iyilerden biri sanki.
1: Yo, iyi. Yalnız Kocaeli hiç topla oynayamıyor hocam.
0: Evet.
1: Yani hiç topla oynayamıyor.
0: Galatasaray'ın agresyonu gerçekten yukarıda. Rakibine fırsat tanımıyor sarı kırmızılılar. Çıkmak isterken özellikle. Gabriel Sara yaptı ortayı kale alanına. Müdahale geldi Kocaeli Spor savunmasından. Az önce bir korner dönüşü tehlike olmuştu. Burada Yunus rakibini karşıladı. Onun müdahalesiyle top dışarıda. Taç atışıyla oyun devam edecek Galatasaray içinde. Savunmaya yerleşme şansı. Yine iyi kullanamadı Galatasaray köşe vuruşu.
1: Öyle, Yunus da yine iyi savundu.
0: Evet.
1: Kontraya izin vermedi. Yine Soza'ydı galiba.
0: Kaptanlık bandını da taşıyor bu arada Yunus. Onun da ağırlığı hissedilir mi? Akademiden gelen bir oyuncu.
1: Tabii canım, şimdi zaten Yunus da ufak ufak artık takımın, ne diyelim, eski oyunculardan bir haline geldi yani.
0: Roland Şalai pası sağ taraftaki Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz Gabriel Sara'yı buldu. Sara'dan pas. Abdülkerim sola döndü. Eren tekrar. Leao yerden ceza alanını oynadı. Deniz Gül sırtı dönük aldı topu. Köşe gönderine doğru gitti Deniz. İki oyuncunun baskısı var. Deniz yerde, karar faul. Berkan ve Zucro orada baskıya giden oyunculardı Deniz'e.
1: Evet.
0: Deniz de
1: çekmiş aslında ama.
0: Evet.
1: Biraz kolay bir faul olmuş.
0: Vücudunu da kullanıyor bu arada. Topu saklama eğilimi var.
1: Öğrenecek, daha da öğrenecek
0: ama
1: bence.
0: Ama çok köşeye gitti tabii.
1: Evet, çok öldürdü topu ama çok genç oyuncu. Daha ilerleyecek ama Leon'un anahtar pası çok iyiydi.
0: Sol taraftan orta Gabriel Sara'ya. Kafa vuruşu arka direğe doğru. Savunma topu uzaklaştırdı. Tekrar ceza alanı. Davinson Sanchez döndü sağ tarafa. Roland Şalai kötü orta yaptı. İçeri bu arada çevrilen top, ben out demeye çok hazırdım. Yardımcının da bayrağı biraz geç kalktı. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Ne zaman out'u gösterecek diye baktım.
1: Baya baya çıktı.
0: Baya çıkmış top. Hani

0: Aspor Radyo.
1: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor. 0-0'lık beraberlik sürüyor Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinde ve 31. dakikaya geldik. Kocaelispor ataktaydı. Agey sol taraftan bir orta yapmak istedi. Şalay'a çarpan top dışarıda ama pozisyon tamamlanınca bayrak havaya kalktı. Offside. Dakika 31. Burak Kural, bizim izleyiciyle beraber olduğumuz sürede bir Galatasaray baskısı dominasyonu vardı ama arada olduğumuz bölümde sanki oyun biraz duruldu gibi. Ne dersin?
2: Kesinlikle duruldu ama hala tek yönlü bir maç var. Yani isabetli pas sayısına kadar yansımış durumda. 125 isabetli pası var Galatasaray'ın.

0: 41 tane Kocaeli'nin pası var. Yani bu top kazancı noktasında da bir baskı noktasında agresif.
1: Deniz ikili mücadeleyi kazandı, ceza alanına girdi. Deniz vuruşu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Sara top dışarıda. Müthiş bir pozisyon. Deniz Gül kendisi üretti pozisyonu. Sol taraftan iki kişiyle boğuşarak ceza alanına girdi. Deniz Gül ve vuruşunu yaptıktan sonra da direğe takıldı. Uzak köşeye sol ayağıyla sert vurdu Deniz. Direkten dönen topu Sara dışarı gönderdi. Çok iyi aksiyon.
0: Tabii tabii. Çalımını da attı. Aldı döndü, çalımını attı. Sonra ikinciyi de geçti. İyi de vurdu ama direkten döndü. Yani Galatasaray yaklaşık 7-8 dakika biraz daha tempo düşürdü derken yine bireysel bir pozisyon çıktı. Yalnız Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında yani golü bulması gerekiyor bence. Çünkü gerçekten Kocaelispor yani baya baya durgun, durağan bir oyun oynuyor. İsabetli şutları yok daha. Rakip ceza sahasında topla buluşma 2 sanırım 32 dakika itibariyle.
1: Bakayım.
0: Yani yoklar oynuyor. Geriden oyun kuramıyor. Çıkamıyor. Sürekli basit hata yapıyor. Burada hemen skoru alması lazım Galatasaray'ın. Çok da yorulmadan, dakikalar geçmeden. Ama Galatasaray'da üretkenlik noktasında sıkıntı yaşıyor. Bir iptal edilen gol var, bir de bir pozisyon var. Başka bir pozisyon yok açıkçası. O da bunlar ikisi de bireysel hatalardan geldi. Organizasyon, yani organize bir şekilde hücum etmekte zorlanıyor Galatasaray. Bunun da altını çizelim. Çünkü hatırla lütfen, o iptal edilen golde de kalecinin sektirdiği, göğsünden sektirdiği bir basit hata vardı. Ve az önceki pozisyonda çok kötü çalım yedi yani sağ stoper. Çok basit bir çalım yedi Deniz'den. Onun neticesinde de pozisyon oldu.
1: Evet. Deniz'i nasıl gördün şu ana kadar?
0: Gayet iyi. Gayet
1: İlk 11 başladı.
0: Zaten iyi oyuncu ama gayet iyi. Hareketli bir defa. Yani evet. Geçen sene Osimhen'in yokluğundaki o hareketsiz santrafor performansından daha farklı performans gösterecek gibi.
1: Bu arada Mamadou Sissoko Galatasaray cezalarının içinde yerde kaldı. Lucas Torreira'nın ona doğru bir hamlesi söz konusuydu. Şalay da araya girdi. Acaba yüzüne bir darbe mi var diye baktım. Kale vuruşuyla da oyun devam ediyor. Bir şey gördün mü pozisyonu?
0: Şalay'a çarptı oyuncunun kafası.
1: Şalay'a çarptı.
0: Sol omzuna çarptı diye gördüm ya da sırtına.
1: Ben Torreira'nın hamlesine odaklanmıştım. Yok. O yüzden öyle sordum. Orada bir şey göremedim çünkü.
0: Orada bir şey yok ama çarptı oyuncu.
1: Barış Alper Yılmaz sağ tarafta topla buluştu. Geriye döndü. Davinson Sanchez. Davinson pası merkeze. Rafael Leao kalabalığın içinden çıkamadı. Aye kenara döndü. Haydar'a pası kalecisine. Serhat, Yunus'un ona baskısı vardı. Zucru, Şov tekrar döndü Zucru'ya. Zucru'dan pas kalecisi Serhat'a. Galatasaray'ın rakip alanda baskısı devam ediyor. Magnissa uzun vurdu. Onun gönderdiği top kaleci Uğurcan'da. Galatasaray'da bir yorgunluk belirtisi görüyor musun? Çünkü eforlu bir maç oynadı takım ve bu karşılaşmaya da önde basarak etkili olarak da başladı. Yorgunluk olabilir mi?
0: 30'dan sonra olması çok normal tabii ki. Ama biraz
1: herhalde o baskılardaki agresyon sanki bir tık azaldı. Tabii, ısrarcılık tabii var ama evet, daha naif bir şekilde.
0: Tabii normal 30. dakikadan itibaren ufak ufak başlar. Daha öncesinde başladı da bence ondan ziyade zaten çok basmasan da Kocaeli oynayamıyor. Hücumdaki üretkenliği konuşmamız lazım diye düşünüyorum ben.
1: Deniz rakibiyle mücadele halindeydi. Pozisyon noktalandı çünkü bayrak kalktı.
0: Topu çok tutamıyor rakip yarı sahada ve bekleri de çıkartamıyor. Topu yani bu çok önemli biliyorsun yani. Topa sahip olma oyunu oynayan ev sahibi büyük takım hücumlarında en önemli, en kritik noktalardan biri bu. Bunu yapamıyor. Merkezde de öyle bir üretkenlik yok. Koşular da çok etkili değil hücumda. Yani böyle evet, ne Barış Alper'den vuru koşular, böyle delici, yıpratıcı arkaya koşular yok. Sızma koşu yok. Deniz Gül bireysel bir şey yapmaya çalışıyor. Leo az önce merkeze geldi. Gördüğün gibi aldı. Kenarda iyi top alamadığı için merkezde alayım derken 3 kişinin arasına gidip kaptırdı falan. Biraz spontan bir oyun var yine Galatasaray'da.
1: Bu maç sence koşu maçı mı yoksa topu alıp rakip alanda belki 2'ye 1'ler dar alanda böyle bir şeyler kovalanan bir karşılaşma mı?
0: Ya Kocaeli kapanıyor. Onun için mecbur 2'ye 1'lerle biraz driplingle üstüne giderek çalım üzerinde ya da santrafor

0: tutacak, bekler bindirecek, kenar oyuncular içeri girecek, yani kalabalıklaştıracaksın hücumda. O şekilde oynaman gerekiyor. Ama şu ana kadar bunu yapma şansı bulamadın.
1: Şunu soracağım sadece, böyle bir ters heykeli ikinci devre için Yunus'un kanada geçtiği. Bu arada Yunus geldi, araya girdi, topu kazandı, son anda ayak koydu. Kocaeli Spor savunması tek oynasa Yunus daha verimli olabilirdi. Yunus'un kenara geçtiği, Barış'ın kulübeye geldiği, Batrakov'un oyuna girdiği bir tercih söz konusu olabilir mi?
0: Olabilir. Bu arada demin söylediğim...
1: Biz öyle bekliyorduk.
0: Olabilir. Demin söylediğim, yanlış anlaşılmasın, koşu derken, yani hücumda sürekli hareketlilik, boş alanlara koşmaktan bahsediyor.
1: Evet, evet.
0: Arkaya sprint...
1: Arka yok çünkü.
0: Sızma koşu dedim. Sızma evet, koşu 10 metrelik bir koşu biliyorsun. 10-15 metrelik. Maksimum. Bahsetmiş olduğum oydu. Ama hücumda hareketlilik lazım ki... mesela bak...
1: Barış sağ tarafta içeri girdi. Yaptı ortayı. Savunma topu dışarı gönderdi. Korner... Gözler bir an için hakeme döndü. Bir elle oynama var mı cezalının dışında diye. Cezalının içinde diye. Elle oynama yok. Ama olsa da kendi takım arkadaşından geliyor. Mesafede çok uzak sayılmaz. Bir şeyin çıkacağı bir pozisyon değil. Ama buradan bir korner çıktı. Bakalım Galatasaray sağ kanattan kullanacağı köşe vuruşunda ne yapacak? İzliyoruz, görüyoruz, aktaracağız. Sağ taraftan korneri kullanacak sarı kırmızılılar. Ceza alanı içi harekette. Sara ortası ön direğe doğru. Savunma karşında da top dışarıda. Taç. Sara'nın kullandığı kornerler kendi alıştığımız, ondan alıştığımız duran top performansının biraz altında kaldı gibi şu ana kadar.
0: Şu ana kadar evet.
1: Barış sağ kanattan taç kullanacak. Bakalım nasıl bir taç gelecek. Barış çok da gerilmeden topu ceza alanına doğru gönderdi. Seken topu aldı. Barış yerden oynadı. Gabriel Sara'ya pası iyi değil. Aydara. Aydara. Rolan Şalai araya girmek istedi. Hamlesi başarılı değil. Topa dokundu ama top Agi'ydi. Agi ile geliyor Kocaeli Spor. Agi ceza alanında. Agi vurdu, top direkten döndü. Karşılaşmadaki ikinci direk Deniz Gül'le Galatasaray direğe takılmıştı. Agi ile Kocaeli Spor direğe takılıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Kontra atakta Agi'yi tek başına hücumu sürükledi. Ancak pozisyondan istediğini alamadı.
0: Hocam ikinci korner dönüşü tehlike.
1: Evet.
0: Yani daha önce de söylemiştik, altını çizmiştik. Burada bir daha farklı bir önlem alması lazım. Agi'ye de %100 kararlı gitmedi. Fark ettim bak.
1: Evet. Durdum.
0: %100 kararlı gitse belki daha farklı olabilirdi. Yine iyi vurdu. Güzel vurdu. Ama işte bu kontralara daha iyi dönmesi gerekiyor. Orada bitirmesi gerekiyor. Hata sonlandırması gerekiyor. İkidir hata sonlandıramadı. Mesela orada bir kolay çalım yedi ya. Tık Barış Alper orada düşürseydi oyuncuyu.
1: Evet.
0: Oyunu yavaşlasa daha mantıklı olabilirdi. Haydaran'ın da düşüncesi çok iyiydi. Direkt oynadı orada. İleri hattı kırdı. Bir anlık bize heyecan oldu. Agi'ye içeri de çevirebilirmiş Kerem. Ne diyorsun?
1: Çevirebilirmiş. Artık odaklandı herhalde. Son anda öyle bir karar verdi ve uyguladı.
0: Evet, bir sendele de şey yaptı. Duraksadı ama gördün
1: Duraksadı.
0: Mü?
1: Duraksadı. Sara. Davinson. Kral yapmayacaksın. Kral olacaksın dedi belki. Olabilir mi? Merkezde Lucas Torreira. Bası sağ kanada. Roland Şalay.
0: Dediğim şu Kerem. Tabii izleyicilerimiz göremedi. Çok durağan ya bak.
1: Evet, evet, evet. Biraz daha hareketli olması lazım.
0: Yani dolaşımlar yok.
1: Leao yerden oynadı Deniz Gül'e. Bunları bu arada çok yapıyor Leao. Yerden böyle sırtı dönük santrfora çok net paslar. Deniz tam hakkını veremedi sanki orada. Alışverişe giremedi yani Leao'yla.
0: Bunların da birlikte ilk 11, ilk maçları 11
1: evet,
0: olarak.
1: Doğru.
0: Alışacaklar birbirine.
1: Şalay.
0: Şu ana kadar Deniz'i beğendim ben.
1: Evet. Gabriel Sara. Gabriel Sara'dan pas. Abdülkerim Bardakçı. Sol kanatta taşıdı topu Abdülkerim. Taç çizgisine yakın bir noktada bıraktı Eren. Eren. Pas yerden Leao. Dokunmayı başardı topa Eren. Sara yerden oynadı. Deniz açısı dar. Topu sakladı, döndü. Bak. Deniz verdi pasını. Rafael

0: vurdu savunma.
1: Çok iyi işler
0: yapıyor. Deniz Gül'den yine iyi aksiyon. Topla çok soğukkanlı. Çok iyi sırtı işler dönük oynuyor. Osimhen'den de daha iyi oynuyor bu arada bu işi.
1: Tabii sırtı dönük daha iyi oynuyor.
0: Evet, fiziksel olarak da tabii çok farklı oyuncular.
1: Çalım da attı gördün mü? Evet. Dar alanda. Çevik de yani.
0: Evet evet. Boyuna göre çevikliği, çabukluğu, sırtı dönük oyunu gayet iyi. Deniz Gül'ün ilk 42 dakika itibariyle.
1: Keyif verdi yani bize.
0: Evet. Yunus Akgün. Yunus'tan pas Abdülkerim. Abdülkerim. Eren çizgideydi. Tekrar aldı topu Abdülkerim. Pas merkeze Gabriel Sara. Torreira. Yunus hareketli. Aldı topu. Yunus pas atacak arkadaşını aradı. Döndü sol kanada. Abdülkerim orta denemesi, savunmadan sekti top kaleci Serhat'tan. Çift yumruk. Kocaeli Spor defansı topu uzaklaştırdı ama Şalay orada topla buluştu. Yunus'la paslaştı. Lucas Torreira yerden oynadı çizgiye doğru. Barış Alper. Barış geriye döndü. Şalay yaptı ortayı arka tarafa doğru. Galatasaray'da bir oyuncu, Kocaeli Spor'da yine bir futbolcu yerde. İki oyuncu da böyle birbirine biraz çekmiş olabilir pozisyonda. Sanki düşüş bana o hissiyatı verdi.
1: Bakalım.
0: Eren kullandı tacı. Galatasaray rakip alanda kalabalık ama yavaş dönüyor top biraz. Davinson. Pası sağ kanada Barış Alper. Barış gitti rakibin üstüne. Barış yaptı ortayı. Savunma karşılıyor. Torreira. Leao sol tarafta. Torreira'dan pasonu koşu yoluna. Leao çevirdi içeri. Eren kontrol edemiyor.
1: Yalnız Leao'nun servisleri de çok çok iyi ya.
0: Evet.
1: Müthiş ayak buluyor yani.
0: Evet. Şu ana kadar Leao da anlık olarak özellikle pasör özelliğiyle kalitesini birkaç kez gösterdi. Geri yaptığı iadelerde arkadaşları daha dikkatli olsa hani daha fazla şey üretebilirdi Galatasaray.
1: Bildiğimiz oyuncuydu da yani böyle bak yine güzel pas attı ama olmadı bu sefer.
0: Evet.
1: Yani düşünce güzel de arkaya yani oyuncunun önüne attı. Yani sadece böyle asıl alameti farikası geniş alan hani konuşuluyordu da dar alanda da çok iyi işler yapıyor yani.
0: Evet. Ayak çabukluğu da var. Evet. Pasör olarak da yeterli bir seviyesi
1: yapıyor
0: var.
1: Yani. Ha, bilmem Avrupa için dar alanı ne kadar görürüz onu da gayet burada iş yapıyor yani. Çok iyi top.
0: Sissoko sol tarafa doğru topu gönderdi. Davinson kesti. İkinci hamlede tekrar aldı topu Davinson. Galatasaray rakip alanda kalabalık. Gabriel Saray yerden oynadı. Leao'nun koşu yoluna. Leao ceza alanında yaptı ortasını sol ayağıyla. Savunmada Dixil'den müdahale var. Top dışarıda, korner kullanacak Galatasaray. Gabriel Sara gitti köşe vuruşunu kullanmak için. Deniz ve Dixil'in yerde kaldığı pozisyon.
1: Hiçbir şey yok burada.
0: Evet. Biraz Deniz elini koymuş. Biraz Dixil'in eli Deniz'in formasında ama bir ısrar yok. İki oyuncudan da hakem oynatmıştı. Sol taraftan 45. dakikada korner kullanacak Galatasaray. Gabriel Sara yaptı ortaya öndüreye doğru. Savunma karşıladı. Yine bir duran top dönüşü kovaladı Kocaeli Spor ama Yunus yine kademede. Yunus'tan kötü bir orta cezalanının dışına doğru. Agey topu uzaklaştıran isim. Roland Şalay, Barış Alper Yılmaz'ı buldu. Davinson Sanchez, Barış Alper. Barış çevirdi içeri. Yunus bıraktı. Rafael Leao vurdu top yandan dışarıda. Galatasaray güzel organizasyonla yokladı Kocaeli Spor kalesini. Rafael Leao'nun vuruşunda yakın direğe doğru yaptığı bir vuruştu bu. Top az farkla out'a gitti. Direğin dibinden dışarıda reklam panolarına çarpıp filelere geri döndü ama kalenin arkasında.
1: Deniz'in koşuyu gördün mü? Boş koşuyu. Nasıl boşalttı
0: evet.
1: Merkezi?
0: Evet.
1: Çok güzel bir koşu yaptı. Harika bir gol olurdu.
0: Evet.
1: Hazırlanış bakımında.
0: Çok akıllı.
1: Öyle güzel koşu attı ki boşalttı orayı.
0: Mesela istatistiğe de puanlamaya geçme.
1: Geçmez işte ama.
0: Evet. Evet. Ama dikkatli gözler. Burak Kural'da olduğu gibi. Bu konuyu yakalar. Yunus

0: Torreira topu istedi. Barış şimdi yaptı ortaya. Leao sol ayakla vurdu kaleci. Leao'yla üst üste Galatasaray yoklamaya başladı. Kocaeli Spor kalesini Serhat Başarılıydı. Ne kadar uzatma verildi ben göremedim. Sen
1: ben de göremedim hocam.
0: Arkadaşlarıma sorayım ne kadar uzatma verildi, görebildiler mi diye. Leao'yla Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Üst üste pozisyonlara girdi. Portekizli oyuncu arttı. 3 dakika ilk yarının sonuna. Sara yaptı ortayı. Kafa vuruşu Serhat. Devrenin son bölümünde 3. fırsatı bu Galatasaray'ın. Bir korner daha. Yine köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılı ekip.
1: Yalnız Leao göğsüyle çalım attı demin, gördün mü?
0: Evet. İlk anda yanlışlıkla çarptı zannettim.
1: Evet.
0: Sol taraftan orta. Kocaeli Spor'da Mamadou Sissoko topu uzaklaştırdı. Biraz daha yavaş dokunsa Kocaeli Spor için yine bir korner dönüşü, kontra atak fırsatı olabilirdi. Ama top taça çıktı. Roland Şala ile de atışı kullandı sarı kırmızılı ekip. Galatasaray bastırıyor. Abdülkerim Bardakçı 45+2. En az bir dakika daha var ilk yarının tamamlanmasına. Eren Torreira. Torreira'dan pas. Eren yerden oynadı. Rafael Leao hareketliydi. Eren sol taraftaki arkadaşını tercih etti. Torreira Şalai'yi buldu. Şalai yaptı ortaya, arkaya kafa vuruşu. Kaleci Serhat. Kafayı vuran da orada Eren Elmalı. Serhat'a bir temas var. Faul kararı söz konusu.
1: Bence çok iyi oldu. Çok net pozisyon hocam.
0: Evet.
1: Bitiremedi yani. Çok net pozisyon.
0: İyi fırsatlar yakaladı Galatasaray son bölümde.
1: Şu pozisyon çok boştu ya. Alıp bile vurabilirdi belki.
0: Neredeyse evet. Acele mi etti?
1: Acele etti. Vuramadı. İyi vuramadı. Kafa topu. Alıp bile vurabilirdi. Gelişine bile vurabilirdi. Şalay'ı da boşta çok iyi görmüş oradaki. Ama oraya bindirme yapması da güzel. Doğru yere gitmesi. Onun da hakkını verelim.
0: Galatasaraylı oyuncular kale vuruşunun kullanılmasını istedi. Biraz uzadı o iş. Serhat Öztaş-Telen kullandı kale vuruşunu. Seken top kaleci Uğurcan'a kadar geldi. Oyun bir 35-40 saniye kadar oynanmadı bu arada uzatma bölümünde. Atilla Karolan biraz devam ettirdi ve ilk yarıyı bitirdi sevgili seyirciler. Devre arasında Koray Baloğlu ve Levent Düzemen ilk 45 dakikayı değerlendirecek.

0: Devre arası yayınında Levent Üzemen'le birlikteyiz. Galatasaray 0, Kocaeli Spor 0. Özellikle ilk yarının son bölümünde Galatasaray'ın yakaladığı üst üste net fırsatlar var. Sarı kırmızılılar değerlendiremedi. İki takım da gol atarak eşitliği bozamadı ve 0-0'lık skorla içeri giriyorlar. Levent Üzemen'le karşılaşmanın ilk yarısını değerlendireceğiz. Hoş geldin Levent abi.
1: Hoş bulduk Koray'la.
0: Şimdi oynayan, yeni oynayan isimler var. Leao, Denizgül gibi hepsini tek tek konuşacağız ama genel hatları şöyle ilk yarıda iki takımı nasıl buldun? Bir ön değerlendirmeni alayım.
1: Şimdi geçen sezonu oranla ilk haftalarda Kocaeli takımı çok başarılı bu sezon. Ama geçen seneki takım gücünde değil, onu söyleyeyim ben sana. O takım daha farklı bir takımdı. Yani bu sene belki transferler, bazı oyuncular gitti, yerleri dolmadı. Yani öyle tahmin ediyorum ben. Sonuçta Galatasaray'ı kalabalık karşılıyorlar. Kontra kıstırsak golü atarız diyorlar. Bir tanesi Agi ile de direkte patlayan bir şutları vardı. Doğru. Onun dışında oyunun tamam kontrolü Galatasaray'da. Ama şimdi bundan bir dert çıkartmak lazım. Ne gibi? Bakın şimdi oyunu izliyoruz. Herkes çakılı oynuyor. Sen çakılı, ben çakılı, o çakılı falan. Ya beyler, Leao size ne yaptı ya? Alıyor direkt oynuyor bak Denizgül'e. Direkt oynuyor. Mesafe uzun. Bir tek pasta senin cezanla buluşturuyor. Bizim Galatasaraylı diğer oyuncular ne yapıyorlar abi? Al bana, ver bana, ver geriye, ver yana. Ben Barış'ın 45. dakikada bir ortası vardı. Yanılmıyorsam Yunus aldı, Leao'ya vurdu. Leao dışarı attı. Gol oldu, evet. Bir pozisyon değil mi? O pozisyona. Bir tane adam geçtiğini görmedim savunduğum Barış'ın. Niye duvar pası yapmıyorsun Salla ile ya? Adamı alıyorsun, fotoğraf çektiriyorsun. Bugün

0: Karşıma şu geldi. Şu dakikada bu geldi. Fotoğraf çektirme abi. Duvar pası ver. Adam sana vermiş sever kaçmış. Adam eksiltiyor. Sen de içeri kat et. Sana bir daha versin. Ya futbolun bir doğruları var ya. Bunlar milli takım oyuncusu. Nasıl milli takım? Montella kimlerle uğraşıyor ya? Okan Hoca'nın da işi zor. Diyorum ki sağda oynasa tamam bak öyle, öyle buluşuyorsun. İlla adamı beklemenin bir anlamı yok. Beklemenin anlamı yok. Oraya Yunus girdi, oraya Sallay girdi. Bir tane duvar pası yok. Bana göster pozisyonu 45 dakikada. Ben aşağı indim buraya geldim ilk defa gördüm bir pas. O da Yunus'a bak. Yunus da akıllık yaptı gitti şeye verdi. Bak hocaya şunu söylüyorum. Türkiye'de bir insanlar algı operasyonu yapıyorlar. Sen de bunun etkisinde kalıyorsun. Etkisinde kalıyorsun Okan Hocam. Bu Batrogov'dan niye vazgeçti? Top yapan, saklayan, tekniği olan bir oyuncu. Bak bu Batrogov'la oynasa Leo Galatasaray ceza alanında çok top tutar.
1: Üst üste çok maç oynadı Batrogov'da.
0: Ya ne oynadı Allah aşkına 21 yaşında bu ya. Allah'ını seversen Kore ya 21 yaşındaki adamı çok oyna diyorsan o zaman bıraksın ayakkabılarını gitsin ya. 20 yaşında adamlar ya biz bu top oynarken normal yaz aylarında günde 3 tane maç yapıyorduk ya. Allah aşkına 20 yaşındaki adam yorulur mu? Ne o yorulacak Batrogov? Rus liginde oynuyor. Temposu yüksek. Koşan mücadele eden bir oyuncu. Ama bir algı operasyonu var. Var ya medyada bir takım akıldaneler var diyorlar ya şeyde. Daha pişmesi lazım falan öyle mi? Öyle mi? Kobarsi Barcelona'nın defansında İspanya defansı 19 yaşında oynuyor. Oynayamaz beyler. Uyarın burada De La Fuente'yi. Pişmesi var diye ya. Pişmesi var deyin. Böyle zihniyetlere şaşırıyorum ben ya. Ya daha ağır konuşmak istemiyorum. Batrogov ne de onun adı eleştirileri yapmak için. Adamın top tekniği Göztepe maçından sonra girdikten sonra ceza sahası ne oldu Göztepe'nin? Bir anda çarşı pazara dönüştü. Galatasaray maçı çevirdi ve kazandı değil mi? Ya Osimhen'le oynadığı için bak. Osimhen yoksa Leao var. O tek pası onu alacak adam Batrogov hocam. Baştan yanlış ilikliyorsun bu düğmeyi. Kaçırıyorsun, ilikleyemiyorsun. Maçın büyük bölümünde Yunus'u kenarda oynarken görüyorum ben. 10 numara değil ya. 10 numara oynamıyor. Barış'a geliyor yanaşıyor. Sab Barış'a.
1: Kimin yerine Batrogov başlar?
0: Tamam yani Batrogov başlar, Yunus sağda oynar, solda Leao başlar. Barış sonra hamle oyuncusu girsin. Girsin şey gibi, Leroy Sané gibi. Sen başta bu Yunus adam geçer. Yunus adam geçer. Barış geçemez. Öyle bir özelliği yok. Geniş alan yakalarsa geçer. Takar 5'e 6'ya geçer. Ayrı bir konu. Ama dar alanları sıkıştıran, defansını kalabalık tutanları sen Barış'la geçemezsin. Bak iddia ediyorum sana. Geçemezsin. Ne dedim sana burada? Ne dedi bizim hoca? Kim şeyde skorboardta?
1: Burak Kural.
0: Burak Kural tebrik ediyorum. Ne dedi? Çok rahattı dedi ya Eren'e. Oyuncu zeki olacak biraz ya. Biraz futbolcuları sevdin. Evet. Direkt acele ediyorsun. Al göğsünü baba. Al göğsünü. Al sol ayağın dışında vur. Sağ ayağın üstünde vur. Al abi. Al. Ben dedim sana. Ben derken Burak Hoca söyledi. Aynı mı? Evet. Futbolun doğrusu bu. Futbolcu zeki olacak biraz. Düz futbolcudan bir şey gelmez sana. Koşar mücadele o kadar. Yaratıcılığı yok. Bakıyor diyor ki. Leo topu ayağına alıyor. Bakıyorum herkes duruyor. Ne yapacak? Ne istiyorsunuz? 10 kişiyi geçsin gol mü atsın istiyorsunuz? Hareket halinde olursanız o zaman o adam size dikini o topu atar. Sonra da duvar pasını mesela kızıyoruz demiş ya eleşi Okan Hoca'ya. Kızdığımız zaman o da bize kızıyor. Deniz Gül'ü oynattın. Geldim bak bir top direkten döndü. Faul veya bilmem ne top. Kalecinin elini vurdu vurmadı bilemiyorum. Eline diye topa vurdu. Tuttu top diye kabul edemiyor.
1: O pozisyonla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Ya benim şimdi
1: İptal edilen golü soruyorum.
0: Ya
1: burada.
0: Ben onu offside iptal edildi zannettim. Offside olmadığını savundurken böyle bir şey baktılar.
1: İki eliyle topu yani kontrol altına
0: bak,
1: aldı.
0: Eğer durdurursan almış görünür. Durdurmamışsan değildir. Yani elinin üzerindedir. Bana sorsan hakem kararı. Ya Atilla Karaoğlan normal bir hakem değil ki abi. Atilla Karaoğlan'ın bir sürü vukuatı var bu ligde ya. Bu Enkudu yatmadı bu ligde ya. Ben sözümde kalıyorum diyor. Türkiye kadın arkada böyle yapıyor. Erman Ağacı anlatıyordu. Yüzünü tutuyor atmadı adamı ya. Bunun böyle bu tür saçmalıkları var. Bu kendine göre bir futbol ortamı yaratmış, iklimi yaratmış. Ona göre karar. Ya bu karar bunun için söylemiyorum. Evet, genelde ama beğenmediğim bir hakem ya. Ya bu FIFA kokartını takmak bile ona yakışık almıyor. Bak açık konuşuyor. Yakışık almıyor. Ben soruyorum sana ya. Kocaeli ceza sahası içerisinde bir çekme var. Bu forma buraya gelmiş.
1: Evet.
0: Deniz buradan çekmiş. Faulü kime verirsin?

0: İlk yarıdaki pozisyonu diyorsun.
1: Evet, ilk yarının sonlarında.
0: O Celile'ye ne verdi kararı?
1: Evet abi. En kolay iş. Faul dedi, verdin. Genç çocuk, bu milli takım oyuncusu genç. Adam forma buraya çıktı, eti gözüküyor bak. O da aşağıdan çekmiş ama bu daha fazla çekiyor. O zaman oynat. İlk kez çekiyorsa oynat. Sonucu ne gelirse gelsin. Dönüyorsun, faul veriyorsun. Ne kadar güzel hakemlik değil mi? Kolay hakemlik. Atilla Karaoğlan. Seni o geçtiğin yollardan biz 50 defa geçtik be. Ne hakemler gördük. Senden FIFA kokartlı hakem olmaz. Bak ne söylüyorum. Senden FIFA kokartlı. Sen zaten bir maçta hatırlarsan aynı oyuncu direkten donan topa vurdu. Kural hata yaptın, kural hatası yaptın. Golü veriyordun Azam. Geldi rakip seni uyandırdı ya. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa ne çekmeler var. Ben şuna geleceğim. Bu Deniz
0: Gül. Ben konuyu toparlamak adına şöyle sorayım. Hakem konusunu noktalayalım. Siz zaten Mustafa Çulcu, Ender Bilgin 90+1'de detaylı.
1: Ya benim görüşüm var ama Mustafa Çulcu'nun kendisi kendisine ait ya. Bana ne Mustafa Çulcu'nun görüşünde?
0: Ben Mustafa Çulcu.
1: Hayır, benim kendi görüşümü söylerim.
0: Programın tanıtımı adına ben bunu söylüyorum.
1: Tamam.
0: Seninle ilgisi olan bir şey değil. Mustafa Çulcu, Ender Bilgin, Levent Düzemen 90+1'de her hafta
1: Mustafa Çulcu
0: pozisyonu.
1: Bizim hakemimiz kendi kararını kendi söyler ama ben programda gördüğümü söylemek zorundayım.
0: Tamam, sen onu söyle.
1: Söylüyorum, tamam.
0: Ben programı tanıtım adına söylüyorum. Maçtan sonra izleyebilirsiniz.
1: Ben de diyorum ki burada buradaki hikayede
0: zaten.
1: Deniz'in mesela santrfor oynatmamasına şaşırıyorum ben. Avrupa maçında.
0: Sporting maçı
1: için. Tabii. Bak santrfor direkten döndü. Pozisyon faul veya yok takip etti. Vuruşları var, mücadelesi var santrfor değil mi?
0: Evet.
1: İşin içinde var. Niye orijinalle oynamadığında Barış'la oynuyorsun? 3-1'den sonra onu alıyorsun o konucu. Şimdi baskılardan sonra bugün maça doğru çıkıyorsun. Leroy seni kulübü de tutuyorsun. Ama bir hata yapmışsın orada. Nedir bu hata? Nedir bu hata? Sen Barış'la başlayıp Yunus'la başlasan, 10 numara Batakoğlu'la başlasan oyun seyri başka. Neden biliyor musun Koray? Top önde, sende kalır.
0: Deniz'le ilgili de şey dedi maçtan önce. Orijinal bir santrforla başlamayı tercih ediyorum.
1: Doğru ya. Doğru, orada da orijinal başlasaydı. O ligin oyuncusu.
0: Evet.
1: Oradan geldi.
0: Ya yaşı genç ama deneyim
1: evet,
0: var orada.
1: Zaten. Oradan geldi. Bugün santrfor dediğin o mesela şeyle de oynadığında, Vjolović oynadığında nasıl top tutuyor görüyorsun değil mi adam arkada?
0: Tabii.
1: Orijinal santrfor doğru mu? Arka taraftaki adamlar onunla daha iyi pas yapıyor. Orkun da yapsın, Salih Özcan yapsın veya Çerni yapsın. Bak mesela Çerni'yi eleştiriyordu herkes. Ben geçen seneden beri övüyordum. Kazandı Beşiktaş'ın hocası. Adam geçer Çerni. Adam geçer. Topa vurur. Bak adam geçemiyor senin bu Barış. Benim söylediğim bu.
0: O zaman şimdi şöyle sorayım. İkinci yarı tabii Okan Hoca dilerse hamle de yapabilecek. Sané'yi mesela oyuna alır mı sence o zaman? Barış'ı aksak mı gördün yani? Yoksa bu genel anlamıyla
1: ya ben birinci tercihimi öncelikle şundan yana kullanırım. Ben maça Batrakoğlu'la başlarım. Ya kimse o alınacakmış. Bu alınmasın. Bu benim eski oyuncum. Bununla yıllarımızı geçtik. Şampiyonu yaşadık. Baba bunu hiç kimse sormaz.
0: Ya tercihlerde böyle şeyler var mı?
1: Var tabii canım ya. Her takımda var bu. Allah aşkına olmadı mı İsmail Hoca'da? Gözünü seveyim ya. Hepsinde oluyor. Hepsinde oluyor. Sevgili Koray ya Beşiktaş'ta da oluyor Sergen Yalçın döneminde. Oynatmadığı oyuncular şu anda yıldız oluyor Beşiktaş'ta. Yanlış mı görüyoruz biz? Jaloy falan.
0: Tabii onu yönetmek adına da diyorsun.
1: Bravo sen. Teknik adam işi. Ben de diyorum ki o konuca dörtte çalışın saygı duyuyorum. Ama Barış hamle oyuncusu girsin. Çünkü büyük bir ihtimalle temposu eksik dedin. Leao bu maçı bitiremez yani. Büyük bir ihtimalle çıkar beni diyecek. Yani temposu düşecek. Ama Leao'nun güçlü olduğu dakikalarda sana pas verecek adam lazım.
0: En çok kimleri beğendin Levent abi ilk yarıda?
1: Abi 2,5 adamı beğendim burada. Bir tanesi Torreira, bir tanesi Leao, bir de Yunus'u beğendim. Ayrıyeten de mücadelesinden dolayı Deniz Gül'ü alkışlıyorum. Onu ayrı koyuyorum.
0: Torreira, Leao, Yunus, Deniz
1: evet, bir de Deniz Gül. Yani bu şekilde benim baktığım zaman.
0: Deniz hiç sırıtmadı bence ya.
1: Bravo. Bak ne güzel söylüyorsun. Ne güzel söylüyorsun. Mesela bu doğru tespitin senin. Sırıtmadı. Sen Avrupa'daki maçta bununla başlasan belki de o pozisyon. Bir tane santrfor işi yapamadın orada ya. Ama bu santrfor birini tutuyor mu Koray? Arkasında birini tutuyor mu?
0: Tutuyor.
1: Adam çekiyor bak görüyorsun gösteriyorum sana. Hep formadan çekiliyor. O da çekiyor doğru. Ama onunkini fazla çekiyorlar. Yıpratıyor kuvvetli adam. Sen bunu oynatmazsan sıkıntı olur ya.
0: Bir de sana şeyi sorayım şimdi 45 dakika oynandığı için belki genel değerlendirmeyi maç sonunda yapacaksınız zaten. Bu ön alan baskısı Galatasaray için olmazsa olmaz bir şey ya. Ona da uyumlu bir santrfor gibi durdu. Mesela ben böyle arada baskı yapmadığı, kaçak kaldığı, dinlendiği yerlerde görmedim yani.
1: Bak çok ne kadar güzel arzulu. Anlatıyorsun. Ne güzel anlatıyorsun. İşte dedim ya Vjolović böyle. Vedat Muriç böyle.

0: Tamam mı?
1: Presi sevmeyen sırtı bir tarzı dönük yok oynayan,
0: sırtı dönük oynayabilen santrfor. Doğru söylüyorum. Bu iş bu. Barış'ı oynayamazsın. Barış önünde ilk 3 dakikada saydım 3 hatalı pas verdi ya. Birinde de topu yanlış verdi. Ayağıyla pozisyona döndü, direkten döndü. Bak mı nereye başlıyor? Pozisyon kimden başlıyor? Ben futbolcuya karşı değilim. Barış çok koşan, mücadele eden, kalbini ortaya koyan, yürekte oynayan bir oyuncu. Ama teknik becerisini Rea Hoca'ya söylediğim gibi, Rea Hoca da teknik bir hocaydı. Eğer kapsam söylüyorum, bireysel performansla gelişmiyor. Geliştirmiyorsun kendini. Ya kardeşim ayağınızda beton mu var ya? Şu topa 10 defa vurursunuz, bir kale yaparsınız. Hangisinde meleke kazanırsa artık gol yapar. Ben Fatih Terim'i biliyorum. Antrenörlük dönemindeydi. Her antrenman öncesi veya antrenman sonrası yardımcılarıyla ufak kaleye isabetli kim daha iyi gol atacak diye çalışıyorlardı. Çalışırsan melekelerini kaybetmezsin. Çalışmazsan bir şey öğrenemezsin. Gerçek bu. Torayıcım.
1: Torreira'nın üstüne fazla mı yük biniyor, yoksa Torreira bugün ekstra eforla mı oynuyor?
0: Vallahi yük biniyor. Ben söyleyeyim mi, Sarı'nın arkada kulübede yedeği olmayınca, türbünde olunca Lemina, baba istediği gibi oynuyor. Önüne düşen topu sağ ayakla gol yapsana.
1: Çok kötü vurdu onu.
0: Ama ya olur mu abi o
1: bir
0: zaman?
1: Bir tane net pozisyon var, ceza sahası dışı diyorsun değil mi? Sağ ayağıyla vurdu.
0: Yok, cezanın şey, içinde.
1: İçinde de var.
0: İçinde var karşını. Bak sevgili Koray, Avrupa maçlarında Barcelona'nın maçını seyrettim. 5-1'lik mi ne maçıydı? Feyenoord'dan bir takıma karşı. Orada Rafinha'yı gördün mü? Bir vurur gibi yaptı, iki kişi kaydı. Geldi koydu. Vuru gibi yapsan herkes yattı. Al soluna vur abi. Yaparsın bunu. Bak bu meleke. Seyredersen oyuncuları bir şey öğrenirsin. Evet. Ben Rafinha'nın bu hareketini tespit ediyorum. Mesela Galatasaraylı oyuncularda bu hiç yok. Ya şöyle geçeyim de topukla vereyim hikayesi yok. Bunu Osimhen yapıyor. Hatırlasan Sarı'ya attırdığı Göztepe maçında Osimhen verdi topukla.
1: Evet.
0: Ya Koraycığım, futbolu geliştirmek, takip etmek, insanlardan bakma. Bizim senin tabii genç adamsın da bizim dönemimizde evet, televizyonda Cruyff'le Beckenbauer'ı izlediğim zaman biz Cruyff'ün neydi onun adı, çalımlarını, Beckenbauer'ın dışarıya neydi onun topla nasıl vurmalarını çalışıp da öğrenmiş bir insanım ben. Çalışırsan bu iş olur. Çalışmazsan olmaz hocam. Açık konu. Mustafa Deniz çalışıp kornerden gol atıyordu abi. Türkiye'den çok kornerden gol atan adam. Zeynel'le beraber, Zeynel Soyer'le beraber belki daha fazlası olabilir Mustafa abi.
1: Doğrudur.
0: Gerçek bu. Ama dediğim gibi bak burada Barış 1.45 dakikada 45. dakikada araya verdiği pas var. Hiçbir şey yok.
1: Agiye ile en net fırsatı Kocaelispor'un, Agiye'nin soldan taşıdığı bir top var, bireysel çabası. Bayağı da gitti, mesafe kat etti. Vurdu, top direkten dışarıya gitti. O pozisyonla ilgili savunmaya bir şey der misin? Yoksa oyuncunun bireysel yeteneği olarak mı? Çok hızlı çıktı çünkü Kocaelispor orada. Eren bunu kaydı kovalıyor önüne son anda. Belki o biraz daha şey yapmış olabilir.
0: Doğrudur ama bak, yapmış
1: olabilir.
0: Sevgili Koraycığım bak ne güzel anlaşıyoruz. Takım önde oynuyor. Önde herkes çıkmış. Tamam mı? Bunu da Kocaeli bekliyor. Ya Barış sen o hatalı pası vermemek zorundasın. Vermemek zorundasın. Bak o pası verme, taça at, ben sana razıyım. Çünkü bütün takım önde. Kontrol yemesin, at taça ya da auto at taça, ben razıyım sende. Çünkü takım yemesin. Böyle dedi. Hamza Hoca'ya böyle birbirlik bir Trabzon maçı vardı. Çizgi attı golü. 1-0 galipti Galatasaray. 9 kişiydi. Hamza Hoca'ya ne diyor maçtan sonra biliyor musun? Kalli. Ya bütün takım markajdayken niye orta yapıyorsun? Aslan topu taça diyor. Öncana kızıyor. Bak zeki olacak oyuncu biraz ya.
1: Evet.
0: Zeki olacak. Kusura bakma yani ben oyun zekası olan, üst düzeyde olan oyunculara hayranım, açık konuşurum ama kendini geliştirmen lazım. Herkes bir şey gelişirse öğrenir.
1: Evet.
0: Ben onu söylüyorum. Yani Galatasaray için ikinci yarıda kolay olmayacak ama ben Galatasaray'ın oyuncu değişikliğine gitmeyecektir. Bir an evvel Batrogov'u oyuna alması lazım. Öncelikle.
1: Evet. Bakalım Okan Hoca neler yapacak. İki takım da sahaya çıktı. Biz devre arası yayını noktalıyoruz. Sözü yeniden Scoreboard için Kerem Can Bulat ve Burak Kural'a bırakıyoruz.

0: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde. Taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Burak Kural, çok hızlı bir ilk yarı değerlendirmesi alalım, ikinci devrede başlamak üzere.
1: Ondan önce bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Yaklaşık devre arası 17 dakika 15 saniye sürdü. Maç 1,5 dakika erken başlamıştı ya, onun acısını çıkardılar.
0: Evet.

0: Güzel bilgi.
1: Ondan sonra 17.5 oldu hatta. Şöyle ilk devre evet Galatasaray'ın çok daha üstün oynadı. Kocaelispor'un üretmekte, topa sahip olmakta, hani daha doğrusu topu efektif kullanmakta dedim. Zaten topa sahip olmasını beklemiyoruz ama
0: ikinci yarı başladı, devam edebilirsin.
1: Topa efektif bir şekilde topla oynadığında pozisyon etmekte inanılmaz zafiyetler içerdiği bir karşılaşma oldu. Galatasaray'ın bir verilmeyen, daha doğrusu iptal edilen bir golü vardı. Onun haricinde Leao'nun liderliğinde pozisyonlar vardı. Galatasaray çok daha skora yakın bir taraf hüviyetindeydi ilk devrede. Daha iyi oynayan taraftı. Ama 25'e kadar çok etkiliydi. 25-35 bir fetret devri oldu Galatasaray için. 35'ten sonra tekrar pozisyon etmeye başladı. Özellikle 45 artı 3 arasında net 2-3 pozisyonu vardı bence Galatasaray, ama bunları tamamlayamadı, gole çeviremedi diyelim. Rakibinde yani Kocaelispor'un da bir Agüe ile bir pozisyonu vardı. Net bir pozisyonu.
0: Direkten takıldı.
1: Evet, avuta giden. Onun haricinde hiçbir pozisyonu yoktu. Korner dönüşleri 2-3 defa etkili olmaya çalıştı ki bunlar da bu pozisyonda bir korner dönüşüydü. Onun haricinde açıkçası ne kontraya çıkabildiler. Bir de çok rahat bırakıyor yani Galatasaray'ı. Alan ve zaman tanıyor oyunculara. Ve Galatasaray'da hani ilk devre pozisyon gol bulamaması Galatasaray'ın benim şaşırdığım iş oldu.
0: Golü hak etti diyebiliyor musun Galatasaray?
1: Hak etti bence.
0: 0-0'a rağmen oyun seni tatmin etti mi?
1: Yok, oyun beni tatmin etmedi. Hak etti derken şu, gol olacak pozisyonları buldu ama Galatasaray'ın çok etkili bir oyunu yok. Bence Galatasaray'ın en etkilerini 40'la 45 artı 3 arasındaki 8 dakikalık oyundu. Rakip de yoruldu çünkü Kocaelispor'da. Bir de bu kadar topun arkasında kalmak da oyuncunun alışkın olmayan oyuncuyu da bozar yani.
0: Evet.
1: Hani motivasyonu da bozar. Çünkü Kocaelispor'un genel kadro kalitesine geçen seneye ve bu seneye baktığında Kocaeli'de yani öyle her maç topun arkasına geçmez bu kadro. İyi bir kadrosu var.
0: İyi pas yaptı Galatasaray bu arada. Deniz sol çaprazda Leao'nun pasında sırtı dönük yine topla buluştuktan sonra döndü, vuruşunu yaptı. Müdahale sonrasında karar korner. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
1: Bu arada Deniz'den
0: çıkmış gibi geldi bana da.
1: Evet. Dönecek mi şeyden vardan?
0: Korner kullanıldı. Paslaşarak kullandı Galatasaray. Rafael Leao yine orta düşündü. Yine savunmadan müdahale var.
1: Bir şey sorayım.
0: Bir korner daha.
1: Sen daha iyi takip ediyorsun. Geçen böyle pozisyonda var müdahale
0: dönebilirdi
1: etti.
0: Ama şöyle söyleyeyim. %100 emin miyiz? Hı. Bana öyle geldi. Denizden çıkıyor gibi
1: bana
0: geldi.
1: Bana denizden
0: ama,
1: çıkıyor gibi.
0: Hani denizden çıkıyor diyemedim. Böyle çok net bir şekilde.
1: %100 görürse müdahale ediyor
0: evet,
1: diyorsun.
0: Evet, belki o yüzden dönmedi. Ha. Torreira.
1: Oo, büyük hata.
0: Top kaybı sonrasında Berkan araya girmişti ama Galatasaray savunması dikkatli.
1: Berkan'ın 10 numara giymesine ne diyorsun?
0: Olmaz yani Berkan'dan 10 numara ama bu seviye için bayağı iyi oyuncu ya. Kocaelispor. Ne diyorsun?
1: Yo, iyi oyuncu da 10 numara hiç değil yani.
0: Evet, evet.
1: Demek ki heves etti. Ama Berkan iyi bir oyuncudur ya.
0: Şalay'dan pas merkeze, daha doğrusu ceza alanına doğru sol çapraza gelen Deniz'e. Deniz topu sakladı, verdi, iadeyi de yaptı. Davinson Sanchez, Yunus Akgün merkezde topla buluştu. Çizgiye doğru Eren içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi var. Korner. 49. dakikadayız. İkinci devrede Galatasaray'ın 3. köşe vuruşu olacak bu. İlk ikisini içeyi kullanamamıştı sarı kırmızılılar. Sara'nın da köşe gönderine doğru gittiğini belirtelim.
1: Bekliyor muydun değişiklik Kerem?
0: Beklemiyordum.
1: Yani sence olmalı mıydı
0: Galatasaray? Söyleyeceğim. Gabriel Sara yaptı ortayı kale alanına doğru. Seken topa Şalay'ı sol ayağıyla vurdu. Zayıf bir vuruş oldu. Bence Barış'ın yerine Yunus'u çekip Patrakov'u 10 numaraya koymak daha doğru olabilirdi.
1: Ama Barış'ı çıkartmak istemedi hoca.
0: Çıkarmak istemedi. Bu arada hani çok da böyle %100 hemen olması gereken bir değişiklik mi dersen?
1: Değil
0: yani.
1: Bir de Barış'ı kızdırmam. Boz.
0: Yani bir...
1: Boz. Konuşamadım.
0: Bozmamak lazım.
1: Yani.
0: Öyle bir 57-58'i Galatasaray 0-0'la görürse değişiklikler olabilir ki hani ben Batrakov'un adını telaffuz ettim. Leroy Sané gerçeği de var.
1: Önce Sané girer sanki bence. Hiyerarşi anlamında.
0: Olabilir. Evet. Yunus da yerinde iyi bu arada. Yani hani Yunus'la da çok oynamaya aslında gerek yok. Davinson Sanchez. Yunus Akgün döndü, kaldı, yerde faul. Kaldı. Faul.
1: Tam Yunus'tan bahsettim.

0: aldı faaliyi. Evet. Çok da iyi ya.
1: Evet. Yunus Akgün serbest vuruşu kazandırdı takımına. Mamadou Sissoko faul yapan isim. Serbest vuruş için Gabriel Sara yine topun başında. Şalayon'a yakın.
0: Oradan Sara vurur bence.
1: Benzer bir yerden ilk yarı sanki böyle 1-1.5 metre geriden Sara kalecinin kapadığı köşeye doğru vurmuş, yerden seken topu Serhat taca çelmişti. Sara şu an topun başında yalnız. Orada barajın üstünden niye vurmadı diye eleştirdik. Bakalım burada ne yapacak?
2: Bayağı uzak ama ya.
1: Uzak. Gabriel Sara bu kez barajın üstünden vurdu ama top dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Hatta pilota geldiğinde açı hemen hemen mesafe olarak da ilk yarıdaki yerin aynısı olduğunu gördüm.
0: İlk başta bana da daha yakın gelmişti.
1: Bana da daha yakın geldi ama değilmiş. Tam olarak neredeyse aynı mesafeydi. Serhat uzun gönderdi, kale vuruşunu kullandı. Şov'dan önce Yunus, tekrar Şov topla buluştu. Geriye döndü Maglitsa'ya.
0: Ya Kocaelispor'da santrfor performansı çok çok kötü. Yani ne top alma noktasında, topu saklama noktasında, bağlantı kurma noktasında, kafa topu indirme, yani neredeyse santrforsuz oynuyor.
1: Acaba topla kaç kere buluştu? Şimdi yani, ben de ona bakayım.
0: Böyle alma anlamında da böyle bir şey yok çok.
1: 17 kere topla buluşmuş bu arada.
0: Çok buluya buluşmuş bence.
1: Evet. Ama bu 17 topla buluşmanın zaten 3'ü kendi ceza alanı içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi Galatasaray yer alanında, ceza alanını hariç tutarak kendi yer alanında, yani toplam 10 kere kendi yer alanında topla buluşmuş Ayı. Diğerleri de böyle hafif sol kanıda yakın noktalar.
0: Ya, topun arkasına iyi geçiyor bu arada.
1: Evet.
0: O ayrı konu, hani savunmasına çok yardımcı.
1: Çalışkanlığı var.
0: Ona bir şey demiyorum.
1: Barış Alper topu sakladı sağ kanatta. Yunus'u buldu. Yunus Akgün gönderdi ceza alanına. Düşünce iyi ama pasın şiddetini ayarlayamadı Yunus Akgün. Rafael Leao'nun koşusunu ödüllendirme niyetindeydi milli oyuncu.
0: Çok güzel bir koşu attı bu arada Leao. Zaten anca böyle bu koşularla delebilirsin. 11 kişi topun arkasına geçiyor. Kocaelispor. Evet. Santrfor da hep topun arkasında. Bir kere bir pozisyon değil. İlk devrede çok oldu bu.
1: Barış Alper, Gabriel Sara.
0: Yalnız çok temiz top oynuyor Kocaelispor. Şu anlamda faulsüz oynuyor yani.
1: Evet.
0: Bu güzel bir şey midir onu tartışırız ama en azından oyun çirkinleştirmiyor, onu söyleyebiliriz.
1: Evet, oyunu kesinlikle çirkinleştirmiyor. Körfez ekibi. Faul sayıları da sadece 5. Galatasaray'ın 9 faulü var. Şalay, Gabriel Sara'yı düşündü, araya girdi. Florian Aye, bu arada evet. Santrfor, kendi ceza alanının önünde araya girdi. Torreira pası sağ kanada. Şalay'ın ortasında Haydar'a ayak koydu. Galatasaray korner kullanacak. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Üst üste kornerler. İkinci yarının başında 54. dakikaya geldik bu arada. İkinci devrede henüz Galatasaray bir şey üretemedi. Onu da söyleyelim. Sağ kanattan Galatasaray korneri Saray'la kullandı. Arka direğe doğru Davinson yükseldi ama kafa vuruşu işaretli değil.
0: Fena kesmedi bu arada. Bu arada geriden hiç oyun kurmuyor Kocaelispor. Direkt uzun topla çıkıyor. İkinci topu almaya oynuyor. Ve bir köşeye atıyorlar out atışlarını. Doğru bir strateji bence. Bu sefer biraz merkeze attı kaleci ama o bilinçli değil. Ama ikinci topları almada da mahir değiller bugün. Çok tek taraflı bir oyun oluyor yani.
1: Maglitsa, Yunus'un ona baskısı var. Maglitsa, top Galatasaray yarı alanına geldi. Acaba taca mı bırakıyor diye düşündüm. Çizgiye paralel bir top attı Maglitsa. Top Galatasaray savunmasına geldi ve sarı kırmızılı takım yeniden bir atak organize etmeye çalışacak.
0: Çok düşük tempoyla oynuyor Galatasaray hocam.
1: Evet.
0: Temel problem bu.
1: Davinson'dan Abdülkerim'e. Rafael Leao geldi, aldı topu. Rafael Leao, Eren. Tekrar Leao. Yerden oynadı Deniz'e. Deniz'den tek top. Yunus'u düşündü, isabetli değil. Eren rakibini karşıladı. Müdahalesi var. sol sağa

0: Abdülkerim sonrasında Torreira araya girdi. Davinson Sanchez oynadı. Roland Chalai ile Torreira merkeze geldi. Çok da aslında iyi yerde top istedi Uruguaylı ama onu düşünmedi Chalai. Davinson Sanchez.
1: Çift santrfor gibi oynuyor bu arada Galatasaray.
0: Evet. Leao da iyice yanaştı ceza alanına. Abdülkerim.
1: O kadar kapanıyor ki.
0: Eren. Tekrar aldı topu Sara. Davinson. Pası yerden merkezde Leao'ya, tek top Torreira'ya, top kaybı Uruguaylı'dan. Baskı sonrasında Galatasaray topu kazanır gibi oldu ama Daniel Agüero'da kaldı. Sarı kırmızılı ekibin rakip alanda bir baskısı var. O baskı bir faulü beraberinde getirdi ve Deniz Gül'e sarı kart. Galatasaray formasıyla bugün ilk kez 11'de sahaya çıktı Deniz Gül. Ki Sporting maçında da bir kart görmüştü genç oyuncu. Bugün de sarı kartı gördü Deniz. Rakibinin ayağının ucuna doğru basmış. Daçişeli yerde kalan isimdi. Galatasaray savunmasının arkasına doğru atılan pas. Uğurcan Çakır çıktı. Uzun gönderdi Deniz'e doğru. Magdiçsa ile karşıladı Kocaeli Spor savunması. Ve bayrak havada offside.
1: Ben bir saniye Barış Alper değişikliği yapardım Kerem. Ufak ufak yapardım yani. 59-60.
0: Sane Barış Alper değişikliği uygun dedin. Sanıyorum Batrakov şu anda hazırlanıyor. Bence Barış Alper Batrakov değişikliği olacak.
1: Yunus sağ atar o zaman.
0: Yunus
1: çıkaramaz
0: geçecek
1: şu an.
0: Evet.
1: Bu arada Barış Alper de hani böyle hani sanki takım iyi oynuyor da Barış Alper çıksın mantığında değil. Hareket getirmek
0: hareket
1: lazım.
0: Hareket getirme anlamda.
1: Oyuna müdahale etmek lazım. Sane ile diye düşündüm.
0: Leao'yu çıkarabilir Sane, mi? Leao, 60 dakika belirlemiştir atıyorum.
1: Yani Leao'yu çıkarması...
0: Çıkarsa o yüzden olur.
1: Şu an kafama yatmaz.
0: Evet.
1: Çünkü o hücumda şu anki bütün işler oradan çıkıyor.
0: Yo, mantıklı olmaz bu arada ama hani evet, belki belli bir süre biçmiştir oyuncuya.
1: Ya Barış Alper'in çıkması da şöyle mantıklı mı diye konuşuruz belki ama biri çıkacak ya.
0: Evet.
1: Mecbur.
0: Biri çıkacağı için o Barış Alper olabilir.
1: Evet.
0: Bir dakika içerisinde araya gideceğiz. Bir duran top Galatasaray kullandı. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Barış sağ tarafta Saray'la paslaştı. Tekrar aldı topu. Barış Alper Yılmaz bir orta düşüncesi. Haydara'dan sekti. Top tekrar Barış'ta kaldı. Barış geriye döndü. Oyun durunca araya gideceğiz. Sara, Barış Alper... Barış'tan pas Torreira'ya. Torreira Davinson'la oynadı. Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Davinson döndü. Vurdu. Çok kötü bir vuruş. Out. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Skorboard kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

0: kendi soluma.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor. 68. dakika Galatasaray Kocaelispor mücadelesinde durum 0-0. Yunus yerden oynadı Deniz'e. Deniz topu aldı. Yerde kaldı. Savunmanın baskısı vardı. Gözler biren için hakeme döndü. Bekleyin diyor Atilla Karaoğlan. Bakalım pozisyona.
3: Hiçbir şey yok.
2: Deniz kurtulmaya çalışmış rakibinden. Kurtulamamış.
3: Bence kendini atmış hocam.
2: Gibi bir net sarı kart var, yani. Hatta, evet.
3: Net sarı kart.
2: Bir daha bakalım.
3: Hiç gerek yok yani Deniz evet. Gibi yetenekli.
2: Deniz bu arada bir şey beklemedi pozisyonda. Onu da söyleyeyim yani vücut dili bu pozisyon penaltı demiyordu Deniz'in. Hemen de kalktı toparlandı zaten. Batrakov. Batrakov Sara'nın yerine oyuna dahil oldu. Onu da söyleyelim. Sizden ayrı kaldığımız dilimlerde her iki yarı içinde bunu belirtiyorum. Maçta hiçbir şey olmadı. Bu arada da bir aksiyon görmedik. Yok, ve son 22 dakikaya girdik.
3: Maç çok kötü ama bir şey söyleyeyim
2: mi? Evet. İlk yarı yine hani müthiş bir oyun yoktu ama pozisyonları vardı Galatasaray'ın.
3: Leao da düştü biraz farkında mısın?
2: Batrakov omuz omuza indirdi rakibini. Eren'le oynadı. Gördün mü Batrakov'u? Bayağı sağlam durdu. Eren'den Batrakov'a. Batrakov ceza alanında Leao'yu buldu. Leao, Deniz. Deniz müdahale savunmadan korner. Biz de söyleyebilirsin.
3: Kocaelispor çok derinde savunuyor. Ne kadar daha devam ettirebilecekler bilmiyorum. Ya bir penaltı olacak bu gidişle. Bir şeyler olacak yani.
2: Evet. Galatasaray taraftarının çok büyük desteği var takımına. 70. dakika Batrakov yaptı ortayı. Kale alanına savunmanın müdahalesi var. Bir korner daha. Yine Galatasaray'ın üst üste köşe vuruşları kullandığı bir sekansa giriş yapmış bulunmaktayız. Bakalım devamını getirebilecek mi sarı kırmızılı takım? 15. korner bu. Batrakov yaptı ortayı. Kafa vuruşu savunmadan müdahale var. Şalay yükseldi. Bir kafa daha bu kez savunmadan. Cezaların içinde karambol. Roland Şalay'ı baskısı vardı rakibine. Top dışarı doğru gidiyor ve taç atışıyla Galatasaray oyuna devam edecek. Savunmanın çizgi üstünde bir müdahalesi var. Top içeri mi düşüyordu ondan? Çok emin değilim ilk anda. Ama kritik bir müdahale olduğu da kesin. Kornerde kafa vuruşu Davinson'dan. Savunma ayak koyuyor. Ardından cezalının içinde karambol. Deniz Gül'le çarpışan Kocaelisporlu oyuncu yerde kaldı. Top içeri mi düşüyordu sence?
3: Gidebilir. Direkten içeri de gidebilir. Direkten dışarı da gidebilirdi. Onu bilemeyiz Kerem. Ama güzel vurmuş.
2: Barış Şalay'ı buldu. Batrakov merkezde topu aldı. Pas Abdülkerim'e. Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim vurdu gol. Galatasaray öne geçiyor. 71. dakika. Abdülkerim Bardakçı uzaklardan denedi şansını. Ve Galatasaray'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Saha kenarında kulübenin arkasına gitti. Abdülkerim Bardakçı kızı ve eşiyle gol sevincini yaşadı. Abdülkerim'in golüyle Galatasaray baskısından netice almayı başardı. Burak Kural bir şekilde Galatasaray golü bulabilir dedi. Bu kadar kalabalık savunma, bu kadar derinde savunma her zaman çözüm getirmez. Ama çözümü böyle getireceği öngörülür müydü? Kalecinin de bu arada çok büyük hatası var. Böyle yerden seken toplarda Serhat bir zayıf karnı olduğunu hissettirmişti. Burada da topu ağlarda gördü.
3: Evet, çok net bir şekilde Kocaelispor'un daha ne diyelim dayanamayacağı belliydi açıkçası. Ama bu tip bir gol beklenir mi bilemem ama kalecinin
2: büyük hatası var.
3: Çok ciddi bir hatası var. İlk verilmeyen golde de ciddi bir hatası vardı sektirme noktasında. Ama genel olarak şunu söylemek gerekiyor. Kocaelispor genel olarak çok kötü hocam. Çok basit hata yaptılar. Yani Galatasaray'a karşı bu kadar basit hata yapamazsın. Ama Galatasaray'da önemli olan şudur hocam. çok iyi oynamasan da, gününde olmasan da kazanmaktır. Şampiyon takımların hüviyetinde bu yazar. Galatasaray'da tabii maç daha bitmedi ama bunu yakaladı.
2: Avantajı yakaladı.
3: Kesinlikle. Bunu da söylemek gerekiyor. Her zaman iyi oynayamazsınız hocam. Hele sert Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında. Kocaelispor için iyi bir şanstı ama çok kötü oynuyor Kocaelispor. Galatasaray'ın da kısmetine bu kadar kötü oynayan bir Kocaeli denk geldi ve skoru da şu an aldı. Yapılacak değişikliklerle bakalım neler olacak. Kocaelispor, ben buradan maç çevirebileceğini düşünmüyorum. Galatasaray yaptığı değişikliklerle bir gol daha bulabilir diye düşünüyorum.
2: İki takımın da birer hamle yaptığını bu arada söyleyeyim. İki takımda da 59. dakikada gerçekleşti değişiklikler. Agüero yerine Baku'ya bırakmıştı Kocaeli'de. Sara da Batrakol'da değişti. 11'de başlamamıştı Rus oyuncu bugün. İkinci devrede 59'da oyuna dahil oldu. Onun etkinliğini gördün mü?
3: Yok, bir etkinlik görmedim. Hücum anlamında hiçbir etkinlik yok Kocaeli Spor'da. Bu arada şeyi konuşuyorduk hatırlarsam. Bırakayım sana.
2: Eren sol tarafta çizgiye yakın aldı topu. Baskı altında sakladı. Darbeye rağmen ayakta kaldı ve Leao'yu buldu. Rafael Leao yerden Eren'e. Eren Leao'yu düşünüyor ama savunma karşıladı. Zuhru'yla baskısı vardı Galatasaraylı oyuncuların. Berkan'ın pasında Zuhru topu Galatasaray alanına gönderdi. Baskıyı görmüştü. Hiç risk almadı.
3: Şöyle bir şey. Şimdi bu kadar derinde savunursan gol yersin demiştik ya.
2: Evet.
3: Hani bu kadar bariz bir hata beklemedik belki ama o kadar derine gidince Abdülkerim baskısız o kadar rahat kaldı ki içeri de kesebilirdi. Vurduğu gol oldu. Yani şimdi derinde savunma yaparsın ama o alanında agresif olursun Kerem. Alanında agresif baskı. Baskı şiddetini, baskı zamanlamasını iyi ayarlarsın. Bu Kocaelispor'da olmayınca Abdülkerim elini kolunu sallayarak girdi oraya. Şansını denedi. Ve golü de buldu. Onun denemesi de önemli. Zaman zaman da dener zaten.
2: Denemezsen gol olmaz neticeyi.
3: Tabii ki. Ve yapardı yani Abdülkerim bunları. Ayağı da son derece iyi bir stoper.
2: 75. dakika sol taraftan Haydar Hay'la taç kullandı. Kocaeli Spor Galatasaray'ın baskısı eşliğinde top sağ kanat soldan sağa taşındı. Sousa, Taşdil'i orada paslaştılar. Tekrar aldı topu Sousa. İçeri doğru hareketlendi. Eren geldi, topu kazandırdı. Torreira, Yunus bıraktı. Biraz yavaş bir pas, kayarak bir müdahale. Top dışarıda, Galatasaray korner kullanacak.
3: Eren'i de beğendim ben.
2: Galatasaray'da Ugo Çukwu kenarda hazırlıklarını tamamlamış gibi görünüyor. Bir değişiklik yapacak sarı kırmızılı ekip. Yine bir korner kullanacak sarı kırmızılılar. Alexey Batrakov topun başındaki oyuncu.
3: Sané'yi falan sokmamasını ne diyorsun hocam? Dakika bu oldu.
2: Enteresan. 76. Batrakov yaptı ortayı, etkili de bir orta, karşıladı topu savunma. Torreira bir topuk pası düşündü, belki istediği gibi değildi ama top Batrakov'da kaldı.

0: Eren. Şalay. Şalay gönderdi ceza alanına. Şimdi Barış vücudunu koydu. Yunus'un vuruşunda top savunmadan döndü. Torreira tekte Barış'ın önüne indirdi. Barış yerde kaldı. Davinson Sanchez orada bir faul kararı var. Barış bu arada Davinson'un bacağının üstüne düştü. Yani Davinson da bir sakatlık geçirebilirdi. Bir faul kararı var. Tam batrakovluk yer. Onu söyleyeyim. Hafif sol çapraz. Ceza alanının hemen dışı. Yunus Akgün Galatasaray'da kenara geliyor. Bakalım kim girecek yerine. Ugo Çuk bu oyunda. Deniz Gül oyundan çıkıyor. Leroy Sané oyuna dahil oluyor. Bir santrfor, net bir santrfor yok Galatasaray'da sadece.
1: Bakalım Barış mı Leao'yu mu geçecek oraya? Bence Barış geçecek. Sence?
0: Bence de Barış geçecek.
1: Bu arada Tayfur Bingöl'ü gördüm. Bir oyuncu daha gördüm Kocaeli'de. Ama tam
0: Kocaeli Spor'da da değişiklikler var. Berkan kenara geliyor. Tayfur Bingöl. Berkan'ın yerine oyunda. Geçtiğimiz sezon sürpriz golleriyle adından sıkça söz ettirmişti Tayfur Bingöl. Aye kenara geldi. Metehan Altunbaş oyunda.
1: Tayfur'u da ilk Alanya Spor'da mı izlemiştim acaba?
0: Evet evet. Alanya Spor'da uzun süre oynadı. Batrakovluk yer dedim ama Batrakov topun başında yok. Roland Şalay'ı orada.
1: Kıdem var, kadem var.
0: Evet, kıdem burada öne çıktı. Roland Şalay topun başındaki oyuncu. Dakika 78. Serbest vuruşu kullanıyor Galatasaray. Roland Şalay'ı vurdu. Oo. Direkten döndü. İkinci pozisyon kaleci Serhat.
1: Çok iyi.
0: Çok iyi bir vuruş çıkardı Macar oyuncu ancak direkten geri geldi top. Galatasaray'ın karşılaşmadaki ikinci direği, toplamda üçüncü direk. İlk yarıda Agen'in de şutu direğe takılmıştı. Batrakov'un Dakşil'le mücadelesi vardı. Faul kararı var. Topa iki oyuncu birden gidiyordu. Hakemin düdüğünü sesini duymadı futbolcular. Mücadele devam etti. Davinson Sanchez bu arada rakip alandaydı.
1: O ayağına basmış yanlış.
0: Evet. Sonrasında rakibin ayağına bastı Davinson Sanchez. Roland Şalay'ın serbest vuruşu gerçekten çok iyi ve bu arada kaleci kurtarmış. Evet, direkten dönüyor ama kaleci Serhat Öztaşdeli'nin müdahalesi var. Bu da kayıtlara iyi bir kurtarış olarak geçer.
1: Kesinlikle.
0: Serhat uzun gönderdi Galatasaray savunmasının arkasına. Ceza alanını zorladı Kocaeli Spor. Metehan hareketliydi ama Davinson Sanchez araya girdi. Topu da taca gönderdi.
1: İlk defa böyle bir arkaya top attı ya.
0: Evet.
1: İlk defa heyecanlandı. Galatasaray stopu arkasına atılan bir topta.
0: Ya bugün Galatasaray'da neredeyse herhangi biri de stoper oynayabilirdi şu ana kadar. Dakşil'den pas, Tayfur ceza alanında vuruşunu yaptı. Savunmadan sekti. Top dışarı çıktı. Rahat bir maçtı Galatasaray stoperleri için ama
1: kesinlikle
0: bir de skor katkısı aldı. Stoperlerinden Galatasaray Abdülkerim'in golü var.
1: Ekstra işler işte bu tip maçları çözen. Çok iyi.
0: Tayfur Bingöl yaptı ortayı. Galatasaray savunması Abdülkerim Bardakçı'yla karşıladı topu.
1: Çünkü ilk devre sonunda daha çok üretti Galatasaray, doğru mu?
0: Evet.
1: İkinci devreye göre.
0: Evet, evet.
1: Rakamlara nasıl yansıdı bilmiyorum
0: i̇lk
1: ama.
0: İlk yarı genelinde de öyle zaten. Galatasaray'ın üretkenliği 45 dakikada ikinci yarıya göre daha iyiydi.
1: Bak pozisyon oldu.
0: Şimdi Tayfur verdi pasını. Çok kötü bir vuruş. Top dışarıda. Kocaeli Spor Galatasaray kalesini yokladı. Metehan'ın vuruşunda top dışarı gitti. İlk yarı 13 şutu var Galatasaray'ın. 6 isabet. İkinci yarı 11 şut, 1 isabet.
1: Ya. Belli oluyor zaten.
0: Aslında 2 isabet. Golle beraber Şalay'ın vuruşu da isabet sayılması lazım. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Doğru. Şalay'ın ikili isabet.
0: Kaleci Serhat'ın müdahalesi sonrası top direkten döndü. İstatistikte bir
1: yanlış
0: hata yakalamış olduk. Bir yazıyor çünkü. İsabet düşündü.
1: Hocam Kocaeli Spor'un golü beklentisi yine yüksek be. 0.52 yani bu kadar kısa oyuna rağmen çok yüksek buldum.
0: Agen'in pozisyonuna kaç yazıyor acaba?
1: Yani oraya herhalde bir şey, çok ekstra bir şey yazdı ki başka pozisyonu yok çünkü.

0: Davinson Sanchez'in uzaklaştırdığı top dışarıda, taç.
1: Galatasaray yine 36'yı bulmuş rakip ceza sahasında topla buluşmada.
0: Bu arada ilk yarı Galatasaray'ın da çok yüksek değildi, biliyor musun? İkinci devre kontrol edersen sanki ikinci devre daha çok topla buluşmuş da olabilir cezada.
1: İkinci devre 13.
0: 13 mi 13?
1: İlk devre 23 hocam. Ha,
0: 23 tamam. Yani... tamam, ben böyle 35. dakika gibi bakmıştım. Zaten devre sonunda bayağı pozisyona girmişti Galatasaray.
1: Yani gözlemimiz doğru. Doğru. Rakamlar da onu sağlıyor.
0: 82. dakika Haydara yerden oynadı. Davinson Sanchez araya girdi. Leroy Sané, Roland Şalay topu uzaklaştırdı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Sol kanattan taç kullanacak Kocaeli Spor. Dakika 82. Taç atışı kullanıldı. Hugo Çukwu vücudunu çok iyi kullandı. Topu aldı. Sonrasında baskı altında karar faul. Serbest vuruşla oyun devam edecek. Hugo Çukwu'yu da izliyoruz ama tabii epey dar bir zaman içinde.
1: Evet. Bir de maç kaotik bir hal aldı. Kocaelispor'da bir topa iki kişi falan basmaya başladı.
0: Evet.
1: Biraz bir şeyler yapmaya başladı. Onlar da Can Havli ile mi diyelim?
0: Evet. Abdülkerim'den uzun bir pas Barış Alper Yılmaz'a doğru Aydara göğsüyle indirdi. Şimdi Zucru. Daxel, Leao'dan baskı. Leao dokundu topa. Sonrasında Torreira, Batrokov'u düşündü. Pası isabetli değil. Daxel tekrar. Şov kalecisine döndü. Serhat. Yine uzun bir top Galatasaray yarı alanına. Abdülkerim karşıladı yine. Leroy Sané merkeze yaklaşmıştı. Topu aldı. Leroy Sané rakiplerinden kurtuldu. Sürdü topu. Leroy Sané çevirdi top yerden. Top. Rafael Leao döndü. Vurdu. Savunmadan seken top kalecide kaldı.
1: O hızını almışken bir anda o deselerasyonu yapıp pas atışı, ne klas bir oyuncu ya.
0: Evet. Haydara. Kocaelispor biraz daha öne çıkmaya başladı. Top kalecideyken direkt oynuyorlar. Hı hı. Ama topu aldığında Kocaelispor pas yaparak, hı hı, biraz daha öne hareketleniyor. Sousa. Tayfur'u düşündü. Eren'in baskısı var. Tayfur. Tekrar Sousa aldı topu. Daxtil. Sousa. Daxtil. Zucru topla buluştu. Batrakov'un baskısı vardı. Barış Alper de orada baskıya katıldı. Batrakov rakibini rahatsız etti. Serhat'a pas. Şov. Zucru. Uzun bir pas. Galatasaray savunmasının arkasına doğru. Abdülkerim kafayı vurdu. Sousa topu almıştı ama Davinson Sanchez araya girdi. Onun gönderdiği top rakip yarı alana. Matej Maglitsa'da. Kocaeli Spor baskı kurma çabası içerisinde. Şov. Zucru. Galatasaray'da hazırlık yapan oyuncular var. Az sonra değişiklikler gerçekleşecek. Sousa. Daxel. Geriye döndü.
1: Leo çok yoruldu hocam.
0: Evet. Kazımcan ve Jakobs'u gördüm. Sousa. 85. dakika. Kocaelispor ilk defa bu kadar çok top yaptı. Tayfur. İlk oyuncu arasında bir anlaşmazlık top kaybını beraberinde getirdi. Eren. Barış göğsüyle indirdi. Batrakov. Torreira.
1: İyi top.
0: Sonra Batrakov. Önce Torreira. Sonra Batrakov. Ardından Leao. Leao yerden oynamak istedi. Savunma araya giriyor. Leroy Sané'nin ceza alanına koşusu vardı. Rafael Leao yaptı ortayı. Top dışarıda. Leroy Sané arka direğe doğru hareketlenmişti. Kötü bir top oldu Portekizli'den.
1: Düşünce çok güzeldi, atamadı. Büyük ihtimalle çıkacak şu an.
0: Eren kenara geldi. Jakobs oyunda. Rafael Leao kenara geldi Galatasaray'da. Onun yerine de Kazımcan oyunda. Sol kanadı komple değiştirdi hoca. Bazen yapar. Arka

0: ünlü bekler nadir. Öyle bir durum şu anda. 86. dakikaya geldik.
1: Kocaeli değişiklik var.
0: Mamadou Sissoko kenarda, Uğurkan Yıldız oyunda. Orta alandan değişiklikler. Zuhro'nun yerine de Arda Özyar oyuna dahil oldu. Değişiklikler geldi. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan da. Arda Özyar da hücum oyuncusu akademiden. Uğurkan'dan top dışarıda. Taç. Sağ kanattan taç kullanacak sarı kırmızılılar. Patrakov uzun gönderdi. Şimdi kafayla indirilen top. Kazımcan vurdu. Kaleci Kazımcan tekrar gitti, aldı topu. Baskı altında Batrakov'u düşündü. Batrakov'dan baskı, Kazımcan eşlik etti. Araya girdi Galatasaray İsmail Jakobs'la. Jakobs çizgiye taşıdı topu. Jakobs'tan orta düşüncesi. Müdahale savunmadan oyun taç atışıyla devam edecek. 87. dakikadan çıkıyoruz. 88. dakikaya girmek üzereyiz karşılaşmada. İsmail Jakobs uzun bir taç. Kaleci Serhat ondan sekti top. Tekrar Jakobs'ta kaldı. Jakobs topu bıraktı. Top dışarıda ve taç kullanacak yine sarı kırmızılılar. Kazımcan yaptı ortasını. Leroy Sané ceza alanında bıraktı. Hugo Çuk bu orada. Son anda müdahale geldi savunmadan. Korner köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Hugo Çuk bu. Kaleyi yoklama düşüncesindeydi ama Daksil'den müdahale var. Sol kanattan köşe vuruşunu Alexey Batrakov'da kullanacak sarı kırmızılılar. Batrakov'dan bakalım etkili bir korner gelecek mi? Yaptı ortayı. Kaleciden müdahale var. Sousa 4 oyuncuyla geliyor. Kocaeli Spor, Galatasaray'da şimdi geride 4 kişi.
1: İyi döndü.
0: Sarı kırmızılı takımında geriye çok iyi döndüğünü belirtelim. Leroy Sané'den de iyi bir savunma katkısı var. Sol kanadı kullanmak istiyor Kocaeli Spor. Orta geldi ceza alanına, kafa vuruşu. Top dışarıda, out. Savunmadan mı sekti acaba diye baktım. İlk anda öyle gördüm. Kocaeli Sporlu oyuncularında bu arada korner beklentisi var. Bilmiyorum sen ilk etapta ben ne gördün?
1: İlk etapta ben de çarptı gördüm ama bakalım.
0: Bir daha bakacağız pozisyona.
1: Çarpmış sanki sağ
0: bana
1: ayağına.
0: Yine çarptı gibi geldi.
1: Sağ ayağına çarptı.
0: Yakın çekimde de çok iyi bir açı değildi bu arada. Ama ona rağmen yine bana çarpıyor gibi geldi. Taç kullandı Kocaeli Spor. Daksil geriye döndü. Serhat uzun gönderdi. Serhat sık sık gördük bunları. Davinson karşıladı. Tayfur indirdi. Davinson pas şimdi sol tarafa. Kocaeli Spor kalabalık geldi. Baku içeri çevrilen top. Bu arada yardımcının bayrağı var.
1: Oyna
0: hakem
1: dedi.
0: Gördüm dedi, oyna dedi. Leroy Sané sağ taraftan topla gitmek istedi. Orada
1: devam dedi.
0: Leroy Sané yerde kaldı, hakem bu müdahalede topa dedi. Oyun devam ediyor. 90. dakikadayız. Kocaeli Spor yükleniyor. Baku. Şov. Daksil. Uğurkan pası sağ kanada. Orta geldi. Ceza alanına doğru. Torreira kesti topu. Batrakov oraya gitti. Hugo Çuk bu. Hugo Çuk bu. Baskı altında vücudunu kullanarak topu taşımak istedi Hugo Çuk bu. Yerde kaldı. Pası isabetli değildi. Baskı altında çok ısrar etti Hugo Çuk bu. O da kendini göstermek tabii istiyor. En az 3 dakika ilave edildi mücadeleye. Top Kocaeli Spor'da. 90+1 az sonra A Spor ekranlarında olacak. Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinin tüm detayları bu ekranlarda konuşulacak. Kocaeli Spor son bölümde topun hakimi. Galatasaraylı oyuncular baskıyla biraz da pas kanallarını kapatmak amacıyla rakibinin oyun kurmasını zorlaştırıyor ama Serhat'a gelen her top şu anda da olduğu gibi Galatasaray

0: Galatasaray ceza alanına doğru gönderiliyor. Abdülkerim vuramadı bu kez. Savunma arkasına seken topu Davinson uzaklaştırdı ve oyun taç atışıyla devam edecek. Kocaeli tacı hızlı kullandı. Orta geldi, kalabalık noktaya. Jakobs orada. Taç. Bu kez sağ kanattan köşe gönderine yakın bir noktadan tacı kullanacak. Körfez ekibi Uğurkan Yıldız uzun bir taç hazırlığı yaptı. Uğurkan kullandı taçını. Savunmada Batrakov kafayı vuran isim. Top yeniden Kocaeli Spor'da. Dijkstil yaptı ortayı. Kafa vuruşu Uğurcan. Kocaeli Spor'un ilk isabetli şutu bu. 90+2'de geldi. Kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı. Oyuna sonradan dahil olan Arda Özyar kafayı vuran isim.
1: Bomboş kalmış.
0: Evet. Mesafe biraz uzak.
1: Darbeli vurması lazım evet. Orada.
0: Torreira indirdi. Batrakov yerden oynadı. Pası isabetli değil. Burak Kural çok teşekkür ediyorum. Teşekkür 90+2'yi bitirmek üzereyiz sevgili seyirciler. Skorboard'a noktayı koyuyoruz Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle. Şimdi 90+1 A Spor ekranlarında.

0: Efendim 90+1'e hoş geldiniz. Ramspark'ta Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Maçın şu ana kadarki tek golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi. Son bölüm ve son uzatma dakikasının içinde, hatta son bölümündeyiz. Kocaeli Spor orta yuvarlağın sol tarafından rakip yarı sahanın ilk metrelerinden bir serbest vuruş kullanacak. 90+4'e girdik. Roland Şalay sarı kart gördü sarı kırmızılı takımda. Rakibine yaptığı hareketin ardından 90+4 belki de son bir şans konuk Kocaeli Spor takımı için. Savunmadan da uzun boylu oyuncuların ileri doğru geldiğini görüyorum. Atilla Karaoğlan biraz daha geriden kullanın dedi serbest vuruşu. 90+4. dakika Galatasaray 1-0 önde. Henüz serbest vuruş kullanılmadı. Biraz yakındı baraj. Şimdi baraj serbest vuruş kullanıldı. Kafayla karşıladı savunma topu. Peşi sırada Atilla Karaoğlan mücadelenin son düdüğünü çaldı. Galatasaray Kocaeli Spor'u Abdülkerim'in golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti değerli izleyenler. Ve liderlik koltuğunu maç fazlasıyla o koltukta oturan Beşiktaş'tan geri aldı. Evet, 71. dakikada tek gol Abdülkerim Bardakçı'dan. Bu arada aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir karşısında 5-0'lık üstünlüğü vardı. O maç da bitti. Arkadaşlarım şimdi haber veriyor. Ve gündüz bölümünde de Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etmişti. Yarın akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesini de noktalamış olacağız. Az önce de vurguladığım gibi Galatasaray ligde 5 haftanın sonunda 13 puanla lider. Beşiktaş'ın 12, Ahmet Sportif Faaliyetlerinde ligin yeni takımı Ahmet'in de 10 puanı var. Kocaeli Spor bu yenilgiye rağmen 9 puanda kaldı. Sıralamadaki yeri 5'incilik oldu. Kasımpaşa, Kocaeli, Rize bu takımlar 9'ar puanda. 5 maça sahip Trabzonspor'un 7 puanı olduğunu 1. sayfada görüyoruz. Fenerbahçe 2. sayfada tıpkı Gaziantep Spor gibi Gaziantep'in 7 puanı var. Fenerbahçe'nin 6 puanı var. Yarınki maçtan sonra bu durum nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz efendim. Şimdi Levent abi, kolay bir maç olmadı. Kocaeli Spor maçları Galatasaray açısından aslında bakarsan böyle tehditkar geçiyor bir süredir. Deplasmanda, iç sahada. Bugün Kocaeli Spor için sadece bir yönünü yaparken vardı. Yani savunurken vardı. Osimhen'in yokluğunun ne derece büyük bir dezavantajı oldu hepimizin malumu. Onun yokluğunda Deniz'i nasıl buldun? Kanatlar Barış ve Leao iyi çalıştı mı? Önümüzdeki hafta bir Trabzonspor deplasmanı var. Neleri eksik gördün? Neleri umut var gördün? İlk yorumun nasıl olacak?
1: Şimdi sevgili Ender, herkese yayınlar diliyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Sporting Lisbon yenilgisinden sonra Galatasaray'ın böyle güçlü bir rakiple karşılaşması, kendisine ters gelen bir rakiple karşılaşmasında tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray önemli bir 3 puan aldı. Kolay bir rakip değil, çünkü maçtan evvel Okan Buruk inşallah kazanırız dedi yayıncı kuruluşa. Yani inşallah kazanırız lafı çok şey anlatıyor. Çünkü gerçekten senin söylediğin sözden içinde şifre Osimhen. Osimhen'siz Galatasaray takımı yani dağınık bir takım haline geliyor. Liderini kaybetmiş, o enerjisini, hücum zenginliğini, önde pres yapmasını. Şimdi bundan şöyle der çıkaracağız. Osimhen herhalde Okan Hoca yatıp kalkıp bir an eve gel diyordur Osimhen. Tabii. Ona tabii bir ihtiyacı vardır. Duyduğumuz kadarıyla Trabzon maçı yetişecek diyorlar.
0: Kadroda olacak diye haberler geliyor.
1: Kadroda olursa yetişip oynayacak demektir. Ben öyle sakatım, kadroda sonra gireceğim, bunlara katılmıyorum ben. Bir ikincisi, Leao ile Galatasaray takım henüz birbirine ısınmamış. Çünkü maç içerisinde Leao'nun yapmak istediği takım anlamadı. Bunu Leao hocam iyi anlatır. Çünkü dikine top atan bir oyuncu. Yani direkt çabuk mesafeyi kısaltan, Galatasaray'a çok fazla set oyununda kalıyorlar. Ver. Baba dönüyor bir top atıyor. Orada o topu tuttun, döndün, gidersin, pozisyon bulursun yanaşırsan bunlara. Yıllardan beri söylediğim bir gerçek var. Galatasaray'ın kanatları çalışmıyor. Sezon başında da Osimhen'in şikayeti buydu. Ben yeterince orta ve pas alamıyorum kenarlardan demişti. Hala da alamıyor. Şimdi sağ tarafta Barış'a bakıyoruz. 45. dakikada bir tane bir pası var Yunus'a. Yunus da verdi Leao'ya. Leao kaçırdı.
0: Bir Barış'ın rakamlarını rica edeyim.
1: Ona bir bakalım. Yani mücadelesi bir şey var ama 3 top kaybı yaptı 3 dakika içerisinde. Sonra Agi'nin direkten dönen topu öncesi topu kaptıran, yanlış pas yapan Barış'tı. Ben notlarımı almışım burada. Galatasaray bu kanatları çalışmıyor. Çünkü bir de şimdi Leao daha etkili olabilirdi. Ama çok açılmadı Kocaeli, senin söylediğin gibi. Kompak oynadı. Yani 30 metrede top oynadı. Kıstırırsan bir kontratak, orada golü bulurum dedi. Bir tek Agi ile buldular biliyorsun. Başka net pozisyonları yok akılda kalan. Ama Galatasaray'ın Deniz'in direkten dönen bir şutu. Sonra 45 artılarda 3 tane pozisyon var ki Eren'in
0: ya
1: pozisyonu.
0: Ya ve Abdülkerim'in pozisyonları tamam, var.
1: Eren'in var. Eren kafayla vurdu ya yere. Mesela şimdi Rea hocam tekniği yüksek bir hocadı. Ona gelse köşede alacak göğsünü.
0: Barış'ın rakamları bu arada Levent abi. 11'de 4 ikili mücadelesi. Diğer şey bölümde de bunun devamı şeyi var mı?
1: Bu yalnız bunu iyileştiren nedir biliyor musun? İkinci yarıdaki oyundur. Birinci yarıdaki performansına bakarsan aynı Barış çıkmaz. Çok pas hatası yaptığını, çok top kaybı yaptığını söyleyebiliriz.
0: 11'de 4 ikili mücadele çok güçlü değil zaten, iyi değil.
1: İyi olmadığını gösteriyor. Doğru söylüyorsun. Yani ben Galatasaray açısından olaya böyle bakıyorum. Leao ile eğer anlaşırsa Galatasaray futbol, ne kadar futbolcu ne kadar birlikte antrenman yaparlarsa onun ne yapmak istedikleri, nasıl atacak paslarına, nasıl hamle yapmaları gerektiğini göreceklerdir diye, öğreneceklerdir diye düşünüyorum. Yine teknik olay açısından Leao hocanın alanına girmeyeceğim ama futbolda sabit oynayarak bir yere gelemezsin. Topla çok çabuk yer değiştirmen lazım. Ne kadar çok alan boşaltırsan, ne kadar çok hareket olursan, değil mi ona? Mobil deniyorlarda yaparsan saha içerisinde, o zaman rakibi eksiltme şansın olur. Bu kapanan rakiplere karşı. İşin gerçeği bu. Yani Galatasaray, Okan Hoca'nın, ben şöyle Okan Hoca'yı eleştiriyorum. İki tane yorum var. Osimhen sizde bir oyunun ileride gerçekleştiğini düşünün.

0: ederek ona göre bir oyun planlaması evet. gerekir. Bir teknik adamın görevi budur. Olur, herkes sakatlanabilir. Osimhen çok önemli bir...
1: En büyük eleştiri o noktada zaten.
0: Orada yapıyorum. İkincisi de ne olurdu Sporting Lisbon'da Barış ise Deniz Gül santrafor oynasaydı? Ne fark edecekti? En azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir iki hareketi beğenmedim. İkinci yarıda kendini kolay falan bıraktı bu işlerde. Bırakmaması gerekiyor. Klasik Türk oyuncusu olmamak gerekiyor. Mücadelende ilk yarıda mücadelecisin. İkinci yarıda bunu yaptın yani fazlasıyla. Yapmasın. Oynayabilirdin onunla. Daha doğru oldu. En azından Barış'ın o defansa katkısı yapmasından yapacağı katkıdan faydalanabilirdin. Ama orada tabii ki hocam o akşamleyin programa bağlandı, dinledim. Kırmızı kart, kırmızı kart hocam, öyle değil mi? Karnına vuruyor tekmeyi Sporting Lisbon'da. Penaltı kimine göre yerden var diyor, kimine diyor bilmiyorum ben ona.
2: Penaltıyı aldı. Kendi taktı aldı. Şimdi
0: kendi mi taktı orada?
2: Penaltıda yanında koşan kimdi? Jakobs'tu.
0: Evet.
2: Jakobs'un ayak...
0: Sen oynama alanı var dedin.
2: Şimdi, ayak senkronizasyonu doğru gidiyor. Doğru yöne paralel gidiyorlar. Suarez ayağını takınca sol ayağı Jakobs'u sanki önüne hamleymiş gibi çektirdi. Çekince de takılma gerçekleşti. Bunu
0: VAR'daki adamlar anlamıyorsa, futbol bilgisi yoksa.
2: Bu temaslı olduğu için VAR devre dışı kalıyor orada. Anladım. Ama öbür tarafta karına gelen tekmede
0: VAR'ın devreye girmesi lazım. Yani sonuçta şu, bugün için Galatasaray açısından bu çok önemli futbolcular için. Bak, yönetim için de çok önemliydi. Çok sıkıntılı döndüler şeyden.
1: Lisbon'dan
0: sıkıntılı döndüler. Bak sıkıntı, yani bazı dip dalgaları başka dip dalgalarına da neden olur. Unutmayalım bunu. Yani kolay bir şey değil. Fenerbahçe maçının dip dalgası kolay bir şey değildi. Yani İsmail Kartal gitti geldi. Bir gün sonra geldi falan hatırlarsan. Yani herkes herkese dip dalgası yaşayabilir bu konularda. Çok sıkıntılı olmuştu. Çünkü Galatasaray'ın geçen sene oynayan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncuların bir kısmı formsuz. Mesela Abdülkerim'le ilgili sıkıntılar vardı. Bugün Abdülkerim golü attı. Ya takımı kurtardı yani sonuçta. Neden ben oynatılmıyorum mesajını verdi hocaya bence burada. Hala ısrarla Lesle ile oynamaya
1: daha
0: çalışıyor.
1: Daha hızlı diye evet. Jakobs'u denedim demişti. Tam,
0: doğru ama sonuçta Jakobs'a da hocamın dediği gibi adam penaltıyı aldı. Jakobs'un ister dahil olsun ister olmasın. Hakem bunu verdi gitti. Yani orijinal stoperlerle oynamak, aldın orijinal stoper hocam dedi ya, Leipzig'in antrenmanlı geldi dedi. Leipzig'in antrenmanlı gelen bir adam için hazır değil diyemezsin. Bak ben bunu eleştiriyorum. 1.96 adam, değil mi, sol ayaklı, hızlı, çabuk bir oyuncu. Belki de o duran toplarda, senin kullanan duran toplarda kafa vuruşlarıyla etkili olacak.
1: Bir şey abi diyorsun değil mi?
0: Bir şey abi, yani sen bugün maçtan evvel hazır değil, hazır değil. Ya hiç mi hazır değil abi? Galatasaray takımı 5 tane transfer yapıyor. Leo hazır değil. Bisuabi hazır değil. Bir Lesle hazır geldi oynayan. Batrakov değil. Yani baktığımız zaman diğer bir transfer de o da hazır.
3: Lesli kampa geldi zaten. O evet, orada hazırlandı.
0: 15'inde gelmiş. Şunu söylemeye çalışıyorum sevgilenler. Yani bunlar bahane değil ya. Bunlar bahane değil. Burada ben Okan Hoca'ya şunu görmek istiyorum. Osimhen'si oynayabilirsin. Geçen sene de kolu kırıldı. Öyle veya böyle Icardi ile oynadın. İyi oynadı, kötü oynadı ama santrfor değil mi? Orijin santrfor. Ya orijin santrfor ile oynayacaksın ya. Bununla oynarsan daha genç, 20 yaşında Deniz. Sırtı dönük oynamaya çalışıyor. Kuvvetli bir oyuncu. Tabii ki orada vurdu. Bir şanssız bir pozisyon yaşandı. Yani burada faul, gol iptal oldu. Hoca mutlaka değerlendirmesi çıktı. Yani sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Galatasaray kazanması gereken veya puan alması gereken Lisbon deplasmanından hem kendi hatalarından hem hakem hatalarından dolayı o puanı alamadı. Bugün Kocaeli'ne eğer takılsaydı türbünün bakış açısı çok farklı olurdu. İkinci de türbün yeterli.
1: O nedenle 1-0 değerli bir galibiyet.
0: Yarım 0 olsun benim olsun mantığı evet, var ya. Evet. Bugün Galatasaray için tabela üzerinden okursak kıymetli 3 puan aldı.
1: Peki daha detaylandıracağız. Arkadaşlarım şöyle bir karşılaştırma yaptık. Yani Osimhen'in yokluğunda geçen yıl Mauro Icardi oynamıştı. Şimdi Deniz Gül var. Ne oldu? Icardi bütün bir sezon sadece 1345 dakika forma giymiş toplamda. Geçen yıl. Deniz de geçen yıl Portekiz'de 1180 dakika forma giymiş. 14 gol 1 asist üretmiş geçen yıl burada. Icardi. Deniz'in de Portekiz'de 5 gol 1 asisti var. Gol beklentilerini, performanslarını görüyorsunuz burada. İkili mücadele, hava topu. Şimdi Reha Hocam, Levent abiyle de öyle başlamıştım. Buradaki en temel problem Osimhen'in yokluğu.
4: Evet.
1: Osimhen'in yokluğunda bir B planı üretmeniz lazım. Ve Osimhen'in yokluğunda bir oyuncunun o gol yükünü üstlenmesi lazım. Ya da o bölgedeki o arayışı yapması lazım. Tabii ona destek verecek forvet arkasındakiler, kanattakiler vesaire vesaire. Takımın kalanı önemli. Galatasaray nasıl bir B planı üretecek? Okan Buruk, ben şunu demiyorum. Osimhen varsa Osimhen'in üzerine oyun kurarsın. Bu çok doğal. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Osimhen gibi bir oyuncu varken Osimhen'in üzerine oyunu kurmak. Ama B ve C planları da olması gerekir. Bunu nasıl üretecek Galatasaray? Bugünkü galibiyeti bir de o pencereden yorumlayalım ki önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanı var ve Osimhen oynayabilir haberleri gelse de yine de bir soru işareti var kenarında.
3: Evet. Ya Deniz'den başlayalım o zaman. Yani bir kere Deniz şunu gösterdi. İyi niyetli koşu özellikle, yani Galatasaray'da yama yapmaya, Barış Alper'i orada oynatmaya gerek olmadığını bize gösterdi bir kere. Alıp bir pozisyonda bir santrof olarak birebir dönmesi, devam edip gösterip sol ayağına doğru çektikten sonra gol olur olmaz. Uzak köşeye, yakın köşeye değil, o santrofor vuruşudur, top direkten dönen. Birinci sınıf hareket yaptı.
1: Doğru.
3: Ben oyundan niye çıktığını da anlamış değilim. Barış Alper'i çıkaracaksın. Deniz kalacak, oynayacak. Bu oyuncunun oynamaya, maç ritmine, birbirlerine alışmasına gerek var. Tabii ki Osimhen geldi, Osimhen oynayacak ama
1: o ayrı bir şey.
3: Eğer böyle bir şey, böyle bir alan yaratılmışsa oynasın oyuncu. Sırtı dönük, iyi, hava toplarında iyi. Yani tabii ki Osimhen'in arkasında bekleyecek genç, ama diyebilir miyiz ya bu kötü transfer? Hayır, kötü transfer diyemezsin. Bir de genç, çaylak, oynadıkça daha iyi de olacak Deniz Gül. Bana göre Galatasaray doğru bir transfer yapmıştır. Sabretsinler, enteresan bir maç olur ya, bu kaçırılır mı falan. Yani işte Galatasaray taraftarı diyecek ya, bu da kaçar, bunu at artık falan, kaçırabilir Deniz. Ama oynadıkça daha iyi olacak.
1: Tabii.
3: Yani daha ritim
1: daha
3: tutacak.
1: Çok genç.
3: Daha böyle sezgisi gelişecek. Bir santrofor için birçok parametre varsa en önemli futbolda sezgi gol kurtarır, sezgi gol yaptırır. Sezgisi de gelişecek. Oyun bilgisi, tecrübesi, çaylaklığını atacak.
1: Ama maç ama ritmi artmalı. Artacak. Yani maç sayısı artmalı.
3: Tabii, kesinlikle. Kumaşı var bir kere. En önemlisi bu. Buradan başlamak gerekir. Bugün niye bu maç zordu biliyor musun Ender? En önemli bir şeyi unutmamak. İki tane açıdan önemlidir. Bir, Şampiyonlar Ligi dönüşü böyle maçlar zordur. Senin rakibin bütün hafta dinlenmiş. Sen dışarıda oynamışsın, gelmişsin, mağlup olmuşsun. Yani hem mental hem de fiziksel olarak yıpranmışsın. Şampiyonlar Ligi'nden sonra geldiğin ilk maçta tekrar konsantrasyonunu sahaya vermek kolay değil. Bu bir. İkincisi, en önemli ne Galatasaray için? Galatasaray Beşiktaş yenince liderlik bir maç fazlasıyla Beşiktaş dedi. Evet. Tekrar bu galibiyette liderliği aldı.
1: Evet.
3: Bu çok önemli. Hem Şampiyonlar Ligi dönüşü hem de liderliği tekrar geriye alması Galatasaray açısından. Galatasaray'ın özellikle bugün oynadığı oyunla ilgili şunu net bir şekilde söyleyeyim. Oyun olarak Kocaeli Spor'u bugün Galatasaray ezmiştir. İkinci yarı 4-4'lük oynamasa bile
1: isabetli şutu Kocaeli'nin 90+1'de.
3: Bir de düşün.
1: Yani direkt isabetli şut sayılmadığı için
3: evet.
1: Söylüyorum.
3: Ya Galatasaray'ın, bak Galatasaray'ın bir şey var. Oyun yoğunluğu, bak. Oyun yoğunluğu özellikle öyle bir yoğunluk yaptı. 30'da 45 ve uzatmalar arası maç 3-0 olurdu, maçın fişini çekerdi. Evet, orada Osimhen olsaydı maç zaten 3-0 olmuştu.
1: Orada zaten.
3: Şimdi o yoğunluk, o yoğunlukla yani neredeyse rakibi 6 pasına etti. Bırak ceza sahası içine, orada oynanmaya başladı artık oyun. Yani Galatasaray'ın bu, hem hafta içi maç oynuyorsunuz, hem Portekiz'den buraya uçup geliyorsunuz. Tekrar bu yoğunluğu yapıyorsunuz ve de bütün hafta dinlenmiş, 9 puanı olan, yani yense Galatasaray'a 12 puanla zirvede olacak Beşiktaş'ta bir Kocaeli ile oynuyorsunuz. Sezonu iyi başlamış bir Kocaeli ile. Yani Galatasaray'ın ikinci yarıda, bak, ikinci yarı ile ilgili çok enteresan bir şey var Ender. İkinci yarı yine gol pozisyonuna girdi, yine oyunu kontrol etti. Okan Buruk doğru oyuncu değişiklikleri yaptı. O Leslie düşen orta sahaya düştü bir ara, alması doğru. Hiç. En önemli şey biliyor musun? Okan Buruk burada bir ders çıkarmalı. Bak, Sporting Lisbon maçın çok rahat kazanırdı Galatasaray.
0: Bu orta saha hamlelerini yapsaydı hocam.
3: Orta saha en önemli ne biliyor musun Levent abi? Şimdi çağımızdaki en önemli özelliklerinden biri, bir planla başlarsın. Oyun ama hibrite döndü. Yani hibrit de oyunda değişkenlikler oyunun
1: ne
3: durumuna göre var. Bu ne demek? Çok güzel Ender. İlk yarı Sporting Lisbon'a topa sahip oldun, bastın, gol attın, tek gol oynuyorsun, hiçbir sıkıntı yok. İkinci yarı, yani oyunun durumu hibrit, sana sen rakip, şimdi

0: rakip sana istediği şeyleri yaptırdı. Yine topu bıraktı, seni uyuttu, bir şekilde ikinci yarı goller buldu. Sen rakibi istemediği şeyleri saha içinde yaptırmalısın. Rakibin tuzağına sen düşmemelisin. Saha içinde sen tuzak kurmalısın. Hibrit oyun derken sen topa sahip oldun, önüne bastın, 1-0 öne geçtin. İkinci yarı ver topu ona. Ver. Ne yap? Ya topu ver Sporting Lisbon'a orta sahada. 2/3 olan alanda bekle. Bir de atletik hızlı oyuncuların var senin.
1: Kompakt oynayacağız dedi, oynamadı işte.
0: Bak şimdi Levent abi 1-0. Tabii, ya tabii, burada bu, bak şimdi burada topu rakibe vermek işte ya işte savunmaya çekilmek etmek, iyi oynadık falan değil. Adamların zaten hikayesi bu. Adamlar uyuta uyuta sana topu vererek oynuyor, gelmiyor karşılama. Beşli karşıladı bir ara, dörtlü vesaire bir şeyler yaptı Lisbon. Ama sana 3 tane gol attı ya. Evet katılıyorum, penaltısı verilmedi. Evet kırmızı kart, ama hibrit dediğim bu. Bugün ne oldu? İkinci yarı son 20 dakika 25 dakika Galatasaray bekledi. Yine pozisyona girdi, doğru mu? Lao'la çıktı, Barış'la çıktı. Sana oyuna girdi, sana ile çıktı.
1: Hocam bir dakika, bir şey soracağım sana. Sen top oynadığın için iki yan tarafta da şunu söylüyorum. Bazen zekiyse bir takım rakibin oyununu da çözer, kendi oyun içinde bir oyun geliştirir.
0: İşte, zaman için. Demek
1: o hibrit oyunu. Tabii canım, geliştirir o... Şimdi. Ben derim ki beyler birazcık oyuncu dersi, çıkma, çıkma, çıkma. Arkada Popescu öyle diyordu. Çıkma. Ya her şey taktik dedi. Benim ben oynarım hocam, bilir bunu. O ben oynarım. Içi, rakip ne oynarsın diye bir mantık yok hocam.
2: Var mı öyle? Bravo.
1: Yok. Ne mi hocam?
2: Ama. Bak şimdi. Öyle bir saha içi mesela Popescu dediğin için söylüyorum.
1: Bu defansın
2: öyle
1: arkası.
2: Bir saha içi figürü var mı şu anda Galatasaray?
1: Yok, işte onu söylüyorum.
0: Ya yok, yok. Öyle bir oyun lideri diyorsun. Yok. Evet, yani yok. Oyun lideri derken tabii şimdi Sanchez'e mesela aynı şekilde Torreira bir liderliği var, ama takım liderliği, oyun liderliği senin dediğin başka çok doğru, şey. Başka bir şey. Şimdi evet. Orada tempoyu belirleyeceksin. Yani tempoyu belirleyeceksin. Ne yapacaksın? Oyunun temposunu yükseltip düşüreceksin. Topu hareketlendiren oyuncu olacaksın. Tabii. Burada tabii Galatasaray'ın eksiği var. Ama Galatasaray'ın az önce söylediğim gibi Levent abi yani, söylediği konu yani oyunun farklı durumları işte benim anlatım. Evet. Değişkenlikleri var oyun içinde Ender.
1: Bunu çözecek oyuncu hocam.
0: Bak şimdi oyuncu çözecek. Antrenör de verecek.
1: Tamam,
0: ikinci
1: gelecek
0: edecek,
1: kenara
0: iki
1: konuşacak bunu.
0: Tabii, hayır konuşacak. Antrenör de devre arası girdin ya. Evet. Çocuklar 2/3 olan oranında sahada bekleyeceğiz. Rakip o santra yuvarlığı var ya, orada bekleyeceğiz. Önde basmayacağız. Verelim birazcık oynasın Lisbon topu. Tamam. Burada amaç az
1: kim
0: önce söyledim ya.
1: Kim bunu hocam?
0: Hibrit.
1: Hoca söyleyecek.
0: Hoca söyleyecek. Tabii, Okan Buruk söyleyecek. Işte şimdi hibrit bir oyun demek istedim. Önde bastın, oyunun durumuna ve skor aldın, ilk yarıyı çok iyi oynadın. İkinci yarı sıkıntı. Çek de ki kenardan müdahale et. Bir numaralı planlı. İki de kenardan, iki böyle kaldır. Ondan sonra ikiyi de...
1: Ama bu antrenmanda konuşacak bir şey hocam.
0: Tabii.
1: Antrenman için derken 2 diyeceksin, 2 yapacaksın, herkes ya, anlayacak abi, ona geçecek
0: tabii,
1: plana.
0: Mutlaka bak onu söylüyor. Yani bunları tabii belirliyordur, ediyordur, söylüyordur. Antrenmanda tabii 1, 2 veya 3 farklı böyle planlarla tabii oynayacaktır. Dediğim az önceki bu esnekliği Okan Buruk'un biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde özellikle veya derbilerde de öne geçtiği zaman göstermesi gerekir. Çünkü oyun dediğim gibi hibrit yapı. Hibrit yapı değişkenlikler oyunun durumlarıyla bağlı.
1: Liverpool'a yaptılar mı yani, hocam işte?
0: Ya orada komple yani o dediğim gibi sen de zaten maç dedin. Orta sahada bekleder, kompak oynaman evet. Gerek öyle oynadı. Burada bak Liverpool gibi değil. İlk yarı mükemmel oynadın. İkinci yarıya çıktın.
1: Ya yediğin rakip, golde şanssız bir gol oldu hocam. Geldi araya vurdu, düştü bak, gol oldu.
0: Levent abi, ben goller skor için söylemiyorum. Galatasaray mağlup olduğu için değil. Şimdi bu Liverpool maçı olsa tamam, zaten topa sahip olup önde oynayamazsın, beklersin. Burada iki maçı da öyle yendin Liverpool'a, topu bıraktın.
1: Doğru, bravo.
0: Şimdi ilk yarı topa sen, Sporting Lisbon sana bıraktı. Sen istediğin gibi oynadın. Tamam, ikinci yarıya girdin. Önde bir de girdin. İkinci yarı yap bakalım. Devre arasında ki birazcık verelim. Bizim de oyun felsefemiz aynı. Yine buraya geldik, galip geleceğiz, ama felsefede ne gibi var? Önde basacağımıza. Bırakın rakibi orta sahaya gelin, rakibi bırakın bir topu karşılayın. Amaç burada skoru korumak değil. Oyunculara Okan Hoca mutlaka söyler. Skora korumak da değil burada benim söylediğim. Yine ikinci, üçüncü golü bulmak. Anladın mı Levent abi? Ya burada ne biliyor musun? Savunmayı hücumun bir parçası olarak kullanması gerek Galatasaray'ın. Özellikle Sporting Lisbon maçında. Hibrit yapı demek istediğim oydu.
2: Bir şeye de bir bakalım mı? Şimdi bugün de golü Abdülkerim attı örneğin. Osimhen'in olmadığı zaman kim üstlenecek bu rolü? Şimdi bugünkü oynayabilecek isimler üzerinden düşündük. Sen de gerçi sonradan Batrakov'la birlikte oyuna dahil oldu, ama bu oyuncular Barış, Yunus, Sane, Batrakov şu ana kadar 4 oyuncu

0: bir gol bir asist üretebilmiş. Yani beşer maçı var Barış'ın, Yunus'un, Sane'nin, Batrakov'un 3 maçı var da, ama bu 4 oyuncudan bir gol bir asist gelmiş. Kimden gelmiş goller? Galatasaray gol atamıyor mu? Atıyor tabii de. Bir de ona bakalım. O da gelecek şimdi. Yani buradaki sorunu çözmek lazım. Şimdi Osimhen 6 gol 2 asisti var. Daha şu kadar zaman.
1: Tabii takım Osimhen'e yaslanmış.
0: Sara 2 gol 2 asist yapmış.
1: Çok net.
0: Yunus, Şalay, Torreira. Yani örneğin savunmacılar gol atmış, orta sahalar gol atmış. Ve Osimhen'le diğerleri. Yani şeklinde bir görüntü var ortada.
1: Öyle.
0: Buna bir çözüm bulması
2: Barış gerekiyor. Barış Alper'in golü yok değil mi ligde?
0: Yok yok. Yok.
1: Bak, söylüyoruz.
0: Bak, düşün,
1: işte.
0: az önce kullandık.
2: Evet, evet, orada da.
1: Oradan 4 lider kim yapacak acaba? Bir tek Yunus yapar.
0: Yunus'un bir golü var.
1: Hayır, Yunus belki orada konuşarak yapar. Ama o da mesela kızdı bir kenarda, sistem etti Barış'a. Ne yapayım dedi Barış falan. Öyle yapamaz. Yapamaz onlar. Öyle, bu liderlik farklı bir şey. Lider dediğin adam, ben sahada seyrettiğimde Hacı'ydı ya. Hacı ya bütün takıma yükleniyordu. Bambaşka. Hacı diyordu. Bambaşka. Ya Emre ile Okan ATV yayına çıktıklarında ben de yayınladım. Ne dedi biliyor musun? Nasıl Hacı ile çok bağırıyor. Aman dedi, bağırsın dedi ya. O bağırsa işler iyi gidiyor. Bağırmasa işler kötü gidiyordur dedi.
0: Doğru. Bak,
1: şimdi bu liderlik başka bir şey hocam.
0: Başka
1: yani.
0: Bir şey.
1: Başka bir şey.
2: Lider olunmaz biliyorsun. Lider doğulur yani.
0: Mustafa
2: yani,
0: hocam şu rakamı yani şu barkoyu özellikle gösterdim. Çünkü
1: bak abi.
0: Evet, Osimhen varsa Osimhen sorunu çözüyor. Kilidi de açıyor. Her türlü işlevi görüyor. Yani İsviçre çakısı mıydı?
2: Tabii tabii. İsviçre.
0: O İsviçre çakısı gibi adam. Her işe yarıyor. Ama bir de onun yokluğu gibi bir opsiyon var. O zaman ne olacak? Şuraya baktığımız zaman da mutlaka bu oyuncuların skor üretmesi gerekiyor. Şimdi buna tabii Leao'yu da dahil edeceğiz. Leao da orada asıl görev alacak olan isim Leao olacak tabii. Bu isimlerin mutlaka katkıda bulunması lazım ki Galatasaray çok zorlu bir Şampiyonlar Ligi fikstürü de var çünkü.
3: Sondan başlarsak, az önce anlattığınız o dönemde takımın içinde oyunu yönlendiren Popescu var, Hacı var.
0: Tabii.
3: Hacı başlı başına bir saha içerisinde oyunun her tarafına dokunan bir oyuncuydu. Skor değiştiren bir yetenekti. Müthiş
1: hocam
3: bir oyuncuydu.
1: Hocam hakem de o zaman.
3: Tabii.
0: Tabii tabii.
3: Müthişti yani, oyunu o yönetiyordu.
1: Duyuyordun bunu değil mi?
3: Tabii, sahanın içerisinde duyuyorsun. Herkes de ona saygı duyuyordu. Verdiği bütün direktifleri herkes tamam diyordu. Böyle
1: kaçıl,
3: bir oyuncuydu.
1: Kaçıl kenara, kaçıl diyor falan.
0: O şimdi aynı. Bambaşka bir seviye.
3: Skor değiştiriyordu, tabela yapıyordu. Maçı hocam alıyordu tek başına. Öyle bir oyuncuydu. Şimdi dönüyoruz bugünümüze. Kim var? Osimhen var. Osimhen yok olduğu zaman Galatasaray kayboluyor. Sıkıntı yaşıyor. Büyük sıkıntı yaşıyor. Bunun çözülmesi lazım.
1: Schneider gibi adam lazım.
0: Ya da.
3: Deniz'e baktığınız zaman Deniz Icardi tarzı bir golcü. Osimhen tarzı değil, Icardi tarzı ceza alanı içerisinde. Ama hoşuma gitti. Yani gelişim gösterdikçe çok başarılı olacak.
0: Milli takım için de değerli bence. İşte milli takımda o pozisyonda sıkıntı yaşıyoruz.
3: Çok başarılı buldum ben.
0: Bu oyuncular bir şeyler yapacak ki. Yani bir Enes de fena gitmiyordu.
1: Hocam. Yani böyle oynatmaz ya.
3: Montella, bu akşamki maça da baktığımız zaman o 4-6-0
1: seviyor hocam.
3: Maçı ben 3'e böldüm bu akşamki maçta. 1'den 30'a kadar doğaçlama oynayan bir Galatasaray. 30-45 gerçek kimliğine yaklaşan bir Galatasaray ki orada 2-3 tane gol.
0: Özellikle son 5 dakikada 30, 3 30-45 tane pozisyon arası var.
3: 45'ten sonra bambaşka bir Galatasaray vardı. 45'ten 90'a kadar oyuna basan.
1: Evet.
3: Kocaeli Spor'u yani arka tarafta kale olmasa neredeyse kalenin arkasına itecek
1: hocam
3: kadar.
1: Hocam dediği gibi sahaya yerleştirdi, ceza alındı.
0: Kocaeli
2: Spor'u
1: hapsettirdi.
2: Çok oyun yoğunluğu, yani çok güçlü bir oyun yoğunluğu var.
0: Veya hocamla da onu konuştuk biz. Yani İstanbul'a gelen bir takımın gol atmadan puan alması çok olası değil ya. Ben yani o teknik adamların kafasındaki düşünceyi merak ediyorum.
3: Şimdi
0: nasıl çıkar, yani Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a geldiniz deplasmana, gol atmadan 0-0'a bağlamak çok zor geliyor bana.
3: Geçen sene Okan Buruk Galatasaray başına yenemediği tek takım Kocaeli Spor.
1: Ama bu Kocaeli hocam, geçen sene Kocaeli katılır mısın? Bu takımdan daha iyiydi ya.
3: Şimdi şöyle.
1: Daha iyi oyuncuları vardı. Doğru, doğru. Stoperinden, golcüsünden bir golcü vardı onlarda. Girdi, golü attı Galatasaray'a.
3: 4'te 3. 3 son 3 maçını kazanmışsın. İlk Başakşehir'i yenmişsin.
1: Kazandı bu.
3: Bir hava yakalamışsın. İçeride bir
2: Petkovic mi?
1: Evet, o olabilir hocam.
3: Sakatlığı, çok sakatlığı. İkide bir

0: 50 bin kişinin önünde puan alacağını mı düşünüyorsun ya? Bir de savunma yapar bir takım. Ya ilk yarı hepimizin dördümüzün aynı fikri. Bizi izleyenlerin de ilk yarı normal. Galatasaray elini yüzünü yıkıp içeri girse ilk yarı 3-0 galip. Aynen. Ya sen savunmayı da doğru yapmıyorsun Levent abi, ben ona bakarım. Savunma yaparsın tamam. Savunma yapmak bir güç gösterisidir.
1: Bak, hocam bir de güç bir şey
0: savunma
1: sana.
0: Yapıp bu Osimhen kadar Galatasaray
1: ilk yarıda çok top kaparlardı o paslardan.
0: Abi bak şimdi var. Abi ilk yarı neden bu kadar tek taraflı maç oldu Galatasaray? İlk yarı niye oldu? Şimdi dönen ikinci topları Galatasaray alıyor. Karşı presi yapıyor Galatasaray. Atak sürekliliği, devamlılığı, rakip yer alanda çıkmış Sanchez'le Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da. Yani Kocaeli savunma, yani savunarak sen geçişi planlayamayarak, ucum yapamayarak, ya böyle futbol yapılır mı ya? Ya böyle futbol oynanır mı ya? Yani Galatasaray'a karşı vesaire son 20 dakika var. 1-0 Galatasaray galip öne çıkması gerek. Hala orta sahada topu bırakıp Kocaeli karşılıyor. Yani
2: son 5 dakikada çıktı ama geçmiş olay. İş
0: ya 5 dakika
2: yani.
0: Hadi çık Galatasaray orada korku 3 olsun maç. Sen de atabiliyorsan at.
2: Galatasaray'daki yani, sıkıntı da şu bakın. Bir ilk 30 dakikada
0: son 5 dakika hocam, yok, çok komik esasen yani, değil mi? Yarı, son 5 dakika dediniz.
2: İlk yarı rakip
0: yani.
2: Ceza alanına 23 sefer girilmiş ama 15'i son 15 dakikada olmuş. O son çeyreği bölümünde olmuş. İlk başta yoksun yani Galatasaray olarak. Dolayısıyla buna baktığınız zaman da bu futbolla Kocaelispor'un buradan gol atıp bir puan alması, bırakın galibiyet bir puan alması mucize olurdu.
1: Alıyordu
2: böyle,
1: hocam.
2: Böyle bir futbol olmaz.
1: Öyle veya böyle dediğim gibi futbolu beğenmiyoruz. Hiç. Hocam güzel analiz yaptı siz de. Enderdan bir gerçek var, alıyordu. Dışarıdan bir şut gol oldu.
2: Tesadüf
1: olması gerekenler
0: olmadı.
1: Olmasa
0: Levent abi yine maç bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray ondan sonra korumaya gitti ya biraz
3: bir
0: daha dengeli falan. Yine bravo. Ben Ender'e katılıyorum. Yani. Galatasaray var ya bak şu şekilde daha da yoğunlaşıp oynayacaktı.
3: Ha, Okan Hoca da demiş ki zor maç. Geçen sene iki maçta Kocaeli Spor'u yenememiştik. Psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar, çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz rakip ceza sahası içi buluşmalar vesaire hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Ki 44 kez rakip ceza sahasına girdi Galatasaray bugün. Önemlisi topu içeri atmaktı. Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top var. Onlar tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda. Takıma yeni gelmiş, fiziksel ve adapte olmamış oyuncuları kullandık. Leao ve Deniz'in performansları iyiydi. Bu da sevindirici diyor. Leao de girdikten sonra iyi işler yaptı demiş Okan Buruk. Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacaktır. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi? Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız demiş Okan Buruk. Bu kadar mı? Yani Osimhen ve Lemina'nın olması tabii başka bir...
2: Leslie yaratıcı bir oyuncu değil. Kesici bir oyuncu. Hı. Doğru zamanda aldı. Orayı da doldurdu Okan.
0: Direnç getirdi oraya.
2: Yani onu yaptı. Ancak maçtan çıkarken Leo ve Sara yüz hatlarına baktığın zaman sıkıntı var. Neden beni oyundan aldın dercesine Okan Hoca'ya bir sistem yüzünde bu var, akıyor.
0: Hocam olur onlar
2: biraz
0: ya.
2: Ya maç içinde olabilir
0: hocam,
2: de.
0: Hocam her takımda çıkan oyuncu bir şey söylemiyor hocam. Hocam her oyuncu yani çıktığı bir... zaman yüz ifadesi, yani biz de oynadık hasbel kadar. Çıktığı zaman oyuncu aldığın zaman yani bakıyorsun ya falan, yani herkes yapar. Bunlar önemli bir şey değil hocam. Her ya bundan bir şey aramak
1: hayır,
0: doğru
1: ben
0: değil.
1: Ben Leon'un zaten hocada da olduğunu gördüm ya.
0: Hayır, hayır, doğru buradan söyleyeyim. Çıkar oyuncu da orada jest mimik
2: yapabilir. Selçuk Hoca
0: yani,
2: da mesela çok pas hatası yapan Berkant'ı falan bu kadar sabretmesi de Kocaelispor için iyi olmadı. Çünkü Berkant'ı
3: Berkant
2: Kutluyu. Geç aldı oyundan. Berkant
3: çok
2: Kutlu
3: çok pas hatası yaptı.
2: Çok pas hatası yaptı. Bu kadar sabretmemeliydi. Bir yani uzun bir süre bir eksik oynadı. Dolayısıyla Berkan'ı Kocaeli taraftarı çok seviyordu. Onlarla çok güzel bir iletişim kurduğu için ona lider oyuncu olarak alkışlıyordu. Ama bu akşam performansı kabul görmedi. Hoca da çok fazla tuttu oyunda. Eksik kaldılar.
0: Hocam bak ben sana söyleyeyim.
2: Bir tebrik de hocam. Bir cümlede şunu söyleyeyim. Bir tebrik de Hodri Meydan grubuna yine geldi. Stadı görsel şov yaptılar. Bravo onlara. Doğru. Hiç oyunu çirkinleştirmeden, tribünü çirkinleştirmeden güzel bir gösteri yaptılar. Takımlarını da desteklediler.
0: Desteklediler, evet. Kocaeli taraftarını tebrik ederim, dediğiniz doğru da.

0: Bunlar ne gelip futbol görmek istiyor değil mi? Aynen, yenilirler.
1: Biliyorlar da futbol hocam.
0: Bak yenilirler, yenerler o ayrı. Ya bu kadar, yani siz dediniz ya bir eksik oynadı. Bana göre sanki Kocaeli takımı Kocaeli'den
1: gelmemiş,
0: İstanbul'a gelmemiş gibi. Yani sahada iş bir yani bir görüntüleri çok kötü. Galatasaray kesinlikle bir kere tartışması hakkını yemedim. Çok iyi oynadı ama hiçbir planı olmayan öylesine savunan bir beşli oynuyor. Daxtili içeri Leao'ya vermiş. O Savuzo'yu getiriyor oraya. Sağ öne 11 numaralı oyuncu. Bak şimdi
1: hocam,
0: beşli gibi oynuyorlar. Hocam bak oyunu okumak ayrı bir şey. Bu kadar plansız strateji olmadan Galatasaray'a karşı oynayamazsın ya. Ezer seni o zaman oyun anlamında.
1: Ezdim
0: az önce söyledim. Daxtili sağ bek oynatmış gibi oynatıyor. Üçlüye çekiyor. Sağ ön oyuncunu geriye getiriyorsun. Orta sahada kimi karşıladığı belli değil. Dağınık. Sağ içi parselasyonu çok iyi. Çok kötü. Kocaeli'nin kimin nereden nasıl çıkacağı, topu kazanacağı belli değil. Ya bu oyun yani ben yani siz bir kişi dediniz ya. Yani sahada baktığında yani herkes ne yaptığını bilmeyen bir Kocaeli vardı ya. Yani,
2: Okan Buruk'un Osimhen'le ilgili de bir açıklaması olmuş. Bu Osimhen'in olması bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda da bir güç. Onunla oynamak daha farklı oluyor. Osimhen olmadan da güçlüyüz. Güçlü oyuncularımız var. Çok baskılı oynadık ama bitirici santraforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldık demiş. Şimdi tabii bir de hafta içindeki az önce yorumcularımız da belirtti. Sporting Lisbon maçını göz ardı etmemek lazım. Şampiyonlar Ligi maçlarından döndükten sonra sadece bizim takımlarımız değil, geçen sezon da bunu yaşadık. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi oynayan takımlardan 2 ya da 3'ü kendiliklerinde şampiyon olabildi. İyi bir üstteki tepedeki takımlar.
0: Yıpratır o maçlar tartışmasız.
2: Çok yıpratıyor. İşte bugün mesela geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra 3 tane puan kaybı var. Liverpool maçından sonra, Ajax maçından sonra işte Kocaeli maçı var. Saint-Gilloise maçından sonra Fenerbahçe maçı var. Bugün şimdi mesela Barcelona maçından sonra Gençler Birliği deplasmanına gidecek Galatasaray. Milli aradan sonra o. Lille deplasmanından sonra Fenerbahçe derbisi var. Stuttgart'la oynayacak, Amed'e gidecek. Aston Villa maçından sonra Dolmabahçe'ye gidecek. AEK maçı var Eyüp burada. Feyenoord maçından sonra Çorum var. Paris Saint Germain oynadıktan sonra da Erzurum var. Hani bir kısmı hani yani aman iyi ki bu takım olmuş diyebilirsiniz ama orada 2-3 tane de zor maç denk
3: geliyor.
2: Hocam
3: bir şey söyleyeyim sana.
2: Olacak tabii bir de.
3: Tabii bu sene mesela burada şöyle şansı var Trabzonspor. Trabzonspor Perşembe günü Konferans Ligi oynuyor mu?
2: Bu hafta yok.
0: Bir de 8 yerine 6 maç oynayacak Konferans Ligi. 8 maç oynamıyor.
3: Bu hafta başlamıyor. Beşiktaş şimdi başlıyor.
2: Tabii. Avrupa Ligi başlıyor.
3: Şimdi o iki tane derbi dediğin Fenerbahçe Beşiktaş maçlarına dediğin haftalarda Beşiktaş'ın Fener'in de maçları var.
2: Tabii.
3: Bunu da unutmamak lazım.
0: Tabii. Lille rakiplerinin oynadığında da Galatasaray şampiyon.
3: Rakiplerinin de maçları var. Yani
2: özellikle
3: tek taraflı
2: Fenerbahçe'de şampiyon.
3: Örnek veriyorum.
2: Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da kolay değil.
3: Mesela Galatasaray şu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni oynadılar ve lige çıkıyorlar. Bu hafta değil mi çıktılar?
2: Tabii yarın Antep'te şimdi Fenerbahçe.
3: Perşembe günü Beşiktaş takımı evinde maç oynayacak. Peki Trabzon oynasaydı ne olacaktı? Aynı şey. Onlar direkt lige gelecekler yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şanslı bir haftada Trabzon Galatasaray'la oynuyor. Çünkü önünde bir hafta maçı yok.
0: UEFA'ya kalsaydı diyorsun.
3: UEFA'ya kalsaydı Perşembe oynayıp
0: pazar
3: şey çıkacaktı.
0: Frenç eleseydi evet. Diyorsun. Evet. O da Perşembe oynayacak.
3: Onun için maç Cumartesi günü oynanıyor. Lig maçı onun için cumartesi oynuyor. Yoksa Perşembe Avrupa'da oynasa
0: tabii.
3: Cumartesi oynayabilir mi?
0: Tabii, olmaz.
3: Yani bir de öyle düşünmek lazım. Biz Galatasaray'ı bu pencereden bakıyoruz.
2: Ya hatta pazartesi olurdu.
3: Tabii sevgili Ender'cim. Biz buradaki istatistiklere baktığımız zaman rakipler bunlar diyoruz ama unutmayalım. Hem Dolmabahçe hem Fenerbahçe maçlarını oynarken birinin evinde birinin dışarıda. Şunu da kabul edelim. Onlar da Avrupa maçından çıkacak.
2: Tabii.
3: Yani Beşiktaş belki Galatasaray salı oynayacak. Beşiktaş Perşembe oynadığı için.
2: Beşiktaş'ın da 8'er maçı var.
3: Tabii. Mesela salı çarşamba hangisi oynayacak ona bakacaksın. O da var yani tek taraflı bak.
2: İç sağ deplasman.
3: Tabii yani bu seneki ligde 4 büyük takım Avrupa'da devam etmesi.
0: Buradan ne çıkıyor demek ki kadro derinlikleri.
3: Ha, bravo hocam.
0: 15-16. Oyuncuya kadar performans
3: hepsini kullanacaksın.
0: Oyuncuları çok doğru bir şekilde o rotasyonda kullanmak tabii. Gerek.
3: Bravo hocam.
0: Burada da ne kulübe demek ki sana şampiyon olmanda
3: bak bugün bir teknik öne adam geçmen de
0: çok önemli.
3: Hocam da söyledi, Mustafa hocam da, Leslie ne dedin? Kesici, kreatif bir oyuncu değil. Sadece keserek, defansif yaparak bir yere kadar yaparsa, ama oyunu girdikten sonra o topu da yönetmen ve kullanman gerekir.
0: Hele büyük takım.
3: Tabii hocam, şimdi biz bunu eleştiriyoruz. Mesela Niagara'nın o özelliği Leslie'de yok. Leslie'nin fizik gücü de Niagara'da yok.
0: Ya büyük takımın en büyük özelliğine iki şey parametreyi sağ içine yapar. Bir, inisiyatif alır. İnisiyatif almak ne demek? Topa sahip olmak. İkinci inisiyatif ne? Pres yapar.
4: Doğru.
0: Büyük takım pres yapar ve topa sahip olur. Değil mi Ender? Bu felsefeyle oynar. Bu iki parametre çok önemli.
4: Kaybettiği topu tekrar çabuk kazanmak,
0: kazanmak için.
4: En kısa sürede.
0: Ve de topa sahip olur. Bu inisiyatifi alırsın. Yani...
2: Şimdi bunları tabii Şampiyonlar Ligi dönüşlerine biz bu sezon içinde sık sık vurgu yapacağız. Ve takımların oradaki alacağı sonuçları da gözleyeceğiz. Eminim Avrupa mücadelesi lig yarışına da doğrudan etki edecek. Abdülkerim işte gol atacağım içime doğmuştu. Maçtan sonra da kızımla ve eşimle kutladım diyor. Orada bir de sarı kart gördü tabii öyle yapınca.
4: Kim sarı kart gördü?
2: Abdülkerim. Yani
3: türbüne geldi hocam.
0: Abdülkerim'in gol atması niye önemli biliyor musun?
2: Kızını ailesi şey yapmıyor tabii. Mesela böyle işte, ne bileyim hani vardır ya bazen futbolcu çıkar böyle tellere sar sar falan bir şey
0: ailesiyle
2: yapar.
0: Ailesiyle paylaşması
2: oraya
0: diyorsun
2: geçer.
0: Değil mi?
2: Kızı da yapıyor.
0: Ya bir de en önemli ne biliyor musun?
2: O da bir pozitif ayrımcılık yapılabilir ama tabii kurallar var.
0: Bu Abdülkerim ve Galatasaray için bu çok önemli bir gol. Yalnız 3 puan açısından değil. Abdülkerim bu ara tartışılıyordu. Tabii. İşte formsuzluğu vesaire falan. Geçen maça oyuna girdi, düştü, kaydı falan. İşte bunlar yaşandı. Yani bayağı bir tepki alındı. Ben yine o tepkileri Abdülkerim Bardakçı tabii ki atletik bir oyuncuydu ama çok erken olduğunu düşünüyorum. Galatasaray taraftarının biraz daha 4 yıl şampiyonlukta çok ciddi emeği var. Onlar da bunu biliyor. Biraz daha sağduyulu, sakin olması gerekir. Yani Abdülkerim Bardakçı sonuçta transfer kapandı değil mi Levent abi? Tabii. Abdülkerim Bardakçı ile oynayacaksın. Demek ki o oyuncusuna geçmişte de Galatasaray taraftarı bu destekleri çok verdi her oyuncu. Abdülkerim Bardakçı'ya da vermesi gerek. Bu da ne yaptı? Attığı golle kendini birazcık değil mi? Kendini affettirdi son haftalardaki o ona yakışmayan oyunu Abdülkerim Bardakçı. Bu golle hem alınan 3 puanla bana göre hem taraftarı hediye etti hem de kendi mental olarak bu maçtan güçlü çıktı.
2: Doğru.
3: Hocam bak, Yunus, Barış, Abdülkerim, Eren hocanın kırmızı çizgisidir. Onlardan vazgeçmez. Ama onların içinde bir kişi vardı, Kaan Ayhan. Avrupa'ya yazılmayınca
4: bozuldu.
3: Bozuldu. Bana sorsan yani İlkay mı Kaan mı? Ben Kaan'ı yazardım. İlkay'ı hak etmiyor.
2: Ya ama işte markası ismi var herhalde. Uluslararası tecrübesinden
3: ne yapayım? Orada kulübeden ne yapacak? Ya, konferans mı verecek Ender ya?
0: Ya bir,
3: Allah aşkına ya.
0: Ya bir de onlar, Avrupa Levent ya. Abi.
3: Futbol
0: abi.
3: Paneli mi yapacak oradan yani?
0: Ya Levent abi mesela onların da daha fazla bence çalışması gerek. Bak Levent abi, özel itman gel. Yani Kemerburgaz'da daha fazla itman yap vesaire. Kilo düş, kilon düş, hazır ol. Ya 2 milyon euro alıyor Kaan Ayhan. Avrupa listesine yazılmıyor. Mesela Okan Hoca diyor ki iyi insan. Ya biz insanla kimsenin bir şey diyecek halimiz yok. Mutlaka ama iyidir. Ben bir şey demiyorum. Alıyor. Bak iyi insandır ama ben Kaan Ayhan için dedi yani yazamadık dedi iyi insan. Ben ona hiçbir şüphem yok. Mutlaka iyidir. Ama Kaan Ayhan'ın da daha fazla çalışıp çünkü belirli yaştan sonra ister istemez kilo alır. Hele o yapıdaki oyuncular. Biraz daha fit olup biraz daha iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi rakamı oynuyor. İlkay keza yani hep söylüyorum ya buraya
3: İlkay meydan okumadı hiç ya ben kadar, İlkay'ım demiyor ya.
2: İlkay'ın 2 miydi 3 müydü sözleşmesi kaç
0: yıllık? 2 yıllık yani buraya tadil moduyla sanki gelmiş gibi ona da yakışmıyor. Üst seviyede oyunlar oynamışsın sen ya. City'yi bir sene şampiyon Aston Villa maçında 2-0 geriye düştüğü maçta 2 tane gol atmışsın. Yani sen Alman milli takımda pazı bantı takmışsın.
2: Evet, evet.
0: Barcelona oynamışsın. Buraya gelip örnek olman gerekir. Diyecekler ki ya İlkay'a bak ya fit hala koşu ediyor. Diğer oyunculara da örnek olması gerekir. İlkay yani bu kendinden vazgeçmiş görünüyor.
2: Aktif dinleniyor. Selçuk İnan maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında net pozisyon vermedik diyor. Bilmem katılır mısınız?
0: Yok katılmıyoruz. Biz başka maç seyrettik herhalde. Yani ikimiz farklı. Bizimki yanlış.
2: Bir iki tane gol atabileceğimiz direkten dönen topumuz vardı. Yani
0: iki tane, ikincisi hangisi mesela?
2: Agye'nin pozisyonu var direkten
0: tamam,
2: dönen.
0: İkincisi hangisi?
2: Onun dışında ben pozisyon hatırlamıyorum. İlk isabetli şut 90'da geldi zaten.
0: Hayır maçın tamamı
2: yani kifayetsiz bir şuttu.
0: Ya karambol ve yan toplar diyor bak. Net pozisyon vermedik diyor. Biz yanlış mı tahlil ettik? İlk kere 3-0 Galatasaray içeri girip fiş çekerdi Osimhen olsa dedik. Biz o zaman biz yanlış maçı seyrettik.
2: 31'de Deniz'in direkten dönen topu var.
3: Hocam Eren boş kaleye kaçırdı.
0: Allah aşkına bak, ondan daha neti.

0: çekti.
1: Tane net
0: ya penaltıdan daha ya. Net ya.
2: Öyle böyle ha? Değil.
1: Şey
2: ya.
1: Kaçırdı öyle hocam cezanın içinde. Sağra kaçırdı sahayla dışarı ya attı.
2: Hadi aynen. Leo'nun ki felaket ya.
0: Ya ilk yer abartısız. Bu ne biliyor musun? Bak bu rakibe de Selçuk'u da severim. Benim Ümit Milli Takım'da çalıştık. Çok da sevdiğim beyefendi bir insandır. Ya bu rakibe saygısızlıktır abi. Galatasaray'ın emeğine saygısızlık. Ne demek Galatasaray bir işte net pozisyonu karambol oynuyor. Ya ilk kere 3-0 içeri girerdi ya. 3-0 Galatasaray'a.
3: Son 5 dakikada elimde.
0: 40 dakika hiç ya Allah aşkına oldu. Biz hangi maçı seyrettik ya Selçuk hocam ya.
3: Son 5 dakikada.
0: Hiç yakışıyor mu? Bizim bugün de planlarımız tutmadı. Sağ içi organizasyonumuz değildi. Biz düşündüklerimizi hayal ettiklerimizi kurgulayamadık. Galatasaray buna izin vermedi. Hafta içi Portekiz'den dönmesine rağmen biz dinlendik. Bizden sanki hiç sanki onlar dinlenmiş biz maç oynamış bir havası vardı ya. Bunları söylemesi gerekir. Galatasaray'ı da tebrik ederim bu galibiyetten dolayı demesi gerekir. Bizden çok çok daha iyi oynadılar. Hak ettiler demesi gerekir. Değil mi Levent abi?
1: Tabii canım peki, diyor işte Galatasaray karşı bir, oynamak zor
2: bir
1: tebrik ediyoruz.
2: Torreira ile ilgili bir barkomuz olacaktı. Evet. Torreira da sezon başından beri oldukça etkili mücadele ediyor. 5 maçın tamamında ligde ilk 11'de forma giydi. 1 gol 2 asist gibi skor katkısı da verdi. Ama önemli olan yani rakip yarı sahada %88'de oynuyor. Topu geri kazanma 5.8 ciddi bir rakam. 2.1 top çalma, 1.4 pas arası. Yani bunlar o bölgede oynayan, o işi yapan oyuncular için çok örnek rakamlar.
3: Osimhen'i bir kenara koyarsak şüphesiz Galatasaray'ın en iyisi.
1: Aynı değil görüştüm. Mi? Aynı görüştüm. En 4 iyisi. Yıldır ben kendisine
2: ağır içlilik yapıyor ya.
0: Ya ben tartışmasız. Ben
2: sezon, ağır içlilik yapıyor bir de skoru üretiyor.
0: Ben bir oyuncu daha söyleyeceğim. Hele özellikle bu sene yani çok iyi başladı Sanchez. Sanchez de iyi oynuyor.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Bu sene evet Sanchez de hiç var ya bugün sıfır hata falan yani geçirmiyor basıyor ediyor.
2: Bir iki hafta biraz eleştirilmişti ben, ya.
1: Ben, geç geldi zaten.
0: Geç geldi. Ben Sanchez yani sezonun
1: maçında hata yaptı.
2: Ha, onu diyorum.
0: Çorum maçı diyorum. Yaptı ama iyi başladı yani.
1: Ya orada zaten aslında kalecinin çıkmaması gerektiğini söylemişlerdi. Uğurcan çıktı. Uğurcan kötü başladı. Bak.
3: O doğru.
1: Bu zamana kadar formsuz başladı. Şimdi ben kaleciliğini asla tartışmam. Bir de bir şey söyleyeceğim burada. Bilmiyorum tabii hem size de soruyorum. Teknik direktöre de soruyorum yani. Ya hoca. Trabzon'da psikolojik olarak oynayamıyor Ender. Bak söylüyorum sana. Hmm.
0: Kim?
2: Ha, geçen sene deplasmanda
1: orada diyor. Ha, orada bir takım eleştiriler aldı falan. Kolay bir şey değil. Trabzon'da şampiyonluk yaşamış, takım kaptanlığı yaşamış. Artı uzun yıllar orada top oynamış. Başarılarında pay sahibi olmuş bir kaleci olarak Galatasaray'a transfer oldu geçen sene. Bu sene de mesela ben
2: Can Katı düşünür mü sence Okan Hoca?
1: Bilmiyorum ya Can Katı düşünür mü düşünmez mi? Yani ama o zaten psikolojik olarak rahat değilse ben oynatmam onu. Ben konuşurum ya. Tabii oynamak ister ama öyle olmuyor. Tribünlerin tavrı falan hak etti gittin diye kızıyorlar. Trabzon taraftarı bu konuda haklıdır yani ben bir şey demem.
2: Tabii canım kaptanlığı.
1: Burada da kaptanı bırakıp gittin bizi diye tepki koymalarını doğal karşılarım ama orada psikolojik olarak oynuyor mu yani Okan Hoca'nın bu süreç içerisinde Osimhen mi oynar mı oynamaz mı derken de, kaleci yapısında da bir gözden geçirmesi lazım.
0: Bir de,
1: o mu oynamalı? Yan kat mı oynamalı ona bir bakması
2: lazım. Etkilenir mi? O ya da bir haftalık bir rehabilitasyon lazım ya yani. O güçlü bir rehabilitasyon.
0: Çünkü Trabzon'da işin tuhafı ya biz 6. haftada erken final gibi ligde Galatasaray yenerse neredeyse
1: sürpriz bir ilgi aldı Konya'da.
0: Aldı Levent abi. Gençler Birliği de var. Bir daha mağlup olursa
2: 9 puan olur. Eğer öyle dediğim gibi mağlup, bir senaryo olursa.
0: Mağlup olursa 6. haftada lige havlu atma durumu olur. Bak ne hayaller kurarak ne yatırım yaparak lige giriyor Trabzonspor. Galatasaray'a karşı kötü bir sonuçta daha büyük sıkıntı olur. Çok büyük sıkıntı olur.
2: Tabii. 16 puan oluyor. 9 puan oluyor. Üstelik arada hani Beşiktaş falan da kazanırsa birden fazla
0: parantez
2: takımda
0: içinde, tabii,
2: o puan farkı oluyor.
0: Parantez içinde Galatasaray Trabzon'u ne? Trabzon'un en büyük böyle antrenör falan onlara evet olabilir. Taktik teknikten daha önemli. Trabzonspor saha içinde bir bütünlük arz etmeyenler takım olamamış. Takım olamamış çok gevşek oyuncular var. Yani adamların umurunda değil. Yeniliyorlar yüzleri gülüyor bilmem ne rahatlar hiç ağızlarına sakız giren çıkanların jest mimikleri Trabzon'da bir yani bir halleri çok rahat oyuncular. Buraya gelmişler işte oynayalım, paramızı alalım, günümüzü tamamlayalım gibi. Yani orada futbol bir şehri ne kadar tutku var, başarılı olacak bir kadro yok. Trabzonspor'un taktiksel, tekniksel saha içi bazı pozisyonlarda orta saha özellikle eksik oyuncular transfer edilmesine rağmen en büyük sıkıntısı kritik. Ama bak Folcarelli de gelse hikaye, 10 tane Folcarelli oynasın orta sahada misal, 3 tane oynasın yine hikaye. Başka bir şey söylüyorum Ender, vücut dilleri yani çok böyle vurdun duymaz, ruhsuz, gamsız.
2: Başka bir şey söylüyorsun.
0: Yani böyle mental anlamda sıkıntılı. Takım olamamış.
2: Trabzonspor Galatasaray maçı çok daha farklı bir gözleme izlemek lazım.
0: Kesinlikle. Yani bir takım olgusu yok sahi içinde.
1: Trabzon hisseder.
0: Trabzon hisseder.
1: Mesela ben Konya'dayken erken gol yiyorsun. 3 dakika, 2 uzatma, 5 dakika var. Verirsin. 90 dakika reaksiyon
0: ya
1: vermiyorsun.
0: Ya sen Ahmet Spor maçı Diyarbakır'da oynadı. O da aynı. Bunlar şimdi yani normal mi yani? Normal şey
1: ama
0: işler
1: ama orada
0: yani?
1: bazı etkenler de önemli.
2: 3 deplasman maçı.
1: Şimdi
2: üçü
1: Mustafa Çolcu yorum yaparken bize Baroş, şunu söyledi.
0: Frenç Baroş,
1: Ahmet maçında o penaltının tekrar edilmesi lazım.
0: Ya bak Levent abi bunu söyledi. Bak,
2: ya onlar aynı. Levent ben abi, oyunun Levent oyun abi, olarak söylüyorum. Bak, yoksa bravo. Her maçta bir
0: bak, o penaltı falan Levent abi değil, eksik kaldı Frenç Baroş o değil. Ben başka bir şey söyleyeyim. Takım olamama olgusu var. Bu daha büyük tehlikeli bak. Yani bu alınacak 3 puanlardan daha önemli. Bir maç 3 puan alırsın, 2 maç 3 puan, sonra 2 maç bir daha inersin. Trabzonspor'un bunu halletmesi gerekir. Saha içinde bir bütünlük arz etmiyor takım olarak, takımdaşlık olarak çok büyük eksikliği var. Ben merkezli oyuncular çok, biz demiyor. Bunun sıkıntısı daha büyük.
1: Hocam bak
3: bir şey söylemek istiyorum ya.
1: Buyurun.
3: Takım kazandıkça takımdaşlık daha çok artar. Kaybettiğin zaman bir de kırılmalar vardı. Kaybedince bu sefer eksiklikler, o on eksiği, bu on eksiğini söylemeye başladığı zaman kırgınlıklar ve kopuşmalar başlıyor. Kazandıkça moraller yükseliyor. Daha da iştahlı
0: oynuyorsun.
3: Bak
0: Avrupa'da psikologlar bununla ilgili araştırma yapmış. Doğru. Kazandıkça daha takım oluyorsun.
3: Evet.
0: Ama Trabzonspor oluyorsun da kazanmak için bu vücut diliyle olamazlar. Jest, mimikle, hareket tavırlarıyla giren ayrı, çıkan ayrı, oyuncular kafasına göre oynuyor. Ya saha içinde bakıyorsun ya bir takım görüntüsü yok. En büyük sıkıntı bu Trabzonspor için. Bak yani hem Galatasaray maçı bunun için söylemiyorum. Hem Galatasaray hem de bütün lig boyunca 3 kulvarda Trabzonspor'un bunu halletmesi gerekir.
1: Hocam, İyi de hocam bak Galatasaray takımında az evvel Okan Buruk bir açıklama yaptı. Eleştiriyoruz hocayı ama öz eleştirisinde yaptı. Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu.
2: Evet.
1: Oyunun Osimhen üzerinden hazırlandığını söyledi. Takıma çok büyük katkısı var. Sen de öyle herkes söylüyor. Ama sen bu oyunu Muhammed Salah üzerinden organize edemiyorsun abi. Etmen lazım. Niye? Senin oyun lideri niye? O. Hayır niye? Senin dediğine göre onu yapman lazım.
0: Niye?
1: Çünkü bilmiyorum niyesini.
0: Önümüzdeki hafta konuşuruz. Tamam, bravo, bravo.
2: Peki bir şey de Leao için açmak istiyorum bir parantezde. Şimdi çok fazla beklenti var tabii Leao ile ilgili olarak. Bakıyorum ben bize gelen sorulardan çoğu Leao için ne düşünüyorsunuz? Tam olarak hazır mı? Eksiği yok mu falan gibi sorular çok fazla. Şimdi bugün 3. maçı Galatasaray'da resmi maç olarak. Başakşehir maçında vardı. Sporting maçı ve bugün Kocaeli maçı. İlk kez 90 dakika bugün oynuyor.
1: 90 dakika,
2: 90 dakika da değil çıktı bir bölümünde. gol ya da asist üretemedi şu ana kadar. Pas isabetlerine bakıyorum. 62.5'la başlamış. 84-79. İkili mücadeleler 3'te 2, 7'de 5, 6'da 4. Çok hani kötü
1: birbirine yakın
2: aslında.
1: İstatistik olarak birbirine yakın.
2: Birbirine yakın.
1: Evet.
2: Topla buluşmaları gördük. Toplam şutu Sporting maçı sıkıntılıydı biraz. Bugün 5 tane şutu
1: hocam,
2: var.
1: Hocam 2-1'den sonra oyuna girer mi Leao ya?
2: Evet, evet.
1: 3-1'den sonra Deniz Gül, 2-1'den sonra Leao. Maç almış Sporting Lisbon Üsküdar'ı geçmiş.
2: Nasıl görüyorsun sen? Bak, yani biraz daha zaman
1: ben bugünkü bir tek şeyini, şimdi bunun antrenmanı yaptıran milli takımda da ve Altay şunda bunda yaptılar ya hocam. Ben ona soruyorum bu işlerde. Şimdi bu topu futbol çabuk oynanan bir oyun ve bunu Barcelona takımı yapıyor. Bak unutmayalım. Paris Saint-Germain yapıyor diyor mu ya? Bu dedi ya geçen hafta sana boş rakipsiz oynuyorlar. 11 saat çalışıyorlar. 11 saat antrenman yapıyorlar. Enler benim için değerli olan şu. Tek de bu topu oraya atabilmek.
0: Oyun hızından
1: bahsediyorsun. Oyun hızından. Tek atıyor, ona hazırlıklı olma. Hazırlıklı ise kaybedersin. Bu çalışılırsa antrenmanda Leon'un kilit pasları çok önemli olur.
2: Takımın çünkü, ona onun takıma adapte
1: tabii
2: olması.
1: Tabii onun olması lazım. Bu çalışma bugün gördüm. Okan Hoca'nın bu bir şans. Çünkü böyle Galatasaray takımında bu tür kilit pasları atan oyuncular yok. Yani şu anda var mı arada yok. Sarı atmıyor. Zaman zaman
0: atabilecek
1: bu kilit
0: pas oyuncu, o kalite var, atmıyor. Kesinlikle.
1: Tabii. Mesela

0: Bunu kim atıyor? Defans arkasına koşuyor. Torreira atıyor.
1: Abdülkerim Bardakçı.
0: Sanchez atıyor dediğin gibi. Abdülkerim atıyor. Ya bunlar atıyor ama bunun çoğalması lazım. Bu hocam her zaman söylediği bir şey var. Antrenman yaparsan, antrenmanda pratik yaparsan, bununla çalışırsan öğrenirsin her şeyi. Öyle mi? Atarsın ezber. Bravo hocam. Ezberine yerleştirirsin. Deniz Gül'e iki tane top attı. Mesela kenarda bekliyor mesela Eren. Bir uyandı hemen attı ona. Eren'in buna uyanması lazım. Eren bu alışkanlığını gösterecek. Rakibi kendini unutturup o koşuyu yapacak, dip koşuyu. Ardından o pası alacak. Orta yapacak.
1: Yani oyun prensibi yani bu. Kim nereye
0: hocam,
1: top
0: bu
1: işte, geldi.
0: Ben bu yönünü çok beğendim. Fizik olarak tam hazır değil. Yani cezalının içine girdi, gol kaçırdı, kabul ediyorum. Şusu busu ama bunun vereceği paslar özellikle Osimhen'le oynamadı daha. Osimhen'le oynamadı. Başakşehir'de sakatlandı. İlk defa oraya girdi.
2: Bence Avrupa maçlarında da çok daha ciddi katkı veriyor.
0: Bak söyleyeceğim bu. Gelirse Osimhen'le Avrupa'ya oynarlarsa onun katkısı Osimhen'le uyumu çok daha farklı olur diye düşünüyorum.
1: Rakiplere sıkıntı çıkartırlar.
0: Bak söylüyorum sıkıntı
1: Leo bir de
0: çıkartır.
1: O ritmi buldukça yani antrenman yedikçe maç ritmi temposu vesaire Osimhen daha böyle bir saha içinde daha kompakt yapıya döndüğü zaman Galatasaray mutlaka hücum
0: yani, geniş alan bulursa yani, uçar gider yani.
3: Ya öyle Sane özellikle Sane Habrik ayarlarına dönebilse
1: tabii,
3: başka bir level'a geçecek Galatasaray da.
1: Tabii kesinlikle çünkü eldeki o perspektif baktığımızda en kaliteli hücum bağlantısı
0: onlar için,
1: olacak.
0: Onun için alındı o Sane be abi.
4: Bu akşam o kadar kalabalık defansı içerisinde yine pozisyon buldu.
1: Buldu tabii.
4: Bu birebir de adam eksilten direkt kaleye giden. Boş alanda yakalanması zor bir oyuncu bu. Durdurulması zor bir oyuncu.
0: Evet ya.
4: Ona rağmen o kalabalık defansın içerisinde yine pozisyonlar
1: da sıkıntı. Bir de oyun bilgisi falan iyi abi. Müthiş. Yani böyle çizgi oyuncusu Barış Alper mesela gidiyor. Barış Alper iyi net evet bir türlü bir şu topla meselesini çözmesi gerekir. Bir topla bir kavgası var onun. Bilmiyorum aralarında.
0: Hocam rakibi karşısına alıyor fotoğraf çektiriyor ya. Levent bir abi, tane duvar pası ya yapmadı bir, ya.
3: Kerem'de de var o bir.
1: Ya Kerem'de de var. Ya evet. Bunlar bir topla helalleşemiyor. Hep bir topla bir kavga
0: bravo,
1: içinde.
0: En güzel söyledi. Hep top bana hep benim olsun. Ben onunla oynayayım gideyim. Hocam al ver ya.
1: Bitti. Yani
0: Salah en az 3 defa pozisyonunu atmadı.
1: Levent abi sadece toptan hızlı sağ içinde oyuncu bir şey var mı yok?
0: Hiç yok hocam,
1: olan top oyun hızını kesiyorlar da Leo öyle değil. Leo daha oyun bilgisi yani set ucunda ne yapacağını biliyor, nereye gideceğini, dikine gideceğini. Leo bir de yani daha fiziksel iyi duruma geldikten sonra size katılıyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Bak yani bırak ligde de fark edir, Şampiyonlar Ligi'nde de fark yaratır.
3: Hocam yani deplasman oyunlarında Şampiyonlar Ligi'nde çok daha farklı bir
4: en doğru yer burası,
3: imkan
4: doğru
3: bulacak.
1: Kesin bir de
4: alan bulacak.
3: İçeride bile bulacak. İçeride de şimdi Barcelona maçında bulursun o alan.
1: Bulur. Bir de Barcelona offside taktiği yapıyor.
0: Leroy Sané eğer fabrika ayarlarına döner Leo da yetişirse çok büyük güç olur kenarlar. Ama dönmüyor bu Leroy Sané.
1: Barcelona maçını
4: seyre.
1: Barcelona maçı tam
3: da çok enteresan şeyler olabilir.
1: Barcelona Hansi Flick'le beraber İspanya basında çok eleştiriyorlar. Ya yani markada falan çok yazıyorlar abi. Offside taktiği yaptığını, çok
3: ama
1: pozisyon verdiğini.
3: Ne olursa olsun
1: kesinlikle diyor ki ben daha öndeki oyuncuları geriye çekmeyeceğim ben diyor. Evet. Önde kalsınlar bana. Ben o riski de alıyorum diyor. 5-1 bitti en son maçı Feyenoord. Pozisyonlar da verdi. Çok verdi, iyi oynadı rakip. Ben Galatasaray'ın bak Galatasaray'ın pozisyon bulacağını düşünüyorum. Yeter ki kompakt doğru savunma yapsın. Tabii ki zor Barcelona takımı. Ayas oluyor ama
3: canım yani.
1: Bak,
3: ama
1: bak abi.
3: Yani gol atar.
1: Gol atar. Tebrik ederim. Bak bravo. Feyenoord var ya.
3: Ne kadar yer o önemli.
1: Bir golü sayılmadı. Bir golü biliyorsun değil mi? Sayılmadı. Offside'den de bir gol attı. 3-4 2-3 tane
0: golü sayılmadı. Abi, bir golü sayıldı.
1: 2-3 tane de gol kaçırdı adamlar evet, 90 dakikayı seyretti. Evet, en önemli biliyor musun? Risk alıyorlar orta sahaya kadar alan ama boşaltı.
0: Hocam,
1: orada geçişleri. Leo bak şimdi Leo bir de o maç minit aradan sonra ya daha fiziksel iyi durumda olacak. Barış Alper keza Yunus öyle Saneler
0: hocam,
1: yani
0: nasıl olacak
1: oyuncuları.
0: Allah aşkına.
1: Osimhen
0: hiç olma şansları yok. Herkes gidiyor. Ya, Galatasaray takımının şu gücü 11'ini ver hocam. Herkes gidiyor.
1: Levent abi gidiyor da 4 tane maç var orada. Şimdi
3: Can gidiyor.
1: Anladın mı? Ya Portekiz
3: Sanchez
1: milli takımda.
0: Kolombiya gidiyor. Abdülkerim gidiyor.
3: Gidiyor.
0: Jakobs gidiyor. Sane Eren gidiyor. Şallay gidiyor.
3: Eren.
0: Abdü şey gidiyor bu Deniz, sefer. O çağrıldı Uruguay'a. Torreira gidiyor.
3: Öyle mi?
0: Tabii ya.
3: Ha bak o enteresan.
0: Brezilya'ya çağrıldı mı Sara bilmiyorum.
3: Gabriel Sara dışında.
0: Sabra'yı bilmiyorum. Sara çağrılmadı.
3: Sara çağrılmadı.
0: Çağrılmadı. Peki Batrogov var orada. O da gitmiyor galiba. Yunus'u oynamadığı için.
1: Avrupa
0: Barış gidiyor, Yunus gidiyor. Leroy Sané gidiyor. Osimhen gidiyor.
1: Leao gidiyor.
0: Hadi Osimhen gitmeyecekmiş.
1: Leao gidiyor.
0: Leao gidiyor.
1: Portekiz'e gidiyor.
0: Portekiz'e. Nasıl ama, olacak
3: yani
0: bu ya?
3: Çünkü ilk 11'in onu gidiyor.
0: Herhalde Okan Hoca yardımcılarıyla antrenman yapar.
4: Kimse kalmadı.
0: Biz de alsın da biraz antrenman yapalım.
4: Minyatür yapalım.
0: Ne yapalım ya?
1: Sen bu ara kilo aldın Levent abi biraz. Yani ben hadi kenarda düz koşu yaparım. Sen biraz düz koşu 5'e 2 falan çıkarsın.
0: Sen tabii İzmir'de oynarsın. Bu sene verdin de kiloları bize takıyorsun kilo aldın diye.
3: Şimdi ben birazdan Barcelona maçını da vereceğim. Çok konuştuk ya şimdi. Levante maçında 6 gol var. Kim attı? Birazdan detaylarına bakarız. Birazdan o maçın da gollerini falan şöyle bir seyredelim. Ne oynamış, ne yapmış, ne etmiş, nasıl yemiş golleri. Gol de yemiş. Gol de atmış. Yine bol atıp bol yiyor. İşte olsa, bu ya.
1: Riski alıyor. Adamı çok eleştiriyorlar. Az önce söyledim Ender. Diyor ki yok ben bu oyunu oynatıyorum, risk alıyorum. Çünkü Cruyff'un en büyük özelliği.
3: Bayağı eleştiriyor
1: ama Cruyff'un en büyük özelliği bu. Cruyff diyor ki öndeki oyuncular geriye gelmesin. Alanı daraltayım, orada aktif kalsınlar. Biz pres yapalım. Kırıldığında presimiz.
3: Ya ben bir fazlasını atarım diyor.
1: Pres kırıldığında
0: diyor. 4 kere 5 atarım diyor. Öyle
1: diyor. O Yamal'dı. Rafinha'nın ondan sonra geriye gelmesini olmaların işte Pedri'lerini istemiyor. Gordon işte Newcastle'dan geçen programda da konuştuk. Bunların yani geriye
3: adam
1: gelmesini
3: adam uğraşmasın
1: istemiyor.
3: Bu tarafla diyor ya. Ya o kadar mesafe kat etmesin diyor.
1: Orada kalsın diyor. Bizim işimiz rakip yer alanda diyor.
3: Hücumda yorulsun diyor.
1: Biz aynen.
3: Peki araya giderken girebilir miyiz? Tamam. Hazırsa, varsa hazırda. Tamam. O zaman bir Barcelona'nın maçını, bir Levante maçını bir izleyelim. Sonra bir küçük reklam arası verelim. Ardından hem hakem pozisyonlarına bakacağız hem de daha detaylandıracağız ama güzel bir maç Barcelona maçı.

0: İşaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı Xavi Espart. İlk şuttan golü de buluyor.
1: Gerçekten çok kaliteli, çok potansiyelli bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Yani Filip Lahm tadında bir performans görebiliriz uzun vadede. Hansi Flick'in ellerinde bu genç oyuncudan çok çok heyecan verici. Yani bu sezon böyle takımlarda herkesin bir favorisi olur, bir favori oyuncusu olur. Bu sezonki mesela benim favorim Espart.
0: Fermin Lopez, önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti, çevirdi içeriye, vuruş ve gol. Asist Rafinha, gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal el oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı el oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor.
1: Hiç bencil değil Rafinha gerçekten. Nefis yani, çok rahat bir şekilde hata sonuçlandırabilir. Skoru yapar yapmaz ama orada o topa vurursunuz. Sağınıza çekip burada bence bir saniye şansı vardı.
0: Yamal'ı düşündü. Elle de dokunuş var gibi orada Mandi'den. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu Lamine Yamal'dan. Pedri. Anthony Gordon tek pas, Rafinha çaprazdan vurdu. Rafinha direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor Rafinha. Oriol Rey pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride.

0: Gole hiç uzak değil Levant, en azından gözüken o, ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş, bu da olmadı. Bu arada büyük hata, Romero geçti Garcia, yaptı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. Levante, Ivan Romero ile golü buluyor. Rafinha sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, Olmo dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
1: Olivier Giroud, hemen akıllar oraya gidiyor.
0: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Mark Bernal orada, Brugge ile mücadelesi. Ronche Brugge çalımı da attı, çaprazdan vurdu, ikinci vuruş, gol! Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Ronche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi. Önce Garcia kurtarsa da sol ayakla yaptığı vuruşu, dönen topu sağ ayağıyla ağlara gönderiyor. Olmo pas istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar, Karim Adeyemi. Adeyemi çekti, Adeyemi! Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Solo bir gol geliyor Karim Adeyemi'den. Derin bir nefes alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
1: Anzemli bu, yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona bu bir güç gösterisi.
0: Son düdük geliyor. Barcelona Levante deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
2: Evet, deplasmanda 4-2'lik bir galibiyet Barcelona'dan. Adeyemi'nin de son golünü gördük. O da yeni transferlerden biri. Dortmund'dan alınmıştı. Bilmiyorum, belki burada oynar mı? Onu canlı
3: ya Gordon oynayacak sol olur çizgide ya, da beraber oynayacak. Konuşuyor ikisinden biri. Rafinha santrofor gibi oynuyor, sahte 9 gibi, sağda da Yamal oynuyor.
2: Yamal oynuyor, bakalım.
4: Hocam şu Demirovic'i anlata bitiremedin değil mi?
2: Ne ya adam iki tane gol attı bu hafta ya.
3: Ben
4: ne goller attı ya.
3: Galatasaray'ın hatırlarsın ilk konuştuğumda dedim ki hocam bak, Deniz de genç tabii, ilerisi var, Allah için çocuğu da rencide etmeyelim, ama Demirovic Osimhen oynamadığında ne biliyor musun? Otur yaslan arkana.
4: Seyret.
3: Seyret abi, rahat rahat sana gol atsın. Maçı tek başına alsın. Hele ligimiz de var ya. Hiç.
5: Ya, hocam alamayınca Lemina'yı gönderemedi.
3: Demirovic mükemmel. Çok klas. Çok teknik. Gol vuruşu.
4: Seyrederken sen aklıma geldi hocam.
5: Demirovic alsalardı Lemina'yı gönderirlerdi hocam. Yine olmadı. Alamayınca gelmişem dedi oyuncu.
2: Peki. Öyleymiş.
5: Gelmişem dedi ya. Ya
2: bu arada Can da çok konuşulduğu için
5: 4 maç mı 4 gol attı.
2: Can Uzun da bu hafta 2 gol attı. Evet. Milli takım için iyi. Çünkü Kenan da cezalı malum. Can orada da oynatabilirsin.
3: Kenan sakat, ameliyat oldu.
2: Pardon, cezalı mı dedim?
3: Yok,
2: sakat.
3: Normal yoğunsun. Bana sanki
2: ama
3: yok
2: sağlam galiba. Sakatlık bana sanki geçirdi bir de.
5: Hikaye yok.
2: Yani ameliyat oldu
3: ameliyat
2: çünkü.
3: Ameliyat olduğunu sen bir de söyledin, daldın.

0: Peki pozisyonlara bakalım. Bu maçın son bölümde yarınki maçın da bir muhtemeline göz atacağız. Fenerbahçe'de zor bir haftadan sonra hem Şampiyonlar Ligi hem işte malum teknik adam konusu derken orası da kolay bir hafta geçirmedi Fenerbahçe'de. Şimdi efendim Galatasaray Kocaelispor maçının pozisyonlarına bakalım. Atilla Karaoğlan'ın maçın hakemi. Bu VAR'daki
1: Matejuk. Dün akşam da vardı.
0: Evet.
1: Bu akşam da var. Matejuk. Yani biraz araştırma yaptı. Tabii özel hayatta beni hiç ilgilendirmez ama memleketinde sıkıntılı bir hakem. İnişi, kendi ülkesinde.
0: Öyle mi?
1: İnişi çıkışlı bir hakem. İyi şeyler söylenmiyor kendisiyle ilgili. Ama baktığım zaman da Avrupa Liglerinde de görev alıyor.
0: Alıyor.
1: Orada da görev alıyor.
0: Ben de şöyle bir baktım da var mı maçı falan
1: evet,
0: diye var.
1: Görüyorum, orada var. Da görüyorum. Fakat çok da şeyler var. Hakkında olumsuz şeyler de duydum memleketiyle konuştuğumuzda. Oradaki hakem dostlara biraz araştırdık. Bu VAR'la ilgili de akşam da bazı şeyleri tartıştık. Şimdi şiraze kaydı vardı biraz. Biraz değil fazla kaydı. Ülkeler arası dengesizlikler başladı. Roberto da merkezi eğitim sistemiyle bu VAR'la ilgili bütün ülkelere devamlı online göndermeler yapıyor. Sürekli bu VAR eğitimlerinde standardı yakalamak için uğraş veriyor. Bir çizgi yakalamak istiyor. Büyük çaba sarf ediyor Roberto.
0: Doğru ama
1: sıkıntılar oluyor ya. Yani evet, dün akşam da eleştirildi. Bundan sonraki süreçte de mutlaka niye girdi, niye girmedi soruları olacak. Bundan UEFA da rahatsız olduğu için Roberto çok ciddi çalışmayla yürütüyor. Baktığımız zaman da hep maçın içinde
0: Roberto dediği Roberto Rossetti. Roberto o sistemin Rossetti. Başındaki evet. Eski hakem hatırlayacaksınız.
1: UEFA Hakem Kurulu Başkanı kendisi İtalyan. Maçın şöyle istiyor. Maçın öznesi hakem olsun. VAR değil.
0: Doğru.
1: Bunu kuvvetlendirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. VAR'a yaslanan hakemden nefret ediyorlar. Bunu istemiyorlar. Dolayısıyla işte sahadaki hakem
0: bizde de her şey mesela ya da belki bizim gibi ülkelerde de olabilir bu. Her şey VAR'dan bekleniyor.
1: İşte bunu bozmak, bunu düzeltmek ve bunu kendi istediği o çizgiye getirmek istiyor.
2: Böyle bir sistem varsa kimse
0: böyle bekliyor ama işte.
1: Vazgeçin kolaylı, demiyor.
2: Hayır, kolaylığı sever hakemler. Kolaylığı
1: bak şimdi. Galatasaray'ın oynadığı müsabakadaki kırmızı karttan yürüyelim mi?
2: Evet.
1: Şimdi ne oldu? Kırmızı kart hareketinde sağda hakemin kırmızı vermesi lazım.
0: Bu Sporting maçını mı diyorsunuz?
1: Evet. Kırmızı vermesi lazım. Orada ne yaptı? İşte ayağın bedende fazla az kaldı. İşte kenarı geldi. Ayak oradan hafif kırıktı. VAR out oldu. Şimdi diyorum ki ben de. Yahu kardeşim sağdaki hakem bunu çat diye kırmızı vermesi lazım. VAR'a bırakınca VAR da ufak bir argüman arıyor. Orada ufak bir argüman bulduğu zaman ben karışmıyorum diyor. Gitti o zaman. Denge kaçtı.
0: Evet.
1: Oyunun ihraç olması gereken arada karambole gidiyor. Gri tercihi yani gri pozisyon diyelim tercihte yanlış yapılıyor. O yaslanıyor. VAR'dan nasıl olsa bana gel. O da karışmıyor.
0: İşte, ama işte Rossetti'ni dediğiniz şey de şu ya. Sağdaki karar versin. Yani yorumu sağdaki yapsın. Yani
2: doğru veremiyorsa o zaman VAR karışacak abi.
1: Galatasaray maçındaki o hareket kırmızı karttır. Bu kadar nettir.
0: Normal o.
1: Çünkü top 1,5 metre yukarıda Batakov'un kafasında.
2: Adamın ayağı burada karnında.
1: Karnında ne arıyor ayak ya bu? Hani toplu ortak göğüs hizasında olur ayağı uzatır falan ama kafada ya. O ayak orayı aşağıda karın bölgesine
0: bence
1: basıyorsun.
0: Bence daha bu o sorunu çözemezler ya. Bu şekilde çok zor hocam.
1: Bak dün akşam bir de şey anlattım.
0: Yani şeyi uluslararası planda çözemezler.
2: Hocam her sene yani. Bir de kurallar değişiyor Allah aşkına. Birler ekleniyor. Bir şeyler oluyor. Ben bunu anlamadım ya. İnsanların aklı da karışıyor.
0: Sürekli. Evet. Sürekli taçı
1: var. Değişikliğini bir daha anlatayım.
0: Hangisini?
1: Bu önemli. Siz de maçlar anlatıyorsunuz.
0: Evet dün hocam kritik.
1: Anlattık. Bu çok önemli. Neden?
0: Şimdi, gerçi ben kural değişikliklerini o kitapçığı aldım okuyorum ama.
1: O yeterli değil. Yeni geldim.
0: Öyle mi?
1: Bunu MHK bile atladı. Zamanında gözlemcilerle bugün dün konuştum falan. Gözlemcilerden dahil bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor. Hakemler dahil bir kısmı bilmiyor.
0: O zaman uygulanmaz zaten kural şimdi değişikliği.
1: Bakın şu uygulanıyor. Şunu unutmamak lazım. Eğer böyle bir yeni bir değişim geldiyse Merkez Hakem Kurulu, İletişim Departmanı, her kimse görevliler bunu direkt kulüplere aktarması lazım.
0: Nedir hocam? Biz olay

0: şey gelelim.
1: Oh, Beşiktaş maçında çıktı biliyorsun. Yerde kalmıştı. Bir dakika dışarıya çıkardılar.
2: Tamam.
1: Dün akşam da ben hakemler niye bunu böyle uyguluyor diye UEFA ile yazıştık. Oradan aldım bilgiyi söylüyorum. Değişimi göndermiş. Ama federasyonlar umuma açıklamamış.
0: Nedir hocam?
1: Nedir bu? Eğer diyor takım arkadaşı topu dışarıya attıysa oyuncu gene dışarıya çıkacak bir dakika diyor. Oh çıktı mesela takım arkadaşı oyunu durdurmadan.
3: Mesela bunu ama eleştirdiler şimdi hocam bize anlatıyor onu. Yanlış dediler bu.
1: Yanlış dendi değil mi?
3: Evet öyle dediler.
1: Bu akşamki Gürcan Hasoğlu'nun Beşiktaş maçında ohu dışarıya çıkarması takım arkadaşı baktı oh yerde. Attı dışarıya. Hakem durdurmadı oyunu. Attı dışarıya. Oh o arada kalktı. Dedi ki ben doktor istemedim. Beni niye dışarıya gönderiyorsun diyor. Yeni değişimde bu uygulama doğru.
0: Hmm.
1: Diyor ki bir takım. Tempo yapıyor karşı takım.
0: Evet.
1: İkide bir benim oyuncum yatar. Ben de topu dışarıya atıp tempoyu düşürürüm. Mantık bu.
0: Yine de gönderiyor.
1: Çıkacaksın diyor. Eğer rakip takım böyle bir durumda atarsa yorum hakeme kalıyor. Ne maksatla yaptığını.
0: Ama kendi takım arkadaşı atar ve bak orada böyle bir şey var derse bu kalksa da
1: çıkacak. Akşam ohu çıkardılar.
0: İyi hoca da, hocam dahil ettik bunu sisteme.
1: Cuma akşamı ohu çıkardılar.
0: Bilgilerin içine aldık hocam bunu da tamam.
1: Ohu çıkardılar. Trabzon maçında Konya maçında Konya'yı çıkardılar.
0: Gayet güzel.
1: Bunu uyguladılar fakat bunu oh da bilmiyor. Beni niye çıkarıyorsun diyor. Konyalı oyuncu da ben niye çıkıyorum diyor. Doktor istemedim diyor. Takımlar veya oyuncular bilmiyor bunu. Ben de diyorum ki bu değişikliği Allah Allah.
3: Arkadaşlar da itiraz etti hakeme zaten.
1: İtiraz etti.
0: Evet. Ya hocam bunu, diğerlerini bak, de bilmiyorlar ki. Geçenlerde bunu, yine konuştuk biliyorsun.
1: Bunu sordum. Hızla sordum. Allah Allah. Gece bunu düşündüm yolda giderken de. Niye bu böyle diye. Sonuç bu. Bunun 26 Ağustos'ta 27 Ağustos'ta hakemlere soru bukletinde eskisi gibi. Fakat gelen 30 Eylül'de geliyor bu bir değişiklik.
0: Yeni bir değişiklik.
1: Ve bu cuma akşamından itibaren uygulanıyor. Lakin bunu gözlemcilerin bir kısmı biliyor bir kısmı bilmiyor.
2: Anladım hocam.
0: Peki.
1: Çok önemli maçı anlatırken de niye
0: bundan
1: çıktı
0: sonra
1: diye.
0: Evet. Buna da vurgu yaparız biz. İkinci dakikada maçın hemen başında Berkan Kutlu Torreira mücadelesi var. Berkan yerde kalıyor. Torreira'ya faul çıktı burada. Hemen orta yuvarlağın kenarında. Burada bir sarı kart gerekir miydi?
1: Bakın şimdi maçın başı top mücadelesi. Hani diyorum ya tolere edilebilir. Sarı verse hayır demeyiz buna.
0: Evet.
1: Sarı verse hayır demeyiz.
0: Sarı verse hayır
3: demeyiz. Senin tezine geliyor. Oyunun başı diyor.
1: Daha başı diyor. Hakem direkt karta girmeme adına bunu bir tolere etti.
3: Değmiş çekmiş faul.
1: Bu bir sarı kart. Fakat tolere etmesine saygı duyarız hakemin. Evet anladım. Kabul görürdü ama
0: sarı kart verse de bir şey demezdi.
1: Verse de hayır bir şey diyemeyiz.
0: Ama o maç başı bu sarı kart içine koyuyorsun.
1: Bu sarı kart.
0: Normali sarı kart.
1: Bu, evet net tamam. Bir sarı kart ama hakem vermedi. Sarı bir daha 1-20 o da anlayabiliyorum.
0: Anladım. Normal şartlarda bu sarı kart sarı dedik. Kart. Devam. 10 dakika sonraya geldik. Şimdi bu gol kararının iptal edildiği çünkü önce gol verdi sonra VAR'dan uyarı geldi Atilla Karaoğlan inceledi bir faul tespit etti bunu açıklamak lazım çünkü bazı izleyicilerimiz tam anlamamış nedir ne değildir bu kural 12 Taksim 3. madde onu da şimdi Mustafa hocam açıklayacak
1: şimdi kalkayım mı
0: tabii hocam topu vereyim istiyorsanız
1: şu paçalarımızı da düzeltelim.
0: Şurada var mı top?
1: Burada alayım mı top?
0: Tabii ki hocam. Hop. Şurada da vardı bizim bir top. Orada yok.
1: Arkamızda yok. Şimdi bu topu.
3: Masanın üstünde göstersen.
1: Kaleciyim.
0: Daha... Evet. Şu,
1: burası zemin.
0: Jimmy'den daha kolay gözükür.
1: Kaleciyim ben. Bak elimi koydum. Çifte de gerek yok. Koydun mu? Bitti top benim. Buna oynayamazsın.
0: Dokunsan bile koyduğun anda.
1: Elimi koydum top benim bu. Yer zemin kim zemin? Koydum elim top benim kalecinin oynayamazsın. Burada da iki elini koymuş Hazreti. Bunda oynayamaz Deniz. Gol iptali doğru.
3: Hocam biliyor musun sen bir şey söylemiştin bana. Kaleci bir Galatasaray maçı. Kaleci tutuyor eli yukarıda kalıyor topu çalıyor şey. Icardi. Tamam. Icardi.
1: O başka.
3: Hayır ama faul verdi hakem ona.
1: Eğer elle teması
3: kesildi. Anlatamam tuttu kaldırdı. Kaldırdığı anda... Topu çaldı Icardi, faul dedi.
1: Ben bunu böyleyse elindeyse gene faul.
3: Tamam hocam.
0: Anlatalım.
1: Buradaki pozisyon böyle dedim ya örnek budur.
3: Herkes bunu offside zannetti hocam bak, ondan zannetti.
1: Sonraki bölümde offside de var orada.
0: Offside de var.
1: Sonrasında devam.

0: sonra kimde?
1: Ofsayt var. Bu olmasa öbürü gelecek. Yani onu da yorumladıkları zaman sağda bekleyen, altı pasın kenarında bekleyen, altı pas diyorum bakın. Deniz. Kale alanı bak şu kim bu?
0: Deniz.
1: Yine Deniz devam. Direkten dönüyor, ofsayttaydı.
0: Aktif alana dahil oluyor çünkü.
2: Yani. Ama pozisyon değişiyor.
1: Yani. Değişiyor pozisyon. Atıldığında ofsayt ya. Öbürü bilerek oynamaya mı girdi, çarpmaya mı girdi der, onu değerlendirirsen.
0: Değerlendirirler mi belki?
1: Tek elle de koysa bu topa vuramazsın.
0: İki elle uzanırsa.
1: İki elle de koysa vuramazsın. Kalecinindir bu top. Bu topla bir daha oynayamazsın. Bu faul ve gol iptali doğru. 28-2-1999. Karabük Fenerbahçe maçı.
0: Hadi bakalım.
1: Moldova'nın attığı bu golü böyle iptal ettim ben. O kural daha o sene çıkmıştı. 98-99 sezonunda çıkmıştı. Karabük'te maç 0-0 bitti. İptal ettim. Benden bir hafta sonra bir Türk hakemi Galatasaray maçına benzer pozisyona gol verdi, ülke karıştı. Aradan bir hafta geçti, Galatasaray'ın Avrupa maçında Avrupalı bir hakem geldi. Aynı pozisyona çok benziyor yani bu. İptal etti, kendimiz aklandık, kendimizi kurtardık. Eleştiri bombardımanına tutulmuştu. İşte bu. 99 yılında aynı benzer golü ben iptal ettim.
2: Aynen hocam, ben
0: topa o zaman kolları arasında ya da eli kolu ile herhangi bir temas varsa, yüzey arasındaysa, olay uzanmış bitmiştir. Açık eli şurada var bakın.
2: Ama hocam
0: uzanmış,
2: bir de şaşırıyorum ben buna.
0: Topu tutarsa.
2: Hocam mesela oyuncu ayağının ucunla vuruyor, topu o kadar nasıl sekiyor geriye ya? Tutmuş top seker mi hocam ya?
0: O beni çok şaşırttı. Yeterli değerli izleyenler. Ekranda arkadaşlar.
2: Hayır hayır.
0: Seçti.
2: Şiddetli vurmuyor ama elinden nasıl kaçırdı kaleci, hayret.
0: Ama golde de kaçırmadı. Bir hata yaptı.
1: Hayır. Topu tuttu.
2: Ha. Topu tuttu anladım.
0: Göğüsten
2: tuttu,
0: kaçırdı attı. Ya topu.
2: Atıyor şimdi.
0: Topu sektiriyor ya.
2: Sektiriyor ya.
1: Maç boyunca en az 4 sefer top sektirdi kaleci.
0: Çok
1: sektiriyor. Ki birinci topları.
0: Golde de şöyle durdu, bekledi. Evet. Abdülkerim'in
3: şu Leo'ya gidişi bile ikinci Leo biraz çekse penaltı olur da faldır
0: ki. Şey hareket etse penaltı olacak.
3: Aynı.
1: Ona gidecek doğru.
2: Ha bak burada baba. Vurdu. Top elinden geri geldi. Yani o topu
0: garip böyle bir falso.
2: Enteresan
0: aldı.
2: Yani mesela kalecinin elinde de elinde tutmuş bak, topu bir daha o kadar hızlı nasıl geriye sekti onu sektir soruyorum.
0: Evet.
2: Sektir değil mi
1: çıktı
2: hocam?
1: Oradan topu.
0: Kleps çekti orada.
2: Evet.
1: Çekti orada.
0: Peki.
1: Bu gol iptali sonra, doğru.
0: Gol iptali doğru.
1: Şimdi Atilla Karaoğlan üst düzey bir hakemimiz. Hı-hı. Tamam. Şimdi notlara baktım da 124 maçta 49 var müdahalesi yemiş. Bu akşam 125. maçında 50. var müdahalesi yok. Çok fazla bir hakem için.
0: Fazla.
1: 125 maçta 50 var müdahalesi.
3: Neredeyse 2 maçta bir var bir müdahalesi.
1: Çok bunu gözden geçirmesi lazım. Hı-hı. Atilla. Üst düzey bir hakemsin. Öncü bir hakemsin. Atilla şeyden sonra, Halil Mutmeler'den sonra sensin. Ama bu rakamlar sıkıntılı rakamlar.
0: Evet.
1: Dikkat peki, etmen lazım.
0: 22. dakikada Daxil Leao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Burada daha öncesinde bir faul var mıydı? Kart doğru mu? Hı-hı. Bu pozisyonu nasıl anlatabiliriz? Orta yuvarlaktan atağa kalkıyordu Galatasaray Leao'yla. Öncesinde bir karşı faul var mı? Yoksa buradaki sarı kart uygulaması doğru mu?
1: Şimdi o eller kollar bu şekilde temaslı oyunda var. Ama bundan daha fazlasını yapıyor Kocaelispor'lu oyuncu. Tutuyor, çekiyor. Dolayısıyla kartın rengi sarı, doğru.
0: Sarı kart doğru. Devam
2: hocam,
0: ediyoruz
2: şimdi
0: efendim.
2: Bir isim veremiyorum ismi de. Yanlış yor. Ağır çekimde veya anı durdurarak izlenince topa hakim gibi duruyor. Yanlış, topa hakim değil. Bir akan oyunda top ellerinden sekiyor. Ancak VAR'da durdurarak gösteriyorlar diyor.
1: Yok, yanlış düşünüyor.
0: Topa hakim olması gerekmiyor. Topa değmesi bile yetiyor.
1: Topa değdi. Koydu bitti.
2: Ben bir şey söyledim. Ben bunu seni çürütmek için demiyorum. Görüşü anlatıyorum.
1: Buyurun.
2: Öyle bakmak lazım diyor bana gelen. Ben demedim.
0: Gönül gözüyle bakmışım
2: bu,
0: kişi.
2: Bu yani sonuçta şey
3: kim
2: değil.
3: Kim abi onu yollayan?
2: Yok,
3: hakem mi eski?
2: İsim yok şimdi.
3: Hayır, tam mesleğini söyle bari ya.
0: Hakem yok yok, hakem isim değildir. Hakem olsa değildir. Bilir.
3: Tabii.
1: Kafaları karıştırma gerek yok. Buradaki VAR'ın müdahalesi ve golün iptali doğrudur.
0: Evet, evet. Ya şöyle dokunsanız bile yetiyor.
3: Bu
0: şöyle.
3: Çok önemli.
0: Dokunsanız
3: ben
0: bile
3: seni
0: yetiyor.
3: Söyledim bak, bu çok önemli.
1: Topun üstüne dokundum. Evet. Hareketli toptu. Öldü zaten. Top tabii, da öldü kalecinin ellerinde. Ona hiç dokunamaz.
0: Ya kontrol etmek aa, değil
2: ben
0: buradaki
2: bunu
0: mesele
2: almıştım.
0: Yani.
2: Hakikaten.
0: 27.
2: dakika 27.
0: Torreira Haydar'a mücadelesi.
1: Atilla'nın da
0: Torreira yerde kalıyor. Hakem oyunun devam ettiriyor.
1: Sarı kart. Vermedi.

0: Bunu Atilla'nın görmesi lazım. Onun açısı daha iyi bunda. Ama ona bakar mısın?
1: Hocam görürsün abi, şimdi, bunu ya.
0: Bir dakika. Şöyle açı olarak böyle, lakin bir yardımcı hakemin de burada bunu görmesi lazım.
1: Evet,
0: sorumluluğunda.
1: Hocam.
0: Neden? Neden? Tam önünde gelişiyor.
1: Tam önünde,
0: hadise.
1: Tam önünde.
0: Burada
1: yani...
0: burada bana yardımcılık yapmayacaksın, nerede yapacaksın? Bunu terste kaldı. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Terste
1: yani
0: kaldı.
1: Bunun
0: işim.
1: Atilla Hoca'nın da görmesi gerekir. Çünkü %100. Bu tarafta kalmış diye.
0: Onun açısı daha güzel ya. Görmesi
2: gördüğünü
0: için.
2: Doğru yorumlamayan bir hakem ya.
0: Görmesi
1: ya
0: için.
1: O ayrı da.
2: Antep'e, tamam
1: baksana,
2: da yani
1: bak
2: ne
1: hocam,
2: bekliyorsun ki?
1: Musun? Bak şimdi. Bak. Şu kapatıyor mu önünü
0: bak,
1: ya Sara?
0: Bir... Yok, bunu çok net görüyor öbür taraf.
1: Görüyor
0: Atilla
1: değil mi?
0: Çek net görür. Yardım, bir nolu yardımcı da bunu çözmeliydi. Bir, iki. Bu kol var ya.
1: Evet.
0: Şöyle biraz da açılı geldi.
2: Kırmızı olur.
0: Kırmızıya gider.
2: Bravo hocam.
1: Hocam bu...
0: Yakınından
1: yani
0: Allah'tan böyle gelmiş.
1: Ya bu. Net yani. Bak, net.
2: Foul da vermedin.
1: Foul geçti zaten.
2: Hocam peki bir şey soracağım.
1: Foul vermediği için. Bak o zaman Atilla Karalan görmedi bunu. Onu anladım. Çünkü hani faul verip kart göstermese el insaf diyeceğiz.
2: İyi de tamam, biz ekrandan görüyoruz hocayla hepimiz burada.
3: Yardımcı hakem.
1: Yardımcı ne oluyor?
2: Biz ekrandan görüyoruz faulü. O nasıl görmüyor?
1: Işte, gözlemcisi kim? Evet abi diyorum ya yardım. Hadi tamam bu görmedi. Bak faul vermediği için
2: evet.
1: İyi niyetini anladım onun ben. Faul vermiyor çünkü. Görse, faul verse, sarı kart vermese onda niyette de sıkıntı var.
0: Bir sonra bir tane daha faul oldu.
1: Ama yardımcının bunu görmesi gerekir.
0: Bunu çözmeleri lazım.
1: Tahliye
0: yardımcı veya hakem. Bunu çözeceksin.
1: Yardım bu işte.
0: Bunu çözeceksin
1: evet.
0: Abi.
1: Peki devam ediyoruz. Sarı kart olması gerekirdi evet. Dedik. 33. dakikada Siso Galatasaray cezası sahası içinde yerde kaldı. Burada bir ihlal var mı? Torreira orada, Şalay orada. İki oyuncunun arasında yerde kaldı Kocaeli sporlu oyuncu. Burada bir ihlal var mı?
0: Burada penaltı yok.
2: Oyuncu yalnız suratı omuzuna çarpıyor onun. Ondan
0: çarpabilir
2: dolayı.
0: Yani oynayacak, o da oynayacak, o da oynayacak. Alanı savunacak, önüne geçecek, yanına geçecek. Topla oynamak istiyor. Onun gitmesini engelleyecek. E bu durdu. Şimdi şöyle yaptı mı Salah'a gidip onu omuzlayıp yıktı mı?
2: Veya onun için... Durdu, o ona çarptı.
0: Durdu, o da çarptı. Oynayacak yani.
2: Bir şey yok.
0: Doğal. Evet. Devam.
1: Basit olur,
0: yok.
1: Çok basit olur değil mi?
0: Çok yani. Bunlara ha. Olmaz bunlara penaltı.
1: Peki.
0: Zaten
1: bu pozisyonda devam
0: tutuyor.
1: Kararı
0: bakar
1: doğru
0: orada,
1: diyor.
0: Futbola, bak yüzünü tutuyor.
3: Hocam
0: bak.
3: Buna penaltı vermek futbola ihanet ya.
0: Ya işte cevap burada. Yani.
2: Aa, hocam bak bir de bunu sordum. Ben
1: 10 tane penaltı olur o zaman.
2: Hocam bu ne ya? Burada kim
1: şimdi,
2: kim haklı
1: nereye
2: ya?
1: Geldik?
2: Bak hocam ya bak. Adam formu nereye çıktı ya?
0: Şimdi dışarıda başlayan bir çekme önce Kocaeli Sporlu çekiyor. Mukabil Deniz ona cevap veriyor. Deniz daha fazla yükleniyor.
1: Bu sefer çünkü dışarıda rakip onu çekti ya. Ulan ben de seni çekeyim diyor ama evet. O içerideyken çekiyor.
0: Fazla çekince
1: onu görüyor.
0: Savunmanın lehine tercihini kullandı, faul verdi.
2: Hocam içeri girdiğinde forma yukarıda çekiyor değil mi?
1: Anca abi
2: tamam,
1: öyle
2: en son bak, bir dakika bak sönmüş bak devam ediyor. Bak çekiyor.
0: Az
2: o
0: geri,
2: da onu çekiyor.
0: Az geri gel.
2: Hakem onu fauldan yere kullanıyor. Tabii canım yani bence bırakıp devam edecek. İkisi de çekiyor.
1: Aynen öyle.
2: İkisi birbirini çekiyor hocam ya.
0: Bak şimdi burada ikisi
2: evet,
0: birbirini
2: bak,
0: çekiyor.
2: Evet bak hocam formayı sündürmüş şimdi, nereye? Bu da onu çekiyor.
1: Burada faul vermemeli değil mi
0: bak,
1: hocam?
0: Bak şöyle yalnız bak.
1: Nedir?
0: Yavaş
1: nasıl
0: gidelim.
1: Bakılır orada?
0: Yavaş gidelim. Az geri gel yavaş gidelim oradan anlatalım. Şimdi ikisi de birbirini çekiyor. İki de forma bak. Kısmen sıyrılmış değil mi?
1: Evet, evet.
0: Devam ediyor. Ama en sonunda Galatasaraylı oyuncu Kocaelisporlu oyuncu bıraktıktan sonra bir darbeliyor.
1: Hmm.
0: O ona verdi.
1: Anladım.
2: İşte hocam bu ikili mücadele çekiyorsa ben olsam bırakırım.
1: Bak, ikisi de çekti.
2: Dışarıdan başlamayı içeri kadar.
1: Yakınım. Hiçbir şey vermemeye ama hocam senin söylediğini de anladım hocam.
0: Kocaelisporlu bıraktıktan sonra o çekmeyi
1: anladım.
0: Denge
1: evet.
0: Kaçıyor bu sefer. Adil
1: anladım
0: bir
1: hocam.
0: Mücadeleden taraflı mücadele.
2: Peki anladım, hakem çekme. Anladım. Bu Galatasaray'ın çekmese ne olacak hocam?
0: Penaltı olacak o zaman.
2: Onu da vermez. Merak etme.
1: Şöyle.
2: Foul verir bu hakem.
1: Mesela burada gol olsa karşılıklı çekmeye gireceğinden var karışamaz. He.
0: Karışamaz ama şu son pozisyon var ya o sıkıntı. Kocaelisporlu bırakıyor.
1: Ha bırakmasa diyorsun.
0: Bırakmasa
1: sen.
0: Tamam. Bırakıyor Kocaelisporlu. Öbürü daha darbeli asılıyor.
1: Peki. Tamam. Bu pozisyonu
0: tercihini
1: anladık.
0: Tercihini savunmadan yana kullandı.
1: Anladım. Devam ettik o zaman. 63 Deniz ceza sahasında topla buluştuktan sonra bir yerde kalıyor. Penaltı bekliyor. Bu değil. Gelelim 63'e. Bu mu? Bu değil ki ya.
0: Bu
1: şimdi geldi. Burada ikinci sarı kart olmalı falan diyenler var.

0: İkinci sarı kart mı? Deniz. Deniz'e mi ikinci sarı kart? Bir kere UEFA'nın yönetim talimatında yorumu şu.
1: Temas varsa.
0: Yok yok. Şöyle ne? Diyor. Aldatmadan dolayı ikinci sarı karttan adam eksiltmeyin.
1: Ha, güzel bir şey.
0: Bir tavsiye bu.
1: Bunu çok yapıyorlardı çünkü evet. Eskiden.
0: Aldatmadan dolayı.
1: Ben olumlu buldum bunu.
0: Yapmayın diyor.
2: Burada ama bir temas var, o da bırakmış.
0: Kolay bırakmış. Bir temassız zaten kolay bırakıyor. Bırakmış, İki, kolay. Ben de diyorum ki şimdi UEFA'ya tamam güzel de. Beni aldatıyorsun burada. VAR da devreye giriyor bazı pozisyonlarda. Hmm. Ben VAR müdahalesi yediğim için sıkıntı yaşıyorum. O aldatan cezasız kalıyor. Hep ondan yana oluyor.
1: Yani.
2: Hocam düşüyor fakat penaltı da istemiyor orada.
0: Bu penaltı değil.
2: Ya değil. Yani değil. Bana vermedin şöyle kalkmayın.
1: Şeyde hocam yapmıyor. Fenerbahçe maçında kimdi o? Sağ tarafta önce penaltı verdi hakem. Avrupa maçında şeyde hafta içinde.
3: Kerem'in müdahalesine
1: Kerem'in
3: Roma
1: pozisyonu.
3: Roma maçı.
1: Roma maçında. Sağ tarafta penaltı verdi sonra dışarıda dedi ya. Evet. Orada da hiç temas yok ya.
0: Onda da bir temas yok. Kerem ayağını koydu.
3: Sıfır temas. Evet,
0: evet. Neden olmadığını tekrar.
1: Yok, hakemi aldatmaya yönelik hareket de sayılabilirdi aslında.
0: Evet.
1: Dybala vardı.
2: Penaltı verdi önce.
1: Ya.
0: Dybala ayağını.
1: Dünya sonu ya.
2: Ya ayağına teması var ama dışarıda.
1: Bana yok bak, diye şöyle, hiç yok. Hafif geldi.
0: Teması olduğunu iddia ettiği ayak bir adım atıyor ondan sonra bırakıyor kendini. Temas alan ayak kaldırsa diye düşer.
2: Yok bırakmıyor, dizlerinin üstüne çöküyor.
0: Tamam işte süslüyor.
1: Çuval gibi düşmesi
0: süslüyor.
1: Lazım.
0: Süslüyor. Çuval gibi yüzük oyun kapaklanması
1: neyse.
0: Lazım.
1: Peki. Orada devam kararı doğru burada.
0: Ama hakem de yani hakikaten çok kötüydü.
1: Devam edelim.
0: Fener maçın hakemi de çok
1: kötüydü. Hocam iki maçın hakemi de kötü.
2: Yüzü
1: yani.
2: Değil mi o?
1: Çok dikkat etmemiz İspanyol lazım yani bu işlerde.
0: Zil Manzano.
1: Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hakemi.
2: Ama ayıp bunlar, UEFA'ya şikayet edilsin ha bunlar. Ben Galatasaray yönetiminde olsayı şikayet ederim abi. Kırmızı kart, penaltı tartışılır, ayağını sokuyor. Ayıp yani ya.
1: Çok.
2: Şampiyonlar Ligi, Devler Ligi. Sıfır tolerans tanıyorsan hata olmayacak.
1: Yusuf'un pası var. Deniz.
2: Bu da kolay, dediler yoksa kolay bırakmış.
0: Bu şey da penaltı için. Değil de.
1: Hayır. Bu sosyal medyadaki şeyleri diyorum.
3: Ya bir de bırakmasa top önünde avantajı bulacak.
1: Ya burada aslında var ya.
3: Ya Deniz niye atıyor kendini?
1: Golü atma şansı olabilir
2: top
1: belki.
2: Top kaçmış öyle değil mi?
1: Var mı orada
2: top
1: şey?
2: Top kaçmış bak.
3: Devam etse
2: Levent abi. Yani. Bak geçemez adam
1: oyuncu
2: ayağını
1: geliyor,
2: koymuş.
1: Oyuncuyu görmüyor.
0: Kaç yaşında geçemez. Bu Deniz?
1: 21 mi? 22 mi?
0: 21 yaşında. İlk defa bir 11'de çıktı değil mi sahaya?
1: Evet.
0: Şimdi Deniz senden Türk futbolunun beklentileri çok yüksek. Galatasaray'ın beklentileri çok yüksek. Sen daha ilk maçında bunları yaparsan sana olan saygı yerle bir olur. Olmaz mı?
3: Ya hocam genç oyuncu.
1: Biraz, öyle biraz daha dikkatli biraz olması aynen, lazım.
0: Ben öyle... Şimdi biz buradan ona şu mesajı gönderiyoruz.
3: Hocam biraz daha dikkat edecek. Genç pırlanta gibi bir oyuncu hem milli takım hem Galatasaray adına önemli. Biraz daha bunlara dikkat etsin. Bizim abisi olarak tavsiyemiz bu olur. Yani
0: ben
3: daha böyle
0: tavsiye edeceğim zaten hocam. Yani böyle yapma bunları.
3: Daha yapıcı bu gençleri şey
0: golü,
3: yapmamız gerekiyor.
0: Golü kovala zorla. Yani böyle kolay bırakma. Eli temasını aldı pat bırakıyor. Evet. Yapma.
3: Ya hatalı.
0: Zorla.
1: Hayır hatalı. Dediğin gibi bir Avrupa maçında falan zaten adamlar her eksiğimiz bizi bekliyor. Çat tamam. Diye çıkartır tabii, gösterir tabii, kartı.
0: Temas olduğu için şey olmaz. Sarı kart olmaz.
2: Oyuncunun teması var.
0: Karşılıklı bir evet. Temas var. Burada da mesela Kocaelispor'lu oyuncunun eli göğsünde bak hop koydu. Gördün mü? Fakat faul değil. Temas var faul değil bu.
1: Şöyle tutmuş.
0: O kadar temas hani eyleme dönmeyen bir temas. O yüzden bu temaslı olduğu için.
2: Tutsaydı geçerken o zaman tamam.
0: Bu da penaltı değil. 43, 63, 68 üçünde de Deniz var.
1: Evet ya.
0: Üçünde de Deniz evet. Var.
1: O yüzden buradan bir ders çıkarsın.
0: Ders çıkar yapma bunları.
1: Peki. Efendim şimdi birazdan basın toplantısına gideceğim. Bakalım Okan Hoca, Selçuk Hoca neler söylemiş ama malumunuz haftanın son maçı Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe Antep'e gitti. Hafta içinde zaten bir Avrupa maçı var, Roma maçı. Özellikle ikinci yarıda çok da beğenilen bir futbol oynadı. Sonrasında bir İsmail Kartal, bir kriz. O kriz atlatıldı ama nasıl atlatıldı onu yarınki maçta daha iyi görme imkanımız olacak. Öyle değil mi hocam?
3: Doğru.
1: Şimdi tamam. Muhtemelimiz bu şekilde ama böyle mi olur bilemiyorum. Levent orta sahada görünüyor bizim muhtemelde. Semedo, Şikrin, Yaraki, Archie Brown, Ederson kalede, Gendouzi, Kante, Levent.

0: Üçlüsü 4-3-3 gibi. Greenwood, Kerem, Muriç. Ne şu 11 size düşündürüyor? Hafta içindeki Roma maçı sonrasında nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Hafta içinde yaşananları da dikkate alarak sağ içi sağ dışı.
1: Ya bir kere farklı bir maç şimdi olacak. Ne gibi? Roma'ya karşı Roma, Fenerbahçe topu bıraktı. Roma genelde hükmetti. Ve de çok doğru. Bana göre İsmail Kartal, bak olayı Roma maçındaki çok iyi performansı, doğru planlamayı bir anda geriye itti. Yani İsmail Kartal olaylar olmasa biz İsmail Hoca'nın çok doğru
0: övülecek bir stratejisi vardı Roma maçında.
1: Kesinlikle çok doğru oynadı. Yani hem ilk yarı hem ikinci yarı. İki yarıda mükemmel oynayan bir Fenerbahçe seyrettik. Bu olaylardan dolayı Fenerbahçe'nin o iyi oyununu, akıllı oyununu, doğru oyununu konuşamadık. Şimdi bu sefer ne olacak? Roma işte baktığımızda daha çok topa hükmetti. Daha kontrollü oynayan, daha doğru kompakt duran bir Fenerbahçe var. Şimdi büyük olasılıkla ne kadar 4-2 Göztepe maçından galip de gelse, Orhan Ak'la ilk maçına çıktı Gaziantep. Aynı şekilde Antep büyük olasılıkla topu Fenerbahçe'ye bırakacak. Yani Fenerbahçe bu sefer bu orta sahayla üretkenliği işte, yani ne kadar olur bu esas soru işareti. Onun için Fenerbahçe böyle maçları 0-0'ını özellikle çok doğru sabırlı oynayıp, Fenerbahçe için en büyük sıkıntı yarın oynayacağı maçta maçı 0-0'lık, yani gol atmak olduğu anlarda nasıl bir performans verecek? Hem orta sahaya kadar çıkacak, hem alan daraltacak, hem gol arayacak. Oradaki performansı önemli. Yoksa Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra daha rahat oyun oynayacaktır bu kadroyla. Çünkü bu kadro orta sahası çok aşırı üretmez. Top rakipteyken iyi oynar mı? Oynar. Demek ki burada daha fazla, bir de bana göre hem forvet oyuncularının ihtiyacı var. Bir kere performansını üst seviyeye çıkarması ve aynı şekilde Semedo ve Brown'la yine iş düşüyor. Yani daha fazla hücuma çıkıp özellikle eri geldiğinde 2-1-7 gibi, Kante derinde beklerse senin dediği gibi 4-3 oynar. Levent Solic gibi oynayacak. Zaten Schalke'de öyle oynamıştı altyapıda. Hem 10 numara hem 8 numara gibi iç oyuncusu. Veya Gendüz'ü oynarsa Kante iç gibi oynayacak. Tabii ki onların da katkısı olabilir, asist gol yapabilir ama genelde şuradaki oyunda bir de sağ içinde direkt böyle oyunun ritmini belirleyecek, temposunu, kalitesiyle de fark yaratacak mutlaka hücum bölgesinde. Yani problem çözecek anahtar oyuncu da Greenwood gibi. Yani nitekim yaptığı asistle de bunu gösterdi. Yani top ayağına yakışan her şeyi yapabilecek bir oyuncu.
0: Mental olarak da kesinlikle önemli değil mi? Yani İsmail ya Kartal için de aslında tabii, çok önemli.
2: Dediği gibi hocam çok güzel analiz etti. Yani Roma başarısını bir anda sevindirtemedin. Değil mi
1: konuşulmadı
2: hocam?
1: Hiç o kadar mükemmel bir olaylardan dolayı. Taktiksel bir oyun konuşamadık.
2: Tabii. İki, taksi çok iyiydi çünkü alan vermedin. İki, üçlü defans Roma'ya karşı oynanır orta sahada da. Gençler Gaziantep'e karşı niye oynar ben onu anlamam. Mesela hocama şunu sormak lazım. Kante Gendüz göbekte olsa Muriç'in arkasında kim oynamalı?
1: Yok işte. Ya yani böyle bir de paldır küldür oynamak yani yerine.
2: Tamam da yok
1: şimdi,
2: mu?
1: Abi Asensio sakat.
3: Hocam bazı maçlarda Greenwood bu Muriç'in arkasında kayıyor devamlı.
1: Hocam orada oynayabilir.
3: Oraya boşalttı devamlı oraya geliyor.
2: Ya, öyle değil mi? Ben anlamadım ya. Zorunluluktan mı bu işi ortası?
1: Fenerbahçe'de bu sıkıntı. Greenwood oraya oynattığında hadi Kerem de bir yere kadar geliyor. Muriç sağda oynattığın oyuncu geriye mesela. Esas orada tek oyuncu var oynatacağın. Yani onun bir çeki düzen vermesi gerekir şurada.
2: İrfan Can Kahveci.
1: Yani adam yani Fenerbahçe'nin en lazım olduğu zaman Asensio sakat. Talişka gitmiş. Talişka'nın gitmesi zaten büyük fiyasko. O ayrı bir konu da biz bakalım bu kadro ne yapacak diye. İrfan Can'ın burada bir sorumluluk, bir liderlik yani bir mesuliyet alması
0: normal
1: gerekir.
0: Normal şartlarda en oynayabileceği zaman.
1: Oynayabilecek eldeki kadroda başka bir oyuncu yok. Bu oyuncak. Yani
2: ben mesela onu şaşırdım. Böyle.
1: Ama şimdi İrfan da kendi mesela kendine verilen şansları iyi kullanmayınca istersen mesela antrenör olarak oynatırsan ya ciddi maalesef tepki görürsün. Yani onun için böyle bir kadroda da iş yapacak oyuncu yani oyun aklı olarak şöyle bir bak zaten orta saha ve hücum hattına 6 oyuncuya Greenwood geliyor. Bartu evet. Da oynasa orada mesela Greenwood. Ve de hafta içi çok iyi oynadı Bartu. Onu da tebrik etmek gerekiyor.
0: Levent de iyi oynadı.
1: Levent de girdi sonra. Çok iyi oynadı. Yani 4-3 gibi oyuncak. Ya Fenerbahçe'de kötü oyuncu yoktu bir yok, kere onu söyleyeyim. Ya yani Fenerbahçe için bir kere mental anlamda bir de bunu biz taktik, teknik bunları biz konuşuruz da en önemli Fenerbahçe'nin mental anlamda çünkü 4 maçta 6 puanı var. Galip gelip yani yukarıdan zirveden daha ligin başında kopmaması gerekir. Bir de mental anlamda İsmail Hoca için de takımın alacağı 3 puandan daha önemli İsmail Hoca'nın orada alacağı bir kendi, yani takım alıyor sonuçta, kendi 3 puanla dönmesi de bu olayların üstünü örtmesi açısından önemli. Yoksa bu olayları tekrar ısıtırlar. Doğru mu? Değil. Ama İsmail Hoca mental anlamda da ben oyuncuların mesela hiç bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yalandan Fenerbahçe kulübünde çalışanlar başka yerlerde konuşuyor. İşte problem var falan. Problem falan hiç yok oyuncularla. Şimdi bir yerden de bir şekilde böyle mangal olur ya, altını yerleyip ateşi yerlemeye çalışan insanlar var. Onun için ben yani oyuncuların da nasıl bir tepki, reaksiyon vereceği, hocalarına karşı bir sorumlulukları olacaktır. İsmail Hoca çünkü hepsiyle abi kardeş gibi yaklaşıyor. Bu da çok önemli. Doğru. Hem ileriki maçlar için ve İsmail Hoca'nın güçlenmesi. Yani skorlarla güçlenecek bir duruma geldi maalesef. Bizim ülke öyle. Onun için bu maçın belki teknik taktiğinden daha önemli, alınacak 3 puan İsmail Hoca açısından çok önemli.
0: Kerem mi, Oğuz mu?
1: Kerem Oğuz mu? Yani ben beğenmem etmem. Yani Nene oynasa bir Nene oynasınlar ya.
0: Ya bir, o da hiç.
1: Ya bak, Kerem gol atar yani, Oğuz gol atar, hayır. Ya bir istikrarınız olur. Ya, bu, ya bunlar ben anlamıyorum ya, büyük takım oyuncusu. Ya bir istikrarı olur. Biz öyle bile Barış Alper diyoruz ki topla ilerleşemiyor, kavga ediyor falan, ama herif çıkıyor oynuyor bir sezonda 50 maç.
2: Hocam senaryo ters olursa ne olur? Ben onu söyleyeceksin.
1: Efendim?
2: Senaryo ters olursa ters, ne olur?
1: Hangisi? Kötü sonuçta mı?
2: Evet mesela senaryo.
1: Tabii kötü sonuçta ne olur? İsmail Hoca falan bir kere gitmez. 5.
0: maç. 2. Yani, dakika, ne olur puan yani? Kaybı çok sıkıntı olur.
1: Ya sıkıntı olur. Tabii bayağı ortalık karışır eder, ama İsmail Hoca gitmez, onu söyleyeyim. Yani zaten Aziz Yıldırım da söyledi, ben olduğum müddetçe burada. Bir de böyle bir şey de var. Bak en büyük hata şöyle bir şey söyleniyor. Ya işte Aziz Yıldırım işte geldi, İsmail Kartal çıkmayacak falan dedi, sonra döndürdü. Döndürdü, iş kötü giderse kendini kovsun diye gönderdi. Yani döndürdü diyor. Döndü, evet. Niye kendini kovsun ya, böyle bir şey var mı? Orada bir olumsuzluk. Yani Fenerbahçe'de böyle olumsuzlukla beslenen ciddi bir bölüm var. Yani güruh var. Bu çok yanlış. Yani bile bile çağırmış Aziz Bey, bir kötü gitsin kovayım. Ya böyle bir şey olur mu? Aziz Bey
0: kaos
1: bir şey söyledi.
0: Beklentisi içinde ya, kaos, bir
1: tabii,
0: grup
1: kesinlikle
0: var.
1: Bunun için yani yarım sıfır bile olsa Fenerbahçe'nin
2: iddialı laflar konuşmaması
1: gerekir.
2: Çıktın akşam istifa ediyorum, bir daha geri dönmemek üzere dedin. Geri döndün. Aziz Bey de dedi ki ben olduğum sürece bir yere gitmeyeceksin. Hocam başarısızlık da tutamazsın. Kusura bakma. Dünyanın her yeri bu böyle. Yani sen söz verdin diye gitmeyecek diye bir kural mı var? Başarısızsan herkes gider.
1: O zaman lafı söylemeyeceksin.
2: Tabii yani onu
1: o
2: söylüyorum. Yani
1: sen seni bağlar. Aziz Bey dedi ki
2: tabii.
1: Aziz Bey abi, göndermeyecek.
2: Sen yani oraya seçilmiş insansın başkan olarak. Aziz şey orası atanmış bir insan. Parasını verir İsmail Kartal'a.
1: Profesyonel.
2: Ben buradayken diye hayat. İşler kötü gidiyorsa ayrılırsın hocam. Dünyanın her yerinde bu öyledir.
1: Ben Fenerbahçe'nin şu erken ayrılığı falan yani çok iyi geleceğini düşünmüyorum. Daha da ortalığın karışacağını düşünüyorum. Zaten bundan da beslenen insanlar var, az önce söyledim. Onun için Aziz Bey evet bir şeyi bağlamıştır kendini o beyanatla. Ben bundan sonra Fenerbahçe'nin yani artık oyuncuların da performans istikrarını sağlaması gerekir. Bir maç öyle, bir maç öyle değil. Evet, Roma maçından farklı bir maç olacak, zor maç olacak. Daha istim üzerinde 4-2 Göztepe gibi deplasmanda 4-0, hatta bir ara 4-0 öndeydi. Ondan sonra
2: ama hocam Göztepe penaltı kaçırdı, pozisyonlar kaçırdı.
1: 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldı. Gol attı ikinci yarı Antep'e. Ama bunu da hayır, şunu da söylemek gerekir. Tabii penaltı da kaçırdı. Ama 4 tane de gol atmak Göztepe, İzmir'de böyle bir oturmuş bir kadro kolay iş değil. Bu ne biliyor musun? Ortaya çıkandan bir teknik adam olarak İsmail Kartal'ın korkmaması gerekir.
2: Ortaya, hocam Göztepe yani iyi transferler Antep yapmadı. Hayır, kusura bakmasın.
1: Hayır Göztepe için söylüyorum. Antep için söylüyorum bunu Levent abi. Antep eğer Göztepe'de zaten sezonu çok kötü gitmişti, girdi. Antep çok kötü top oynuyordu, kötü sonuçlar alıyordu. Orhan Ak'la da Göztepe'de yine kötü sonuç alsaydı oyuncular daha rahat bakardı Ender. Bak maçı kazanırsa, eğer böyle bir şey olursa bu 4-2'lik galibiyetin çok önemi var. Oyuncular diyecek ki Göztepe'ye 4 attı İzmir'de. Yani öbür türlü kötü gidiyor. Yeni hocayla reaksiyon verdiler. Neyin ne olacağı beklenen Antep'te full bir kere türbünler de olacaktır. Zor bir maç beklediğini oyuncular da biliyor. Öbür türlü İzmir'de dediğim gibi 4-2 mağlup olsaydı
0: şu
1: ya
0: şartlardan
1: zaten,
0: sonra hiçbir tabii, şekilde ama tabii, düşük konsantrasyonla
1: olmaz,
0: gidemez.
1: Olmaz. Hayır, bir İsmail Hoca olayları var. Roma başarısı evet var. Bir de Antep'in 4-2'lik İzmir'de bir galibiyeti var. Bunun üzerine oyuncular tabii ki yüksek konsantrasyonla olacaktır.
3: Biz yıkıcı tenkitten ve kaostan beslenen bir toplumuz maalesef böyle.

0: Bu zaten bütün takımları demoralize ediyor. Yönetimsel olarak da bozuyor. Aralara atılan bu malzemeler bozuyor. Aziz Bey sahiplenmiştir. Hem teknik adamına hem takımına. İsmail Hoca donanımlı bir teknik adamdır. Bu kadroyla, bu hafta alacakları, yarınki müsabakada alacakları skorla o bütün olumsuzlukların üstünü örteceklerinden eminim. Ben böyle bakıyorum. Olumlu olacak, daha iştahlı, daha keyifli futbol oynayarak o başarıyı yakalayacaklar. İrfan Can ve Galatasaray'daki İlkay Gündoğan'ı, Türk futbolunun, takımların bunlardan beklentileri çok, lütfen silkelenin, kendinize gelin. İlkay'a baktığın zaman günlerdir kulübedesin. İrfan Can, Fenerbahçe'nin sana şiddetle ihtiyacı olduğu bir
1: Hayatlarından
0: yerde.
1: memnun onlar ya hocam.
0: Ama yok
1: İlkay,
0: böyle
1: İrfan hiç.
0: ya, heybenin dolu tarafı hep dolu. Sırtta duruyorlar, kambur oluyorlar,
1: Ya
0: yapmıyor.
1: bu şansı bekler Ender.
2: Peki.
1: İrfan Can olacağım. Bu şansı beklerim var ya. O topu yersin saha içinde değil mi? İyi performans verirsin. Böyle bir şans var mı? Asensio sakat, Talisca gitmiş.
2: Peki, Galatasaray Kocaelispor maçından sonra teknik adamlar neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim. Evet.
3: Zemini çok kötü.
2: Evet, doğru
3: Bak
2: söylüyorsun
3: söylüyorum.
2: ya.
3: Galatasaray yönetimi
2: Yani tabii
3: aldım,
2: felaket.
3: bilgi aldım. Şampiyonlar Ligi oynayacaklar.
2: Düzelteceklermiş galiba. Bir şeyler yapacaklarmış.
3: Galatasaray teknik bir takım, kaliteli bir takım. O zemin Galatasaray'ın kalitesine yakışmıyor.
2: Şimdi deplasman
3: Yapacaklar
2: maçı
3: diye
2: var.
3: duydum.
2: Trabzon,
3: Barcelona
2: ardından
3: maçına
2: milli maç
3: kadar
2: arası var.
3: yapacaklarmış diye.
2: O 4
3: bir
2: haftada
3: ara yapsınlar
2: herhalde
3: ya. Çok kötü
2: toparlanır diye
3: zemin ya.
2: umuyorum.
3: Buradan görüyoruz maçı izlerken.
2: Zeminin
3: her
2: bir an
3: yer
2: önce düzelmesi
3: şey
2: lazım.
3: Gitmiş ya.
2: Çok
3: Bak,
2: büyük
3: patates
2: tehlike. Bir
3: sağlısı
2: yandan
3: olmuş
2: da
3: ya.
2: sakatlık riski
3: Evet,
2: taşıyor.
3: aynen yani.
2: İyi bir vurgu oldu. Zeminin bir an önce toparlanması şart ama bildiğim kadarıyla şimdi bu arada hemen yarından itibaren çalışmalar başlayacakmış. Hadi gidelim basın toplantıları.
4: Gelirsek maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını özellikle kanat baskıları yapan bir takımdır rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence o ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leao ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor. Çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence hep genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit ve hani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum. Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste yani 2-3 yanlış kararla oyunun rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e, 3-1'e gitme nedenlerinden biri de

0: Bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz. Rakip alanına yerleşmişsiniz. Aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde. Yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da bir süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Ben tabii ki bir kere takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Yani hem hücum baskılarına gidiyor, hem savunma görevlerini yapıyor, orta sahaya yardım ediyor. Her zaman bir pas opsiyonu oluyor. Oyun kurarken özellikle o hareketliliği bizim için önemli. Bence sonuca da çok daha rahat bir şekilde ilerleyen zamanda bunu yansıtacak. Evet, Osimhen Belemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil. Diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Galatasaray'ın bugün çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Sondan başlayayım. Çok fazla motivasyonla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama bence oyun bizim adımıza çok dirençli geçti. Çünkü defans yapmak çok kolay bir iş değil. Evet, daha fazla rakip kalede gözükebilirdik. Burada katılıyorum. Geçişleri daha sağlıklı yapabilirdik. Ancak son yaptığın eleştiriyi zaten başta aslında cevabını vermiş oldun. Sadece Gonçalves Çağla ve Suso özelinde değil, birçok oyuncunun geçiş pozisyonu yakalayacağımız anlarda kalitesini gösterememesi bize biraz sıkıntı yarattı. Ama öbür taraftan direnç olarak baktığınızda dediğim gibi çok yüksek bir efor ve mücadele vardı. Bir de şunu da belirteyim, bu saydığımız isimler 20 yaşında. Hepsi gencecik çocuklar, dolayısıyla böyle bir atmosferde baskı yaşamaları, hissetmeleri de gayet tabii normal. Bunu da biliyorduk. Dediğim gibi oyunun genel anlamda değerlendirdiğimizde çok iyi bir mücadele vardı diyebilirim. Ben geçen sene tabii öyle bir röportaj yaptım. Bunu her zaman hayatımın her anında yenileyebilirim. Ama futbol Türkiye'de maalesef böyle, futbol iklimi böyle. Bütün hayatım boyunca kendimi anlatmaya çalıştım. Hiç de anlatabildiğimi düşünmüyorum. Hiç yanlış yapmasanız da bir algı olabiliyor bazen. Bir şeyler istemediğiniz gibi gidiyor. Hep kendinizi savunmak için çaba sarf ediyorsunuz. Ya ben aslında öyle biri değilim, ben böyle bir şey yapmadım, ben işimi yapıyorum diyorsunuz. Bazen karşılığı oluyor, bazen olmuyor. Bu da artık bizi yoruyor. Bildiğim bir tek bir şey var, kalbimde Galatasaray taraftarını hep sevdim. Hiçbir yerde de kötü söz söylemedim, söyletmedim ama taraftarların bana olan teveccühü bugün olur, yarın olmaz. O onların bana nasıl baktığıyla ilgili. Ama dediğim gibi bir gerçek var, bu sadece Galatasaray için değil. Bir algı yürütülüyor bazen. Çok geçmişte çok önemli başarılar yakaladığınız takımlarınızda başka bir takıma gittiğinizde hain ilan ediliyorsunuz. Aslında çok düz bir duruşunuz olsa dahi maalesef istemediğiniz ithamlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bugün Galatasaray taraftarları sevgi gösterisinde bulunmadı. Belki bundan yıllar sonra Kocaelispor taraftarı da bana aynı şeyi gösterecek. Çünkü Trabzonspor taraftarı da bana bunu yaptı. Ama en nihayetinde geçmişe dönüp baktığımda şükürler olsun ki hep düz durdum, hep düzgündüm, hep dürüsttüm. İşimi severek yaptım, saygıyla yaptım. Ama asla ve asla profesyonelliğimden ödün vermedim. Bugün de o durumdayım. Dolayısıyla da onların bana karşı olan tavrı her zaman başımın üstünde. Galatasaray'ın da, Kocaeli'nin de, Trabzon'un da, bütün takımlarında emek verdim. Bütün vicdanımla rahatım geçmişte emek verdiğim takımlarda, ama bundan sonra o olayları yorumlama ve bana göstermiş oldukları tutum başımda beraber.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Deniz Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Hem bu maçı hem haftanın diğer karşılaşmalarını her zaman olduğu gibi takım oyununda mercek altına alacağız. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Zeki Uzun Nurkan, Serkan Korkmaz ve sevgili Onur Frizler'le birlikte hoş geldiniz takım oyununa.
1: Hoş bulduk.
2: İyi geceler. Yayınlar.
0: Keyifli bir program olmasını diliyoruz. Galatasaray maçını konuşarak da startı verelim istiyoruz. Galatasaray kazandı. Hangi pencereden bakıyorsunuz? İyi oynayarak mı kazandı? 1-0 iyi mi diyeceğiz? Çok pozisyona girdi, kaçırdı mı diyeceğiz?
1: İyi oynayarak.
0: Osimhen'i aradı mı aramadı mı diyeceğiz? Çok şey diyeceğiz bu maça dair.
1: Yani ben şunu söyleyeyim kısaca. Osimhen'i maçın her salisesinde, bırakın dakikası, her salisesinde arıyor Galatasaray. Öyle bir oyun.
0: Kim olsa yani,
1: sıra dışı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir golcü. Hani biz Messi'yi, Ronaldo'yu, Mbappe'yi, kimi işte Salah'ı, bütün dünya yıldızlarını yakından izliyoruz. Ama Osimhen bugüne kadar izlediğimiz hiçbir futbolcu gerçeğine benzemiyor. Yani olağanüstü bir oyuncu. Tabii ki arayacak Galatasaray ama alternatifini üretti. Yavaş yavaş üretiyor. Deniz Gül'ün ben performansını beğendim. Ceza sahasında çok etkili olacağını gösterdi. Özellikle dönüşlerini çok beğendim. Bir de ilk yarıda o direkten dönen pozisyonda 4 Kocaelisporlu oyuncuyu peşine takarak topu uzak köşeye göndermesi, direkten dönmesi ne kadar becerili olduğunu gösteriyor. Leao hazır değil tabii ki. Leao konusunda Galatasaray'da hani şu an için hazır olmayan Leao'nun bu kadar istekli olması, pozisyonlar yakalaması, şutlar atması Galatasaray'ın geleceği adına olumlu bir gelişme diyebilirim. Yani bu Galatasaray
0: hazır değil ama tabii, uyumlu ve istekli
1: tabii,
0: diyebilirim.
1: Önemli. Yani yapılan 5 transferin ikisi
0: sırıtmadı yani.
1: Tabii. İki Leao ve Deniz Gül transferlerinde Galatasaray önümüzdeki maçlarda bu oyunculardan çok maç kazanır, öyle söyleyeyim. Leslie konusunda da Okan Hoca henüz hazır değil diyor ama oyuncuyu Onur da bilir. Scoutlar ve yakından takip edenler, gelişimini izleyenler, hani yeni makaleler olacak bu

0: oyuncu diyerek üzerinde duruyorlar. Böyle bir oyuncu. Bence onu da bir maçta göreceğiz yani. Bir 11 oynayacak, mutlaka yakalayacak ve orada diyeceğiz ki ya Galatasaray bu oyuncu çok yıpratıldı, niye alındı dendi ama harika bir oyuncuymuş diyeceğimiz maçlar yaklaşıyor. Okan Hoca'nın üzerine çok gelindiğini düşünüyorum. Okan Hoca 4 yıldır şampiyon oluyor. Yine ligin lideri, bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında ve kaybedilen bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Galatasaray'ın Kocaelispor'u, geçen yıl yenemediği Kocaelispor'u 28 şut atarak, evet bir tek golle kazandı ama kazanmak böylesine bir maçta çok değerliydi. Büyük takım refleksiyle, şampiyon refleksiyle Galatasaray kazandı. Tabii ki Lemina'yı da çok arıyor Galatasaray. Orta sahada Torreira tek başına 40-50 metrekarelik, belki daha fazla alanı, o orta sahanın tehlike önlüsü denilen bölgeyi tek başına kurtarmaya, o bölgede savaşıp rakibi durdurmaya çalışıyor. Tabii Kocaelispor'da sonuçta iyi bir takım. Sonuç maçını kazanmıştı. İlk yarıda Ağa ile yakaladıkları o pozisyonda, geçişte, hızlı geçişte Galatasaray savunması sıkıntı yaşadı ama bugün şunu gördük. Okan Hoca sürekli beklerini öne çıkmasını istiyor. Özellikle Eren Elmalı çok önde oynadı. İlk yarıda iki pozisyonda Eren Elmalı'nın var bu arada. Jakobs çıkamıyor çünkü Barış Alper Yılmaz önde, bütün o bekin de yapması gerekeni, ya da beki sen çıkma, burada bütün toplar bende buluşsun, ben bu maçta patlama yapayım diye uğraştı. Yine çok hırslıydı ama yine üretemedi. Okan Hoca ısrarla üzerinde duruyor. Yani Barış Alper'in, omurganın bel kemiği oyuncularından biri olduğunu düşünerek üzerinde duruyor. Çünkü onu kaybetmek istemiyor. Duygusal olduğunu görüyor. Bugün çırpınışlarını gördüm Barış Alper Yılmaz'ın. Hani bal yapmayan arı deniyor ya, aslında rakibi de yoruyor. Belki bal yapmıyor ama rakibi yoruyor. Galatasaray için çok değerli bir galibiyetti Trabzonspor derbisi öncesinde ve liderliğini sürdürdü. Şimdi büyük bir ihtimalle Trabzonspor derbisine Osimhen'i yetiştirip o derbiye öyle çıkmaya çalışıyorlar. Yani güç olarak dediğim gibi Galatasaray bugün bir güç gösterisinde bulundu. İlk yarıda kaleci Serhat'ın 6 net kurtarışı vardı. 28 şut ya yani maç boyunca. Kocaelispor kalesine 28
1: 9'da isabetli 28.
0: Ya bunlar istatistikler güzel. Gol beklentisi 3'e yakın. Yani baktığında Galatasaray bir gol atmış ama rakibi de perişan etmiş. Bunu da kabul etmek lazım.
1: Evet, Sergen Korkmaz aslında beklediğimizden daha kötü oynayan bir Kocaelispor da vardı. Onu da düşünmek lazım. Çünkü 4 haftada 9 puan toplayan bir takım. Daha dirençli, daha çok pozisyona giren bir Kocaelispor bekleniyordu. 90 artı 2'de ilk isabetli şutu. Yani direkten dönen şut isabetli sayılmadığı için söylüyorum. Bir de direkten dönen topu var ama Galatasaray kötü başladığı Şampiyonlar Ligi'nden Trabzonspor maçı öncesi bu galibiyetle belki golcüsü yoktu. Yerine oynayan golcüler o görevi yapamadı. İşte Galatasaray'da böyle bir takım. Stoperi gol atıyor. Hiç fark etmiyor. Osimhen yoksa stoper geliyor.
2: Geçen hafta Torreira attı.
3: Yani şu anda Zeki Uzundurkan'a çok katılıyorum. Sadece Osimhen değil, Lemina da çok aranır halde. Şimdi ben bilirsiniz, takip edersiniz, hep aynı ortamlardayız. İşte sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Yani gerçekten sınırsız, karşılıksız ve de son derece hak edilmiş bir desteği yıllardır, göreve geldiği ilk günden beri Okan Burak'a veriyorum.
1: Zaten Okan futbolculuk döneminde aynen de yakından takip ettiğim bir isim de Okan.
3: Çok da arkadaşlık olarak beslediğim, karakter olarak da sevdiğim, oğlumu falan, hani oğluma örnek gösterebileceğim birisi. Fakat çok büyük haksızlıklara uğramasına rağmen, takım iyi giderken bile tarihte belki en çok istifası istenmiş teknik direktör olabilir. Bunun tabii çok lobi kaynaklı sebepleri var. Galatasaray dinamiklerinde bir takım anlaşılabilir tarafları da var. Onlardan bağımsız, doğru ve yeterince eleştirildiğini de düşünmüyorum. Yani sadece Okan Buruk istifa, Okan Buruk istifa, Okan Buruk istifa diye papağan gibi söylemenin hiçbir karşılığı yokken buna takılıp kalmış bir kitle olduğu gerçek. Gerçekten Okan Buruk adeta düşmanlık görüyor Galatasaray'ın belirli bir taraftar grubundan. Çok enteresandır. Mesela genel kurul üyelerinde falan öyle bir Okan Buruk alerjisi yok. Ama ben Okan Buruk'un artık derli toplu ve onu iyiye sevk edilecek şekilde hak ettiği ölçüde eleştirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bugün Kocaelispor maçında sahaya çıkan 11'de 6 tane Türk oyuncuyla oynadı Okan Buruk. Neden?
0: Neden?
3: Neden?
2: Hiyerarşi.
3: Sence neden?
2: Bence sportif nedenlerden.
0: İyi oyuncular.
3: Bence çok zayıf bir imaj çizdi Okan Hoca. Galatasaray 10+4'ün karşısında duran, yabancı sınırının sınırsız bırakılmasını isteyen bir kulüp değil mi?
0: Doğru.
3: Şampiyonlar Ligi'ndeki bir temsilcimizden bahsetmiyor muyuz? Doğru. Türk oyuncular kötüdür, yabancı oyuncular iyidir ezberiyle konuşmuyorum.
0: Tabii tabii, aynen. O doğru.
3: Ama yani siz Sané gibi bir oyuncuyu yedekte bırakıyorsanız, oyuna 0-0 devam ederken aldığınız ilk isim, hayatında ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynamış Batrakovsa, hani kusura bakmayın, hani ortada başka bir şey var dememiz lazım. Ha, Okan Hoca şunu yapmıyor. Ben Türk teknik adamım. Türkiye Türk futbolcularla yükselecek. Ben mümkün olduğunca Türk oyuncu oynatacağım diye bir stratejisi varsa en çok ben desteklerim.
2: Milliyetçi bir karar.
3: Derim ki yani bunu, aa hocam harika iş yapıyorsun. İşte bu duruştur. Bu bir hani bakış tabii açısıdır ve bu bir stratejidir derim. Fakat ben bunun takım içi dengelerden ve bazı ucu kaçmış iplerden kaynaklandığını düşünüyorum. Okan Hoca bir anlamda Türk teknik adamların zaman zaman düştüğü bir başka girdapta şu anda çalkalanıyor ve sallanıyor. Bir şeylere, bir dala tutunmak istiyor. Hani başkanla çok iyi ilişkiler geçirerek devam etmiş bir sezon öncesi transfer dönemi yaşanmadı.
0: Evet.
3: Yani başkanın transfer stratejisi ile Okan Hoca ve onun yakın çalışan yöneticiler ve profesyonellerin transfer stratejisi aynı değildi. Ve Okan Hoca da günün sonunda Türk oyunculara değişik bir tutunma yaşıyor. 6 tane Türk oyuncuyla oynadı bugün Galatasaray.
0: Bence yani ligde şu ana kadar bu hafta özellikle baktım.
2: Ama geçmiş
3: rekor olabilir rekor, yani.
0: Bak, rekor zaten. Hayır,
3: gerçekten rekor olabilir
2: bakıyorum. Galatasaray yani mesela Fenerbahçe deplasmanında 5 yerliyle oynayıp kazandığı derbi de var.
3: Yani peki tabii, ama bu bize ne anlatıyor?
2: Ya bugünün özelinde sana ve Barış konusunda %100 katılıyorum. Yani bu
3: abi Barış bir stoper oynamadı ya zaten takımda. Yani hani 90 dakika oynasın diye bölge bölge geziyor.
2: Takımın içinde geziyor.
3: Önümüzdeki hafta Sara'nın yerine 11 çıkabilir yani mesela Trabzon maçında.
2: Ama şunu söylememiz gerekiyor. Dediğin çok doğru. Yani uluslararası futbol dilinden baktığımız zaman bunun dünyada bir karşılığı yok.
3: Ben
2: ama Okan Hoca hani bir şekilde bu dengeleri sağlayarak 4,5 yılı getirdi.
3: Biz Okan Hoca'yı niye övdük? Icardi yönetiminde övdük. Evet. Osimhen yönetiminden dolayı övdük. İşte Sergio Oliveira'lar, Torreira'lar,
0: Gomis, Zaha'ları gönderdiği için,
3: Gomis'ler,
0: forma aidiyeti
3: kolay değil mi insanları yönetmek ve hani bence dünya standartlarında övgüyü hak eden bir yıldız yönetimi sergiledi performans olarak. İşte taktiği, tekniği bir yana, başarıları, sportif başarıları bir yana. Okan Hoca benim için de çok kıymetli, dokunulmaz. Okan Hoca istifa diyenleri anlamsızca zırt pırt böyle papağan gibi bunu tekrarlayanları lanetliyorum. Bununla ilgili yapılan lobi faaliyetlerini falan da lanetliyorum. Ama Okan Hocam takkiyi biraz artık önüne koyup iyi bir muhasebe yapma zamanı geldi. İrfan Peki, Hoca'yla mı yaparsın? Abdullah Kavukçu'yla mı yaparsın?
0: Şu soruyu sorayım sana o zaman.
3: Gardi'yle mi yaparsın?
0: 6 Türk oyuncuyla oynamasından şu sonuç çıkabilir mi? Galatasaray yabancı transferlerinde, zaten genelde hep yabancı transferi yapıldığı için, yabancı transferlerinde kötü bir yaz transfer dönemi mi geçirdi? Ya alınan 5 oyuncuyu
3: orası
0: beğenmedim Okan Hoca.
3: Yani hocanın masum tarafı bu. Yani Deniz Gül bile son birkaç günde geldi değil mi?
2: Transferin bitimine kısa bir süre
3: kaldı. Çok kısa bir süre kala geldi. Yani hani falan geldi. Bu takımın yedek golcüsü, hani ben mesela eleştirmiştim Lisbon'da Deniz Gül 3-1'den sonra aklına geldi diye. Ama hala bugün Okan Hoca diyor ki tam hazır olmayan oyuncuları sahaya sürmek zorunda kaldım. Leao ve Deniz Gül'ü kastederek söylüyor bunu, hem de isim de veriyor.
0: Doğru.
3: Yani Okan Hoca'nın da haklı olduğu yanlar var. Fakat hocam Yunus iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Ama bence Yunus'la Barış bu takımda oynamak zorunda değil. Sen 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hocasın. Şampiyonlar Ligi hocasısın.
2: Abdülkerim de oynamak zorunda değil.
0: Ama gol attı bugün, maçı kazandı.
2: Emin özelini söylemiyorum genel olarak.
3: Bence

0: İsmail'in sakatlığı olmasa Abdülkerim yine oynatılmayabilirdi yani Abdülkerim. Yine oynatılmadı
1: bugün
0: zaten.
1: Bugün için söylemiyorum sadece. Hı-hı. Genel anladım. Sezon anlamında anladım. Söylüyorum.
0: Çok ironik değil mi? Galatasaray bugün kötü oynadı diyebilenimiz var mı?
1: Yok.
0: Galatasaray bugün gerçekten iyi oynadı.
2: Çok iyi oynadı.
0: Çok iyi oynadı. Çok üstün oynadı. Galibiyeti fazlasıyla hak etti. Ama size bir haberim var. Galatasaray ceza sahasından iğneyle oynayan stoperinin attığı, hı-hı, ve kalecinin büyük hatası olan bir golle maçı kazandı.
1: Evet.
2: Futbolda böyle bir oyun zaten.
0: Aynen. Çok güzel. Lisbon'da da rahatlıkla kazanabileceği şekilde giden bir maçı ezile ezile yenilerek kaybetti.
3: Çok üzüldüm.
0: Şimdi burada hakemin berbat yönetimi de vardı. Fakat Okan Hocam bence çok akıllı, çok medeni, sıcak iletişim kurabilen bir insan. Bence biraz içine girdiği kısır döngüden çıkması gerekiyor. Bu kısır döngünün adı şu an için Barış Alper gibi gözüküyor.
2: Ama sevgili Onur Özkan, şu da unutulmasın, son 4 şampiyonu, senenin şampiyonu Galatasaray. Fatih Hoca'ya da bir selam çakalım. Look at the tabela şu anda. Tabelada da evet, zirvede Galatasaray yani var.
1: Kendi öldük biraz söylemiş pasto pankısında.
0: Ne demiş?
1: Yani çok eleştiriliyorsunuz. Hani nasıl motive oluyorsunuz? Tabelaya bakıyorum demiş.
2: Evet.
1: Tabelada zirvedeysem Okan demiş. Mutluyum demiş.
0: Okan burada. Yani, Okan
2: pardon, birazdan da evet, yayınlayacağız zaten.
1: Ya tabii
0: bu basın toplantısında
1: söylemiş. Evet, bu maçın basın toplantısında söylemiş. Yani tabelaya bakıyorum demiş. Puan tablosuna bakıyorum ve mutlu oluyorum demiş sonuç itibariyle. Zirvedeyiz demiş.
3: Evet.
1: Ya bu da işin tabii diğer kısmı. Yani bugün Galatasaray'ın 4 tane kazanımı vardı bence. Tabii ki bir tanesi 3 puan. Bu çok önemli her anlamda. 2, bence Galatasaray şunu gösterdi. Artık Osimhen yokken de oynatabileceği bir 9 numarası var Galatasaray'ın nihayet. Ve hani sistemi de devam ettirebilecek bir oyuncusu var. Deniz Gül çok beğendim ben bugün.
2: Bir Deniz Gül'ünü hazırlayalım, bir çalışma da yaptık.
1: Evet, net eksikleri, ilgili acemilikleri %100 var. Çünkü bu adamın çok net bir maç tecrübesi yok henüz. Yani yaşı itibariyle çok daha fazla maç oynaması gereken bir oyuncu normalde. Yani Deniz Gül'ün yaşında mesela Barcelona'daki oyuncuların 100 maçı falan var. 150 maçı var neredeyse. Deniz'in uluslararası alanda işte Portekiz Ligi, milli takım çok fazla 90 dakikası yok. Acemilikleri olmasına rağmen net bir şekilde bu çocuk ben topçuyum dedi ya. Ben evet, gelişebilirim. Aynen. Oynayarak gelişebilirim dedi çok net bir şekilde. Yani fizik kalitesi bence ligin üzerinde. Onun altını çizelim. Hani Okan Hoca hazır değil dedi belki ama.
3: Katılıyorum.
1: Fizik kalitesi çok üst seviyede.
2: Tam ve bu fizik kalitesi doğru yerden gidin, hemen o zaman bir bilgileri de tabii verelim. Merak bugün ediliyor çünkü hazırlamıştık biz de. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Sevgili editörüm Yusuf Bayşeşil ile birlikte. Deniz Gül bu akşam ilk kez 11'de başladı Galatasaray yeni transferi. Bu akşam ne yaptı, oradan başlayalım. Evet, evet. 77 dakika sahada kaldı, 21 kez topta buluştu. Bir isabetli 4 şutu var. 16 ikili mücadeleye girdi, 7'sini kazandı. Gol beklentisi de 0.51. Peki kimdir Deniz Gül? Aslında çok da yakından evet, tanıdığımız bir isim değil. Milli takıma seçilmesiyle biraz daha gözler ona doğru çevrilmişti. 22 yaşında Stockholm doğumlu, 1.92 boyunda ama bir de 25 maçta 3 gol 2 asist vardı, ardından ortada 71 maçta 9 gol 2 asist ve Galatasaray'da şu ana kadar 3 maçta oynadı ama ilk kez bu akşam 11'de oynadı. Milli takım kariyerinde de 10 maçı olduğunu ve 2 gol attığında hatırlatmakta fayda var. Yani tamamen gelecek vadeden evet, bir %100 golcü. Sen de bugünkü performansını beğendiğini söyledin. Zeki Uzunurkan da benzer ifadeler
1: herkes kullanmıştı. Herkes beğenmişti zaten tabii, büyük ihtimal.
0: Yani ben de bayıldım bu, evet, bu akşam.
2: Sevindirici yani. Milli takıma da golcü alıyoruz biliyorsunuz bu tarz.
1: Bu maçların zaten tahmini söylüyorum 3'te 1'inde falan 11'e çıkmıştır sağa. Yani 11 tabii, tecrübesi çok fazla değil Deniz Gül'ün ama yani oyuncu şunu gösterdi. Bir kere sırt dönük oyunu çok iyi biliyor, çok zeki, topu nerede alacağını son derece evet, iyi biliyor ve o fizik kalitesini net bir şekilde çabukluğuyla, hızıyla, tekniğiyle birleştirmiş bir oyuncu.
3: Tekniği de çok iyi değil
1: ben
3: mi?
1: Ben çok beğendim açıkçası.
3: Tekniğini de beğendim.
1: Yani 3 puanın dışında bence en büyük kazanım Deniz Gül.
0: Güçlü.
1: Güçlü evet.
2: Galatasaray yani taraftarı yanlış anlamasın, ben de çok beğendim. Geleceğinin
1: kendini yere bırakmasından bahsedeceksin değil mi?
2: Düşünüyorum. İşte milli takımımız için çok gerekti. Kendini yere zaman zaman saha içerisinde belki biz oynasak biz de yaparız.
1: Yapmaması
2: da çok fazla evet, el kol kullanmıyor mu? Sizin de dikkatinizi evet, çekmedi evet, mi?
1: Çok faal yaptı. Yani evet, dediğim gibi o
2: sürekli stoperde bir teması söz konusuydu.
1: O acemilikle alakalı.
2: O hani yolun başında olduğu için doğru, bir abi doğru, olarak bir futbol sever doğru, olarak söylüyorum doğru, bunu. Dikkat etmesi doğru, lazım yani sürekli stopere de dokunarak oynanmıyor evet,
1: çok,
2: bu
1: çok
2: oyun,
1: temas, çok faal
2: çok
1: oluyor.
2: Çok temas.
1: O bir işte acemilik kısmı evet, yani onu da öğrenecek zamanla çünkü oynaması gerekiyor. İkinci kazanım bence Abdülkerim Bardakçı çünkü Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Yani çok kötü bir dönemden geçiyordu. Attığı gol bence ona da ilaç gibi gelmiştir, evet, ama

0: konusunun altını çizmemiz gerekiyor.
1: Zaten o yüzden belki de koç da eşine ve çocuğuna sarıldı.
0: Aynen.
1: O da bir kart göreceğini
0: psikolojik
1: bile
0: olarak onun bir sıkıntısını yaşıyordu ama o konu hocanın bence şunu idrak etmesi gerekiyor. Artık bu Abdülkerim sezonun tamamını oynayabilecek oyuncu değil. Yani artık onun sürelerinin mutlaka azaltılması, daha ekonomik kullanılması. İşte Lemina mı oynar, Bitşav'ı mı oynar, başka biri mi oynar ama hocanın artık Abdülkerim'i 30-35 maç gibi tutması gerekiyor. Yoksa hani tüm sezonu taşıyabilecek durumda değil. Onun altını çizelim. Üçüncü kazanım bence Hugo Çukwu oldu. Yani sezon başından bir inanılmaz derecede saçma bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştı bu oyuncu. Yani belki bir üst seviye yıldız değil, altını çizdik ama anlatıldığı kadar kötü bir oyuncu değil.
2: Doğru.
0: Doğru kullanıldı bugün mesela. Yani ihtiyaç olduğu anda oyuna girdi. Mesela Galatasaray golü atamamışken oyuna girse belki biz eleştirecektik bugün.
2: Aynen.
0: Ama Galatasaray golü attıktan sonra skoru koruma adına bir oyuncu olarak oyuna girdiği için yani çok faydalı oldu. Doğru kullanım sağladı. Dolayısıyla Galatasaray bugün hem çok önemli bir 3 puan hem de 3 tane oyuncu kazandı diye düşünüyorum. Oyun tarafına geçecek olursak benim için bir gösterge şuydu. Geçen sezon Galatasaray'ın bir krizi vardı değil mi? Şampiyonlar Ligi dönüşleri. Hep evet. Sorun yaşadı. Yani ama bugün
1: ona da bakalım.
0: Evet, Galatasaray'ı hiç bilmeyen, takip etmeyen bir insan 3 gün evvel bu takım Lisbon'da oynamış demezdi büyük ihtimalle. Yani evet. Tamamen evet. Kocaelispor'a odaklı, lige odaklı, konsantrasyon, oyun disiplini hiç düşmeyen bir Galatasaray vardı. Çok kritik bence bu. Yani geçen sezon bunu çok görememiştik. Sezonun finallerine yakın belki görmüştük. Hani işte Şampiyonlar Ligi buyurun, dönüşleri.
1: Şampiyonlar Ligi evet. Dönüşleri.
0: Anında görüntü sorun. Diyorsunuz evet. Güney Çen.
1: Dersimize çalışıp programlara başlıyoruz.
0: Yani bu çok Galatasaray adına yani bu sezon başında en büyük soru işaretiydi bence. Yine aynı şey olacak mı diye. Bu maçta olmadı çok net bir şekilde. Yani oyuncular Okan Hoca çok ciddi bir şekilde bu maça hazırlanmış. Bence önemliydi bu. Rakamlar bence Galatasaray adına son derece olumlu. Peki insanlar şunu diyebilir. Ya 3'e yakın gol beklentisi işte ceza sahası topla buluşma sayıları son dereceyi niye 1-0 bitti bu maç? Tabii insanlar bunu sorabilir. Şimdi Galatasaray'ın hücumunda taşıyıcı kolonları var. Yani bu takımı sezon boyunca götürecek ayakları var. Kim? Osimhen. Bugün yoktu. 2,5 maçtır yok daha doğrusu Osimhen. Barış Alper Yılmaz sezon başından beri yok.
2: Evet.
0: Leo yeni
1: yok
0: geldi.
1: Derken...
0: Yok. Oyunu yapma
1: yani
0: yok.
1: Var da yok.
0: Var da yok. Leo henüz takımın bir parçası değil. Yani oyunun bir parçası değil daha doğrusu. Henüz uyum aşaması ama görüntüler son derece olumlu. Vücut dili paylaşımcı olması sağ içine son derece olumlu bir gelişme. Batrakov henüz takımın bir parçası olamadı değil. Oyun içinde evet. Baktığımız zaman. Bir tek Yunus Akgün kalıyor geriye. Yani Galatasaray doğru. Bugün hücumundaki en önemli silahlarından sadece birini %100 kullanabiliyor. Sahnede zaten Okan Hoca'nın evet. Biraz düşünmediği bir oyuncu tarafında.
3: Yunus yani, iyi miydi o kadar bugün?
0: Hayır yani sezon başından beri en azından evet, iyi bir oyuncu anlamında.
1: Yani
0: bugün 4 haftalık performansının altındaydı bence Yunus Akgün. En kötü evet, maçı doğru. Diyebilirim.
2: Doğru.
0: Ama yine çok kötü değildi.
2: Savaşıyor en azından.
0: Yani dolayısıyla
1: sayılmayan goldeki vuruş
0: tabii,
1: şekli
0: tabii,
1: yani
0: son derece iyiydi.
1: Kolay gibi gözüküp öyle bir topa
0: hayır.
1: O şekilde vurmak.
0: Ya dolayısıyla 5 tane önemli hücumcunuzun siz neredeyse sadece birinden bugün fayda sağlayabiliyorsunuz %100 anlamda. Yani bence skorun ilk sebebi bu. Yani bugün örnek veriyorum Leao %100 durumda olsa, Barış Alper geçen sezonki gibi olsa, Batrakov işin içine girmiş olsa çok daha farklı bir skor ortaya çıkardı Galatasaray adına. Son olarak bu Barış Sané konusuna değinmek istiyorum. Evet Serkan abi güzel bir yere değindi. Bence bugün karar tamamen hiyerarşik bir karar. Yani Okan Hoca Barış'ı kaybetmek istemiyor. Bu çok net.
3: Sané'yi niye kaybetmek
0: i̇şte,
3: istiyor?
0: İşte sıkıntı orada zaten. Yani
2: Sané sorun
3: abi Leroy Sané'den bahsediyoruz.
2: Sané de kulübede sorun çıkarmıyor.
3: İlkay Gündoğanlar, Leroy Sané'ler bu kadar kolay kaybedilecek oyuncular mı?
0: Yani
3: tamam Yunuslar, Barışlar da kaybedilmesin.
0: Yok tabii ki. Olay
3: abi zaten... Kante'nin geçen seneki Kante ile bu seneki Kante, Fenerbahçe'de Kante'yi izliyor musunuz?
2: Evet.
0: Olağanüstü oynuyor.
3: Abi İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz. Etik olarak... Karakter olarak, teknik olarak, kaptan olarak,
1: kariyer olarak
3: her anlamda en dünyanın en üst seviyelerinde oynamış ve dünyanın en iyi teknik adamları tarafından her anlamda örnek gösterilmiş bir adamdan bahsediyoruz. Kante de öyledir.
2: Ama aldığı şansı hiç iyi kullanmıyor.
3: Hangi şans abi?
2: Yani o
3: nereye şans bu, ya? Geçen yıl çok değişikliği Batrakov.
2: Hayır bu sene demiyorum. Bu sene geçen yıl.
3: Yok abi şans
2: bir şey kullanmadı.
3: İlkay Gündoğan direkt hesaptan çıkartılmış. Nedenini, nasılını bilmiyoruz. Hani taraftar baskısıyla alınan bir oyuncu kontenjanında
2: gibi. Ya sana katılıyorum. Ya sonuçta en kariyerli oyunculardan biri.
0: Abi şöyle bir şey
3: yapalım. Sané zaten işte Sané buraya da yatabilir, buraya da yatabilir.
1: Evet.
3: Ya değil, Leroy Sané'den bahsediyoruz. Evet. Yaşı, kariyeri.
1: 96'da

0: Yani kimse yani Galatasaray'da olduğunun farkında bile
1: değil. 3 tane 11'i yani. Var mıdır üst üste İlkay Gündoğan'ın?
2: Yok.
1: Ben zannetmiyorum. Yani
2: yok,
1: oyuncunun kullanımı bu değil. Yani
0: İlkay... Ve sıradaki maçlarına bak Galatasaray'ın. Yani... Barcelona, peki, Trabzon deplasman.
2: Evet. Şu klişe değil mi? Yani hoca formayı vermez, oyuncu idmanlardaki çalışkanlığıyla, temposuyla formayı alır ki İlkay'ı niye aldı Galatasaray? Çok tecrübelisin. Şampiyonlar
0: abi,
2: Ligi'nde
0: abi Barış neyle
2: Şampiyonlar Ligi'nde bizi kurtar.
0: Peki Barış neyle alıyor formayı?
2: Abi, İlkay savaşarak savaşıyor.
1: Abi,
2: bir şeyler
1: İlkay konusunda
2: yapıyor.
1: Elimizde done yok. Çünkü idman bilmiyoruz, oynamıyor da.
2: Tabii bilmiyoruz.
1: Ama mesela Sane Barış kısmında bir kıyaslama yapabiliyoruz.
0: Yunus neyle alıyor? Mesela, Sara neyle alıyor? Yani,
1: Sporting maçını yani izledik değil mi abi?
3: Şu hücum oyuncularına da bakalım.
1: Tamam. Sporting maçını izledik değil mi? Barış Alper Yılmaz, Sane. Kimi çıkartırdın oyundan? Barış çıkardı. Sane çıktı oyundan. Barış 90 dakika sahada kaldı. O Barış bugün 11'de, Sane kulübede.
2: Ya Barış bu, Alper Yılmaz'a
3: verilmiş istatistikleri var. O da var. Ne ararsanız var.
2: Vallahi.
3: Her şey takım oyununda
1: bu,
3: hemen
1: yani bu doğru bir
3: paylaşalım.
1: Şey değil ya. Yani gerçekten,
3: sevgili öğretmenim.
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Sen devam et Cüneyt abi.
0: İlkay Gündoğan sadece burada Sane'den iyi futbolcu değil. Sane. Benim için böyle. Hiç
3: performansa bakalım ne yapmışlar.
0: Yok. Yok, olmayan İlkay'ı kıyaslayacağız.
3: Yani asist yok.
0: Başka
3: yok.
0: Bir şey
3: Batrakov'un
0: var o işte.
3: Batrakov'un bir asisti var. Gol yok, Yunus'un bir golü var. Sane'nin yok, Batrakov'un yok.
2: Yani
3: bu.
2: İlkay Gündoğan,
1: bahsettiğim tablo işte.
2: İlkay evet. Gündoğan oynamak istese.
3: Ve Osimhen yok bu takımın çok, en çok da evet. Skor üretmeye ihtiyacı olduğu
2: dönemde. Çok da istekli olsaydı mutlaka... bu konuda bugüne kadar bir kriz çıkmıştı.
1: Abi dediğim gibi İlkay konusunda çok emin olamıyoruz. Yani
2: evet
1: çünkü,
2: bilmiyoruz. Gerçekten
1: ama
2: öyle.
1: Ortada örnek verebileceğimiz bir konu olduğumuz için. Yani
2: geçmişine
1: Sane Barış örneğini veriyoruz.
2: İlk oynaması gereken oyunculardan
1: bir şey
2: biri. Doğru
1: ben
2: söylüyor ama.
1: Ben Sane'yi çok takdir ediyorum. Çok terbiyeli çocuk
2: evet,
1: Leroy Sane.
2: Kesinlikle.
1: Yani bakın ben kendimi Sane'nin yerine koyuyorum. Alman milli takım formasını bu kadar giyeceğim. Bayern City kariyerim olacak benim. Geleceğim buraya. Ya Barış Alper Yılmaz beni kesecek. Bak ben cidden oyuna girerken trip atarım. Çıkarken trip atarım. Kulübede trip atarım. Adam
3: ve skoru üretmeden kesecek.
1: Bak bugün oyuna girdi Leroy Sane.
0: Abi sorunun yanıtı sorunun içinde. Sane o yüzden kesik yiyor.
1: Evet.
0: Gıkı çıkmıyor adamın çünkü.
1: Oyuna girdi bugün mesela 40 metre 50 metre bekini kovaladı
0: sen
1: mesela.
0: Sen Yunus'la Barış'ı bir yedek bırak bakalım
1: işte,
0: ne oluyor.
1: Ama bu işte yani şunu söylüyorum bu arada. Yani Okan Hoca bakın bu şekilde yani 4,5 seneye getirdi. Burası çok net ama sonuçların doğru olması yöntemin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Evet sonuç geldi. Şampiyonluklar geldi ama
3: şu anda da lider.
1: Yani bu hiyerarşik yapı Okan Hoca önemsiyor. Kemerburgaz, dengeler, oradaki yerli oyuncuların ağırlığı, işte bazı yabancı oyuncuların ağırlığı. Evet kabul ediyorum. İşte Sane o grupların hiçbirine girmedi şu ana kadar. Yani Sane Kemerburgaz'da tek başına takılan neredeyse, işte kulaklığını kulağına takan sessiz sakin bir çocuk. Hiçbir şeye tepki koymuyor.
0: Hakikaten öyle yani.
1: Tepki koymuyor bir şeye yani bir şeye reaksiyon vermiyor. Yani dışarıdan vurdum duymaz gözükebilir
0: İlkay
1: öyle değil.
0: Biri sence? Kibirli.
1: Evet.
0: Şey biri mi?
1: Değil.
0: O da
1: bütün hayatı
0: İlkay'da çok uyumlu biri.
2: Evet,
0: yani
2: sessiz.
0: Bu oyuncuların temel özelliği
3: evet. İlkay bir kere Balıkesir'li biraz bana hemşericilik
0: karakterleri,
3: yapıyor.
0: Karakterleri itibariyle yedek bırakılabiliyor evet. Olmaları.
1: Doğru. Mesela geçen sezon niye Icardi oynuyordu? Icardi iyi olduğu için mi? Icardi yedek kalırsa kriz çıkaracağı için. Evet. Yani Icardi 6 ay formayı böyle aldı.
0: İlkay Gündoğan'ın kariyeri Icardi'den daha mı kötü?
1: Aslında çok daha iyi.
0: Icardi'nin gördüğü yani Icardi'nin çemkirmesi üzerine hak ettiği formayı İlkay hak etmiyor mu?
3: Kesinlikle.
2: Ama o geçen yılda oynadığı maçlarda İlkay'la ilgili çok hatırlıyorum. Saha içinde kendini ayırıyor oyuncunun
1: evet,
2: ya.
1: Form, ama abi,
2: adam geçemiyor.
3: Kadar ama
2: ilk geldiğinde iyiydi. Sakatlandı toparlayamadı.
1: Ama şöyle bir şey var diyorum ya bu tip oyuncular ritim üzerinden form üreten
2: tabii.
1: Oyuncular. Yani,
2: ama peki Okan Hoca niye böyle
1: geçmiş?
2: Bir oyuncuyu oynatmıyor?
1: Abi işte söylüyorum.
3: Bir de kabul
1: yani,
3: edelim tam İlkay'a uygun bir oyun oynamıyor Galatasaray.
1: Tabii ki o da var ama şöyle bir ama İlkay Gündoğan'da hiç akla gelmeyecek bir oyuncu değil. Bu adam 40 yaşında da değil. Bu
2: tabii
1: arada
2: tabii
1: yani.
2: Aynen.
1: Ya 40'ına da gelmedi bu oyuncu halen ve geldiği zaman City'den 40 maçın üzerinde forma giyerek geldi buraya da bu arada. Yani hiç oynamadan da gelmedi.
3: Tabii.
1: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an gönderin City'ye 20 tane de maç yapar orada bir sezon boyunca.
3: Pep Guardiola da yine ona bir yer açar
1: yani
3: orada.
1: Şimdi burada şimdi yani evet. Burada yani evet takım içinde Okan Hoca forma dağıtımında gerekli adaleti sağlıyor mu? Bence şu an bir soru işareti bu.
3: Çok kulağın çınlattı. Bir Okan Hoca'ya gidelim. Çok kısa da bir reklam.
0: Okan Hoca'yı bağlayalım abi.
3: Bir basın toptan sıra gidelim. İstiyorsa bağlanabilir de hocam.
2: Tabii ki. Tabii
3: her
2: ki
3: zaman açık bu ekranlar kendisi de. Çok kısa bir reklam ardından basın toplantılarına kısaca bir göz atacağız. Devam edecek takım oyunu.
4: Tutku

inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor. Çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit ve yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda.

0: Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
1: Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki hani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil. Diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
2: Çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum.
3: Ki hocanın açıklamaları böyleydi. Selçuk Hoca da iyi başladı sezonu bu akşam kaybetti ama.
4: Selçuk Yunan yani futbolculuğunda zaten Galatasaray efsanelerinden biri olmuştu. Bir defa çok zeki bir teknik direktör. Yani futbolculuğundaki o zeka ürünü futbolunu teknik adamlığında da yansıtıyor. Baktığında yani Kocaeli Spor'da geçen yıl Galatasaray'a karşı o İzmit'teki maçı hatırlayın. Osimhen de vardı ama Galatasaray'a pozisyon vermediler. Galatasaray'ın pozisyonu bile yoktu.
5: Icardi oynamıştı ama.
3: Osimhen ve Icardi beraber oynadı.
4: Beraber oynadı maç tabii.
3: Okan Hoca yazmıştı o maçta.
4: Aynen. Yani Galatasaray'ın ilk yenilgi aldığı maçtı. Bu maçta da iyi oynadı. Bak baktığımızda yani
5: bence çok kötüydü Kocaeli.
3: Ben de çok beğenmedim açıkçası ya, bu akşam.
4: Ben yine de atletik oyuncuları var.
3: Yani
4: var. Galatasaray bence
6: olurdu ya.
4: Tabii. Galatasaray bence çok iyi oynadı.
7: Evet yani Galatasaray bence çok iyi
5: oyunun karşılığı bir skor değil aslında. Çok daha farklı bitmesi gerekiyor.
4: Tabii öyle ama Galatasaray gerçekten çok iyi oynadı ya. İstatistiklere bakınca 28 şut ne demek ya? İlk yarıda 6 şut.
5: Hem mental hem fiziksel Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir esintisi, etkisi yok.
7: Tabii. Ceza sahasında 44 kez toplamış. Yani
4: kötü oynamaya iten bence Galatasaray'ın o hırslı futboluydu. Tabii tribün desteği de olağanüstüydü.
5: 123 şut Galatasaray'da 5 haftada. Ama Süper Lig rekoru.
4: Yani Selçuk Yunan'la Galatasaray'dan ben bu sene yani derece bile bekliyorum.
5: Bu arada şunu söylememiz gerekiyor.
4: İyi kadroları var.
3: Kocaeli Spor'dan.
5: Galatasaraylı teknik direktörler. Okan Buruk, Selçuk Yunan,
3: Uğur Uçar. Bir dönem Beşiktaşlı teknik Turan. Direktörler
4: doğru,
3: vardı.
4: Uğur Uçar da çok iyi gidiyor.
5: Evet. Hatta şu anda iyi değil Albert Riera mesela. Hani Galatasaraylı diyebiliriz. O da mesela en son Frankfurt'taydı falan yani. Hani Galatasaray'da mesela çok alternatif listesi var şu an. Yani ileride Okan Buruk dönemi bir gün bittiğinde, hani bitecek ne zaman bilemiyoruz tabii ki. O zaman çok sayıda Galatasaray'ın adayı var en azından. Uğur Uçar çok iyi gidiyor.
4: Burak Yılmaz'ı oraya sayamam. Trabzon ama Galatasaray mı sayacağız?
3: Beşiktaş'a
4: da doğru.
5: Her yere yazabiliriz ya, sıkıntı
4: yok. Doğru yaptı tabii.
5: Her tarafa
4: gidebilir.
5: Ya şu sağ içine dair olur. Belki eleştirebileceğimiz bir nokta Galatasaray'da. Hatta bu sezon için değil. Okan Hoca'nın kanat oyuncusu kullanımı. Yani 4,5 sezonda hangi kanat oyuncuları tuttu Galatasaray'da mesela? Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz değil mi? Hani istikrarlı şekilde var mı? Üçüncüsü.
7: Sürekli Türkleri oynatırsan onlar
5: bir de hayır bence şundan kaynaklı bir de. Bu oyuncular biraz kaos oyuncuları. Yani doğaçlama oynayan şimdi oyuncular.
6: Hafızamızı biraz canlandıralım. İlk sezonunda Okan Hoca gide yazdı. Katar'da Dünya Kupası vardı hatırlayın. Evet. Katar'daki Dünya evet. Kupası doğru. Sezonun ortasına denk geliyordu. Kasım mıydı? Ekim sonu muydu? Evet. Şeydi. Ve ondan hemen önce artık hani benim gibi düşünenler yazmaktan ve konuşmaktan yorgun da düşmüştük biz o sıralarda. Hocam Yunus Kerem ikilisi senin sonunu hazırlayacak falan diye yazıyorduk. Yunus'la Kerem kötü futbolcular diye değil. Israr ediyordu, ısrar ediyordu. Sonra bir gün Okan Hoca ben kariyerinin kırılma noktasıdır. Kerem'i yedek bıraktı. Başakşehir'e 7 attı. Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yendi. Barış Alper
5: içeride yendi.
6: Evet, içeride mi yendi?
5: Ramspark'taydı. Barış Alper asist yaptı hatta o maçta. Ha,
6: yani
5: Raşitsa'yı oynatmaya başladı.
6: Yani o sıralarda Galatasaray futbolundan sorumlu olan seçilmiş yöneticilerin hatta açıkça ismini de söyleyeyim. Fatih Terim'le bir ön anlaşma yaptığı falan konuşulurdu. Ve Katar'daki Dünya Kupası arası esnasında Fatih Terim'in Dünya Kupası başlamadan önce takımın başına geleceği
4: doğru.
6: An yani işten bile değildi. An meselesiydi o açıklamalar. Fakat yedilik Başakşehir ve Beşiktaş galibiyetiyle evet. Okan Hoca
5: Fener'in Giresun yenilgisi aynen, içeride.
6: Okan Hoca Katar'daki Dünya Kupası'na verilen arada kendini içeri attı ve dönüşünde Fenerbahçe Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetiyle beraber işte bu 4 sene
5: dönüşün hemen sonrası
3: ve rakamları da ekranda o bir winner başlığını attı.
6: Evet, o bir winner. Kesinlikle bir yani, winner.
3: Zeki Müdür de paylaşmıştı 149 maçı 119'unu kazandı. %80
4: Türk futbol tarihinin şu anda en çok istatistiklerde en çok maç kazanan.
5: Bunun bir daha tekrar olacağını düşünmüyorum tabii. Ben.
4: Ya %80 ne demek ya?
5: Bak yani şey Okan Buruk gitti Galatasaray'dan tabii. Bir gün. Aynen. Başka bir teknik direktör, başka bir takımda imkansız. Yani bakın Guardiola'yı getirin buraya.
4: Aynen,
5: klubu getirin. 5 yılda bu kadar maç kazanamaz. Tabii,
4: kırılmayacak imkanı rekorları yok yani. Kırdı ya.
5: Gerçekten imkanı yok.
4: Gerçekten Okan Buruk'un rekorları diye bir manşet yapmamış.
3: Büyük Mourinho geldi olmadı biz.
6: Yani onda büyük sucular bucular sürekli hani kulüplerin dinamiklerinde karşı karşıya gelirler. Ben hiç imtina etmeden söylüyorum. Bir Okan Burukçu olarak kendisine bir iç muhasebe yapma noktasında artık irade koymasını bekliyorum.
5: Aynı.
6: Teknik heyetiyle beraber çünkü bugünkü maç iğneyle oynayan stoperinin ki çok da gönüllü değil bence Abdülkerim'le oynamaya.
5: Yok bence çok gönüllü.
6: Değil.
4: Ben de gönüllü olduğunu
5: hayır, düşünüyorum. Şu anlamda futbol anlamında evet ama sahada olması gerektiğini düşünüyor bir yandan.
4: Ben de öyle düşünüyorum.
6: Yani zaten yani. Ortada değil mi? 3 puanı onun attığı mucizevi bir golle çıkartıyorsun. 44 kez ceza sahasında topla buluşmuş oyuncuların 28 şut çekmişsin. Yani ve Deniz'i de hepimiz övüyoruz dikkat edin. Evet. Hani yedek golcü evet. De kötü bir maç çıkarmamış. Evet.
4: Galatasaray taraftarı da övüyor bu arada.
5: Gol atamadı bir maçta övüyoruz tabii, bu arada Deniz'i. O da kıymetli bence.
6: Yani ben hocadan direkt aktif olarak kullandığı rotasyonda tabii ki Batrakov bence Batrakov iyi bir oyuncu.
4: Zamanla iyi olacak.
6: Lezli de sonradan oyuna girdiğinde şu iki maçta iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ama şunu da kabul edelim. Bu başarıları elde ettim. Mesela Sergio Oliveira O da Galatasaray'ın başlangıcında sezon. Çok iyiydi. Tabii, sonra sezon. Ne oldu? Yedek düştü de Galatasaray'ın sonu mu geldi?
4: Yok.
6: Yani Sara yedek bırakılamaz mı? Barış Alper yedek bırakılamaz mı?
4: Sara bırakılıyor zamanında.
6: Yunus illa oynamak zorunda mı? Tamam.
4: Yok.
6: Formda iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Yani İlkay Gündoğan'ı kazanmak, kazanmaya çalışmak, Sani'yi kazanmak, kazanmaya çalışmak. Yani hocam Trabzon deplasmanına gideceksin. Sonra Barcelona maçın var. Bilmiyorum da hani Eren'le Meren'le biraz zor yani bu işler.
5: Ya bir de hoca hem şey diyor. Yani kadromuz dar, rotasyonu yükseltmemiz gerekiyor diyor.
4: Evet.
5: Ama bazı oyuncuları hiç sokmuyor.
4: Ama yani işte şundan korkuyor bence.
5: Sokmuyor.
4: Niye kendi zaman sokmuyor? Zaman söylüyor size katılmakla birlikte. Biz sürekli yarıştığımız için ve biz sürekli kazanmak zorunda olduğumuz için ben geri planda kalan oyuncuları abi, kullanamıyorum.
5: Ama bahsettiğimiz oyuncu İlkay Gündoğan hani yani
4: ya, ama ne vereceğini bilmiyor.
6: Hak
5: abi şey söyleyeyim benim yani bu yaş.
4: Niye diyelim ki kötü oynadı. Güvendiği oyuncuyu oynatmadı.
6: Ya, sonra Kante kadar vaat etmiyor mu bir şey sana mesela?
5: Abi ben şey
4: elbette
5: mi?
4: Ki vaat ediyor ama
5: benim
6: ben de katılıyorum. Batrakov kadar vaat etmiyor mu mesela? Batrak yani aklına
4: Batrakov'dan
6: gelen
4: daha çok vaat ediyor bana göre.
5: Benim şahsi olarak yani beklenti ve performans anlamında en çok şaşırdığım oyuncu

0: İlkay Gündoğan. Yani
1: evet.
0: Bu kadar
2: şey
0: önemli bir kariyer.
2: Mesela Barcelona taraftarısın. Barcelona'ya şimdiden
1: Mesut
2: ideal bir 11
1: büyük
2: gidiyor.
1: Beklentilerle gelip Fenerbahçe'ye orada bıraktığı iz gibi olabilir mi? Mesut Özil de Fenerbahçe'de çok şey beklendi. Olmadı.
0: Mesut ama oynadı.
2: Oynadı da
1: ama
2: olmadı.
1: Oynadı
0: yani
1: ama
0: İlkay oynamıyor.
1: İlkay da oynadı, sakatlandı, sonra bir
0: ama
1: daha geri dönemedi. İlk geldiğinde oynadı ama zaten İlkay iyiydi ilk geldiğinde.
0: Bak,
1: bir sakatlandı, toparlayamadı.
0: Abartmadan söylüyorum abi. Şu an Juventus'a gitsin 11'inde oynar.
1: Oynar.
0: Juventus. Mesela Milan'a
1: başka
0: gitsin,
1: takımda da oynar.
0: Bak Milan'a gitsin, Modric oynuyor orada. İlkay da bir forma şansı bulur kendine. Yani bu kadar dışlanması, ya bilmediğim bir şey mi var? Onu da tabii çok emin değilim.
2: Abi mesela Barcelona taraftar grupları bu akşam diyelim Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yapıyorlar. Ya bu Galatasaray'ın muhtemel 11'i ne olur bizim maçımızda diye düşünüyorlar. Diyor ki oradan birisi, ya ben takip ediyorum Galatasaray'ın kadrosunu. İleride Osimhen, solda Leao, sağda Leroy Sané, Osimhen'in arkasında İlkay Gündoğan, doğru, onların arkasında Lemina Torreira deseler ne hissederler mesela? Ama evet, hocama kalırsa Lemina oynamaz. Zaten taraftar zorla istediği için alındı. Sara oynar. İlkay oynamaz, Batrakov gelir. Sané oynamaz, Yunus gelir. Leao bile neredeyse gidecek yerine Barış Alper oynayacak. Yani hani
1: ya?
2: Abi yani ama bir dakika bak, Galatasaray'ın yüzlerce milyon euro harcadığı şu son 2-3 yıl içinde bugün 6 tane yerli oyuncuyla sahaya çıkması ve aylardır Futbol Federasyonu'nun başının etini de 10 artı 4 bilmem ne nasıl olur böyle bir şey falan diye yemesi. Dedi, bunların tabii hepsi tuhaf çelişkiler değil.
0: Ama bu arada abi bugün ama, hani bu bunların
1: bu
0: dışında
1: yerli oyuncular iyi oynuyorlar.
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Şu saydığımız,
2: sana göre
1: 6 yerli oyuncu da iyi oynuyor
0: şu
1: bence.
0: Şu saydığımız konuların dışında 6 yerliyle çıkmak
1: Barış
0: bu arada güzel bir şey.
1: Ya.
0: Yani şu anlamda
1: Barış
0: güzel bir şey.
2: Çok hoş. Türk
3: bu akşam.
2: Destek.
0: Evet. Yok o da değil.
3: Barış Alper'e bakalım.
0: Ya, bu ligde hani şampiyonluk yarışında yerli oyuncuların varlığı çok kritik. Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda da onlar etken oldu.
2: Şöyle bir imaj oluyor. Ben öyledir demiyorum. Ama takımdaki dengeler, yönetimle falan işte zorlu bir transfer döneminden sonra Okan Hoca pek çok Türk teknik adamın düştüğü o girdapta yerli oyunculara sarıldı da onlarla beraber.
0: Ya yerli oyunculara
2: bence
0: demeyelim bu arada. Bence tek oyuncu konusu problem.
2: Karizma problemi yaratıyor.
1: Barış Alper mi?
0: Yerli. Ya şöyle söyleyeyim mesela yerli
2: Yunus,
0: oyuncular konusunda.
2: Eren,
1: Yunus iyi ya.
2: At,
1: Yunus bu sene bu sezon aslında iyi başladı.
0: Abi
1: Yunus
0: şöyle
1: ya
0: söyleyeyim yerli oyuncular konusunda.
1: Hele Osimhen varken sahada
2: çok
1: Yunus
2: değerli
1: çok
2: oyuncular
1: iyi. Osimhen varken çok iyi değil mi Yunus?
0: Ya, Yunus zaten
2: Osimhen
0: iyi.
2: İstediği için oynuyor zaten Yunus.
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Evet.
1: Bak ne diyor. Osimhen'in askerleri
2: Yunus sadece Osimhen odaklı bir oyun sergiliyor. Zamanında Kerem'in Icardi'ye odaklı sergilediği bir oyuncu.
3: Çok da iyi de ama.
0: Yerli konusunda bir ekleme yapıyorlar
2: bunlar.
0: Mesela
2: tamam,
0: herkes şey eleştirdi ya, Bitşa bu niye geldi işte oraya daha iyi bir oyuncu alınamaz mıydı diye. Okan Hoca istemedi Abdülkerim'in önünde bir oyuncunun transferi.
1: Katılıyorum.
0: Okan Hoca dedi ki ben Abdülkerim'in gerisinde bir oyuncu istiyorum dedi.
1: Yedekleyelim dedi.
0: Abdülkerim'i yedekleyelim dedi. Yani Abdülkerim'in önünde onu kesecek bir oyuncu istemiyorum dedi. Ya işte ya da Barış'ın mesela sürekli takım içinde gezdirilmesi. Ya bu da bir şey. Yani Okan Hoca
1: riske sonra girmiyor aslında.
0: Hayır, risk de değil abi. Şimdi şöyle bir şey var. Dedik ki az önce. Ya takımın içinde o formayı giyemediği zaman ses çıkaranlar var. Ya da ses çıkarma gücü olanlar var. Ya da o formayı giymediği zaman hiçbir şekilde tepki vermeyenler var.
2: Sani onlardan biri değil.
0: Değil. Yani
2: İlkay da onlardan biri
1: değil.
0: Kesinlikle değil.
2: İlkay da uslu.
1: Abdülkerim
2: Bardakçı'nın
1: da çok ses çıkaracağını
0: yok,
1: düşünmüyorum.
0: Yok Abdülkerim, Barış, Yunus. Hani
1: Barış'la Yunus çıkarabilir yani ama bunlar Abdülkerim oyun. Bak yedek kaldı
0: ha,
1: sonra da oynadı
0: bu,
1: yani.
0: Bu da bir oyuncu kullanım yöntemi ama
2: Lemina da hiç yedek kaldığında mırın kırın yapmıyor.
0: Yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Ama burada işte Sané konusunda hocanın ya mutlaka bir şey yapmam. Çünkü bu oyuncu Sané. Bu
1: Serkan
0: oyuncu tete
1: güzel
0: değil.
1: Bir şey söyledi. Bence Osimhen sağlamken ya da değilken bile takımın 11 üzerinde bence de etkisi var.
2: Olsun
1: çünkü
2: zaten
1: çok saygı yani duyuluyor. Okan Hoca da çok dedi ya.
0: Şey
1: Okan Hoca'nın
0: ya
1: bugünkü konuşmalarında her cümlesinde Osimhen'i
0: çok özlüyoruz onu dedi.
1: Özlüyor ve onare etmiş hep sürekli haklı olarak.
0: Bir şey.
1: O zaman demek ki bazı etrafını dizayn ederken soruluyordur kendisine.
0: Ama
1: kimle daha iyi oynuyorsun? Verimin nasıl artar?
0: Dedim ya az önce kanat oyuncusu kullanımı Okan Hoca'nın işte Ziyech olmadı bir şekilde. Oynadı biraz ama olmadı. Tete olmadı. Zaha olmadı baktığımız zaman. Evet. Sané şu ana kadar olmadı. Leao da bugün bazı noktalarda kullanım konusunda ben soru işareti gördüm ya. Niye? Ya bu adamın olabildiğince kaleye yakın topla buluşması
1: doğru
0: gerekiyor. Şimdi Galatasaray hep orada bir 10 numarayla oynadığı için
2: önünde de biraz alan ister.
0: Alan da doğru istiyor
2: yani
0: ama
2: Şampiyonlar
0: biraz
2: Şampiyonlar Ligi maçlarında çok verim alabilir.
0: Bu adamı hayır bu adamı birebir bırakacaksın maçı kanat pozisyonunda. Birebir bırakmak için ne yapman gerekiyor? Topu hızlı çevirmen gerekiyor sürekli. Çevirdin mi hızlı birebir bırakabiliyorsun bir tarafta. Senede de bu olmuyor mesela.

0: mesela çok fazla. Leao'da da olmuyor. Mesela bugün birçok pozisyonda bekin önünde topla buluşup oyun kurmaya falan çalıştığını gördük. Yani Leao bu değil. Böyle kullanılmaması gerekiyor. Bu adam kaleye en yakın yerde işi bitirecek olan futbolcu olmalı. Bu biraz da dizilişle alakalı. Yani oraya 10 numara koyduğun zaman kanatları biraz geride konumlandırmak zorunda kalıyorsun. Yani 4-2-3-1 yapıyorsun takımı.
1: Leao
0: ile merkezde ilgili oynasan böyle olmaz.
2: Leao ile ilgili demişken bilgiler ekranda.
0: Buyurun. Ya çok iyi. Ya.
2: Buyurun hazır. İşte evet. Leao ve performansı.
1: Kariyerinde 91 kez forvet olarak oynamış.
0: 9 numara mı?
1: 9 numara
0: oynamış. Ama abi canım, o maçların ben saydım sayısı 70 galiba. 2 9'dan bir tanesi olarak oynamış. Yani 3-5-2'nin
3: tek 9'da oynadı. Yani, ben çok izledim.
0: 20 maç falan var.
1: Ama yani bayağı gol atmış ağırlıklı orada da. İstatistiği de çok iyi.
0: Ya oynar yani bu benim Leao konusunda en çok umutlandığım nokta oyunundan çok çizdiği imaj bence bugüne kadar. Evet. Hani uçaktan inmesinden itibaren
3: mutlu.
0: Çok mutlu. Böyle zincirlerini kırmış gibi, omuzlarındaki yük azalmış gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela çok paylaşımcı sahada. Hiç birebir zorlamadı bence birkaç pozisyon dışında. Hep arkadaşlarını sokmaya çalıştı, yönlendirdi. Bu da önemli. Sen sağa git, sen sola git.
3: Şutu direkten döndü galiba. Yanlış mı?
0: Yok, iki tane kaçırdı. Bir direğin dibinden gitti, bir karşı karşıya kaçırdı. Son derece olumlu bir imaj çiziyor şu ana kadar. Bence bayağı umut verici bir şey. Leao bu şekilde kullanırsa Galatasaray, yani olumlu anlamda onu mutlu edebilirse, ki mutlu şu anda çok net. Ya çok özel bir oyuncu ya saha içinde. Yani çok farklı bir dünyanın oyuncusuymuş gibi duruyor her topla buluşmasında Leao. Ama mutlaka söylediğimiz gibi Osimhen, Leao, Sané.
1: 93 resmi maçta santrfor oynamış. Evet, evet. 31 gol, 8 asist yapmış.
0: Ya özellikle Milan'a geldiği ilk sezon ve bir sonraki sezon çok 3-5-2'de falan bayağı kullanıldı.
1: Çok gol atmış hem de.
0: Ama dediğimiz gibi Galatasaray'ın 3 tane uluslararası yıldızı var.
1: Evet.
0: Osimhen, Leao ve Sané.
1: Doğru.
0: Yani Osimhen ve Leao'ya gösterilen ilgi, alaka bence Sané de hak ediyor aynısını. Yani Sané bunlardan eksik bir oyuncu değil kariyer
1: ben
0: anlamında.
1: Şunu da,
0: hatta hepsinin önünde kariyer
2: bu olarak. Arada ilginç bir istatistik arkadaşlarımız ekrana verdi. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın birer golü var.
0: Evet. Ha bu arada şey,
2: hani az önce de hücum oyuncularını verdik ya.
0: Torreira'nın bir gol, iki asisti var. Yani yayının başından
2: sağ bekin de var, doğru.
0: Olumsuz konuştuk ama mesela iki olumlu kısım var. Torreira'yı bence başa yazmamız gerekiyor. Torreira geri döndü.
1: Evet.
0: Bugün inanılmaz bir oyun oynadı Torreira. Yani ilk sezonki Torreira gibiydi. Başladığı Torreira gibiydi. Davinson da ben çok iyi buldum.
1: Mesela bir dirsek yedi, yerde kaldı, canı çok yandı. Hiç itiraz etmeden döndü. Aynen. O oyununu oynadı. O da çok iyiydi.
2: Neyse söylemeyeyim biraz. Hani bir masal vardır ya.
0: Hangi? Söyle abi.
2: İşte yalancı.
3: Ha, yalancı çoban.
0: Ha, evet, yani hakem onu
2: bu defa haklıymış. Ama bu defa da haklıymış. Hani Allah korusun bir yerine bir şey olabilirdi. Evet,
1: evet. İtirazı.
2: Keşke durdursaydı yani.
0: Maalesef her takımımızda 2-3 tane oyuncu var.
2: Durdurmamak da olmaz.
0: Yani bu bir de aynı oyuncular sürekli aynı şey yapıyor. Her takımımızda 2-3 tane var bu oyuncular. Hani evet. Çok isim zikretmeye gerek yok ama Torreira geri döndü. Davinson geri döndü bence. Bugün Davinson da çok iyi oynadı. Çok odaklı ve konsantreydi.
3: Ve liderlik de yapıyor.
0: Yani Galatasaray'ın bunları artıları. Yani yükselen performanslar var takım içinde sezonun başlangıcına göre.
1: Hep bütün şeyler konuşmalarımızdan şu çıkıyor. İlkay Gündoğan demesi lazım ki ya ben bu takımda niye oynayamıyorum? Ben bu takımda oynayacağım. Ekstra çalışıp idmanlarda takım arkadaşlarıyla takım arkadaşların acaba liderlik yapıyor mu? Hadi saha içinde yapamıyor. Saha dışında liderlik yapıyor mu? Ya bunu Okan Hoca'ya sormak lazım tabii. Bu İlkay Gündoğan neden oynamıyor diye. Kimse de sormuyor. O yüzden ilk ayda unutuldu gitti. Kendisi de çok böyle konuşup ne sosyal medyayı kullanıyor ne bileyim o konularda, yani bazı oyuncular kar suyu kaçırır kulaklarına medyanın, ama öyle bir durumu da yok. Çok efendi, belli ki çok efendi. Yani
3: Sané de öyle.
1: Sané de öyle. Şu ana kadar
3: Lemina hiç sorunsuzlar. Lemina durdurmaz olduğu için tepki vermez. Ama yedek kalmaya
1: belki
3: falan.
1: De, belki de biz bu ilk ayı konuşuyoruz ya. Birkaç maç sonra ilk ay ilk 11'de oynayacak.
0: Yok
1: asistleriyle
0: abi, sanmıyorum.
1: Maç yok, kazandıracak.
3: Ben, olabilir yani.
0: Tamamen denklemin dışında yok, şu an.
1: Niye o zaman yollarını ayırmıyorlar?
3: Ne olduğunu da bilmiyorum ama ilk ayla Okan Buruk'un arası yok.
1: Niye
3: ben
1: acaba?
3: Ondan eminim. Ama neden? Nasıl? Bu bir bilgi de değil verdiğim.
1: Tabii canım.
3: Ha, çünkü ha, bir... Şimdi Sané'nin de yok mesela.
1: Öğrenmek isteriz.
3: Ondan da eminim. Ama hani şey bile olabilir. Yani şuysa bile şaşırmam diyorum. Belki ama hiçbir sorun yok. Belki ya. Araları çok iyi. Ama işte Sané yüzü yumuşak ve hani...
0: Abi siyah ekran paylaşsa Sané mesela 11'e girebilir mi?

0: Hani siyah ekran paylaşsa gezegenin yarısının haberi olur. Öyle söyleyeyim. Ama Sani öyle bir çocuk değil.
1: İşte değil. Hiç değil hem de. Hı-hı. Çok profesyonel. Aşırı profesyonel.
0: Yani bilmiyorum ama hani Barcelona maçına İstanbul'da 7 yerli oyuncuyla çıkamayacaksanız bugün Kocaeli karşısında da çıkamıyor olmanız lazımdı. Bu maçın 0-0 bittiğini düşünelim. Şu an ne konuşuyorduk?
1: Aynen.
0: Şu an ne konuşuyorduk abi?
2: Şu an.
0: Osimhen'i, hadi şu cümleyi sarf ettik, bitti konu Cüneyt. Osimhen'i aradı Galatasaray. Lemina'yı aradı.
2: Herkes biliyor cümle.
3: Sonra 11, cümle, bu 11 doğru 11 mi?
0: Tabii. Hani bugün bu maçın 0-0 bitmemesi Abdülkerim'in hafif yağışla daha da ıslanmış zeminde iğneyle oynayan Abdülkerim'in 25 metreden çaprazdan kalenin ortasından giden topunun hatta çok da başarılı bir maç geçiren Serhat tarafından
1: son derece
0: koltuk altından alınması sayesinde 3 puan aldı Galatasaray.
2: O golü biraz görmedi bile. Yani gözünü kırpana kadar gol oldu biliyor musun?
0: Kaleci hatası net yalnız.
2: Var tabii zaten var ama ya o kadar da güzel vurdu ki ya bir topa bu kadar prekazi vuruşu yaptı ya.
0: Evet, çok sert.
1: Yerden kabul yağmurla ediyorum. Beraber.
2: Ben de göremedim ya bir anda
0: bu arada oldu. Abdülkerim takımda top tekniği en iyi olan oyunculardan biri zaten.
1: Çok oyuncu.
3: Stoper olmasına
1: mesela
3: rağmen.
1: Şunu da mesela yani
0: İkay falan oynamayınca, Sané oynamayınca, Osimhen olmayınca, ya bu arada şunu da Lemina da olmayınca zaten
3: yok çok doğru
0: bir
3: şeyse, evet.
0: Bir Abdülkerim şey. İki Uğurcan falan gibi yani bir şey oldu.
3: Sara da var.
1: Şunu canım. Da söyleyelim bu arada. Yani Sané bu arada çok iyi oynamıyor. Ya mesela Lisbon maçında o golü atması gerekiyor.
0: Oynamıyor.
1: Ama hani abi, oynayanlar kadar kötü.
0: Çatalın üstünden çıktı.
1: Ama evet oynayanlar
0: da kaçırdı. Bu kadar konuşulmadı.
1: Ha, şu olsa
2: ama
1: mesela
2: çok kaliteli ayak yani onu.
1: Hayır şunu demek
2: plase ile köşeye bırakıp
0: niye o sen ondan sonra Sané'yi çıkarttıktan sonra gol de kaçıramadın.
1: Evet pozisyona da giremedin. O pozisyona girmek de kıymetli. Yani o yüzden hani Sané de çok iyi değil ama sahadaki birçok oyuncudan da kötü değil. Hani bunun ayrımını yapmak lazım. Mesela şunu da gördük bence bugün hatta senin yazına da vardı abi. Bence Şalay Barış ikilisi hiç iyi bir ikili değil.
0: Çok kötü bir ikili. Evet. Yani, Şalay isyan etti ya bir yerden
2: olur.
0: Sonra. O
2: niye
0: da efendi çocuk.
2: Çıkamıyorum diyor.
0: O Barış, da çok efendi çocuk.
2: Barış gelme diyor.
1: Hayır,
2: Barış
1: şu
2: gelme
1: olur. Diyor. Bir Şampiyonlar Ligi maçının ideal ikilisi olabilirler bu arada. Yani çok enerjik gider gelirler ama Galatasaray'ın %70, 75, 60, 65 toplu oynadığı bir oyunun sağ kanat rotasyonu asla Şalay ve Barış olamaz. Mesela Leo çok zarar gördü bu durumdan. Niye? Adamlar sağ kenarı riske ettiler. Yani kendi sollarını. Çünkü Barış'la Şalay'ın yapabileceği tek şey var. Çizgiyi kullanabilmek.
2: Doğru.
1: Orayı kapattığın zaman çok kolay savunuyorsun.
2: İki oyuncu evet.
1: Adam orayı sol kanadı yani kendi sağını Leao'nun kanadını iki oyuncuyla savunabilirken orayı tek oyuncuyla savundu. Leao bundan zarar gördü bence. Yani bir daha hoca bunu kullanır mı bilmiyorum ama bence asla kullanmaması gerekiyor. Mesela şunu yaptı o konucu 30-35'ten sonra. Yunus'u sağ kenara çekti. Barış'ı Deniz Gül'ün yanına koydu. Bir 4-4-2'ye çevirdi oyunu. Ondan sonra pozisyona girdi Galatasaray ikinci yarının son 10 dakikasında. Yani bunu gördük. Bir lig maçı özelinde Şalay'ı Barış asla önlü arkalı oynamamalı. Çünkü teknik kapasiteleri sınırlı ve hücumdaki repertuarları da baya baya dar iki oyuncudan bahsediyoruz burada. Yapabilecekleri çok belli. İçeri giremiyorlar. Çizgiyi kullanmak zorundalar. Rakip de kapattığı zaman çizgiyi tamamen Galatasaray'ın sağ kanadı felç oldu. Yani onu görmüş olduk bence. Orada mutlaka işte Yunus'tur. Sané'dir. Bundan oynaması gerekiyor Galatasaray'da. Bugünkü bir test maçı oldu diye düşünüyorum. Okan Hoca bir daha aynı hataya düşmez
2: Okan
1: bence.
2: Okan Hoca şu anda diyordur ki aklınızdan bile geçirmeyin. Ben Barış'ı oynatacağım. Ben Barış'tan vazgeçeceğini düşünmüyorum.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Geçen hatta bununla ilgili paylaşım yaptım. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Barış Alper'le alakalı. Bence Barış'la ilgili Okan Hoca'nın kabul etmediği bazı gerçekler var. Ben kabul ettim ve bunu dile getirmek istiyorum. Barış Alper Yılmaz bizim ligimiz açısından son derece iyi bir oyuncu. İyi bir yerel oyuncu. Süper Lig'in iyi bir oyuncusu Barış Alper. Ama Edirne'den dışarı çıktığında bence vasat bir oyuncu Barış. Ama bunu kabul edeceğiz.
2: Van Dijk'in bile benim içimden abi, geçti Avrupa Şampiyonası'nda.
1: 53 Avrupa Kupası maçında.
2: Abi Liverpool maçlarında bu adam değil miydi
1: abi
2: ya?
1: Abi kaç maç?
2: Kartla durdurulan.
1: Barış Alper Yılmaz'ın 53 Avrupa Kupası maçında kaç gol var biliyor musun abi?
2: Ya gol önemli değil. İki ya tane oynadı oyuna bak. Böyle bazı takımlarda böyle savaşçı oyunculara
1: abi, savaş
2: ihtiyaç var.
1: Olmuyor bu iş.
2: Olmaz olur mu ya? Savaşa da olur aslında.
3: Milli takımda diyor.
1: Milli takımda da golü yok.
2: Ya adam golcü değil ki ya.
1: Abi Barış Alper Yılmaz'ın kanat oyuncusu abi. Kaleye yakın oynuyor.
2: Böyle savaşçı oyunculara abi da ihtiyacı var. Bu takım şampiyon
1: abi,
2: takım
1: ya. Abi orada herkes savaşıyor abi Şampiyonlar Ligi'nde. Herkes savaşıyor.
2: Ama Galatasaray'da herkes savaşmıyor ki.
1: Abi bir kanat oyuncusu 53 maçta 2 tane gol atmaz abi Avrupa Kupalarında. Yani Barış Alper Yılmaz'la ilgili bence bir gerçek
2: ama
1: bu.
2: Ama hayır
1: ve ben şeyle inanmıyorum artık. 35 veriyor.
2: Galatasaray'a geldiği ilk 2 yıl İstatistikleri çok iyiydi Barış'ın. Ya ligde diyorum. Ya
1: bak ne diyorum?

0: için çok iyi bir yerel oyuncu. Evet, ama Avrupa kupalarında Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz oynayıp Sané oturuyorsa ben
1: bunun
0: nedenini kabul etmem.
1: Söyleyeyim.
0: Ben
1: bunun nedeni Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde öyle gol atmak çok kolay değil yani. Şampiyonlar Ligi'nde Barış Alper bir kanat oyuncusunun çok fazla gol ve asist olmayabilir. Ama
0: işte biz diyorsak ki Barış Alper Yılmaz işte oraya gidecek, buraya gidecek, Premier Lig'e gidecek. Ya, hiçbir yere gidemez abi.
1: Gidemedi söyleyeyim. Zaten.
0: Gidemez. Gidemez. Gidecek yer Suudi Arabistan'dır.
2: Oradan neyi teklif geldi?
3: Okan Hoca giderse alabilir ama.
0: Ya Okan Hoca giderse bir yere alabilir. O ayrı mevzu da yani bence yerel bir oyuncu artık. Yani ben bu gerçeği kabul ettim. Okan Hoca da kabul etsin diye umut ediyorum.
1: Okan Hoca Inter'e giderse Allah
3: alır.
2: Şimdi maçta çok tartışılan bir pozisyon var. Onu da sormak istiyorum. Sonra Trabzon evet. maçı derbisi ne olur onu konuşuruz. O Galatasaray'ın sayılmayan golü hakemler
1: evet.
2: açıkladı onu hakem hocaları ama
1: evet.
2: fikrinizi merak ediyorum.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Deniz Gül'ün Serhat kaleci Serhat topu tuttuğu anda müdahalesi var. Elinden sektiriyor topu. Sahip oluyor. Yani kaleci tam hakim olmuş topa.
2: Olmuş.
1: O yüzden faul. Yani bu burada çok tartışılacak bir şey yok. Hani birkaç saniye geç kaldı. Ya da bir saniye daha erken gelip orada topa tam kaleci sahiplenmeden vurup alabilseydi o zaman başka olurdu ama ben faul olduğunu düşünüyorum. Pozisyonun.
3: Ben de faul oldum.
2: İnanılmaz bir karamboldü bu arada.
1: Ya acayip bakar mısın? Evet. Bak. Ya bak.
0: Yarın vuru çok iyi
1: bak,
0: bu arada.
1: Bak bak.
2: Klasını konuşturdu.
0: Çok iyi vuruş.
1: Evet bak.
2: Yani
1: yine de zor vuruyor.
2: Göremeyenlerin canı çekiyor. Zeki Uzundurkan bak evet. bak diyorsunuz evet. da izleyici bir şeye bakmıyor. Tarif edelim.
3: Yani tabii orada anlık bir talihsizlik var. Belki şöyle söyleyeyim. Pek çok kişi ya bunda faul yok diye düşünüyor olabilir ama futbol Aynen. oyun kurallarında kalecinin
2: Kuralı
3: iki eliyle top yerdeyken ki bir anda buluşuyorlar hepsi.
0: Saniyelik yani, bir şey.
3: Hatta saniyelik evet, bir evet. şey. Yani o anda top yerde.
1: Bak şu.
3: İşte, tam evet tam şu anda bak top bak, yerde aynı iki bak. El topun üstünde artık topa hakim.
0: Evet havadayken yere değmeden o hamle yapılsa faul değildi. Aynen.
1: Evet.
3: Yani Deniz'in bir talihsizliği var burada. Tek el olsa hayatta o karar çıkmaz. Ama tam hakim denmez.
1: Fırsatçılığını görüyor musun Deniz'in de ama
2: yok, ne kadar hızlı
3: geliyor. Yani gayretli bir çocuk.
1: Tabii.
0: Kaleci yere eğer
3: inşallah Montella izlemiştir.
1: Pozisyonun içindeydi.
0: Hakemle ilgili şunu söyleyeyim bu arada genel. Hı-hı. Şu zaman geçirmeyle ilgili yeni kurallarımız var ya sayıyor ya hakemler Hı-hı. sürekli. Ya bunun yorum kısmında bence büyük bir hata yapılıyor. Hakemlerin şunu ayırt etmesi gerekiyor. Mesela Galatasaray skor 0-0. Gol arıyor değil mi? Şalay taç atıyor hakem saymaya başlıyor 1-2-3 diye. Ya hocam Galatasaray zaman geçirebilir mi bu maçta? Mümkün böyle bir şey.
2: Istiyor. Ya da Uğurcan futbolun ruhunu bilmek lazım.
0: Mesela Jakobs uzun taç atacak. Maç için söylemiyorum. Hı-hı. Ne yapıyor? Gidiyor kenara topu kuruluyor falan böyle. Hı-hı. Uzun taç atacak ya. Hakem başlıyor 1-2-3. Ya hocam zaman geçirmiyor ki o. En iyi pozisyona yerlemeye çalışıyor kendini.
2: Ben tümden karşıyım. Boksa döndü yani. Bokstakinden evet. kalp sayısı. Yani, ya niye sayıyor hakemi?
0: Ama hakemlerin işte o yorumu yapması gerekiyor. Kural kitabında Hı-hı. yazan evet var ama sen onu yorumla. Kim zaman geçirebilir, kim geçirmez o zamanı?
1: Konya'da dünkü maçta işte Konyaspor'lu oyuncu yerde kaldı, sakatlandı. Sonra sağlık heyeti gelmeden ayağa kalktı. Hakem kenara gönderdi. Hiç bir dakika. Normalde evet. sağlık kurulunun gelmesi lazım
0: oyun,
1: orada.
0: Oyun durmadı
1: tedavi olmadı.
2: Hayır o kural değişti bugün. Öyle Mustafa mi? Hoca bir önceki programda bahsetti zaten.
1: Dün ama
2: doğru karar verildi orada.
1: Hayır dün. Yani dün farklı
2: o kuralda Ohun'la yaşadı aynı şeyi.
1: Hayır evet. dün
0: sen anlat abi o kuralı baştan o zaman abi. Eğer bilmeyen de varsa şey yapsın abi.
1: Mustafa Hoca.
2: İşte, dünden dedi. Bugüne federasyon o kuralı Öyle açıklamayı mi? Unutmuş.
1: Ha, tamam dün çünkü Mustafa Hoca bizimleyken onu söylediği evet. için diyorum.
2: İçeriye girmeden önce size onu anlatıyordu Mustafa Hoca. Siz onu o sırada dinlemiyormuşsunuz tamam. ekibidir. O kuralı anlatıyordu tam da. Onur Bey siz dünden de vardınız.
0: Bugüne. Evet evet doğru ben şimdi
2: siz yaptım. De oradaydınız. O kural doğru. Şöyle İFAP açıklaması. Oyunu veya oyuncuları açıkça etkiliyorsa bir oyuncunun sakatlanıp yerde kalması her iki takımın içine içer. Bir oyuncunun topu oyun dışına göndermeden önce oyunu durdurması daha iyidir diye oyuncu oyunun alanını bir dakikalığına terk etmelidir diye bildirmiş
1: tamam.
2: ama
1: tamam.
2: Bu kamuoyuna Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanmadığı için böyle bir durum yaşanmış.
0: Oyunu etkilemekten kastı futbolcunun orada
2: yani
0: birisi
2: yatıyor. Yani kural çok uzun ve kafa karıştırıcı. Tamam. Hepsini evet. okumuyorum.
1: Tamam.
2: size atarım bilgiyi ama hem Beşiktaş maçındaki hem

0: Konyaspor Trabzonspor maçındaki hakemler doğru uygulamayı yapmışlar. Çünkü bu uygulamayla ilgili karar yeni gelmiş. Bazı hakemlerin bilgisi varmış ama bilgisi olmayan gözlemciler dahi varmış Mustafa Hoca'nın söylediği. Mustafa Hoca da dün akşamdan sonra bunu araştırıp zaten başvurmuş ve bilgiye de öyle editmiş. Bugün de sosyal medyada çokça paylaşıldı bu konu. İşin içinde işte futbol olunca böyle şeyler oluyor. Yani bugün Premier Lig'de yaşanan ne diyorsunuz?
1: Hangisi?
0: Haaland'ın golünde.
2: Abi yani
0: gol geçerli sayıldı.
2: Türkiye'de
0: City kazandı 1-0.
2: Geçen sezon.
0: Ama gol VAR'a gitti. Offside kontrol edildi. Kontrol edilmesine rağmen offside kararı verilmedi ve bu durum United'da da bildirildi. Şimdi ne olacak merak ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim. Geçen sezon Galatasaray'ın gençler bir deplasmanda iptal edilen bir golü vardı hani. Yunus aktif alanda mı değil mi diye. Yani önde bir koşu atıyordu.
3: Evet.
2: Burada da City'li oyuncu topa kafa vurmaya çalışıyor ama offside pozisyonda o vuramıyor. Arkadaki Haaland golü atıyor.
0: Hakemi, yardımcı bayrağı kaldırıyor.
2: Yardımcı VAR çağırdı. Dedi ki yani aktif alanda mı değil mi? Gel izle pozisyonu. Yani VAR karar verdi. Ondan sonra dediler ki hayır aktif alanda değil, etkilemiyor. Bence %100 etkiliyordu.
0: Ama yeni bilgi, İngiltere Hakem Kurulu Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını açıklıyor.
3: Vay be.
0: Pozisyonda Enzo Fernandez'in offside pozisyonu VAR tarafından göz ardı edildi. Manchester United'da ve kamuoyuna bildiriliyor. Bundan sonra ne olacak?
2: İşte Lisandro'yu meşgul ediyor orada oyuncu.
0: Sen bu hakem hatası mı, kural hatası mı?
2: Hakem hatası
0: olduğu
2: yani
0: için.
2: Ama işte
1: yorum hatası.
2: Yorum hatası ama içi Galatasaray.
0: Ama anında açıklama yapılması da ne diyorsunuz?
2: Orada şöyle
0: bizde genelde ölü taklidi yapılıyor ya böyle durumda.
2: Maç sırasında VAR'ın niye golü geçerli saydığı da açıklandı bu arada maç sırasında.
3: Vay be.
2: Hemen hızlı bir şekilde VAR ne dediğini, neye karar verdiğini açıkladılar. Ya Sporting maçından sonra söyledik, beraber yayındaydık abi. İşte yabancı hakemleri övüyoruz ama görüyoruz onların da yaptıklarını. Aynen. Yani evet, onlar da kusursuz değil yabancı hakemler. Norveç'te buraya gelen VAR hakemlerini de görüyoruz ne yaptıklarını. Ya yani onlar da.
3: Ama açıklama yapılması çok güzel ya.
2: Evet. Güzel.
3: Niye verdi?
0: Bana çok enteresan geldi o yüzden.
2: Derslik pozisyon. Yani ben de dedim ya nasıl vermez bunu offside falan diye. Dedim bir kural mı kaçırdık acaba? Çok net aktif alanda oyuncu. Stoperi meşgul ediyor. Burada olsa var ya öyle pozisyon ve
3: kıyamet kopar.
2: O gol verilmiş olsaydı kıyamet kopardı yani aynı.
0: Valla Fantasy Premier Lig'de kaptanım da golün geçerli sayılmasına sevindi. İyi puan geldi oyun açısından ama çok enteresan bir uygulamaydı. Şimdi bu akşam Galatasaray'ı konuşuyoruz ama Galatasaray önümüzdeki hafta daha fazla konuşacağız.
3: Tabii.
0: Okan Hoca da maç sonrası açıklamasında değindi.
3: Doğru.
0: Trabzon maçında nasıl yansıyacak Galatasaray bu futbolu? Nasıl bir oyun bekliyorsunuz iki takımdan da?
3: Ya Galatasaray zaten şampiyon takım gibi oynuyor. Her ne olursa olsun tabii ki tartışmaları olacak Galatasaray'ın. Sonuçta 5 maçta kaç 13 puan mı toplamış? 13 puan sadece Çorum Spor beraberliği ki
1: ilk maç
3: onu
2: o da kazanmaya çok yakın olduğu bir maçtı.
3: Kazanabilirdi. Şanssızlıklar oldu o maçta da. Ya yani Trabzonspor açısından sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Trabzonspor yönetimi yeni hocasını belirlemek için dünkü Konyaspor maçından sonra bugün ekstra mesai yaptı.
0: Birçok isim de gündeme geldi. Pioli
3: ile görüşülmesi, temsilcisiyle yani boşta olduğu için.
0: Arda Turan ismi de hala konuşuluyor.
3: Arda Turan ismi konuşuluyor. Şenol Güneş ismi konuşuluyor. Amaç Galatasaray maçına yeni teknik direktörle çıkmak ama ben yetişebilir mi çok zor. Hani Türk hocayı yetiştirirsin ama Pioli, Pereira, Arda Turan bu tip oyuncuları getirip gel takımı devral çok zor. Yani hiçbir teknik adam, özellikle yabancı teknik adamlar takımı tanımadan devralmak istemezler. En fazla tribüne gelirler, maçı izlerler. Çünkü çok
2: zaten
3: az.
2: Zaten Pioli gelse bile Hüseyin Hoca takımı hazırlar maçı herhalde zaten.
3: O şekilde olur ama Trabzonspor'un sorunları çok. Trabzonspor'un bir defa orta sahası yok. Yani Fabinho'yla bakıyorsun Ozan Tufan iki tane yumuşak oyuncu, Fabinho hazır değil. Fabinho da ön tarafta daha etkili oldu Konyaspor maçında. Direkten dönen şutu var, bir tane kalecinin kurtardığı şut var. Trabzonspor'da her tarafında problem var. Santrafor'unda sadece Onana çok iyi. Ligin en iyi kalecisi şu ana kadar performans anlamında. Konya deplasmanında 3 tane kurtarışı var ilk yarıda. Hepsi de gol olabilirdi. O yüzden yani Trabzonspor gibi bir takımın 15 transfer yapıp sadece 3'ünü ilk 11'de Konya'da kullanması, 2. dakikada gol yiyip maçı çevirememesi, ne kadar silik oyun oynadığının göstergesi.

0: Gençler Birliği maçı o kadar aldatmış ki Trabzonspor'u. Yani o maçta Gençler Birliği de çok pozisyona girdi çünkü. Yani dersinde çalışmamış Trabzonspor ama Galatasaray maçı komadan çıkış maçı olacak. Oyuncular kendileri için de oynayacaklar. Çünkü bu maç hem taraftarın maçı hem de işte Salah'ın ve birkaç oyuncunun maçı olur. Hüseyin Hoca şuna karar vermesi lazım. Aralı oynatıyorsan Franklino Ju'yu oynatması lazım. Niye? Midland'da geçen yıl 58 gole katkı vermiş bu ikili. 21 asisti Aral Şipşir yapmış. 22 golü
1: 8'i de Ju'ya.
0: Ju 22 gol atmış. Ona yakın asist yapmış. Ya bu kadar birbirini tamamlayan, saha içinde telepatik bir şekilde anlaşan ikili. Bir de Muhammed Salah böyle bir santrafor istiyor. Hatırlayın. Muçi ile ceza sahasında yaptığı verkaçı. Ama ona şöyle bunları yapma şansı yok. Yani hareketli bir santriforla oynarsa bence Salah'ın da verimi artar. Salah'ın maçı olması için Salah'ın etrafını ona göre dizayn etmek lazım. Salah'tan da fikir almak lazım. Nasıl ki Galatasaray'da Osimhen etrafını belirliyorsa Salah da böyle bir oyuncu. Konya'da evet etkisiz kaldı ama takım olarak çok kötüydü Trabzonspor. Oynatmadılar. Konyaspor, İlhan Palut çok çalışmış dersine ama Galatasaray maçı dediğim gibi derbi refleksiyle oynarlarsa ki Trabzonspor o maçı kaybederse Eylül ayında hani çok erken böyle konuşmamak çok lazım belki ama havlu atmış olur abi, çünkü puan farkı
2: olacak
0: puan abi. Farkı çok açılacağı için bir de takım kötü reaksiyon o raddeden sonra takım reaksiyon da veremez iyice dip yapar dip yapmaması için Galatasaray maçına komadan çıkış maçı gözüyle bakması lazım. Teknik taktik hikaye yani bam bam derler ya. Yani bir kenara koyacaksın tekniği taktiği kısa yoldan ben bu maçı nasıl kazanırım? Bunun üzerinde durmak lazım. Adam, İyi oyundan ziyade sonuca gidecek bir futbol oynaması.
2: Okan Hoca'nın bugünkü açıklamalarından Osimhen'in oynama ihtimalinin ciddi bir şekilde olduğunu ben anladım.
0: Ben hazırlayacaklarını düşünüyorum. Osimhen o maçı kaçırmak istemez. Osimhen de oynar o maçta. Zor görünüyor. Yani Trabzonspor'un şu futbolla, Konya'daki futbolla Galatasaray'la baş etmesi çok zor. Ama futbol 11-11 oynanıyor. Nasıl ki Konyaspor puan alamayan Konyaspor Trabzonspor'u mat etti dersine iyi çalışıp Trabzonspor da dersine iyi çalışırsa maçı kazanabilir. Yani bu şekilde çalışmaları, maça çıkmaları lazım. Futbolcular hem kendileri hem kendi gelecekleri için oynaması lazım hem de Trabzonspor forması için. Seyirciye de zaten tribünler 26 bin kombine satılmış. Tribünler dolar.
3: Doldu tabii canım.
0: Zor yani. Şu anda baktığımda Galatasaray Trabzonspor'dan çok daha iyi futbol oynuyor. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi ama oynadığı oyun ışık vermiyor.
3: Ne dersiniz Serkan Korkmaz, Onur Özkan? Yani, nasıl bir maç bizi bekliyor? Çünkü Trabzon'da sorunlar var ama Galatasaray'da bu akşam 1-0 kazandı. Hücum hattında sorunlar yaşıyor. Osimhen'in yetişebileceği, oynayabileceği de konuşulmaya başladı Galatasaray'da.
4: Ya şimdi Trabzonspor teknik direktör değişikliğine bence gidecek. Ama bu maçın öncesinde mi olacak?
3: Sonrasında
4: mı olacak? Ve kim olacak? Bir kere çok acayip bir majör parametre var ortada. Yani
2: çok zor yorumlamak.
4: Şenol Güneş mi gelecek? Taktiği o mu verecek? İşte bir önceki
3: Şenol Güneş hoca olarak mı üst akıl olarak mı gelecek?
4: Ayrıca hatta? Yani bu da bir soru işareti.
0: Gelirse hoca olarak
4: onu açı bir olacak. Önceki maçtaki gibi iki gol attığı maçtaki gibi mi oynayacak veya bu son maçtaki gibi mi oynayacak veya oynamayacak da Aral'la Ju ikilisi Midland'den alınan bu ikili üzerine mi bir taktik geliştirilecek ki bana mantıklı gelen o. Hani Onaçu illa oynamak zorunda değil. Büyük maçların golcüsü, büyük golcüsü işte şimdi oynatmayacağız da ne zaman oynatacağız diye bir düşünce. Ona da saygı duyarım, ne diyeyim artık kimin haklı çıktığını o gün maç günü öğreneceğiz. Ama bence daha da önemlisi Osimhen ve Lemina'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı. Torreira hakikaten beklenmedik ölçüde eski günlerini hatırlatır bir performansa ulaştı. Ve Lemina ile çok başka bir şey oluyorlar. Yani Liverpool maçlarından, Juventus maçlarından falan hatırlarsanız dünyanın belli başlı futbol otoriteleri de Torreira-Lemina ikilisinin performansını açık açık dünya

0: Avrupa'nın önde gelen yayın kuruluşlarında övdüler. Lemina ve Osimhen'in oynaması halinde Galatasaray net bir favori olur. Trabzon'da olmasına rağmen maç. Ama yeni bir teknik direktör değişikliğiyle, ki yeni teknik adamlar hep takımlara olumlu yansıyor performans. Bir de düşünsene, nimet gibi büyük bir maç. O Galatasaray'ı yeneriz, şu ana kadar olanları unuttururuz motivasyonu da ekstra oluyor oyuncularda. Yani çok bilinmez var. Pazar gününden cumartesi gününü konuşamayacağımız kadar çok bilinmez var. Osimhen Lemina oynayacak mı? Trabzonspor bir teknik direktörle anlaşacak mı? O teknik direktörle bu maça çıkacak
1: Kim
0: mı?
1: Kim olacak o?
0: Onuachu beyefendi nasıl bir performans sergileyecek? Barış Alper Yılmaz 11'de mi falan? Hani gerçekten çok bilinmez var. Evet. Maça yakın bir tahminde bulunmak daha mantıklı olabilir ama ben sezgisel konuşmayı da seviyorum. Yani illa rakamlarla, akademik verilerle falan değil. Ya bana bu maç fazlasıyla berabere bitecek gibi geliyor. Hani beraberlik hali çok önüme düşüyor. İki takımın da daha tam hazır olmadığı
1: beraberlik
0: noktalar
1: üzer
0: var.
1: Beraberlik üzer mi iki takımı da?
0: Hiçbir şekilde üzmez. Belki de o yüzden belki biraz sezgilerim
1: yani beraberliği. Galatasaray'da milli araya beraberlikte girmek
0: hiç
1: isteyebilir.
0: Hiçbir sıkıntı olmaz. Trabzon deplasmanında berabere kalmışsın. Aynen. Gelmişsin.
1: Geçen sene kaybetmişti
0: orada. Nedir
1: ki
0: yani? Hani ne olacak ki? Yani, namağlupluğun devam edecek.
1: O anlamda evet.
0: Kuvvetle muhtemel zirvede devam edeceksin. Hani lider olmasan ikinci olacaksın. Yani ne fark edecek? Yani Ahmet'e kaptırabilirsin liderliği tabii. Hani Ahmet Şampiyonlar Ligi hedefiyle lige devam etmeye başladı.
1: Beşiktaş Ahmet Beşiktaş maçı var hafta.
0: Haftaya da Ahmet Beşiktaş maçı var.
2: Zor bir maç.
0: Beşiktaş Ahmet mi Ahmet?
1: Ahmet Beşiktaş.
0: Ahmet Beşiktaş. Evet. Oo, o zaman ben size bir şey söyleyeyim mi?
1: Ya bakalım.
0: Hafta iki tane çok acayip maç var.
3: Doğru.
0: Yani hatta Ahmet Beşiktaş maçı daha iyi futbola daha iyi futbol, daha güzel bir seyirlik vaat ediyor. Yani ben yurt dışında Avrupalı bir futbol sever olsam ve şu sıralarda Türkiye'de ikamet etsem, tek derdim iyi ve heyecanlı bir maç izlemek
3: Orban
0: olsa.
3: İçin mi?
0: İkisinden birini seçeceksin Bilal abi. Hangisini desen? Ben Ahmet Beşiktaş maçını tercih ederdim. Ya tabii. Bu arada onu da söylemek isterim. Hani o an aklıma geldi. Fizik özellikleri olarak da Osimhen'in yedeğinden çok Vlahovic'in yedeğini andırıyor Deniz Gül bana. Tabii ki Osimhen gibi birisiyle aynı takımda olması onun için bir nimet ama atletik özellikleri gerçekten çok sıra dışı bir fizyonomi nedeniyle Osimhen'i taklit etmesi, Osimhen'den bir şeyler kapması çok zor. Ama ben Deniz Gül'ün yerinde olsam Vlahovic için hiçbir performansını kaçırmazdım.
1: Benziyorlar zaten profil olarak.
0: Evet, bence profil olarak da benziyorlar. O güçlü power forward özelliği var. Vlahovic bence dünyada sayılı isimlerden birisi bu noktada. Deniz Gül'ün Vlahovic'i örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Hani onu da yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Evet, Trabzonspor adına tabii ki evet çok büyük bilinmezler var. Tahmin etmek çok zor ama ya futbolun yüzümüze tokat gibi vurduğu bir gerçek var. Dört takımın ideal 11'lerini Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yan yana koyalım. En iyisi Beşiktaş der miyiz 11'ler içinde? Diyemeyiz.
0: Niye diyemeyelim ya abi? Orkun, Salih Özcan.
1: Hayır, performans anlamında diyebiliriz ama kariyer
0: Salah'ı da alsaydı zaten kesin diyecektik.
1: Kariyer ve kalite anlamında sezon başında koyalım demezdik. Evet. Peki niye biz bugüne geldik? Orta saha farkı yüzünden geldik. Evet. Tabii ki Trossard, Vlahovic çok önemli isimler, Nübel performanslar ama Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan gerçek Salih, Olaytan ve Orkun üçlüsü. Takımın bence %70'i şu anda. Trabzonspor'un da bu duruma gelmesinin aynı sebebi bu.
3: Evet.
1: Orta sahanın merkezinin tamamen kaybolması. Geçen sezonki olay Folcarelli ikilisinden çıkılabilir bu arada ya da sakatlanabilir, satılabilir. Gelen profillerin başka isimler olması.
3: Aynen.
1: Ya burada inanılmaz teknik bir hata var.
3: Evet.
1: Yani oyuncu satabilirsin, sakatlanabilir ama yerine kimi almışsın? Başka oyuncuları almışsın.
3: Malinovski'yi almışsın. Daha çok 10 numaraya yakın bir oyuncu.
1: Malinovski gelmiş, Fabinho gelmiş. Tabii. Yani başka oyuncular bunlar. Melih gelmiş, başka oyuncular bunlar. Trabzonspor'u bu duruma düşüren de Beşiktaş'ı bu duruma getiren de merkezler.
3: Doğru.
1: Yani
3: doğru yapılanma.
1: Birisi doğru yapılanma, birisi kötü yapılanma. Aynen. İki tane net bir örnek var önümüzde kesinlikle şu anda. Öyle. Yani Trabzonspor adına en büyük sıkıntı bu. Hangi en iyi 11'i sahaya sürse de merkezde Galatasaray'dan iyi olması çok zor Trabzonspor'un maçta.
3: Yok ki zaten elinde.
1: Ya elde o oyuncular
3: yok. Yok.
1: Ya o yüzden de Trabzonspor'dan şu anda iyi bir malzeme çıkabilmesi, buradan güçlü bir oyun çıkması çok kolay değil. Kim gelirse gelsin teknik adam olarak. Ya Trabzonspor'un merkezde devre arasına kadar nasıl götüreceği benim adıma büyük bir soru işareti. O yüzden de her türlü Galatasaray favori olacak. Ama az önce söylediğimiz faktörler, yara almama duygusu, milli ara öncesi, daha temkinli bir oyuna itebilir iki teknik adamı, kim olacaksa Trabzonspor hocası, iki oyunculu, iki takımın oyuncularını. O anlamda beraberlik bana göre de evet ağır basıyor ama bir takım kazanacaksa, şartlar ne olursa olsun, ben Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Ama tabii Trabzonspor'da mutlaka bir reaksiyon verecektir. Mecbur. Kendi sahasında, Akyazı'da.
2: Çünkü Okan Hoca da hedef maçlarından biri yapmış Trabzonspor. Belli ki bu akşam Trabzonspor bize karşı kazanmak isteyecektir diye.
1: Tabii. Geçen sezon aldığım yenilgi var Galatasaray'ın orada.
3: Şunu da düşünüyor. Tabii Trabzonspor tarihinde görülmemiş kadar transfere para harcadı. 68 milyon euro ve tarihinde görülmemiş bir şekilde bir oyuncuya 17 milyon euro bonservis verdi. Onaccio'ya 6,5 milyon euro verdiğinde o zaman rekordu. Nereden nereye geldi Trabzonspor? 17 milyon euro. Bunu niye yaptı? İşte Fenerbahçe ile Galatasaray kadro kalitesi ve market değeri olarak farkı çok açtığı için Beşiktaş'la Trabzonspor ekstra paralar harcadılar daha yaklaşmak için kalite olarak. Beşiktaş bunu doğru yapılanmayla başardı. Ama Trabzonspor 15 transfer yapıp, ki hepsi de hemen hemen iyi transferler ama kadroyla dokusu uymayan bu transferlerin çoğu. Ve Konyaspor maçında bakıyorsun ilk 11'de bu 15 transferden sadece 3 tanesi oynuyor. Ama verim alabiliyor musun
1: kadro
3: Salah
1: dışında? Kadro güçlenmiş, takım güçlenmemiş.
3: Tabii. Kadro güçlendi ya da rotasyonlu, bol alternatifli bir kadro var. İşte Avrupa'sı var bu işin diye bol bol aldılar oyuncuları ama baktığında en kilit oyuncularını göndermişsin. İşte şimdi bakıyorsun tamam Salah almışsın da Zubkov'un geçen yıl oynadığı 3-1'lik geriye düştüğü Trabzonspor'un Beşiktaş maçı vardı. Tek başına maçı 3-3'e getiren adamdır. Ya böyle bir oyuncuydu. Oyunu hızlandıran, öne doğru tam çok hatası vardı ama çok süratli oyuncuydu. Oyunu hızlandıran bir oyuncuydu. Olayı çok fazla hem süpürücü hem de ileriye doğru takımı taşıyan bir oyuncuydu. Falcarelli dik duran, sert oynayan, rakibi yıldıran bir futbolu vardı.
1: Muçi'nin de performansı düştü. Tabii, arkasında olay ya Falcarelli yokken.
3: Hep biz Onaccio çok iyiydi diyoruz ya. Felipe Augusto varken Felipe Augusto enteresan bir santrafordu ya da forvetti. Evet. Yani hem Onaccio'yu besliyordu, Onaccio'nun verimini artırıyordu, ona boş alan yaratıyordu. Hem de giriyordu, atıyordu. Hep attığı goller değerli gollerdi. Puan kazandıran gollerdi. Ya bu kilit oyuncuları satıp yerine muadilini alamazsan ya da daha iyisini alamazsan ve sekve idarede yeni gelen oyuncuları takıma adapte edip ideal bir 11 kuramadığın için hocan gitti. Kötü oyun ve Fatih Tekke, geçen yıl ligin en başarılı teknik direktörü dediğimiz Fatih Tekke daha ligin başında gitti. Çünkü o kadro kuramadı, oyun oluşturamadı, sabredilemedi. Şimdi bakıyorsun Hüseyin Cipşir. Onun da yapabileceği bir şey yok. Yeni gelen hocanın da belki çok takımı tanıyıp o da sürekli yani farklı 11'lerde çıkacak.
1: Çok problemli.
3: Yani bu sezonu kaybetmemesi için Trabzonspor'un iyi oyundan ziyade, bunu Abdullah Avcı döneminde yapmıştı biliyorsun. Ben iyi oyundan ziyade skor, puan toplamam lazım demişti. Toplamıştı ilk geldiğinde, sonraki sene şampiyon olmuştu. Gelen teknik direktörün iyi oyun vaat etmeden, ben iyi oyun yerine, ideal 11 yerine galip gelip puanlar toplayıp zirveyle aramdaki farkın açılmamasını sağlamam lazım demesi lazım. Evet, Trabzonspor'un da böyle bir teknik direktör getirmesi lazım. Böyle bir teknik direktör, yabancı bir teknik direktör bunu yapabilir mi şu anda? Çok ihtimal vermiyorum. Yerli teknik direktörler içinde var mı? Türk futbolunu tanıyan tabii ki teknik direktörler var ama burada tercihi yönetimin çok iyi yapması lazım. Acele de etmemesi lazım. Galatasaray maçı var. Eyvah, hemen teknik direktörü getireyim deyip yapılan transferler gibi. Trabzonspor Haziran ayında transferleri yaptı. Niye yapıyorsun ya? Bir giden oyuncular belli olsun. Ona göre
2: bir bu de tutacak. Transferde geç kaldı.
3: Deniyor, evet deniyor. Ama aceleye getirdiğin oyuncularda da verim alamıyorsun.
1: Tehlikeni biliyor musunuz? Trabzonspor geçen sezon şampiyon olamadı. Bu sene de olamayabilir. Zaten tabii, her sene şampiyon olan bir kulüp değil.
3: Zaten aynen.
1: Ama geçen sene şampiyon olamadığı zaman bu sezona bir miras bıraktı Trabzonspor. Oyun ve oyuncu mirası. Bu sezon şampiyon olamazsa miras mı kalır, enkaz mı kalır yeni sezona? Bence bu çok önemli Trabzonspor için. Çünkü çok fazla oyuncu var elde ve bu oyuncular bekleneni veremediği zaman onları elden çıkartmak falan çok zorlu olacak. Evet. Yani Trabzonspor adına en kritik nokta bu. Tabii ki saha sonuçları, başarı önemli ama miras mı kalacak, enkaz mı yeni sezona? Evet. onun ayrımı çok kritik bir şekilde Trabzonspor'un belki 3-4 sezonunu etkileyecek. Yani çünkü öyle bir yola girildi ki çok maliyetli bir kadro.
3: Evet.
1: Hem

0: Yani buz ateşe atmak mıdır? Bazen şöyle olmak gerekiyor. Şimdi yüzme bilmeyen bir çocuğu suya atarsın ya anında. Yüzme öğrenir. Yani o anda can havliyle. Bazen de bunu yapmak gerekiyor. Mehmet Türkmen örneği iyi sonuç vermemişti. Evet. Yine Trabzon dedi maç. Evet. Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı. Hakemin Mehmet Hoca'nın belki de kariyerini böyle bir bıçak gibi kesti o maç.
1: Batuhan Kolak.
0: Batuhan Hoca daha böyle sakin öyle, gibi duruyor öyle. Sanki.
2: Ama bu meyaki ayda kim ne veriyor? Halil Umut Meler de alır.
1: Olabilir.
0: Olabilir tabii
3: olabilir,
0: ki.
3: Bence olabilir. Bence ola da bilir yani. Yani
0: şaşırtmaz
3: hatta
0: bizi.
3: Hatta ben galiba Halil Umut Meler'i atardım ben onu.
2: Daha
3: galiba
2: garanti bir tercih. Galiba bu hafta maçı yok. Hani Varda görevi alan yaptı.
0: Daha garanti bir tercih Halil Umut Meler.
2: Halil Umut Meler diyorum.
1: Yani Şans Alan'ın ya itiraz edilir. Batuhan Kolak'a kimse itiraz etmez.
3: Halil Umut Meler diyorsun. Bilgi olarak mı diyorsun? Senin yani sen
2: tahmin
3: öyle olsun.
0: Bu arada iyi bir maç yönetti Şampiyonlar Ligi'nde de. PSV Shakhtar maçı.
3: Bence Halil Umut Meler yönetmeli.
1: Hani, ya en önemlisi var odası bence.
0: O zaman geçen sezonki gibi oluyor Serkan abi, yani her derbiye Yasin Kol, her derbiye şimdi Halil Umut Meler gibi oluyor yani.
3: Öyle olsun.
0: O da doğru değil
1: ne
0: ki.
1: Ne yapalım abi olsun. Ya diğer hakemlerin de bu sefer ya biz iyi maç yönetiyoruz ama derbiye vermiyorlar.
3: Yani diğer hakemlerin de düşündü. Yani şöyle maçı sağlıklı bir şekilde başlatsın bitirsin abi yani.
0: Yani tabii Batuhan hocayla düşüncelerimiz olumlu, daha uzun olumlu sürsün diyorsak hani maçı yönetmemesi ama güzel şöyle, bir şey onun adına.
1: Şöyle bir risk var, katılırsınız derbide sonucu etkeden bir hata yaparsa bu sefer ya. Hakemliğini bitirine gider iş.
3: Kim
1: ya da istemiyoruz da gider.
3: Herkes yapıyor.
1: Yapıyor.
0: Aynen.
1: Tabii.
2: Oluyor hakem hata,
1: ama var odası.
0: Bu arada problem bugünkü maçı hakemi şeydi ya, çok Anton şey ismini unuttum şimdi, çok uluslararası bir hakemdi. Bakarım şimdi.
3: Oliver mı?
0: Ha, evet, Michael Oliver maçın hakemi. Hatta kırmızı kart verdi. Bruno Fernandes'i attı ilk yarıda. Çok doğru bir kararla. Phil Foden attı pardon. Bruno Fernandes'in karın boşluğuna tekme attı yerdeyken. Foden.
3: Aa onlar kırmızı mıymış?
0: Tabii 10 kişi yendi.
3: Nasıl yani? Sporting Lisbon maçında evet. Verilmedi Galatasaray'ın.
0: Evet verilmedi. Doğru. Bu maçta verildi işte abi. O da.
1: Evet ya.
0: Okor Hoca da bugün enteresan bir şeydi. Hakemle alakalı izlediniz mi bas toplantısını?
2: Evet.
0: Hakemin ismi üzerinden bir benzetme yaptı. Ya herkes dingil diyor ama ben dingil demeyeceğim hakemeye de. İsim benzerliği
2: yapıyor. Diyerek demiş oldu.
0: Demiş oldu hocam. Var hakeminin ismi üzerinden bir kelime oyunu yaptı Okan Hoca.
3: Ya bir de şey demiş. Okan Buruk ismi üzerinden Galatasaray'ı
0: evet. Galatasaray'ı vurmak isteyen Okan Buruk üzerinden vuruyor Galatasaray'ı. Okan evet, Buruk evet. ismi
3: niye
0: üzerinden
3: hocam
0: vuruyor.
3: Sen yumuşak karnı mısın Galatasaray'ın ki?
0: Yani bilmiyorum. Öyle bir ifade kullandı Okan Hoca.
1: Öyle bir gereksiz
2: biraz kırgınlığı var demek ki. Bir mesaj var.
0: Ya Okan Hoca bu arada şunu diyor ya, ben sosyal medyaya bakmıyorum. Çok bakıyor sosyal medyaya. Tabii hatta baktığı için bu yanıtları veriyor.
1: Evet.
0: Bakmayan insan bu yanıtları
1: sosyal
0: vermez.
1: Sosyal medyayı yakından takip ettiğini
0: çok,
1: biliyoruz.
0: Çok yakından takip ediyor.
1: İyi de yapıyor. Bak iyi de yapıyor. Niye? Sosyal medyayı niye takip edecek ya teknik adam?
3: Çok
2: sosyal medyaya bazen açıklama yapamıyorsun.
1: Tabii tabii yani. Yapamıyor ama en
0: kendini
1: azından bazı eleştirileri
0: bu yanıtta onu gösteriyor bence. Hoca takip ediyor,
1: etkileniyor. Çok güzel eleştiriler de var. Bak Galatasaray'da Okan Hoca ile ilgili ya da takımla ilgili kötü olduğu kadar bazen çok güzel eleştiriler de oluyor. Yani hoca oradan gözüne ışık tutmayıp önüne ışık tutan
0: ya bu çok
1: tweetler de görüyorum.
0: Ya tabii Galatasaray'a dönmek istemiyorum ama şu da var mesela, bir standart var ya mesela, örnek verelim, bir restorana gittiğiniz zaman kafanızda bir standart vardır. Düşük seyir mutlu olursunuz ya da tatilde. Galatasaray standart yüksek tuttu artık. Yani oyun tabii. anlamında beklenti fazla. Tabii. Yönetimden beklenti fazla. İşte en iyi transferi yapsın, en iyi oyuncu getirsin. Evet. En iyi oyuncu oynasın.
2: En çok golü atsın. İşte bu akşam biz bile yani, 1-0 kazandı. O kadar
0: geçmiyor.
2: Şutu var. Ama
0: geçmiyor.
2: İyi mi oynadı? İşte, çok iyi mi oynadı?
0: Yani standart yüksek olunca, beklenti yüksek olunca sahadaki doğru. şeyi daha rahat eleştiriyoruz
1: çok,
0: hepimiz.
1: Çok normal.
0: Yani o Galatasaray yarattığı bir şey ama normal aynen. 4 sene şampiyon olmuş.
2: Kendisi çıtayı çok üstü.
0: Çıta yükseldi tabii her anlamda.
1: Aynen doğru. Ama bir gerçek var şu anda. Bu kadar eleştiriye rağmen lideri.
2: Son 4 senenin şampiyonu.
1: Tabii.
0: Ya, Süper Lig'de böyle uzun süreli bir istikrarı yakalamak en azından oyun olarak olmasa bile skor anlamında.
1: Az önce söyledik.
0: Çok önemli bir şey.
1: Okan Hoca'nın rekorlarını belki bir daha
0: yok,
1: kimse
0: yok ben mümkün değil.
1: Yani.
3: Bence de.
2: %80'lik bir oranı ulaştı.
3: Her şeye rağmen zor. Bugün bayağı eleştirdim. Hatta tüm zamanlardaki toplam eleştirimden daha fazlasını bugün bir yapmış
1: evet, evet.
3: Ama Okan Buruk tartışılmaz doğru. bir winner'dır ve Okan Buruk'la
1: tesadüf değil
3: yıllarca devam edilmelidir Galatasaray tabii ki
1: evet. Böyle görünüyor
3: bir
1: zaten.
3: Yabancı kulüp gelip kapmadığı sürece diyelim zamanında Fatih Terim'i Fiorentina'nın kaptığı gibi
0: onun için
3: bundan
0: yana
3: hiç şüphe
0: gerekiyor.
3: Yoktur fakat Okan hocam muhasebesini iyi yapmalı biraz şimdi çok farklı.

0: farklı şeyler bunlar. Yani genel kurul Galatasaray'da, hı hı, tribün, sosyal medya ve Galatasaray medyası diyebileceğimiz bir şey varsa o. Bunların hepsi birbirleriyle alakasız profiller ve alakasız aktörler. Yani hocam, genel kurul senin işte kulübedeki falan tavırlarına bugün yine bir küfür iddian var. Hani bence oralara dikkat edebilecek mizaçta birisin sen.
1: Evet.
0: Ve gerçekten çok bence agresif. Futbolculuğunda da hırslıydın, hırçındın ama çok hakemlerin ters düştüğü, hakemlerin gıcık kaptığı bir adam falan da değil.
2: Genel kurul konusunda şunu söyleyeyim mi abi?
0: Genel kurul çok...
2: Fatih Terim'e bile genel kurul daha olumsuz bakıyordu bence. Okan Buruk'a bakış da genel kurulun, Fatih Terim'e bakışını ben kıyaslıyorum.
0: Evet, aynen.
2: Okan Buruk'a bakış daha olumlu anlamda. Evet. Öyle bir şansı
0: daha
2: var aslında.
0: Daha olumlu ama her geçen gün, evet, bugünkü maçla beraber, abi Lisbon'da Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesi tekmelemek falan...
1: Kendini kaptırıyor
0: abi,
1: ya.
0: Ya ben onu... Hayır bak, ben anlayabiliyorum.
2: Şöyle söyleyeyim abi.
0: Bana çok da antipatik abi, de gelmiyor ama. Guardiola, tabii küfürü falan saymazsa.
2: Abi Guardiola biliyorsun kafasını falan tırnaklamıştı. Baso pansına çıkmıştı.
0: Abi tabii ki. Ağladı yani, bir konuşmasında.
2: Kolay değil. Küfür kısmı
1: ya,
2: değil bu arada.
1: Ya Mourinho bile geldi. Yumruk diyebilir, su atabilir.
0: Abi çok
2: ağladı. Şu noktada değil. Utanıyoruz senden. Ya niye utanıyorsun? Adam reaksiyon veriyor
0: hayır,
2: kulübede yani.
0: Hayır, şöyle bir şey var. Galatasaray genel kurul üyesi... Çok başka bir profil.
2: Mancini mi istiyorlar abi, ayaktan uzatsın kulübede takımı 3 yerken yani?
0: Abi ya o da çok
2: arkadaş,
0: ayıptı.
2: Onu mu görmek
0: istiyorlar? O da çok ayıptı.
1: Elit Okan Mancini. Hoca'nın
0: ben onu daha çok
1: burnunu yani. Burnunu sıkan Mourinho bugün Real Madrid'i çalıştırıyor ya.
0: Ya ama ocağı görmez.
1: Ya öyle ya da böyle ama Real Madrid'i çalıştırıyor. Yani bu teknik
0: bu
1: adamlar kendini kaybedebilirler.
0: Yok.
1: Maçı yaşıyorlar. Onlar da etten kemikten yaratılmış.
3: Bu kadar
1: olay değil.
0: Tabii ocağı canım, görmez baba, ben sana söyleyeyim.
1: Orada hani, savunma mekanizması şu olacak. Ya Barcelona uzay takımı ya, daha ne yapabilirim? Ben de kazanıyorum ama onlar
0: hayır hayır
1: var,
0: hakemler Barcelona'yı kayırıyor falan
1: ya, diyecek geçen yıl demedi mi Benfica'yı çalıştırırken Porto'yu, Sporting'i.
2: La Liga'nın sportif gerçekliği yok.
1: Evet evet.
0: Sportif gerçekliği yok La Liga'nın.
1: Tabii
0: Liga'nın
1: aynen. Ben.
3: Special One'dan bahsediyoruz.
0: Tabii tabii. Yani Okan hocam biraz... Yani bir muhasebe yapmalı.
3: Ben bazen... de çok severim Okan Hoca'yı. Ben mesela
0: aynen, çok
3: maç
0: seviyorum.
3: Öncesi açıklamasını
0: İnsan
3: da
0: çok seviyorum.
3: İnsan
0: olarak da çok iyi.
3: Ne yaptın sen öncesi? De çok hassassındır. İşte benim Başakşehir'de aldığım galibiyette hoca değişikliği yap. Yani meslektaşlarından bahsediyor.
1: Evet.
3: Bence o da çok gereksiz.
2: Evet, sportif maçın öncesini diyorsun.
1: Evet, şampiyon oldular sahemde dedi ya.
3: Sahemde oldular. Çünkü ben yendiğim için... Hoca değişti.
2: Amorim
3: ama
2: geldi
3: o
2: işte.
3: Evet. Yeri Şampiyonlar Ligi.
2: Başakşehir Sporting'i yenince Amorim'i getirdi evet. Sporting göreve.
0: Evet. Evet.
3: Onu kastederek yani benim de katkım vardı.
2: Size şampiyonluğunuza.
1: Buralarda olmasına bilmiyorum, benim de katkım.
3: Bazıları için espri olabilir ama ben...
2: Ama Okan Hoca'nın kulübedeki...
3: Hani 4 sene takımını şampiyon yapmış. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı, bu kadar başarılı olmuş. Türkiye standartlarında bir hocanın. Gerek yok yani ben size...
2: O kısa ben takılmadım ama bazen kulübedeki hal ve tavırları yani evet dışarıdan bence Okan Hoca da rahatsız ediyordur. Yani izlediği zaman ya ben evet. Bunu keşke yapmasaydım
1: kendini
2: diyordur.
1: Kendini kaybediyor ama ya.
2: Bence çok tanıdığımız bildiğimiz maçı. Okan Buruk bunu diyordur ama işte bazen kendini kaybedebiliyor oyuncular. Mesela
3: kolay değil tabii
2: ya. Maçı ya. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu nasıl sosyal yaşamında diyorduk ya. Ne kadar üzgün insanlarmış bunlar. Değil mi?
3: O çok
2: yani işte saha içinde kenarda başka bir insan haline bürünebiliyorsun i̇şte, bazen. Keşke olmasa ama.
1: Hırsı... Sürekli kazanmak zorunda olmanın
2: ama
1: verdiği stres
2: çok net.
1: Gerçekten acayip stresli. Düşünsene Galatasaray sürekli kazanmak zorunda çünkü Okan Hoca berabere kalınca kaybedince Okan Hoca gitsin istifa etsin arkasında sürekli tetikte olmasını sağlayan bir camia var aslında hiç rehavete giremiyor. Yani Okan Hoca şunu demiştir ya 4 yıldır şampiyon oluyorum ama kenarda kulübede rahat rahat izlediğim bir maç yok. Çünkü hep kazanmak zorunda.
0: Abi çünkü
1: kaybedince de yerden yere vuruluyor.
0: Yani Okan Hoca bugün gittiğinde Fatih Tekke gibi yani işte hani bilmiyorum ama 4 büyüğümüz çok iddialı sezona girdi. Daha 5. hafta geride kaldı. İkisinin hocası istifa etti.
2: Bir geri
0: Türkiye'de
2: döndü.
0: Sadece Türk teknik adamlar şampiyon olurken İki yerli teknik adam istifa etti. Ötekinin zaten dünya rekorudur. Bakın Okan Buruk tarihte en çok istifası istenmiş adam olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama yani biraz irdelediğinizde sosyal medyadaki profesyonel bir lobi faaliyeti olduğunu da anlamak çocuk oyuncağı bence bunun. Yani nereye istifa ya? Hani nereye yani? Ha Okan Hoca'ya da zaman zaman cazip gelmiş gibi geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. Bu sezonun başında falan Ya 4 sene şampiyon yaptı.
4: Zirvede zaten. Bırakalım.
0: Yani ben de tadında mı bıraksam zirvede falan. Böyle asla bir kafası gitti geldi ya. Bence orada zaten ayarlar yönetimin de sanki çok öyle büyük bir strateji yapmış gibi transferleri acayip geciktirmesiyle.
1: Ama bu sene 5'te 5
0: rekor kolay bir sezon başlangıcı yaşamadı.
2: Şöyle söyleyeyim ama rekor oyunculardan daha önemli Okan Buruk için bu sezon
1: tabii
2: bence.
1: Tabii işte rekor kırmak yani
2: 5'te 5 yapmak, Fatih Terim'i geçmek, futbol tarihine tabii. geçmek.
0: Tabii. Türk oyuncularla el ele.
2: Evet. Yani olsun. Onlar da olsun tabii ki canım. Tabii.
0: Ya
2: yani.
0: Ben olsam Okan Hoca'nın yerinde bir kere taraftarın da bak profiller farklı ama taraftar da genel kurulda sosyal medyası da tribünü de herkes Şampiyonlar Ligi'ni daha çok önceliyor.
2: Ben ona inanmıyorum abi.
0: Yok.
2: Yok abi. Hiçbir şey. Şöyle bir örnek vereyim abi sana.
0: Çok, ilk defa böyle Ligi... çok olumsuz kıl bir laf edeceğim sana. O zaman Galatasaray camiasını iyi tanımıyorsun.
2: Yok ben daha iyi tanıdığımı düşündüğüm için söylüyorum. Yok. Yani, şöyle bir örnek vereyim abi sana. Geçen sezon Galatasaray.
0: Bu konuda.
2: Şöyle söyleyeyim. Geçen sezon Galatasaray diyelim ki Liverpool'da eledi. Çeyrek finale kaldı.
1: Şampiyon.
2: Evet. Ligde de şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmış olsaydı. Okan Buruk şu an oturabilir miydi koltuğunda? Hayır. Oturamazdı abi. Ondan bahsediyoruz işte. Nasıl önemli oluyor Avrupa? Lig önemli abi.
0: Galatasaraylılık işte öyle bir şey. Yani o an için en önemli şey Avrupa'daki abi, başarı ama.
1: Lig bakış açısına abi. Göre değişiyor
2: Avrupa,
1: ya.
2: Bu arada Avrupa önemli. Yani en önemseyen camia Galatasaray'dır. Abi, doğru. Ama lig her zaman
0: ben Galatasaray taraftarının Icardi ile yaşadığı aşkı Leyla ile Mecnun'da falan da görmedim, tamam mı? Hani şu, o... nerede Icardi nerede?
1: Tabii.
0: Abi Galatasaray.
1: Gönderdiniz abi Icardi.
0: Çok acımasız bir camiadır.
2: En çabuk unutan camiadır Galatasaray.
0: Bu yüzden
2: camiası.
0: De başarılıdır.
2: O ayrı.
1: Evet.
0: Hani vefa falan ne abi Icardi'nin yaptıklarından sonra ne vefası?
2: Vefa kurumsaldır.
0: Icardi de kendisine yöneltilen bu acayip ilgiyi, belki sevgiyi de, doğru kullanmadı.
1: Belki de Galatasaray.
0: O da hak etti bunu. Aynen. Onu da söyleyeyim.
1: Galatasaray'ın sürekli işte şampiyon olmasında bu kadar Okan Hoca'nın başarılı olmasında arkasındaki camianın doyumsuzluğu da yatıyor. Yani bir ezeli rakibi var, ezeli rakipleri var. Onlara işte geçilmemek, sürekli biz şampiyon olalım, biz birinci olalım diye diye Okan Hoca da işte dediği gibi 5'te 5 bu sene en önemli şampiyonluğu aslında bu seneki şampiyonluğu. Yedim. Tarihe geçecek, Fatih Terim'i geçecek. Galatasaray futbol tarihine, Türk futbol tarihine altın harflerle ismini yazdıracak. Belki bundan sonra biz hiç görmeyeceğiz. Yani geri kalan ömrümüzde böyle seri yakalayan teknik
0: şimdi
1: direktörler.
0: Okan Buruk'un 4 şampiyonluğunda da Ali Koç Fenerbahçe başkanıydı. Hı? Bu 5. sezon.
2: Yok, geçen Saadettin Sarandı.
0: Evet. Ha, doğru. Saadettin Sarandı.
2: Başlangıcı Ali Koç. Başlangıcı Ali Koç'tu.
0: Doğru. Yine Ali Koç sayılır.
2: Yani yarısı var.
1: Evet, transferleri doğru.
0: Başka bir yerden yaklaştı.
1: Doğru, transferleri
2: 3,5 şampiyonluk da var.
0: Bence yine Ali Koç sayılır.
2: Sen başka bir bağlantı yapıyorsun burada. Anladım.
0: Çok başka bir bağlantı. Zaten transferler sonrasındaki finansal ve maddi manevi destek devam etti yani hani
2: gölge başkan olarak bir şekilde.
0: Yani sponsorluklar onursal başkan değil.
2: Onursal
0: yani. Ama bu sene pek öyle değil işler. Ama Fenerbahçe'de benim hiç beklemediğim gelişme Fatih Tekke'den sonra İsmail evet, Kartal'ın
1: evet,
0: da
1: evet.
0: bir anda
1: inanılır gibi değil evet.
0: Ve daha da enteresanı Aziz Yıldırım'ın samimi bir şekilde bu istifayı 20 günlük milli aradan önce bir fırsat olarak görmeyip İsmail Hoca'yı ısrarla o koltukta tutması.
1: Niye? Ben söyleyeyim sana. Neden? Asıl Fenerbahçe'nin asıl teknik direktörü çünkü Aziz Yıldırım. Tek ve idareyi Aziz abi. Yıldırım yapıyor. Sağ kenarında İsmail Kartal duruyor. Bu kadar basit. Eğer kaliteli A+ yabancı bir teknik direktör getirse dur bakalım ya der teknik direktör benim. Benim dediğim olur. Şimdi İsmail Kartal şunu söylüyor. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum. 24 saat geçmeden takımın başındasın. Nasıl oluyor?
0: Zaten
1: Aziz Yıldırım olduğu için.
0: Gerçekten İsmail Kartal'ın tüm kararlarını Aziz Yıldırım veriyor demek ki.
1: Yani Ali Koç ya da bir başka başkan olsaydı Saadettin Saran o istifa kabul edilmişti. Şu an Fenerbahçe'nin belki de yeni teknik direktörü belli olmuştu. Ama Aziz Yıldırım kulübün patronu.
2: Peki bu İsmail Kartal'ı güçlendirir mi daha mı zayıf hale getirir takım içinde?
1: Bence kritik. Ben zayıf hale getirir özellikle.
0: Bence İsmail Kartal
3: bu akşam 20'deki maç.
1: Evet.
2: Bu akşam oldu mu abi?
3: Gaziantep.
1: Doğru bu akşam.
3: Deplasmanda alınacak skoru da
2: nasıl bir reaksiyon
3: lazım.
2: Verecek takım? Çok önemli. Fenerbahçe'nin evet. bir puan kaybı.
0: Fenerbahçe bunu
3: 6 puanda kalır yenildiğinde Fenerbahçe. Ciddi
0: Fenerbahçe bunu atlattığında içeride yüklü oynuyor. O zaman o 20 güne rahat girer.
2: Evet.
1: Tabii.
0: Hakikaten çok kritik maç Antep'teki evet. maç. İşte çok kritik
2: takımın
0: maç.
2: Oradaki reaksiyonu işte takım için takım nasıl acaba baktı bu olaya? Yani bizim çok güçlü bir teknik direktörümüz mü varmış? Bakın başkan ayağına kadar gitti neredeyse mi diyorlar, yoksa istifa etti geri döndü. Ya bu iş artık dikiş tutmaz mı diyorlar?
1: Şimdi kader birliği yaptığı öğrencileri yani.

0: futbolcuları na haber vermeden istifa ediyorsa
1: abi eşinin bir
0: alınganlık yapmış olan eşinin oyuncular da olabilir.
1: Maçtan önce istifası kararı
2: bizim bir haberimiz yok. Bir davranış diyelim. Ama işte hoca görevine geri döndü. Yarın da maç var. Bakalım. Bir bekleyelim bakalım bu süreç olur. Devam çok edecek mi duruyor.
3: Evet.
2: Basın toplantısına noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Teşekkür ederiz.
2: Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Galatasaray Kocaelispor'u Abdülkerim'in golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti değerli izleyenler ve liderlik koltuğunu maç fazlasıyla o koltukta oturan Beşiktaş'tan geri aldı. Evet, 71. dakikada tek gol Abdülkerim Bardakçı'dan. Bu arada aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir karşısında 5-0'lık üstünlüğü vardı. O maç o maçta bitti. Arkadaşlarım şimdi haber veriyor. Ve gündüz bölümünde de Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etmişti. Yarın akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesini de noktalamış olacağız. Az önce de vurguladığım gibi Galatasaray ligde 5 haftanın sonunda 13 puanla lider. Beşiktaş'ın 12, Ahmet Sportif Faaliyetlerinde ligin yeni takımı Ahmet'in de 10 puanı var. Kocaelispor bu yenilgiye rağmen 9 puanda kaldı. Sıralamadaki yeri 5.lik oldu. Kasımpaşa, Kocaeli, Rize bu takımlar 9'ar puanda. 5 maça sahip Trabzonspor'un 7 puanı olduğunu 1. sayfada görüyoruz. Fenerbahçe 2. sayfada tıpkı Gaziantep Spor gibi Gaziantep'in 7 puanı var. Fenerbahçe'nin 6 puanı var. Yarın

0: haftaki maçtan sonra bu durum nasıl şekillenecek? Hep birlikte göreceğiz efendim. Şimdi Levent abi, kolay bir maç olmadı. Kocaeli Spor maçları Galatasaray açısından aslında bakarsan böyle tehditkar geçiyor bir süredir. Deplasmanda, iç sahada. Bugün Kocaeli Spor için sadece bir yönünü yaparken vardı. Yani savunurken vardı. Osimhen'in yokluğunun ne derece büyük bir dezavantajı olduğu hepimizin malumu. Onun yokluğunda Deniz'i nasıl buldun? Kanatlar Barış ve Leao iyi çalıştı mı? Önümüzdeki hafta bir Trabzonspor deplasmanı var. Neleri eksik gördün? Neleri umut var gördün? İlk yorumun nasıl olacak?
1: Şimdi sevgili Ender, herkese yayınlar diliyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Sporting Lisbon yenilgisinden sonra Galatasaray'ın böyle güçlü bir rakiple karşılaşması, kendisine ters gelen bir rakiple karşılaşmasında, tabela üzerinden maçı okursak, Galatasaray önemli bir 3 puan aldı. Kolay bir rakip değil, çünkü maçtan evvel Okan Buruk inşallah kazanırız dedi yayıncı kuruluşa. Yani kazanma, inşallah kazanırız lafı çok şey anlatıyor. Çünkü gerçekten senin söylediğin sözden içinde şifre Osimhen. Osimhensiz Galatasaray takımı yani dağınık bir takım haline geliyor. Liderini kaybetmiş, o enerjisini, hücum zenginliğini, önde pres yapmasını. Şimdi bundan şöyle der çıkaracağız. Osimhen herhalde Okan Hoca yatıp kalkıp bir an eve gel diyordur Osimhen. Ona tabii bir ihtiyacı vardır. Duyduğumuz kadarıyla Trabzon maçı yetişecek diyorlar.
0: Kadroda olacak diye haberler geliyor.
1: Kadroda olursa yetişiyor, oynayacak demektir. Ben öyle sakatım, kadroda sonra gireceğim, bunlara katılmıyorum ben. Bir ikincisi, Leao ile Galatasaray takım henüz birbirine ısınmamış. Çünkü maç içerisinde Leao'nun yapmak istediği takım anlamadı. Bunu Rea hocam iyi anlatır. Çünkü dikine top atan bir oyuncu. Yani direkt çabuk mesafeyi kısaltan. Galatasaray'a çok fazla set oyununda kalıyorlar. Ver ver ver ver ver. Baba dönüyor, bir top atıyor. Orada o topu tuttun, döndün, gidersin, pozisyon bulursun yanaşırsan bunlara. Yıllardan beri söylediğim bir gerçek var. Galatasaray'ın kanatları çalışmıyor. Sezon başında da Osimhen'in şikayeti buydu. Ben yeterince orta ve pas alamıyorum kenarlardan demişti. Hala da alamıyor. Şimdi sağ tarafta Barış'a bakıyoruz. 45. dakikada bir tane bir pası var Yunus'a. Yunus da verdi Leao'ya. Leao kaçırdı.
0: Bir Barış'ın rakamlarını rica edeyim.
1: Ona bir bakalım. Yani mücadelesi bir şey var ama 3 top kaybı yaptı 3 dakika içerisinde. Sonra Agi'nin direkten dönen topu öncesi topu kaptıran, yanlış pas yapan Barış'tı. Ben notlarımı almışım burada. Galatasaray bu kanatları çalışmıyor. Ha. Çünkü bir de şimdi Leao daha etkili olabilirdi. Ama çok açılmadı Kocaeli, senin söylediğin gibi. Kompak oynadı. Yani 30 metrede top oynadı. Kıstırırsan bir kontratak, orada golü bulurum dedi. Bir tek Agi ile buldular biliyorsun. Başka net pozisyonları yok akılda kalan. Ama Galatasaray'ın Deniz'in direkten dönen bir şutu. Sonra 45 artılarda 3 tane pozisyon var ki Eren'in
0: ya
1: pozisyonu.
0: Ya ve Abdülkerim'in pozisyonları var.
1: Eren'in var. Eren kafayla vurdu ya yere. Mesela şimdi Rea hocam tekniği yüksek bir hocadır. Ona gelse köşede alacak göğsünü.
0: Barış'ın rakamları bu arada Levent abi. 11'de 4 ikili mücadelesi. Diğer şey bölümde de bunun devamı şeyi var mı?
1: Bu yalnız bunu iyileştiren nedir biliyor musun? İkinci yarıdaki oyundur. Birinci yarıdaki performansına bakarsan aynı Barış çıkmaz. Çok pas hatası yaptığını, çok top kaybı yaptığını söyleyebiliriz. 11'de
0: 4 ikili mücadele çok güçlü değil zaten, iyi değil.
1: İyi olmadığını gösteriyor, doğru söylüyorsun. Yani ben Galatasaray açısından olaya böyle bakıyorum. Leao ile eğer anlaşırsa, Galatasaray futbol, ne kadar futbolcu ne kadar birlikte antrenman yaparlarsa, onun ne yapmak istedikleri, nasıl atacak paslarına, nasıl hamle yapmaları gerektiğini göreceklerdir diye, öğreneceklerdir diye düşünüyorum. Yine teknik olay açısından, Leao hocanın alanına girmeyeceğim ama futbolda sabit oynayarak bir yere gelemezsin. Topla çok çabuk yer değiştirmen lazım. Ne kadar çok alan boşaltırsan, ne kadar çok hareket olursan, değil mi ona? Mobil deniyor herhalde.
2: Yaparsan
1: saha içerisinde. O zaman rakibi eksiltme şansın olur bu kapanan rakiplere karşı. İşin gerçeği bu. Yani Galatasaray, Okan Hoca'nın, ben şöyle Okan Hoca'yı eleştiriyorum. İki tane yorum var. Osimhen size bir oyunun ileride gerçekleştiğini düşünerek ona göre bir oyun planlaması evet gerekir. Bir teknik adamın görevi budur. Olur, herkes sakatlanabilir. Osimhen çok önemli bir...
0: En büyük eleştiri o noktada zaten.
1: Orada yapıyorum.

0: İkincisi de ne olurdu Sporting Lizbon'da Barış ise Deniz Gül santrafor oynasaydı? Ne fark edecekti? En azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir iki hareketi beğenmedim. İkinci yarıda kendini kolay falan bıraktı bu işlerde. Bırakmaması gerekiyor. Klasik Türk oyuncusu olmamak gerekiyor. Mücadelende ilk yarıda mücadelecisin. İkinci yarıda bunu yaptın yani fazlasıyla. Yapmasın. Oynayabilirdin onunla. Daha doğru oldu. En azından Barış'ın o defansa katkısı yapmasından kapacak katkıdan faydalanabilirdin. Ama orada tabii ki hocam o akşamleyin programa bağlandı, dinledim. Kırmızı kart, kırmızı kart hocam, öyle değil mi? Karnına vuruyor tekmeyi
1: Kırmızı.
0: Sporting Lizbon'da. Penaltı kimine göre yerden var diyor, kimine diyor bilmiyorum ben ona.
1: Penaltıyı aldı. Kendi taktı aldı. Şimdi
0: Kendi mi taktı orada?
1: penaltıda yanında koşan kimdi? Jakobs'tu.
0: Evet.
1: Jakobs'un
0: Ha, sen oynama alanı var dedin. Duydum.
1: ayak senkronizasyonu doğru gidiyor. Doğru yöne paralel gidiyorlar. Suarez ayağını takınca sol ayağı Jakobs'u sanki önüne hamleymiş gibi çektirdi. Çekince de takılma
0: Bunu
1: gerçekleşti.
0: VAR'daki adamlar anlamıyorsa, futbol bilgisi yoksa.
1: Bu temaslı olduğu için VAR devre dışı kalıyor orada.
0: Anladım.
1: Ama öbür tarafta karına gelen tekmede
0: VAR'ın devreye girmesi lazım.
1: bilmiyorum.
0: Yani sonuçta şu, bugün için Galatasaray açısından bu çok önemli futbolcular için. Bak, yönetim için de çok önemliydi. Çok sıkıntılı döndüler şeyde.
2: Lizbon'da.
0: Lizbon'dan sıkıntılı döndüler. Bak sıkıntı yani bazı dip dalgaları başka dip dalgalarına da neden olur. Unutmayalım bunu. Yani kolay bir şey değil. Fenerbahçe maçının dip dalgası kolay bir şey değildi. Yani İsmail Kartal gitti geldi. Bir gün sonra geldi falan hatırlarsan. Yani herkes herkese dip dalgası yaşayabilir bu konularda. Çok sıkıntılı olmuştu. Çünkü Galatasaray'ın geçen sene oynayan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncuların bir kısmı formsuz. Mesela Abdülkerim'le ilgili sıkıntılar vardı. Bugün Abdülkerim golü attı. Ya takımı kurtardı yani sonuçta. Neden ben oynatılmıyorum mesajını verdi hocaya bence burada. Hala ısrarla Lesley ile oynamaya
2: Daha
0: çalışıyor.
2: hızlı diye
0: Evet.
2: Jakobs'u denedim
0: Tamam,
2: demişti.
0: doğru ama sonuçta Jakobs'la da hocamın dediği gibi adam penaltıyı aldı. Jakobs'un ister dahil olsun ister olmasın. Hakem bunu verdi gitti. Yani orijinal stoperlerle oynamak aldın orijinal stoper. Hocam dedi ya Leipzig'in antrenmanlı geldi dedi. Leipzig'in antrenmanlı gelen bir adam için hazır değil diyemezsin. Bak ben bunu eleştiriyorum. 1.96 adam değil mi? Sol ayaklı, hızlı, çabuk bir oyuncu. Belki de o duran toplarda, seni kullanan duran toplarda kafa vuruşlarıyla etkili olacak.
2: Bir şey abi
0: Sevilen'den.
2: diyorsun değil mi?
0: Bir şey abi yani sen bugün maçtan evvel hazır değil, hazır değil. Ya hiç mi hazır değil abi? Galatasaray takımı 5 tane transfer yapıyor. Leao hazır değil. Bir Şuabi hazır değil. Bir Lesley hazır geldi oynayan. Batrakov değil. Yani baktığımız zaman diğer bir transfer o da hazır.
3: Lesley kampa geldi zaten. O
0: evet,
3: orada hazırlandı.
0: 15'inde gelmiş. Şunu söylemeye çalışıyorum sevgilenler. Yani bunlar bahane değil ya. Bunlar bahane değil. Burada ben Okan Hoca'ya şunu görmek istiyorum. Osimhen'si oynayabilirsin. Geçen sene de kolu kırıldı. Öyle veya böyle Icardi ile oynadın. İyi oynadı, kötü oynadı ama santrfor değil mi? Orijin santrfor. Ya orijin santrforla oynayacaksın ya. Bununla oynarsan daha genç 20 yaşında Deniz. Sırtı dönük oynamaya çalışıyor. Kuvvetli bir oyuncu. Tabii ki orada vurdu. Bir şanssız bir pozisyon yaşandı. Yani burada faul gol iptal oldu. Hoca mutlaka değerlendirmesi başladı. Yani sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Galatasaray kazanması gereken veya puan alması gereken Lizbon deplasmanından hem kendi hatalarından hem hakem hatalarından dolayı o puanı alamadı. Bugün Kocaeli'ne eğer takılsaydı türbünün bakış açısı çok farklı olurdu. İkinci yarıda türbün yeterli
2: O
0: desteği
2: nedenle
0: verdi.
2: 1-0
0: 1-0
2: çok önemli, değerli bir
0: ya,
2: galibiyet.
0: Yarım sıfır olsun benim olsun mantığı var
2: evet,
0: ya.
2: Evet.
0: Bugün Galatasaray için tabela üzerinden okursa kıymetli 3 puan aldı.
2: Peki daha detaylandıracağız. Arkadaşlarım şöyle bir karşılaştırma yaptık. Yani Osimhen'in yokluğunda geçen yıl Mauro Icardi oynamıştı. Şimdi Deniz Gül var. Ne oldu? Icardi bütün bir sezon sadece 1345 dakika forma giymiş toplamda. Geçen yıl. Deniz de geçen yıl Portekiz'de 1180 dakika forma giymiş. 14 gol 1 asist üretmiş geçen yıl burada. Icardi. Deniz'in de Portekiz'de 5 gol 1 asisti var. Gol beklentilerini, performanslarını görüyorsunuz burada. İkili mücadele, hava topu. Şimdi Rea Hocam, Levent abiyle de öyle başlamıştım. Buradaki en temel problem Osimhen'in yokluğu.
3: Evet.
2: Osimhen'in yokluğunda bir B planı üretmeniz lazım. Ve Osimhen'in yokluğunda bir oyuncunun o gol yükünü üstlenmesi lazım. Ya da o bölgedeki o arayışı yapması lazım. Tabii ona destek verecek forvet arkasındakiler, kanattakiler vesaire vesaire, takımın kalanı önemli. Galatasaray nasıl bir B planı üretecek? Okan Buruk, ben şunu demiyorum. Osimhen varsa Osimhen'in üzerine oyun kurarsın. Bu çok doğal. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Osimhen gibi bir oyuncu varken Osimhen'in üzerine oyunu kurmak. Ama B ile C planları da olması gerekir. Bunu nasıl üretecek Galatasaray? Bugünkü galibiyeti bir de o pencereden yorumlayalım ki önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanı var ve Osimhen oynayabilir haberleri gelse de yine de bir soru işareti var kenarında.
3: Evet. Ya Deniz'den başlayalım o zaman. Yani bir kere Deniz şunu gösterdi. İyi niyetli koşu, özellikle yani Galatasaray'da yama yapmaya, Barış Alper'i orada oynatmaya gerek olmadığını bize gösterdi bir kere. Alıp bir pozisyonda bir santrafor olarak birebir dönmesi, devam edip gösterip sol ayağına doğru çektikten sonra gol olur olmaz, uzak köşeye, yakın köşeye değil, o santrafor vuruşudur, top direkten dönen birinci sınıf hareket yaptı.
2: Doğru.
3: Ben oyundan niye çıktığını da anlamış değilim. Barış Alper'i çıkaracaksın. Deniz kalacak, oynayacak. Bu oyuncunun oynamaya, maç ritmine, birbirlerine alışmasına gerek var. Tabii ki Osimhen geldi, Osimhen oynayacak ama
2: ayrı bir şey.
3: Eğer böyle bir şey, böyle bir alan yaratılmışsa oynasın oyuncu. Sırtı dönük, iyi, hava toplarında iyi. Yani tabii ki Osimhen'in arkasında bekleyecek genç. Ama diyebilir miyiz ya bu kötü transfer? Hayır, kötü transfer diyemezsin. Bir de genç, çaylak. Oynadıkça daha iyi de olacak Deniz Gül. Bana göre Galatasaray doğru bir transfer yapmıştır. Sabretsinler. Enteresan bir maç olur ya, bu kaçırılır mı falan. Yani işte Galatasaray taraftarı diyecek ya, bu da kaçar, bunu at artık falan. Kaçırabilir Deniz. Ama oynadıkça daha iyi olacak.
2: Tabii.
3: Yani daha ritim
2: daha
3: tutacak.
2: Çok genç.
3: Daha böyle sezgisi gelişecek. Bir santrofor için birçok parametre varsa en önemli futbolda sezgi gol kurtarır, sezgi gol yaptırır. Sezgisi de gelişecek. Oyun bilgisi, tecrübesi, çaylaklığını atacak.
2: Ama maç ama ritmi artmalı. Artacak. Yani maç sayısı artmalı.
3: Tabii kesinlikle. Kumaşı var bir kere. En önemlisi bu. Buradan başlamak gerekir. Bugün niye bu maç zordu biliyor musun Ender? En önemli bir şeyi unutmamak. İki tane açıdan önemlidir. Bir, Şampiyonlar Ligi dönüşü böyle maçlar zordur. Senin rakibin bütün hafta dinlenmiş. Sen dışarıda oynamışsın, gelmişsin, mağlup olmuşsun. Yani hem mental hem de fiziksel olarak yıpranmışsın. Şampiyonlar Ligi'nden sonra geldiğin ilk maçta tekrar konsantrasyonunu sahaya vermek kolay değil, bu bir. İkincisi, en önemli ne Galatasaray için? Galatasaray Beşiktaş yenince liderlik bir maç fazlasıyla Beşiktaş dedi. Evet. Tekrar bu galibiyetle liderliği aldı.
2: Evet.
3: Bu çok önemli. Hem Şampiyonlar Ligi dönüşü hem de liderliği tekrar geriye alması Galatasaray açısından. Galatasaray'ın özellikle bugün oynadığı oyunla ilgili şunu net bir şekilde söyleyeyim. Oyun olarak Kocaeli Spor'u bugün Galatasaray ezmiştir. İkinci yarı 4-4'lük oynamasa bile
2: isabetli şutu Kocaeli'nin 90+1'de.
3: Bir de düşün.
2: Yani direkt isabetli şut sayılmadığı için
3: evet.
2: Söylüyorum.
3: Ya Galatasaray'ın, bak Galatasaray'ın bir şey var. Oyun yoğunluğu, bak. Oyun yoğunluğu özellikle öyle bir yoğunluk yaptı. 30'da 45 ve uzatmalar arası maç 3-0 olurdu, maçın fişini çekerdi. Evet, orada Osimhen olsaydı maç zaten 3-0 olmuştu.
2: Orada zaten.
3: Şimdi o yoğunluk, o yoğunlukla yani neredeyse rakibi 6 pasına etti. Bırak ceza sahası içine, orada oynanmaya başladı artık oyun. Yani Galatasaray'ın bu, hem hafta içi maç oynuyorsunuz, hem Portekiz'den buraya uçup geliyorsunuz. Tekrar bu yoğunluğu yapıyorsunuz ve de bütün hafta dinlenmiş, 9 puanı olan, yani yense Galatasaray'a 12 puanla zirvede olacak Beşiktaş'ta bir Kocaeli ile oynuyorsunuz. Sezonu iyi başlamış bir Kocaeli ile. Yani Galatasaray'ın ikinci yarıda, bak, ikinci yarı ile ilgili çok enteresan bir şey var Ender. İkinci yarı yine gol pozisyonuna girdi, yine oyunu kontrol etti. Okan Buruk doğru oyuncu değişiklikleri yaptı. O Leslie düşen orta sahaya düştü bir ara, alması doğru. Hiç. En önemli şey biliyor musun? Okan Buruk burada bir ders çıkarmalı. Bak, Sporting Lisbon maçını çok rahat kazandı Galatasaray.
0: Bu orta saha hamlelerini yapsaydı hocam.
3: Orta saha en önemli ne biliyor musun Levent abi? Şimdi çağımızdaki en önemli özelliklerinden biri, bir planla başlarsın. Oyun ama hibrite döndü. Yani hibrit de oyunda değişkenlikler oyunun
2: ne
3: durumuna göre var. Bu ne demek? Çok güzel Ender. İlk yarı Sporting Lisbon'a topa sahip oldun, bastın, gol attın, tek gol oynuyorsun, hiçbir sıkıntı yok. İkinci yarı iyi, yani oyunun durumu hibrit. Sana, sen rakip, şimdi rakip sana istediği şeyleri yaptırdı. Yine topu bıraktı, seni uyuttu, bir şekilde ikinci yarı goller buldu. Sen rakibi istemeyi

0: dediği şeyleri saha içinde yaptırmalısın. Rakibin tuzağına sen düşmemelisin. Saha içinde sen tuzak kurmalısın. Hibrit oyun derken sen topa sahip olduğunu önüne bastın, 1-0 öne geçtin. İkinci yarı ver topu ona. Ver. Ne yap? Ya topu ver Sportif Lisbon'a orta sahada. 2/3 olan alanda bekle. Bir de atletik hızlı oyuncuların var senin.
1: Kompakt oynayacağız dedi, oynamadı işte.
0: Bak şimdi Levent abi 1-0. Tabii, ya tabii, burada bak şimdi burada topu rakibe vermek işte ya işte savunmaya çekilmek etmek iyi oynuyor falan değil. Adamların zaten hikayesi bu. Adamlar uyuta uyuta sana topu vererek oynuyor, gelmiyor karşılama. Beşli karşıladı bir ara, dörtlü vesaire bir şeyler yaptı Lisbon. Ama sana 3 tane gol attı ya. Evet katılıyorum, penaltısı verilmedi. Evet kırmızı kart, ama hibrit dediğim bu. Bugün ne oldu? İkinci yarı son 20 dakika 25 dakika Galatasaray bekledi. Yine pozisyona girdi, doğru mu? Lao'la çıktı, Barış'la çıktı. Sana oyuna girdi, sana ile çıktı.
1: Hocam bir dakika bir şey soracağım sana. Sen top oynadığın için iki yan tarafta da şunu söylüyor. Bazen zeki ise bir takım rakibin oyununu da çözer, kendi oyun içinde bir oyun geliştirir. Zaman için.
2: O hibrit o yani. Kendi için.
1: Tabii canım, geliştirir şimdi. Ben derim ki beyler birazcık oyuncu dersi çıkma, çıkma, çıkma. Arkada Popescu öyle diyordu. Çıkma. Ya her şey taktik dedi. Benim ben oynarım hocam, bilir bunu. O ben oynarım. Içi, rakip ne oynarsın diye bir mantık yok hocam.
3: Var mı öyle?
1: Yok. Ne mi hocam? Ama.
3: Bak şimdi. Öyle bir sağ içi mesela Popescu dediğin için söylüyorum.
1: Bu defansın
3: öyle
1: arkası.
3: Bir sağ içi figürü var mı şu anda Galatasaray?
1: Yok, işte onu söylüyorum.
0: Ya yok, yok öyle bir oyun lideri diyorsun. Yok. Evet, yani yok. Oyun lideri derken tabii şimdi Sanchez'a mesela aynı şekilde Torreira bir liderliği var, ama takım liderliği, oyun liderliği senin dediğin başka çok doğru, şey. Başka bir şey. Şimdi evet. Orada tempoyu belirleyeceksin. Yani tempoyu belirleyeceksin. Ne yapacaksın? Oyunun temposunu yükseltip düşüreceksin. Topu hareketlendiren oyuncu olacaksın. Tabii. Burada tabii Galatasaray'ın eksiği var. Ama Galatasaray'ın az önce söylediğim gibi Levent abi yani, söylediği konu yani oyunun farklı durumları işte benim anlatım. Evet. Değişkenlikleri var oyun içinde Ender.
1: Bunu çözecek oyuncu hocam.
0: Bak şimdi oyuncu çözecek. Antrenör de verecek.
1: Tamam,
0: ikinci
1: gelecek
0: edecek,
1: kenara konuşacak bunu.
0: Tabii, hayır konuşacak. Antrenör de devre arası girdin ya. Evet. Çocuklar 2/3 olan oranında sahada bekleyeceğiz. Rakip o santra yuvarlığı var ya, orada bekleyeceğiz. Önde basmayacağız. Verelim birazcık oynasın Lisbon topu. Tamam. Burada amaç az
1: kim
0: önce söyledim ya.
1: Kim geliştirir bunu hocam?
0: Hibrit.
1: Hoca söyleyecek.
0: Hoca söyleyecek. Tabii, Okan Buruk söyleyecek. Işte şimdi hibrit bir oyun demek istedim. Önde bastın. Oyunun durumunda ve skor aldın. İlk yarıyı çok iyi oynadın. İkinci yarı sıkıntı. Çek. De ki kenardan müdahale et. Bir numaralı planlı. İki de kenardan. İki böyle kaldır. Ondan sonra ikiyi de.
1: Ama bitti. Bu antrenmanda şimdi, konuşacak bir şey hocam.
0: Tabii.
1: Antrenman için derken 2 diyeceksin, 2 yapacaksın, herkes ya, anlayacak abi, ona geçecek
0: tabii,
1: planı.
0: Mutlaka bak onu söylüyor. Yani bunları tabii belirliyordur, ediyordur, söylüyordur. Antrenmanda tabii 1, 2 veya 3 farklı böyle planlarla tabii oynayacaktır. Dediğim az önceki bu esnekliği Okan Buruk biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde özellikle veya derbilerde de öne geçtiği zaman göstermesi gerekir. Çünkü oyun dediğim gibi hibrit yapı. Hibrit yapı değişkenlikler oyunun durumlarıyla bağlı.
1: Liverpool'a yaptılar mı yani, hocam işte?
0: Ya orada komple yani o dediğim gibi sen de zaten maç dedin. Orta sahada bekleder, kompak oynaman evet. Gerek öyle oynadı. Burada bak Liverpool gibi değil. İlk yarı mükemmel oynadın. İkinci yarıya çıktın.
1: Ya yediğin rakip, golde şanssız bir gol oldu hocam. Geldi araya vurdu, düştü bak, gol oldu.
0: Levent abi, ben goller skor için söylemiyorum. Galatasaray mağlup olduğu için değil. Şimdi bu Liverpool maçı olsa tamam, zaten topa sahip olup önde oynayamazsın, beklersin. Burada iki maçı da öyle yendin Liverpool'a, topu bıraktın.
1: Doğru, bravo.
0: Şimdi aynen. İlk yarı topa sen, Sportif Lisbon sana bıraktı. Sen istediğin gibi oynadın. Tamam, ikinci yarıya girdin. Önde bir de girdin. İkinci yarı yap bakalım. Ne ararsa ki birazcık verelim. Bizim de oyun felsefemiz aynı. Yine buraya geldik, galip geleceğiz, ama felsefede ne gibi var? Önde basacağımıza. Bırakın rakibi orta sahaya gelin, rakibi bırakın bir topu karşılayın. Amaç burada skoru korumak değil. Oyunculara Okan Hoca mutlaka söyler. Skora korumak da değil burada benim söylediğim. Yine ikinci, üçüncü golü bulmak. Anladın mı Levent abi? Yani burada ne biliyor musun? Savunmayı hücumun bir parçası olarak kullanması gerek Galatasaray'ın. Özellikle Sportif Lisbon maçında. Hibrit yapı demek istediğim oydu.
3: Bir şey bir bakalım mı? Şimdi bugün de golü Abdülkerim attı örneğin. Osimhen'in olmadığı zaman kim üstlenecek bu rolü? Şimdi bugünkü oynayabilecek isimler üzerinden düşündük. Sen de gerçi sonradan Batrakov'la birlikte oyuna dahil oldu, ama bu oyuncular Barış, Yunus, Sane, Batrakov şu ana kadar 4 oyuncu bir gol bir asist üretebilmiş. Yani 5'er maçı var Barış'ın, Yunus'un, Sane'nin, Batrakov'un 3 maçı var da

0: Ama bu 4 oyuncudan bir gol bir asist gelmiş. Kimden gelmiş goller? Galatasaray gol atamıyor mu? Atıyor tabii de. Bir de ona bakalım. O da gelecek şimdi. Yani buradaki sorunu çözmek lazım. Şimdi Osimhen 6 gol 2 asisti var. Daha şu kadar zaman.
1: Tabii takım Osimhen'e yazsın.
0: Sara 2 gol 2 asist yapmış. Çok net. Yunus, Şalay, Torreira. Yani örneğin savunmacılar gol atmış, orta sahalar gol atmış. Ve Osimhen'le diğerleri. Yani şeklinde bir görüntü var ortada.
1: Öyle.
0: Buna bir çözüm bulması
2: Barış
0: gerekiyor.
2: Barış Alper'in golü yok değil mi ligde?
0: Yok yok. Yok.
1: Bak, söylüyoruz. Bak,
0: düşün, acaba az önce kullandık.
2: Evet, evet orada da.
1: Oradan dört lider kim yapacak acaba? Bir tek Yunus yapar.
0: Yunus'un bir golü var.
1: Hayır, Yunus belki orada konuşarak yapar. Ama o da mesela kızdı bir kenarda, sitem etti Barış'a. Ne yapayım dedi Barış falan. Öyle yapamaz. Yapamaz onlar. Öyle, bu liderlik farklı bir şey. Lider dediğin adam ben sahada seyrettiğimde Hacı'ydı ya. Hacı ya bütün takıma yükleniyordu. Bambaşka. Hacı diyordu. Bambaşka. Ya Emre ile Okan ATV yayına çıktıklarında ben de yayınladım. Ne dedi biliyor musun? Nasıl Hacı ile çok bağırıyor. Aman dedi bağırsın dedi ya. O bağırsa işler iyi gidiyor. Bağırmasa işler kötü gidiyordur dedi.
0: Doğru. Bak,
1: şimdi bu liderlik başka bir şey hocam.
0: O bambaşka
1: hocam
0: bir şey.
1: Yani. Başka bir şey.
2: Lider olunmaz biliyorsun. Lider doğulur evet, yani.
0: Mustafa
2: yani,
0: hocam şu rakamı yani şu Barko özellikle gösterdim. Çünkü evet Osimhen varsa Osimhen sorunu çözüyor. Kilidi de açıyor. Her türlü işlevi görüyor. Yani İsviçre çakısı mıydı?
2: Tabii tabii. İsviçre.
0: O İsviçre çakısı gibi adam. Her işe yarıyor. Ama bir de onun yokluğu gibi bir opsiyon var. O zaman ne olacak? Şuraya baktığımız zaman da mutlaka bu oyuncuların skor üretmesi gerekiyor. Şimdi buna tabii Leao'yu da dahil edeceğiz. Leao da orada asıl görev alacak olan isim Leao olacak tabii. Bu isimlerin mutlaka katkıda bulunması lazım ki Galatasaray çok zorlu bir Şampiyonlar Ligi fikstürü de var çünkü.
3: Sondan başlarsak az önce anlattığınız o dönemde takımın içinde oyunu yönlendiren Popescu var, Hacı var.
0: Tabii.
3: Hacı başlı başına bir saha içerisinde oyunun her tarafına dokunan bir oyuncuydu. Skor değiştiren bir yetenekti. Müthiş
1: hocam
3: bir oyuncuydu.
1: Hocam hakem de o zaman.
3: Tabii.
0: Tabii tabii.
3: Müthişti yani oyunu o yönetiyordu.
1: Duyuyordun bunu değil mi?
3: Tabii sahanın içerisinde duyuyorsun. Herkes de ona saygı duyuyordu. Verdiği bütün direktifleri herkes tamam diyordu. Böyle
1: kaçıl,
3: bir oyuncuydu.
1: Kaçıl kenara, kaçıl diyor falan.
0: O şimdi aynı. Bambaşka bir seviye.
3: Skor değiştiriyordu, tabela yapıyordu. Maçı hocam alıyordu tek başına. Öyle bir oyuncuydu. Şimdi dönüyoruz bugünümüze. Kim var? Osimhen var. Osimhen yok olduğu zaman Galatasaray kayboluyor. Sıkıntı yaşıyor. Büyük sıkıntı. Bunun çözülmesi lazım.
1: Schneider gibi adam lazım.
0: Ya da.
3: Deniz'e baktığınız zaman Deniz Icardi tarzı bir golcü. Osimhen tarzı değil, Icardi tarzı ceza alanı içerisinde. Ama hoşuma gitti. Yani gelişim gösterdikçe çok başarılı olacak.
0: Bir de milli takım için de değerli bence. İşte milli çok, takımda o pozisyonda sıkıntı yaşıyoruz.
3: Çok başarılı buldum ben.
0: Bu oyuncular bir şeyler yapacak ki. Yani bir Enes de fena gitmiyordu.
1: Hocam yani Montella oynatmaz ya. Montella,
3: bu akşamki maça da baktığımız zaman 4-6-0
1: seviyor hocam.
3: Maçı ben 3'e böldüm bu akşamki maçta. 1'den evet 30'a kadar doğaçlama oynayan bir Galatasaray. 30-45 gerçek kimliğine yaklaşan bir Galatasaray ki orada 2-3 tane gol.
0: Özellikle son 5 dakikada 30, 3 30-45 tane pozisyon arası var.
3: 45'ten sonra bambaşka bir Galatasaray vardı. 45'ten 90'a kadar oyuna basan. Evet. Kocaeli Spor'u yani arka tarafta kale olmasa neredeyse kalenin arkasına itecek
1: hocam
3: kadar
1: dediği gibi sahaya yerleştirdi, ceza alanı
0: için. Kocaeli Spor'u
2: hapsettirdi. Çok oyun yoğunluğu yani çok güçlü bir oyun yoğunluğu var.
0: Veya hocamla da onu konuştuk biz. Yani İstanbul'a gelen bir takımın gol atmadan puan alması çok olası değil ya. Ben yani o teknik adamların kafasındaki düşünceyi merak ediyorum.
3: Şimdi
0: nasıl çıkar yani Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a geldiğiniz deplasmana gol atmadan 0-0'a bağlamak çok zor geliyor bana.
3: Geçen sene Okan Buruk Galatasaray başına yenemediği tek takım Kocaeli Spor.
1: Ama bu Kocaeli hocam geçen sene Kocaeli katılır mısın? Bu takımdan daha iyiydi ya.
3: Şimdi şöyle.
1: Daha iyi oyuncuları vardı. Doğru, doğru. Stoperinden golcüsünden bir golcü vardı onlarda. Girdi golü attı Galatasaray'a.
3: 4-3. 3 son 3 maçını kazanmışsın. İlk Başakşehir'i yenmişsin.
1: Kazandı bu
3: bir hava yakalamışsın. İçeride evet. Bir
2: Petkovic mi?
1: Evet o olabilir hocam.
3: Sakatlı, çok sakatlıyor. İkide bir yedeğe gibi düşüyor. Tedavi oldu. Sorunlu bir oyuncuydu.
1: Anladım.
3: Ondan kurtulma. Evet girdiği zaman aktif oluyor ama neydi? Devamlılığı olmayan bir oyuncu.

0: Bir bütünle oynayamayan bir oyuncu. Baktığınız zaman Kocaelispor 3'te 3 yapmış 9. O Kocaelispor bu Kocaelispor olamaz.
1: Evet hocam, sonuç ben şaşırtan
0: böyle olamaz. Bu. Bu futbol çağ dışı bir futbol. 5-4-1 evet. Hatta kaleci artı 10 kişi set çekmişim.
2: Tırı
0: çekmişim kalenin önüne.
2: Hocam
0: tırı çekmişim kalenin böyle olmaz. Çek,
3: bak bir savunma yaparsan anlarım. Geriye derin bir savunma yaptın. Ya bu topu kazandığında geçişi kimle planlayacaksın? Yani bana mesela onu söylesin Selçuk İnan. Geriye çekiyorsun. Rakip kaleye 80 metre var. Kazandın. Bu geçişi neyle yapacaksın? Sırf savunarak sen buraya İstanbul'a gelip Ali Sami Yen'de Galatasaray'da 50 bin kişinin önünde puan alacağını mı düşünüyorsun ya? Bir de savunma yapar bir takım. Ya ilk yarı hepimizin dördümüzün aynı fikri. Bizi izleyenlerin de ilk böyle, yarı normal. Galatasaray elini yüzünü yıkıp içeri girse ilk yarı 3-0 galip. Aynen. Ya sen savunmayı da doğru yapmıyorsun Levent abi. Ben ona bakarım. Savunma yaparsın tamam. Savunma yapmak bir güç gösterisidir.
1: Hocam bir de güç bir şey
3: savunma
1: sana.
3: Yapıp bu Osimhen kadar Galatasaray
1: ilk yarıda çok top kaparlardı o paslardan.
3: Abi bak şimdi var.
1: Değil mi hocam?
3: Bak, abi ilk yarı neden bu kadar tek taraflı maç oldu Galatasaray? İlk yarı niye oldu? Şimdi dönen ikinci topları Galatasaray alıyor. Karşı presi yapıyor Galatasaray. Atak sürekli devamlılığı rakip yer alanda çıkmış Sanchez'le Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da. Yani Kocaeli savunma yani savunarak sen geçişi planlayamayarak ucunu yapamayarak ya böyle futbol yapılır mı ya? Ya böyle futbol oynanır mı ya? Yani Galatasaray'a karşı vesaire son 20 dakika var. 1-0 Galatasaray galip öne çıkması gerek. Hala orta sahada topu bırakıp Kocaeli karşılıyor. Yani
0: son 5 dakikada çıktı ama geçmiş olay iş bitti
3: yani beş
0: zaten.
3: Dakika, yani hadi çık Galatasaray orada korkuyor 3 olsun maç. Sen de atabiliyorsan at.
0: Galatasaray'daki yani, sıkıntı da şu bakın. Bir ilk 30 dakikada
3: son 5 dakika ilk hocam yarı, çok komik esasen yani, değil mi? Yarı, son 5 dakika dediniz.
0: İlk yarı rakip
3: yani.
0: Ceza alanına 23 sefer girilmiş ama 15'i son 15 dakikada olmuş. O son çeyrek bölümünde olmuş. İlk başta yoksun yani Galatasaray olarak. Dolayısıyla buna baktığınız zaman da bu futbolla Kocaelispor'un buradan gol atıp bir puan alması bırakın galibiyet bir puan alması mucize olurdu.
1: Alıyordu
0: böyle,
1: hocam.
0: Böyle bir futbol olmaz.
1: Öyle veya böyle dediğim gibi futbolu beğenmiyoruz. Hiç. Hocam güzel analiz yaptı siz de. Enderdan bir gerçek var alıyordu. Dışarıdan bir şut gol oldu.
0: Tesadüf
1: olması gerekenler
3: olmadı.
1: Olmasa
3: Levent abi yine maç bir şey söyleyeyim Galatasaray ondan sonra korumaya gitti ya biraz
2: bir
3: daha dengeli falan. Yine bravo. Ben Ender'e katılıyorum. Yani. Galatasaray var ya bak şu şekilde daha da yoğunlaşıp oynayacaktı.
2: Ha, Okan Hoca da demiş ki zor maç. Geçen sene iki maçta Kocaelispor'u yenememiştik. Psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz rakip ceza sahası içi buluşmalar vesaire hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Ki 44 kez rakip ceza sahasına girdi Galatasaray bugün. Önemlisi topu içeri atmaktı. Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top var. Onlar tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda. Takıma yeni gelmiş fiziksel ve adapte olmamış oyuncuları kullandık. Leao ve Deniz'in performansları iyiydi. Bu da sevindirici diyor. Leao de girdikten sonra iyi işler yaptı demiş Okan Buruk. Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacaktır. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi? Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız demiş Okan Buruk. Bu kadar mı? Yani Osimhen ve Lemina'nın olması tabii.
0: Leslie yaratıcı bir oyuncu değil, kesici bir oyuncu. Hmm. Doğru zamanda aldı, orayı da doldurdu.
3: Direnç getirdi oraya.
0: Yani onu yaptı. Ancak maçtan çıkarken Leo ve Sara yüz hatlarına baktığın zaman sıkıntı var. Neden beni oyundan aldın dercesine Okan Hoca'ya bir sistem yüzünde bu var, akıyor.
3: Hocam olur onlar
0: birazcık,
3: ya.
0: Hocam, maç içinde olabilir
3: hocam,
0: de.
3: Hocam her takımda çıkan oyuncu bir şey söyleme hocam. Hocam her oyuncu yani çıktığı zaman yüz ifadesi yani biz de oynadık hasbel kadar. Çıktığı zaman oyuncu aldığın zaman yani bakıyorsun ya falan yani herkes yapar. Bunlar önemli bir şey değil hocam. Her ya bundan bir şey aramak
1: hayır,
0: doğru
1: ben
0: değil.
1: Ben Leon'un zaten doğru olduğunu gördüm. Ya.
3: Hayır, doğru buradan söyleyeyim. Çıkar oyuncu da orada jest mimik
0: yapabilir. Selçuk Hoca yani, da mesela çok pas hatası yapan Berkant'ı falan bu kadar sabretmesi de Kocaelispor için iyi olmadı. Çünkü Berkant'ı
2: Berkant kutluyor.
0: Kutluyor. geç aldı oyundan. Berkan
2: çok
0: Kutlu
2: pas hatası.

0: Bak yenilirler yenerler o ayrı. Ya bu kadar yani siz dediniz ya bir eksik oynadı. Bana göre sanki Kocaeli takımı Kocaeli'den
1: gelmemiş
0: İstanbul'a gibi. Gelmemiş gibi. Yani sahada iş bir yani bir görüntüleri çok kötü. Galatasaray kesinlikle bir kere tartışması hakkını yemedim. Çok iyi oynadı ama hiçbir planı olmayan öylesine savunan bir beşli oynuyor. Daxtili içeri Leo'ya vermiş. O Sauzo'yu getiriyor oraya. Sağ öne 11 oyuncu 11 numaralı
1: oyunu
0: oyuncu.
1: Okuyamadılar
0: bak
1: hocam.
0: Şimdi yok. Beşli gibi sadece oynuyorlar. Hocam bak oyunu okumak ayrı bir şey. Bu kadar plansız strateji olmadan Galatasaray'a karşı oynayamazsın ya. Ezer seni o zaman oyun anlamında.
1: Ezdi
0: az önce söyledim. Dark stili sabek oynatmış gibi oynatıyor. Üçlüye çekiyor. Sağ önen oyuncunu geriye getiriyorsun. Orta sahada kimi karşıladığı belli değil. Dağınık, sağ içi parselasyonu çok iyi. Çok kötü Kocaeli'nin kimin nereden nasıl çıkacağı topu kazanacağı belli değil. Ya bu oyun yani ben yani siz bir kişi dediniz ya yani sahada baktığında yani herkes ne yaptığını bilmeyen bir Kocaeli vardı ya. Yani,
2: Okan Buruk'un Osimhen'le ilgili de bir açıklaması olmuş. Bu Osimhen'in olması bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda da bir güç. Onunla oynamak daha farklı oluyor. Osimhen olmadan da güçlüyüz. Güçlü oyuncularımız var. Çok baskılı oynadık ama bitirici santraforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldık demiş. Şimdi tabii bir de hafta içindeki az önce yorumcularımız da belirtti. Sporting Lisbon maçını göz ardı etmemek lazım. Şampiyonlar Ligi maçlarından döndükten sonra sadece bizim takımlarımız değil, geçen sezon da bunu yaşadık. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi oynayan takımlardan 2 ya da 3'ü kendiliklerinde şampiyon olabildi. İyi bir üstteki tepedeki takımlardan.
3: Yıpratır o maçlar tartışmasız.
2: Çok yıpratıyor. İşte bugün mesela geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra 3 tane puan kaybı var. Liverpool maçından sonra, Ajax maçından sonra işte Kocaeli maçı var. Saint-Gilloise maçından sonra Fenerbahçe maçı var. Bugün şimdi mesela Barcelona maçından sonra Gençler Birliği deplasmanına gidecek Galatasaray milli aradan sonra o. Lille deplasmanından sonra Fenerbahçe derbisi var. Stuttgart'la oynayacak Amed'e gidecek. Aston Villa maçından sonra Dolmabahçe'ye gidecek. AEK maçı var Eyüp burada. Feyenoord maçından sonra Çorum var. Paris Saint-Germain oynadıktan sonra da Erzurum var. Hani bir kısmı hani yani aman iyi ki bu takım olmuş diyebilirsiniz ama orada 2-3 tane de zor maç denk
3: hocam,
2: geliyor.
3: Hocam bir şey söyleyeyim sana.
2: Olacak tabii bir de.
3: Tabii bu sene mesela burada şöyle şansı var Trabzonspor. Trabzonspor Perşembe günü Konferans Ligi oynuyor mu?
2: Bu hafta yok.
0: Bir de 8 yerine 6 maç oynayacak. Konferans Ligi 8 maç oynamıyor.
3: Bu hafta başlamıyor. Beşiktaş şimdi başlıyor.
2: Tabii. Avrupa Ligi başlıyor.
3: Şimdi o iki tane derbi dediğin Fenerbahçe Beşiktaş maçlarına dediğin haftalarda Beşiktaş'ın Fener'in de maçları var.
2: Tabii.
3: Bunu da unutmamak lazım.
0: Tabii. Lille oynadığında da Galatasaray şampiyon.
3: Rakiplerinin de maçları var.
2: Özellikle
3: tek taraflı değil.
2: Fenerbahçe'de şampiyon.
3: Örnek veriyorum.
2: Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da kolay değil.
3: Mesela Galatasaray şu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni oynadılar ve lige çıkıyorlar. Bu hafta değil mi çıktılar?
2: Tabii yarın Antep'te Fenerbahçe.
3: Perşembe günü Beşiktaş takımı evinde maç oynayacak. Peki Trabzon oynasaydı ne olacaktı? Aynı şey. Onlar direkt lige gelecekler yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şanslı bir haftada Trabzon Galatasaray'la oynuyor. Çünkü önünde UEFA'ya bir hafta maçı yok.
0: UEFA'ya kalsaydı diyorsun.
3: UEFA'ya kalsaydı Perşembe oynayıp
0: pazar
3: şey çıkacaktı.
0: Trenç eleseydi evet. Diyorsun. Evet. O da Perşembe oynayacak.
3: Onun için maç cumartesi günü oynanıyor. Lig maçı onun için cumartesi oynuyor. Yoksa Perşembe Avrupa'da oynasa
0: tabii.
3: Cumartesi oynayabilir mi?
0: Tabii.
3: Yani bir de öyle düşünmek lazım. Biz Galatasaray'a bu pencereden
2: ya pazar,
3: bakıyoruz.
2: Ya hatta pazartesi olurdu.
3: Tabii sevgili Ender'cim. Biz buradaki istatistiklere baktığımız zaman rakipler bunlar diyoruz ama unutmayalım. Hem Dolmabahçe hem Fenerbahçe maçlarını oynarken birinin evinde birinin dışarıda. Şunu da kabul edelim. Onlar da Avrupa maçından çıkacak.
2: Tabii.
3: Yani Beşiktaş belki Galatasaray salı oynayacak. Beşiktaş Perşembe oynadığı için.
2: Sekizer maçı var.
3: Tabii. Mesela salı çarşamba hangisi oynayacak ona bakacaksın. O da var yani tek taraflı bak.
2: İç saha deplasman.
3: Tabii yani bu seneki ligde 4 büyük takım Avrupa'da devam etmesi.
0: Buradan ne çıkıyor demek ki kadro derinlikleri.
3: Ha, bravo hocam.
0: 15-16. Oyuncuya kadar performans verebilecek oyuncuları çok doğru bir şekilde o rotasyonda kullanmak gerek.
3: Bravo hocam.
0: Burada da ne kulübe demek ki sana şampiyon olmanda
3: bak bugün bir tek
0: öne geçmen de çok önemli.
3: Hocam da söyledi Mustafa hocam da. Leslie ne dedin? Kesici. kreatif bir oyuncu değil.

0: Sadece keserek, defansı yaparak bir yere kadar yaparsın. Ama oyunu girdikten sonra o topu da yönetmen ve kullanman gerekir.
1: Hele büyük takım.
0: Tabii hocam, şimdi büyük biz bunu eleştiriyoruz. Mesela Niagara'nın o özelliği Leicester'de yok. Leicester'in fizik gücü de Niagara'da yok.
1: Ya büyük takımın en büyük özelliğine iki şey parametre sağ içine yapar. Bir, inisiyatif alır. İnisiyatif almak ne demek? Topa sahip olmak. İkinci inisiyatif ne? Pres yapar.
2: Doğru.
1: Büyük takım pres yapar ve topa sahip olur. Değil mi Ender? Bu felsefeyle oynar. Bu iki parametre çok önemli.
2: Kaybettiği topu tekrar çabuk kazanmak,
1: tekrar kazanmak için.
2: En kısa sürede.
1: Ve de topa sahip olur. Bu inisiyatifi alırsın. Yani
3: şimdi bunları tabii Şampiyonlar Ligi dönüşlerine biz bu sezon içinde sık sık vurgu yapacağız. Ve takımların oradaki alacağı sonuçları da gözleyeceğiz. Eminim Avrupa mücadelesi lig yarışına da doğrudan etki edecek. Abdülkerim işte gol atacağım içime doğmuştu. Maçtan sonra da kızımla ve eşimle kutladım diyor. Orada bir de sarı kart gördü tabii öyle yapınca.
2: Kim sarı kart gördü?
3: Abdülkerim. Yani
0: türbeye geldi hocam.
1: Abdülkerim'in gol atması niye önemli biliyor musun? Kızını, ailesini.
3: Şey yapmıyor tabii. Mesela böyle işte, ne bileyim. Hani vardır ya bazen futbolcu çıkar böyle tellere sar sar falan bir şey
1: ailesiyle
3: yapar.
1: Ailesiyle paylaşması diyorsun değil mi?
3: Kızı da yapıyor.
1: Ya bir de en önemli ne biliyor musun?
3: O da bir pozitif ayrımcılık yapılabilir bu Abdülkerim, ama tabii kurallar var.
1: Bu Abdülkerim ve Galatasaray için bu çok önemli bir gol. Yalnız 3 puan açısından değil. Abdülkerim bu ara tartışılıyordu. Tabii. İşte formsuzluğu vesaire falan. Geçen maça oyuna girdi, düştü, kaydı falan. İşte bunlar yaşandı. Yani bayağı bir tepki alındı. Ben yine o tepkileri Abdülkerim Bardakçı tabii ki atletik bir oyuncuydu ama çok erken olduğunu düşünüyorum. Galatasaray taraftarının biraz daha 4 yıl şampiyonlukta çok ciddi emeği var. Onlar da bunu biliyor. Biraz daha sağduyulu, sakin olması gerekir. Yani Abdülkerim Bardakçı sonuçta transfer kapandı değil mi Levent abi? Tabii. Abdülkerim Bardakçı ile oynayacaksın. Demek ki o oyuncusuna geçmişte de Galatasaray taraftarı bu destekleri çok verdi her oyuncu. Abdülkerim Bardakçı'ya da vermesi gerek. Bu da ne yaptı? Attığı golle kendini birazcık değil mi? Kendini affettirdi son haftalardaki o ona yakışmayan oyunu Abdülkerim Bardakçı. Bu golle hem alınan 3 puanla bana göre hem taraftarı hediye etti hem de kendi mental olarak bu maçtan güçlü çıktı.
3: Doğru.
0: Hocam bak, Yunus, Barış, Abdülkerim, Eren hocanın kırmızı çizgisidir. Onlardan vazgeçmez.
1: He.
0: Ama onların içinde bir kişi vardı, Kaan Ayhan. Avrupa'ya yazılmayınca
2: bozuldu.
0: Bozuldu. Bana sorsan yani İlkay mı Kaan mı? Ben Kaan'ı yazdım. İlkay'ı hak etmiyor.
3: Ama yani işte markası ismi var herhalde. Uluslararası tecrübesinden.
0: Abi ne yapayım? Kulübeden ne yapacak? Ya. Konferans mı verecek Ender ya?
1: Ya bir,
0: Allah aşkına ya.
1: Ya bir de onlar, Levent ya. Abi.
0: Futbol
1: Levent abi.
0: Paneli mi yapacak oradan yani?
1: Ya Levent abi mesela onların da daha fazla bence çalışması gerek. Bak Levent abi, özel itman gel. Yani Kemerburgaz'da daha fazla itman yap vesaire. Kilon düş hazır ol. Ya 2 milyon euro alıyor Kaan Ayhan. Avrupa listesine yazılmıyor. Mesela Okan Hoca diyor ki iyi insan. Ya biz insanla kimsenin bir şey diyecek halimiz yok. Mutlaka ama iyidir şey, bak. Şey, ben bir şey demiyorum. Alıyor. Bak iyi insandır ama
0: İlkay.
1: Hayır ben Kaan Ayhan için dedi yani yazamadık dedi iyi insan. Ben ona hiçbir şüphem yok. Mutlaka iyidir. Ama Kaan Ayhan'ın da daha fazla çalışıp çünkü belirli yaştan sonra ister istemez kilo alır. Hele o yapıdaki oyuncular biraz daha fit olup biraz daha iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi rakama oynuyor. İlkay keza yani hep söylüyorum ya buraya
0: İlkan meydan okumadığı için ya ben kadar, İlkay'ım demiyor ya.
3: İlkay'ın 2 miydi 3 müydü sözleşmesi? Kaç yıllık?
1: 2 yıllık. Yani buraya tadil moduyla sanki gelmiş gibi ona da yakışmıyor. Üst seviyede oyunlar oynamışsın sen ya. City'yi bir sene şampiyon Aston Villa maçında 2-0 geriye düştüğü maçta 2 tane gol atmışsın. Yani sen Alman milli takımda pazı bantı takmışsın.
3: Evet, evet.
1: Barcelona oynamışsın. Buraya gelip örnek olman gerekir. Diyecekler ki ya İlkay'a bak ya. Fit hala koşu ediyor. Diğer oyunculara da örnek olması gerekir. İlkay yani bu kendinden vazgeçmiş görünüyor.
3: Aktif dinleniyor. Selçuk İnan maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında net pozisyon vermedik diyor. Bilmem katılır mısınız?
1: Yok katılmıyoruz. Biz başka yani, maç seyrettik herhalde. Yani ikimiz farklı. Bizimki yanlış.
3: Bir iki hepimizin tane gol atabileceğimiz direkten ne? Dönen topumuz vardı. Yani
1: iki
3: bu,
1: tane, ikincisi hangisi mesela?
3: Agye'nin pozisyonu var direkten
1: tam
3: dönen.
1: İkincisi hangisi?
3: Onun dışında ben pozisyon hatırlamıyorum. İlk isabetli şut 90'da geldi zaten.
1: Hayır maçın tamamı
3: yani esasensiz bir şuttu.
1: Ya karambol ve yan toplar diyor bak. Net pozisyon vermedik diyor. Biz yanlış mı tahlil ettik? İlk kere 3-0 Galatasaray içeri girip fiş çekerdi Osimhen olsa dedik. Biz o zaman biz yanlış maçı seyrettik.
3: 31'de Deniz'in direkten dönen topu var.
0: Hocam Eren boş kaleye kaçırdı.
1: Allah aşkına ya. Bak ondan daha neti Leo çekti. Yani penaltıdan daha net ya.
3: Öyle böyle.

0: değil.
1: Şeye kaçırdı hocam, cezanın içinde. Sağra kaçırdı, sağıyla dışarı attı.
2: Hadi aynen.
0: Ya onunki felaket
2: Leo,
0: ya.
2: Ya ilk yer abartısız. Bu ne biliyor musun? Bak bu rakibe de, Selçuk'u da severim. Benim Ümit Milli Takım'da çalıştık. Çok da sevdiğim beyefendi bir insandır. Ya bu rakibe saygısızlıktır abi. Galatasaray'ın emeğine saygısızlık. Ne demek Galatasaray bir işte net pozisyonu, karambol oynuyor. Ya ilk kere 3-0 içeri girerdi ya. 3-0 Galatasaray ya.
3: Son 5 dakikada hem de.
2: Allah aşkına biz hangi maçı seyrettik ya Selçuk hocam ya?
3: Son 5 dakikada.
2: Hiç yakışıyor mu? De ki bizim bugün de planlarımız tutmadı. Sadece organizasyonumuz iyiydi. Biz düşündüklerimizi, hayal ettiklerimizi kurgulayamadık. Galatasaray buna izin vermedi. Hafta içi Portekiz'den dönmesine rağmen biz dinlendik. Bizden sanki hiç, sanki onlar dinlenmiş, biz maç oynamış bir havası vardı ya. Bunları söylemesi gerekir. Galatasaray'ı da tebrik ederim bu galibiyetten dolayı demesi gerekir. Bizden çok çok daha iyi oynadılar. Hak ettiler demesi gerekir. Değil mi Levent abi?
1: Tabii canım. Peki, diyor işte Galatasaray karşı bir, oynamak zor, tebrik ederim.
0: Torreira ile ilgili bir barkomuz olacaktı. Evet. Torreira da sezon başından beri oldukça etkili mücadele ediyor. 5 maçın tamamında ligde ilk 11'de forma giydi. 1 gol 2 asist gibi skor katkısı da verdi. Ama önemli olan yani rakip yarı sahada %88'de oynuyor. Topu geri kazanma 5.8 ciddi bir rakam. 2.1 top çalma, 1.4 pas arası. Yani bunlar o bölgede oynayan, o işi yapan oyuncular için çok örnek rakamlar.
3: Osimhen'i bir kenara koyarsak şüphesiz Galatasaray'ın en iyisi.
1: Aynı değil mi? Aynı görüşte. 4 yıldır ben kendisi
0: ağır içilik yapıyor ya. Bir de skoru üretiyor.
2: Ben bir oyuncu daha söyleyeceğim. Hele özellikle bu sene yani çok iyi başladı. Sanchez de iyi oynuyor.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Bu sene evet, Sanchez de hiç var ya, bugün sıfır hata falan yani, geçirmiyor, basıyor, ediyor.
0: Bir iki hafta biraz eleştirilmişti ben, ya.
1: Ben, geç geldi zaten.
2: Geç geldi. Ben Sanchez yani sezona iyi
1: hata yaptı.
0: Ben onu diyorum.
2: Çorum maçı yaptı ama iyi başladı yani.
1: Ya orada zaten aslında kalecinin çıkmaması gerektiğini söylemişlerdi. Uğurcan çıktı. Uğurcan kötü başladı. Bak.
3: O doğru.
1: Bu zamana kadar formsuz başladı. Şimdi ben kaleciliğini asla tartışmam. Bir de bir şey söyleyeceğim burada. Bilmiyorum tabii, hem size de soruyorum. Teknik direktöre de soruyorum yani. Ya hoca. Trabzon'da psikolojik olarak oynayamıyor Ender. Bak söylüyorum sana. Hmm.
2: Kim?
0: Geçen sene
1: orada diyor. Bir takım eleştiriler aldı falan. Kolay bir şey değil. Trabzon'da şampiyonluk yaşamış, takım kaptanlığı yaşamış. Artı uzun yıllar orada top oynamış. Başarılarında pay sahibi olmuş bir kaleci olarak Galatasaray'a transfer oldu geçen sene. Bu sene de mesela ben
0: can katı düşünür mü sen Okan Hoca?
1: Bilmiyorum ya, can katı düşünür mü düşünmez mi? Yani ama o zaten psikolojik olarak rahat değilse ben oynatmam onu. Ben konuşurum ya. Tabii oynamak ister ama öyle olmuyor. Tribünlerin tavrı falan, hak etti gittin diye kızıyorlar. Trabzon taraftarı bu konuda haklıdır yani, ben bir şey demem.
0: Tabii canım, kaptanları.
1: Burada da kaptanı bırakıp gittin bizi diye tepki koymalarını doğal karşılam ama orada psikolojik olarak oynuyor mu yani? Okan Hoca'nın bu süreç içerisinde Osimhen mi oynar mı oynamaz mı derken de, kaleci yapısında da bir gözden geçirmesi lazım.
2: Bir de,
1: o mu oynamalı? Yankat mı oynamalı, ona bir bakmalı.
0: Etkilenir mi? Ya da bir haftalık tabii bir rehabilitasyon lazım ya, yani. O güçlü bir rehabilitasyon.
2: Çünkü Trabzon'da işin tuhafı, ya biz 6. haftada erken final gibi ligde Galatasaray yenerse neredeyse
1: sürpriz bir ilgi aldı Konya'da.
2: Aldı Levent abi. Gençler Birliği de var. Bir daha mağlup 9 olursa,
0: 9 puan olur. Bak, eğer öyle dediğin gibi mağlup, bir senaryo olursa.
2: Mağlup fark olursa 6. haftada lige havlu atma durumu olur. Bak ne hayaller kurarak, ne yatırım yaparak lige giriyor Trabzonspor. Galatasaray'a karşı kötü bir sonuçta daha büyük sıkıntı olur. Çok büyük sıkıntı olur.
0: Tabii. 16 puan oluyor, 9 puan oluyor. Üstelik arada hani Beşiktaş falan da kazanırsa birden fazla
2: parantez
0: takımda
2: içinde, tabii,
0: o puan farkı
2: parantez
0: oluyor.
2: Içinde Galatasaray Trabzon oynuyor. Trabzon'un en büyük böyle antrenör falan onlara evet olabilir. Taktik teknikten daha önemli. Trabzonspor saha içinde bir bütünlük arz etmiyor. Ender takım olamamış. Takım olamamış, çok gevşek oyuncular var. Yani adamların umurunda değil. Yeniliyorlar, yüzleri gülüyor bilmem ne, rahatlar, hiç ağızlarına sakız, giren çıkanların jest mimikleri Trabzon'da bir yani bir halleri çok rahat oyuncular. Buraya gelmişler işte, oynayalım, paramızı alalım, günümüzü tamamlayalım gibi. Yani orada futbol bir şehri, ne kadar tutku var, başarılı olacak bir kadro yok. Trabzonspor'un taktiksel, tekniksel, saha içi bazı pozisyonlarda orta saha özellikle eksik oyuncular transfer

0: edilmesine rağmen en büyük sıkıntısı kritik. Ama bak Folcarelli de gelse hikaye, 10 tane Folcarelli oynasın orta sahada misal, 3 tane oynasın yine hikaye. Başka bir şey söylüyorum Ender, vücut dilleri yani çok böyle vurdun duymaz, ruhsuz, gamsız.
1: Başka bir şey söylüyorsun.
0: Yani böyle mental anlamda sıkıntılı. Takım olamamış.
1: Trabzonspor Galatasaray maçı çok daha farklı bir gözleme izlemek lazım.
0: Kesinlikle. Yani bir takım olgusu yok sahiçinde.
2: Trabzon hisseder.
1: Onu diyor.
0: Trabzon hisseder.
2: Mesela ben Konya'dayken erken gol yiyorsun. 3 dakika, 2 uzatma, 5 dakika var. Verirsin. 90 dakika reaksiyon
0: ya
2: vermiyorsun.
0: Ya sen Ahmet Spor maçı Diyarbakır'da oynadı. O da aynı. Bunlar şimdi yani normal mi yani? Normal şey işler.
2: Ama orada
0: yani
2: bazı etkenler de önemli.
1: 3 deplasman maçı.
2: Şimdi
1: üçü
2: Mustafa
1: Çolcu sıkıntılı oldu.
2: Yorum yaparken bize şunu söyledi.
0: Frenç Baroş,
2: Ahmet maçında o penaltının tekrar edilmesi lazım.
0: Ya bak Levent abi bunu söyle. Bak
1: ya Levent abi. Ben oyunun olarak söylüyorum. Yoksa
0: bravo.
1: Her maçta bir
0: bak, hata
1: sıkıntı
0: falan
1: var zaten.
0: Levent abi değil, eksik kaldı Frenç Baroş, o değil. Ben başka bir şey söyleyeyim. Takım olamama olgusu var. Bu daha büyük tehlikeli bak. Yani bu alınacak 3 puanlardan daha önemli. Bir maç 3 puan alırsın, 2 maç 3 puan, sonra 2 maç bir daha inersin. Trabzonspor'un bunu halletmesi gerekir. Saha içinde bir bütünlük arz etmiyor. Takım olarak, takımdaşlık olarak çok büyük eksikliği var. Ben merkezli, oyuncular çok, biz demiyor. Bunun sıkıntısı daha büyük.
3: Hocam bak şimdi
4: şey söylemek istiyorum ya.
2: Buyurun.
4: Takım kazandıkça takımdaşlık daha çok artar. Kaybettiğinde evet, bir de kırılmalar vardı. Kaybedince bu sefer eksiklikler, o on eksiği, bu on eksiğini söylemeye başladığı zaman kırgınlıklar ve kopuşmalar başlıyor. Kazandıkça moraller yükseliyor. Daha da iştahlı
0: bak,
4: oynuyorsun.
0: Avrupa'da psikologlar bununla ilgili araştırma yapmış. Doğru. Kazandıkça daha takım oluyorsun.
4: Evet.
0: Ama Trabzonspor oluyorsun da kazanmak için bu vücut diliyle olamazlar. Jest, mimikle, hareket tavırlarıyla, giren ayrı, çıkan ayrı, oyuncular kafasına göre oynuyor. Ya saha içinde bakıyorsun ya bir takım görüntüsü yok. En büyük sıkıntı bu Trabzonspor için. Bak yani hem Galatasaray maçı, bunun için söylemiyorum. Hem Galatasaray hem de bütün lig boyunca 3 kulvarda Trabzonspor'un bunu halletmesi gerekir.
2: Hocam, İyi de hocam bak Galatasaray takımında az evvel Okan Buruk bir açıklama yaptı. Eleştiriyoruz hocayı ama öz eleştirisinde yaptı. Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu.
1: Evet.
2: Oyunun Osimhen üzerinden hazırlandığını söyledi. Takıma çok büyük katkısı var. Sen de öyle herkes söylüyor. Ama sen bu oyunu Mohamed Salah üzerinden organize edemiyorsun abi. Etmen lazım.
0: Niye?
2: Senin oyun lideri
0: niye?
2: O. Hayır niye? Senin dediğine göre onu yapman lazım.
0: Niye?
2: Bilmiyorum niyesini.
0: Sen önümüzdeki hafta konuşuruz.
1: Tamam, bravo, bravo. Peki bir şey de Leao için açmak istiyorum bir parantezde. Şimdi çok fazla beklenti var tabii Leao ile ilgili olarak. Bakıyorum ben bize gelen sorulardan çoğu Leao için ne düşünüyorsunuz? Tam olarak hazır mı? Eksiği yok mu falan gibi sorular çok fazla. Şimdi bugün 3. maçı Galatasaray'da resmi maç olarak. Başakşehir maçında vardı. Sporting maçı ve bugün Kocaeli maçı. İlk kez 90 dakika bugün oynuyor.
2: 90 dakika,
1: 90 dakika da değil, çıktı bir bölümünde. gol ya da asist üretemedi şu ana kadar. Pas isabetlerine bakıyorum. 62.5'la başlamış. 84-79. İkili mücadeleler 3'te 2, 7'de 5, 6'da 4. Çok hani
2: birbirine yakın
1: aslında.
2: İstatistik olarak birbirine yakın.
1: Birbirine yakın.
2: Evet.
1: Topla buluşmaları gördük. Toplam şutu Sporting maçı sıkıntılıydı biraz. Bugün 5 tane şutu
2: hocam,
1: var.
2: Hocam 2-1'den sonra oyuna girer mi Leao ya?
1: Evet, evet.
2: 3-1'den sonra Deniz Gül, 2-1'den sonra Leao. Maç almış Sporting Lisbon'u
1: geçmiş. Nasıl
2: görüyorsun
1: sen? Bak, yani biraz daha zaman
2: ben bugünkü bir tek şeyini şimdi bunun antrenmanı yaptıran milli takımda da ve Altay şunu da bunu da yaptı. Ne hocam ben ona soruyorum bu işlerde. Şimdi bu topu futbol çabuk oynanan bir oyun. Ve bunu Barcelona takımı yapıyor. Bak unutmayalım. Paris Saint Germain yapıyor diyor mu ya? Bu dedi ya geçen hafta sana boş rakipsiz oynuyorlar. 11 saat çalışıyorlar. 11 saat antrenman yapıyorlar. Enler benim için değerli olan şu. Tek de bu topu oraya atabilmek.
0: Oyun hızından
2: bahsediyorsun. Oyun hızından. Tek atıyor, ona hazırlıklı olma. Hazırlıklıysa kaybedersin. Bu çalışılırsa antrenmanda Leon'un kilit pasları çok önemli olur.
1: Takımın çünkü, ona onun takıma adapte
2: tabii
1: olması.
2: Tabii onun olması lazım. Bu çalışma bugün gördüm. Okan Hoca'nın bu bir şans. Çünkü böyle Galatasaray takımında bu tür kilit pasları atan oyuncular yok. Yani şu anda var mı arada yok. Sarı atmıyor. Zaman zaman
0: atabilecek
2: bu
0: kilit pas atabilecek oyuncu,
2: atmıyor. Mesela bunu kim atıyor? Defans arkasına koşuyor. Torreira atıyor. Abdülkerim.

0: Sanchez atıyor dediğin gibi. Abdülkerim atıyor. Ya bunlar atıyor ama bunun çoğalması lazım. Bu hocam her zaman söylediği bir şey var. Antrenman yaparsan, antrenmanla pratik yaparsan, bununla çalışırsan öğrenirsin her şeyi. Öyle değil mi? Atarsan ezber. Bravo hocam, ezberine yerleştirirsin. Deniz Gül'e iki tane top attı. Mesela kenarda bekliyor mesela şey Eren. Bir uyandı hemen attı ona. Eren'in buna uyanması lazım. Eren bu alışkanlığını gösterecek. Rakibi kendini unutturup o koşuyu yapacak, dip koşuyu. Ardından o pası alacak, orta yapacak.
1: Yani oyun prensibi yani bu.
0: Ha, tabii.
1: Kim nereye
0: hocam,
1: top
0: bu
1: işte, geldi,
0: ben bu yönünü çok
1: bitti.
0: Beğendim. Fizik olarak tam hazır değil. Yani cezalının içine girdi, gol kaçırdı, kabul ediyorum. Şusu busu ama bunun vereceği paslar, özellikle Osimhen'le oynamadı daha. Osimhen'le oynamadı. Başakşehir'de sakatlandı. İlk defa oraya girdi.
2: Bence Avrupa maçlarında da çok daha ciddi katkı verir.
0: Bak söyleyeceğim bu. Kesinlikle. Gelirse Osimhen'le Avrupa'ya oynarlarsa onun katkısı, Osimhen'le uyumu çok daha farklı olur diye düşünüyorum.
1: Rakiplere sıkıntı çıkartırlar.
0: Bak söylüyorum, sıkıntı
1: Leo bir de
0: çıkartır.
1: O ritmi buldukça, yani antrenman yedikçe maç ritmi, temposu vesaire, Osimhen daha böyle bir sağ içinde daha kompakt yapıya döndüğü zaman Galatasaray mutlaka hücum
0: yani, geniş alan bulursa ya, uçar gider yani.
2: Ya öyle Sane, özellikle Sane Fabrik ayarlarına dönebilse
1: tabii,
2: başka bir
1: tabii.
2: level'a geçecek Galatasaray da.
1: Tabii kesinlikle, çünkü eldeki o perspektif baktığımızda en kaliteli hücum bağlantısı
0: onlar için, onun için alındı o Sane be abi.
3: Bu he? Akşam o kadar kalabalık defansı içerisinde yine pozisyon buldu.
1: Tabii.
3: Bu birebir de adam eksilten, direkt kaleye giden, boş alanda yakalanması zor bir oyuncu bu. Durdurulması zor bir oyuncu.
0: Evet ya.
3: Ona rağmen o kalabalık defansın içerisinde yine pozisyonlar
1: daha sıkıntı. Bir de oyun bilgisi falan iyi abi.
3: Müthiş.
1: Yani böyle çizgi oyuncusu Barış Alper mesela gidiyor. Barış Alper iyi netle, evet, bir türlü bir şu topla meselesini çözmesi gerekir. Bir topla bir kavgası var onun. Bilmiyorum aralarında.
0: Hocam rakibi karşısına alıyor, fotoğraf çektiriyor ya.
1: Levent
0: bir
1: abi,
0: tane duvar pası ya yapmadı ya.
2: Kerem'de de var o bir.
1: Ya Kerem'de de var. Ya evet. Bunlar bir topla helalleşemiyor. Hep bir topla bir kavga
0: içinde. Bravo, en güzel söyledi. Hep top bana, hep topla, benim olsun. Ben onunla oynayayım gideyim. Hocam top, al ver ya.
1: Bitti. Yani
0: Sallay en az 3 defa pozisyonunu atmadı.
1: Levent abi, sadece toptan hızlı sağ içinde oyuncu bir şey var mı?
0: Hiç yok.
1: En hızlı
0: hocam,
1: olan top oyun hızını kesiyorlar da Lea öyle değil. Lea daha oyun bilgisi, yani set ucunda ne yapacağını biliyor, nereye gideceğini, dikine gideceğini. Lea bir de yani daha fiziksel iyi duruma geldikten sonra, size katılıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bak ciddi, yani bırak ligde de fark etir, Şampiyonlar Ligi'nde de fark yaratır.
2: Hocam yani deplasman oyunlarında Şampiyonlar Ligi'nde çok daha farklı bir
3: en doğru yer burası,
2: imkan
3: doğru
2: bulacak.
1: Kesin bir de
3: alan bulacak.
1: İçeride bile
2: bulacak. İçeride de şimdi Barcelona maçında bulursun o alan.
1: Bulur. Bir de Barcelona offside taktiği yapıyor.
0: Leroy Sané eğer fabrika ayarlarına döner, Leo da yetişirse çok büyük güç olur kenarlar. Ama dönmüyor bu Leroy Sané.
1: Barcelona maçını
3: seyret. Ya Sané
2: Barcelona maçında çok enteresan şeyler olabilir.
1: Barcelona Hansi Flick'le beraber İspanya basında çok eleştiriyorlar. Ya yani markada falan çok yazıyorlar abi, offside taktiği yaptığını, çok pozisyon verdiğini.
2: Ne olursa olsun
1: kesinlikle diyor ki ben daha öndeki oyuncuları geriye çekmeyeceğim ben diyor. Evet. Önde kalsınlar bana. Ben o riski de alıyorum diyor. 5-1 bitti en son maçı Feyenoord. Pozisyonlar da verdi. Çok iyi oynadı rakip. Ben Galatasaray'ın pozisyon bulacağını düşünüyorum. Yeter ki kompakt doğru savunma yapsın. Tabii ki zor Barcelona takımı.
2: Ayaz
1: ama
2: yani.
1: bak abi.
2: Yani gol atar.
1: Goller de tebrik ederim. Bak bravo. Feyenoord var ya.
2: Ne kadar yer o önemli.
1: Bir golü sayılmadı. Bir golü biliyorsun değil mi? Sayılmadı. Offside'den de bir gol attı. 3-4. 2-3 tane
0: golü sayılmadı. Abi, bir golü sayıldı.
1: 2-3 tane de gol kaçırdı adamlar. Evet, 90 dakikayı seyretti. Evet, en önemli ne biliyor musun? Risk alıyorlar. Orta sahaya kadar alan boşaltı. Orada geçişleri. Leo, bak şimdi Leo bir de o maç minit aradan sonra ya, daha fiziksel iyi durumda olacak. Barış Alper keza, Yunus öyle, Saneler
0: hocam,
1: yani çizgi oyuncuları.
0: Aşkına,
1: Osimhen.
0: Bak, hiç olma şansları yok. Herkes gidiyor. Ya, Galatasaray takımının şu gücü 11'ini ver hocam. Herkes gidiyor.
1: Levent abi gidiyor da 4 tane maç var orada. Şimdi anladın mı? Ya Portekiz
2: Sanchez
1: milli takımlar.
0: Kolombiya gidiyor, Abdülkerim gidiyor. Jakobs gidiyor, Eren gidiyor. Şallay'a gidiyor. Abdül şey gidiyor bu sefer. O çağrıldı Uruguay'a. Torreira gidiyor.
2: Öyle mi?
0: Tabii ya.
2: Ha bak o enteresan.
0: Brezilya'ya çağrıldı mı Sara bilmiyorum.
2: Gabriel Sara dışında.
0: Sabra'yı bilmiyorum. Sara çağrılmadı.
2: Galiba çağrılmadı.
0: Çağrılmadı. Peki Batrogov var orada. O da gitmiyor galiba. Yunus'u oynamadığı için. Barış gidiyor, Yunus gidiyor. Leroy Sané gidiyor. Osimhen gidiyor.
1: Leo gidiyor.
0: Hadi Osimhen gitmeyecek.
1: Leo gidiyor.
0: Leo gidiyor.
1: Portekiz'e gidiyor.
0: Portekiz'e. Nasıl ya olacak
2: yani
0: bu ya?
2: Çünkü ilk 11'in onu gidiyor.
0: Herhalde Okan Hoca yardımcılarıyla antrenman yapar.
3: Kimse kalmıyor.
0: Biz de alsın da biraz.

0: Minyatür yapalım.
1: Ya ne yapalım ya?
2: Sen Bora Gül'ü aldın Levent abi biraz. Tamam. Yani ben hadi kenarda düz koşu yaparım. Sen biraz ya düz koşu 5'e 2 falan çıkarsın.
1: Sen tabii İzmir'de oynarsın. Bu sene verdin de kiloları bize takıyorsun kilo aldın diye.
3: Şimdi ben birazdan Barcelona maçını da vereceğim. Çok konuştuk ya şimdi. Levante maçında 6 gol var. Kim attı? Birazdan detaylarına bakarız. Birazdan o maçın da gollerini falan şöyle bir seyredelim. Ne oynamış, ne yapmış, ne etmiş, nasıl yemiş golleri. Gol de yemiş. Gol de atmış. Yine bol atıp bol yiyor. İşte olsun, bu ya.
2: Riski alıyor. Adamı çok eleştiriyorlar. Az önce söyledim Ender. Diyor ki yok ben bu oyunu oynatıyorum, risk alıyorum. Çünkü Cruyff'un en büyük özelliği de.
3: Bayağı eleştiriyor ama
2: tabii Cruyff'un en büyük özelliği bu. Cruyff diyor ki öndeki oyuncular geriye gelmesin. Alanı daraltayım, orada aktif kalsınlar. Biz pres yapalım. Kırıldığında presimiz.
3: Ya ben bir fazlasını atarım diyor. Bir
2: pres kırıldığında
4: diyor.
2: O Yamal'dır. Rafinha'nın ondan sonra geriye gelmesini olmaların işte Pedri'lerini istemiyor. Gordon işte Newcastle'dan geçen programda da konuştuk. Bunların yani geriye
3: adam
2: gelmesini
3: adam uğraşmasın
2: istemiyor.
3: Bu tarafla diyor ya. Ya o kadar mesafe kat etmesin diyor.
2: Orada kalsın. Bizim işimiz rakip yer alanda diyor.
3: Hücumda yorulsun diyor. Tabii. Hazırsa, varsa hazırda. Tamam. O zaman bir Barcelona'nın maçını, bir Levante maçını bir izleyelim.
5: İşaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı. Xavi Espart ilk şuttan golü de buluyor.
6: Gerçekten çok kaliteli, çok potansiyelli bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Yani Filip Lahm tadında bir performans görebiliriz uzun vadede. Hansi Flick'in ellerinde bu genç oyuncudan çok çok heyecan verici. Yani bu sezon böyle takımlarda herkesin bir favorisi olur, bir favori oyuncusu olur. Bu sezonki mesela benim favorim Espart.
5: Fermin Lopez önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal elle oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı elle oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor.
6: Hiç bencil değil Rafinha gerçekten. Nefis yani çok rahat bir şekilde hata sonuçlandırabilir. Skoru yapar yapmaz ama orada o topa vurursunuz. Sağınıza çekip burada bence bir saniye şansı vardı.
5: Yamal'ı düşündü. Elle de dokunuş var gibi orada Mandi'den. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal. Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu Lamine Yamal'dan. Pedri. Anthony Gordon tek pas. Rafinha çaprazdan vurdu Rafinha. Direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor. Rafinha. Oriol Rey. Pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride. Ceza sahası için büyük tehlike. Romero'nun vuruşu. Çıkarıyor savunma Kubarsi ile. Değişikliklerden hemen sonra gole yaklaşıyor Levante. Gole hiç uzak değil Levante, en azından gözüken o ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş.

0: Bu da olmadı. Bu arada büyük hata. Romero geçti Garcia'yı, attı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. Levante Ivan Romero ile golü buluyor. Rafinha sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, olma dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
1: Olivier Giroud hemen akıllar oraya gidiyor.
0: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Mart Bernal orada, Brugge ile mücadelesi. Roche Brugge çalımı da attı, çaprazdan vurdu, ikinci vuruş, gol! Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Roche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi. Önce Garcia kurtarsa da sol ayakla yaptığı vuruşu, dönen topu sağ ayağıyla ağlara gönderiyor. Olma pas istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar, Karim Adeyemi. Adeyemi çekti, Adeyemi! Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Solo bir gol geliyor Karim Adeyemi'den. Derin bir nefes alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
1: Hans Emre, bu yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona bu bir güç gösterisi.
0: Son düdük geliyor. Barcelona Levante deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
2: Evet, deplasmanda 4-2'lik bir galibiyet Barcelona'dan. Adeyemi'nin de son golünü gördük. O da yeni transferlerden biri. Dortmund'dan alınmıştı. Bilmiyorum, belki burada oynar mı? Onu canlı
3: ya Gordon oynayacak sol çizgide ya da beraber oynayacak. Konuşuyor ikisinden biri. Rafinha santrofor gibi oynuyor. Saatte 9 gibi sağda da Yamal oynuyor.
2: Yamal oynuyor. Bakalım.
4: Hocam şu bir şu Demirovic'i anlata bitiremedin değil mi?
2: Ne ya adam iki tane gol attı bu hafta ya.
5: Ben söyledim.
3: Galatasaray'ın hatırlarsın ilk konuştuğumda dedim ki hocam bak, Deniz de genç tabi, ilerisi var. Allah için çocuğu da rencide etmeyelim. Ama Demirovic Osimhen oynamadığında ne biliyor musun? Otur yaslan arkana.
4: Seyret.
3: Seyret abi, rahat rahat sana gol atsın. Maçı tek başına alsın. Hele ligimizde var ya. Hiç.
5: Ama ne gol. Hocam alamayınca Lemina'yı gönderemediler.
3: Demirovic ne goller, mükemmel. Ne çok klas. Çok teknik. Gol vuruşu.
4: Seyrederken sen aklıma geldi hocam.
5: Demirovic alsalardı Lemina'yı gönderirlerdi hocam. Yine olmadı. Alamayınca gelmişim dedi oyuncu.
2: Peki. Öyleymiş.
5: Gelmişim dedi ya. Ya
2: bu arada Can da çok konuşulduğu için
5: 4 maç mı 4 gol
2: attı. Can Uzun da bu hafta 2 gol attı. Evet. Milli takım için iyi. Tabii, çünkü Kenan da cezalı malum.
3: Tabii.
2: Can orada da oynatabilirsin.
3: Kenan sakat, ameliyat oldu.
2: Pardon, cezalı mı dedim?
3: Yok,
2: sakat.
3: Yok, normal yoğunsun. Bana sanki
2: yok galiba. Bana sakatlık geçirdi bir de.
5: Hikaye yok.
2: Yani ameliyat oldu
3: ameliyat
2: çünkü.
3: Ameliyat olduğunu sen bir de söyledin, daldın ama.
2: peki pozisyonlara bakalım. Bu maçın son bölümde yarınki maçın da bir muhtemeline göz atacağız. Fenerbahçe'de zor bir haftadan sonra hem Şampiyonlar Ligi hem işte malum teknik adam konusu derken orası da kolay bir hafta geçirmedi Fenerbahçe'de. Şimdi efendim Galatasaray Kocaeli Spor maçının pozisyonlarına bakalım. Atilla Karaoğlan'ın maçın hakemi. Bu VAR'daki
4: Matejuk.
2: Matejuk.
4: Dün akşam da vardı.
2: Evet.
4: Bu akşam da var. Matejuk. Yani biraz araştırma yaptı. Tabii özel hayatta beni hiç ilgilendirmez ama memleketinde sıkıntılı bir hakem. İnişi, kendi ülkesinde.
2: Öyle mi?
4: İnişi çıkışlı bir hakem. İyi şeyler söylenmiyor kendisiyle ilgili. Ama baktığım zaman da Avrupa Liglerinde de görev alıyor.
2: Alıyor.
4: Orada da görev alıyor.
2: Ben de şöyle bir baktım da var mı maçı falan evet, diye var.
4: Görüyorum, orada var. Da görüyorum. Fakat çok da şeyler var. Hakkında olumsuz şeyler de duydum memleketiyle konuştuğumuzda. Oradaki hakem dostlara biraz araştırdık. Bu VAR'la ilgili de akşam da bazı şeyleri tartıştık. Şimdi şiraze kaydı vardı biraz. Biraz değil fazla kaydı. Ülkeler arası dengesizlikler başladı. Roberto da merkezi eğitim sistemiyle bu VAR'la ilgili bütün ülkelere devamlı online göndermeler yapıyor. Sürekli bu VAR eğitimlerinde standardı yakalamak için uğraş veriyor. Bir çizgi yakalamak istiyor. Büyük çaba sarf ediyor Roberto.
2: Doğru ama
4: sıkıntılar oluyor ya. Yani evet, dün akşam evet. da eleştirildi. Bundan sonraki süreçte de mutlaka niye girdi, niye girmedi soruları olacak. Bundan UEFA da rahatsız olduğu için Roberto çok ciddi çalışmayla yürütüyor. Baktığımız zaman da hep maçın içinde
2: Roberto dediği Roberto Rossetti. Roberto o sistemin Rossetti. Başındaki evet. eski hakem hatırlayacaksınız.
4: UEFA Hakem Kurulu Başkanı kendisi İtalyan. Maçın şöyle istiyor. Maçın öznesi hakem olsun. VAR değil.
2: Doğru.
4: Bunu kuvvetlendirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. VAR'a yaslanan hakemden nefret ediyorlar. Bunu istemiyorlar. Dolayısıyla işte sahadaki hakem
2: bizde de istiyor. Her şey mesela ya da belki bizim gibi ülkelerde de olabilir bu. Her şey VAR'dan bekleniyor.
4: İşte bunu bozmak, bunu düzeltmek ve bunu kendi istediği o çizgiye getirmek istiyor.
5: Böyle bir sistem varsa kamuoyu kimse böyle bekliyor ama işte.
4: Vazgeçin kolaylı, demiyor.
5: Hayır, kolaylı sever hakemler. Kolaylı.
4: Bak şimdi. Galatasaray'ın oynadığı müsabakadaki kırmızı karttan yürüyelim mi?
5: Evet.
4: Şimdi ne oldu? Kırmızı kart hareketinde sağda hakemin kırmızı vermesi lazım.
2: Bu Sporting maçını mı diyorsunuz?
4: Evet. He. Kırmızı vermesi lazım. Orada ne yaptı? İşte ayağın bedende fazla az kaldı. İşte kenarı geldi. Ayak oradan hafif kırıktı. VAR out oldu. Şimdi diyorum ki ben de. Yahu kardeşim sağdaki hakem bunu çat diye kırmızı vermesi lazım. VAR'a bırakınca VAR da ufak bir argüman arıyor. Orada ufak bir argüman bulduğu zaman ben karışmıyorum diyor. Gitti o zaman. Denge kaçtı.
2: Evet.
4: Oyunun ihraç olması gereken arada karambole gidiyor. Gri tercihi yani gri pozisyon diyelim tercihte yanlış yapılıyor. O yaslanıyor. VAR'dan nasıl olsa bana gel. O da i̇şte, karışmıyor.
2: Ama işte Rosetti'nin dediğiniz şey de şu ya. Sağdaki karar versin. Yani yorumu sağdaki yapsın. Ya
5: veren, doğru o veremiyorsa o zaman VAR karışacak abi.
4: Galatasaray maçındaki o hareket kırmızı karttır. Bu kadar nettir.
2: Normal o.
4: Çünkü top 1.5 metre yukarıda Batakov'un kafasında.
5: Adamın ayağı burada karnında.
4: Karnında ne arıyor ayak yahu? Hani toplu ortak göğüs hizasında olur ayağı uzatır falan ama kafada ya. O ayak orayı aşağıda karın bölgesine
2: bence
4: basıyorsun.
2: Bence daha bu o sorunu çözemezler ya. Bu şekilde çok zor hocam.
4: Bak dün akşam bir de şey anlattım.
2: Yani şeyi uluslararası planda çözemezler.
5: Hocam her sene yani. Bir de kurallar değişiyor Allah aşkına. Biriler ekleniyor. Bir şeyler oluyor. Ben bunu anlamadım ya. İnsanların aklı da karışıyor.
2: Sürekli. Evet. Sürekli taçı var.
4: Çabuk değişikliğini bir daha anlatayım. Hangisini? Bu önemli. Siz de maçlar anlatıyorsunuz.
2: Evet dün hocam akşam kritik.
4: Buyurun. Anlattık. Bu çok önemli. Neden?
2: Şimdi, gerçi ben kural değişikliklerini o kitapçığı aldım okuyorum ama.
4: Yeterli değil. Yeni geldim.
2: Öyle mi?
4: Bunu merak bile atladı. Zamanında gözlemcilerle bugün dün konuştum falan. Gözlemcilerden dahil bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor. Hakemler dahil bir kısmı bilmiyor.
2: O zaman uygulanmaz zaten kural şimdi değişikliği.
4: Bakın şu uygulanıyor. Şunu unutmamak lazım. Eğer böyle bir yeni bir değişim geldiyse Merkez Hakem Kurulu, İletişim Departmanı, her kimse görevliler bunu direkt kulüplere aktarması lazım.
2: Nedir hocam? Biz olay şeye şu, gelelim.
4: Beşiktaş başında çıktı biliyorsun. Yerde kalmıştı. Bir dakika dışarıya çıkardılar.
2: Tamam.
4: Dün akşam da ben hakemler niye bunu böyle uyguluyor diye UEFA ile yazıştık. Oradan aldım bilgiyi söylüyorum. Değişimi göndermiş. Ama federasyonlar umuma açıklamamış.
2: Nedir hocam?
4: Nedir bu? Eğer diyor takım arkadaşı topu dışarıya attıysa Oyuncu gene dışarıya çıkacak bir dakika diyor.